0: Adam kolay kolay formayı alamaz. O kadar iddialı konuşuyorum.
1: Abi zaten bence bizim şöyle bir durumumuz var. Genç oyunculara çok değer vermiyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Sıdıki Şerif'i Premier Lig takımı Coventry aldı. Fenerbahçe gitti 34 yaşındaki Vedat Muriç'i aldı mesela. Yani orada ben Şerif'le çözemez miydin işini
0: Ya
1: mesela? Bence çözerdin yani.
0: şöyle ama nihayetinde şunu gördük. Şimdi ne kadar almıştı Sidiki Şerif'i? 20 milyon
1: 20
0: euroya almıştı.
1: küsürdü ve
0: 20
1: sattın daha yükseğe.
0: 25'e sattın.
1: Evet.
0: Abi genç oyuncudan zarar etmiyorsun. Bu
1: Etmiyorsun.
0: oyuncuların bir piyasası var. Şey de aynı şekilde. Ugocuklu da aynı şekilde. Renato Niyaga da aynı şekilde. Batragov da aynı şekilde. Batragov Galatasaray'da başarısız olsun. Devre arası sezon sonunda Zenit 20 milyon euroyu vermeye hazır. 25 milyon euroyu vermeye
1: Tabii
0: hazır.
1: satarsın.
0: Genç oyuncudan zarar etmezsin.
1: Doğru.
0: Ya biz burada şeyi konuşmamız lazım. Lemina ile niye sözleşme imzalandı? Kaan Ayhan
1: Evet.
0: niye hala takımda tutuluyor? Onun dışında Günay şimdi ya geliyorum diyen bir kaleci var. Can Kat Yılmaz hala sözleşme konusu çözülemedi bu adamın. Bu adam bilmiyorum 4-5 milyona oynuyor şu anda. Ya
1: Tabii.
0: yapın sözleşmesini. Günay'ın 60 milyon aldığı yerde bu adam 35 milyon TL'yi sonuna kadar hak ediyor. Bak bu adam Uğurcan'ı zorlayacak bir adam. Gerçekten öyle. Ama işte doğru planlama yapılması lazım.
1: Katılıyorum. Süper chatler var. Onları da ekrana getirelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Yavuz Bey demiş ki, sevgili Yakup Bey, biz ne çektik bu sefer bu yöneticilerden? Bak, Batrakov'un gelişinde en basit üçlü çektirmeyi bile beceremediler. Gerçekten bizim bu başkan ve yöneticilerle işimiz çok zor bu
0: Aa
1: sene.
0: bak çok güzel bir konuya değindi. Ben orada mücadele verdim. Şimdi bir taraftar dahi gelse tamam mı? Benim için değerli. Renato Niyaga'yı karşılamaya bir tane Galatasaray taraftarı gelmişti. Ben o gün kendisiyle röportaj yaptım, gündem oldu. Abi havaalanı planlaması çok kötüydü.
1: Evet.
0: Niye kötüydü? Kim orada o planlamayı yaptıysa tamam mı? Yanlış yaptı. Niye? Oraya 50 ya da 60 tane taraftar 2 saat boyunca 38-40 dereceye güneşin altında bekledi. O transfer oraya geliyorsa bir tane üçlü çektirecek abi, oranın raconu odur. Ben mücadele ettim ya, dedim ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya taraftar bekliyor, yuhlamaya başladılar. Ya yönetimi sabote ediyor bu insanlar, ben sana söyleyeyim. Vallahi sabote ediyorlar. Bilmiyorsanız yapmayın abi bu işi. 60 tane taraftar orada 2 saat boyunca güneşin alnında beklemiş. Sen oyuncuyu üçlü çektirmeye çıkarmıyorsun. Otobüsün içinde bekliyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Ya ne konuşuyorsun abi? Diyorum ya, ben orada mücadele ettim oyuncunun çıkması için. Çünkü kulüp zarar görecek. Ya başkanın bundan haberi yok, yöneticilerin bundan haberi yok. Ama oraya gönderdiğin adamın inisiyatif alması lazım.
1: Tabii.
0: 60 tane taraftar gelmiş, sen zaten kapa bildirmişsin açıklamayı. Oyuncuya uçakta üçlü çalışması yaptırmışsın. Çıktı gayet sempatik bir şekilde üçlüsünü çekti. Taraftar ondan sonra kalktı gitti abi.
1: Tabii.
0: Yanlış yapıyorlar. Bak çok güzel bir konuya değinmiş. Ben unutmuştum. Güzel hatırlattı.
1: Oktay Ağırbaş demiş ki, üçlü meselesinde senden razıyız Yakup abi. Yayını canlı takip ediyordum ve seni takdir ediyorum
0: Evet
1: demiş.
0: abi ben şey yaptım ya. Gazeteciler çok yakındı mesela. Onlardan da rica ettim. Dedim biraz arkaya çekilin. En azından oyuncuyu taraftar görebilsin.
1: Tabii.
0: Ya diyorum ya, emekçi onlar abi, taraftar. Taraftar olmadan hiçbir şey olmaz.
1: Yani katılıyorum abi, orada taraftara değer vermek gerekiyor. Kaç kişi olursa olsun yani.
0: Kesinlikle.
1: Mert Bey demiş ki, 30 artı 5 milyon teklif verirken Leao'dan şüphesi olmayan yönetim Milan fiyat düşünceme şüpheleri olmuş Yakup. Sen yönetimin ağzı oldun demiş.
0: Ben yönetimin ağzı falan değilim kardeşim. Ben burada yönetimi en ağır dille eleştiren adamlardan bir tanesiyim. Bu sezonki transfer planlamasının da inanılmaz kötü olduğunu, devre arasında tarihin en kötü transfer döneminin geçtiğini söyleyeyim. Abi burada sen teklifi yaparsın,
1: Evet.
0: oyuncunun da maaş düşmesini beklersin. Oyuncu 9 milyon euro istiyor. Galatasaray'da Leao'ya 9 milyon euro maaş vermek istemiyor abi. Anladın mı? Bir de orada transferde taktik var. Belki Martinelli'yi almak için Leao'ya teklif yaptın. Galatasaray Martinelli'ye de 45 milyon euro teklif yaptı.
1: Evet.
0: Ama vermedi Arsenal. 60 milyon euro istedi. Onu ne yapacağız? Rashford geliyorum desin, Galatasaray 40-50 milyon euro bonservis ödemeye hazır. 10 milyon euro maaş ödemeye hazır. Ama Rashford gelmiyor. Leao ile ilgili. Bak bazı adamlar var. Bunlardan bir tanesi John Duran. Bir tanesi...

0: bir 10 numara vardı. Hatta sağ kanat oynuyordu. İsmi aklı Faslı oyuncu.
1: İbrahim Diaz.
0: İbrahim Diaz. Bunların özel hayatını da araştırıyor Galatasaray. Şimdi Leao konusu sıcak gelişmeydi. Evet, Galatasaray 35'e kadar çıktı. O dönem inmiyordu. Şimdi indi. Şimdi Galatasaray istemiyor abi. Belki de taktik yapıyor. Bu transfer bitti demiyorum ben. Tamamen gündemden çık. Belki de 35'e inecekler. Leao da diyecek ki baba ben 9 istiyordum, 7 istiyorum. O zaman gerçekleşecek. Daha transfer dönemi bitmedi sonuçta.
1: Peki. Var mı Yakup abi eklemek istediğin, eksik bıraktığımız bir şey?
0: Yok, eklemek istediğim şöyle. Erzurum spor maçı kadrosu muhtemelen birazdan açıklanır. Yeni transfer Batagov kadroda olmayacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek. Sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Erzurum'a götürülmeyecek. Galatasaray'ın da geçen Çorum spor maçındaki 11'in aynısıyla hemen hemen Erzurum spor maçına çıkmasını bekliyoruz. Dediğim gibi transferde özellikle önümüzdeki haftadan itibaren çok daha hareketli günler olacak. 4 transfer daha bekliyoruz. Bizi izleyenlerden ricamız, Digifutbol'a abone olurlarsa, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse seviniriz. Önümüzdeki hafta yine yeni gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir bant yayındır.
4: Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Trabzonspor'un bir dönem formasını giyen, başarıyla formasını terleten ve efsanevi oyuncularla birlikte aynı kadroda yer alan Hasan Üçüncü. Tabii Hasan Üçüncü Trabzonspor için çok önemli bir oyuncuydu. Orta sahada görev yapıyordu ve yattığı ara içinde hem insan olarak hem arkadaş olarak hem de oyuncu olarak çok önemli bir kişi, bir karakterdi. Hocam hoş geldin.
5: Hoş bulduk Atakan kardeşim. Çok teşekkür ederim.
4: Nasılsın, iyi misin hocam?
5: Çok iyiyim. Sizlerle burada olduğum için de çok mutluyum.
4: Teşekkür ederim hocam. Hocam yattığı ara dedim. Niye önemli? Çünkü yattığı aranın buradaki ismi ve soyadı Üçüncü.
5: Evet.
4: Ve Hasan Üçüncü'den aldı soyadı, senden aldı. Neden seni bu kadar seviyor Yattara?
5: Evet, buradan da Yattara'ya çok selamlar gönderiyorum.
4: Yattara, İbrahim Üçüncü.
5: İbrahim Yattara Üçüncü, evet. Yattara. Şöyle oldu tabii, biz Yattara'yla ilk geldiği zamanlar bayağı bir, nasıl diyeyim, bir elektriğimiz tuttu. Benim bir de şöyle, tabii yeni gelen oyunculara, o zaman işte yerli oyuncu olduğumuz için onları takıma alıştırmak için onlara yakınlık gösteriyordum. Yattara da tabii ilk defa transfer oldu. Kendi işte ülkesine Belçika gitmişti ama ilk defa Belçika'dan dışarıya çıktı. Tabii o da ben ona çok yardımcı oldum. Çok güzel bir diyalogumuz oldu. Enerjimiz tuttu. Ve futboldan sonra hala görüşüyoruz. Sağ olsun beni onur etti, çok mutlu etti. Benim soy ismimi aldı. Ben de oğluma onun ismini koydum. İbrahim koydum oğlumun ismini. Onun jestine ben de bir jestle karşılık verdim. Yattara çok vefalı. Gerçekten tabii böyle neşeli görünür ama gerçekten duygusal bir insan.
4: Çok duygusal.
5: Çok evet. Duygusal. Şöyle de bir anımız var. Odalarımız yan yana, bir ağlama sesi var. Ama böyle bir şey olamaz yani. Tüylerim diken diken, bir ağlama sesi var. Bir girdim, Yattara ağlıyor. Ne oldu? Babaannesi mi ölmüş, anneannesi mi ölmüş ama nasıl ağlıyor anlatamam size. Yani gerçekten çok duygusal, çok pozitif, çok neşeli ama aynı zamanda çok duygusal bir insan ve çok vefalı bir insan. Ona iyilik yapanı da, kötülük yapanı da unutmuyor.
4: Unutmuyor.
5: Unutmuyor.
4: Doğru.
5: Dürüst çünkü. Sen ona kötülük yapsan da onun yüzüne söylüyor, iyilik yapsan da.
4: Nasıl dizginliyordunuz hocam dışarıda? Çünkü şeydi yani, kolay değil. Çünkü şeydi yani, kolay değildi ya Yattara.
5: Şöyle tabii, Yattara dizginlenmesi zor oyuncu. Zaten eğer biraz daha profesyonel olabilseydi, yani dünyanın iyi takımlarının birinde oynardı diye düşünüyorum.
4: Zaten çok yetenekli. Roma'da Real Madrid falan istemiş ya hocam.
5: Ya işte bir ara Real Madrid, evet. Orada zaten olsaydı Yattara'nın hayatı çok değişebilirdi. Ve belki daha da profesyonel olabilirdi o seviyeleri görseydi. Çünkü mecbur profesyonel olmak zorunda kalacaktı. Çünkü o seviye görünce o da çalışmak zorundaydı.
4: Peki hatırladın böyle, ya bu da olur mu? Ya da nasıl bir olay bu? Böyle çok şaşırdın. Bu Yattara ile alakalı hatırladın var mı böyle
5: Yattara
4: bir olay?
5: Şöyle...

0: Şimdi yatlara normalde şeyi görüyordu.
1: Karısından çok korkuyordu.
0: Karısından aynı. Yengeyi çok severdi. Çok da korkardı ondan. Tabii. Ama yengeyi çok aşırı severdi.
1: Onu bir gün çakmakla yakmaya kalkmış. Arabada, arabadan bayağı çıkamamış.
0: Bayağı tabii. Her gün bir olay.
1: Teyze mi basıyordu sokağın karısı?
0: Ya devamlı bir şey, olay oluyor. Ya yattılar mutlaka bir haber geliyordu. Ya kampta ya şey, ya yenge onu işte dede gibi ya
1: yakalıyor
0: bir şey yakalıyor. Oluyor. Sıkıntılar tabii devamlı. Ama yattılar gene durmuyor yani.
1: Ya durmuyor değil mi? Yakalansa da durmuyor. Devam.
0: Durmuyor. Ya onun da hayatı öyle. O, tabii. Onun kültürü öyle. Öyle bir hayat alışmış. Ama özünde gerçekten yani çok temiz ve güzel bir kalbi var. Hayatta içten pazarlıkı değildir. Eğer senin hakkında ne düşünüyorsa iyi de kötü sana söyler.
1: O da seninle alakalı çok güzel şeyler söylüyor. Birkaç defa böyle sohbet ettim ben. Ben de çok severim yattaliyi. Böyle sürekli görüşürüz. Benim için Hasan üçüncü çok önemlidir, değerlidir. Bana çok sahip çıktı. Trabzon'a, Türkiye'ye alışmama, adapte olmama çok katkıda bulundu. İşte odasını aldı. Sürekli yardım etti. Ben o dönemi Hasan sayesinde çok iyi atlattım ve çabuk atlattım demişti.
0: Allah razı olsun, sağ olsun.
1: Antrenmanlarda falan nasıldı hocam? Böyle yanına çok yaklaşır mıydınız böyle?
0: Şöyle çünkü devamlı benimle şakalaşırdı. O benimle şakalaşmayı çok sever. Beni kızdır, beni kızdıraz. Devamlı benimle uğraşırdı. Antrenmanda odadan beni korkuturdu.
1: Ha, korkuturdu.
0: Odam tabii gelir odaya korkutur beni. O işi gücü benimle uğraşmak. Çok neşeli. Yani pozitif. Aynı göründüğü gibi, doğal.
1: Peki antrenmanda böyle çok çabuk bacak arası atabilen, çalım atabilen ya, bir oyuncuydu. Böyle çok sert girer miydiniz ona?
0: Ya tabii bazen bazen tabii işte ben girmezdim ama tabii öyle çok, bazen de insanı gerçekten egosuyla oynardı yani. Şimdi atar mesela, üstünden atardı, dönerdim bir daha üstünden atardı. Tamam da oğlum, antrenmandayız da.
1: Tabii yapma tamam, değil mi? Tamam, bir yere
0: yapma,
1: kadar.
0: Yapma, bir kere tamam yaptı, bir daha tekrar. Hüseyin'e yapmıştı. Sonra? Hüseyin çok sinirlendi, bu şey yaptı.
1: Tekme atladı, mi attı?
0: Allah'tan şey gelmedi yattıra.
1: Gelmedi. Abi, atladı ona yani.
0: Atladı.
1: Normal.
0: Atayasın oğlum, tamam da bir daha niye atayasın diğer tarafa?
1: Şey mesela Ümit Özat, İbrahim Üzülmez falan maçtan önce uyarmış zaten ona. Ama işte bize uzak dur, aman fazla şey yapma falan filan diye.
0: Ya şöyle yani, ona önlem alman çok zor. Yani eğer yattara o gün günündeyse
1: geçmiş olsun. Yani
0: mümkün değil. Yakın oynasan döner. Uzak oynasan zaten bilekleri şey gibi.
1: Tabii bir de vurur gider.
0: Vurur gider. Hızı var.
1: Tabii.
0: Çabukluğu var. Top tekniği var. Her şey var.
1: Her şey var tabii.
0: Eğer uyumuşsa gece uyumaz.
1: Uyumaz.
0: Ya şöyle de bir şeyimiz var. Onu da anlatayım biraz şey komik. Yan odadayız. Ömer Rıza'la bunlar PlayStation oynaylar. Ya şimdi şöyle de bir huy var yattara da. Yenene kadar oynayacak. Hayır, sabah diyelim 4-5. Ya gittim ya Ömer Rıza dedim. Allah aşkına yenil de uyusun dedim. Daha yarın önemli maç var. Allah aşkına dedim ya. Ömer Rıza yenil de geldi, öyle uyudu.
1: Öyle uyudu.
0: Uyumaz. Öyle de hırs var onda. Öyle görünüyor ha. Öyle değil. Hırslı yok.
1: Bir de bir gün maça giderken, derbiye giderken maçı unutmuş galiba. Gitmiş şeyde aşçıların olduğu yerde PlayStation oynamış. Zor
0: unutur bulmuşsun. Unutur. Tabii. Biz mesela Halil zamanında yine Denizli'de miyiz? Tam ya Manisa'da mıyız? Tam hatırlamadım. Ya Denizli ya Manisa. Diyelim ki maç 4'te 2'de şeyden kazandı. 2'yi çeyrek etti diyelim. Şeyden. Otelden.
1: Otelden.
0: Abi herkes geldi, yattara yok. Halil Uzun'da şey çılgın, aşırı disiplinli. Sür dedi şoföre, sür. Yattara şeyle taksiyle geldi. Ama oynatmadı, çıkardığını kaldı.
1: Hatta yattara anlatıyor onu. Taksiyle ben otobüsten önce gittim. Onları soyum olsa bekledim. Aynen. Geç kaldım demiş. Hayır, siz geç kaldınız demiş.
0: Oynatmadı onu. Çıkardığını kaldı.
1: Normal tabii canım oynatmaması.
0: Çıkardığını
1: kaldı. Ama yattarın cevabı çok iyi. Siz geç kaldınız demiş.
0: Ya çok rahat.
1: Çok rahat. Nasıl başladın hocam Trabzonspor?
0: Şöyle 1995 yılında rahmetli Özkan Sümer, buradan da onu rahmetle anıyoruz.
1: Allah rahmet eylesin inşallah.
0: İnşallah nurlar içinde yatsın. Biz de emeği çok, hem başkan olarak hem de hoca olarak, gerçekten bende çok emeği var. 95 yılında...
1: Hocam lafını kesme, özür dilerim. Şimdi 95'e tamam. Gideceğiz ama şöyle bir şey var hocam. Şehir efsanesi, doğru mu bilmiyorum. Herkesin dilinde bu. Bir gün sen arabayı park ediyormuşsun. bakmışsın Özkan Sümer geliyor, ağırdan almışsın, Özkan Hoca gelmiş arabayı yanına park etmiş, hocam günaydın demişsin, o da demiş ki bana günaydın deme, bana futbolu bıraktın be demiş.
2: Şöyle.
1: Öyle bir şey dedim hocam.
2: Bu doğru ama ben değilim o.
1: Sen değil misin? Ya
2: bunu anlatan benim, bana kaldı bu.
1: Ha, sana
2: kaldı. Şöyle, biz o zaman işte transfer oldum 95 senesi altyapıya. Altyapıda kalıyoruz o zaman, tesiste kalıyoruz. Özkan diye de bir çocuk var. İkim o benim önümde, ben arkasında iniyoruz böyle. Merdiven var. Özkan

0: Herkes bunu bana uyarladı. Yani
1: sana uyarladı.
0: Dedim ki ne yapalım, reklamın iz kötüsü olmaz. Yani o kaldı bana.
1: Yani sana kaldı.
0: Bana kaldı. Yani
1: evet. Seninle alakası
0: yoksa yok. Bana demedi ya.
1: Yani. Özkan'a dedi.
0: Ya Özkan diye bir kardeşimiz vardı. Altyapıda ona dedi. Evet.
1: Bir de galiba Özkan altyapıda bir de sizin kulüpte bir Özkan daha varmış galiba.
0: O malzemeci Özkan.
1: Ha, malzemeci Özkan. Hatta bir gün futbolcular böyle Özkan aşağı, Özkan yukarı vesaire, Özkan gel git falan bilerek sesini yükselterek söylüyormuş da çağırmış malzemeciye. Ya ismini değiştir ya da bu kulüpten git falan
0: aynen,
1: demiş.
0: Aynen aynen. Özkan da çok ya müthiş, ben böyle zeki bir insan görmedim ya. Allah rahmet etsin, en son yine bir anamız var. Sahilde yürüyorum, Trabzon sahilde. Yani vefat etmeden belki 5-6 ay önce. Sanki hissetmiş gibi. Gördü beni. Ha böyle gördü beni. Nasılsın dedi oğlum. İyiyim dedim o zaman, siz nasılsınız? İyiyim dedi oğlum. Bana dedi bu yollar kaldı dedi sadece. Senin de önünde uzun yollar var dedi. Vay. Sanki hissetmiş gibi özeğini. Yani tüylerim şu an diken diken oldu. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum gerçekten. Yani en son o zaman onu gördüm. İşte ondan sonra da 5-6 ay sonra vefat etti. Sanki hissetmişti yani öleceğini.
1: Evet.
0: Evladım dedi, o evladım der. Bana sadece bu yol kaldı dedi. Senin dedi önünde uzun yollar var dedi.
1: Vay vay.
0: Ondan
1: vay.
0: Sonra da vefat etti. Allah rahmet etsin.
1: Var mı hatırladığın böyle komik hikaye? Ya, bir sürü var.
0: Çok hikayesi var. Leme abi de buradan çok selam.
1: Selamlar
0: selam
1: olsun. Başbakan Lemi'ye.
0: Afra'da. Sevinirim Leme abi, çok severim. Görüşürüm de sağ olsun abi. Bize abilik de yapar. Leme abi çok kötü oynaymış yine. Üskunza sağa sola bakaymış. Böyle oturmuş. Ne yapacağım? O arada şey yok. Oyuncu değişik hakkı bitmiş.
1: Tabii 3 taneyi değiştirmiş.
0: Değiştirmiş. Allah'ım demiş ya. Ben alamıyorum Allah'ım demiş. Lebi'yi sen al demiş.
1: Bir de galiba şey olmuş. Bir gün antrenmana böyle topla gelmiş. Aynen, topla gelmiş. Arkadaşlar demiş. Size dünyanın en büyük sihirbazıyla tanıştırıyorum demiş. Kim demişler? Lemi demiş. Al bunu da kaybet demiş. Topla vermiş.
0: Ya Lemi abi müthiş. Özkan'ımız da müthiş zeki adam ya. Ya bunları mesela nasıl diyeyim? Yani normal bir insan 10 sene yüz aklına gelmez.
1: İskender'e de şey demiş ya. Sen şöyle oyna böyle oyna. Hamiye şut çek. Tolunay böyle. O gün böyle. Apo böyle bilmem ne derken. İskender demiş. Ben ne yapayım? Sen de topu rakibe ver demiş. Nasıl aynen, yani hocam aynen, demiş. Hadi demiş. Rakipten daha çabuk alıyorsun. Daha aynen, kolay alıyorsun. Senden aynen, alamıyoruz
0: müthiş,
1: demiş.
0: Müthiş zeki ya. Bir de şey, Bahattin Uzu anlattı bize. Bahattin Güneş. O zaman da buradan sevgiler gönderiyorum. Şu an beraber çalışıyoruz. Yine Yospor'da. Özkan'ı da çağırmış şeyi Bahattin'i. Oğlum Kemal'i tut. Tamam demiş hocam. Gittim diye. Sorarım diye rakip Konya Spor'a nerede? Ya Kemal kim diye sizde tamam mı? Oğlum bize Kemal diye biri yok. Allah Allah diye. Neyse diye. Gittim diye şeye sordum. Yandaki oğlum dedim. Kemal kim sizde? Ya Bahattin bize Kemal diye bir oyuncu yok. Devri oldu diye. Oğlum Bahattin. Ben sana Kemal'i tut demedim mi? Hocam rakip de Kemal. Oğlum bizim Kemal'i tut dedi.
1: Ay mükemmel. Bizim Kemal'i tut. Ya.
0: Müthiş zeka.
1: Ya mükemmel bizim Kemal'i tut.
0: Ben de değil Kemal ararım rakip de değil.
1: Bizim Kemal'i
0: tut. Kemal diye bir oyuncu yok. Ya. Allah Allah diyorum.
1: Hatırladım Kemal'i ya.
0: Ya böyle ki.
1: Trabzon.
0: Aynen stoper Kemal abi.
1: Evet az. Bizim Kemal'i tut.
0: Lem abinin bir şeyi daha var. Ben en çok ona gülüyorum. Lemo abi yine çok kötü oynaymış. Neyse devre olmuş. Girmişler soyunmadasa Lemo abi oturuyor tabii. Özkan da girmiş içeri. Lemo oğlum ısın oyuna gireceksin demiş. Hocam ben zaten oynuyorum. Oğlum biz niye görmüyoruz?
1: Oğlum biz niye görmüyoruz?
0: Öyle bir şey olamaz ya. Vallahi.
1: Senin bir de hocam Robert'le bir anın varmış.
0: O çok şey bu yatlara zaten onu reklam ediyor herkese. Herkese anlatıyor onu. Şeyde o zaman Turgay Semerzioğlu hocamız şeyde Antalya'da o zaman devraları turnuva olurdu. PSV'de oynuyordu galiba. O zaman Robben daha kimse tanımıyor Robben'i.
1: Ama o zaman da uçuyor tabii.
0: O zaman uçuyor tabii. Bu, tabii. O zaman hatta Chelsea'nin bir takım 20 milyon euroyu mu o zaman anlaşmış onlar da ben tanımıyorum ben Robben. Ya ben de gençim tabii o zaman güçlüyüm. O ara bir şey oldu. Sağ bek yok. Şeyde Turgay'da beni sağ bek oynatıyor. Tamam mı? Yatlara geldi yanıma, dedi Agustin'e de bir şey diyecek sana. Tamam o zaman Santrafor Agustin var Ankara'da.
1: Tamam hatırlıyorum. Agustin bir şey diyeceksin.
0: Gittim buyur dedim abi. Agustin diyor ki yatlara söyledi ya sana.

0: Dedi Robin diye bir oyuncu var. Dedi tamam. Tamam abi dedim. Dedi çok dikkat etsin, çok iyi oyuncu. Ya ne Robin'i dedim ya, bak işte ne dedim ya. Tamam ben de ya, güvenirim kendime ya da gencim. Evet, şey. Abi ne diye diyelim ne Robin'i ya. Neyse gittik soyunduk, maç başladı. Şimdi böyle gittim. Bu döndü, ben dönene kadar bu kaleye indi. Ya dedim bu nasıl bir oyun, ne oluyor dedim. Diyelim ki kendi yanımda. Diyeyim yakın oynayayım diyorum. Yakın oynarsam diyorum döndürmem onu. Şey yaparım, tutarım onu diye. Ya yakın oynarım dönüyor, uzak oynarım arkamdan vuruyor gidiyor. Neyse en son gene vurdu gitti. Bir kafamı kaldırdım. Hatırlamıyorum, penaltı yapmışım hatırlamıyorum. O kadar hızlı ki. Aa,
1: penaltı yapmışsın.
0: Hiç hatırlamıyorum nasıl penaltı yaptığımı. Neyse 45. dakika oldu. Beni tabii aldı. Turgoz'a aldı oyundan. Oğlum Turgoz'a böyle diyor bak. Hasan oğlum üzülme diyor ya. Zaten Robin değil. Chelsea'ye işte 20 milyon euroya satılmış oğlum. Sakın moralini bozma. Tamam sağ ol hocam dedim ben de. Tabii gittim kulübe yattıran Agustin'a böyle güldü. Etti bana yattıra böyle. Hasan abi. Ne var? Sinirliyim de. Ne var la? Robin nasıl dedi? Dedim Robin ne olmuştum ona.
1: Ne olmuşsun lan? Mükemmel.
0: Öyle bir anımız vardı ya.
1: Ziya Doğan.
0: Ziya Hocam'a da buradan selamlar gönderiyorum. Seni
1: selamlar olsun Ziya Hoca'ya.
0: Çok emeği vardı üzerimizde. Ziya Hoca'yı severim. Ya Ziya Doğan gerçekten onunla çalışmak ya hem çok zordu hem de çok yani hep gülerdik antrenmanda ama çok disiplinli. Müthiş disiplinli Ziya Hoca. Mesela
1: poşetlere falan bakarmış değil mi?
0: PlayStation'ları toplar, bilgisayarlar. Hatta Mehmet Yılmaz iki tane bilgisayar götürürdü.
1: Ha, bir tanesini verirdi, bir tanesini alırdı.
0: Beşiktaş'tan oynayacağız. Adnan Güngör var. Samsun'dan transfer evet. etmiştik o zaman. Adnan da öyle şey, dirençli oyuncudur. Beşiktaş'ın da en etkili oyuncusu Tello. Bak hatırın aklıma geldi.
1: Evet. Tello. Rodrigo Tello.
0: Tello, aynen. Tabi Ziya Hoca Adnan'ı çağırmış. Maça bir hafta var. Adnan Ziya Hoca da böyle Adnan oğlum. Efendim hocam. Oğlum bu hafta oynatıyorum seni. Robonlar adama şey Tello öyle adam adam oynayacaksın. Tamam hocam. Oğlum kasetlerini izle. İyi konsantre ol. Yakın oynayacaksın oğlum. Tamam mı oğlum? Tamam hocam. Tamam hocam. Adnan geldi. Sabah diye Robonlar yatayım. Akşam rüyamda Tello'yla yatayım. Sabah kakayırım Tello, akşam Tello. Tabi girdik şeye, maç toplantısındayız, şeydeyiz, toplantısındayız. Kadro açıklandı, Adnan kadro da yok.
1: Ya muazzam, ya inanılmaz. Bir hafta Tello'yu izletmiş, kadroyu almıyor.
0: Adnan değil, sabah Tello'ya yatayım, gece rüyama giriyor Tello. Gittik şey Adnan kadı da yok.
1: Kadı niye almamışsın? Sormamış mı hocam?
0: Ziya Doğan enteresan ya.
1: Allah Allah. Ben
0: ya enteresan gece istihareye mi yatayım ne olur bana da yaptı.
1: Sana da mı yaptı?
0: Abi gece beni çağırdı. Hasan oğlum dedi sol bek oynatacağım seni yarın. Oynar mısın? Dedim, oynarım dedim. Oynayabildim. Dedim geri yaparım. Ben tabii konsantre olurum. Tabii sonuçta Trabzonspor'da oynuyoruz. Tabii ona göre daha stres fazla, sorumluluk fazla. İster istemez tabii şey yaparsın, konsantre oluyorsun, erken uyumaya çalışıyoruz. Sabah kalktım tabii, ben de heyecanlıyım, oynayacağım şimdi nasıl oynarım diye. Neyse Ziya Hoca başladı yazmaya, sağ beki yazdı, stoperleri yazdı, sol beki yakıdı, yokum. Dedim herhalde ortası oynatacak beni. Hüseyin'i yazdı, şimdi kova yok mu var? Yazdı ya. Baktım ortası da yokum, dedim herhalde kenara mı koyacaklar bunu? Ya dedim tamam mı? Hala da oynarım zannediyorum. Böyle şeyi yazdı, yokum. İşte enteresan. Gece mesela oynatıyor seni. Hatta otobüste bile gidiyorsun ya. Gene Adnan'a yapmış. Başka bir takımdayken. Adnan oynay. Otobüste çağırmış onu. Adnan oynamay. Mehmet Yılmaz'a yapmış. O da çok komik. Mehmet Yılmaz'ı çağırmış bizim. Santrafor. Mehmet oğlum. Yağmur yağarsa oynatacağım seni. Mehmet Yılmaz başladım. Yağmur duası yapmayı.
1: Yağmur yağarsa oynatacağım seni.
0: Evet diye başladı bir yağmur duası yapma hadi ya. Çok şey enteresandı ya.
1: Bir de
0: ya.
1: Poşetlere falan da bakarmış. Gece her şeye bakarmış. Kim ne yiyor içiyor falan filan diye.
0: Acayipti. Ama müthiş disiplin.
1: Çizgilere basmadan yürüyor.
0: Şeydi yani tabii şeyleri
1: okumuş
0: var.
1: Okumuş pirinç atıyordu bir de hatırlıyorum.
0: O da şeyim yok ama.
1: Hatırlıyorum.

0: Gerçekten bu Ziyoz acayip şeydi ya. Gerçekten çok takıntılıydı yani. Şey bu disiplini fazlaydı ama çok da tabii yani ister istemez sıkaydı bizi. Bu
1: Tabii.
0: da oyuncu da biraz ters
1: Ters yapıyor
0: ters
1: tabii.
0: yapıyor aynen.
1: Ters yapıyor. Gökdeniz Karadeniz.
0: Gökdeniz şu an Rusya'da ara sıra yine görüşüyoruz. O da Rusya'nın ikinci takımını çalıştırıyor. Ona da başarılar diliyorum buradan. İnşallah çıkmış olduğu bu yolda inşallah hedeflerine ulaşır. Gökdeniz'de tabii o talihsiz diyelim şeyden sonra ilk maçını Gökdeniz'in Galatasaray. Ben de müthiş bir asist yapmıştım.
1: Evet, sola giderken
0: Aynen.
1: sol ayağınla öyle bir attın ki Gökdeniz'e, top böyle dipledin topu böyle. Tam böyle Gökdeniz önünde top öldü böyle.
0: Aynen. Zaten
1: Düştü.
0: Gökdeniz o golle tekrar
1: Tabii ama
0: futbol
1: o da
0: hayatına
1: müthiş
0: geri
1: vurdu
0: döndü.
1: ama.
0: Müthiş vurdu.
1: O da müthiş
0: Ona
1: vurdu.
0: müthiş bir şey oldu tabii o golü atmak. Tekrar kendine özgüveni geldi. Ondan sonra zaten tekrar şeye başladı. Öyle Gökdeniz'in de öyle tabii şeyimiz ufak
1: Hüseyin
0: yanımızda.
1: Şimşir'le oynuyordun bazen, bazen
0: Hüseyin'le
1: Şimkovyak.
0: oynuyorduk. Şimkovyak'la
1: Şimkovyak
0: oynuyorduk.
1: çok iyi oyuncuydu ama
0: Müthiş
1: hatırlıyorum.
0: oyuncuyum. Evet.
1: Ya önemli oyuncularla oynamışsın hocam. Ya Şimkovyak çok iyi oyuncuydu.
0: Marco Aurelio çok iyi oyuncuydu.
1: Marco
0: Tabii ben o
1: Arello.
0: yani ben oynadım diyelim orta sahada Marco müthiş
1: Müthiş
0: oyuncuydu.
1: oyuncuydu
0: Şimkovyak müthiş oyuncuydu. Hüseyin tabii görev adamıydı. Çok zekiydi Hüseyin.
1: abi. Gökdeniz,
0: Gökdeniz Yattara.
1: Yattara,
0: Tabii bunlar
1: Fatih
0: özel
1: Tekke
0: oyuncuydu.
1: çok
0: Fatih
1: önemli
0: abi
1: oyuncu.
0: mesela Fatih abi Gökdeniz Yattara. Üçlüye bak.
1: Tabii.
0: Şimdi biz koşaydık, mücadele ediyorduk. Bir şekilde atardılar. Zaten Ziya Hoca bize ona dedi oğlum yemiyorum dedi. Biz atarız gol.
1: Tabi attı değil mi?
0: Tabii Ziya Doğan sağlam, önce sağlam. Ziya Hoca sağlamcıydı. Risk almazdı. Ben gol yiyeyim atarım diye. Zaten elimde önemli oyuncular var. Gökdeniz var, Fatih Tekke var, Yattara var. Kim önlem, hangisini önlem alacaklar?
1: Tabi.
0: Hiçbirini alamaylar. Yani mutlaka iyi kapanıyorduk zaten. Hep mücadele eden oyuncular çok iyi bir kadromuz vardı. Ve arkadaşlık da müthişti. O takımı yıkan eğer o takımda dengeleri koruyabilseydiler bence o takım zaten var olsaydı kesin o takım şampiyondu.
1: Öyle mi?
0: Tabii biz o Fener'e bir puan hatta görüntüler var. Dışarıda pozisyon penaltı veriyor.
1: Yani sen şey
0: Sıkıntılı
1: mi diyorsun
0: zamanlar.
1: hocam? Var olsaydı biz o sene
0: Var
1: şampiyonluk...
0: olsaydı benim en az 3 tane şampiyonum vardı. Ben 7 sene oynadım Trabzonspor'da. Benim en az 3 tane şampiyonum olurdu var olsaydı.
1: Hakkı
0: Tabii.
1: mı yani diyorsun
0: Çok yendi
1: Trabzonspor'a?
0: abi. Çok yendi.
1: Hikmet Karaman Uçak hocam.
0: Hikmet Hoca'ya da yani selamlar buradan Hikmet Hocama. Hikmet Hoca çok neşeli, şey enerjisi yüksek bir insan. O zaman Ankara Gücü'nde oynuyorum. Trabzonspor'dan ayrıldığım zaman Ankara Gücü'ne gitmiştim. Tabii o bende şeyi var. Futbol camiası bunu bilir. Simülasyon hastalığı var bende. Uçak simülasyonu. Uçak korkumdan dolayı çok uçaktan korkardım. Hatta onu da anlatırız bir düşme tehlikesi atlatmışım. Ondan sonra ben bayağı bir travma oldu bende. Uçuş simülasyonu öğrendim. Uçuyorum normal aynı gerçek yani.
1: Pilot gibi.
0: Top pilot
1: Tabii
0: gibi.
1: Uçağı
0: evet.
1: sen kaldırıyorsun ya. Yani.
0: Kaldırıyorsun rotam var. Diyelim Trabzon'dan İstanbul'a uçuyorsun 1 saat 20 dakika. Eğitimini aldım öğrendim. Uçuyorum.
1: Eğitimini aldın.
0: Aldım tabii.
1: Abi, uçak
0: normal
1: korkundan
0: birebir
1: gittin
0: aynı.
1: Eğitimini aldın.
0: Şey ya bunu bilen diyelim bir Trabzon'da bu bir şey. Bir hobi ama gerçek gibi.
1: Yalnız hocam şöyle bir şey var. Her böyle erkek çocuğunun bir hayalinde şey vardır. Uçak hani böyle pilota bir şey oluyor.
0: Aynen.
1: İçeride uçak kullanmayı bilen var mı? Yolculardan birisi alıyor uçağı indiriyor sağ salim.
0: Zaten
1: Herkes hayalinde vardı. Sende de bu hayal var mıydı?
0: İşte
1: Sen mesela uçak alsan mesela indirebilir misin mesela?
0: Ya şöyle mesela diyelim %2 bir şansımız var. Çünkü şeyleri tanıyorum tabii. Bütün sistemleri tanıyorum.
1: Biliyorsun
0: tabii,
1: sistemi tuşları falan.
0: Tabii hepsini biliyorum.
1: Ha biliyorsun.
0: Tabii ince şeyleri var.
1: Tabii.
0: Onlar hesapları var. İşte iniş hızları var. Onlar tabii profesyonel.
1: Tabii.
0: Profesyonel tabii oraya geçince her şey farklı. Ama tabii birebir aynı ben Trabzon'dan kalkıyorum, İstanbul'a uçuyorum. Yurt dışına uçman için İngilizce bilmen lazım. Orada aynı öyle. Tabii orada da şeyler var. Hava trafik kontrolleri var. Onlara bağlanıyorsun, konuşuyorsun. Neyse bir gün ben tabii daldım bu şeye. Toplantı var. Daldım ben o ara Trabzon'dan kalktım Antalya'ya gidiyorum.
1: Evet.
0: Uçakla tabii öyle bir konsantre oldum. Tam böyle inişteyim. İnişte en şey yani.
1: Tesisli odada mısın?
0: Odadayım.
1: Odadasın.
0: Ankara Gücü tesisinin odadayım. Ama öyle dalmışım ki toplantı olduğunu unuttum. Neyse orada dalmışım.

0: Mutlular beni aradı. Hasan oğlum neredesin? O zaman dedim Antalya'ya iniyorum dedim. Uğradım ben. Oğlum dedim manyak mısın? Toplantı var. Öyle bir dalmış. O zaman dedim kusura bak böyle şey yaptım gittim toplantıya. O kadar konsantre olmuşum ki. Hikmet Hoca ona şeyde anlattı TRT'de.
1: Peki Antalya'ya iniyorum deyince Hikmet Hoca neye doğru?
0: İnan zannettim gerçekten Antalya'da, Antalya'dayım yani.
1: Ya inanılmaz ya. Antalya'ya iniyorum hocam.
0: Hikmet Hoca'nın bir şeyimiz olmuş.
1: Müthiş. Uçak düşme şeyi.
0: Şöyle o zaman Samet Hoca yardımcısı da Bahattin Hoca. Şu an işte benim birlikte çalışıyoruz. Yine Göspor'da. Bahattin Güneş Hocam. Kocaeli'den dönüyoruz. O zaman işte Erman Özgürler, Markolar, onların zamanı işte o jenerasyon. Böyle Giresun'un üstlerine geldik. Ben dram kenarında oturuyorum. Yanımda bir tane teyze var ama ben gene uçaktan korkuyorum. Abi uçak ama var ya ben nasıl diyeyim bir salla böyle vuruyor bizi. O ara bir şey oldu. Yanımda şey kadın Yasin okumaya dedim. Eyvah dedim ben öldüm. Bana herhalde Yasin okuyorlar. Ben artık şeyi kaybettim. Önümde Omar var. Omar döndü bana baktı. Omar bembeyaz. Korkudan. Omar diyor abi vallahi ben Allah'ım daha içki içmeyeceğim, günah işlemeyeceğim. Ama Omar var ya Omar'a bakarım. O ara ben kendime geldim. Yani böyle bir şey yok. O ara önde Rize Spor'da aynı uçakta. Rize Spor'dan biz. Ama böyle bir şey anlatamam sana yani.
1: Bayağı
0: yani bir düş ben öldüm dedim. Ya düşün yanımda kadın Yasin okuyor. Ben de dedim öldüm bana biri Yasin okuyor yani. Öyle şuur gitmiş ya o kadar korktum. Tekerlek vurdu. Ya Allah dedim ben gittim.
1: Ha bayıldın.
0: Gittim ben bayıldım. Önde de Koray bayıldı Rizesporlu.
1: Koray Avcı.
0: Koray Avcı bayıldı. Ben arkada millette bizi şey yapmaya çalışıyor.
1: Bak Koray'a ben hiç
0: bahsetmiyorum. Erman abiler Erman Özgür'e pilota sormuş. Pilot demiş ki Allah'a demiş dua edin demiş Allah tarafından indik. Ters bir rüzgara yakalanmışız havada.
1: Allah
0: indik Allah. Ya Atakan kardeşim. Böyle bir şey olamaz ya. Nasıl bir rüzgar biliyor musun? Ya biz Allah nasıl indik Allah. O rüzgarda? Ben ondan sonra zaten bende uçak korkusu başladı.
1: Ama normal öyle bir türbülansa denk gelirsen normal.
0: Allah'tan yani. Trabzonspor'da oynardık da özel uçaklarla gidiyorduk. Ben gidiyordum şeye pilotların yanına uçamaydım normal.
1: Hep sen pilotlarla uçuyordun.
0: Abi ondan sonra tedavi oldum. Tabii tedavi oldum ondan sonra bir şey.
1: Tedavi oldun tabii. Sen hocam peki uçak korkusundan dolayı tedavi olmuşsun. Aynen. Bir de sende evlenememe hastalığı olmuş hocam.
0: Nasıl ya işte hastalık? Tabii ben
1: işte karanlıktan korkma, işte yüksekten korkma, evet. İşte köpekten korkma, böyle bir tür boğulmaktan korkma çok hastalıklar duydum ve tedavilerini duydum ama evlenememe hastalığı ne hocam?
0: Yani şöyle tabii her insanın hayali evlenmek, işte çocuğu olması. Biraz da ben maneviyatıma düşkün bir insandım. Yani evlenmek istedim. Yani düzgün bir hayat yaşamak. Yuvam olsun. Tabii nereden bileceğim ben de böyle bir yani kimse bilemez sonuçta. Nasıl bileceksin? Ya ben tabii evlenmek istedim. Gelinlik gördüğüm zaman ben de böyle bir gelinlik görüyorum ya. Öleyim de diyorum Allah'ım ben. Hatta bir de uçağa bindim. Dedim ki Allah'ım abi uçak düşse de ben evlenmesem.
1: Allah
0: bu psikolojilere girdim tabii. Tabii insanlar da bilmiyiz yani nereden bilecek ben biz tabii insanlar seni yargılıyor işte bu niye işte o zaman nişan falan atmıştım. Tedavi Türkiye'nin doktoruna gittim yani Allah razı olsun şu anki eşimden. Söyledim yani ben dedim böyle yani bana dersen bana düğün yap ben yine kaçarım.
1: Allah Allah.
0: Yani çünkü ben bu yüzük ve gelinlik gördüğüm zaman kaçmak istiyorum.
1: Allah Allah.
0: Allah razı olsun hanım yani hanımdan.
1: Sen o zaman siz gelinliksiz, düğünsüz,
0: tabii gelinliksiz, Allah yüzüksüz razı olsun.
1: Evet. Gittiniz imza tabii. Attınız
0: evlendiniz. Sadece eve geldi o zaman sağ olsun görevli.
1: Orada attınız
0: imza. Evde attık ben evlendim de anlamadım işte öyle anlamadım. Evlendim. Allah hanımdan razı onun sayesinde evlendim yoksa ben evlenemezdim.
1: Kaç sene oldu hocam?
0: 8 sene oldu. 2 tane çocuğumuz var.
1: Vay maşallah.
0: Allah hanımdan razı olsun. Allah yuvamızı kurduk onun sayesinde.
1: Vay vay.
0: Yoksa evlenemezdim ben ya.
1: Çok enteresan evet. Hocam. Şenol Güneş hocam.
0: Şenol Hoca şöyle bir Şenol Hoca da bana sonradan anlattılar. Mersin Mayur'da oynuyorum ben. Maç 2-2.
1: Trabzonspor'la oynuyorsunuz.
0: Trabzonspor'la oynuyoruz. 2-0 öndeyiz. 2-2 oldu maç. Mersin biz de düşmeye oynuyoruz. Çok önemli maç bizim için de. Nurullah Sağlam hocamız o zaman.
1: Evet.
0: Bunu da selamla, Nur Loza'yı da severim. Şenol Loza'ya da çok sevgiler buradan iletiyorum. Onu da severim. Nur Loza bana dedi, o zaman Kolman gerçekten iyi oyuncu. Hasan dedi, Kolman'ın yanından ayrılma. Yani o hoca artık bir puanı alayım diye. 80 dakikalardan falan girdim oyuna. Sakın diye bana Kolman yanından ayrılma. Tamam hocam, girdim. Ne oldu, nasıl oldu ben anlamadım. Bir anda, normalde bir çıkmamam lazım hiç.
1: Tamam.
0: Yani, bir anda bir çıktım, Mustafa Keçeli sağım arkasına koşu yaptım, gittim. Mustafa Keçeli bir attı bana, kontrol ettim, Tolga'la karşı karşıya. Bir yarım voley, gol.
1: 3-2.
0: 3-2. Neyse maçı kazandık tabi, biz kümede kaldık.
1: Peki Nur Loza Hoca ile arada geçti mi o sohbet? Sana gitme dedim, adamı bırakma dedim, sen gittin gol attın.
0: Onu unuttu hoca orada. Ha, unuttu, o tabii, sevinçte tabii, artık tabii, bana tabii. Golcü diyor.
1: Golcü diyor değil mi?
0: Ya kümede kaldık ya, maçı kazandık. Neyse tabi, Şenol Hoca, Ünal Hoca yan yana oturuyorlarmış. Arkada da şey var, fizyoterapistler var. Şenol Hoca demiş, ya Ünal, tamam gol yiyebiliriz Ünal. Ya Hasan orada ne işi var?
1: Hasan orada ne işi var?
0: Şenol Hoca öyle bir anamız var Şenol
1: Hoca. Hasan orada ne işi var?
0: Hasan orada ne işi var? Doğru değil yani, ben savunma ya dönem orta sahaydım. Çok yani gole gitmeyen bir oyuncuydu. Tabii o golü dağıtınca o da öyle bir söz söylemiş Şenol Hoca'ya.
1: En zorlandığın oyuncu kim hocam? Birlikte oynadın, karşılıklı oynadın, adam adam oynadın. Seni en çok şaşırtan, zorlayan.
0: Ben yani oynadığım oyuncu da şey Yusuf Beşiktaş'tı.
1: Yusuf Şimşek.
0: Çok zorlandım gerçekten ona karşı. Çünkü tam topu aldım diyorsun, bilekleri öyle yumuşak. Bunu...
1: Çünkü sen hamleni bekliyor değil mi? Sen ayağını uzatmanı bekliyor.
0: Aynen, müthiş zeki. Sağdan sola alıyor. Zeki. Bir de bilekleri şöyle, ayağı uzun ama şöyle sen tam aldın diyorsun, bir vuruyor böyle.
1: Tabii.
0: Yani ben en zorlandığım oyuncu Yusuf Şimşek.
1: Alex.
0: Alex'in şöyle, Alex'e karşı hiç zorlanmadım ama Alex çok zeki ve müthiş akıllı bir oyuncuydu. Normal oyun akışında çok rahat. Mesela koşar, hiç zorlama, tık bırakır, yine gider. Gelir, bıraksan arkasında durursun böyle. Yani hiç seni döneyim, öneyim öyle şeye girmez.
1: Yok ya, çok zorlanmıyorsun.
0: Ama ceza sahasına girdiği zaman sihirbaz gibi diyor işte Özkan Hoca, Lemivan'ım kaybet bunu. Harbiden orada sihirbaz.
1: Sihirbaz.
0: Göremiyorsun onu.
1: Göremiyorsun değil mi?
0: O ceza sahasında bir anda kayboluyor.
1: Uyutuyor değil mi?
0: Uyutuyor seni ve o ağır görünüyor ya. O şeyde daralanda çok çabuk.
1: Çabuk.
0: Çok işte hem zeki hem çabuk. Tık bir anda kayboluyor.
1: Kayboluyor.
0: O anda ona hamle yapamayasın.
1: Ama
0: orada toplam buluşu bir geçmiş olsun.
1: Mesela sohbet ederken çok kolay tutuyorsun, terlemiyorsun falan demiştin hocam.
0: Aynen. Ben hiç terlemedim onunla. En rahat onunla oynadım ama ceza sahasının içinde müthiş tehlikeli.
1: Geçmiş olsun. Ortega hocam, Adiel Ortega.
0: O çok güzel bir anekdotumuz var. O zaman Lig TV muhabiri geldi yanıma tabii. Hasan dedi, işte dünyaca ünlü o zaman ben de genç, 20 yaşındayım tabii. Ariel Ortega ile oynayacaktı, işte ne düşünüyorsun işte sen... Işte...
1: Can Kahyalı mı soruyor?
0: Yok, Can değil, başka biriydi. Can değil.
1: Deniz Söker olabilir o zaman.
0: Çok hatırlamıyorum da kim olduğunu. Dedim ki Arjantinli Ortega, ben de Sümer'in Hasan'ım dedim. Ondan sonra zaten şey oldu, bayağı gazetelerde manşet oldu. Bayağı şey oldu yani.
1: Arjantinli Ortega ise ben de Sümer'in Hasan'ım
0: dedim. Ha, özgüven de var o zaman, gençsiz daha genç. Tabi o zaman daha stres yükü yok, daha yeni oynamaya başlıyorsun, özgüvenin var, taraftar baskısı yok, daha yeni oynama. Yeni
1: peki oldu. Ortaya gele karşılıklı oynadın mı?
0: Tabi işte o maç.
1: Ha o maç,
0: o maç.
1: Zorladı mı seni?
0: Müthiş oynadım, 45'te Ortega'yı aldı dışarı.
1: Ha aldı.
0: Ama ben de 90 dakika şey hastaneye kaldıdır.
1: Niye?
0: Çok koştum, çok su kaybı tabi ya.
1: Su kaybı mı?
0: Aynen öyle.
1: Bir de hocam çok hatırlıyorum eskiden, çok su içme şişersin falan derlerdi ya. Hatırlıyorsun be böyle bundan 20-25
0: aynen,
1: sene önce.
0: Aynen.
1: Aslında tam tersi, su içmek lazım.
0: Aynen.
1: Hocam, Hacı ile oynadın mı karşılıklı?
0: Hacı ile oynamadım.
1: Oynamadın. Hacı da büyük oyuncuydu. Halil Osic yine teknik adamlığını yapan. O da çok disiplinli.
0: Halil Osic çok disiplinli. İşini çok seven. Mesela ilk geldi o zaman. 3 sahada antrenman yaptık. Ne oldu? Bir sahaya bir çıktık, her tarafta şeyleri var. Huniler var, şeyler var, kapaklar var. 3 saat antrenman yaptırdım. Mesela ben ilk defa o zaman daha kor var, kimse bilmiyor. O zaman Türkiye'de kor diye bir şey yok. bizim mesela antrenmanlardan önce yarım saat kor yaptırırdı ve hiç sakatlanmadık.

0: antrenman herkes mecbur yarım saat kala koru yapardık.
1: Koru ne hocam?
0: Şöyle de vücutlan.
1: Vücutlan
0: çalışma.
1: Vücut ağırlığı, karın kasları, sırt kasları.
0: İşte germeler. Onları yapardık. İlk defa ben onda gördüm koru ve ilk defa mesela ben o zaman yoktu. Topun arkasına geçmeyi de ben onda gördüm. Halilozit'i. Yani mesela o bizim ülkede yoktu.
1: Ha yoktu.
0: Topun arkasına ben ilk defa Halilozit'i gördüm. O yani taktiksel oynamayı. Yani topun arkasına bütün takımlar topun arkasında olma, kaymalı. Tabii o zaman arkadayız öyle yani tabii şu anki gibi taktiksel değildi bizim zaman. Biraz da içgüdüsel oynuyorduk biz.
1: Ama Trabzonspor'un mesela şöyle bir enteresan bir şey var. İyi yabancı hocalar gelse de çok Trabzon'da barınamıyorlar.
0: Ya şöyle tabii bir de şimdi tabii yani çok disiplinli olsa da bizim
1: olmuyor.
0: Ya şimdi o zaman da burada yabancı yoktu mesela. Tabii. Bizim zamanımızda daha çok yerli oyuncu vardı.
1: Evet.
0: Ya tabii biz yani kendim de bunun için değil, profesyonel değildik biz yani.
1: Tabii.
0: Ya hep rahat yani o çok çalışmayalım, çok antrenman yapmayalım. Ama işte o Avrupalılar öyle değil. Zaten ondan başarırlar.
1: Doğru. Hans Peter Bruegel.
0: Hans Peter Bruegel müthiş bir insandı. Beni ilk Sadece oynattı. Sadece'ye de buradan gerçekten onun da bende çok emeği var. Hem ilk 11'de o travması o beni oynatmıştı. Ondan dolayı yani bende şey yeri başkadır Sadece'nin. Sadece'ye gittikten sonra gelmişti Peter Bruegel. O zaman çok sıkıntılı zamandı. Yani takımda o zaman Hamı abi sakatlandı. Parasal sıkıntılar vardı. Kadro olarak biraz sıkıntılıydık. Yani geliyordum mesela. O kadar pozitifti ki arkadaşlar hiç canınızı sıkmayın. Olabilir futbolda bunlar var. Ya zaten dünyaca ünlü bir oyuncuydu. Dünya kupasını almış.
1: Tabii aynen öyle.
0: Yani müthiş bir karakterdi. Yani onu hiç hayatım boyunca unutmam. Yani muhteşem bir karakterdi ve iyi de hocaydı ama işte biraz da şanssızlığı o zaman Hamı abi sakatlandı, takımda sakatlar vardı. O biraz talihsiz zamanda gelmişti.
1: Fenerbahçe maçları nasıl olurdu hocam? Öncesi, sırası, sonrası. Çünkü önemliydi değil mi sizin için Fenerbahçe maçları?
0: Fenerbahçe maçları gerçekten yani her Trabzonlu için mesela tabii biz o ruhu yaşadığımız bildiğimiz için tabii takım arkadaşlarımız da ama biz Trabzonlu oyuncu bir de çok Trabzonlu oyuncu vardı benim oynadığım zamanlarda. Biz başka yaşıyorduk yani gerçekten. Tabii Fener'i yenmenin o güzelliği, o duygusu tarif edilemez.
1: Değil mi?
0: Yani çok başka yani, o yaşamak lazım. Yani o Trabzonlu, nasıl diyeyim, her Trabzonlu o duyguyu yaşamak ister. Taraftarı da, oyuncusu da, Trabzonspor'da oynayan futbolcusu da.
1: Doğru.
0: Allah bize nasip etti, o duyguları yaşadık elhamdülillah, çok şükür. Yani çok güzel duygular.
1: Ersun Yanal hocam.
0: Ya Ersun Yanal...
1: Sen Ersun Yanal döneminde mi ayrıldın Trabzonspor'a?
0: Şöyle ben aslında çok negatif şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Çünkü benim biraz hayata bakışım yani ne yaşarsam yaşayayım hep pozitif düşünmek. Ama yani benim futbol hayatımda bana travma yaşatan hocadır diyeyim yani.
1: Neden hocam?
0: Yani şöyle tabii bu yani çok da bu konulara girmek nasıl yani istemiyorum ama yani insanların yaşayışı, inancı diyelim, hayat tarzı, ya onun ekmeğinden ve çok sevdiği diyelim yuvasından ayrılması lazım. Ha şu var tabii ki futbolda bir gün ayrılmak var.
1: Sen yani Trabzonspor'dan kötü performans gösterdiğin hayır, için ayrılmadın hayır. mı? İbadet ettiğin için ya da namaz yani kıldığın için
0: biraz
1: mi?
0: Şöyle diyelim özel kendi inançlarımızdan dolayı o zaten beni yaralayan o yoksa yani
1: ondan dolayı mı?
0: Ya ondan evet.
1: Ondan seni gönderdi.
0: Aynen. Tabii bunlar.
1: Peki onun öncesinde bununla alakalı bir söylem eleştiri yapma etme demedi.
0: Yok öyle bir şeysi yok. Ha olsun bunları yaşandı. Tabii keşke yaşanmasaydı çünkü. Biz herkesin hayatına saygılıyız, yaşantısına saygılıyız, inancına, inansızlığına, itkisine, namazına, tabii her
1: kim,
0: şeyine
1: kim nasıl
0: saygılıyız.
1: Mutluysa, kim nasıl yaşıyorsa herkes öyle yaşasın.
0: Herkes ekmeği için,
1: tabii.
0: Kendi hayatını güzel yaşamak için, herkes bir mücadele içinde. Ama buna yaşantı karışmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü ister istemez insan travma yaşıyor yani.
1: Doğru.
0: Sonuçta hepimiz

0: futbol hayatım bitecek, ayrıldık, kovulduk, kötü performans sergiledim. Bu profesyoneliz biz.
1: Bunlar
0: var ama hak etmediğin bir şekilde, ya kırgın bir şekilde kendi yuvandan koparılmak bu insana çok ağır travmalar yaratıyor.
2: Evet hocam.
0: Şimdi ben de şimdi bu mesleği yapıyorum. Tabii bizim de belki oyuncular üzerine travmalar yarattık. Ama ben yani kesinlikle bir art niyetle ya da onunla yaşandı. Ya, bu var bu meslekte. Ama işte özel yaşantı, insanın hayata bakışıyla insanın ekmeğinden oynanması bunlar sıkıntı.
2: Nasıl başladın diye sormuşum en başta. Sonra başka konulara geçmiştik. Kaç yaşındayken seni kim keşfetti hocam? Kim beğendi?
0: Şöyle Allah rahmet etsin. Hayri Tekelioğlu hocam. TÜFOT Başkanı Trabzonspor'da. Trabzon'da. Onun da bende çok emeği var. O beni keşfetti ilk. Sürmenespor A takımda hocaydı.
2: Sen nerede oynuyordun?
0: Ben o zaman Altyapı'da oynuyorum. Yıldız takımda.
2: Trabzon.
0: Sürmenespor'da oynuyorum. O zaman rahmetli babamın marangozdu. Onun yanına gelmişti Hayri Hoca. Ben demişti şey yapacağım. Hasan'ı yönünü açacağım yani. Ona yardımcı olacağım her konuda. Ya bana çok inanıyordu. Çok da bana yardımcı oldu. Allah razı olsun. Nurlar içinde yatsın. Mekanı, Hayri Hoca'nın da kardeşidir. Hayri Tekelioğlu'nun. Mekanı cennet olsun. Özkan Hoca'ya söylüyor. Özkan Hoca beni izliyor gelip.
2: Beğeniyor.
0: Ondan sonra işte 95 senesinde Trabzonspor'a giriş yapıyorum.
2: Ne güzel.
0: Şöyle de bir şeyim var. Rahmetli babam, belki genç arkadaşlarımız izler. Genç oyuncu arkadaşlarımız. 14 yaşındayım, 15 yaşındayım. Şöyle hiç unutmam, mutfakta beni oturttu. Oğlum dedi. Hayatta dedi, kadın her zaman var dedi. Önce dedi, çuvalı doldur. Onu hiç unutmam.
2: Tabii.
0: Bunlar içinde yatırsın. Ondan sonra işte babam beni teslim etti, götürdü.
2: Daha modern bir açıklamada bize askerdeyken yüzbaşı söylemişti. Kadınları tavlamak için uğraşmayın, kadınların hoşlandığı şeylerle uğraşın derdi.
0: Evet.
2: Zaten onlar size gelir bulur derdi. Aynen. Yani öyle bir durum var. Önce kariyer, önce maddiyat, para, ekonomi. Ondan sonra sen güçlü ol. Aynen. Herkes güçlünün yanında olur zaten.
0: Ne yazık ki bu şu an yani... İnşallah düzeliriz ama.
2: Ama iki taraf işine geçerli bu arada.
0: Evet, evet.
2: Herkes gücü sever hocam. Gücü erkek sever, de sever, kadın evet. da sever. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Sana da İnegöl Spor'da Bahattin Güneş hocayla beraber başarılar diliyorum. İnşallah başarılar kazanırsınız. İstediğiniz yerlere gelirsiniz. Sana da antrenörlük, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah buradan hedeflediğin yerlere gelirsiniz.
0: Son kez de şu bir açıklama yapmak istiyorum. Buradan Bahattin Güneş hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mesleğe onunla başladığım için yani profesyonel olarak çok şanslıyım. Bana sahip çıktı. Şu an ondan çok şey öğreniyorum. Ona gerçekten buradan teşekkür ediyorum. Yani onunla çalıştığım için gerçekten şanslıyım. Teşekkür ediyorum Bahattin hocama. Son sözünde bunu söylemek istiyorum.
2: Biz de sana teşekkür
0: buradan
2: ediyoruz.
0: Buradan eşime de selamlar gönderiyorum. Gerçekten iyi ki var çocuklarım. Çok güzel bir yuvam var onun sayesinde.
2: Maşallah. Maşallah.
0: Onu da sevdiğimi söylüyorum buradan.
2: Maşallah.
0: Size çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için de güzel oldu.
2: Güzel
0: hem eskileri hatırladık evet. hem bir yine o futbolculuk zamanlarını yaşadığım o anları arkadaşlarımı hissettim. Ya çok güzel oldu. Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, ayaklarına sağlık. Sana da başarılar hocam.
0: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim.
2: Sevgili seyirciler, Hasan Üçüncü ile geçmişe gittik. Anıları, hikayeleri sizler için konuştuk. Sizler için derledik, sizlere aktardık. Gerçekten çok ilginç anekdotlar sundu. Güldük, eğlendik, şaşırdık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor. We'll be right back.
1: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Beşiktaş Zalgiris karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Tabii ki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un mağlubiyeti bizleri üzdü ama Beşiktaş bizi mutlu etti. Beşiktaş bizi sevindirdi. Şu anda tabii ki birçok Beşiktaş taraftarı da yavaş yavaş arabalarına binip ya da stadı dışına doğru çıktılar. Birçok Beşiktaş taraftarında bizi dinlediğini biliyorum. Birçok Trabzonspor taraftarında keza, ama bugün kazananla başlayacağız. Bugün Beşiktaş'la başlayacağız konuşmaya. Alper Üstünde abi bizlerle beraber. Alper abi hoş geldin.
5: Merhabalar sevgili Can, herkese iyi geceler diliyorum.
1: Hoş bulduk Alper abi. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama bu 90 dakikada biz neler izledik Alper abi? Tabii ki ben biraz bölük pörçük izlemek durumundaydım. Biraz Trabzonspor'a döndüm, biraz Beşiktaş'a döndüm. O yüzden de bugün teknik yorumlar da çok çok kıymetli. Tabii ki birçok yorumu konuşacağız ama bugün sahada Beşiktaş taraftarı ya da futbol taraftarları Beşiktaş'ı nasıl gördüler? Alper Üstündağ nasıl gördü daha doğrusu? Doğrusu 90 dakikanın genel yorumuyla başlamak isterim abi.
5: Bugün gündüz bölümünde sevgili Çağatay Çıtlan programına bağlandım da şu ifadeleri kullandım. Artık Beşiktaş şu 1-0'dan kurtulmalı, 1-0 olsun bizim olsun mantığından kurtulmalı demiştim. Ve bu akşam çok ümitliyim. Beşiktaş yine gol yemeyecek. Kalede Nübel var demiştim. Ve Beşiktaş bugün farklı kazanarak bence turu İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda alacak demiştim ki yanılmadım. Görünen köy kılavuz istemiyordu. Beşiktaş'ın oyun tarzı, Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten Litvanya'nın Zalgiris karşısında, Zalgiris'in Beşiktaş'a karşı hakimiyet kuramayacağı net ortadaydı ki yanılmadık. Karşılaşmaya Beşiktaş daha 5. 6. dakikada golle başladı. Yani Oğun golüyle başladı ki bak şurada ne kadar Korej havası yaratıldığını, takımda nasıl bir Korej havası olgusunun oluştuğunu herkes çok net görmeli ki o Dušan Vlahović transfer edilmesine rağmen istekli, arzulu, gol bulmak için savaşan bir ruh halindeydi. Yani takımda herkes oynasa da oynamasa da oyun dahilinde içeride olan herkes galibiyeti almak için, Beşiktaş'a faydalı olmak için mücadele ediyor. En önemli nokta bir kere burası. İkinci nokta, bir takıma nasıl el değdirildiğinin en büyük örneği Vincenzo Italiano. Yani yedek kulübesinde o kadar hırslı, o kadar taraftar ateşleyen, o kadar takımına etki eden bir hoca ki, bir kere Beşiktaş taraftarını bugün ayakta alkışlıyorum. Yani maça o kadar iyi hazırlanmışlar ki, daha maçın birinci dakikasında başladı Beşiktaş Zalgiris'i baskı altına almaya. Dedim ki bu baskı altında dedim Zalgiris dedim 15 dakika dayanamaz dedim. Hakikaten de dediğim oldu. Beşiktaş zaten 12 dakikada 2 gol buldu. Yani Oğun kafa golünde Orkun'un ortası harikaydı. Oğun arka tarafa gönderişi mükemmeldi. Bugün hep eleştirdiğim, Beşiktaş'ın sol beke ihtiyacı var dediğim noktada Rıdvan bugün hem bekte hem açıkta gerçekten çok iyi performans sergiledi. Çok iyi ortalar yaptı. Takımını gole doğru itti. O yüzden Rıdvan'ı da ayrı olarak tebrik etmek istiyorum. 12. dakikada Rıdvan'ın ortasında Murilo'nun golü var ki Beşiktaş orada aslında maçı yavaş yavaş koparmaya başlamıştı. Biliyorsun 58. dakikada penaltıyı aldı. Yine Rıdvan'ın ortasında Oğun düşürülüşü var. Ve Orkun'un penaltı golüyle skor 3-0'a geldi. İşte o 3-0'a geldiği dakikalarda da artık Beşiktaş taraftarının beklediği isim Dušan Vlahović sahaya girdi. Oğun yerine orta alkışlarla sahayı terk etti. Orkun Kökçü gerçekten genç yaşına rağmen çok iyi bir kaptan oldu. İyi bir 10 numara, iyi bir Beşiktaşlı. Yine oyuna giren arkadaşlarını çak şeklinde orta sahada karşıladı ki Trossard'ı da aynı şekilde karşılamıştı. Vlahović'i de aynı şekilde karşıladı. O yüzden Orkun Kökçü'ye ayrı bir tebrik gönderiyorum. Vlahović oyuna girdi. 68. dakikada ilk kafasını gönderdi rakip kalelere. Etkili olacağını gösteriyor. Daha tabii takımı tanımıyor. Daha hazır değil. Ama bence Vlahović kanatlardan gelecek İlhan Fakılı, Černý, Trossard, Rıdvan bu ortalarda çok pozisyon bulacak gibi görünüyor. Bunun mesajını bizlere verdi. Yani süper bir performans sergiledi açıkçası Beşiktaş. Tempo hep yukarıdaydı. Top kaybedilse bile hemen kazanıldı. Ben sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş'ın beklentilerin üzerinde bir futbol oynadığını düşünüyorum. 6 tane resmi karşılaşma oynanmış. 6 resmi karşılaşmada da Beşiktaş kalesinde yenilen bir gol yok. Yani Beşiktaş bir kere tur kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda artık Beşiktaş'ı ben UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış gibi görüyorum.
1: Katılırım.
5: 3-0'ın bir dönüşü olmaz. Buradan eğer döndüreceksen zaten...

0: UEFA Avrupa Ligi'ne hiç katılma derler insana. Hı hı. O yüzden ben Beşiktaş'ın artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduğunu düşünüyorum. Zalgiris Karşısından farklı bir galibiyet var. En önemli noktalardan bir tanesi, hep Beşiktaş 1-0, 1-0, 1-0 gidiyordu. Bugün farklı bir skor elde edildi. Daha farklı olabilirdi ama Beşiktaş için yeterli bir sonuç. Taraftarının desteğiyle İstanbul'da, İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş çok iyi bir galibiyet aldı. Savunmaya baktığımızda Emirhan da bugün çok istekliydi. Bir sol stoper, sol bek ihtiyacı var diyordum ama şimdi Nübel mesela gol yemedi. 6. resmi maçta da Beşiktaş gol yemedi diyoruz ama inan sevgili Can, yani bölük pörçük seyrettiğin için sana da bu bilgiyi vereyim. Beşiktaş kalesine top gelmedi.
1: Yani tek taraflı bir maç olduğunu anlıyoruz.
0: Tabii ki Beşiktaş kalesine top gelmedi. Yani Zalgiris'e Beşiktaş top oynatmadı. Sağdan sildi adeta Litvanya ekibini Beşiktaş. O yüzden kaleci Nübel geri paslarda, sadece arkadaşlarının geri pasında biz Nübel'i görebildik sadece bugün. Onun haricinde Nübel çok da Nübel'e iş düşmedi. Ama Beşiktaş'ın savunmasında hem Murillo olsun, hem Can olsun, Emirhan olsun, Rıdvan olsun. Önlerinde yine Salih Orkun, müthiş ikili, nazar değmesin. Yani Černý bugün çok da etkili oynamadı. Trossard'ın bir sakatlığı oldu. 72. dakikada sakatlandı ve sekerek oyunu terk etti. Anlamsız bir 3-0 skor tabi olduktan sonra herhalde Zalgiris oyuncular biraz da gerildi sevgili Can. Yani anlamsız bir sertlik içerisine girdiler. İşte bu sertlik içerisinde de Trossard'ın sakatlığı oldu. Ayağını sardılar, buz koydular. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur Trossard'ın. Trossard da yavaş yavaş takımı ısınıyor gibi ama beklenen Trossard hala sahada yok. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Tam onu soracaktım abi. Çok isabetli oldu. Evet abi, devam edebiliriz.
0: Yani çok etkili değil. Yani beklenen Trossard yok açıkçası. Yani şu ana kadar o Belçika'nın yıldız kıvamındaki Trossard'dan bir kuble göremiyoruz Beşiktaş'ta hala. Ama daha çok erken bunları konuşmak için. Çünkü sezon başındayız. Takıma yavaş yavaş adapte oluyor oyuncular. Yavaş yavaş arkadaşlık olgusu, yavaş yavaş takım olgusu oluşuyor. Ama tekrar söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş beklentilerin üzerinde bir futbol oynuyor ve beklentilerin üzerinde şekilde ilerliyor. Ben Beşiktaş takımının bu noktada bir merkez orta saha, yani Olaytan bugün oynadı ama beklenen orta saha anlamında yine Olaytan aslında sahada değildi. Bir merkez orta saha kesinlikle Beşiktaş'a alınması gerekiyor.
1: Katılırım.
0: Yani evet, açıkta ileride Rıdvan iyi ortalar yaptı. Bugün istekliydi, arzuluydu, güçlüydü ama her zaman aynı Rıdvan'ı göremiyoruz. Yani o hatlara Rıdvan eğer böyle oynarsa formanın yüzünü göremez diyeceğim ama o hatlara tabii fizik olarak Rıdvan'dan daha güçlü. Tabii yani Beşiktaş'ın dediğim gibi 2-3 tane transferi mutlaka ihtiyacı var. Hep sol stoper, sol bek, merkez orta saha diyoruz ama Olaytan bugün, o Eyüpspor maçındaki Olaytan mesela bugün sahada yoktu açıkçası. O yüzden daha tecrübeli, daha böyle oyuna yayılan, kanatları gören, ileriye gole giden bir orta sahaya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Transfer dönemi bitene kadar da herhalde bu eksiği tamamlayacaktır yönetim diye düşünüyorum.
1: Şöyle bakıyorum mesajlara, birçok da mesaj gelmeye başladı. Beşiktaş taraftarları da şu anda tahminimce artık yavaş yavaş İnönü Stadı'nı, Tüpraş Stadyumu'nu yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Arabalarına biniyorlar diye anlıyorum. Mehmet Bey'den bir mesaj var. Aslında Mehmet Bey, Alper abi seni dinlemiş öğlen Çağatay Çıtlan programında, bir soru sormuş. Şöyle diyor, diyor ki bakıyorum, yedekten sahaya girebilecek en azından 3 takviye gelirse Beşiktaş'a bu takım şampiyon olmaz mı Alper abi diye sormuş Alper Üstünde. Bir de aynı zamanda son sorumda iyi ki Salah'ı almadık mı diyebilir mi Alper Üstünde, böyle bir durum var mı demiş. Yani Salah bu takımındaki bu havayı bozar mıydı diye de sormuş. Böyle de aslında iki boyutlu bir soru gelmiş. Ne dersin Alper abi, yani Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde.
0: Ya şöyle, Muhammed Salah'ın açıkçası ben tabii gelmesini isterdim. Çünkü Muhammed Salah Beşiktaş'ın aradığı merkez orta saha kıvamındaki bir oyuncuydu. Yani Trabzonspor'da bugün ben Trabzonspor maçını da bir bölümde izledim. Yani Muhammed Salah çok yalnız kalıyor. Muhammed Salah orada yani istenilen performansı sergiler mi bilmiyorum. İstekli, arzulu, yani gol yollarında vuruyor, orta yapıyor, şut çekiyor, frikik kullanıyor. Yani elinden gelen her şey yapıyor. 90 dakika bugün sahada kaldı Muhammed Salah. Ben açıkçası Beşiktaş'ta o merkez orta saha kıvamındaki oyuncunun Muhammed Salah olabileceğini düşünüyordum ama olmadı. Aksilikler oldu. Muhammed Salah transferi gerçekleşmedi.

0: Şimdi baktığımda tabii ki Beşiktaş'ın oraya mutlaka bir oyuncu transfer etmesi gerekiyor. Yani sevgili Mehmet Bey'in sorusuna bu şekilde cevap verebilirim. Yine de oraya bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Yani kimsenin hani kimsenin huzurunu bozmaya değil de Beşiktaş'ın artılarını, Beşiktaş'ın pozitif yönlerini konuşmak için aslında bir şeyi şekillendirmek lazım. Ben ileriye dönük planlamada Beşiktaş'ın merkez orta sahasız eğer transfer yapmadan devam ederse sıkıntı yaşayacağını düşünenlerdenim. Mutlaka bir merkez orta sahaya ihtiyacı var. Yani merkez orta sahadan kastım, şimdi Orkun Kökçü ile Salih Özcan orada çok iyi oturdu. Orayı bozamazsınız. Ama bir Olaytan, bir Orkun Kökçü, bir Salih Özcan, ne bileyim bir Trossard, bunlar merkez orta saha değil. Yani hücumda hem kanatlara topu yayabilecek, geriden alabilecek, ilerleyecek, çalımlarla beraber santrofor hareketlendirecek, gerekirse gol atacak bir orta sahadan bahsediyorum. Yani kimden bahsediyorum? İşte bir Alex de Souza'dan bahsediyorum, bir Hacı'dan bahsediyorum, bir Sergen Yalçın'dan bahsediyorum. Yani bu da aslında Mehmet Bey'in sorusunda hani Muhammed Salah bozar mıydı, İyi ki gelmedim acaba diyor, ama Muhammed Salah bu takımın içerisine gelmiş olsaydı Beşiktaş daha başka futbol oynardı açıkçası.
1: Şöyle bakıyorum, Yenal Bey yazmış. Bu arada Beşiktaş maçını seyrettiğimde demiş, 3-0'dan sonra hala da Beşiktaş'ın haldır huldur atak yaptığından bahsetmiş. Tablo böyle miydi Alper abi? Yani maç 5'e 6'ya 7'ye gidebilir miydi diye sorayım.
0: Isıran bir Beşiktaş vardı. Yani sahada ısıran bir Beşiktaş vardı. 2-0'dan sonra 3-0'ı kovalayan, 3-0'dan sonra 4-0'ı kovalayan bir Beşiktaş vardı. Beklenen Beşiktaş vardı. Bugün hep şunu söyledim programda Çağatay'ın. Beşiktaş'ta artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış olmanın mutluluğu var dedim. Yani Beşiktaş artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış. Hocasıyla beraber, futbolcularıyla kolej havasını yakalamış bir bütünlük hali var Beşiktaş'ta. Hakikaten yani taraftarın da baskısıyla beraber İnönü Stadyumunda Beşiktaş bugün 4'ü de 5'i de bulabilirdi. Yani Zalgiris'i adeta oynatmadı. Bak, Zalgiris oynamadı demiyorum. Zalgiris oynayamadı. Yani Beşiktaş Zalgiris'i oynatmadı. Hem savunmada, hem orta sahada, hem hücum hattında, yani inanılmaz bir futbol oynadı. Isıran, devamlı golü isteyen bir Beşiktaş vardı. Yani Beşiktaş'ın, aslında Beşiktaş taraftarlarının özlediği bir tablo bu. Yani %100. Yıllardır %100. Beşiktaş taraftarı yani 4 senedir 5 senedir böylesine iyi oynayan, rakibi ısıran, hep gol yollarında etkili olan, birçok gol pozisyonu bulan Beşiktaş'ı çok özlemiş. Taraftar, Beşiktaş taraftarının şöyle bir özelliği vardır. Takım kaçırdıkça taraftar kendi kendini daha da ateşler. Böyle bir özelliği vardır Beşiktaş taraftarının. Beşiktaş kaçırdıkça yani inanılmaz derecede ateşledi Beşiktaş taraftarı kendini. Ve takıma da büyük bir artı kattı. O yüzden bu noktalar çok önemli noktalar. Yani Beşiktaş takımı sadece hocasıyla, futbolcusuyla değil, taraftarıyla da bir bütünlük kurmuş durumda. Ya bu Beşiktaş'a çok büyük artılar getirecektir bu sefer.
1: Alper abi bakıyorum, Serkan Bey yazmış. Serkan Bey demiş ki, hocam demiş, Alper Üstündağ'a size hocam diye hitap etmiş. Orkun ve Salih'i dinlendirmek gerekiyor zaman zaman ama arkadaki yedekler uygun değil. U23 en azından bir adam lazım değil mi? Bu adamların sonuçta dinlenmesi de belli yerlerde gerekmeyecek mi demiş Serkan Bey. Ne dersin Alper abi?
0: Valla Salih Özcan'la Orkun Kökçü o kadar kaliteli ve o kadar üst düzey futbol oynamış ki yıllarca, genç yaşlarına rağmen, onların çok dinlenmek istediğini düşünmüyorum açıkçası. Futbolcu oynadıkça daha çok performansını artırır. Ben her zaman şu örneği veririm. O 2000 yılındaki Galatasaray takımında biliyorsun kadro hiç bozulmadan hem Süper Lig'de, hem Türkiye Kupası'nda, hem de UEFA Kupası'nda aynı kadro. Bak, rotasyon yapmadan aynı kadro, Fatih Terim'in öğrencileri aynı kadroyla mücadele etmiş ve UEFA Kupası'nı kaldırmışlardı. Süper Lig'i kaldırmışlardı. Türkiye Kupası'nı kaldırmışlardı. O yüzden ben günümüz futbolunda artık dinlenmeye çok karşıyım. Yani dinlenmek diye bir şey yok. Sadece skoru aldıktan sonra dinlendirmeler olabilir. Burada da zaten Orkun'la Salih'i dinlendirecek oyuncular var. Yani böyle durumlarda mutlaka skor alındıktan sonra Kartal Kayrağı olsun, Endidi olsun, bunlar onları dinlendirecek isimler.
1: Peki şimdi bakıyorum tabii ki birçok detaya. Şöyle bir yorum gelmiş Kenan Bey'den. Rıdvan Yılmaz bugün Beşiktaş kariyerinin en iyi maçını oynadı diyebilir miyiz diye bir yorum gelmiş.
0: Evet, oynadı, vallahi oynadı. Ne yalan söyleyeyim, her maç Rıdvan Yılmaz'a eleştiride bulunuyordum. Beşiktaş'ın sol tarafı alarm veriyor diyordum. Ha, geride çok iyi mi? Hayır. Bak, Rıdvan bek bölgesinde çok mu iyi? Hayır. Rıdvan açık bölgesinde çok iyi. Kanatta çok iyi oynayabiliyor. Çıkışları çok iyi. Rakip de bugün dediğim gibi Beşiktaş rakibi oynatmadığı için top pozisyon gelmedi. Yani ne sağ bek bölgesinde ne sol bek bölgesinde hiçbir yerde böyle bir şey gelmedi açıkçası. Pozisyon yakalayamadı Zalgiris. O yüzden ne Nübel'e top geldi ne de Rıdvan'ın bölgesine top geldi. O yüzden bugünü kıyaslayamayız ama ileride eğer Rıdvan'ı yorumlayacak olursak gerçekten kariyerinin en önemli maçlarından birini oynamış olabilir. Yani attığı her orta direkt arkadaşlarının ayağına ya da kafasına geldi. Bu çok önemliydi. Her zaman bu olmaz. O yüzden Rıdvan bugün gerçekten alkışlanacak bir futbol oyuna da çıkacağız.
1: Ali Bey'den bir mesaj gelmiş. Diyor ki Dušan Vlahović ne zaman %100 hazır olur? Alper Üstündağ'ın ilk Dušan Vlahović'i izlediği bu son 30 dakikalık kısım ile ilgili yorumlarını merak ederim demiş.
0: Ben Vlahović'in bugün en az 30 dakika görev alacağını düşünüyordum zaten, söylemiştim. Ki yani 30 dakika 35 dakikada oynadı Vlahović. Özellikle ilk topla buluştuğu dakika 68'di ve kafa vuruşu yaptı Vlahović. Yani şunu gözlemledim. Tabii daha hazır değil. Yani takıma adapte olması en az bir 2-3 hafta alacaktır. Hani takımla beraber oynaması, takıma adapte olması, motivasyonu yakalaması, yani bir süreç alacaktır. Yani en az bir 3-4 hafta ihtiyacı var Vlahović'in. Trossard'ın da aynı şekilde. Zamanla alışacak bu iki isim. İkisi de çok önemli futbolcular Beşiktaş için. Ama gözlemlediğim kadarıyla Vlahović Beşiktaş'ın aradığı santrafor. Yani böyle nasıl söyleyeyim, Dembaba, John Karev, Mario Gomez, yani bu tarzda bir oyuncu Vlahović. Yani topu ayağına aldığında hemen arkadaşlarını görme özelliği, yani raket gibi bir sol ayağı var, yeri geldiğinde frikik bile kullanan bir santrafor, kafa topu hakimiyeti olsun, gücü olsun, ve kaleyi, üç direği, içini net görebilen bir golcü. O yüzden çok acele etmemek lazım, sabırlı olmak lazım. Dušan Vlahović Beşiktaş için çok etkili bir santrafor ve iyi bir transfer.
1: Metin Bey'den şöyle bir mesaj gelmiş. Semih Kılıçsoy ile alakalı bir problem mi var? Bugün oyuna dahil girmedi diye bir mesaj var. Bir bilgimiz var mı Alper Üstündağ bu konu hakkında?
0: Vallahi Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ile ilgili ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda ve Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabımda yorumumu, görüşümü belirttim. Ve dedim ki özel bir parantez açıyorum ve sizlere ben son uyarıda bulunmak istiyorum. Bir abiniz olarak dedim. Orada da söyledim. Burada da sizlerle paylaşayım sevgili Can. Yani Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu bu formayı çok arar. Yani gün gelir kafasını taşlara, kafalarını duvara vururlar. İtalyan hoca saf bir hoca değil. İtalyan hoca neyin ne olduğunu görebilen bir hoca. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun giydikleri formanın değerini bilmediklerini o kadar iyi anlayabilecek bir hoca ki. Yani ben Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam, ki ikisi de çok kaliteli ve ikisi de çok kaliteli golcü. Yani neden böyle yapıyorlar burayı anlamış değilim. Ama ben onların yerinde olsam bir an önce Residence'da mı kalıyorlar, villada mı kalıyorlar, nerede kalıyorlarsa hemen Nevzat Demir tesislerine taşınırım. Hayatımın 365 günümün 7 gün 24 saatini Nevzat Demir tesislerinde yaşarım. Sabah akşam orada idman yaparım, gerekirse oranın timlerini bile yerim ve Beşiktaş formasını kaparım. Sonra da milli takıma kadar yükselip gittiğim yerde de Beşiktaş'a büyük paralar kazandırarak gitmek isterim. Altyapıdan gelen iki tane oyuncuya bu yakışır. Yani bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar rahatlık olmaz. Yani iki tane sözleşme imzalayıp milyon euroları ceplerine koyduktan sonra bu çocuklar şımarıyorlar. Yani ben inanılmaz derecede Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'na güveniyordum. Beşiktaş taraftarı da onlardan çok şey bekliyordu. Ama maalesef çok büyük hayal kırıklığı Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu. Yani toparlarlar mı, düzelirler mi, kiralık olarak gidip tekrar geri mi gelirler bilmiyorum ama Beşiktaş formasını kaybettiklerinde çok üzülürler. Yani şu andaki bu durumun değerini iyi anlayıp, iyi analiz edip kendilerini hazır hale getirmeleri en büyük tavsiyem.
1: Birçok mesajımız var, hızlı hızlı geçiyorum Alper abi. Bora Bey yazmış, Bora Ayhan Çanakkale'den selam yollamış. Beşiktaş oyuna ısınıyor demiş, hatta rekorlar ve unvanları göndermiş. 91-92 yenilgisiz şampiyon. 15-16

0: tatsız şampiyon, 20-21 seyircisiz şampiyon diye şampiyonlukların, aslında belli başlı şampiyonlukların fotoğrafını göndermiş. Şöyle bakıyorum, Alper abi senin YouTube kanalındaki belgesel çok çok güzelmiş, bir dinleyicimiz izlemiş, o konuda izlemeyenlere tavsiye etmiş.
1: Kim belgeselinden bahsediyor herhalde?
0: Öyle bir cümle bilmiyorum, ben izlemedim bu arada.
1: Valla benim belgeselim tüm gençlere örnek olabilecek nitelikte.
0: Ben izleyeyim, eve gidince izleyeyim akşam.
1: Hayat öyküm.
0: Akşam izleyeceğim. Akşam söz veriyorum, izleyeceğim Alper abi bu arada.
1: İzlememiş olman beni üzdü.
0: Tamam abi, yani dün bir diziye tutuldum bu arada abi. Kafamı kaldırmadan sadece dizi izledim. O başka şeyin konusu olsun da akşam
1: vallahi
0: söz veriyorum.
1: Valla benim 8 sene önce çekildi hayat hikayem sevgili Can.
0: İzleyeceğim.
1: 8 senedir de orada duruyor.
0: Evet tamam, ben bunu izleyeceğim. Böyle bir şeyin varlığından haberdar değildim. Bunu izleyeceğim. Bu da benim ayıbımdır diyorum.
1: Ya yok estağfurullah. Hayır tabii.
0: Şöyle bakıyorum,
1: ben sadece gençlere ve hayal kırıklığı yaşayanlara, hayattan umutsuz olanlara çok büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. O belgeselin çok güzeldi. TV'de yayınlanmıştı. Bir hayat belgeseli. O yüzden mutlaka izlerseniz çok mutlu olurum.
0: Mutlaka izleyeceğim Alper abi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir dinleyicimiz demiş ki, Nurullah Bey. Abi demiş, rakip takım çok küçük ve aslında zayıf bir takımdı. İnşallah büyük takımlara karşı da Beşiktaş böyle oynar demiş. Böyle oynar mı diye sorayım, son soru olsun.
1: Doğru. Nurullah Bey değil mi?
0: Evet, evet abi.
1: Nurullah Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir mesaj. Yani gerçekten Beşiktaş'ın büyük takımlar karşısında, etkili takımlar karşısında nasıl oynayacağını ben merak ediyorum. Şimdi bugüne kadar gelen takımların hepsi küçük küçük takımlardı. Şimdi hazırlık karşılaşmalarında alınan kötü sonuçları konuşmamak lazım. Onları konuşmanın bir anlamı yok. Ama yani bu UEFA anlamındaki ön eleme maçlarında, playoff maçlarındaki rakipler de çok etkili rakipler değil. Yani Beşiktaş'a meydan okuyacak rakipler değil. O yüzden Beşiktaş bu konuda UEFA Avrupa Ligi'ne giderken ön elemelerde oynadığı maçlarda çok da aslında kıyas yapamıyoruz. Beşiktaş'ın çünkü kalitesi, Beşiktaş'ın taraftar gücü, Beşiktaş'ın oyun sistemi, Beşiktaş'ın hocası, yani o rakiplerinden çok çok üstün. O yüzden Nurullah Bey'in sorusu çok güzel bir soru. Beşiktaş'ın şimdi gerçek gücünü büyük maçlarda iyi rakipler karşısında göreceğiz. Ama şunu ihmal etmemek lazım. Biliyorsun ki küçük görünen büyük kulüplerde Beşiktaş'a, hatta Türk takımlarına çok meydan okumuştur. O yüzden küçüğü büyüğü olmadan Beşiktaş yavaş yavaş merdivenleri tırmanıyor. Ben tekrar söylüyorum, konunun başında söylediğim gibi, beklentilerin üzerinde ilerliyor Beşiktaş. Ya çok hızlı bir güzel başlangıç yaptı. Sadece bir iki eksiği var. O bir iki transferle beraber eksiklerini eğer kapatırsa, ya Beşiktaş bu sene hem ligde hem kupada hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eder. O yüzden Beşiktaşlı mutlu, Beşiktaşlı umutlu.
0: Peki Alper abi, çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bunun yanında. Sağ ol, var ol diyorum abi.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşlılara da kutluyorum tekrar.
0: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Sağ olsun. Yani hakikaten her maç sonunda neredeyse çok ekstrem durumlar olmadığı koşulda Alper abiyle maç sonlarında sohbet etmeye devam ediyoruz. Alper abi çok kıymetli birisi bizim için. Bütün Beşiktaş maçlarından sonrasında bizlere her zaman şeffaf yorumlarıyla, net ve direkt yorumlarıyla kılavuz olan bir yorumcumuz, sağ olsun var olsun. Biraz sonra Aytekin Akay'la bağlantı gerçekleştireceğiz ki bugün tabii ki Beşiktaş'la sevindik ama Trabzonspor'un aldığı sonuç bizleri birazcık üzdü. Aytekin Akay'la konuşacağız. Acaba sorun neydi? Ya da birazcık takımın yeni olmasıyla alakalı bir durum muydu? Bütün detayları tartışacağız, konuşacağız. Aytekin Akay da birazdan müsait olur. Hatta şöyle bakıyorum. O sırada şöyle yapalım. Hazır hem Trabzonspor'u konuşacağız ama ondan önce Malinovski de hazırmış. Bir Malinovski'ye bağlanalım. Bakalım Malinovski'nin maç sonu görüşleri nasıl? Sonrasında Aytekin Akay'la devam ederiz.
2: Hem Trabzonspor'un futbolcularından Malinovski ile beraberiz. Öncelikle maç öncesi neleri planlıyordular? Maçta ona göre neler iyi gitmedi ve böyle bir sonuç ortaya çıktı?
3: What do you want to say?
4: Yes, it's the first home game. Of course, we want to win today. And yeah, they create just one from this goal. They score from one moment. They score the goal and then little bit take the confidence. But second half, we come on the pitch. We try to change the game, to score the goal. We had some great chances and we have.

0: buldu. Bir andan bir pozisyondan bir gol buldu. Oradan golü çıkarmasını bildi belki de. Çok da fazla pozisyonunu vermedik aslında. Ama rakibimiz buldu o pozisyonu, değerlendirmesini bildi. Gol yedikten sonra ikinci yarı maça çıktığımızda rakibimiz belki de golün özgüveniyle birlikte biz ikinci yarı daha iyi başlamayı düşünmüştük. İkinci yarı aslında iyi bir başlangıç yaptık. İyi fırsatlarımız da oldu. Ama sadece onu belki de bu golü bulamadık diye düşünüyorum. Aslında çok yeni bir takımız. Çünkü 90 dakikayı ilk kez oynayan arkadaşlarımız da vardı saha içerisinde. Dolayısıyla ilk kez oynadığımız bir takım adına, ilk kez içeride oynadığımız bir maç bizim adımıza ve dediğim gibi çoğu oyuncumuzun, bazı arkadaşlarımıza 90 dakikayı ilk kez çıkardığı bir maç oldu. Aslında içeride ya da dışarıda deplasmanda oynamanız çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü galip gelmek için istiyoruz. Galip gelmek için oynuyoruz. Her zaman bunun adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Harika bir atmosfer vardı. İnanılmazdı gerçekten. Fantastik diyebilirim bugünkü taraftarımızın yarattığı ortama. Ama biz içeride de oynasak, dışarıda da oynasak her zaman kazanmak için oynayacağız. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var. Aslında ben bu oynanan maçı belki de bu eşleşmenin ilk yarısı olarak nitelendiriyorum. Çünkü önümüzde oynayacağımız ve kazanabileceğimiz, gerçekten sadece gol atıp kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bir zor maçımız daha olacak. Ona da hazırlanacağız. Onu da elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışacağız.
1: Teşekkürler. Thank you very much. Thank you. Röportajımız Melih Kabasakal'la devam edecek. Hoş geldin. Melih, belki biraz daha ona gelebilirsen. Kazanmak adına, deplasmandaki maç öncesi avantaj yakalamak adına önemli bir karşılaşmaydı ama erken gelen gol diyebiliriz. Sizce neler olmadı? Neden iyi gitmedi karşılaşmanın? Özellikle ilk yarısı.
2: Öncelikle maçı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça iyi de başladık ama bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk saha maçımız, iç saha maçı olmasına rağmen. Biraz iddialı konuşacağım ama Perşembe adına, haftaya Perşembe adına çok ümitliyim. İnşallah gidip kazanacağız, turu atlayacağız abiciğim.
1: 10 yıl sonra burada tekrar oynamak nasıl bir isti?
2: 10 yıl sonra seninle tekrardan röportaj yapıyoruz abi. 10 yıl sonra burada oynamak benim için çok mutluluk verici, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum abi. İnşallah çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla da çok başarılı olmak istiyorum.
1: Teşekkürler, başarılar. Birazdan.
3: Aytekin abinin şu anda telefonda ufak bir problem olduğunu anlıyorum. Müsait olduğu zaman bağlarız. Tabii ki hem Melih Kabasakal'ı hem de Ruslan Malinovski'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor açısından iyi bir sonuç olmadı. Açıkçası ilk yarı birazcık maça başlangıç planında ben kendi adıma sıkıntı görmüştüm. Sonrasında bir reaksiyon vardı. Yani iki tane net pozisyon vardı. Onuachu ve Pina'dan gelen, ki şu anda hatta yayıncı kuruluş Pina'nın pozisyonunu gösteriyor. Yani o pozisyonlar gol olabilirdi. İkinci maçta Vivo'nun olmayacak olması, doğrudan kırmızı kart gördü. O tabii ki bizim hanemize bir tane daha eksi yazıyor ama Ruslan Malinovski'nin de ifade ettiği gibi ikinci 45 dakika gibi bakacağız. İlk 45'i geride kapadık ama ikinci 45 dakikada ümit hala daha devam ediyor şeklinde bir durumu vardı. Bakıyorum Nurullah Bey'den şöyle bir mesaj. Nurullah Bey'den miydi o? Bakıyorum. O mesaj oradan değildi. Bir tane mesaj vardı da onu bulmaya çalışıyorum. Yenal Bey'in mesajı vardı. Onu okumuştum çünkü Nurullah Bey'in mesajını. Oynanan oyun ve farklı skor bir tarafa. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde şakalaşan, gülen futbolcular görünce zaten diyorsun ki bu hoca bu işi yapmış diyorsun demiş. Bence çok doğru bir teşhis. Yani Alper abinin kolej havası diye kastettiği aslında bu. %100 katılırım size ve yorumunuza. Yani Vincenzo Italiano ama maç sırasında gülen bir adam görürse bence işi yaş o kişinin. Onu da söylemiş olayım, yani kenarda hakikaten hiç durmayan bir adamdan bahsediyoruz. Ya bir kez daha kendisini tebrik edelim. Şöyle bakıyorum, Öcal Bey yazmış. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bu Trabzon Başakşehir'i de bence yenemez demiş. Ya işte çok büyük yargılarda bulunmamalıyız. Ya tabii ki olabilir, yenemeye de bilir ama dediğim gibi birazcık işte Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin oyununun iyi olması gerektiği. Çünkü sezonu erken açtılar ki Beşiktaş bu parametrede Fenerbahçe'nin çok daha önünde gözüküyor, oyun olarak söylüyorum. Yani tabii ki aradaki fark kapanabilir. İlerleyen süreçte Fenerbahçe de toparlayabilir ama oyun olarak sezonu açtığı günden kıyaslıyorum takımları. Yani şu anda Trabzonspor ve Galatasaray'ı Fener'le Beşiktaş'ın olduğu kefeye koyamayız. Sezonun artık belki de ilk veya ikinci resmi maçı, ki Trabzonspor'da ikinci resmi maçı olduğunu söyleyelim bu durumun.

0: O yüzden de biraz bunları birbirinden ayırmamız gerektiğine inanan bir kişiyim diyeyim. Şöyle röportajlara bakıyorum, belki Aytekin abi hazır olur bir noktada ama Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Fatih Tekke konuşmuş, bir Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim, ardından tabii ki geri geleceğiz.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, tabii ki kazanmak amacıyla çıkılan bir maç ama 90 dakika sonunda deplasman öncesi alınan bir mağlubiyet var. Neler söylemek istersiniz? Sizce neler doğru, neler yanlış yapıldı maçta?
2: Ya bu gecenin iki tane kaybı var. Bir tabii 1-0 mağlup olmak, bir tanesi Çipi'nin kırmızı kart görmesi son saniyede. Onun haricinde oyunun ilk yarısında bir 5-6 dakika belki rakibimizin baskılarımızı kırdığı anlar var. Yapılan bir iki hata ve çok pozisyon var. Ama bugün olmadı ama oyun olarak oyuncularımın isteği, arzusu herkese, belki bütün herkes futbol severlere bu turu geçebileceğimiz hisseverdi ama tabii kolay olmuyor. Avantajsız kurulmamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı ama imkansız değil. Yani oyun olarak baktığınızda belki maçın skoru bambaşka olması lazımdı. Bence yüksek tempoda oynadık. Yani ikinci yarı kalemize bir defa geldiler belki denilebilir. Ki böyle oluyor maçlar. İşte bu arada girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Bugün nasip olmadı ama her hafta iyi olma bence bu kadar kısa sürede takımın bence gayet enerji gösterdi. Gayet iyi performans gösterdi. Tabii bu maçları oynarken işte duyguyu, işte hata yapma bazen bu olmuyor ama ben ikinci maç için ümidimi asla ve asla ne olursa olsun, hele bugünkü oyuncularımın isteğini gördükten sonra daha iyi olacağımızı bildiğimi de söylersem Muçi'nin girip antrenman yapmadan bu halde oluşu bir hafta sonra çok daha iyi halde olacağı kesin. Dolayısıyla bir kaybımız, iki kaybımız var diyelim. Bir avantajlı skor alamadık açıkçası. Şu an rakip daha avantajlı. Ve Çipin olmayışı.
1: Hocam, orta saha direnci konusunda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bir de rakibin 22 faulü var. Trabzonspor sadece 3 faul yapmış. Sizce bu kötü bir istatistik mi?
2: Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip tabii faul yapacak. Ben mi yapacağım faul? Ha, topun rakip toki olduğu hallerde topu kazanacak oyuncu modellerimiz zaten belli. Dolayısıyla gayet normal. Bütün istatistiklere, oyunun geneline baktığınızda hakemin de inanılmaz kötü yönettiği bir maç söylenebilir. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal.
1: Hocam, son olarak şunu soracağım. Maçtan önce bir takviye daha yapacağız demiştiniz. Mevki olarak belirlediniz mi? Başka bir mevkiye sürpriz bir takviye olabilir mi acaba?
2: O tabii istediklerimiz olmuyor. Bu konuda da biraz tabii isteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncu sayısı var ama bunlar öyle her istediğin zaman olmuyor maalesef. Bölge olarak bunu daha önce de söyledik, işte santrafor beklentimiz olduğunu söyledik, olmazsa 6 numara gibi iki tane mevkide bakalım. Ben yani öyle bugün taraftarımıza bence iyi his bıraktık, futbol severleri de iyi bir his bıraktı, bana oyuncularım iyi his bıraktı. Yani ben onların ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık, daha iyi olacağız ama bugün sonuç olarak üzücü oldu.
1: Hocam çok teşekkürler. Başarılar
2: diliyorum. Teşekkür ederim. Tamam.
0: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik ki Fatih Tekke aslında bugün iki kaybımız oldu dedi. Bir nevi asla benzer düşünmüşüz Fatih Tekke ile. Tabii ki birincisi skor, ikincisi de Vivu diyerek aslında bütün tabloyu söyledi. Oyuncuların performansının çok daha iyi olacağını işaret etti ki ben de buna katılıyorum. Yani sonuç olarak ikinci resmi maçı Trabzonspor'un, yeni bir kadrodan bahsediyoruz. Hemen çok yıkıcı olmamamız gerektiğini ve işin de tamamen bitmediğini de söyleyebiliriz. Yani tabii ki çok büyük dezavantajlı bir skorla gideceğiz Macaristan'a. Ferencvaros önünde zaten kolay bir eşleşme olmadığını da zaten biliyorduk eşleşme öncesinde de, ama bunu da göreceğiz ki Aytekin Akay da galiba hazır gibi anlıyorum. Aytekin Akay'ı da birazdan yayına alacağız. Aytekin abi de sağ olsun şu anda bizimle yayına geliyor. Aytekin abi de hazırmış. Aytekin abi hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese.
0: Çok çok teşekkürler Aytekin abi.

0: hem Fatih Tekke'nin hem de Malinowski ve Melih Kabasakal'ın açıklamalarını verdik ama bugün ister istemez tabii ki iki müsabaka olduğu için ben de birazcık kopuk kopuk izleyebildim. Yani Trabzonspor'un maçının birazını, Beşiktaş'ın birazını izleyebildim. O yüzden kaçırdığım çok fazla detay vardır. Aytekin Akay genel 90 dakikadaki oyunu nasıl değerlendirir? Skor biraz kötü bizim adımıza. Biraz dezavantaj var ama oyunu nasıl değerlendirir Aytekin Akay?
1: Şimdi Beşiktaş adına tabii az önce hocası İtalyano açıklama yaptı, size bağlandık. Şunu söylemek lazım, işimiz bitmedi diyor. 3-0'a rağmen işimiz bitmedi diyor. Helal olsun, teknik adam böyle olmalı. Oysa Trabzonspor 1-0 mağlup oldu ve bir umutla gidecek Macaristan'a. Bence işi çok zor çünkü Fatih Hoca da maç sonu yayıncı kuruluşa söyledi. Dedi ki asıl maçtan maçı kaybettik, bir de Vivo'yu kaybettik dedi.
2: Evet.
1: Şimdi Vivo kaybedilmeseydi çünkü ne vardı? Bugünkü maçta sahada ayakta kalan en Trabzonlu oyuncu Vivo'ydu. Yani geçen sezonun işte ortasından başından hatta birkaç maç hariç bir bu müthiş bir istikrarla oynuyor. Şunu da söylemek lazım. Şimdi aşağı yukarı herkesin gördüğü şeyleri biz tekrar edeceğiz. Ne var? Trabzon orta sahası kırılgan. Bu orta sahayı kolay geçiyor rakipler ve gördük. Kasımpaşa maçı da aynı. Bu maç da aynı. Şimdi ikinci yarıda Trabzonspor baskılı göründü, evet göründü de sonuç ne? Yani eğer şimdi Ferencvaros takımı 1-0 değil de 0-0 devam etseydi bu şekilde bir karşılık verirdi Trabzonspor'a. Yani ya da hücum oynar mıydı, oynamaz mıydı? Fatih Tekke'nin maç önü ilk 11'i çok tartışılır. Biz de tartıştık, bir deneme yapıyor dedik, bir denemeyi göreceğiz dedik maçtan önce gene bir radyo bağlantısında. Şimdi birincisi Trabzonspor böyle bir Avrupa maçına çıkarken en azından daha hazır oyuncularla çıkması lazımdı. Örnek Samet Akaydın. Samet Akaydın kesinlikle maçın sonucuna etki etti etmedi ayrı bir şey ama ben olsam hiç Cenk gibi Cenk düşünmezdim, Melih'i düşünmezdim. En azından bir garantiye giderdim. Fatih Hoca aslında garanticidir. Tecrübeli oyuncu sever. Yani genç oyuncudan ziyade tecrübeli oyuncu, hazır oyuncuya gider ama bu maçta böyle bir deneme yapmış oldu. Pazar günü Başakşehir maçı için bir bakıma yani o maçta yapmaması gerekenleri keşke bu maçta daha hazır kadroyla çıksaydı ve en azından ya bu maçı bağırıp bitirmemesi lazımdı. Çünkü Trabzonspor yıllar sonra Avrupa Arenası'na çıktı. Sabahla takımda kaçan pozisyonlar da var. Şimdi Ferencvaros çok gelmedi ama az geldi, öz geldi. Bir gol attı. Golü de korumasını bildi. Şunu 1-0'ı maçı tuttuysa bu takım tamam başarılıdır. Şimdi kimse direkten dönen top vesaire demesin yani. Şimdi yenilen golü izliyorum televizyonda. Ya yani olmaz yani. Bu golü yememen lazım. Yani 4-5-6 oyuncum var içeride. Yememen lazım. Şimdi tek başına Fatih Hoca'nın bence yani birkaç eksik yaptı maç içinde. Bir eksikte hani son kitabın ortasından konuşayım. Salah'ı bu kadar oyunda tutmasıydı. Yani Salah fizik gidemiyor, yürüyemiyor, adım atamıyor. Biz görüyoruz. Fatih Hoca tribünlerden dolayı mı ilk maç Trabzon'daki ilk maçtı. Yani siz ne olursa olsun planınıza sadık kalacaksınız. Oyun sisteminize maçı kazanmaya odaklanacaksınız. Salah'ı biz izleriz. Her zaman izleriz. Yani özel maç yaparsın. Gene Salah'ı izletirsin herkese. Trabzonlara, Türkiye'ye. Salah, Umut, Melih, çok eksik. Bouchard'ı yani hangi birini sayayım? Trabzon çok çok eksik.
0: Aytekin abi şunu soracağım, şunu soracağım. Yani ben ilk 45 dakikada aslında kadro tercihinde şuna çok şaşırmıştım. Tabii ki belli başlı oyunculara şaşırdım ama yani sonuçta iki tane forvet oyuncusuyla çıkmasına, sonuçta iyi bir takımdan bahsediyoruz Ferencvaros karşısında ve yani Trabzon'un genelde 4-2-3-1 oynadığını biliyoruz şu ana kadar. Yani aslında ilk yarı hoca hatasını kabul etti ve ikinci yarı zaten Umut Dayır'ı kenara alıp biraz daha 4-2-3-1 mi gözükmeye çalıştı? Oradaki hatasını hoca kendi de kabul etti mi? Nasıl yorumlarsın Aytekin Akay?
1: Aslında gene tek forvet çıktı da Umut'u biraz daha hani ikinci forvet gibi düşün. Yani şeyle orta sahaya yardım eder pozisyonda düşündü. Fark ederseniz Umut.
0: Evet, ama bir tık daha derindeydi, doğru.
1: Onu da yapamadı. Ya da Onarçun'un yaptığı, Trabzon'da yaptığı o pas bağlantılarını Umut'tan bekledi Fatih Hoca. Fakat Umut da şey ya, yani, Umut da zayıf kaldı. O görevleri yapacak beceride olmadığını gösterdi. Trabzon neyi kaybetti? Bakın, Augusto'yu beğenmeyen Trabzonlular şimdi bu maçı izlesin.
0: Değil mi?
1: Olay çok iyi, para iyi gitti, güzel. Bak, Trabzon orta sahası ile yürüyemiyor. Yani Mustafa gibi bir oyuncusu var Trabzon'un. Mustafa'nın yerinde oynayan oyunculardan kat iyi. Yani biz yerlicilik yapmıyoruz da Mustafa bu takımda rahatça ilk 11 yapar, oynar yani. Kesin. Oynamalıydı. Takıma hem enerji verirdi. Yani Trabzon, yani Pina da çok savruktu. Sala çok güçsüzdü. Sala hani millet şimdi o Muhammed Salah laf mı ya, maçı izledik de güçsüz ve fizik olarak toparlaması lazım. Çünkü 3 adım attıktan sonra gücü bitiyor. Görüyorsun yani gücü.
0: Doğru. Ya Kasımpaşa maçında birazcık daha kısa bir sürede etkiliydi ama bugün ben de izlediğim dilimde Salah'ı pek beğenmedim. Doğru, katılırım %100 abi.
1: Evet ama taraftar Fatih Hoca herhalde taraftar tepki verir diye Salah'ı çıkarmadı. Ya ki Aral oyuna hareket katsa da hareket önemli değil. Trabzon baskılı, ikinci yarıda baskılı oynadı. Evet, pozisyon da üretti. Ona açılan direkte patlayan topu var. Pina'nın kaçırdığı net bir pozisyon var. Tamam, bunlar ama sonuçta Trabzon Macaristan'a dezavantajlı gidecek. Turun favorisi. Ben maçtan önce Trabzon'u turu geçer dedim. Yani umudumu korumak istiyorum. Ancak ve lakin nasıl koruyayım umudumu? Çok umutlu olamadım takımı izledikten sonra. Bir de Vivo'yu kaybetti Trabzon. Tabii orada Samet iyi bir kesici, iyi bir stoper, iyi bir defans oyuncusu, milli oyuncu. Samet'in takıma katılması, Trabzon'daki Samet Savic yapabilir mesela önümüzdeki maçta. Muhtemelen böyle bir stoper tandemiyle çıkacak. İşte bunları şimdiye kadar hocanın oturtması lazımdı. O, bir teknik adamdan beklenen işlerden biri de özellikle kaleciyle birlikte o arkadaki dörtlü beşli defans bloğuna oturtmak. Fatih Hoca burada başarısız oldu. Yani orta saha, kanatlar, santrafor değişkenlik olur da senin en oturması gereken, ilk oturması gereken bölgen defans bloğu, 4 oyuncu.
0: Doğru.
1: İnşallah lige nasıl yansıyacak onu da ben hafta sonu gerçekten merak ediyorum. Doğru, çünkü hafta sonu bu takımdan daha iyi bir takım olacak. Yani Ferencvaros şu millet ya Macar futbolu diye bir şey kalmadı dünyada, vardı. Ya Macar futbolu diye bir şey vardı, 20 sene 30 sene önce kırıntıları vardı. 40 sene önce Macar futbolu diye bir ekol vardı, şimdi öyle bir şey yok.
0: Yok,
1: şimdi bu Ferencvaros Türkiye Ligi'nde oynasa ilk 5'te olmaz.
0: Evet, yani 5-8 arası bir takım olur muhtemelen.
1: Evet, olmaz. Evet. Yani hiç şey yapmayın, hiç kimse ya gömme bu takımı da o kadar küçültme. Hayır. Trabzon yani tarihine, şanına, armasına yakışır şekilde ikinci yarı hareketli olsa da sonuç alamadığı için yani başarısız. Keşke 2 puan açısından da bir şey bu. Yani en azından bir beraberlik de gitseydi Macaristan'a, bir umut var derdik. Bir de son anda Vivo'nun kırmızısı.
0: O çok kötü oldu abi. Hakikaten o kırmızı çok kötü oldu yani.
1: Evet, o gereksiz ve hem gereksizdi hem gereksizdi çünkü muhtemelen o stres birikimi, stres ve şey birikimi, sinir birikimi böyle bir boşalmaya yol açtı Vivo'da. Çünkü Vivo maçta en fazla direnen rakibe, ki bak rakip hücum yapmadan bir kişi oynuyordu Trabzon. Kaleciyi saymıyorum. Vivo sahada tek başına hem defansta ara ara ileri çıktı, top taşıdı, oyun kurmaya çalıştı. Yani Trabzon'un en iyisi Vivo'ydu. O da artık oraya koş.
0: Canı çıktı adamın yani.
1: Tabii. O stres birikimi onu mecburen böyle bir şeye itti.
0: Son cümlelerini alayım Aytekin abi. Son cümlelerini de alayım rica etsem abi.
1: Trabzon bu turu rahat geçmesi gerekirdi. Avrupa Ligi'ne kalması gerekirdi. Gene umudumu korumak istiyorum. %100 bu iş bitti demiyorum ama avantaj Trabzon'da değil.
0: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Beşiktaşlıları tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet. Keşke Trabzonspor da bunu yapabilseydi.
0: Keşke. Çifte mutlu olurduk o zaman.
1: Tabii.
0: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
1: Diliyorum. Selamlar, saygılar.
0: Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yang Yuoh hazırmış. Beşiktaşlı oyunculara gideceğiz önce. Sonra da tabii ki Vincenzo Italiano'nun açıklamalarıyla programımızın sonuna geleceğiz.
2: Perdeyi de o açtı, neler söylemek ister?
3: Yeah, it's my first score this season. It was it's been a little bit hard time for me, but I don't want to pressure me because the goal will follow because we are very good. We did well in the before last 5-6 game. We won. Yeah, that was it's good result for us. Yeah, then I was very happy.
4: Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu. Kendi üzerimde baskı kurmak istemediğim bir süreçti ama takım olarak bugün iyi işler yaptığımızı söylemem gerekiyor. 6 maçtır kazanıyoruz. Güzel gidiyoruz. Ben de çok mutluyum.
5: Beşiktaş'a geldiğinden beri goller attı. Taraftar onu çok seviyor. Bugün de sezonun ilk golünü attı. Ama ben şunu sormak istiyorum. Fiziksel olarak çok hazır gözüküyor. Özellikle karşılaşma başlamadan ben dikkat ediyorum. Sahada ısınma, germe hareketlerini en iyi yapan oyuncu, en çok dikkat eden oyuncu. Oraya özel bir önem verdiği belli. Şu an fiziksel olarak kendinin en iyi seviyesinde mi? Yoksa sezon yeni başladığı için biraz daha düşük seviyede, daha ilerleyen bölümde en iyisini görecek miyiz?
3: Yeah, as after World Cup, I couldn't rest. I just rest 8-9 days. It was tough because my head is not clear to ready to new season. But after times are getting better and my physical is getting better and getting good, and now is I'm very fit. I'm confident now, so I'm ready to bring a score, and I want to bring winning every game. Yeah, that's it.
4: Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 günlük bir dinlenme sürecim oldu. Bu kısım benim için zordu. Çünkü yeni sezon için kafamı tam dağıtamadan, tam boşaltamadan yeni sezon çalışmalarına başlamıştım. Ama zaman içerisinde daha iyiye gittim. Kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak daha iyiyim. Şu anda da zinde, fit hissediyorum. Özgüvenim de yerinde. Takımıma gollerle katkı vermek istiyorum. Galibiyetlerde katkı vermek istiyorum ve bunları yapmaya da hazırım.
6: Ben de şunu sormak isterim, yani aslında kendi performansının artışını biraz açıkladı. Çünkü bugün hem gol attı hem çok canlıydı. Gerçekten sahanın 3. bölgenin hemen her yerine ayak bastı. Sürekli bağlantı kurdu. Çok canlı bir görüntü verdi. Bugünkü maçta Vlahovic'in kadroya girdiği ilk maç ve hatta süre aldığı ilk maç. Acaba yani Vlahovic'in transferi ve takıma dahil olmasının performansa olumlu yönde yansıması, rekabet oluşturması açısından bir olumlu katkısı olarak da okuyabilir miyiz bu maçı?
3: Yeah. It's Jusan is very good player. It's çok iyi. Yeah. And he's fantastic player. He's best striker in the world. So yeah, I have to learn from him if he has a good skill or mentality or something. Yeah, I want to learn from him. Then yeah, you see, we have a good striker. We have a good striker, me and Dusan and Sammy. Yeah, it's man is very good and now very good. We have a squad, so we can be. I wish champion this season. Yeah.
4: Tabii ki. Dušan çok iyi bir oyuncu, harika bir oyuncu, hatta dünyanın en iyi santraforu belki de. Ondan birçok şey öğrenebilirim. Mental anlamda, beceri anlamında ondan öğreneceğim çok şey var. Çok iyi bir santrafor hattımız olduğunu da düşünüyorum. Ben, Dušan ve Semih'le beraber kadromuz da güzel. Hatta belki şampiyon bile oluruz.
2: Türkçe dersi alıyor mu özel, yoksa sağdan soldan duyduklarını mı kullanmaya başladı?
3: I just learned from Emirhan, Orkun, Ludo, yeah. Every day I speak, I want to run everything, yeah.
4: Emirhan'dan, Orkun'dan, Rıdvan'dan öğreniyorum. Her gün biraz öğrenmeye çalışıyorum.
6: Thank you very much.
2: Teşekkür ederiz. Congrats. Çok dominant bir performans. Ama hemen Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği soruyu sorayım. Trossard'ın sakatlığı ciddi mi? Bununla beraber Çerni ilk yarıda çıktı. Çenli'ninki bir tercih miydi, yoksa bir sakatlık sonrası mı oyundan aldı?
7: Allora, Çerni era stato male nei due giorni precedenti alla partita. Siccome giochiamo ogni 2-3 giorni, dopo il primo tempo mi era sembrato giusto farlo rifiatare, far entrare un giocatore, un compagno fresco, perché poi domenica abbiamo un'altra partita. Però non stava benissimo, anche se poi lui, quando chiede ai calciatori, ti dicono sempre stanno al 100%, però una sostituzione normale. Çerni domenica sarà ancora in campo ad essere protagonista. Trossard è stata una brutta entrata da parte dell'avversario, nulla di grave, però al momento è molto dolorosa, però il ragazzo sta bene.
8: Evet, Çerni maçtan önceki iki gün birazcık hastaydı ve biliyorsunuz biz neredeyse 2-3 günde bir maç yapıyoruz. O yüzden ilk yarıda onu çıkartmayı doğru buldum, çünkü bir hastalığı vardı. Onun yerine daha taze bir oyuncu, daha diri bir oyuncu sokmak istedim. O yüzden zaten pazar tekrar kendisi sahalarda olacak, yine başrolde olacak, çünkü iyi bir oyuncumuz. O yüzden çıkarttım oyuncuyu. Zaten biliyorsunuz, bir oyuncuya da sorarsınız sen nasılsın, iyi misin, oynayabilir misin diye. Oyuncu zaten hep ben iyiyim der, ama yüze yüzüm der, ama işte bazen öyle olmayabiliyor. Tekrar ama kendisini pazar günü göreceğiz. Trossard hakkında da şunu söyleyebilirim. Çok kötü bir darbeye maruz kaldı. Sadece acısı var, bir sakatlığı yok. Yani sıkıntısı yok, onu söyleyebilirim.
6: Turlar geçtikçe genelde rakipler zorlaşır ve maçlar da zorlaşır. Ama playoff turu en kolay gözüken maç gibi oldu. 3-0'lık ezici bir üstünlük, iyi bir oyun, çok iyi bir galibiyet. Ve özellikle savunma oyuncularının oyun şekli olarak birbirlerine asist yaptıkları, içeriye kat ederek oynadıkları, çizgideki oyuncuların farklı bir oyun anlayışı gösterdikleri bir 90 dakika izledik. Özellikle ilk 45 dakika. Bununla ilgili neler söylemek ister?
7: Ma siamo partiti forte, la prima di un'andata e ritorno, soprattutto quando giochi in casa devi cercare di ottimizzare tutto, devi cercare di fare un bel risultato, e l'abbiamo approcciata, è iniziata molto bene la partita. I ragazzi stanno bene, c'è entusiasmo, stanno giocando bene, tutti partecipano alla manovra. E diciamo che in questo momento c'è grande fiducia in quello che facciamo. Credo che il risultato sia un bel risultato, però dobbiamo andare ancora in Lituania a giocare la partita di ritorno. Oggi bene, sotto tutti i punti di vista, altra prestazione di grande livello, secondo me continuiamo a crescere. E basta, giocando ogni 2-3 giorni bisogna gioire fino a domani, poi preparare la prossima partita e farsi trovare pronti, perché sarà così, dovremmo prendere questo ritmo, quindi giocare, gioire quando si vince, quando si perderà cercare di lavorare per mettere a posto qualcosa, però archiviare e ripartire subito con la testa al prossimo match.
8: Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk maç evimizdeydi. Bu yüzden evde ilk maçlarda özellikle her şeyi çok optimum seviyede yapmanız gerekiyor. İyi bir iş çıkartmanız gerekiyor. Çünkü maçın ikinci bir ayağı olacak Litvanya'da. İyi bir sonuç almanız gerekiyor. Ve bence maça biz çok iyi bir yaklaşımla başladık. İyi başladığımızı söyleyebilirim. Çocukları tebrik etmek istiyorum. Bence harika bir iş çıkarttılar bugün. Ve bize olan inanç var. Biz bunu görüyoruz. Ben bu oyundan dolayı, sonuçtan dolayı çok mutluyum. Ama tekrar ediyorum, bu maçın ikinci ayağı var Litvanya'da haftaya. Bugün yani baktığımız zaman her şey iyiydi diyebiliriz. Yine mükemmel bir performans çocuklardan. Daha iyi olmamız gerekiyor ama yetmez. Daha fazla gol atabilirdik. Bir de biliyorsunuz şimdi tekrar 2-3 gün sonra maçımız var. Bizim bu ritme hazır olmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse artık her hafta böyle olacak ve bu ritme ayak uydurmamız gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmeniz gerekiyor. Kaybederseniz ise daha da çalışıp gelişmeniz gerekiyor. Ama benim hep söylediğim bir şey vardır. Artık bir maç oynadıktan sonra artık geçmişte kalır. Biz artık şu anda önümüze bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti.
6: Evet. 3 gün arayla çok güçlü, çok kuvvetli iki oyun gördük bu statta Beşiktaş'tan. Ve bence şöyle bir gerçek var bu maçla birlikte artık. Yani Türk futbol kamuoyunun şu anda büyük bölümü sezon başı itibarıyla en güçlü başlangıcın, en güçlü oyunun Beşiktaş'ta olduğunu düşünüyor. Ve böyle düşünmekte haklılar. Tabii bu ister istemez beklentiyi biraz arttırabilir. Bunun beklentiyi arttırması hocayı rahatsız ediyor mu? Bunu merak ediyorum.
7: No, siamo all'inizio. Oggi pensavo che non siamo neanche a due mesi da quando sono arrivato, quindi è ancora presto, c'è tanta strada da fare, il campionato è lungo, ci avremo le coppe, e ci saranno momenti difficili, però diciamo che in questi quasi due mesi stiamo lavorando bene, come ho detto prima. E i ragazzi si stanno mettendo a disposizione, stiamo ottenendo dei bei risultati, stiamo coinvolgendo quasi tutta la rosa e secondo me se tutti spingeranno forte sarà sempre così e sappiamo di essere il Besiktas, sappiamo di essere una squadra importante e le pressioni ci sono per tutti, ce l'avremo anche noi. Importante che si lavori, si cresca giorno dopo giorno e poi arrivare, come ho detto in conferenza stampa, cercare di arrivare lungo in tutte le competizioni. Sarà quello il nostro obiettivo e ci arriveremo attraverso prestazioni come queste, dove in questo momento sta andando bene, ma arriveranno momenti negativi e lì dobbiamo essere una grande squadra.
6: Bir sayfa sürdü Emre cevap.
8: Başlangıçtayız aslında. Daha yolun çok başındayız. Daha yaklaşık 2 ay bile olmadığını söyleyebilirim ben bu takımın başına geldiğimden beri. Yani daha çok erken, yol çok uzun, lig uzun, Avrupa uzun. Daha önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Yani her seferinde böyle olmayacak. Dediğim gibi bu 2 aylık çalışmamdan çok mutluyum. Çünkü sonuçlar alıyoruz. Aynı zamanda bütün takımı, kadroyu oyuna sokmaya, dahil etmeye çalışıyorum. Herkes de %100'ünü vermeye çalışıyor. Herkes beni dinlemeye çalışıyor. Ben bunlardan çok mutluyum. Beşiktaş'tayız, bunu biliyorum. Burası çok büyük bir kulüp. Tabii ki de baskı olacak, bu normal bir şey. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan burada çalışıp gelişmemiz. Ve geçen haftada Eyüp Spor maçından sonra basın toplantısında söylemiştim. Bizim hedefimiz her kulvarda sonuna kadar gitmek. Nereye gidebilirsek oraya kadar gitmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu. Böyle devam etmek istiyoruz. Tabii ki de ileride negatif günler olacak. Ama o negatif günler geldiğinde reaksiyon gösterdiğin zaman kendi büyüklüğünü, ne kadar büyük bir takımın olduğunu gösterirsin.
9: Çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın tarihine de şimdiden geçti. Avrupa'da ilk 5 maçta gol yemeyen teknik direktör oldu. Bunu da hatırlatarak uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz.
8: Ödülü var mı buna?
9: Zalgiris'te ödülü vereceğiz biz.
6: Thank you.
9: Teşekkür ederim. Sağ ol.
10: Evet, Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Gerçekten dostane açıklamaları da vardı. Çok teknik taktik yorumlarını da dinledik hocadan ama sonu da esprili bitirdi. Peki, umarız ikinci maçlarda da yüzümüz net bir şekilde iki takımımızla da beraber güler. Bugün Beşiktaş bizi güldürdü. Trabzonspor birazcık üzdü ama tabii ki bir sonraki maçlarda göreceğiz kalınını. Bakalım neler olacak. Tabii Beşiktaş artık turun kapısını ardına kadar araladı. Trabzonspor da işi biraz zora soktu ama bakalım görelim diyeceğiz. Peki maç sonu yayınının sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
11: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Kim ne dedi?
13: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk Muzaffer.
13: İzleyenlerimizden ufak bir gecikme için özür dileyelim. Aslında 4'te girecektik ama bazı çekimler üst üste geldiği için. Sen de bu arada havalimanındaydın.
14: Ben de Atsevo'yu karşılamaya gittim. Evet. Havalimanındaki sayılı isimlerden bir tanesiydim. Yaklaşık 100 kişi falan vardı. 50 basın mensubu, 50 de Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın yeni transferi 10 numarası İstanbul'a geldi. Detayları konuşacağız.
13: Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz de senden izledik. Kendi kanalında bir yayın açtın. Çok ulaşamadık ajanslardan vesaire. Orada sen de yine yayın yaptın. Tekrardan hoş geldin abi. Batakoğlu'la başlayalım direkt sıcağı sıcağına. Galatasaray hayırlı uğurlu olsun. Beklenen 10 numara. Yani 10 numaraya bir transfer bekleniyordu. Ve Galatasaray burayı Batakoğlu'la bitirdi. Transferin detaylarıyla başlayalım. Ve sence Galatasaray için doğru bir isim mi? İlla ki bu konuda da bilgiler almışsındır. Söz sende abi.
14: Ya işin teknik yorumuna çok girmeyeceğim. Rusya'da oynayan bir oyuncu. Açıkçası hani maçlarını çok fazla izlemedik ama istatistiklerine baktığın zaman Muzaffer son 5 sezonda ve bu oyuncu 21 yaşında. Yani 17 yaşından beri profesyonel olarak Lokomotiv Moskova ile maçlara çıkıyor ve 5 sezonda çift haneli sayılara hem golde hem asiste ulaşıyor. Yani 20 gol 15 asist, 17 gol 10 asist. Bu tarz performanslar ortaya koymuş bir oyuncu. Sözleşmesinde oyuncunun 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı 5 büyük lig için.
13: Evet.
14: Bu 5 büyük ligden alıcı çıkmadı. Bu Ukrayna-Rusya savaşının durumu etkiledi. Oyuncunun uluslararası arenada forma giymemesi bu durumu etkiledi. Rusya milli takımı turnuvalara katılamıyordu, bu durumu etkiledi. Yani sadece Rusya liginde gösterdiği performanstan bahsediyoruz. Orası da bizim lige benzer. Aslında işte Lokomotiv. Ondan sonra Spartak Moskova, Zenit 4-5 tane güçlü takım var. Diğer takımlar daha güçsüz ama genç yaşta kaptanlığa kadar yükselmiş takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray Haziran ayından itibaren bu görüşmeleri yapıyordu. Aslında hedef tabii ki Batagov değildi. İşte Bernardo Silva konuşuldu, Real Madrid'e gitti. Bruno Fernandes konuşuluyor, oyuncu Manchester'da devam edecek gibi duruyor. Batagov'u Galatasaray öncelikle ikna etti. Sonrasında kulübü sıcak bakmaya başladı. Oyuncunun da hayalleri, hedefleri var. 21 yaşına kadar zaten orada kulübüyle yaşayabileceği her şeyi yaşamış. İnanılmaz istatistikler yakalamış. Ve Şampiyonlar Ligi arenasında daha büyük bir kulüpte forma giyme durumu söz konusu. Galatasaray'ın teklifini kabul ettikten sonra ciddi anlamda fedakarlık da yaptı ve kulübüne baskı yaptı. Çünkü takımın en önemli oyuncusu, 10 numarası, gol asist yükünü çeken isim, taraftar kulüp gönderse isyan edecek, kulübü evet, basacak derecede. Oyuncu bir şekilde genç yaşına rağmen kaptanlığını ortaya koydu ve hem taraftarı hem kulübünü ikna etti. Bu transfer gerçekleşti. İşin maddi şartlarına gelecek olursak
13: sözleşmede
14: Galatasaray 30 milyon euro ödeyecek bu transfer için. 10 milyon eurosunu peşin ödedi. 20 milyon euroyu da 2,5 yılda taksitler halinde ödeyecek. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun sözleşmesinde Avrupa kulüpleri içinde 55 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Hmm. Ayrıca Lokomotiv'in sonraki satıştan kardan %10 da payı var. Dediğim gibi 5 yıllık sözleşme imzalanacak, 3.2 milyon euro bonuslarla 4 milyon euroya varan bir maaşı var. Bu oyuncu Galatasaray'a direkt 11'de oynamak için transfer edildi. Okan Hoca'nın onay verdiği, süreci genel olarak Başkan Dursun Özbek'in yönettiği bir transferdi. Oyuncunun gelişi de zor oldu. Dün Rostov deplasmanındaydı. Evet. 14-15 saat çünkü ülke içinde bazı yerlerde, bazı sınır bölgelerinde uçak kalkmıyor.
13: Evet.
14: Hatta Galatasaray buradan uçak da göndermedi. Rusya'dan kiralanan bir uçakla geldi. Ve uçak direkt Moskova'dan böyle kalkıp da Türkiye'ye inmedi. Mecburen Azerbaycan tarafından arkadan dönüp de geldi. Türkiye'ye iniş yaptı. Biraz geç geldi. İzleyenler merak ediyor olabilir. Yarın Galatasaray'ın Erzurum spor maçı var. Oyuncu maçın kadrosunda olmayacak. Uzun bir tren yolculuğu sonrasında uçuş. Yaklaşık 7-8 kişiyle beraber geldi. Annesi yanındaydı, babası yanındaydı, eşi yanındaydı. Yine menajeri ve avukatıyla birlikte toplam 7-8 kişi geldiler. 14 tane 15 tane valizle gelmişti oyuncu. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray'da zaten transferi kapa bildirmişti. Mertens sonrası yaklaşık 430 gün sonra Galatasaray'ın artık hani kadro paylaşılıyordu. 10 numara bölgesi yok deniyordu. Evet. Artık Galatasaray'ın bir 10 numarası var. Gelecek vadeden bir oyuncu. Burada mesela daha güçlü bir kadroyla çok daha fazla şey yapabilir. Bir kere hani yaşına göre davranışları daha olgun gibi duruyor. İnşallah Galatasaray'a katkı sağlar. Çünkü Galatasaray'ın ciddi anlamda ofansif bir orta sahaya 10 numaraya ihtiyacı vardı. Özellikle uzaktan gollerini sanki sık sık izleyecekmişiz gibi duruyor Muzaffer.
13: Yani U23'e de uygun bir oyuncu. O anlamda evet, da kontenjana da uygun bir oyuncu. Bu arada Baran Bey sürekli bir anket açın yazıyor ama neyle alakalı açmamızı istiyorsunuz söylerseniz açayım tabii ki.
14: Bir ricada bulunalım. Aynı zamanda buyurun, yayınımızı beğensinler. Kanala abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa da seviniriz. En azından bu yayın daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşmış olur.
13: Aynen öyle. Tekrardan beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Transfer gündemine devam edeceğiz tabii ki ama bir Icardi gelişmesi var. Onu ben sana sormak istiyorum abi. Icardi ile yollar ayrıldıktan sonra Icardi ne yapıyor, ne ediyor, nereyle anlaşacak diye çok fazla soru işareti vardı. Sende galiba
14: istihbarat var.
13: Evet, sende var.
14: Ya bir kere Muzaffer şunu söyleyeyim. Ben 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kimsenin ağzına haber düşmüyor abi. Haberin ayağına gitmen lazım. Evet. Ben bugün şimdi Batı Gov'u karşılamaya gittim. Kendi YouTube kanalımda naçizane 10 bin kişi anlık yayını izledi.
13: Oraya 400... da abonelik isteyelim. Evet. 90 artı
14: aynen,
13: dijital.
14: Aynen 90 artı dijital. Digi Futbol. Buralar bizim ellerimizle büyüttüğümüz yerler, kanallar. Buralarda en doğru bilgileri, en doğru haberlere ulaşacaksınız. Oraya gittiğim zaman zaten birçok yetkiliyle görüşme imkanın oluyor. Bir anda Icardi ile ilgili de güzel bir detay yakaladım. Icardi'nin İstanbul'da Etiler civarında evi vardı. Bir yıllığına kiralanmıştı ve o ev geçen haftaya kadar boşaltılmamıştı. Icardi geçen haftadan itibaren evini tamamen boşalttı ve eşyalarını İtalya'ya götürdü. Ve şu anda ciddi şekilde Lazio kulübüyle görüşüyor. Yeni sezonda Icardi'nin Lazio forması giyme ihtimali çok yüksek. Bir de şunu öğrendim. Hani Galatasaray çok bekledi. Evet. Yaklaşık 60 gün haber bekledi. Ciddi anlamda kırgın ve bu yüzden paylaşım yapmıyor. Bu yönetim devam ettiği sürece hani Galatasaray'la ilişkilerinin düzeleceğini de düşünmüyorum. Kendisine yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Dediğim gibi İstanbul'daki evini tamamen boşalttı. Burada eşyaları vardı. Hala bir umudu vardı Galatasaray resmi açıklama yapmadan önce. Ama Icardi artık İtalya'ya yerleşiyor. Bütün eşyalar İtalya'ya gitti. Büyük ihtimalle de Lazio ile anlaşacakmış gibi duruyor.
13: Vay be. Evet. Yani buradan Lazio'ya uzanan bir kariyer. Peki. Şimdi transfere geçelim istiyorum. Yakup abi. Şimdi Batrakov transferi gerçekleşti. Leslie Ugoçuk bu transferi gerçekleşti. Galatasaray iki transferle şu anda yoluna devam ediyor. Ama tabii herkesin merak ettiği konu takviye yapılacak mı? Batrakov belki tatmin etmemiştir bazı Galatasaraylılar ama bir yıldız transfer daha yapılacak mı? Bunlar çok merak edilen konular ve isimler var. Senden detayları dinleyelim.
14: Şimdi hemen tarihe bakıyorum. Bugün ayın kaçı?
13: 20'si.
14: Bugün ayın 20'si. 27'sinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Rakipler belli olacak. Ayın 6'sıyla 8'inde Şampiyonlar Ligi ilk maçları oynanacak. Yani ona da 18 gün var. Ve Galatasaray'ın yaptığı transfer sayısı sadece 2. Galatasaray taraftarının içi soğudu mu? Hayır. Ben bugün karşılamaya gittiğimde alanda 50 tane Galatasaray taraftarı vardı. Dursun Özbek transferler nerede diye bağırdılar. Tamam. O tepkilerini ortaya koydular. Bunda da haklılar. 18 gün kaldı sadece. Ha, istifa olayı da şu. İstifa ederken Galatasaray taraftarı burada sinirini yönetime iletmeye çalışıyor. Hı hı. Yani kardeşim biz size kızıyoruz, o yüzden istifa diyoruz. Yoksa Dursun Özbek istifa etsin gitsin yerine biri gelsin gibi bir yaklaşım söz konusu değil. 4 sezon zaten şampiyon yapmış başkanı istifaya çağırmak da doğru bir şey değil zaten.
13: Katılıyorum. Ha.
14: Şimdi kaç gün kaldı transferin bitmesine? Şampiyonlar Ligi listesi için 13 gün var.
13: Yine geri ama, sayacak mısın?
14: Ama şöyle söyleyeyim, geri sayacağım mı derken bugün günlerden ne? Perşembe.
13: Perşembe.
14: Yarın cuma, cumartesi, pazar, 4 gün daha gitti.
13: Evet.
14: Tamam mı? Geriye ne kalıyor? 9 gün. Bir sonraki hafta sonunu da geçtim, toplam 5 günüm var. Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer yapmayı planlıyor.
13: Yapabilecek mi?
14: Şimdi ben de Galatasaray taraftarına, şimdi ben söyleyince Galatasaray taraftarı diyecek ki ya Yakup Çınar hadi oradan. 2,5 aydır 2 tane adam alamayan Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer mi yapacak? Evet, Galatasaray yönetiminin planı 4 tane transfer yapmak. Hangi mevkilere yapacak? 1. Bir tane deneyimli forvet transferi yapacaklar mutlaka. Deneyimli forvet. Yani Icardi'nin yokluğunu o seviyelerde bir adamla doldurmaya çalışıyorlar. Görüşülen isimler var. Mesela rakamlar da konuşuluyor. 25 milyon euro kulübü istiyor bir oyuncu için. Birazdan detayları söylerim. Galatasaray 15 veriyor. 20'ye razı olacaklar ama Galatasaray 17-18'e son günlerde belki çekeriz diye düşünüyor. Onun dışında U23 kontenjanına uygun bir tane oyuncu hakkın kalıyor. Kanat oyuncusunu U23'ten yana kullanacak Galatasaray. Sonrasında şimdi bitti. Kontenjan bitti. Nasıl transfer yapacak?
13: Evet.
14: Torreira, Lemina, bunların ayrılığıyla alakalı konuşulan şeyler var. Torreira'nınki biraz zor ama Lemina'nınki biraz daha kolay gibi gözüküyor. Hatta Kemerburgaz'daki kaynaklarım Lemina gidecek diyor. Lemina'nın ayrılığı sonrası orta sahaya bir transfer yapılacak. Stopere de mutlaka ve mutlaka Galatasaray yönetimi yerli bir ismi kadrosuna katacak Muzaffer. Yani baktığın zaman evet 13-14 gün var. Sadece hafta içi Galatasaray'ın maçı var sonuçta. Toplamda 5 gün, 5 hafta içi. Hadi onu bir haftaya uzatalım. Anladın mı? Son günleri de işin içine katalım. Yani son gün muhtemelen biz havalimanında Galatasaray'ın yeni transferini bekliyor olacağız. Toplam 4 transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu'yla beraber katıldığı bir yemek vardı. Galatasaraylı iş insanlarının olduğu bir yemek vardı. Düzenli olarak aylık düzenleniyor ki Sayın İbrahim Hatipoğlu eski yönetici o da o yemekteydi. Önemli isimler vardı. Orada da aynı şekilde Dursun Özbek hani transfer yapacaklarını, fiyatların çok yüksek olduğunu ve o rakamların yavaş yavaş Galatasaray'ın istediği seviyelere geldiklerini söylüyorlar. Plan program bitti. Akşam pazarı menajerlerin önerdiği iyi oyuncuları Galatasaray seçip kadrosuna katacak. Dediğim gibi toplamda 4 tane transfer ben bekliyorum. Gelmezse çok büyük hayal kırıklığı olur. Gelme ihtimali var mı? Evet. Hani söz konusu Galatasaray'sa transfer hani Galatasaray varsa transfer bitmez diye bir söz var.
13: Evet.
14: Umutlu bakıyorum. Yani bugüne kadar eleştirdik ettik artık son bir hafta. Galatasaray Erzurumspor maçında puan kaybı yaşarsa tabii ki o eleştirilerin dozu artacak. Ama 4 tane transfer bekliyorum dediğim gibi.
13: Yani şimdi burada tabii şöyle bir durum var Yakup abi. Bu arada süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Yakup abiye sormak istediğiniz sorular olursa süper chatle gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğim. Tekrardan hatırlatayım. Şimdi bu kadar kısa sürede 4 tane transferin bitmesi ihtimali tabii ki konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarsa mümkün. Ama taraftar da ister istemez diyor ki ya kardeşim bu zamana kadar neredeydiniz? Neden bu noktaya kaldı iş? Ve bu hafta içerisinde yapılacak bu 4 transfer yapılmak için mi yapılacak? Yoksa gerçekten Galatasaray'ın yararına olacak transferler mi olacak? Bu çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
14: Vallahi isimlere baktığın zaman hani iyi isimler. İyi isimler. Ama tabii ki yani transferin son gününde iyi takımlar iyi oyuncularını asla bırakmazlar.
13: Tabii.
14: Ama bir de gözden çıkarılan bazı oyuncular oluyor. O zaman fırsatlar doğabiliyor. Burada ben yönetimin sözcülüğünü yapmıyorum ama atıyorum mesela Osimhen bir fırsat transferiydi.
13: Evet.
14: Icardi bir fırsat transferiydi. Davinson Sanchez Galatasaray'a transferin son gününde geldi mesela. Bazen Hani şu aradaki uçurum da şöyle, Adnan Polat'la karşılaştım. O da sürekli Dursun Başkan'la konuşuyor. Hı. Havalimanında, o da başka bir yere. İzmir'e mi, Yunanistan'a sanırım özel bir iş için gidiyordu. Yani şey, o da şey diyor. 30 milyon euro istenen adamlar için şimdi 20 milyon eurolara düşüldü. O yüzden ben de bu hafta transfer hareketliliği bekliyorum. Evet, Galatasaray'ın istediği oyunculardı ama rakamlar yükseldi. Bir tane örnek vereyim sana.
13: Buyurun.
14: Mesela Leao.
13: Onu Milan, çok yazıyorlar.
14: Milan çekti. Kapıyı 60 milyon eurodan açtı.
13: Evet.
14: Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon euroluk teklifi vardı. Şu anda 38-40'a bırakmaya razı ama Galatasaray istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın kafasında soru işaretleri var bu oyuncuyla alakalı. Hı hı. Yani 20 milyon euroluk bir düşüşten bahsediyoruz.
13: Tabii.
14: Onunla ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım. Mendes dün Milano'daydı. Milan kulübünden yetki aldı ve büyük ihtimalle Leao'yu Chelsea'ye götürecek. Chelsea'de de yine kendi oyuncusu, şimdi ismi aklıma gelmiyor, onu da Al Hilal'e 100 milyon euroya götürecek. Yani büyük ihtimalle Leao defteri Galatasaray açısından kapanmış gibi gözüküyor diyebiliriz.
13: Yani herhalde, ben zaten bu bir ara çok konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı gelecek? O zaman da demiştim yani oyuncunun çok herhalde bu saatten sonra Türkiye'ye gelme ihtimali olmaz diye. Öyle de gözüküyor ki ben hangisine gelirse gelsin Leao Türkiye'de nasıl performans sergilerdi bilemiyorum. Çok uzayınca bazı transferler abi, ha geldi ha gelecek deyince bazen patlıyor.
14: Olmuyor abi, olmuyor. Yani orada da dediğim gibi başkanın da onayı olmadığı için de gerçekleşmiyor. Şimdi geçen sezon düşüş yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
13: Tabii.
14: 9 milyon euro maaş beklentisi olan, en az 4 yıllık sözleşmeyi isteyen, menajerlik ücretleri komisyonlarla birlikte toplam paket 100 milyon euroya çıkan bir transfer. Muzaffer, bizde, bizim ülkemizde böyle bir ya da iki transfer yaparsınız. Bak Fenerbahçe mesela Greenwood'u aldı.
13: Evet.
14: Sonrasında bak düşük profilli adamlara gitti. Lukaku tabii. Mesela böyle çok para harcanan bir adam değil.
13: Vedat daha Muriç fazla.
14: Daha fazla, 32 yaşında 17 tabii. milyon euro bonservis ödedin. Yani bu bütçelere çıkmanın ihtimali yok. Her gittiğin oyuncu için 50 milyon euro istiyorlar. E şimdi biraz daha evet mütabakata varılan bazı oyuncular var. Onlar için girişimler devam ediyor.
13: Şimdi isimleri konuşuruz Yakup abi. Tek tek de soracağım ama şunu da bir sana sormak istiyorum. Yerli oyuncu transferi gerçekleştirecek mi Galatasaray? İşte Arda Okan ismi geçiyor. Bu isimler tabii büyük takımların çoğu için geçiyor ama Ümit Aktağ ismi konuşuluyor. Burada bir takviye yapacak mı Galatasaray yerli oyuncu özelinde?
14: Şöyle söyleyeyim, yerli oyuncu takviyesini stopere yapacak.
13: Hı hı.
14: Aslında oraya daha deneyimli birini istiyorlardı ama şu an mümkün gözükmüyor Muzaffer. Çünkü ofansif, yani işin ön tarafı daha öncelikli. Mutlaka evet. Forvet, sol kanat, ki gelecek oyuncu 10 numara bile olabilir. Galatasaray Lemina'yı gönderip 10 numara transferi bile yapabilir. Çünkü Batsagov da 8 numara da oynayabilen bir oyuncu.
13: Evet.
14: O yüzden işin savunma tarafında mutlaka yerliye gidecek. Şu anda Galatasaray'ın gündeminde yerli stoperi için 2 tane isim var. Adil Demirbağ düşüncesi vardı. Dün itibariyle o rafa kaldırıldı.
13: Evet.
14: Galatasaray Yusuf Akçiçek ya da Ümit Aktağ'dan birini mutlaka kadrosuna katacak bu transfer döneminde. Düşünce bu yönde. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler de şu anda devam ediyor. Onun dışında sağ bek Singo ile Salah devam ediyor. Arda Okan Kurtulan mesela, Taha Şahin Çaykur Rizespor'da. Gidilebilecek oyunculardı ama maalesef Galatasaray yönetimi şu an için böyle planlama düşünmüyor. Belki Deniz Gül ya da Bertu yine transferin son günlerinde böyle fırsat transferi gibi 3. forvet olarak kadroya katılabilir. Onlarla alakalı herhangi bir kontenjan sıkıntısı yok.
13: Evet.
14: Olursa dediğim gibi forvet ve stopere Galatasaray yerli transferi düşünüyor.
13: Can Uzun defteri Batrakov transferinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamen kapandı diyebilir miyiz?
14: Kapanmadı abi. Galatasaray orada da ısrarcı. Israrcı ama aradaki fark 25 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euro. Frankfurt'ta diyor ki siz diyor Osimhen'e 70 verdiniz. Sizde para var, biz bu oyuncu için 50 milyon euro istiyoruz. Ve 50 milyon eurodan 1 lira aşağı düşmüyoruz diyor. Transferin son günlerine doğru, işte az önce söyledim ya, Deniz Gül, Bertu Yıldırım. Bunlara Can Uzun da dahil edebiliriz.
13: Evet.
14: Evet, Galatasaray yönetiminin, hocasının çok istediği bir oyuncu. Ama arada uçurum kadar fark var. Yani kendisini daha henüz ispatlamamış bir oyuncu için Galatasaray yönetimi 50 milyon euro ödemek istemiyor. Son 3-4 gün Can Uzun ismi daha yüksek sesle konuşulur.
13: Peki araya biraz süper chat alıp
14: bir yerli daha söyleyeyim. Mesela söyle soranlar var, benim yayınlarımda da soruyorlar. Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu Galatasaray'ın gündeminde yok. Hakan Çağlanoğlu'nun bu transfer dönemini geçtim. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın devam ettiği sürece Hakan Çağlanoğlu'nun Galatasaray kulübünün kapısından girme şansı yok.
13: Neden?
14: En son bu Hakan Safi görüşmeleri bence işi bitirdi. Milli takımdayken.
13: Ha, oradaki işten dolayı diyorsun. Evet. Yönetim bu konuda Hakan Çağlanoğlu konusunda oldukça net. Peki araya biraz süper chat alalım. Sonra transferde adaylar kimler, isimler kimler, onları konuşalım. Kadir Bey demiş ki benim bir sorum, Galatasaray bir yıldız transferi yapacak mı? Sol kanat transferi U23 mi olacak yoksa Leao gelecek mi? Leao'yu az önce anlattım
14: sol
13: zaten.
14: Sol kanat ama transferi U23 olacak. Işığımız gitti.
13: Işık gitti, evet.
14: Karanlık
13: ben ayarlayacağım.
14: Oldu?
13: Yok, bence tamam. Fena değil de sen cevaplarken abi ben onu halledeyim.
14: Tamam. Şöyle aslında mesela Martinelli'yi istedi Galatasaray Arsenal'den. Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesiydi. 45 milyon euroda teklif yaptı Galatasaray. Adamlar kabul etmedi. Şimdi 45 milyon euroda 60 milyon

0: milyon euro istiyorlar Martinelli için. Martinelli 60 milyon euro eder mi? Bence etmez. Onun dışında Leao durumu söz konusuydu. Bir de burada konuşulan oyunculardan bir tanesi Rashford'tı. Rashford kesinlikle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Yoksa mesela Martinelli'de ya da Leao'da yapmadığı fedakarlığı Dursun Başkan Rashford transferinde yapmaya hazırdı.
1: Evet.
0: Ama oldu ki mesela U23 için mesela Galatasaray Çermit'i, Glasgow Rangers'ın forveti Muzaffer onu almayı düşünüyordu. Oyuncuyla anlaşmıştı. Hatta oyuncu Batagov'da olduğu gibi kulübüne baskı yaptı. Rakamı belli bir seviyeye kadar çekti. Çapraz bas sakatlığı yaşadı. Transfer rafa kalktı. Şimdi Tresoldi ismi var kulüp Brugge'de. Galatasaray'ın ciddi anlamda 40-45 istiyorlar ama o rakamları aşağıya çekebilirdi. Bir anda devreye Barcelona girdi mesela.
1: Evet.
0: Ama oldu ki Barcelona çekildi. Galatasaray Tresoldi'yi 35'lere bitirdi. O zaman kanat oyuncusu kontenjan dışı bir oyuncu olacak. Rashford, düşük ihtimal de olsa Noalang, Leao Chelsea'ye gitmezse Leao ihtimali yine söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok dinamik ve sıcak bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Her şey yaşanabilir bu anlamda.
1: Peki Fusi Try demiş ki yo istifa etsin istiyoruz. Yönetim hep plansız hareket ediyor demiş.
0: Abi ben saygı duyarım abi. Evet. Yani 4 yıl üstte şampiyon olan yönetimi istifaya çağıran taraftara saygı duyarım abi. Biz ne günler gördük. Burak Elmas zamanında tribünler boştu. Takım 13. oldu. Onun dışında işte 13-14 sene şampiyon olamayan var. Şimdi Muzaffer ne yapsın kardeşim? Muzaffer Fenerbahçe taraftarı 12 yıldır şampiyonluk görmüyor.
1: Evet.
0: Ya bir örnek bunu zaman zaman veriyorum. Burada da vereyim. Çok sevdiğim bir komşum var benim. Kardeşim gibi.
1: Evet.
0: Oğlu var. 3 Temmuz sürecinde cezaevinin önüne Aziz Yıldırım için gitmiş, o kadar ağır Fenerbahçeli. Oğlu doğduğunda ismini Aziz koyuyor. Ömer Aziz çocuğuna da. Şimdi çocuk, benim oğlum da aynı yaştalar. İkisi de 11 yaşında. Benim oğlum 6 şampiyonluk gördü. Ömer Aziz daha şampiyonluk göremedi abi.
1: Abi senin oğlun, ben 30 yaşındayım. Benden daha fazla şampiyonluk gördü.
0: Evet abi. Benim kızım 7 yaşında 4 tane şampiyonluk gördü abi. Anladın mı?
1: Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür diye.
0: Ya tamam kardeşim, bu camiaların büyüklüğü apayrı zaten.
1: Şaka yapıyorum.
0: Galatasaray'ın büyüklüğü Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'nin büyüklüğü Galatasaray'dan, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu camialar her zaman büyük olacak. Ama babacım yani 12 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe, evet. 4 sene şampiyon olmuş Okan Hoca sosyal medyada istifaya çağrılıyor.
1: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi abi. Bak ben sana söyleyeyim.
0: Efendim?
1: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi 4 sene üst üste şampiyon yapan teknik direktör.
0: Ben bunu söylemiyorum. Muzaffer söylüyor.
1: Net yani. Evet, ben öyle abi düşünüyorum.
0: Alex'in heykelini kaldırırlar yerine Okan Buruk heykeli koyarlar.
1: Alex'inki kalırdı da yanına yaparlardı belki. Peki. Süper chatlere devam edelim. Sonrasında isimlere geçeriz. Bu arada takım içerisindeki soruları da soracağım arkadaşlar. Chat'teki sorularınızı da soracağım. Lemina'yı konuşacağız. Torreira'nın ayrılık ihtimalini konuşacağız. Davinson Sanchez'i konuşacağız. Hepsini Yakup abiye sırayla soracağım. Sabır lütfen. Cüneyt Alp demiş ki abi bence Demirovic, Can ve Sar alınacak. Stopere U23 çekilmeli. Torreira'dan çıkacaksalar eğer Noah, Sadiki kesinlikle alınmalı demiş.
0: Torreira'dan çıkılmayacak. Buradan orta saha transferini de hemen şey yapalım, konuşalım istersen. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Lemina olacak. Dediğim gibi Kemerburgaz'dan aldığım bilgi de, kaynaklar da aynı şeyi söylüyorlar. Torreira Galatasaray'da yeni sezonda devam edecek. Torreira'ya kimse 25 milyon euro bonservis, 5 milyon euro maaş vermez zaten.
1: Bence de.
0: Lemina büyük ihtimalle ayrılacak. Lemina'nın yerine de Galatasaray 1, Pape, Matar, Sar. Tottenham orta sahaya bu sezon 210 milyon euro harcama yaptı. Pape, Matar, Sar Senegal'le Dünya Kupası'nda iyi performans gösterdi. Şu an yine kendi takımında da son 2 sezondur inanılmaz işler yapıyor. 30 milyon euroya Galatasaray'ın kadrosuna katabileceği bir oyuncu. Onun dışında yine Stuttgart forması giyen Elhanus, Faslı oyuncu. Bir 10 numara ofansif oyuncu. 8 de oynuyor, 10 da oynuyor ama asıl mevkisi 10 numara. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın gündeminde ama 50 istiyorlar onun içinde. O da 50 50'lik bir oyuncu. Olur olmaz bilmiyorum. Kamavinga düşük de olsa hala Galatasaray'ın sessizce beklediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyunculardan birini alırsa, mevcut kadrodaki oyunculardan birisini, Lemina gitmese bile gönderecektir. Hani Kamavinga ihtimali düşük de olsa transfer döneminin sonuna kadar yine Galatasaray'ın gündeminde, onu söyleyelim.
1: Buradan peki adaylara geçelim abi, yani transferde bu 4 oyuncu dedik. Şimdi istersen bir forvetle başlayalım. Sen deneyimli bir forvet arıyor dedin, evet. Galatasaray. Adaylar kimler?
0: Şimdi 2 tane net aday var. Bir tane de ismi çıkmamış aday var. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk aday Stuttgart'ın.

0: Bu en önemlisi. Yani Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı için de Galatasaray ikna oldu ve hemen 15 milyon euroluk resmi teklif yapıldı oyuncu için. Kulübü kabul etmedi. 25 milyon euro istiyorlar. Bu pazarlık aşaması ama benim aldığım istihbarat, bugün havalimanında da Galatasaraylı yetkililerle de konuşma fırsatım oldu. 17-18'lere Galatasaray Ermedim Demiroviç transferini bitirmek istiyor. Bu transferin olma ihtimali çok yüksek. Olmazsa da iki tane alternatif var. İki alternatif kim? Bir tanesi İsmail Esar, Crystal Palace forması giyiyor. Aslında orijinal bir forvet değil. Sağ kanat, sol kanat, 10 numara ve forvet oynuyor. O da Senegalli. Yine Senegal milli takımında inanılmaz işler yaptı. Crystal Palace'da geçen sezon Premier Lig'de harika bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray bu oyuncu için de 30 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Yine Crystal Palace'ın beklentisi de 50 abi. Yani adamlar 50 diye bir baraj koymuşlar. 50'den aşağı kimseyi bırakmıyorlar.
1: Dursun Özbek 50 milyon euroyu bir şekilde kafaya kırdırıp verdirecekler
0: vermiyor
1: en sonunda.
0: Vermiyor abi. Dursun Özbek vermiyor abi. 50 vermiyor. Batagova vermedi. Diğer transferlere de 50 vereceğini sanmıyorum. Şimdi 50'den 40'a bile düşse siz 35'e çıkarsınız, 37'lerde buluşursunuz. Yani 10 milyon euro önemli bir para.
1: E tabii abi. 10 milyon euro. Dile kolay da.
0: Abi 10 milyon euro şöyle söyleyeyim sana. Sané'nin maaşı mesela, tabii. Anladın mı? Ya da Sané'yi geçtim, en az 3-4 tane oyuncunun maaşı demek. Bu pazarlıklar yapılıyor. Bu iki isim konuşuluyor. Ama hani dediğim gibi menajer önerisi mutlaka olacaktır. Bu iki isim dışında Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu daha var. Hafta başı, özellikle hafta başı forvet transferinin noktalanmasını bekliyorum.
1: Peki. Kanat kanat adaylarını da konuşmak
0: kanat
1: istiyorum.
0: Kanat adayları senden. Da şöyle. Oldu ki Galatasaray forvete deneyimli birini aldı. Şu anda Galatasaray için konuşulan tek isim Matis Tel. Tottenham forması giyiyor. Daha önce Bayern Münih'ten tanıdığımız bir isim. Galatasaray bu transferi de kiralık satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleştirmek istiyor. Başka adaylar da var. Girişimler var ama henüz hani ben de ismini öğrenemedim. Şimdi sallamayayım burada. Birkaç tane aday var. Forvet transferinden sonra Matis Tel ve birkaç isimle görüşmeler şu anda devam ediyor. Kanat transferinde Galatasaray bu şekilde noktalamak istiyor.
1: Orta saha ve stoper de sorayım adaylarını, sonra takım içerisine geçelim.
0: Tabii şöyle, orta sahadan az önce bahsettik. Ayrılacak oyuncu olmadan orta sahaya transfer yapma ihtimalin söz konusu değil. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Mario Lemina olacak.
1: Evet.
0: Lemina'nın ayrılığı sonrasında dediğim gibi gündeme gelen oyunculardan bir tanesi Pape Matar Sar, ki herkesi çok heyecanlandıran bir oyuncu. Bu arada kontenjana da, özür dilerim, kontenjana uymuyor. 2002 doğumlu. Yanlış söylemeyeyim. Düşünülen isimlerden bir tanesi bu. Okan Hoca bu transferi onay verdi. Başkan da sıcak bakıyor, yönetim de sıcak bakıyor. İlk aday bu. Elhanus teklif yaptı şu Stuttgart'a Galatasaray'a ama 50 milyon euro istiyorlar. Hiç kolay bir transfer değil. Dünya Kupası'nda bu kadar iyi performans göstermiş oyuncu takımdan ayrılır mı diye düşünenler olabilir.
1: Evet.
0: Teknik direktörüyle sıkıntı yaşadı. O yüzden büyük ihtimalle ayrılacak takımdan. Çok fazla talibi var. Biraz zor transfer ama olursa sen o zaman Batragov'u 8 numarada oynatabilirsin.
1: Tabii.
0: Bir de Galatasaray'ın hayali. Hani ses getirecek, ses getirecek adam kim olabilir diye az önce de söyledim.
1: Kamavinga.
0: Yani baktığınız zaman aslında Mourinho hazırlık maçlarının tamamında neredeyse oynattı. Çok göndermeye sıcak bakmıyorlar. İlk başlarda Real Madrid'den ayrılacağına dair Galatasaray kulübüne bazı bilgiler geldi. O dönemde 70 istiyorlardı. Şu an rakam 55'lere düşmüş durumda. Önümüzdeki hafta içi Lemina ayrılırsa, bu rakamlarda 40 seviyelerine düşerse, Kamavinga'nın da ben Galatasaray'a gelebileceğine inanıyorum. O zaman Galatasaray formada satar, Galatasaray yönetimi kendini de affettirir, her şey pozitife döner diyebiliriz Kamavinga transferi sonrasında.
1: Peki, şimdi Yakup abi birazcık takım içerisine geçmek istiyorum. Tabii. İzleyenlerimizin de çok merak ettiği konular var. Az önce anlattın ama inatla yazıldığı için tekrar sormak istiyorum. Torreira konusu. Torreira ayrılıyor, Torreira ayrılıyor diye şu an chat yanıyor.
0: Torreira muhabbeti ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Torreira, Galatasaray yönetimi sezon başında, özür dilerim, geçen sezon biterken zam yapacağız diye söz verdiği 3 tane oyuncudan bir tanesi Torreira. Evet. Diğer ikisi de Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakçı. Eren 50 milyon TL falan kazanıyor. Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından bir tanesi. Abdülkerim

0: bardakçıya da söz veriliyor. Sonuçta takım kaptanı Torreira da bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar sezon başlamasına rağmen bu konu konuşulmayınca Torreira bundan rahatsız. Ve gidebileceğini yakın çevresine yöneticilerle konuştuğu zaman dile getiriyor açıkçası. Galatasaray yönetimi de diyor ki kardeşim biz kimin kapısını çalsak bizden 50 milyon euro istiyorlar. Biz de 25 milyon euro istiyoruz. 25 milyon euro getiren olursa buyur gidebilirsin. Ama hani bu biraz böyle şey gibi.
1: Artık inatlaşma gibi.
0: İnatlaşma değil de hani zam alma taktiği, anladın mı?
1: Yani birazcık.
0: İtalyan basınında hemen haberler çıktı. Torreira gidiyor, Fiorentina kiralıyor. Galatasaray 4 sezon üst üste her sezon en az 55-60 maça çıkmış oyuncusunu, 2 yıl sözleşmesi olan oyuncusunu. Bu arada Galatasaray'ın sözleşme uzatma mecburiyeti yok abi.
1: Tabii ki de abi.
0: Yok yani. Ama bir söz verilmiş. Bu sözün yerine getirilmesi gerekiyor. Muhtemelen bu konuda mütabık kalınır ve Torreira Galatasaray'da devam eder. Ben dediğim gibi ayrılık ihtimalini çok mümkün görmüyorum.
1: Peki Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalleri de konuşuluyor.
0: Dün yine Kemerburgaz'dan gelen bilgi, oyuncuya yakın kaynaklardan gelen bilgi. Davinson Sanchez kesin olarak Galatasaray'dan ayrılmıyor. Galatasaray'da devam ediyor. Como'nun ciddi bir ilgisi vardı. Ben hep ayrılırsa benim için sürpriz olmaz diyordum. Bu saatten sonra ayrılırsa benim için sürpriz olur. O yüzden büyük ihtimal yeni sezonda Davinson Sanchez'le devam edecek.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu da özellikle chat'te de en çok konuşmamızı istenilen konulardan birisi. Galatasaray'ın ilk transferi Ugo Çukwu'nun performansı. Şimdi abi Ugo Çukwu'yla alakalı yönetim ve Okan Hoca nasıl bir plan belirliyor kafasında? Oyuncu şu ana kadar taraftarları tatmin edemedi maalesef. Bir ışık veremedi ve doğal olarak da eleştiriliyor. Ugo Çukwu planı nasıl olacak Galatasaray'da?
0: Abi Ugo Çukwu planı, Ugo Çukwu'yla ilgili herhangi bir planlama yok abi. Yani taraftar şu an şey diyor ya, bu büyük skandal. Bu adam çok kötü oynuyor. Nerede izledik abi? Bir tane hazırlık maçında izledik. Şimdi ben oyuncuyu savunmuyorum. Bence de iyi adam, yani Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Bence de değil. Ama şaşırtabilir. Beklemek lazım. Mesela dün yine Kemerburgaz'daki kaynaklarımla konuştuğum zaman oyuncunun antrenmanlarda iyi performans sergilediği yönünde bilgiler geldi. Hoca da oynatmaya çalışacak. Sonuçta zorunlu satın alma opsiyonu yok bu oyuncunun. 18 maçta süre alabilirse opsiyon devreye girecek. Çok kötüyse devre arasında gönderir, yerine takviye yapar. Yeni gelen transferin daha maça çıkmadan gönderilme ihtimali çok söz konusu değil. Yönetimin ve hocanın da böyle bir aksiyon alacağını düşünmüyorum Muzaffer.
1: Ya o çok acımasızca olur abi zaten. Evet abi. Yani hani izlemeden etmeden ben de bilmiyorum. Daha öncesinde de tanımadığım bir oyuncuydu ama.
0: Ya şey de konuşuluyor mesela. Renato Niega da kiralık gidebilir. Abi nasıl gönderiyorsun ya?
1: Tabii.
0: Nasıl gönderiyorsun? Bak bu oyuncu oynasın. Bu sezon orta sahada Torreira dahil hepsinin önüne geçecek. O kadar iddialı konuşuyorum. Bunu sadece onu izlediğim maçlarda değil, içeriden gelen bilgiler eşiğinde de söylüyorum. Kendisine çok güvenen bir adam. Ben bu sezon yaz kampında kendisiyle yarım saatlikte bir röportaj yaptım. İnanılmaz özgüveni var. Eksiklerini çok iyi biliyor. Onun üzerine çalışıyor. Hepsinin ötesinde Galatasaray taraftarının kafasında defansif bir orta saha gibi gözükebilir.
1: Evet.
0: Çok yetenekli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Sadece ilk yarı 10-15 tane maç oynasın. İkinci yarı kimseyle Renato Niega'dan kolay kolay formayı alamaz. O kadar iddialı konuşuyorum.
1: Abi zaten bence bizim şöyle bir durumumuz var. Genç oyunculara çok değer vermiyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Sıdıkı Şerif'i Premier Lig takımı Coventry aldı. Fenerbahçe gitti, 34 yaşındaki Vedat Muriç'i aldı mesela. Yani orada ben Şerif'le çözemez miydin işini mesela?
0: Ya
1: bence
0: şöyle,
1: çözerdin yani.
0: Şöyle. Ama nihayetinde şunu gördük. Şimdi ne kadar almıştı Sidiki Şerif'i? 20 milyon euro almıştı.
1: 22 sürdü. 20 ve sattın daha yükseğe.
0: 25'e sattın. Evet. Abi genç oyuncudan zarar etmiyorsun.
1: Etmiyorsun.
0: Bu oyuncuların bir piyasası var. Şey de aynı şekilde. Ugo Çukwu da aynı şekilde. Renato Niega da aynı şekilde. Batragov da aynı şekilde. Batragov Galatasaray'da başarısız olsun. Devre arası sezon sonunda Zenit 20 milyon euroyu vermeye hazır. 25 milyon euroyu vermeye hazır.
1: Tabii satarsın.
0: Genç oyuncudan zarar etmezsin.
1: Doğru.
0: Ya biz burada şeyi konuşmamız lazım. Lemina ile niye sözleşme imzalandı? Kaan Ayhan niye hala takımda tutuluyor? Onun dışında Günay. Şimdi ya geliyorum diyen bir kaleci var. Cankat Yılmaz. Hala sözleşme konusu çözülemedi bu adamın. Bu adam bilmiyorum 4-5 milyona oynuyor şu anda. Ya
1: Tabii.
0: yapın sözleşmesini. Günay'ın 60 milyon aldığı yerde bu adam 35 milyon TL'yi sonuna kadar hak ediyor. Bak bu adam Uğurcan'ı zorlayacak bir adam. Gerçekten öyle. Ama işte doğru planlama yapılması lazım.
1: Katılıyorum. Süper chatler var. Onları da ekrana getirelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Yavuz Bey demiş ki, sevgili Yakup Bey, biz ne çektik bu sefer bu yöneticilerden? Bak, Batrakov'un gelişinde en basit üçlü çektirmeyi bile beceremediler. Gerçekten bizim bu başkan ve yöneticilerle işimiz çok zor bu
0: Aa
1: sene.
0: bak çok güzel bir konuya değindi. Ben orada mücadele verdim. Şimdi bir taraftar dahi gelse, tamam mı? Benim için değerli. Renato Niaga'yı karşılamaya bir tane Galatasaray taraftarı gelmişti. Ben o gün kendisiyle röportaj yaptım, gündem oldu. Abi havaalanı planlaması çok kötüydü.
1: Evet.
0: Niye kötüydü? Kim orada o planlamayı yaptıysa, tamam mı? Yanlış yaptı. Niye? Oraya 50 ya da 60 tane taraftar 2 saat boyunca 38-40 dereceye güneşin altında bekledi. O transfer oraya geliyorsa bir tane üçlü çektirecek abi, oranın raconu odur. Ben mücadele ettim ya, dedim ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya taraftar bekliyor, yuhlamaya başladılar. Ya yönetimi sabote ediyor bu insanlar, ben sana söyleyeyim. Vallahi sabote ediyorlar. Bilmiyorsanız yapmayın abi bu işi. 60 tane taraftar orada 2 saat boyunca güneşin alnında beklemiş. Sen oyuncuyu üçlü çektirmeye çıkarmıyorsun. Otobüsün içinde bekliyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Ya ne konuşuyorsun abi? Diyorum ya, ben orada mücadele ettim oyuncunun çıkması için. Çünkü kulüp zarar görecek. Ya başkanın bundan haberi yok, yöneticilerin bundan haberi yok. Ama oraya gönderdiğin adamın inisiyatif alması lazım.
1: Tabii.
0: 60 tane taraftar gelmiş. Sen zaten kapa bildirmişsin açıklamayı. Oyuncuya uçakta üçlü çalışması yaptırmışsın. Çıktı gayet sempatik bir şekilde üçlüsünü çekti. Taraftar ondan sonra kalktı gitti abi.
1: Tabii.
0: Yanlış yapıyorlar. Bak çok güzel bir konuya değinmiş. Ben unutmuştum. Güzel hatırlattı.
1: Oktay Ağırbaş demiş ki, üçlü meselesinde senden razıyız Yakup abi. Yayını canlı takip ediyordum ve seni takdir ediyorum
0: Evet
1: demiş.
0: abi ben şey yaptım ya. Gazeteciler çok yakındı mesela, onlardan da rica ettim, dedim biraz arkaya çekilin en azından oyuncuyu taraftar görebilsin.
1: Tabii.
0: Ya diyorum ya, emekçi onlar abi, taraftar. Taraftar olmadan hiçbir şey olmaz.
1: Yani katılıyorum abi, orada taraftara değer vermek gerekiyor. Kaç kişi olursa olsun yani.
0: Kesinlikle.
1: Mert Bey demiş ki, 30 artı 5 milyon teklif verirken Leao'dan şüphesi olmayan yönetim Milan fiyat düşüncemi şüpheleri olmuş Yakup. Sen yönetimin ağzı oldun demiş.
0: Ben yönetimin ağzı falan değilim kardeşim. Ben burada yönetimi en ağır dille eleştiren adamlardan bir tanesiyim. Bu sezonki transfer planlamasının da inanılmaz kötü olduğunu, devre arasında tarihin en kötü transfer döneminin geçtiğini söyleyeyim. Abi burada sen teklifi yaparsın,
1: Evet.
0: oyuncunun da maaş düşmesini beklersin. Oyuncu 9 milyon euro istiyor. Galatasaray'da Leao'ya 9 milyon euro maaş vermek istemiyor abi. Anladın mı? Bir de orada transferde taktik var. Belki Martinelli'yi almak için Leao'ya teklif yaptın. Galatasaray Martinelli'ye de 45 milyon euro teklif yaptı.
1: Evet.
0: Ama vermedi Arsenal. 60 milyon euro istedi. Onu ne yapacağız? Rashford geliyorum desin, Galatasaray 40-50 milyon euro bonservis ödemeye hazır. 10 milyon euro maaş ödemeye hazır. Ama Rashford gelmiyor. Leao ile ilgili. Bak bazı adamlar var. Bunlardan bir tanesi John Duran. Bir tanesi Real Madrid'de bir 10 numara vardı. Hatta sağ kanat oynuyordu. İsmi aklı Faslı oyuncu.
1: İbrahim Diaz.
0: Brahim Diaz. Bunların özel hayatını da araştırıyor Galatasaray. Şimdi Leao konusu sıcak gelişmeydi. Evet Galatasaray 35'e kadar çıktı. O dönem inmiyordu. Şimdi indi. Şimdi Galatasaray istemiyor abi. Belki de taktik yapıyor. Bu transfer bitti demiyorum ben. Tamamen gündemden çık. Belki de 35'e inecekler. Leo da diyecek ki baba ben 9 istiyordum 7 istiyorum. O zaman gerçekleşecek. Daha transfer dönemi bitmedi sonuçta.
1: Peki. Var mı Yakup abi eklemek istediğin, eksik
0: Yo
1: bıraktığımız bir
0: eklemek
1: şey?
0: istediğim şöyle. Erzurumspor maçı kadrosu muhtemelen birazdan açıklanır. Yeni transfer Batagov kadroda olmayacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek. Sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Erzurum'a götürülmeyecek. Galatasaray'ın da geçen Çorumspor maçındaki 11'in aynısıyla hemen hemen Erzurumspor maçına çıkmasını bekliyoruz. Dediğim gibi transferde özellikle önümüzdeki haftadan itibaren çok daha hareketli günler olacak. 4 transfer daha bekliyoruz. Bizi izleyenlerden ricamız, Digi Futbol'a abone olurlarsa, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse seviniriz. Önümüzdeki hafta yine yeni gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor. Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Beşiktaş Zalgiris karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Tabii ki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un mağlubiyeti bizleri üzdü ama Beşiktaş bizi mutlu etti. Beşiktaş bizi sevindirdi. Şu anda tabii ki birçok Beşiktaş taraftarı da yavaş yavaş arabalarına binip ya da stadı dışına doğru çıktılar. Birçok Beşiktaş taraftarında bizi dinlediğini biliyorum. Birçok Trabzonspor taraftarında keza, ama bugün kazananla başlayacağız. Bugün Beşiktaş'la başlayacağız konuşmaya. Alper Üstün abi bizlerle beraber. Alper abi hoş geldin.
6: Merhabalar sevgili Can, herkese iyi geceler diliyorum.
3: Hoş bulduk Alper abi. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama bu 90 dakikada biz neler izledik Alper abi? Tabii ki ben biraz bölük pörçük izlemek durumundaydım. Biraz Trabzonspor'a döndüm, biraz Beşiktaş'a döndüm. O yüzden de bugün teknik yorumlar da çok çok kıymetli. Tabii ki birçok yorumu konuşacağız ama bugün sahada Beşiktaş taraftarı ya da futbol taraftarları Beşiktaş'ı nasıl gördüler? Alper Üstün daha nasıl gördü daha doğrusu? Doğrusu 90 dakikanın genel yorumuyla başlamak isterim abi.
6: Bugün gündüz bölümünde sevgili Çağatay Çıtlan programına bağlandım da şu ifadeleri kullandım. Artık Beşiktaş şu 1-0'dan kurtulmalı, 1-0 olsun bizim olsun mantığından kurtulmalı demiştim. Ve bu akşam çok ümitliyim. Beşiktaş yine gol yemeyecek. Kalede Nübel var demiştim. Ve Beşiktaş bugün farklı kazanarak bence turu İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda alacak demiştim ki yanılmadım. Görünen köy kılavuz istemiyordu. Beşiktaş'ın oyun tarzı, Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten Litvanya'nın Zalgiris karşısında, Zalgiris'in Beşiktaş'a karşı hakimiyet kuramayacağı net ortadaydı ki yanılmadık. Karşılaşmaya Beşiktaş daha 5. 6. dakikada golle başladı. Yani Oğun golüyle başladı ki bak şurada ne kadar kolej havası yaratıldığını, takımda nasıl bir kolej havası olgusunun oluştuğunu herkes çok net görmeli ki. Dušan Vlahović transfer edilmesine rağmen istekli, arzulu, gol bulmak için savaşan bir ruh halindeydi. Yani takımda herkes oynasa da oynamasa da oyun dahilinde içeride olan herkes galibiyeti almak için, Beşiktaş'a faydalı olmak için mücadele ediyor. En önemli nokta bir kere burası. İkinci nokta, bir takıma nasıl el değdirildiğinin en büyük örneği Vincenzo Italiano. Yani yedek kulübesinde o kadar hırslı, o kadar taraftar ateşleyen, o kadar takımına etki eden bir hoca ki, bir kere Beşiktaş taraftarını bugün ayakta alkışlıyorum. Yani maça o kadar iyi hazırlanmışlar ki, daha maçın birinci dakikasında başladı Beşiktaş Zalgiris'i baskı altına almaya. Dedim ki bu baskı altında dedim Zalgiris dedim 15 dakika dayanamaz dedim. Hakikaten de dediğim oldu. Beşiktaş zaten 12 dakikada 2 gol buldu. Yani Oğun kafa golünde Orkun'un ortası harikaydı. Oğun arka tarafa gönderişi mükemmeldi. Bugün hep eleştirdiğim, Beşiktaş'ın sol beke ihtiyacı var dediğim noktada Rıdvan bugün hem bekte hem açıkta gerçekten çok iyi performans sergiledi. Çok iyi ortalar yaptı. Takımını gole doğru itti. O yüzden Rıdvan'ı da ayrı olarak tebrik etmek istiyorum. 12. dakikada Rıdvan'ın ortasında Murilo'nun golü var ki Beşiktaş orada aslında maçı yavaş yavaş koparmaya başlamıştı. Biliyorsun 58. dakikada penaltıyı aldı. Yine Rıdvan'ın ortasında Oğun düşürülüşü var. Ve Orkun'un penaltı golüyle skor 3-0'a geldi. İşte o 3-0'a geldiği dakikalarda da artık Beşiktaş taraftarının beklediği isim Dušan Vlahović sahaya girdi. Oğun yerine orta alkışlarla sahayı terk etti. Orkun Kökçü gerçekten genç yaşına rağmen çok iyi bir kaptan oldu. İyi bir 10 numara, iyi bir Beşiktaşlı. Yine oyuna giren arkadaşlarını şak şeklinde orta sahada karşıladı ki Trossard'ı da aynı şekilde karşılamıştı. Vlahovic'i de aynı şekilde karşıladı. O yüzden Orkun Kökçü'ye ayrı bir tebrik gönderiyorum. Vlahovic oyuna girdi. 68. dakikada ilk kafasını gönderdi rakip kalelere. Etkili olacağını gösteriyor. Daha tabii

0: takımı tanımıyor. Daha hazır değil. Ama bence Vlahovic kanatlardan gelecek İlhan Fakılı, Černý, Trossard, Rıdvan bu ortalarda çok pozisyon bulacak gibi görünüyor. Bunun mesajını bizlere verdi. Yani süper bir performans sergiledi açıkçası Beşiktaş. Tempo hep yukarıdaydı. Top kaybedilse bile hemen kazanıldı. Ben sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş'ın beklentilerin üzerinde bir futbol oynadığını düşünüyorum. 6 tane resmi karşılaşma oynanmış. 6 resmi karşılaşmada da Beşiktaş kalesinde yenilen bir gol yok. Yani Beşiktaş bir kere tur kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda artık Beşiktaş'ı ben UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış gibi görüyorum.
1: Katılırım.
0: 3-0'ın bir dönüşü olmaz. Buradan eğer döndüreceksen zaten UEFA Avrupa Ligi'ne hiç katılma derler insana. Hı hı. O yüzden ben Beşiktaş'ın artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduğunu düşünüyorum. Zalgiris karşısından farklı bir galibiyet var. En önemli noktalardan bir tanesi hep Beşiktaş 1-0, 1-0, 1-0 gidiyordu. Bugün farklı bir skor elde edildi. Daha farklı olabilirdi. Ama Beşiktaş için yeterli bir sonuç. Taraftarının desteğiyle İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş çok iyi bir galibiyet aldı. Savunmaya baktığımızda Emirhan da bugün çok istekliydi. Bir sol stoper, sol bek ihtiyacı var diyordum ama şimdi Nübel mesela gol yemedi. 6. resmi maçta da Beşiktaş gol yemedi diyoruz ama inan sevgili Can, yani bölük pörçük seyrettiğin için sana da bu bilgiyi vereyim. Beşiktaş kalesine top gelmedi.
1: Yani tek taraflı bir maç olduğunu anlıyoruz.
0: Tabii ki Beşiktaş kalesine top gelmedi. Yani Zalgiris'e Beşiktaş top oynatmadı. Sağdan sildi adeta Litvanya ekibini Beşiktaş. O yüzden kaleci Nübel geri paslardı. Sadece arkadaşlarının geri pasında biz Nübel'i görebildik sadece bugün. Onun haricinde Nübel çok da Nübel'e iş düşmedi. Ama Beşiktaş'ın savunmasındayım. Murillo olsun, hem Jalo olsun, Emirhan olsun, Rıdvan olsun. Önlerinde yine Salih Orkun müthiş ikili, nazar değmesin. Yani Černý bugün çok da etkili oynamadı. Trossard'ın bir sakatlığı oldu. 72. dakikada sakatlandı ve sekerek oyunu terk etti. Anlamsız bir 3-0 skor tabi olduktan sonra herhalde Zalgiris oyuncular biraz da gerildi sevgili Can. Ya anlamsız bir sertlik içerisine girdiler. İşte bu sertlik içerisinde de Trossard'ın sakatlığı oldu. Ayağını sardılar, buz koydular. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur Trossard'ın. Trossard da yavaş yavaş takımı ısınıyor gibi ama beklenen Trossard hala sahada yok. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Onu tam onu soracaktım abi. Çok isabetli oldu. Evet abi, devam edebiliriz.
0: Yani çok etkili değil. Yani beklenen Trossard yok açıkçası. Yani şu ana kadar o Belçika'nın yıldız kıvamındaki Trossard'dan bir kuble göremiyoruz Beşiktaş'ta hala. Ama daha çok erken bunları konuşmak için. Çünkü sezon başındayız. Takıma yavaş yavaş adapte oluyor oyuncular. Yavaş yavaş arkadaşlık olgusu, yavaş yavaş takım olgusu oluşuyor ama tekrar söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş beklentilerin üzerinde bir futbol oynuyor ve beklentilerin üzerinde şekilde ilerliyor. Ben Beşiktaş takımının bu noktada bir merkez orta saha, yani Olaytan bugün oynadı ama beklenen orta saha anlamında yine Olaytan aslında sahada değildi. Bir merkez orta saha kesinlikle Beşiktaş'a alınması gerekiyor.
1: Katılırım.
0: Yani evet, açıkta ileride Rıdvan iyi ortalar yaptı. Bugün istekliydi, arzuluydu, güçlüydü ama her zaman aynı Rıdvan'ı göremiyoruz. Yani Ouattara, Rıdvan eğer böyle oynarsa formanın yüzünü göremez diyeceğim ama Ouattara tabii fizik olarak Rıdvan'dan daha güçlü. Tabii yani Beşiktaş'ın dediğim gibi 2-3 tane transferi mutlaka ihtiyacı var. Hep sol stoper, sol bek, merkez orta saha diyoruz ama Olaytan bugün o Eyüp Spor maçındaki Olaytan mesela bugün sahada yoktu açıkçası. O yüzden daha tecrübeli, daha böyle oyuna yayılan, kanatları gören, ileriye gole giden bir orta sahaya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Transfer dönemi bitene kadar da herhalde bu eksiği tamamlayacaktır yönetim diye düşünüyorum.
1: Şöyle bakıyorum mesajlara, birçok da mesaj gelmeye başladı. Beşiktaş taraftarları da şu anda tahminimce artık yavaş yavaş İnönü Stadı'nı, Tüpraş Stadyumu'nu yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Arabalarına biniyorlar diye anlıyorum. Mehmet Bey'den bir mesaj var. Aslında Mehmet Bey, Alper abi seni dinlemiş öğlen Çağatay Çıtlan programında, bir soru sormuş. Şöyle diyor, diyor ki bakıyorum, yedekten sahaya girebilecek en azından 3 dakika takviye gelirse Beşiktaş'a bu takım şampiyon olmaz mı Alper abi diye sormuş Alper Üstündar. Bir de aynı zamanda son sorumda iyi ki Salah'ı almadık mı diyebilir mi Alper Üstündar, böyle bir durum var mı demiş. Yani Salah bu takımındaki bu havayı bozar mıydı diye de sormuş. Böyle de aslında iki boyutlu bir soru gelmiş. Ne dersin Alper abi, yani Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde.
0: Ya şöyle, Muhammed Salah'ın açıkçası ben tabii gelmesini isterdim. Çünkü Muhammed Salah Beşiktaş'ın aradığı merkez orta saha kıvamındaki bir oyuncuydu. Hı hı. Yani Trabzonspor'da bugün ben Trabzonspor maçını da bir bölümde izledim. Hı hı. Yani Muhammed Salah çok yalnız kalıyor. Muhammed Salah orada yani istenilen performansı sergiler mi bilmiyorum. İstekli, arzulu, yani gol yollarında vuruyor, orta yapıyor. Şut çekiyor, frikik kullanıyor, yani elinden gelen şey yapıyor. 90 dakika bugün sahada kaldı Muhammed Salah. Ben açıkçası Beşiktaş'ta o merkez orta saha kıvamındaki oyuncunun Muhammed Salah olabileceğini düşünüyordum ama olmadı, aksilikler oldu, Muhammed Salah transferi gerçekleşmedi. Şimdi baktığımda tabii ki Beşiktaş'ın oraya mutlaka bir oyuncu transfer etmesi gerekiyor. Yani sevgili Mehmet Bey'in sorusuna bu şekilde cevap verebilirim. Yine de oraya bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Yani kimsenin hani kimsenin huzurunu bozmaya değil de Beşiktaş'ın artılarını, Beşiktaş'ın pozitif yönlerini konuşmak için aslında bir şeyi şekillendirmek lazım. Ben ileriye dönük planlamada Beşiktaş'ın merkez orta sahasız eğer transfer yapmadan devam ederse sıkıntı yaşayacağını düşünenlerdenim. Mutlaka bir merkez orta saha ihtiyacı var. Yani merkez orta sahadan kastım, şimdi Orkun Kökçü ile Salih Özcan orada çok iyi oturdu. Orayı bozamazsınız ama bir Olaytan, bir Orkun Kökçü, bir Salih Özcan, ne bileyim bir Trossard, bunlar merkez orta saha değil. Yani hücumda hem kanatlara topu yayabilecek, geriden alabilecek, ilerleyecek, çalımlarla beraber santrofor hareketlendirecek, gerekirse gol atacak bir orta sahadan bahsediyorum. Yani kimden bahsediyorum? İşte bir Alex de Souza'dan bahsediyorum, bir Hacı'dan bahsediyorum, bir Sergen Yalçın'dan bahsediyorum. Yani bu da aslında Mehmet Bey'in sorusunda hani Muhammed Salah bozar mıydı, İyi ki gelmedim acaba diyor ama Muhammed Salah bu takımın içerisine gelmiş olsaydı Beşiktaş daha başka futbol oynardı açıkçası.
1: Şöyle bakıyorum, Yenal Bey yazmış. Bu arada Beşiktaş maçını seyrettiğimde demiş 3-0'dan sonra hala da Beşiktaş'ın haldır huldur atak yaptığından bahsetmiş. Tablo böyle miydi Alper abi? Yani maç 5'e 6'ya 7'ye gidebilir miydi diye sorayım.
0: Isıran bir Beşiktaş vardı. Yani sahada ısıran bir Beşiktaş vardı. 2-0'dan sonra 3-0 kovalayan, 3-0'dan sonra 4-0'ı kovalayan bir Beşiktaş vardı. Beklenen Beşiktaş vardı. Bugün hep şunu söyledim programda Çağatay'ın. Beşiktaş'ta artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış olmanın mutluluğu var dedim. Yani Beşiktaş artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış. Hocasıyla beraber, futbolcularıyla kolej havasını yakalamış bir bütünlük hali var Beşiktaş'ta. Hakikaten yani taraftarın da baskısıyla beraber İnönü Stadyumunda Beşiktaş bugün 4'ü de 5'i de bulabilirdi. Yani Zalgiris'i adeta oynatmadı. Bak, Zalgiris oynamadı demiyorum. Zalgiris oynayamadı. Yani Beşiktaş Zalgiris'i oynatmadı. Hem savunmada, hem orta sahada, hem hücum hattında, yani inanılmaz bir futbol oynadı. Isıran, devamlı golü isteyen bir Beşiktaş vardı. Yani Beşiktaş'ın, aslında Beşiktaş taraftarlarının özlediği bir tablo bu. Yani yıllardır Beşiktaş taraftarı yani 4 senedir 5 senedir böylesine iyi oynayan, rakibi ısıran, hep gol yollarında etkili olan, birçok gol pozisyonu bulan Beşiktaş'ı çok özlemiş. Taraftar, Beşiktaş taraftarının şöyle bir özelliği vardır. Takım kaçırdıkça taraftar kendi kendini daha da ateşler. Böyle bir özelliği vardır Beşiktaş taraftarının. Beşiktaş kaçırdıkça yani inanılmaz derecede ateşledi Beşiktaş taraftarı kendini. Ve takıma da büyük bir artı kattı. O yüzden bu noktalar çok önemli noktalar. Yani Beşiktaş takımı sadece hocasıyla, futbolcusuyla değil, taraftarıyla da bir bütünlük kurmuş durumda. Ya bu Beşiktaş'a çok büyük artılar getirecektir bu sene.
1: Alper abi bakıyorum, Serkan Bey yazmış. Serkan Bey demiş ki, hocam demiş, Alper Üstündağ size hocam diye hitap etmiş. Orkun ve Salih'i dinlendirmek gerekiyor zaman zaman ama arkadaki yedekler uygun değil. U23 en azından bir adam lazım değil mi? Bu adamların sonuçta dinlenmesi de belli yerlerde gerekmeyecek mi demiş Serkan Bey. Ne dersin Alper abi?
0: Valla Salih Özcan'la Orkun Kökçü o kadar kaliteli ve o kadar üst düzey futbol oynamış ki yıllarca genç yaşlarına rağmen. Onların çok dinlenmek istediğini düşünmüyorum açıkçası. Futbolcu oynadıkça daha çok performansını artırır. Ben her zaman şu örneği veririm. O 2000 yılındaki Galatasaray takımında biliyorsun kadro hiç bozulmadan hem evet. Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadro. Bak rotasyon yapmadan evet. Aynı kadro Fatih Terim'in öğrencileri aynı kadro ile mücadele etmiş ve UEFA Kupası'nı kaldırmışlardı. Süper Lig'i kaldırmışlardı. Türkiye Kupası'nı kaldırmışlardı. O yüzden ben günümüz futbolunda artık dinlenmeye çok karşıyım. Yani dinlenmek diye bir şey yok. Sadece skoru aldıktan sonra dinlendirmeler olabilir. Burada da zaten Orkun'la Salih'i dinlendirecek oyuncular var. Yani böyle durumlarda mutlaka skor alındıktan sonra Kartal Kayrağı olsun, Endide olsun bunlar onları dinlendirecek isimler.
1: Peki şimdi bakıyorum tabii ki birçok detaya. Şöyle bir yorum gelmiş Kenan Bey'den. Rıdvan Yılmaz bugün Beşiktaş kariyerinin en iyi maçını oynadı diyebilir miyiz diye bir yorum gelmiş.
0: Evet, oynadı vallahi oynadı. Ne yalan söyleyeyim, her maç Rıdvan Yılmaz'a eleştiride bulunuyordum. Beşiktaş'ın sol tarafı alarm veriyor diyordum. Ha, geride çok iyi mi? Hayır. Bak Rıdvan bek bölgesinde çok mu iyi? Hayır. Rıdvan açık bölgesinde çok iyi. Kanatta çok iyi oynayabiliyor. Çıkışları çok iyi. Rakip de bugün dediğim gibi Beşiktaş rakibi oynatmadığı için çok pozisyon gelmedi. Yani ne sağ bek bölgesinde ne sol bek bölgesinde hiçbir yerde böyle bir şey gelmedi açıkçası. Pozisyon yakalayamadı Zalgiris. O yüzden ne Nübel'e top geldi ne de Rıdvan'ın bölgesine top geldi. O yüzden bugünü kıyaslayamayız ama ileride eğer Rıdvan'ı yorumlayacak olursak gerçekten kariyerinin en önemli maçlarından birini oynamış olabilir. Yani attığı her orta direkt arkadaşlarının ayağına ya da kafasına geldi. Bu çok önemliydi. Her zaman bu olmaz. O yüzden Rıdvan bugün gerçekten alkışlanacak bir futbol oyununa da çıkacağız.
1: Ali Bey'den bir mesaj gelmiş. Diyor ki Dušan Vlahović ne zaman %100 hazır olur? Alper Üstündağ'ın ilk Dušan Vlahović'i izlediği bu son 30 dakikalık kısım ile ilgili yorumlarını merak ederim demiş.
0: Ben Vlahović'in bugün en az 30 dakika görev alacağını düşünüyordum zaten, söylemiştim. Ki yani 30 dakika 35 dakikada oynadı Vlahović. Özellikle ilk topla buluştuğu dakika 68'di ve kafa vuruşu yaptı Vlahović. Yani şunu gözlemledim. Tabii daha hazır değil. Yani takıma adapte olması en az bir 2-3 hafta alacaktır. Hani takımla beraber oynaması, takıma adapte olması, motivasyonu yakalaması, yani bir süreç alacaktır. Yani en az bir 3-4 hafta ihtiyacı var Vlahović'in. Trossard'ın da aynı şekilde. Zamanla alışacak bu iki isim. İkisi de çok önemli futbolcular Beşiktaş için. Ama gözlemlediğim kadarıyla Vlahović Beşiktaş'ın aradığı santrafor. Yani böyle nasıl söyleyeyim, Dembaba, John Karev, Mario Gomez, yani bu tarzda bir oyuncu Vlahović. Yani topu ayağına aldığında hemen arkadaşlarını görme özelliği, yani raket gibi bir sol ayağı var, yeri geldiğinde frikik bile kullanan bir santrafor, kafa topu hakimiyeti olsun, gücü olsun, ve kaleyi, üç direği, içini net görebilen bir golcü. O yüzden çok acele etmemek lazım, sabırlı olmak lazım. Dušan Vlahović Beşiktaş için çok etkili bir santrafor ve iyi bir transfer.
1: Metin Bey'den şöyle bir mesaj gelmiş. Semih Kılıçsoy ile alakalı bir problem mi var? Bugün oyuna dahil girmedi diye bir mesaj var. Bir bilgimiz var mı Alper Üstünde bu konu hakkında?
0: Vallahi Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu ile ilgili ben Alper Üstünde TV YouTube hesabımda ve Alper Üstünde ile Kazan Kanyor Instagram hesabımda yorumumu, görüşümü belirttim. Ve dedim ki özel bir parantez açıyorum ve sizlere ben son uyarıda bulunmak istiyorum. Bir abiniz olarak dedim. Orada da söyledim. Burada da sizlerle paylaşayım sevgili Can. Yani Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu bu formayı çok arar. Yani gün gelir kafasını taşlara, kafalarını duvara vururlar. İtalyano hoca saf bir hoca değil. İtalyano hoca neyin ne olduğunu görebilen bir hoca. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun giydikleri formanın değerini bilmediklerini o kadar iyi anlayabilecek bir hoca ki. Yani ben Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam ki ikisi de çok kaliteli ve ikisi de çok kaliteli golcü. Yani neden böyle yapıyorlar burayı anlamış değilim. Ama ben onların yerinde olsam bir an önce Residence'da mı kalıyorlar, villada mı kalıyorlar, nerede kalıyorlarsa hemen Nevzat Demir tesislerine taşınırım. Hayatımın 365 günümün 7 gün 24 saatini Nevzat Demir tesislerinde yaşarım. Sabah akşam orada idman yaparım. Gerekirse oranın timlerini bile yerim. Ve Beşiktaş formasını kaparım. Sonra da milli takıma kadar yükselip gittiğim yerde de Beşiktaş'a büyük paralar kazandırarak gitmek isterim. Altyapıdan gelen iki tane oyuncuya bu yakışır. Yani bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar rahatlık olmaz. Yani iki tane sözleşme imzalayıp milyon euroları ceplerine koyduktan sonra bu çocuklar şımarıyorlar. Yani ben inanılmaz derecede Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'na güveniyordum. Beşiktaş taraftarı da onlardan çok şey bekliyordu. Ama maalesef çok büyük hayal kırıklığı Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu. Yani toparlarlar mı, düzelirler mi, kiralık olarak gidip tekrar geri mi gelirler bilmiyorum ama Beşiktaş formasını kaybettiklerinde çok üzülürler. Yani şu andaki bu durumun değerini iyi anlayıp, iyi analiz edip kendilerini hazır hale getirmeleri en büyük tavsiyem.
1: Birçok mesajımız var. Hızlı hızlı geçiyorum Alper abi. Bora Bey yazmış. Bora Ayhan Çanakkale'den selam yollamış. Beşiktaş oyuna ısınıyor demiş. Hatta rekorlar ve unvanları göndermiş. 91-92 yenilgisiz şampiyon. 15-16 statsız şampiyon, 20-21 seyircisiz şampiyon diye şampiyonlukların, aslında belli başlı şampiyonlukların fotoğrafını göndermiş. Şöyle bakıyorum, Alper abi senin YouTube kanalındaki belgesel çok çok güzelmiş, bir dinleyicimiz izlemiş, o konuda izlemeyenlere tavsiye etmiş.
0: Benim belgeselinden bahsediyor herhalde.
1: Öyle bir cümle bilmiyorum, ben izlemedim bu arada.
0: Valla benim belgeselim tüm gençlere örnek olabilecek nitelikte.
1: Ben izleyeyim, eve gidince izleyeyim akşam.
0: Hayat öyküm.
1: Akşam izleyeceğim. Akşam söz veriyorum, izleyeceğim Alper abi bu arada.
0: İzlememiş olman beni üzdü.
1: Tamam abi, yani dün bir diziye tutuldum bu arada abi. Kafamı kaldırmadan sadece dizi izledim. O başka şeyin konusu olsun da akşam
0: vallahi
1: söz veriyorum.
0: Valla benim 8 sene önce çekildi hayat hikayem sevgili Can.
1: İzleyeceğim.
0: 8 senedir de orada duruyor.
1: Evet tamam, ben bunu izleyeceğim. Böyle bir şeyin varlığından haberdar değildim. Bunu izleyeceğim. Bu da benim ayıbımdır diyorum.
0: Ya yok estağfurullah. Hayır tabii.
1: Şöyle bakıyorum
0: ben
1: Nurum.
0: Ben sadece gençlere ve hayal kırıklığı yaşayanlara, hayattan umutsuz olanlara çok büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. O belgeselin çok güzeldi. TV'de yayınlanmıştı. Bir kişi bir hayat belgeseli. O yüzden mutlaka izlerseniz çok mutlu olurum.
1: Mutlaka izleyeceğim Alper abi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir dinleyicimiz demiş ki Nurullah Bey. Abi demiş, rakip takım çok küçük ve aslında zayıf bir takımdı. İnşallah büyük takımlara karşı da Beşiktaş böyle oynar demiş. Böyle oynar mı diye sorayım, son soru olsun.
0: Doğru. Nurullah Bey değil mi?
1: Evet, evet abi.
0: Nurullah Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir mesaj. Yani gerçekten Beşiktaş'ın büyük takımlar karşısında, etkili takımlar karşısında nasıl oynayacağını ben merak ediyorum. Şimdi bugüne kadar gelen takımların hepsi küçük küçük takımlardı. Şimdi hazırlık karşılaşmalarında alınan kötü sonuçları konuşmamak lazım. Onları konuşmanın bir anlamı yok. Ama yani bu UEFA anlamındaki ön eleme maçlarında, playoff maçlarındaki rakipler de çok etkili rakipler değil. Yani Beşiktaş'a meydan okuyacak rakipler değil. O yüzden Beşiktaş bu konuda UEFA Avrupa Ligi'ne giderken ön elemelerde oynadığı maçlarda çok da aslında kıyas yapamıyoruz. Beşiktaş'ın çünkü kalitesi, Beşiktaş'ın taraftar gücü, Beşiktaş'ın oyun sistemi, Beşiktaş'ın hocası, yani o rakiplerinden çok çok üstün. O yüzden Nurullah Bey'in sorusu çok güzel bir soru. Beşiktaş'ın şimdi gerçek gücünü büyük maçlarda iyi rakipler karşısında göreceğiz. Ama şunu ihmal etmemek lazım. Biliyorsun ki küçük görünen büyük kulüplerde Beşiktaş'a, hatta Türk takımlara çok meydan okumuştur. O yüzden küçüğü büyüğü olmadan Beşiktaş yavaş yavaş merdivenleri tırmanıyor. Ben tekrar söylüyorum, konunun başında söylediğim gibi beklentilerin üzerinde ilerliyor Beşiktaş. Ya çok hızlı bir güzel başlangıç yaptı. Sadece bir iki eksiği var. O bir iki transferle beraber eksiklerini eğer kapatırsa, ya Beşiktaş bu sene hem ligde hem kupada hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eder. O yüzden Beşiktaşlı mutlu, Beşiktaşlı umutlu.
1: Peki Alper abi, çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bunun yanında. Sağ ol, var ol diyorum abi.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşlılara da kutluyorum tekrar.
1: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Sağ olsun. Yani hakikaten her maç sonunda neredeyse çok ekstrem durumlar olmadığı koşulda Alper abiyle maç sonlarında sohbet etmeye devam ediyoruz. Alper abi çok kıymetli birisi bizim için. Bütün Beşiktaş maçlarından sonrasında bizlere her zaman şeffaf yorumlarıyla, net ve direkt yorumlarıyla kılavuz olan bir yorumcumuz sağ olsun var olsun. Biraz sonra Aytekin Akay'la bağlantı gerçekleştireceğiz ki bugün tabii ki Beşiktaş'la sevindik ama Trabzonspor'un aldığı sonuç bizleri birazcık üzdü. Aytekin Akay'la konuşacağız. Acaba sorun neydi? Ya da birazcık takımın yeni olmasıyla alakalı bir durum muydu? Bütün detayları tartışacağız, konuşacağız. Aytekin Akay da birazdan müsait olur. Hatta şöyle bakıyorum. O sırada şöyle yapalım. Hazır hem Trabzonspor'u konuşacağız ama ondan önce Malinovski de hazırmış. Bir Malinovski'ye bağlanalım. Bakalım Malinovski'nin maç sonu görüşleri nasıl? Sonrasında Aytekin Akay'la devam ederiz.
2: Kerem, Trabzonspor'un futbolcularından Malinovski ile beraberiz. Öncelikle maç öncesi neleri planlıyordular? Maçta ona göre neler iyi gitmedi ve böyle bir sonuç ortaya çıktı?
3: Yes, it's the first home game. Of course, we want to win today. And yeah, they create just one from this goal. They score from one moment. They score the goal and. Then little bit take the confidence, but second half we come on the pitch, we try to change the game, to score the goal. We had some great chances and we have a lot of new players, and of course it's just second game. Some guys play 90 minutes first time in this season. Important to take physical condition, and it was just first half. We will have it, for me it doesn't matter, we play home. Okay, today it was amazing atmosphere. Thanks for all people who come to support. It was amazing. First time play home game, it's fantastic. I hope they will come every game like this and we give our maximum. But play home away, we still have away game 90 minutes where we can have just one result, win, and after we will see, nothing changed. Now we need to recover for the next game because we have a difficult game at home in 3 days.
4: İlk iç saha maçımızda bizim adımıza kazanmak da istedik aslında ama rakibimiz belki de bulduğu bir andan, bir pozisyondan bir gol buldu. Oradan golü çıkarmasını bildi belki de. Çok da fazla pozisyonunu vermedik aslında ama rakibimiz bulduğu o pozisyonu değerlendirmesini bildi. Gol yedikten sonra ikinci yarı maça çıktığımızda rakibimiz belki de golün özgüveniyle birlikte biz ikinci yarı daha iyi başlamayı düşünmüştük. İkinci yarı aslında iyi bir başlangıç yaptık. İyi fırsatlarımız da oldu ama sadece onu belki de bu golü bulamadık diye düşünüyorum. Aslında çok yeni bir takımız çünkü 90 dakikayı ilk kez oynayan arkadaşlarımız da vardı saha içerisinde. Dolayısıyla ilk kez oynadığımız bir takım adına, ilk kez içeride oynadığımız bir maç bizim adımıza ve dediğim gibi çoğu oyuncumuzun, bazı arkadaşlarımıza 90 dakikayı ilk kez çıkardığı bir maç oldu. Aslında içeride ya da dışarıda deplasmanda oynamanız çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü galip gelmek için istiyoruz. Galip gelmek için oynuyoruz. Her zaman bunun adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Harika bir atmosfer vardı. İnanılmazdı gerçekten. Fantastik diyebilirim bugünkü taraftarımızın yarattığı ortama. Ama biz içeride de oynasak, dışarıda da oynasak her zaman kazanmak için oynayacağız. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var. Aslında ben bu oynanan maçı belki de bu eşleşmenin ilk yarısı olarak değerlendiriyorum. Çünkü önümüzde oynayacağımız ve kazanabileceğimiz, gerçekten sadece gol atıp kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bir zor maçımız daha olacak. Ona da hazırlanacağız. Onda elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışacağız.
2: Teşekkürler. Thank you very much. Thank you. Röportajımız Melih Kabasakal'la devam edecek. Melih, hoş geldin. Beni belki biraz daha ona gelebilirsen. Kazanmak adına, deplasmandaki maç öncesi avantaj yakalamak adına önemli bir karşılaşmaydı ama erken gelen gol diyebiliriz. Sizce neler olmadı? Neden iyi gitmedi karşılaşmanın? Özellikle ilk yarısı.
5: Öncelikle maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça iyi de başladık ama bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İç saha maçı olmasına rağmen. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya Perşembe adına çok ümitliyim. İnşallah gidip kazanacağız. Turu atlayacağız abiciğim.
2: 10 yıl sonra burada tekrar oynamak nasıl bir histi?
5: 10 yıl sonra seninle tekrardan röportaj yapıyoruz abi. 10 yıl sonra burada oynamak benim için çok mutluluk verici, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum abi. İnşallah çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla da çok başarılı olmak istiyorum.
2: Teşekkürler, başarılar. Birazdan.
1: Ay Aytekin abinin şu anda telefonda ufak bir problem olduğunu anlıyorum. Müsait olduğu zaman bağlarız. Tabii ki hem Melih Kabasakalı hem de Ruslan Malinovski'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor açısından iyi bir sonuç olmadı. Açıkçası ilk yarı birazcık maça başlangıç planında ben kendi adıma sıkıntı görmüştüm. Sonrasında bir reaksiyon vardı. Yani iki tane net pozisyon vardı. Onuachu ve Pina'dan gelen, ki şu anda hatta yayıncı kuruluş Pina'nın pozisyonunu gösteriyor. Yani o pozisyonlar gol olabilirdi. İkinci maçta Vivo'nun olmayacak olması, doğrudan kırmızı kart gördü. O tabii ki bizim hanemize bir tane daha eksi yazıyor ama Ruslan Malinovski'nin de ifade ettiği gibi ikinci 45 dakika gibi bakacağız. İlk 45'i geride kapadık ama ikinci 45 dakikada ümit hala daha devam ediyor şeklinde bir durumu vardı. Bakıyorum Nurullah Bey'den şöyle bir mesaj. Nurullah Bey'den miydi o? Bakıyorum. O mesaj oradan değildi. Bir tane mesaj vardı da onu bulmaya çalışıyorum. Ha, Yenal Bey'in mesajı vardı. Onu okumuştum çünkü Nurullah Bey'in mesajını. Oynanan oyun ve farklı skor bir tarafa, Beşiktaş'ın yedek kulübesinde şakalaşan, gülen futbolcular görünce zaten diyorsun ki bu hoca bu işi yapmış diyorsun demiş. Bence çok doğru bir teşhis. Yani Alper abinin kolej havası diye kastettiği aslında bu. %100 katılırım size ve yorumunuza. Yani Vincenzo Italiano ama maç sırasında gülen bir adam görürse bence işi yaş o kişinin. Onu da söylemiş olayım, yani kenarda hakikaten hiç durmayan bir adamdan bahsediyoruz. Ya bir kez daha kendisini tebrik edelim. Şöyle bakıyorum, Öcal Bey yazmış. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bu Trabzon Başakşehir'i de bence yenemez demiş. Ya işte çok büyük yargılarda bulunmamalıyız. Ya tabii ki olabilir, yenemeye de bilir ama dediğim gibi birazcık işte Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin oyununun iyi olması gerektiği. Çünkü sezonu erken açtılar ki Beşiktaş bu parametrede Fenerbahçe'nin çok daha önünde gözüküyor, oyun olarak söylüyorum. Ya tabii ki aradaki fark kapanabilir. İlerleyen süreçte Fenerbahçe de toparlayabilir ama oyun olarak sezonu açtığı günden kıyaslıyorum takımları. Yani şu anda Trabzonspor ve Galatasaray'ı Fener'le Beşiktaş'ın olduğu kefeye koyamayız. Sezonun artık belki de ilk veya ikinci resmi maçı, ki Trabzonspor'da ikinci resmi maçı olduğunu söyleyelim bu durumun. O yüzden de biraz bunları birbirinden ayırmamız gerektiğine inanan bir kişiyim diyeyim. Şöyle röportajlara bakıyorum. Belki Aytekin abi hazır olur bir noktada ama Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Fatih Tekke konuşmuş. Bir Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Ardından tabii ki geri geleceğiz.
6: Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, tabii ki kazanmak amacıyla çıkılan bir maç ama 90 dakika sonunda deplasman öncesi alınan bir mağlubiyet var. Neler söylemek istersiniz? Sizce neler doğru, neler yanlış yapıldı maçta?
7: Ya bu gecenin iki tane kaybı var. Bir tabii 1-0 mağlup olmak, bir tanesi Çipi'nin kırmızı kart görmesi son saniyede. Onun haricinde oyunun ilk yarısında bir 5-6 dakika belki rakibimizin baskılarımızı kırdığı anlar var. Yapılan bir iki hata ve çok pozisyon var. Ama bugün olmadı ama oyun olarak oyuncularımın isteği, arzusu herkese, belki bütün herkes futbol severlere bu turu geçebileceğimiz hissiyerdi ama tabii kolay olmuyor. Avantajlı skor almamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı ama imkansız değil. Yani oyun olarak baktığınızda belki maçın skoru bambaşka olması lazımdı. Bence yüksek tempoda oynadık. Yani ikinci yarı kalemize bir defa geldiler belki denilebilir. Ki böyle oluyor maçlar. İşte bu arada girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Bugün o nasip olmadı ama her hafta iyi olma, bence bu kadar kısa sürede takımın bence gayet enerji gösterdi. Gayet iyi performans gösterdi. Tabii bu maçları oynarken işte duyguyu, işte hata yapma bazen bu olmuyor ama ben ikinci maç için ümidimi asla ve asla, ne olursa olsun, hele bugünkü oyuncularımın isteğini gördükten sonra daha iyi olacağımızı bildiğimi de söylersem Muçi'nin girip antrenman yapmadan bu halde oluşu bir hafta sonra çok daha iyi halde olacağı kesin. Dolayısıyla bir kaybımız, iki kaybımız var diyelim. Bir avantajlı skor alamadık açıkçası. Şu an rakip daha avantajlı. Ve Çipin olmayışı.
6: Hocam, orta saha direnci konusunda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bir de rakibin 22 faulü var. Trabzonspor sadece 3 faul yapmış. Sizce bu kötü bir istatistik mi?
7: O oyunun tamamında topa sahip olursan rakip tabii faul yapacak. Ben mi yapacağım faul? Ha, topun rakip toki olduğu hallerde topu kazanacak oyuncu modellerimiz zaten belli. Dolayısıyla gayet normal. Bütün istatistiklere, oyunun geneline baktığınızda hakemin de inanılmaz kötü yönettiği bir maç söylenebilir. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal.
6: Hocam, son olarak şunu soracağım. Maçtan önce bir takviye daha yapacağız demiştiniz. Mevki olarak belirlediniz mi? Başka bir mevkiye sürpriz bir takviye olabilir mi acaba?
7: O tabii istediklerimiz olmuyor. Bu konuda biraz tabii isteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncu sayısı var ama bunlar öyle her istediğin zaman olmuyor maalesef. Bölge olarak bunu daha önce de söyledik, işte santrafor beklentimiz olduğunu söyledik, olmazsa 6 numara gibi iki tane mevkide bakalım. Ben yani öyle bugün taraftarımıza bence iyi his bıraktık, futbol severleri de iyi bir his bıraktı, bana oyuncularım iyi his bıraktı. Yani ben onların ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Daha iyi olacağız, daha iyi olacağız ama bugün sonuç olarak üzücü oldu.
6: Hocam çok teşekkürler. Başarılar
7: diliyorum. Teşekkür ederim. Tamam.
1: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik ki Fatih Tekke aslında bugün iki kaybımız oldu dedi. Bir nevi asla benzer düşünmüşüz Fatih Tekke ile. Tabii ki birincisi skor, ikincisi de Vivu diyerek aslında bütün tabloyu söyledi. Oyuncuların performansının çok daha iyi olacağını işaret etti ki ben de buna katılıyorum. Yani sonuç olarak ikinci resmi maçı Trabzonspor'un, yeni bir kadrodan bahsediyoruz. Hemen çok yıkıcı olmamamız gerektiğini ve işin de tamamen bitmediğini de söyleyebiliriz. Yani tabii ki çok büyük dezavantajlı bir skorla gideceğiz Macaristan'a. Ferencvaros önünde zaten kolay bir eşleşme olmadığını da zaten biliyorduk eşleşme öncesinde de, ama bunu da göreceğiz ki Aytekin Akay da galiba hazır gibi anlıyorum. Aytekin Akay'ı da birazdan yayına alacağız. Aytekin abi de sağ olsun şu anda bizimle yayına geliyor. Aytekin abi de hazırmış. Aytekin abi hoş geldin.
8: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese.
1: Çok çok teşekkürler Aytekin abi. Tabii ki hem Fatih Tekke'nin hem de Malinovski ve Melih Kabasakal'ın açıklamalarını verdik ama bugün ister istemez tabii ki iki müsabaka olduğu için ben de birazcık kopuk kopuk izleyebildim. Yani Trabzonspor'un maçının birazını, Beşiktaş'ın birazını izleyebildim. O yüzden kaçırdığım çok fazla detay vardır. Aytekin Akay genel 90 dakikadaki oyunu nasıl değerlendirir? Skor biraz kötü bizim adımıza, biraz dezavantaj var ama oyunu nasıl değerlendirir Aytekin Akay?
8: Şimdi Beşiktaş adına tabii az önce hocası İtalyano açıklama yaptı, size bağlandık. Şunu söylemek lazım, işimiz bitmedi diyor. 3-0'a rağmen işimiz bitmedi diyor. Helal olsun, teknik adam böyle olmalı. Oysa Trabzonspor 1-0 mağlup oldu ve bir umutla gidecek Macaristan'a. Bence işi çok zor çünkü Fatih Hoca da maç sonu yayıncı kuruluşa söyledi. Dedi ki asıl maçtan maçı kaybettik, bir de Vivo'yu kaybettik dedi.
1: Evet.
8: Şimdi Vivo kaybedilmeseydi çünkü ne vardı? Bugünkü maçta sahada ayakta kalan en Trabzonlu oyuncu Vivo'ydu. Yani geçen sezonun işte ortasından başından, hatta birkaç maç hariç bir bu müthiş bir istikrarla oynuyor. Şunu söylemek lazım, şimdi aşağı yukarı herkesin gördüğü şeyleri biz tekrar edeceğiz. Ne var? Trabzon orta sahası kırılgan, bu orta sahayı kolay geçiyor rakipler ve gördü. Kasımpaşa maçı da aynı, bu maçta aynı. Şimdi ikinci yarıda Trabzonspor baskılı göründü, evet göründü de sonuç ne? Yani eğer şimdi Ferencvaros takımı 1-0 değil de 0-0 devam etseydi bu şekilde bir karşılık verirdi Trabzonspor'a. Yani ya da hücum oynar mıydı, oynamaz mıydı? Fatih Tekke'nin maç önü ilk 11'i çok tartışılır. Biz de tartıştık, bir deneme yapıyor dedik, bir denemeyi göreceğiz dedik maçtan önce gene bir radyo bağlantısında. Şimdi birincisi Trabzonspor böyle bir Avrupa maçına çıkarken en azından daha hazır oyuncularla çıkması lazımdı. Örnek Samet Akaydın. Samet Akaydın'a kesinlikle maçın sonucuna etki etti etmedi ayrı bir şey, ama ben olsam hiç Cenk gibi Cenk düşünmezdim, Melih'i düşünmezdim. En azından bir garantiye giderdim. Fatih Hoca aslında garanticidir. Tecrübeli oyuncu sever. Yani genç oyuncudan ziyade tecrübeli oyuncu, hazır oyuncuya gider, ama bu maçta böyle bir deneme yapmış oldu. Pazar günü Başakşehir maçı için bir bakıma yani o maçta yapmaması gerekenleri, ha keşke bu maçta daha hazır kadroyla çıksaydı. Ve en azından ya bu maçı mağlup bitirmemesi lazımdı. Çünkü Trabzonspor yıllar sonra Avrupa Arenası'na çıktı. Sabahla takımda kaçan pozisyonlar da var. Şimdi Çevreçevar'a çok gelmedi ama az geldi, öz geldi. Bir gol attı. Golü de korumasını bildi. Şunu 1-0'ı maçı tuttuysa bu takım tamam, başarılıdır. Şimdi kimse direkten dönen top vesaire vesaire demesin yani. Şimdi yenilen golü izliyorum televizyonda. Ya olmaz yani. Bu golü yememen lazım. Yani 4-5-6 oyuncum var içeride. Yememen lazım. Şimdi tek başına Fatih Hoca'nın bence yani birkaç eksik yaptı maç içinde. Bir eksikte hani son kitabın ortasından konuşayım. Salah'ı bu kadar oyunda tutmasıydı. Yani Salah fizik gidemiyor, yürüyemiyor, adım atamıyor. Biz görüyoruz. Fatih Hoca tribünlerden dolayı mı, ilk maç Trabzon'daki ilk maçtı. Yani siz ne olursa olsun planınıza sadık kalacaksınız, oyun sisteminize. Maçı kazanmaya odaklanacaksınız. Salah'ı biz izleriz. Her zaman izleriz. Yani özel maç yaparsın. Gene Salah'ı izletirsin herkese, Trabzonlara, Türkiye'ye. Salah, Umut, Melih çok eksik. Buşari, yani hangi birini sayayım? Trabzon çok eksik.
1: Aytekin abi, şunu soracağım. Yani ben ilk 45 dakikada aslında kadro tercihinde şuna çok şaşırmıştım. Tabii ki belli başlı oyunculara şaşırdım ama yani sonuçta iki tane forvet oyuncusuyla çıkmasına, sonuçta iyi bir takımdan bahsediyoruz Ferencvaros karşısında ve yani Trabzon'un genelde 4-2-3-1 oynadığını biliyoruz şu ana kadar. Yani aslında ilk yarı hoca hatasını kabul etti ve ikinci yarı zaten Umut Dayır'ı kenara alıp biraz daha 4-2-3-1 mi gözükmeye çalıştı. Oradaki hatasını hoca kendi de kabul etti mi? Nasıl yorumlarsın Aytekin Akay?
8: Aslında gene tek forvet çıktı da Umut'u biraz daha hani ikinci forvet gibi düşün. Yani şeyle orta sahaya yardım eder pozisyonda düşündü. Fark ederseniz Umut.
1: Evet, bir tık daha derindeydi, doğru.
8: Onu da yapamadı. Ya da Onarçu'nun yaptığı, Trabzon'da yaptığı o pas bağlantılarını Umut'tan bekledi Fatih Hoca. Fakat Umut da şey yani, Umut da zayıf kaldı ve o görevleri yapacak beceride olmadığını gösterdi. Trabzon neyi kaybetti? Bakın, Augusto'yu beğenmeyen Trabzonlular şimdi bu maçı izlesin.
1: Değil mi?
8: Olay çok iyi, para iyi gitti, güzel. Bak, Trabzon orta sahası ile yürüyemiyor. Yani Mustafa gibi bir oyuncusu var Trabzon'un. Mustafa'nın yerinde oynayan oyunculardan kat iyi. Yani biz yerlicilik yapmıyoruz da Mustafa bu takımda rahatça ilk 11 yapar, oynar yani. Kesin. Oynamalıydı. Takıma hem enerji verirdi. Yani Trabzon, yani Pina da çok savruktu. Salah çok güçsüzdü. Salah. Hani millet şimdi o Muhammed Salah laf mı? Ya maçı izledik de güçsüz ve fizik olarak toparlaması lazım. Çünkü 3 adım attıktan sonra gücü bitiyor. Görüyorsun yani.
1: Doğru. Ya Kasımpaşa maçında birazcık daha kısa bir sürede etkiliydi ama bugün ben de izlediğim dilimde Salah'ı pek beğenmedim. Doğru, katılırım %100 abi.
8: Evet ama taraftar Fatih Hoca herhalde taraftar tepki verir diye Salah'ı çıkarmadı. Ya ki Aral oyuna hareket katsa da Hareket önemli değil. Trabzon baskılı, ikinci yarıda baskılı oynadı. Evet, pozisyon da üretti. Ona açılan direkte patlayan topu var. Pina'nın kaçırdığı net bir pozisyon var. Tamam bunlar, ama sonuç ne? Sonuçta Trabzon Macaristan'a dezavantajlı gidecek. Turun favorisi. Ben maçtan önce Trabzon'u turu geçer dedim. Yani umudumu korumak istiyorum. Ancak ve lakin nasıl koruyayım umudumu? Çok umutlu olamadım takımı izledikten sonra. Bir de Vivo'yu kaybetti Trabzon. Tabii orada Samet iyi bir kesici, iyi bir stoper, iyi bir defans oyuncusu, milli oyuncu. Samet'in takıma katılması, Trabzon'daki Samet Savic yapabilir mesela önümüzdeki maçta. Muhtemelen böyle bir stoper tandemiyle çıkacak. İşte bunları şimdiye kadar hocanın oturtması lazımdı. Bir teknik adamdan beklenen işlerden biri de özellikle kaleciyle birlikte o arkadaki dörtlü beşli defans bloğuna oturtmak. Fatih Hoca burada başarısız oldu. Yani orta saha, kanatlar, santrafor değişkenlik olur da senin en oturması gereken ilk

0: 5'te olmaz.
1: Evet, yani 5-8 arası bir takım olur muhtemelen.
0: Evet, olmaz. Evet. Yani hiç şey yapmayın, hiç kimse ya gömme bu takımı da o kadar küçültme, hayır. Trabzon yani tarihine, şanına, armasına yakışır şekilde ikinci yarı hareketli olsa da sonuç alamadığı için yani başarısız. Keşke iki puan açısından da bir şey bu. Yani en azından bir beraberlikle gitseydi Macaristan'a bir umut var derdik. Bir de son anda Vivian'ın kırmızısı her şeyi
1: o çok kötü oldu abi. Hakikaten o kırmızı çok kötü oldu yani.
0: Evet, o gereksiz ve hem gereksizdi. Hem gereksizdi çünkü muhtemelen o stres birikimi, sinir birikimi böyle bir boşalmaya yol açtı Vivo'da. Çünkü Vivo maçta en fazla direnen rakibi, ki bak rakip hücum yapmadan bir kişi oynadı Trabzon. Kaleciyi saymıyorum. Vivo sahada tek başına hem defansta ara ara ileri çıktı, top taşıdı, oyun kurmaya çalıştı. Yani Trabzon'un en iyisi Vivo'ydu. O da artık oraya koş.
1: Canı çıktı adamın tabii, yani.
0: Tabii. O stres birikimi onu mecburen böyle bir şeye itti.
1: Son cümlelerini alayım Aytekin abi. Son cümlelerini de alayım rica etsem abi.
0: Trabzon bu turu rahat geçmesi gerekirdi. Avrupa Ligi'ne kalması gerekirdi. Gene umudumu korumak istiyorum. %100 bu iş bitti demiyorum ama avantaj Trabzon'da değil.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Beşiktaşlıları tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet. Yüzük. Keşke Trabzonspor'da bunu yapabilseydi.
1: Keşke. Çifte mutlu olurduk o zaman.
0: Tabii.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Diliyorum. Selamlar, saygılar.
1: Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yang Yuoh hazırmış. Beşiktaşlı oyunculara gideceğiz önce. Sonra da tabii ki Vincenzo Italiano'nun açıklamalarıyla programımızın sonuna geleceğiz.
2: Perdeyi de o haçlı neler söylemek ister?
3: Yeah, it's my first score this season. It was it's been a little bit hard time for me, but I don't want to pressure on me because the goal will follow because we are very good. We did well in the before last 5-6 game. We won. Yeah, that was it's good result for us. Yeah, then I was very happy.
4: Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu, kendi üzerimde baskı kurmak istemediğim bir süreçti ama takım olarak bugün iyi işler yaptığımızı söylemem gerekiyor. 6 maçtır kazanıyoruz, güzel gidiyoruz, ben de çok mutluyum.
5: Beşiktaş'a geldiğinden beri goller attı, taraftar onu çok seviyor. Bugün de sezonun ilk golünü attı ama ben şunu sormak istiyorum, fiziksel olarak çok hazır gözüküyor. Özellikle karşılaşma başlamadan ben dikkat ediyorum. Sahada ısınma, germe hareketlerini en iyi yapan oyuncu, en çok dikkat eden oyuncu. Oraya özel bir önem verdiği belli. Şu an fiziksel olarak kendinin en iyi seviyesinde mi? Yoksa sezon yeni başladığı için biraz daha düşük seviyede, daha ilerleyen bölümde en iyisini görecek miyiz?
3: Yeah, as after World Cup I couldn't rest. I just rest 8-9 days. It was tough because my head is not clear to ready to new season. But after time is getting better and my physical is getting better and getting good, and now is I'm very fit. I'm confident now, so I'm ready to bring a score, and I want to bring winning every game. Yeah, that's it.
4: Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 günlük bir dinlenme sürecim oldu. Bu kısım benim için zordu. Çünkü yeni sezon için kafamı tam dağıtamadan, tam boşaltamadan yeni sezon çalışmalarına başlamıştım. Ama zaman içerisinde daha iyiye gittim. Kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak daha iyiyim. Şu anda da zinde fit hissediyorum. Özgüvenim de yerinde. Takımıma gollerle katkı vermek istiyorum. Galibiyetlerde katkı vermek istiyorum ve bunları yapmaya da hazırım.
6: Ben de şunu sormak isterim, yani aslında kendi performansının artışını biraz açıkladı. Çünkü bugün hem gol attı hem çok canlıydı. Gerçekten sahanın 3. bölgenin hemen her yerine ayak bastı. Sürekli bağlantı kurdu. Çok canlı bir

0: görüntü verdi. Bugünkü maçta Vlahovic'in kadroya girdi ilk maç ve hatta süre aldı ilk maç. Acaba yani Vlahovic'in transferi ve takıma dair olmasının performansa olumlu yönde yansıması, rekabet oluşturması açısından bir olumlu katkısı olarak da okuyabilir miyiz bu maçı?
1: Yeah. It's Jusan is very good player. It's your game. He's fantastic player. He's best striker in the world. So yeah, I have to learn from him. If he has a good skill or mentality or something, yeah, I want to learn from him. Then we have a good striker. We have a good striker. Me and Dusan and Sammy. Yeah, his man is very good and now very good. We have a squad, so we can be. Are we champion this season? Yeah.
2: Tabii ki. Dusan çok iyi bir oyuncu, harika bir oyuncu, hatta dünyanın en iyi santraforu belki de. Ondan birçok şey öğrenebilirim. Mental anlamda, beceri anlamında ondan öğreneceğim çok şey var. Çok iyi bir santrafor hattımız olduğunu da düşünüyorum. Ben, Dusan ve Semih'le beraber kadromuz da güzel. Hatta belki şampiyon bile oluruz.
3: Türkçe dersi alıyor mu özel, yoksa sağdan soldan duyduklarını mı kullanmaya başladı?
1: I just learned from Emirhan, Orkun, Ludo, yeah. Every day I speak, I want to run everything.
2: Emirhan'dan, Orkun'dan, Rıdvan'dan öğreniyorum. Her gün biraz öğrenmeye çalışıyorum.
4: Thank you very much.
1: Teşekkür ederiz. Congrats.
3: Çok dominant bir performans. Ama hemen Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği soruyu sorayım. Trossard'ın sakatlığı ciddi mi? Bununla beraber Çerni ilk yarıda çıktı. Çerni'ninki bir tercih miydi, yoksa bir sakatlık sonrası mı oyundan aldı?
5: Allora, Çerni era stato male nei due giorni precedenti alla partita. Siccome giochiamo ogni 2-3 giorni, dopo il primo tempo mi era sembrato giusto farlo rifiatare, far entrare un giocatore, un compagno fresco, perché poi domenica abbiamo un'altra partita. Però non stava benissimo, anche se poi lui, quando chiede ai calciatori, ti dicono sempre stanno al 100%, però una sostituzione normale. Çerni domenica sarà ancora in campo ad essere protagonista. Trossard è stata una brutta entrata da parte dell'avversario, nulla di grave, però al momento è molto dolorosa, però il ragazzo sta bene.
6: Evet, Çerni maçtan önceki 2 gün birazcık hastaydı ve biliyorsunuz biz neredeyse 2-3 günde bir maç yapıyoruz. O yüzden ilk yarıda onu çıkartmayı doğru buldum, çünkü bir hastalığı vardı. Onun yerine daha taze bir oyuncu, daha diri bir oyuncu sokmak istedim. O yüzden zaten pazar tekrar kendisi sahalarda olacak, yine başrolde olacak, çünkü iyi bir oyuncumuz. O yüzden çıkarttım oyuncuyu. Zaten biliyorsunuz, bir oyuncuya da sorarsınız sen nasılsın, iyi misin, oynayabilir misin diye. Oyuncu zaten hep ben iyiyim der, ama %100'üm der, ama işte bazen öyle olmayabiliyor. Tekrar ama kendisini pazar günü göreceğiz. Trossard hakkında da şunu söyleyebilirim. Çok kötü bir darbeye maruz kaldı. Sadece acısı var, bir sakatlığı yok. Yani sıkıntısı yok, onu söyleyebilirim.
4: Turlar geçtikçe genelde rakipler zorlaşır ve maçlar da zorlaşır. Ama playoff turu en kolay gözüken maç gibi oldu. 3-0'lık ezici bir üstünlük, iyi bir oyun, çok iyi bir galibiyet. Ve özellikle savunma oyuncularının oyun şekli olarak birbirlerine asist yaptıkları, içeriye kat ederek oynadıkları, çizgideki oyuncuların farklı bir oyun anlayışı gösterdikleri bir 90 dakika izledik. Özellikle ilk 45 dakika. Bununla ilgili neler söylemek ister?
5: Ma siamo partiti forte, la prima di un'andata e ritorno, soprattutto quando giochi in casa devi cercare di ottimizzare tutto, devi cercare di fare un bel risultato, e l'abbiamo approcciata, è iniziata molto bene la partita. I ragazzi stanno bene, c'è entusiasmo, stanno giocando bene, tutti partecipano alla manovra. E diciamo che in questo momento c'è grande fiducia in quello che facciamo. Credo che il risultato sia un bel risultato, però dobbiamo andare ancora in Lituania a giocare la partita di ritorno. Oggi bene, sotto tutti i punti di vista, altra prestazione di grande livello, secondo me continuiamo a crescere e basta, giocando ogni 2-3 giorni bisogna gioire fino a domani, poi preparare la prossima partita e farsi trovare pronti, perché sarà così, dovremmo prendere questo ritmo, quindi giocare, gioire quando si vince, quando si perderà cercare di lavorare per mettere a posto qualcosa, però archiviare e ripartire subito con la testa al prossimo match.
6: Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk maç evimizdeydi. Bu yüzden evde ilk maçlarda özellikle her şeyi çok optimum seviyede yapmanız gerekiyor. İyi bir iş çıkartmanız gerekiyor. Çünkü maçın ikinci bir ayağı olacak Litvanya'da. İyi bir sonuç almanız gerekiyor. Ve bence maça biz çok iyi bir yaklaşımla başladık. İyi başladığımızı söyleyebilirim. Çocukları tebrik etmek istiyorum. Bence harika bir iş çıkarttılar bugün. Ve bize olan inanç var. Biz bunu görüyoruz. Ben bu oyundan dolayı, sonuçtan dolayı çok mutluyum. Ama tekrar ediyorum, bu maçın ikinci ayağı var Litvanya'da. İspanya'da haftaya. Bugün yani baktığım zaman her şey iyiydi diyebiliriz. Yine mükemmel bir performans çocuklardan. Daha iyi olmamız gerekiyor ama yetmez. Daha fazla gol atabilirdik. Bir de biliyorsunuz şimdi tekrar 2-3 gün sonra maçımız var. Bizim bu ritme hazır olmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse artık her hafta böyle olacak ve bu ritme ayak uydurmamız gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmeniz gerekiyor. Kaybederseniz ise daha da çalışıp gelişmeniz gerekiyor. Ama benim hep söylediğim bir şey vardır. Artık bir maç oynadıktan sonra artık geçmişte kalır. Biz artık şu anda önümüze bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti.
0: Evet. 3 gün arayla çok güçlü, çok kuvvetli 2 oyun gördük bu statta Beşiktaş'tan. Ve bence şöyle bir gerçek var bu maçla birlikte artık. Yani Türk futbol kamuoyunun şu anda büyük bölümü sezon başı itibarıyla en güçlü başlangıcın, en güçlü oyunun Beşiktaş'ta olduğunu düşünüyor. Ve böyle düşünmekte haklılar. Tabii bu ister istemez beklentiyi biraz arttırabilir. Bunun beklentiyi arttırması hocayı rahatsız ediyor mu? Bunu merak ediyorum.
5: No, siamo all'inizio. Oggi pensavo che non siamo neanche a 2 mesi da quando sono arrivato, quindi è ancora presto, c'è tanta strada da fare, il campionato è lungo, ci avremo le coppe, e ci saranno momenti difficili, però diciamo che in questi quasi 2 mesi stiamo lavorando bene, come ho detto prima. E i ragazzi si stanno mettendo a disposizione, stiamo ottenendo dei bei risultati, stiamo coinvolgendo quasi tutta la rosa e secondo me se tutti spingeranno forte sarà sempre così e sappiamo di essere il Besiktas, sappiamo di essere una squadra importante e le pressioni ci sono per tutti, ce l'avremo anche noi. Importante che si lavori, si cresca giorno dopo giorno e poi arrivare, come ho detto in conferenza stampa, cercare di arrivare lungo in tutte le competizioni. Sarà quello il nostro obiettivo e ci arriveremo attraverso prestazioni come queste, dove in questo momento sta andando bene, ma arriveranno momenti negativi e lì dobbiamo essere una grande squadra.
0: Bir sayfa sürdü Emre cevap.
6: Başlangıçtayız aslında. Daha yolun çok başındayız. Daha yaklaşık 2 ay bile olmadığını söyleyebilirim ben bu takımın başına geldiğimden beri. Yani daha çok erken. Yol çok uzun. Lig uzun. Avrupa uzun. Daha önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Yani her seferinde böyle olmayacak. Dediğim gibi bu 2 aylık çalışmamdan çok mutluyum. Çünkü sonuçlar alıyoruz. Aynı zamanda bütün takımı, kadroyu oyuna sokmaya, dahil etmeye çalışıyorum. Herkes de %100'ünü vermeye çalışıyor. Herkes beni dinlemeye çalışıyor. Ben bunlardan çok mutluyum. Beşiktaş'tayız. Bunu biliyorum. Burası çok büyük bir kulüp. Tabii ki de baskı olacak. Bu normal bir şey. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan burada çalışıp gelişmemiz. Ve geçen haftada Eyüp Spor maçından sonra basın toplantısında söylemiştim. Bizim hedefimiz her kulvarda sonuna kadar gitmek. Nereye gidebilirsek oraya kadar gitmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu. Böyle devam etmek istiyoruz. Tabii ki de ileride negatif günler olacak. Ama o negatif günler geldiğinde reaksiyon gösterdiğin zaman kendi büyüklüğünü, ne kadar büyük bir takımın olduğunu gösterirsin.
4: Çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın tarihine de şimdiden geçti. Avrupa'da ilk 5 maçta gol yemeyen teknik direktör oldu. Bunu da hatırlatarak uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz.
6: Ödülü var mı buna?
4: Zalgiris'te ödülü vereceğiz biz.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol.
7: Evet, Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Gerçekten dostane.

0: açıklamaları da vardı. Çok teknik taktik yorumlarını da dinledik hocadan ama sonu da esprili bitirdi. Peki umarız ikinci maçlarda da yüzümüz net bir şekilde iki takımımızla da beraber güler. Bugün Beşiktaş bizi güldürdü. Trabzonspor birazcık üzdü ama tabii ki bir sonraki maçlarda göreceğiz kalınlığını, bakalım neler olacak. Tabii Beşiktaş artık turun kapısını ardına kadar araladı. Trabzonspor da işi biraz zora soktu ama bakalım görelim diyeceğiz. Peki maç sonu yayınının sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
1: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
3: İzleyenlerimizden ufak bir gecikme için özür dileyelim. Aslında 4'te girecektik ama bazı çekimler üst üste geldiği için sen de bu arada havalimanındaydın.
4: Ben de karşılamaya gittim. Evet. Havalimanındaki sayılı isimlerden bir tanesiydim. Yaklaşık 100 kişi falan vardı. 50 basın mensubu, 50 de Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın yeni transferi 10 numarası İstanbul'a geldi. Detayları konuşacağız.
3: Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz de senden izledik. Kendi kanalında bir yayın açtın. Çok ulaşamadık ajanslardan vesaire. Orada sen de yine yayın yaptın. Tekrardan hoş geldin abi. Batakoğlu'la başlayalım direkt sıcağı sıcağına. Galatasaray hayırlı uğurlu olsun. Beklenen 10 numara. Yani 10 numaraya bir transfer bekleniyordu. Ve Galatasaray burayı Batakoğlu'la bitirdi. Transferin detaylarıyla başlayalım. Ve sence Galatasaray için doğru bir isim mi? İlla ki bu konuda da bilgiler almışsındır. Söz sende abi.
4: Ya işin teknik yorumuna çok girmeyeceğim. Rusya'da oynayan bir oyuncu. Açıkçası hani maçlarını çok fazla izlemedik ama istatistiklerine baktığın zaman Muzaffer son 5 sezonda ve bu oyuncu 21 yaşında. Yani 17 yaşından beri profesyonel olarak Lokomotiv Moskova ile maçlara çıkıyor ve 5 sezonda çift haneli sayılara hem golde hem asiste ulaşıyor. Yani 20 gol 15 asist, 17 gol 10 asist. Bu tarz performanslar ortaya koymuş bir oyuncu. Sözleşmesinde oyuncunun 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı 5 büyük lig için.
3: Evet.
4: Bu 5 büyük ligden alıcı çıkmadı. Bu Ukrayna-Rusya savaşının durumu etkiledi. Oyuncunun uluslararası arenada forma giymemesi bu durumu etkiledi. Rusya milli takımı turnuvalara katılamıyordu, bu durumu etkiledi. Yani sadece Rusya liginde gösterdiği performanstan bahsediyoruz. Orası da bizim lige benzer. Aslında işte Lokomotiv, ondan sonra Spartak Moskova, Zenit, 4-5 tane güçlü takım var. Diğer takımlar daha güçsüz ama genç yaşta kaptanlığa kadar yükselmiş takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray Haziran ayından itibaren bu görüşmeleri yapıyordu. Aslında hedef tabii ki Batagov değildi. İşte Bernardo Silva konuşuldu, Real Madrid'e gitti. Bruno Fernandes konuşuluyor, oyuncu Manchester'da devam edecek gibi duruyor. Batagov'u Galatasaray öncelikle ikna etti. Sonrasında kulübü sıcak bakmaya başladı. Oyuncunun da hayalleri, hedefleri var. 21 yaşına kadar zaten orada kulübüyle yaşayabileceği her şeyi yaşamış. İnanılmaz istatistikler yakalamış. Ve Şampiyonlar Ligi arenasında daha büyük bir kulüpte forma giyme durumu söz konusu. Galatasaray'ın teklifini kabul ettikten sonra ciddi anlamda fedakarlık da yaptı ve kulübüne baskı yaptı. Çünkü takımın en önemli oyuncusu, 10 numarası, gol asist yükünü çeken isim, taraftar kulüp gönderse isyan edecek, kulübü evet, basacak derecede. Oyuncu bir şekilde genç yaşına rağmen kaptanlığını ortaya koydu ve hem taraftarı hem kulübünü ikna etti. Bu transfer gerçekleşti. İşin maddi şartlarına gelecek olursak
3: sözleşmede
4: Galatasaray 30 milyon euro ödeyecek bu transfer için. 10 milyon eurosunu peşin ödedi. 20 milyon euroyu da 2,5 yılda taksitler halinde ödeyecek. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun sözleşmesinde Avrupa kulüpleri için de 55 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Ayrıca Lokomotiv'in sonraki satıştan kardan %10 da payı var. Dediğim gibi 5 yıllık sözleşme imzalanacak, 3.2 milyon euro bonuslarla 4 milyon euroya varan bir maaşı var. Bu oyuncu Galatasaray'a direkt 11'de oynamak için transfer edildi. Okan Hoca'nın onay verdiği, süreci genel olarak Başkan Dursun Özbek'in yönettiği bir transferdi. Oyuncunun gelişi de zor oldu. Dün Rostov deplasmanındaydı. Evet. 14-15 saat çünkü ülke içinde bazı yerler.

0: de bazı sınır bölgelerinde uçak kalkmıyor.
1: Evet.
0: Hatta Galatasaray buradan uçak da göndermedi. Rusya'dan kiralanan bir uçakla geldi. Ve uçak direkt Moskova'dan böyle kalkıp da Türkiye'ye inmedi. Mecburen Azerbaycan tarafından arkadan dönüp de geldi. Türkiye'ye iniş yaptı. Biraz geç geldi. İzleyenler merak ediyor olabilir. Yarın Galatasaray'ın Erzurumspor maçı var. Oyuncu maçın kadrosunda olmayacak. Uzun bir tren yolculuğu sonrasında uçuş. Yaklaşık 7-8 kişiyle beraber geldi. Annesi yanındaydı, babası yanındaydı, eşi yanındaydı. Yine menajeri ve avukatıyla birlikte toplam 7-8 kişi geldiler. 14 tane, 15 tane valizle gelmişti oyuncu. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray'da zaten transferi kapa bildirmişti. Mertens sonrası yaklaşık 430 gün sonra Galatasaray'ın artık hani kadro paylaşılıyordu. 10 numara bölgesi yok deniyordu. Artık
1: Evet.
0: Galatasaray'ın bir 10 numarası var. Gelecek vadeden bir oyuncu. Burada mesela daha güçlü bir kadroyla çok daha fazla şey yapabilir. Bir kere hani yaşına göre davranışları daha olgun gibi duruyor. İnşallah Galatasaray'a katkı sağlar. Çünkü Galatasaray'ın ciddi anlamda ofansif bir orta sahaya 10 numaraya ihtiyacı vardı. Özellikle uzaktan gollerini sanki sık sık izleyecekmişiz gibi duruyor Muzaffer.
1: Yani U23'e de uygun bir oyuncu. O
0: Evet,
1: anlamda da
0: kontenjan.
1: kontenjana da uygun bir oyuncu. Bu arada Baran Bey sürekli bir anket açın yazıyor ama neyle alakalı açmamızı istiyorsunuz? Söylerseniz açayım tabii
0: Bir
1: ki.
0: ricada bulunalım. Aynı zamanda
1: Buyurun.
0: yayınımızı beğensinler. Kanala abone olmayanlar varsa abone olurlarsa da seviniriz. En azından bu yayın daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşmış olur.
1: Aynen öyle. Tekrardan beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Transfer gündemine devam edeceğiz tabii ki ama bir Icardi gelişmesi var. Onu ben sana sormak istiyorum abi. Icardi ile yollar ayrıldıktan sonra Icardi ne yapıyor, ne ediyor, nereyle anlaşacak diye çok fazla soru işareti vardı. Sen de galiba...
0: İstihbarat var.
1: Evet, sende var.
0: Ya bir kere
1: Buyurun.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Ben 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kimsenin ağzına haber düşmüyor abi. Haberin ayağına gitmen lazım.
1: Evet.
0: Ben bugün şimdi Batı Doğu karşılamaya gittim. Kendi YouTube kanalımda naçizane 10 bin kişi anlık yayını izledi.
1: Oraya da
0: 400...
1: abonelik isteyelim.
0: Evet,
1: 90 artı
0: aynen
1: dijital.
0: 90 artı dijital. Digi futbol. Buralar bizim ellerimizle büyüttüğümüz
1: Aynen
0: yerler,
1: öyle.
0: kanallar. Buralarda en doğru bilgileri, en doğru haberlere ulaşacaksınız. Oraya gittiğim zaman zaten birçok yetkiliyle görüşme imkanın oluyor. Bir anda Icardi ile ilgili de güzel bir detay yakaladım. Icardi'nin İstanbul'da Etiler civarında evi vardı. Bir yıllığına kiralanmıştı ve o ev geçen haftaya kadar boşaltılmamıştı. Icardi geçen haftadan itibaren evini tamamen boşalttı ve eşyalarını İtalya'ya götürdü. Ve şu anda ciddi şekilde Lazio kulübüyle görüşüyor. Yeni sezonda Icardi'nin Lazio forması giyme ihtimali çok yüksek. Bir de şunu öğrendim. Hani Galatasaray çok bekledi.
1: Evet.
0: Yaklaşık 60 gün haber bekledi. Ciddi anlamda kırgın ve bu yüzden paylaşım yapmıyor. Bu yönetim devam ettiği sürece hani Galatasaray'la ilişkilerinin düzeleceğini de düşünmüyorum. Kendisine yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Dediğim gibi İstanbul'daki evini tamamen boşalttı. Burada eşyaları vardı. Hala bir umudu vardı Galatasaray resmi açıklama yapmadan önce. Ama Icardi artık İtalya'ya yerleşiyor. Bütün eşyalar İtalya'ya gitti. Büyük ihtimalle de Lazio ile anlaşacakmış gibi duruyor.
1: Vay be. Yani
0: Evet.
1: buradan Lazio'ya uzanan bir kariyer. Peki. Şimdi transfere geçelim istiyorum Yakup abi. Şimdi Batrakov transferi gerçekleşti. Leslie Ugoçukwu transferi gerçekleşti. Galatasaray iki transferle şu anda yoluna devam ediyor. Ama tabii herkesin merak ettiği konu takviye yapılacak mı? Batrakov belki tatmin etmemiştir bazı Galatasaraylılar ama bir yıldız transfer daha yapılacak mı? Bunlar çok merak edilen konular ve isimler var. Senden detayları dinleyelim.
0: Şimdi hemen tarihe bakıyorum. Bugün ayın kaçı?
1: 20'si.
0: 20'si. Bugün ayın 20'si. 27'sinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Rakipler belli olacak. Ayın 6'sı ile 8'inde Şampiyonlar Ligi ilk maçları oynanacak. Yani ona da 18 gün var. Ve Galatasaray'ın yaptığı transfer sayısı sadece 2. Galatasaray taraftarının içi soğudu mu? Hayır. Ben bugün karşılamaya gittiğimde alanda 50 tane Galatasaray taraftarı vardı. Dursun Özbek transferler nerede diye bağırdılar.
1: Değil mi?
0: O tepkilerini ortaya koydular. Bunda da haklılar. 18 gün kaldı sadece. İstifa olayı da şu. İstifa ederken Galatasaray taraftarı burada sinirini yönetime iletmeye çalışıyor. Hı hı. Yani kardeşim biz size kızıyoruz, o yüzden istifa diyoruz. Yoksa Dursun Özbek istifa etsin gitsin yerine biri gelsin gibi bir yaklaşım söz konusu değil. 4 sezon zaten şampiyon yapmış başkanı istifaya çağırmak da doğru bir şey değil zaten.
1: Katılıyorum. Ha.
0: Şimdi kaç gün kaldı transferin bitmesine? Şampiyonlar Ligi listesi için 13 gün var.
1: Yine geri sayacak mısın?
0: Ama şöyle söyleyeyim, geri sayacağım mı derken bugün günlerden ne? Perşembe.
1: Perşembe.
0: Yarın cuma, cumartesi, pazar, 4 gün daha gitti.
1: Evet.
0: Tamam mı? Geriye ne kalıyor? 9 gün. Bir sonraki hafta sonunda geçtim, toplam 5 günüm var. Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer yapmayı planlıyor.
1: Yapabilecek mi?
0: Şimdi ben de Galatasaray taraftarına, şimdi ben söyleyince Galatasaray taraftarı diyecek ki ya Yakup Çınar hadi oradan. 2,5 aydır 2 tane adam alamayan Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer mi yapacak? Evet, Galatasaray yönetiminin planı 4 tane transfer yapmak. Hangi mevkilere yapacak? 1. Bir tane deneyimli forvet transferi yapacaklar mutlaka. Deneyimli forvet. Yani Icardi'nin yokluğunu o seviyelerde bir adamla doldurmaya çalışıyorlar. Görüşülen isimler var. Mesela rakamlar da konuşuluyor. 25 milyon euro kulübü istiyor bir oyuncu için. Birazdan detayları söylerim. Galatasaray 15 veriyor. 20'ye razı olacaklar ama Galatasaray 17-18'e son günlerde belki çekeriz diye düşünüyor. Onun dışında U23 kontenjanına uygun bir tane oyuncu hakkın kalıyor. Kanat oyuncusunu U23'ten yana kullanacak Galatasaray. Sonrasında şimdi bitti. Kontenjan bitti. Nasıl transfer yapacak?
1: Evet.
0: Torreira, Lemina, bunların ayrılığıyla alakalı konuşulan şeyler var. Torreira'nınki biraz zor ama Lemina'nınki biraz daha kolay gibi gözüküyor. Hatta Kemerburgaz'daki kaynaklarım Lemina gidecek diyor. Lemina'nın ayrılığı sonrası orta sahaya bir transfer yapılacak. Stopere de mutlaka ve mutlaka Galatasaray yönetimi yerli bir ismi kadrosuna katacak Muzaffer. Yani baktığın zaman evet 13-14 gün var. Sadece hafta içi Galatasaray'ın maçı var sonuçta. Toplamda 5 gün, 5 hafta içi. Hadi onu bir haftaya uzatalım. Anladın mı? Son günleri de işin içine katalım. Yani son gün muhtemelen biz havalimanında Galatasaray'ın yeni transferini bekliyor olacağız. Toplam 4 transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu'yla beraber katıldığı bir yemek vardı. Galatasaraylı iş insanlarının olduğu bir yemek vardı. Düzenli olarak aylık düzenleniyor ki Sayın İbrahim Hatipoğlu eski yönetici o da o yemekteydi. Önemli isimler vardı. Orada da aynı şekilde Dursun Özbek hani transfer yapacaklarını, fiyatların çok yüksek olduğunu ve o rakamların yavaş yavaş Galatasaray'ın istediği seviyelere geldiklerini söylüyorlar. Plan program bitti. Akşam pazarı menajerlerinin önerdiği iyi oyuncuları Galatasaray seçip kadrosuna katacak. Dediğim gibi toplamda 4 tane transfer ben bekliyorum. Gelmezse çok büyük hayal kırıklığı olur. Gelme ihtimali var mı? Evet. Hani söz konusu Galatasaray'sa transfer hani Galatasaray varsa transfer bitmez diye bir söz var.
1: Evet.
0: Umutlu bakıyorum. Yani bugüne kadar eleştirdik ettik artık son bir hafta. Galatasaray Erzurumspor maçında puan kaybı yaşarsa tabii ki o eleştirilerin dozu artacak. Ama 4 tane transfer bekliyorum dediğim gibi.
1: Yani şimdi burada tabii şöyle bir durum var Yakup abi. Bu arada süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Yakup abiye sormak istediğiniz sorular olursa süper chatle gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğimi tekrardan hatırlatayım. Şimdi bu kadar kısa sürede 4 tane transferin bitmesi ihtimali tabii ki konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarsa mümkün. Ama taraftar da ister istemez diyor ki ya kardeşim bu zamana kadar neredeydiniz? Neden bu noktaya kaldı iş ve bu hafta içerisinde yapılacak bu 4 transfer yapılmak için mi yapılacak? Yoksa gerçekten Galatasaray'ın yararına olacak transferler mi olacak? Bu çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
0: Valla isimlere baktığın zaman hani iyi isimler. İyi isimler. Ama tabii ki yani transferin son gününde iyi takımlar iyi oyuncularını asla bırakmazlar.
1: Tabii.
0: Ama bir de gözden çıkarılan bazı oyuncular oluyor. O zaman fırsatlar doğabiliyor. Burada ben yönetimin sözcülüğünü yapmıyorum ama atıyorum mesela Osimhen bir fırsat transferiydi.
1: Evet.
0: Icardi bir fırsat transferiydi. Davinson Sanchez Galatasaray'a transferin son gününde geldi mesela. Bazen hani Şimdi aradaki uçurum da şöyle, Adnan Polat'la karşılaştım. O da sürekli Dursun Başkan'la konuşuyor. Hı. Havalimanında o da başka bir yere. İzmir'e mi Yunanistan'a falan, sanırım özel bir iş için gidiyordu. Yani şey, o da şey diyor. 30 milyon euro istenen adamlar için

0: şimdi 20 milyon eurolara düşüldü. O yüzden ben de bu hafta transfer hareketliliği bekliyorum. Evet, Galatasaray'ın istediği oyunculardı ama rakamlar yükseldi. Bir tane örnek vereyim sana.
1: Buyurun.
0: Mesela Leao.
1: Onu Milan, çok yazıyorlar.
0: Milan kapıyı 60 milyon eurodan açtı.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın 30+5 milyon euroluk teklifi vardı. Şu anda 38-40'a bırakmaya razı ama Galatasaray istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın kafasında soru işaretleri var bu oyuncuyla alakalı. Yani 20 milyon euroluk bir düşüşten bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Onunla ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım. Mendes dün Milano'daydı. Milan kulübünden yetki aldı ve büyük ihtimalle Leao'yu Chelsea'ye götürecek. Chelsea'de de yine kendi oyuncusu. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Onu da Al Hilal'e 100 milyon euroya götürecek. Yani büyük ihtimalle Leao defteri Galatasaray açısından kapanmış gibi gözüküyor diyebiliriz.
1: Yani herhalde ben zaten bu bir ara çok konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı gelecek? O zaman da demiştim yani oyuncunun çok herhalde bu saatten sonra Türkiye'ye gelme ihtimali olmaz diye. Öyle de gözüküyor ki ben hangisine gelirse gelsin Leao Türkiye'de nasıl performans sergilerdi bilemiyorum. Çok uzayınca bazı transferler abi. Ha geldi ha gelecek deyince bazen patlıyor.
0: Olmuyor abi, olmuyor. Yani orada da dediğim gibi başkanın da onayı olmadığı için de gerçekleşmiyor. Şimdi geçen sezon düşüş yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: 9 milyon euro maaş beklentisi olan, en az 4 yıllık sözleşmeyi isteyen, menajerlik ücretleri komisyonlarla birlikte toplam paket 100 milyon euroya çıkan bir transfer. Muzaffer, bizim ülkemizde böyle bir ya da iki transfer yaparsınız. Bak Fenerbahçe mesela Greenwood'u aldı.
1: Evet.
0: Sonrasında bak düşük profilli adamlara gitti. Lukaku tabii. Mesela böyle çok para harcanan bir adam değil.
1: Vedat daha Muriç, fazla.
0: Daha fazla, 32 yaşında 17 tabii. milyon euro bonservis ödedin. Yani bu bütçelere çıkmanın ihtimali yok. Her gittiğin oyuncu için 50 milyon euro istiyorlar. Şimdi biraz daha evet mütabakata varılan bazı oyuncular var. Onlar için girişimler devam ediyor.
1: Şimdi isimleri konuşuruz Yakup abi. Tek tek de soracağım ama şunu da bir sana sormak istiyorum. Yerli oyuncu transferi gerçekleştirecek mi Galatasaray? İşte Arda Okan ismi geçiyor. Bu isimler tabii büyük takımların çoğu için geçiyor ama Ümit Aktağ ismi konuşuluyor. Burada bir takviye yapacak mı Galatasaray yerli oyuncu özelinde?
0: Şöyle söyleyeyim, yerli oyuncu takviyesini stopere yapacak.
1: Hı hı.
0: Aslında oraya daha deneyimli birini istiyorlardı ama şu an mümkün gözükmüyor Muzaffer. Çünkü ofansif, yani işin ön tarafı daha öncelikli. Mutlaka evet. Forvet, sol kanat, ki gelecek oyuncu 10 numara bile olabilir. Galatasaray Lemina'yı gönderip 10 numara transferi bile yapabilir. Çünkü Batsagov da 8 numara da oynayabilen bir oyuncu.
1: Evet.
0: O yüzden işin savunma tarafında mutlaka yerliye gidecek. Şu anda Galatasaray'ın gündeminde yerli stoperi için 2 tane isim var. Adil Demirbağ düşüncesi vardı. Dün itibariyle o rafa kaldırıldı.
1: Evet.
0: Galatasaray Yusuf Akçiçek ya da Ümit Aktağ'dan birini mutlaka kadrosuna katacak bu transfer döneminde. Düşünce bu yönde. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler de şu anda devam ediyor. Onun dışında sağ bek Singo ile Salah'ı devam ediyor. Arda Okan Kurtulan mesela, Taha Şahin Çaykur Rizespor'da. Gidilebilecek oyunculardı ama maalesef Galatasaray yönetimi şu an için böyle planlama düşünmüyor. Belki Deniz Gül ya da Bertu yine transferin son günlerinde böyle fırsat transferi gibi 3. forvet olarak kadroya katılabilir. Onlarla alakalı herhangi bir kontenjan sıkıntısı yok.
1: Evet.
0: Olursa dediğim gibi forvet ve stopere Galatasaray yerli transferi düşünüyor.
1: Can Uzun defteri Batrakov transferinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamen kapandı diyebilir miyiz?
0: Kapanmadı abi. Galatasaray orada da ısrarcı. Israrcı ama aradaki fark 25 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euro. Frankfurt'ta diyor ki siz diyor Osimhen'e 70 verdiniz. Sizde para var. Biz bu oyuncu için 50 milyon euro istiyoruz. Ve 50 milyon eurodan 1 lira aşağı düşmüyoruz diyor. Transferin son günlerine doğru, işte az önce söyledim ya, Deniz Gül, Bertu Yıldırım. Bunlara Can Uzun'u da dahil edebiliriz.
1: Evet,
0: Galatasaray yönetiminin, hocasının çok istediği bir oyuncu. Ama arada uçurum kadar fark var. Yani kendisini daha henüz ispatlamamış bir oyuncu için Galatasaray yönetimi 50 milyon euro ödemek istemiyor. Son 3-4 gün Can Uzun ismi daha yüksek sesle konuşulur.
1: Peki, araya biraz süper chat alıp
0: bir yerli daha söyleyeyim. Mesela
1: söyle,
0: soranlar var benim yayınlarımda da soruyorlar. Hı-hı. Hakan Çağlanoğlu.
1: Ha, evet.
0: Hakan Çağlanoğlu Galatasaray'ın gündeminde yok. Hakan Çağlanoğlu'nun bu transfer dönemini geçtim. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın devam ettiği sürece Hakan Çağlanoğlu'nun Galatasaray kulübünün kapısından girme şansı yok.
1: Neden?
0: En son bu Hakan Safi görüşmeleri bence işi bitirdi. Milli takımdayken.
1: Ha, oradaki

0: İşten dolayı diyorsun.
1: Evet.
0: Yönetim bu konuda Hakan Çalhanoğlu konusunda oldukça net. Peki araya biraz süper chat alalım. Sonra transferde adaylar kimler, isimler kimler onları konuşalım. Kadir Bey demiş ki benim bir sorum, Galatasaray bir yıldız transferi yapacak mı? Sol kanat transferi U23 mü olacak yoksa Leao gelecek mi? Leao'yu az önce anlattın
1: Sol
0: zaten
1: kanat
0: ama.
1: transferi U23 olacak. Işığımız
0: Işık
1: gitti.
0: gitti, evet. Dur ben
1: Karanlık mı oldu?
0: ayarlayacağım. Yok
1: Tamam.
0: bence fena değil de sen cevaplarken abi ben onu halledeyim.
1: Tamam. Şöyle aslında mesela Martinelli'yi istedi Galatasaray Arsenal'den. Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesiydi. 45 milyon euroda teklif yaptı Galatasaray. Adamlar kabul etmedi. Şimdi 45 milyon euroda 60 milyon euro istiyorlar Martinelli için. Martinelli 60 milyon euro eder mi? Bence etmez. Onun dışında Leao durumu söz konusuydu. Bir de burada konuşulan oyunculardan bir tanesi Rashford'tu. Rashford kesinlikle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Yoksa mesela Martinelli'de ya da Leao'da yapmadığı fedakarlığı Dursun Başkan Rashford transferinde yapmaya hazırdı.
0: Evet.
1: Ama oldu ki mesela U23 için mesela Galatasaray Çermiti, Glasgow Rangers'ın forveti Muzaffer onu almayı düşünüyordu. Oyuncuyla anlaşmıştı. Hatta oyuncu Batagov'da olduğu gibi kulübüne baskı yaptı. Rakamı belli bir seviyeye kadar çekti. Çapraz bas sakatlığı yaşadı. Transfer rafa kalktı. Şimdi Tresoldi ismi var kulüp Brugge'de. Galatasaray'ın ciddi anlamda 40-45 istiyorlar ama o rakamları aşağıya çekebilirdi. Bir anda devreye Barcelona girdi mesela.
0: Evet.
1: Ama oldu ki Barcelona çekildi. Galatasaray Tresoldi'yi 35'lere bitirdi. O zaman kanat oyuncusu kontenjan dışı bir oyuncu olacak. Rashford, düşük ihtimal de olsa Noah Lang, Leao Chelsea'ye gitmezse Leao ihtimali yine söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok dinamik ve sıcak bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Her şey yaşanabilir bu anlamda.
0: Peki, Fusit Tray demiş ki yo istifa etsin istiyoruz. Yönetim hep plansız hareket ediyor demiş.
1: Abi ben saygı duyarım abi.
0: Evet.
1: Yani 4 yıl üst üste şampiyon olan yönetimi istifaya çağıran taraftara saygı duyarım abi. Biz ne günler gördük. Burak Elmas zamanında tribünler boştu. Takım 13. oldu. Onun dışında işte 13-14 sene şampiyon olamayan var. Şimdi Muzaffer ne yapsın kardeşim? Muzaffer Fenerbahçe taraftarı 12 yıldır şampiyonluk görmüyor.
0: Evet.
1: Ya bir örnek bunu zaman zaman veriyorum. Burada da vereyim. Çok
0: Buyurun.
1: sevdiğim bir komşum var benim. Kardeşim gibi.
0: Evet.
1: Oğlu var. 3 Temmuz sürecinde cezaevinin önüne Aziz Yıldırım için gitmiş, o kadar ağır Fenerbahçeli. Oğlu doğduğunda ismini Aziz koyuyor. Ömer Aziz çocuğun adı.
0: Evet.
1: Şimdi çocuk, benim oğlum da aynı yaştalar. İkisi de 11 yaşında. Benim oğlum 6 şampiyonluk gördü. Ömer Aziz daha şampiyonluk göremedi
0: Abi
1: abi.
0: senin oğlun, ben 30 yaşındayım. Benden daha fazla şampiyonluk
1: Evet
0: görmüş,
1: abi.
0: anladın mı?
1: Benim kızım 7 yaşında 4 tane şampiyonluk gördü abi. Anladın mı?
0: Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa
1: Ya tamam kardeşim, bu
0: büyüklüğüdür
1: camiaların büyüklüğü apayrı
0: diye.
1: zaten.
0: Şaka yapıyorum.
1: Galatasaray'ın büyüklüğü Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'nin
0: Aynen öyle.
1: büyüklüğü Galatasaray'dan, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu camialar her zaman büyük olacak. Ama babacım yani 12 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe,
0: Evet.
1: 4 sene şampiyon olmuş Okan Hoca sosyal medyada istifaya çağrılıyor.
0: Kadıköy'de
1: Ayıp
0: heykelini
1: abi.
0: dikerlerdi, bak ben sana söyleyeyim.
1: Efendim?
0: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi 4 sene üst üste şampiyon yapan
1: Ben
0: teknik
1: bunu
0: direktörü.
1: söylemiyorum.
0: Ben
1: Muzaffer
0: söylüyorum.
1: söylüyor.
0: Net yani. Ben
1: Evet
0: öyle
1: abi.
0: düşünüyorum.
1: Alex'in heykelini kaldırırlar yerine Okan Buruk heykeli koyarlardı.
0: Alex'inki kalırdı da yanına yaparlardı belki. Peki. Süper chatlere devam edelim. Sonrasında isimlere geçeriz. Bu arada takım içerisindeki soruları da soracağım arkadaşlar. Chat'teki sorularınızı da soracağım. Lemina'yı konuşacağız. Torreira'nın ayrılık ihtimalini konuşacağız. Davinson Sanchez'i konuşacağız. Hepsini Yakup abiye sırayla soracağım. Sabır lütfen. Cüneyt Alp demiş ki abi bence Demirovic, Can ve Sar alınacak. Stopere U23 çekilmeli. Torreira'dan çıkacaksalar eğer Noah, Sadiki kesinlikle alınmalı demiş.
1: Torreira'dan çıkılmayacak. Buradan orta saha transferini de hemen şey yapalım, konuşalım istersen. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Lemina olacak. Dediğim gibi Kemerburgaz'dan aldığım bilgi de, kaynaklar da aynı şeyi söylüyorlar. Torreira Galatasaray'da yeni sezonda devam edecek. Torreira'ya kimse 25 milyon euro bonservis, 5 milyon euro maaş vermez zaten.
0: Bence de.
1: Lemina büyük ihtimalle ayrılacak. Lemina'nın yerine de Galatasaray 1. Pape, Matar, Sar. Tottenham orta sahaya bu sezon

0: 210 milyon euro harcama yaptı. Pape Matar Sarr Senegal'le Dünya Kupası'nda iyi performans gösterdi. Şu an yine kendi takımında da son 2 sezondur inanılmaz işler yapıyor. 30 milyon euroya Galatasaray'ın kadrosuna katabileceği bir oyuncu. Onun dışında yine Stuttgart forması giyen Elhanus, Faslı oyuncu. Bir 10 numara ofansif oyuncu. 8 de oynuyor, 10 da oynuyor ama asıl mevkisi 10 numara. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın gündeminde ama 50 istiyorlar onun içinde. O da 50 50'lik bir oyuncu. Olur olmaz bilmiyorum. Kamavinga düşük de olsa hala Galatasaray'ın sessizce beklediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyunculardan birini alırsa.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Reklam bitti.
1: Emre Televi'yle uyandırma servisi başlıyor.

0: Dai!
1: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
2: Müziği veriyorum abi.
3: Tamam.
2: Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Reklamların ardından saatler 7.02'yi gösteriyor. Tarihler 21 Ağustos'ta ve her cuma olduğu gibi hattımızda Sayın İlhan Uzundurukan, gazeteci, yazar ve icra kurulu üyemiz bizlerle birlikte. Sayın Uzundurukan,

0: kendisi bizlerle birlikte. Sayın Uzun Durukan.
1: Sezon erken açtı ve iyi de bir form tutturdu. Kadrosundaki eksikleri de tamamladı görünüyor. Ve rakip direnemedi Beşiktaş'a karşı. Yani Beşiktaş belki 5-6 da yapabilirdi. Çok pozisyona girdi. Hele 3-0'dan sonra rakip iyice dağıldı. Orada işte herkes ben de bir gol atayım sevdasına düşünce Vlahovic'e gol attıralım derken maç bitti ama çok rahat bir maç. Bence deplasmanda da Beşiktaş kazanarak gruplara kalır. Yani Beşiktaş tarafında her şey yolundaydı. Trabzon tarafında ise hiçbir şey yolunda değildi. Özellikle ikinci yarı tek kale oynamasına rağmen gol bulamadı. Salah da kaçırdı. Onarç da kaçırdı. İşte direkten dönen top kalecinin sırtına vurup içeri girmesi gereken dışarı çıktı falan. Yani biraz da şansları yoktu ve o takımdan nasıl gol yediler? O takım mesela tamamen savunmada kaldı.

0: işte çok komik bir gol yediler. Savunmada kalabalıkken arka tarafta 3 adamı bomboş bırakmak nasıl bir şeydir? Yani Trabzon'da birazcık bir disiplinsizlik, bir taktik, hem oyun disiplinsizliği hem de taktik disiplinsizlik gördüm
1: Hiç
0: ve
1: benzemez gibiler, değil mi?
0: Oturması onun bayağı bir zaman alır. Yani Kasımpaşa'daki beraberlik, burada yenilgi, muhtemelen deplasmanda da bir yenilgi olursa işler biraz karışır. Yani oyuncu almakla olmuyor. Yani Trabzon daha çok bir arada oynayan oyuncular ve teknik direktör takımıydı, taktik takımıydı. İşte çok gol atmıyordu ama yemiyordu da falan. Şimdi çok kolay goller yiyen, çok kendi hatasından goller yiyen bir takım durumuna gelmiş. Salah'ın yaptığı olağanüstü paslar falan ama olmuyor. Yani onlar o kadar formsuz ki. Yani toplar üstünden geçiyor, o da altta böyle bakıyor, sanki sakinleştirici iğne vurulmuş gibi, çok etkisiz. Yani olayı satıp orta sahada bu kadar eksilmeleri doğru olmamış. Yani Aral Şimşir'in o kadar verimli bir hareketi yok. O alıyor götürüyor, bir şeyler yapıyor ama hani çoğunda da top kaptırmalar oldu. Rakibe özellikle maçın sonlarında yaptıkları hata, kırmızı kart, yani vakit geçirmeye çalışan insanlara girip topu kornere atmak, oradan kırmızı kart yemek falan, böyle dehşet bir taktik ve oyun disiplininden kopuş, hocanın o takım üzerindeki büyük hakimiyetinden de çıkılmış görünüyor. Nasıl oturacak, nasıl bir hale gelecek Trabzon? Biraz daha, birkaç hafta zamanı var, daha iyi olacağız diyordu. Daha iyi olmak zorundasın zaten. Bu kadar parayı, Trabzon tarihinde harcanmamış bir parayı harcayıp iki ciddi maçta bir puan çıkarması. Fatih Tekke zannediyor ki orada öyle işler kötü giderse ben kalırım. Kalınmaz Trabzon'da
1: Buna Ertuğrul Doğan da izin vermez. Ben bu kadar para harcadım,
0: yani.
1: sen ne yapıyorsun noktasına gelebilir diye düşünüyorum. Peki, acaba French Varoş mücadelesinin deplasmanda oynanacak maçın kaderi daha farklı olabilir mi?
0: Yani birazcık Trabzon topa bakıp basıp sakin, bir de kalecinin orta sahalara falan çıkması, oralarda komik komik hareketler yapması nasıl oluyor? Yani o ikinci maçın artık eleniyorsundur, sonlarında yapalım adam 70'te falan orada orta sahada çalım atıp ya kaptırsan, hiç kimse yok. Yani çok Muçi de girdi, o da formsuz. Yani frikik oluyor, yanlış frikik çalışması falan. Yani çok kötü gördüm yani Trabzon'u. Kasımpaşa maçında da kötüydü zaten. Ama Onana bu golleri atmazsa, zaten geçen yılda bütün yük Muçi ve Onana'nın üzerindeydi. Onana gelen hemen 3 toptan birini gol yapıyordu. Burada yani çok etkisiz gördüm. Hem lig maçında etkisiz gördüm hem burada da.
1: Efendim, tabii en çok sorulan sorulardan bir tanesi Türk takımları yollarına devam eder mi? Bu konudaki fikriniz nedir? Fenerbahçe Lyon'u eler mi? Eleyemezse Avrupa Ligi'ne gidecek. Beşiktaş sanki turu geçti gibi ve Trabzonspor.
0: Vallahi işte şimdi
1: Ligin
0: Fener ve
1: puan açısından çok önemli.
0: Trabzon durduk yere, mesela Fenerbahçe durduk yere böyle bir krize soktu kendini. Gençler Birliği yenilgisi arkasından bu, yani Gençler Birliği yenilgisi olmasa buradaki beraberlik hani normal karşılanabilirdi. Bütün öfke Gençler Birliği maçında takım yenildi ve Lyon maçında da önce gol mağlup duruma geçti, sonra beraberliği yakaladı. Hani oradaki oyun, zaman zaman Saman Alevi gibi olan oyunlar var Fenerbahçe'nin içinde ama Fenerbahçe hazır.

0: olmayan Vedat Muriç'i oynattı. Öyle olunca Talisca eski pozisyonundan geriye geldi ve orada kayboldu. Asensio yoktu. Kerem adeta yani mutlaka Kerem'i dinlendirmek lazım. Yani Kerem oynayarak form tutacak durumda değil. Ruhen bitirdi. Zaten taraftar da bitirdi. Hoca Asensio konusunda taraftarla inatlaşıyor ama o inatlaşma birkaç hafta sürer. Yani Asensio kalır, hoca gider. Yani yapacağı şey orada Asensio'yu koymaktı. Vedat oyundan çıkarıp Talisca'yı yine uca yollayıp Kerem'in yerine de Nene'yi koyacaktı. Olup bitecekti ve maçı kazanacaktı. Ama İşte bu yapılan hata, Gençlerbirliği maçından ders almamak falan işi zora soktu ama yani Fenerbahçe orada da kazanabilir ama şimdi 40-60'a döndü. Trabzon eski yani hiç bu Salahlar falan olmasa eski kadrosunu korusa Fenerbahçe'yi eleyebilirdi ama şu anda İşte Salah bir başka oyun oynuyor. Takım bir başka oyun oynuyor. Orta sahasında büyük güç kaybetmiş Trabzon. Orta sahada hakim olamıyor topa. Ve takım boyu uzuyor. Takım boyun bu uzanma rakibe atak yapmayı istemeyen rakibe boş alan bırakıyor ve kontra yiyor. Şimdi orada tabii rakip beraberlik de yettiği için daha kontrollü oynayabilir. Yani Trabzon'un maçın başında bir gol atıp atarsa ki atabilir. Onu açıp biraz formda olsa rakibi bu rakipten rahat geçer görünüyordu Trabzon ama şimdi onun da 70-30'a düştü. Yani burada bir tek Beşiktaş'ın %100'ü var elimizde.
1: Efendim, bu hafta lig başlıyor. Yani ikinci haftası bugün Galatasaray maçıyla. Galatasaray'da da yeni transfer geldi. Bu konuda görüşlerinizi de almak isterim ve lige bu nasıl yansır? İlk maçta oynamaz gibi geliyor bana.
0: Ya bir şey yansımaz adam Galatasaray Osimhen'in yanına bir oyuncu alırken orta sahaya bir oyuncu aldı. Diğer isteyenlerin 10 milyon euroya bile çıkmadığı bir oyuncuya 25 verip taraftarın baskısıyla aldılar. Çünkü 25 verdiler oyuncuya 3,5 verecekler. Yani oyuncunun demek ki bundan önceki kulübünde aldığı para 1 milyon falanmış demek ki. Yani bu paraları niye verdiler? Ne işe yani bu genç oyuncuların Galatasaray'da tutmuşluğu da yok şu ana kadar.
1: Efendim, Beşiktaş Avrupa turunu araladı. Trabzonspor evinde soğuk duşu yaşadı. Galatasaray yarın lig heyecanı başlıyor. Futbolda bunlar yaşanıyor ama voleybolda müthiş bir heyecan başlıyor. Neler söylersiniz? Voleybolda İstanbul müthiş bir şampiyona, ya Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yaptı.
0: Evet. Güzel bir şölen olacak. Tabii keşke lig olmasa da bütün maçları rahat rahat seyredebilseydi herkes. Umarım Türkiye burada en az bir ilk üç yapmalı. Viyana'daki şampiyonluğunu perçinlemek için burada mutlaka derece yapmalı. Yarı finale kadar rahat görünüyor ama bu rahat maçlar bizi zaten zorlayan bu rahat maçlar oluyor. Bence baştan itibaren sıkı tutup seyircinin büyük desteğiyle bu işi bitirmek lazım. Galiba yarı finalde İtalya geliyor karşımıza. İtalya da aşırı güçlü. Viyana'da galiba karşılaşmadık. Yani şu anda Avrupa'nın en güçlüsü İtalya ve biziz. Sırbistan işte Boskovic'in üzerinden Polonya'nın biraz direnmesi var. Ama biz çok güçlüyüz. Yani işte yani mutlaka derece yapmamız gerekir burada.
1: Efendim, basketbol milli takımımızda Turkish Airlines Super Cup'ta Hamburg'da bugün Hırvatistan'la oynayacak. Onlar da bir küçük turnuvaya katılıyorlar. 2027 Dünya Kupası eleme sürecindeki hazırlık maçları çerçevesinde.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
1: Galatasaray maçı bayağı zorlu bir fikstür oldu. Şimdi Galatasaray'a da kaybederse orada da sıkıntılar olabilir. Yeni kurulan bir yeni takım kuruyor Ahmet Başkan orada. Zor işleri Erzurum'un, bütçesel de büyük sıkıntıları var. Umarım aşarlar. Fenerbahçe artık ne yapıp yapıp bu maçı kazanmalı kendi evinde. Yoksa o maçta gol gecikirse taraftarda homurdanmalar başlar. Yani Beşiktaş zaten iyi durumda ama Trabzon her maçta zorlanacak görünüyor.
2: Efendim, var mı eklemek istediğiniz?
1: Her şeyi konuştuk. Herkese iyi hafta sonları, sana da iyi yayınlar.
2: Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikte olduk. Zamanı paylaştık. Saatler 7.19'u gösteriyor. Ve sizlerle beraberliğimiz, sizlerden de gelen mesajlarla devam edecek. Ve hemen birkaç mesaj okuyalım hızlı hızlı. İlhan abiye selam göndermişler. Merhaba demişler. Kocaeli'nden Yasin. Abi ATV grubu neden ısrarla spiker transferi yapmıyor demiş. Türkiye'nin ortak düşüncesi demiş. Hepsi, bütün spikerler ATV'de de orada da çok değerli spikerler var. Hepimiz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hayırlı cumalar demiş. Tek başkan Samet Başkan'dan gelmiş. Kucak dolusu sevgiler. Abi

dikkat çekiyor mu? Türkiye'de her puan kaybını hakemlere, dış etkenlere bağlayan Türk takımları nasıl ceza sahasında yerden yere atlayıp penaltı, faul kovalıyor? Fenerbahçe'de Talisca, Trabzon'da Onuachu her pozisyonda yerdeydi, devam demiş. Selamlar, konuğunuz genç oyunculara bu paraları niye veriliyor deniyor. 23 yaş altı mecbur olunmuyor mu? Galatasaray tutmuş gen yok dedi. Peki Sasha Boy

0: dediği şey şu. Bu kadar para verilir mi? Demiş. Bir reklama gidelim. Reklama gittiğimizde de ben şu cihazı yeniden bir açıp da kapatayım. Çünkü bir iki kere yayın devam edeceğe dönüşmüş. Ondan dolayı özür dileyelim. Ve tekrar birlikteliğimiz devam edecek diye hatırlatalım.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Saatler 7.23'ü gösteriyor. Ve şimdi bir Emine Erdoğan'a gideceğiz. Değerli psikoloğumuza soracağız. Özellikle sosyal psikoloji anlamında hafta içerisinde enteresan şeyler yaşadık. Ve bu anlamda acaba sosyal psikoloğumuz bize neler söyleyecek saatler 7.23'ü gösterirken. Efendim, beraberliğimizde tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un dün oynanan maçları. Beşiktaş'ın galibiyeti, Trabzonspor'un bizi adeta şoka uğratan yaklaşımı, tüm bunlar arka arkaya eklendiğinde ciddi sıkıntıları beraberinde yaşadı Trabzonspor. Tabii şimdi Trabzonluların biraz öfkesi var. Trabzonspor, ya biz ne yaptık, ne oluyor, neden bunları yaşıyoruz gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir. Ama bu hadiseyi Trabzonspor'un özellikle son oynanacak lig maçında alacağı galibiyetle, ardından da Ferencvaros karşısında deplasmanda Macaristan'da oynayacağı maçı kazanarak mutlaka atlatması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Emine Erdoğan'ı arıyorum ama şu anda telefon cevap vermiyor. Anladığım kadarıyla uyandırma servisi görevini yerine getiremiyor. Devam edelim o zaman gazetelerden yansıyanlarla. Hızlı hızlı, Vlahovic'in gelmesi beni olumlu etkiledi diyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon ilk golünü Zalgiris'e atan Hyeong-yeon Oh, Vlahovic'in gelmesi benimle olumlu etkiledi. Dušan çok iyi bir oyuncu. Belki de dünyanın en iyi santroforu. Ondan birçok şey öğrenebilirim. İyi hücum hattı var. Hatta belki şampiyon bile oluruz demiş. Keza Amir Murillo iyi bir maç ve çok iyi bir skor demiş. Zalgiris önünde sistemin rakibi domine etme anlayışı üzerine kurulduğunu vurgulamış ve bu konunun altını çizmiş. Ve şimdi gelen telefon var. Hemen Emine Hanım da bizlerle birlikte ve Emine Erdoğan'a da bir alo diyelim hemen. O da yayınımıza dahil oldu. Efendim, günaydın, hoş geldiniz. Doktor öğretim görevlisi 9 Eylül Üniversitesi'nden sosyal psikolog Sayın Emine Erdoğan. Günaydınlar efendim.
1: Günaydın. Herkese iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.

0: Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan, sosyal olguların öne çıktığı bir haftayı geride bıraktık. Özellikle küçük bir çocuğa Fenerbahçe Gençler Birliği maçında bir tribün lideri olduğu iddia edilen bir beyin o formayı çıkartması konusunda telkini, polisin 4 yaşındaki o çocuğa bir anlamda sahip çıkması ve tribünden alıp dışarı götürmesi, ardından üstüne bir polis kıyafeti giyilip Fenerbahçe formasının adeta örtbas edilmeye gayret edilmesi, ki ne gerek vardı, neden bunlar yapıldı hala anlamadım, ama ardından da bu çocuğa bütün ülkenin sahip çıkması. Çünkü işte Çorum Spor Başkanı çocuğun eğitim sürecini üstlendi. Bütün sanatçılar bilet ve konserlerine davet verdi. Kadıköy'e geldi. Kadıköy'de formalar hediye edildi. Sayın Başkan'la görüştü. Harika görüntüler verdi. Polis arkadaşımızın kucağında ve ağzında emziğiyle çok güzeldi. Bu sosyal bir çürümenin yansıması mıdır? Ya da futbol taraftarı gerçekten bu kadar kamplaşmış mıdır? Nedir bunun sebebi ve sosyal psikolojik anlamda baktığınızda nasıl bir resim çıkıyor karşımıza?
1: Şimdi ben tam olarak olayı tabii ki takipçisi değildim ama siz anlattıktan sonra az uçuk bir şeyler kafamda canlandı diyelim. Bu formaya giren kişi sanırım çok küçük yaşta, bebek yaşta mıydı?
0: Abi 4 yaşında, 3,5, 4 yaşlarında.
1: Ha, çok küçük. Bir tribün lideri tarafından formayı çıkarması konusunda uyarılıyor.
0: Evet, Gençler Birliği tribünün içerisinde Fenerbahçe formasıyla olamaz deniliyor başkentte ve oradan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Daha sonra tribün lideri ya ben öyle yapmamıştım falan gibi enteresan açıklamalar yaptı, ama bu çok da inandırıcı gelmedi kimseye.
1: Tabii şimdi şöyle yorumluyorum ben bunu. İki taraf da problematik. Yani o formayı bile isteye o çocuğa giydirip bambaşka bir taraftarın olduğu tribüne bırakmak da birazcık provokatif bir davranış olmakla beraber tribün liderinin yaptığı davranış da açıkçası bir saçmalık. Çünkü karşısında daha kendisinin var olduğunu bile bilmeyecek yaşta bir bebek çocuk diyelim hatta duruyor. Bu sebeple tabii ki de tribün liderinin yaptığı doğru değil ama o çocuğa formayı giydirip oraya bırakanların yaptığı da doğru değil. Ha, sahip çıkılması çok güzel bir şey halk tarafından vesaire. Ama eğitim masraflarının karşılanması vesaire vesaire bu tip uç noktalarda bulunmak da yine doğru değil. Yani orada yapılması gereken çocuğun güvenliğinin sağlandıktan sonra bu tabii ki bir iki gün medyada konuşulan bir olay haline gelecekti. Daha sonra zaten olayın kapanıp bitmesi gerekiyordu. Bu kadar iyi ileri gidilmesi de doğru değil. Çünkü bu şekilde insanların algısında da yavaş yavaş bozukluklar başlama ihtimali var. Şimdi
0: Ha,
1: çok
0: biz
1: da
0: bunu yaşıyoruz deyip herkes tribünde belki bu mizanseni uygulayıp beklentilerini
1: tabii.
0: arttırabilir.
1: Aynen öyle. Tam olarak onu söylemeye çalışacaktım. Bu da daha önce geçmişte gördüğümüz bir şey çünkü. Birine Milli Piyango büyük ikramiyesi çıktığı için herkes gidiyor ikramiye bileti alıyor bakıldığında.
0: Peki sosyal anlamda baktığımızda olaya bir taraf inanılmaz bir sahibiyet duygusunu ortaya koydu. Bizim sevinçlerimiz, hüzünlerimiz hep doruklarda yaşanıyor ya. Acaba bunun vücut bulmuş şeklidir diyebilir miyiz?
1: Tabii ki o da var. Biz Türk milleti olarak gerçekten duygularını en üst safhada yaşayan bir milletiz. Bu da herhalde atalarımızdan genetiğimizde artık şekil almış ve kalıtlaşmış bir hale gelen bir özellik. Sürekli bu şekilde tepkiler vermek. Yani iyi bir şey yaşandığında tabii ki çok hoş oluyor. Etkilerini de hızlı görüyoruz. Gazla çalışan bir millet olduğumuz için ama tam tersi olduğunda da hiç hoş şeyler olmuyor açıkçası. Genelde de tam tersi oluyor. Ne hikmetse negatif duyguların yansıması her zaman zaten daha kuvvetli olur. Bu şekilde yorumlayabiliriz.
0: Emine Erdoğan'la birlikteyiz. Sosyal

0: anlamda olayları irdeliyoruz. Özellikle son dönemde üniversite sınavları açıklandı. Ebeveynler şimdi çocuklarını yerleştirecekler. 24 Ağustos, 28 Ağustos tarihleri arasında kayıtlar gerçekleşecek. Siz de bir üniversitede akademisyensiniz. Genç arkadaşlara, ebeveynlere bu anlamda ne gibi önerileriniz olur? Çünkü evlerini taşıyacaklar, ev tutacaklar, belki yurtta kalacaklar. Özellikle belki ilk kez evlatlarından ayrılacaklar. Travmatik süreçler olabiliyor ebeveynler için.
1: Evet, çok sancılı bir süreç. Kendim de geçmişte aynı şekilde bunları yaşamış bir insan olarak şehir değiştirmek zorunda kalan. Ya özellikle Türk toplumunun ebeveynlik yapısında çocuğu kendi uzvu gibi görme durumu söz konusu. Yani kendinden bir parça gibi, bir kol gibi, bir bacak gibi görüyorlar çocuğu. Artık büyüyüp onun farklı bir birey olduğunu kabul etmekte çok zorlanıyor bizim toplumumuz. Yeni jenerasyonla beraber bu tabii ki biraz daha değişiyor ama daha yeni jenerasyonun anne baba olmasına çok var. Yani daha doğrusu bu dönemlere gelmesine çok zaman var. Bu sebeple öncelikle öğrencilerimizden sakin olmalarını isteyeceğim. Çünkü en asi yaşlarda olduğu için aileye karşı bir kalp kırıklığı yaratmaya da çok meyilli bir zemin var şu anda. İleride pişman olmamak adına sakin olmalarını isteyebilirim. Ebeveynlerden de birazcık çocuklara alan açmalarını isteyebilirim. Yani bu heyecanı da tabii ki siz de ilk defa yaşıyorsunuz ama asıl bunu tecrübe edecek, deneyim edecek olan kişi gençler. Bu sebeple onları bu döneminde mümkün mertebe heyecanlarına ortak olmaya çalışalım ve bu güzel heyecanı panik haline dönüştürmekten sakınalım diyebilirim.
0: Peki burada şöyle bir soru akla geliyor. Özellikle çocuklar, gençler üniversiteyi kazanıp evden ayrıldıktan sonra büyük şehirlere geldiğinde, hatta daha küçük şehirlerden büyük şehirlere geçtiğinde bir adaptasyon sorunu da yaşayabiliyorlar. Bunu nasıl atlatırlar? Gençlere nasıl öğütler verirsiniz?
1: Evet, çok küçük adaptasyon sorunları da olabileceği gibi hele bir de baskılanmış bir aileden gelen öğrencilerde daha da büyük adaptasyon sorunları. Hatta adaptasyon sorunlarının ötesinde mal adaptasyon dediğimiz farklı ve yanlış şekillerde adapte olma durumu ve bunu gerçekten adapte olduğunu sanma durumu meydana gelebiliyor. Onlara nasıl bir tavsiyede bulunabiliriz? Yani hiçbir şey ayaklarınızın altından kaymayacak öncelikle. Her şeyi kaçırıyorum korkusuyla birdenbire tüm heyecanlarınızı yaşamak için acele etmeyin. Önünüzde ya 2 yıllık ya 4 yıllık kazandığınız bölüme bağlı olarak çok güzel birkaç sene sizi bekliyor ve bu seneler içerisinde çok güzel deneyimler elde edebileceğiniz gibi gençliğin verdiği bir takım negatif duygular ileride anlatılacak böyle tatlı anılara da dönüşüyor. Yani çünkü 20'li yaşlarda yaşanılan hiçbir şey ileride ya o yaşlarda yaşanılan bir kalp kırıklığı 40'lı yaşlarda anlatılırken anıya dönüşüyor. Şimdi hiç kimse anlatırken tekrar tekrar travmatik bir tecrübeymiş gibi anlatmıyor. Gerçekten travmatik bir tecrübe değilse. Bu sebeple hiçbir şey için acele etmemelerini öneriyorum. Bir şeyi yapmadan önce 2 hatta 3 hatta 4 kere düşünmelerini temenni ediyorum. Çünkü kanın kaynadığı yaşlar ve yanlış hem kendilerine hem başkalarını üzecek olaylara karışmamalarını temenni edebilirim.
0: Peki, tekrar sosyal olgular üzerine analiz yapacak olursak, forma taraftar için çok değerli, çok özel, çok kıymetli ve taraftarlık aidiyet duygusu da çok değerli, çok özel. Kayıplar da taraftar üzerinde muazzam yıkımları beraberinde getiriyor. Bu üç kavramı toparladığınızda özellikle taraftarlara buradan nasıl bir seslenişte gerçekleştirmek istersiniz?

0: Şimdi taraftarlık tamamen iç grup dış grup algısının yaratılıp beyinde bunun sosyal davranış olarak yansıması durumu. Birazcık daha üst düzey tabii ki. Çünkü burada arkasında ya bir insanın arkasında milyonlarca daha insanın olduğu fikri de çok destekleyici ve gaza getirici bir durum aslında. Forma açısından bakacak olursak tabii ki de bu bir temsiliyet. Yani bir kişinin kendi grubundan mı değil mi bunu anlamanın en kolay ve direkt yolu. Kişiyi tanımanıza gerek bile yok. Yani aynı takımdan olduğunu anladığınız anda, üstünde aynı takımın formasını taşıdığını anladığınız anda zaten sokaktaki herhangi bir insandan aldığınız sempatinin kat be katını almış oluyorsunuz. Aşırı derecede içselleştirmiş oluyorsunuz. O kişiyi daha tanımadan, bilmeden. Ne kadar doğru? Aslında bütün dünyanın düzeni bunun üzerine kurulu bile diyebiliriz. Çünkü kişiler kendi işlerinde belki kötü olabilirler ama tek bir taraftarlık olgusu o kişiyi birbirlerine karşı iyilik yapmaya itebiliyor. Çünkü yani benden olana zarar vermem düşüncesi oluyor insanın aklında. Bu bir noktaya kadar çok güzel bir şey. Toplu, kolektif olarak hareket etmek kişiyi de korur. Kişinin ruh sağlığını da korur, hayatını da korur. Ama tabii bazı noktalarda da yani taraftarlık açısından baktığımızda çok büyük zararlara da sebep olduğu zamanlar oluyor. İşte maç çıkışındaki kavgalar gibi. Hele bir de yani zaten İzmir'deyseniz eski Göztepe Karşıyaka maçlarının çıkışını iyi biliyorsunuzdur. Ben burada çok anlatmayayım şimdi. Şurada bir 5-6 sene öncesine kadar hala çok üzücü olaylar yaşanabiliyordu. Yani taraftar olurken biraz da yine ikinci kez düşünmek gerekiyor. Yani ben şu anda bu kimliğimin içerisinde böyle davranıyorum ama karşı gruba da zarar vermek benim iç grup aidiyetimi arttıracak diye bir şey yok ama zihinde maalesef bu canlanıyor. Ben karşıya zarar verdiğim müddetçe benim taraftarlığımın mertebesi artıyor. Halbuki böyle bir hiyerarşide bulunmuyor yani taraftarlıkta.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Doktor Emine Erdoğan'la birlikte olduk. 9 Eylül Üniversitesi'nin değerli öğretim görevlilerinden bizlerle birlikteydi. Şimdi Hasan Güngör hocama gideceğiz. Kalp sağlığı ile ilgili ve sağlık sorunlarınızla ilgili sorularınızı hazırlayın. Hasan hocamla kısacık bir spor sohbeti yapacağız Beşiktaş üzerine. Ardından sizin bütün kalp sağlığı sorularınızı yönelteceğiz. Lütfen 0212 alan koduyla 273 10 10'a ya da 0533 alan koduyla 265 39 95'e 0533 265 39 95'e sorularınızı gönderebilirsiniz. Kalp sağlığı ile ilgili bütün değerlendirmeleri beraber yapacağız. Ayrılmayın, bir reklam arası.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Efendim süper bir isimle birlikteyiz. Hattımızda Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör hocam var. Aydın'dan ve çok değerli bir kardiyolog, çok özel bir isim, çok sıkı bir Beşiktaşlı ve bugün çok mutlu. Çünkü dün Beşiktaş adeta destan yazan bir futbol ortaya koydu. Hocam skoru mu beğendin, futbolu mu beğendin?
1: İyi ki Beşiktaşlıyız hocam.
0: Günaydın hocam.
1: Hemen günaydın.
0: Başladım ama. Hoş geldiniz.
1: Vallahi hocam hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dün çok mutlu olduk taraftar olarak. Tabii en önemlisi ülke puanıydı biliyorsunuz hocam. Bizim için en önemli şeylerden birisi de o. Özlediğimiz Beşiktaş'ı izleme fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzel oynadı. Yani beni ilgilendiren şey yani skordan daha öte takımın çabasıydı. Bütün ekip yani inanılmaz baskılı oynadılar. Hiçbir topu geri şey yaptırmadılar. Farkındaysanız yani topu geri almamız hocam 3-4 saniye sürdü. Tamam karşımızdaki takım belki çok iyi bir takım değildi ama biz şu an bizim takımımızın geldiği şeye bakıyoruz yani. Bütün ekibin hem kondisyonu hem direnci inanılmaz değişmiş durum yani. Bu hep hocaya yazar hocam yani. Benim geçen de söyledim. 6 maçta gol yemeyen 6 maçta 6 galibiyetle devam eden bir takım hani çok uzun zamandır yaşamamıştık, görmemiştik böyle bir durumu. Umarım sonuna kadar güzel bir şekilde gideriz. Biz mutluyuz yani Beşiktaşlar olarak hocam.
0: Peki özellikle Beşiktaş'ta yeni transfer Vlahovic'i, Trossard'ı ve diğer isimleri nasıl buldunuz? Sanki İtalyano'da çok çabuk ısınmış gibi değil mi? Yani Önder Özen dokunuşu, İtalyano dokunuşu. Beşiktaş bir level hocam, atlamış ya. Beni heyecanlandırdı.
1: Level atlamış. Aynen hocam biz hepimiz heyecanlandık. Ben hatta çok yoğun olduğu için klinik gidemedim. Yani çok doluydum. Ben bile pişman oldum gitmediğim maça. Yani İtalyano hem yani çok hızlı adapte olmuş. Takımla iç içe böyle sahanın kenarında sürekli yırtınıyor, koşuyor, bir şeyler yapıyor. Takım yeni gelenler zaten çok güzeldi. Mesela Trossard inanılmaz mücadele etti hocam. Yani en sonunda sakatlandı zaten ama çok ciddi bir şey yokmuş öğrendiğim kadarıyla. Sadece daha çok ödem gibiymiş yani ağrısı var. Ödem de çözülür zaten 1-2 gün içinde. Vlahovic'i çok izleyemedik tabii çok geç girdi ama tabii daha yeni onun 90 dakika oynamasını çok beklemiyoruz hocam. Ama girer girmez oyunu hareketlendirdi. O kafayla attığı top mesela gol olsaydı çok daha şey olurdu böyle şık olurdu. Yani biz mesela benim en çok dikkatimi çeken yalnız hocam sessiz sedasız ilk 11 oynayıp böyle sürekli 90 dakika oynayan Salih Özcan var hocam. Dikkat ediyor musunuz? Hiç sessiz sedasız o şeyde ne kadar çok top kesiyor hocam. Adam farkında olmadan o kadar çok top kesiyor ki taraftar görüyordur muhtemelen bunu ama hani göze batmadan çok iyi oynayan bir Salih Özcan var Orkun Kökçü'nün yanında.
0: Yani biz Orkun'un da elini çok rahatlatıyor değil mi?
1: Hocam Orkun'u zaten onlar çok yakın arkadaşmış bir. İkincisi hani mevki olarak oynadığı futbol olarak Orkun'u acayip rahatlıyor ve sessiz sedasız böyle o kadar çok top kesiyor ki hocam ben 6 maçtır Salih Özcan'ı izliyorum mesela. Bıraktım her şeyi ne yapıyor bu adam diye. İnanılmaz işler yapıyor o bölgede. Yani biz takım olarak şu an aksayan bir yönümüz yok görünüyor. Mesela Rıdvan'ı hocam 3-4 hafta önce eleştirmiştik biliyorsunuz ben. Yani hani kendini insan geliştirmez mi? Biraz insan böyle kendine gelmez mi diye. Hani İtalyano ona da dokunmuş yani belli. Attığı ortaları gördünüz hocam.
0: Profesör Doktor Hasan Güngör hocamla birlikteyiz. Kalp sağlığınızla ilgili sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. 0533-265-3995 telefon numaram. Ve hocam bu sorularınızı yanıtlayacak ama asıl şunu da sormak istiyorum hocama. Hocam tribünler de bir gaza gelmiş sanki. Yani Beşiktaş tribünleri de farklı değil mi?
1: Hocam bizim taraftarımız hani biz en kötü dönemimizde bile O stat boş kalmadı yani, doğru düzgün farkındaysanız. Yani ben kaç yıldır maça gidiyorum. Ben geçen sene de gittim. Biz Aydın'dan çıkıyoruz hocam. O kadar kolay değil yani maça gitmek. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Bu haliyle zaten tribünün boş kalması mümkün değil. Taraftarın coşmaması mümkün değil. Ya en kötü zamanda bile mesela Beşiktaş çok, biliyorsunuz, çok boş bırakmaz o tribünleri. Mesela Fenerbahçe böyle değildir. Fenerbahçe biraz kötü gitsin, direkt o tribünün sapsarı görebiliyorsunuz yani şeylerde, maçlarda. Bizim taraftar biraz daha farklı hocam ya. Yani değişik bir şeyimiz var bizim. Biraz daha farklı gözle bakıyoruz. Daha çok sahip çıkıyoruz. Mesela Sergen Yalçın'ı unuttu taraftar, farkında mısınız Emre Hocam? Yani
0: Evet.
1: hiç Sergen Yalçın'ın adını anmıyorlar ve hiç kimseden öyle bir yorum da yok artık yani hiç. Yani kötüymüş hocam ya. Sergen Yalçın'ın hani çalıştırma prensibi, bilimsel şeyi, hani o
0: Çok
1: kondisyon
0: anlam
1: şeyi,
0: yüklemişiz Sergen Yalçın'a diyor musunuz?
1: hocam işte çok, hani canlı yayında böyle çok hani kırıcı bir şey de söylemek istemiyorum, biliyorsunuz benim yapımı. Hani kelimeleri seçiyorum. Çok anlam yüklemişiz yani. Artık bu hafta itibarıyla bu takımı gördükten sonra, hani İtalyan özelinde konuşmuyorum yani, hani biz biliyorsunuz bilim insanıyız, bilime inanan insanlarız. Bizim taraftarın da artık biraz daha böyle şey düşünmesi gerekiyor hocam. Bilimsel ve hani sonuçta futbol bir bilimdir hocam. Çalışmaların tamamen bilimsel olarak yapılması gerekiyor. Mesela Sergen Yalçın şöyle diyormuş, ben duymuştum mesela onu. Ya oynarlar zaten çıkıp diyormuş. Yani oynarlar diye bir şey yok hocam. Sen o takımı, o takımın fiziksel gücünü hatırlıyorsunuz değil mi geçen seneki hocam?
0: Tabii çok düşüktü.
1: Yani çok düşüktü hocam. Yani o 50. dakikada 60'a geldiğinde takım darmadağın oluyordu yani. Biz bunları yaşadık ve kale önünde biz gol bulamıyorduk hocam. Yani topu içeriye, kaleye sokamıyorduk biz. O yüzden biz şu an için mutluyuz hocam. Umarım iyi olur. Yani bütün Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için de, yani bütün takımlarımız, bizim bütün liglerdeki takımlarımız iyi futbol oynasın. Dövüş kavga olmasın. Kimse kimseyi üzmesin. Dün Trabzonspor'a çok üzüldüm yalnız. Kendi sahamızda bu takıma karşı galip gelmemiz gerekiyordu. Bakalım, onların da işi zor hocam şu an.
0: Aynı fikirdeyim. Profesör Doktor Aslan Güngör hocamla birlikteyiz. Kardiyolojide Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri. Hocam son dönemde kalp rahatsızlığından pek çok kişiyi kaybettik. Son olarak işte
1: Evet,
0: kahve
1: evet.
0: dünyasının kıymetli
1: Evet, evet, evet,
0: yöneticisi.
1: evet,
0: Bu sıcak havalardan mı, son dönemde beslenme alışkanlıklarımızdan mı? Nedir hocam? Birazcık bunu açar mısın bize?
1: Hocam,
0: Nelere dikkat etmeliyiz?
1: evet. Bizim şunu artık kafamızda oturtmamız gerekiyor. Bizim damar hastalığı hem teşhis hem tedavide artık iki taraflı net tabloyu ortaya koymamız gerekiyor. İki taraf dediğim hem hekim hem karşımızdaki tedavi etmeye çalıştığımız kişi bazında. Bir kere ben mesela şeyi çok kullanıyorum, bizim kılavuzlarımız artık bunu öneriyor. Koroner BT anjiyografi. Sizin karşınıza bir kişi geldiğinde, eğer bu kişi erkeklerde 40 yaş üstü, kadınlarda 50 yaş üstüyse, bazen ben onu biraz daha geriye çekiyorum. Bizim ülke şartlarında biz 5 sene geriye çektiğimiz zamanlar oluyor. Ciddi risk faktörleri varsa, ailesinde damar hastalığı öyküsü varsa. Hocam, damarın içini bir görmeniz gerekiyor. Bu adamın 40 yaşına kadar damarlarında ne birikmiş? Biz artık darlığın %30, darlığın %40, darlığın %70 olaylarını geçtik. Biz orada değiliz artık. Biz darlığın miktarıyla çok ilgilenmiyoruz. Darlık ciddiyse bir tane stent koyarsınız, çıkarsınız. Olay o değil. Bizim tıbbın geldiği nokta, kardiyolojinin geldiği noktada bu adamın kalp damarlarında kireç var mı? Kireç sert mi, yumuşak mı? Kalsiyum yükü ne kadar? Bu adamın önümüzdeki bir yıl içinde problem yaşama riski ne kadar? Ve Tedavide ne yapmamız gerekiyor? Çünkü kişiye özgü tedavi vermeniz lazım. Plağa özgü tedavi vermeniz lazım. Ona göre kolesterolü düşürmeniz lazım. Hem ilaç hem yaşam tarzı değişikliği. Bu çok önemli. Bizim şu an ana hedeflerimizden birisi bu. Ve risk faktör modifikasyonu. Yani bizim risk faktörlerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Sigara, alkol, yabancı madde.

0: Diyabet varsa açlık kan şekerini ve 3 aylık şekerini belli hedefin altına düşürmemiz gerekiyor. Kolesterolünü belli bir hedefin altına düşürmemiz gerekiyor. Kilosuna dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında düzenli kontroller önermemiz gerekiyor. Tabii ki sıcak havaların damar hastalığı özelinde çok ciddi etkiler var. İşte Musiala'nın başına gelen olayı gördünüz hocam. 2 defa bayıldı. Ben onunla ilgili Instagram'ımda da paylaşım yaptım. Sıcak havalar çok etkiliyor mesela. Vücuttan çok fazla su kaybediyoruz. Elektrolit adını verdiğimiz sodyum, potasyum, magnezyum bunları kaybediyoruz. Mineralleri kaybediyoruz. Bir sürü etkisi var hocam. Çok dikkatli olmak lazım.
1: Hocam sorular gelmeye başlamış. Bolca
0: Bu
1: soru
0: gelsin.
1: var.
0: Buyurun.
1: İyi sabahlar.
0: Buyurun.
1: Ben 32 yaşındayım. Doğuştan kalp hastasıyım. 2015'te aort kapağım değişti. Aralık'ta
0: Evet.
1: sezeryan oldum. 5-6 aydır kolesterol seviyelerim, ferritin ve hemoglobin yüksek seyrediyor. Haziran'da sinüs valsalva 4,7 milimetre denildi. 6 ay evvel normal seyreden damar birkaç ayda bu kadar genişlemesinin sebebi ne olabilir? Teşekkürler
0: Evet,
1: demiş. Esra
0: evet.
1: Hanım'dan gelmiş.
0: Bu önemli bir bulgu. Bu kadar hızlı ilerliyorsa, şimdi aort kapağı değişmiş kişilerde sadece aort kapağını tutmuyor o hastalık. Ben ne demek istediğini anladım hastalığın. Aortun kendisini tutuyor. Aortopati diyoruz biz buna. Ya aort bütündür zaten. Yani sadece kapaktan ibaret değildir. Çok hızlı ilerliyor. Burada dikkat etmesi gereken şey, bir, tedavisi iyi yapılacak, tansiyon iyi düşürülecek. Düzenli kontrol, kabız kalmayacak, tuvalette uzun kalmayacak, uyku apnesi varsa tedavi ettirecek, büyük ağır çuvallar ya da büyük ağırlıklar kaldırmayacak dinleyicimiz.
1: Çok önemli notlar. Hocam, Hasan hocam Beşiktaş böyle oynayınca kazanınca kalp biraz rahatlıyor mu? Bu normal mi? Beşiktaş'ın kalp sağlığına
0: Hocam,
1: etkisi çok iyi mi?
0: tabii. Tabii ben damarları düzgün olan bir tane Beşiktaşlı görmedim. Onu bir hekim olarak söyleyebilirim. Fenerbahçeliler kanser, Beşiktaşlar kalp damar hastasıdır. Galatasaraylılar her zaman rahattır. Bizim de bu sene biraz kolesterolümüz, tansiyonumuz, ritmimiz düzelmeye başladı.
1: Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Hocama bir soru soracaktım.
0: Aleykümselam.
1: Kafamın arkasında enseme doğru elektrik çarpmış gibi bir şey oluyor. Ama ağır bir şekilde 5-10 dakika sonra da göz bölgemde, sol kalp bölgesinde böyle sanki içeriden bir şeyler dışarıya doğru batıyor gibi oluyor. Bu nedir demiş.
0: Hocam batma şeklindeki ağrılardan hiç korkmuyoruz kalp açısından. Bunlar genellikle kas kökenli, kemik kökenli, mekanik kökenlidir. Muhtemelen boyun fıtığıyla ilgili bir problem çıkacak ya da kanal daralması ya da boyun düzleşmesiyle ilgili. Fizik tedavi, ortopedi, beyin cerrahi üçünden birini mutlaka tercih etsin.
1: Peki, uzun zamandır halı sahada futbol oynamıyoruz. Ama tekrar oynamak istiyorum. Haftada bir kez arkadaş ortamında. Ama bu son zamanlarda halı
0: Evet.
1: saha kalp krizi olaylarını görüp nedense çekimser davranıyorum. Korkuyorum.
0: Vallahi
1: Neden demiş hocam?
0: çekimser davransın, korksun. Halı saha bir futbol, bir spor değildir hocam. Bunu hep söylüyoruz. Halı saha böyle insan böyle bir spor modeli yoktur. Hiçbir şey yapmayıp gün içinde. Çalışıp haftada bir gün orada 90 dakika ya da 60 dakika koşmanın hiç kimseye faydası yoktur. Şunu yapabilir. Haftada en az 5 gün 1 saat egzersizini yapıp kondisyonunu tamamlayıp 5. günkü çalışmasını halı sahada tamamlayabilir. Böyle yaparsa anlamlı. Onun dışında hiçbir anlam yok. Tabii ki 40 yaşın üzerindeyse bu sporu yapmadan önce mutlaka kalp kontrolünden geçmesi gerekiyor.
1: Hocam, Emre abi merhabalar, kolay gelsin. Hasan hocama bir sorum olacaktı. Ara ara bazen kalp bölgesi civarında iğne batması gibi bir batma oluyor. Sonunda
0: Çok güzel.
1: derin nefes aldığım zaman o batma gittikçe artıyor. Ama 3-4 dakika sonra
0: Evet.
1: bu ağrı, bu batma geçiyor. Bu neyden
0: Evet.
1: kaynaklı demiş.
0: Hocam çok sevdiğimiz bir ağrı türü bu. İğne batar gibi, acı gibi, sızı gibi, bıçak saplar gibi saniyeler süren, kısa dakikalar süren ağrılar genellikle kas, kemik, meme dokusu, kas dokusu, sinir ucu dokusu kökenli, bazen de mide fıtığı çıkabiliyor. Anlattığı tablo biraz mide fıtığına da benziyor. Refli kökenli olabilir. Ama çok kalp damar hastalığı ile ilgili gibi durmayan bir ağrı, korkmasın.
1: Cengiz Kutukçu'dan geldi.

0: Merhaba, 50 yaşındayım. Ailem bypass ve stentler şeklinde. Hem anne hem babamda genetik kalp hastalığı öyküsü. Bende yüksek kolesterol ve trigliserit var. Stente gerek olup olmadığını anlamak için yapılan anjiyo sırasında koroner arterlerde genişleme ve yavaş akım tespit edildi. Şu
1: Evet.
0: anda ikili kan sulandırıcı, kolesterol ilacı, yaşam tarzı değişikliği işe devam ediyoruz. Koroner damar
1: Süper.
0: genişlemesi, parantez açmış, aort genişlemesi değil ve yavaş akım hakkında
1: Evet.
0: çok fazla bilgim yok. Doktor
1: Evet.
0: tavsiyesiyle romatoloji kontrolü yaptırdım. Romatolojik bir
1: Evet.
0: durum çıkmadı. Hocamızın yorumu
1: Evet.
0: nedir? Bir de Galatasaraylıyım
1: Süper.
0: demiş.
1: Çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum, Galatasaray'da 4 sene şampiyon oldular. Biraz sabretsinler. Yönetimi çok üzüyorlar. Hocam, koroner yavaş akım şudur. Şöyle anlatayım. O da bir damar hastalığı aslında. Kalp damarlarının iç kısmında endotel dediğimiz kaygan bir madde var. Bu maddenin bozulmasına bağlı damarlar bir de genişleyebilir. Damarlarımız her zaman daralmıyor hocam. Tespih tanesi şeklinde böyle genişleyebiliyorlar. O da bir hastalık. Ben şöyle anlatayım. Bir beton arık düşünün hocam. Beton arıkta su nasıl gider? Çok hızlı bir şekilde gider, değil mi? Bir de toprak arık düşünün. Su böyle yalpalayarak gider ve tarlayı sularken biraz zorlanırsınız arıktan suyu götürürken. Bizim yavaş akım dediğimiz olay o işte. Damarın iç kısmı bozulduğu için kan akımı yavaşlıyor ve ara ara baskı, yanma, sıkışma şeklinde gerçek damar hastalığını taklit eden ağrılar olur. Tedavi çok basit. Bir, kanı sulandır. İki, kolesterolü düşür. Üç, yaşam tarzını değiştir. Doğru yolda yani şu an.
0: Hocam kan sulandırıcı ilaçları kafamıza göre kullanıyoruz. Şimdi mesela geçen gün bizim evde bu hadise yaşandı. Yeşim'in
1: Sakın.
0: biraz tansiyonu yükselmiş. Sonra dedi ki ben ilaç aldım dedi. Dedim ki ne ilacı aldın dedim.
1: Almamıştır inşallah.
0: Yok hocam Dilaltı aldım dedi. Ya hocam dedim sen kime sordun? Annem iyi geliyor dedi. Ya dedim okulun duvarlarını git yık dedim ya. Yani sen üniversite mezunu bir kızsın ve
1: Evet.
0: anneme iyi geliyor diye ilaç almak hangi mantığın eseridir diye
1: Çok.
0: sordum.
1: Çok çok çok yanlış bir şey hocam. Zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi annemiz, babamız, komşumuzun ilaçları ve tansiyon yüksekliği olduğunda zaten kan sulandırıcıya çok dikkat etmek gerekiyor. İkincisi, kafamıza göre ilaç almayacağız. Bir de çok kısa bir şey ekleyeceğim hocam. Dün ben Prof. Derya Sangungor var benim Instagram'ımda. Orada çok bilgi paylaşıyorum. Orada bir paylaşım yaptım. Dinleyicilerimiz için önemli. Trump'ın ellerinde morluklar görülüyor. Yine dün haberlerde manşet olarak attılar. Kan sulandırıcı kullanan kişilerde özellikle belli bir yaşın üzerinde cilt altı doku çok inceldiği için özellikle kadınlarda ellerimizde işte bacaklarımızda, göbek bölgemizde, sırtımızda, kollarımızda küçük küçük morarmalar olabilir. Bunlar var diye hiç telaş etmesinler. Ağızdan, gaytadan, dışkıdan, işte idrardan, diş etlerinden büyük kanama olmadığı sürece korkmasınlar. Telaş edecek bir durum değildir. Sadece hekimlerine danışıp belki kullandıkları kan sulandırıcıların dozunu azaltabilirler.
0: Sabah uyanır uyanmaz sabah koşusuna çıkmak uygun mudur diye sormuş bir değerli dinleyenim.
1: Hocam, en güzel saatlerden biridir spor yapmak için. Özellikle kilo verme ve yağ dokusunu azaltmada çok güzel bir yöntemdir. Mutlaka yapmaya devam etsin.
0: Abi yayınlar, geçim derdinden hep bir stres sıkıntı içindeyim. Bence sağlıklı olmak için önce mutlu olmalıyız ama nasıl olacağız onu da bilemiyorum demiş.
1: Hocam, çok doğru bir cümle kurmuş. Damar hastalıklarını arttıran en önemli şeylerden birisi stres ve ekonomik kaygılardır. İnanılmaz etkiler. Mesela hep aşıları konuşuyoruz, değil mi hocam? Herkes aşılara, işte sosyal medyada bir şeyler söylüyor. Hocam, aşılara gelene kadar ülkemizin en büyük sıkıntılarından birisi çok ciddi bir ekonomik problem var. Ve hani biz böyle anlatıyoruz, konuşuyoruz, çok kolay da işte ya şöyle yapın, haftada 5 gün 1 saat yürüyün, şöyle yapın, böyle yapın. Hocam, insanın parası olmadığı zaman, borcu olduğu zaman bunların hiçbirini düşünemiyor ve damar hastalığına, damar sağlığına en büyük zararı veren şeylerden birisidir. Mesela aşılarla ilgili hep konuşuluyor ya, dün bir bilimsel veri yayınlandı hocam. Aşılarda kullandığımız mRNA teknolojisi, o yerden yere vurduğumuz mRNA teknolojisi, dünyanın en ölümcül kanserlerinden olan melanom dediğimiz deri kanserinde
0: Malignant melanom. Annemi ben
1: tedavide
0: ondan kaybettim.
1: Hocam Mali Melanom'da şu an mRNA bazlı teknoloji Mali Melanom tedavisinde çığır açmaya başladı. İnanılmaz veriler geldi dün. Yani dün bilim dünyası böyle şey oldu yani, anladınız mı hani? İnanılmaz bir mutluluk, inanılmaz veriler yayınlandı. O yüzden hocam para olmadı mı, ekonomik kaygı olduğu zaman en büyük sıkıntı. Çok hak veriyorum yani.
0: Anevrizma ameliyatı oldum. Beynimde bir baloncuk daha var. Minimal düzeyde. Spor yapmamda bir sakınca var mı? Haftada iki halı saha, iki akşamda koşuya çıkıyorum. Kronik tansiyon hastasıyım. 35 yaşındayım demiş.
1: Hocam şu halı saha olayını biraz azaltmamız gerekiyor. Çok sevdiğimiz bir spor değil. Bu kişi özelinde özellikle. İki, tansiyonumuzu çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. En büyük zarar veren şeylerden birisi bu. Üçüncüsü, kilo almayacağız. Dört, işte bu kabızlık, az önce normal aorta anevrizması için bahsettiğimiz kabız kalma, tuvalette uzun süre oturma, büyük o bench presslerin altına girme, ağırlık kaldırma, onlardan uzak duracağız ve takip ettireceğiz anevrizmayı.
0: Hocam son bir dakikadayım. Biraz hızlanalım rica edeyim.
1: Tamam,
0: Annemde kulak
1: hocam.
0: çınlaması var. Bunun tedavisi var mı? Çare bulamadık diyor. Bu bende de var hocam. Ben de buna ettim.
1: Hocam
0: Hatta
1: bunun bir
0: ben
1: sürü
0: de
1: sebebi var.
0: evet
1: Evet,
0: vertigo da
1: maalesef.
0: var. Geçen bir
1: Aynen.
0: kariyopraktik seyrettim. Eren Bey var. Eren Bey onu seyrettim ki çok enteresan uygulamaları var. Atlas kemiğinden kaynaklanabileceği gibi bir değerlendirme yaptı.
1: Ya şimdi birçok sebebi var. Mesela aspirin var ya, bizim çok kullandırdığımız
0: Evet.
1: hastalarımız. Aspirin kulak çınlaması yapabiliyor mesela. Çok basit bir şey. O yüzden bu binlerce sebebi var kulak çınlamasının. Sebebi bulup tedavi etmek lazım. Sadece atlas kemiğine indirgememek lazım.
0: Peki. Hüseyin Çolak'tan gelmiş. Hocam kan sulandırıcı iğne oluyorum. Karnımdan her gün kendim yapıyorum. Hazır dolu enjektör her yapmamda morluk oluyor. Acaba yanlış mı yapıyorum demiş.
1: Yok, doğru yapıyor. Onun en büyük şeyidir zaten, cilt altına yaptığı için. Sonuçta kan sulandırıcı kenarlarda kılcalları kan atıyor. Bazı insanlarda çok olur, bazılarında az olur. Bir sıkıntı yok.
0: Yeme alışkanlıklarımız ve market denetleme eksikliğinden hepimiz yavaş yavaş kanser oluyoruz. Ben hastaneye gidiyorum. Hastanelerin %70'i doluyor. Kanser hastalığı arttı diyor bir değerli dostumuz. Sağlık
1: Evet,
0: Bakanlığı
1: arttı.
0: neden marketleri denetlemez demiş.
1: Hocam o çok büyük sıkıntı. Kanser tabii giderek artıyor. Tabii yaşam süresi uzadıkça da artıyor ve maruz kaldığımız radyasyon, ışınlar, hava kirliliği, bunların hepsi birleşerek bize doğru geliyor.
0: Hocam doktorlar bazen bizi delirtiyor. Yani Allah başımızdan sizi eksik etmesin ama Yunus Balyer yazmış. Ben de bir noktada katılıyorum. Diyor ki anne ve babamın küçük bir eczane açacak kadar ilaçları var. Tansiyon, kan
1: Evet,
0: sulandırıcı, şeker, kalp vesaire. Doktorun birine gidiyoruz. Bırak kardeşim hepsini diyor. Diğerine gidiyoruz. Aman kardeşim devam et diyor.
1: yok,
0: Ne
1: yok,
0: yapacağımızı
1: yok, yok.
0: şaşırdık diyor.
1: Hocam bu çok en büyük sorun bizim ülkemizin. Her taraf eczaneye dönüşmüş durumda. Onun sebebi ne biliyor musunuz hocam? Gittiğimiz hastanelerde zaman kapının önünde 5.000 kişi var. Her hastaya 1-2 dakika zaman ayrılıyor. Orada artık ev ilaca dönüşüyor. Ben mesela kendi şahsi şeyim, tabii zamanımız biraz daha fazla olduğu için ilaçları, ben mesela benim keyim az ilaç öz ilaçtır. İlaçların sadeleştirilmesi lazım. Gereksiz ilaçların sistemden çıkarılması gerekiyor. Belli ilaçlarla devam etmek gerekiyor ve sürekli hastalarda ilaç değiştirmemek lazım. En büyük hatalarımızdan birisi. Onu artık meslektaşlarımız biraz çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor.
0: Hocam çok keyifli bir sohbetti ama
1: Ağol hocam, ben teşekkür ediyorum.
0: yaklaşık bir 30 dakikaya yaklaştık. Sizin de çok
1: Sıkıntı yok.
0: kıymetli bir
1: Sıkıntı yok
0: vaktinizi
1: hocam.
0: aldık.
1: Hiç
0: Harikasınız.
1: sorun değil hocam. Prof. Dr. Hasan Güngör hocam. Instagram takip edebilirler. Orada güzel bilgiler paylaşıyoruz. Güncel bilimsel veriler paylaşıyoruz hocam.
0: Hocam mutlaka herkesin takip
1: Saygılar.
0: etmesini öneriyoruz. Prof. Dr. Hasan
1: Saygılarımı sunuyorum.
0: Güngör'ü. Saygılar hocam. Sizden reklama
1: Saygılar
0: gidiyorum.
1: hocam.
0: Harikasınız. Sağ
1: Kolay
0: olun, var
1: gelsin.
0: olun.
1: Görüşürüz. Sağ olun hocam.
0: Süper bir isim Profesör Doktor.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Benim bankam iş bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
2: hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim çok değerli bir isimle birlikteyiz şimdi de Doktor Mehmet Akif Aksoy hocam matematikle futbolu birleştirerek bize matematiksel veriler üzerinden futbolu anlatan kişi. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın. İzmir'den sevgiler, saygılar.
0: Aynı dileklerle. Hocam şimdi tabii en çok Galatasaray'ı, en çok Fenerbahçe'yi, en çok Trabzonspor'u konuşuyoruz. Beşiktaş zaten başarılarıyla adından söz ettiriyor ama biz kayıplar üzerinden okuyoruz. Fenerbahçe neden kaybetti? Galatasaray neden berabere kaldı? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemede, playoff heyecanında neden sıkıntı yaşadı? Ve dün Trabzonspor Francvaroş'u neden yitirdi? Aritmatiksel yorumlarla 3 takımın analizini sizden rica edeyim.
1: Şimdi şöyle, öncelikle takımların kadrolarına baktığımız zaman kadrolar güzel. Yani bir sıkıntı yok kadro yapısında ama sistemsel olarak aksayan taraflar var. Tabii burada en büyük gelişimi gösteren Beşiktaş. Tamamen yeni bir yapılanmaya girdi ve şu anda hesaplamalarımıza göre ki sağ sonuçları da bunu gösteriyor, ciddi şekilde toparlanan ve en elindeki kadroyu en verimli kullanan takımımız Beşiktaş oluyor. Tabii Beşiktaş'ta keyifleri yerinde şu anda. İşler ciddi bir şekilde yerine gidiyor. Bir ivme yakaladılar, bir hava yakaladılar ve gidiyorlar. Şimdi Beşiktaş'ta oyun kimliği oturmaya başladı ve kendini göstermeye de başladı. Oturmaktan ziyade artık kendini göstermeye de başladı. Şimdi geçen seneden bu seneye karşılaştırdığımız zaman çok ciddi farklılıklar var. Ancak bu senenin hazırlık döneminden şu anki duruma göre karşılaştırdığımız zaman yine çok ciddi bir ilerleme var. Sistem stabilitesi çok ciddi şekilde toparlanmaya başladı. Sürdürülebilirlik ciddi şekilde toparlanmaya başladı. Geçiş gücü toparlanıyor. Bu sözünü ettiğim ve bunun gibi diğer değişkenlerimiz, saha hakimiyeti, işte pres organizasyonu gibi. Bunlar 80-85 bandından 93-95 bandına kadar yükseldi. Bu aslında takımda bazı taşların yerine oturduğunu ve ileri şekilde, ciddi bir şekilde

bunları artık bu bantta sabitleyeceğini, orada kalacağının göstergesi oluyor bunlar. Şimdi mesela şeye baktığımız zaman, Fenerbahçe'ye baktığımız zaman, Trabzon'a baktığımız zaman bir dalgalanma oluyor oyunlarda. Varyasyon, varyans diyoruz biz buna, sistemin varyansı. Şimdi Beşiktaş'a baktığınız zaman bu varyans da yavaş yavaş yani onun altına düşüp orada sabitlenmeye doğru gidiyor. Ama tabii bu bize şeyi gösteriyor. Şu anki mevcut işte hazırlık dönemindeki maçlar ile oynadığı ön eleme maçları bunu gösteriyor. Daha ciddi bir takım da oynamadı. Tabii bunu da belirtmek lazım. Onu gördükten sonra, onları da yaşadıktan sonra bunun hakkında daha iyi analiz yapabiliriz. Orta saha ve savunmasındaki sorunları iyileşiyor. Güzel gidiyor. Bunları toparladı yavaş yavaş ve oturmaya başladı bunlar. Ciddi bir şekilde güzel bir yolda ilerliyor. Ancak bunları yaparken yine de bir sıkıntımız var Beşiktaş'ın. Şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi pozisyon üretiyor. Bu pozisyonların sürekliliği de var. Şimdi takım varyasyona girdiği zaman acaba bunu devam ettirebilecek mi? Onu bilmiyoruz. Çünkü yeteri kadar maç olmadı ve biz şeyi görmedik. Kadronun tamamını görmedik. İkincisi, zor takımlara karşı acaba yine bunu sağlayabilecek mi? Aynı tempoyu gösterebilecek mi? Şu anki mevcut durum, geçen seneyi dahil etmeden senenin başındaki durumla, en son geldiği duruma göre analiz ettiğimizde güzel yolda ilerliyor. Ciddi bir ivme var. Moraller yerinde ve bununla beraber güzel bir şekilde gidecek gibi görünüyor. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi yüksek. Yani bunu zaten herkes söylüyor, herkes biliyor. Ancak Fenerbahçe'de değişik bir şey var. Yani oyuncuların sisteme etkisi beklenen kadar olmuyor. Düşük bir etkisi var. Yani bunu açıkçası anlamlandıramıyorum. Yani ben kendim analizlerden de çıkardığımız zaman bunu göremiyoruz ama tabii bir şey vardır. İlla ki içeride bir durum vardır. Muhtemelen o da kendi işlerinden bunu hallederler. Oyuncuların hem sisteme, çünkü yeni bir hoca geldi, hem sisteme hem de birbirlerine adaptasyonu da etkili olabilir bu dalgalanmada. Şimdi oyuncuların sisteme etkisine baktığımız zaman Fenerbahçe 82 düzeyinde total sisteme etkisinden söz ediyorum. Beşiktaş geçen sene şeyin altındaydı, 82'nin bir altındaydı, şu anda 88 civarında. Galatasaray'a baktığımız zaman da şu anda en iyi durumda olan Galatasaray oluyor. Bu da 90 bandında oluyor. Fenerbahçe üretebiliyor, ürettiğini sonuca çeviremiyor. Ancak Fenerbahçe'de de şöyle bir sorun var. Galatasaray'da olduğu gibi top kaybını fazla yapıyor. Maalesef Galatasaray'da, Fenerbahçe'de yani gereksiz top çevirme diyemeyeceğim, futbolcu olmadığım için ya da antrenör olmadığım için bilemiyorum ama dışarıdan gördüğümüz kadarıyla ve analizlerden çıkardığım sonuçlarda, çünkü riskli bölgelerde top çeviriyorlar ve top kaybı yaşanıyor. Şimdi top kaybı yaşayabilirsiniz ama top kaybı yaşadıktan sonra, o kayıptan sonra bir reaksiyon vermeniz lazım. Bir pres uygulamanız lazım ya da İtalyano'nun yaptığı gibi bir 5 saniye kuralı getirip o 5 saniye içerisinde ya topu kazanmanız lazım ya da topun hareket yönünü kapatmanız lazım. Yolunu kapatmanız lazım ki hızlı bir atak gelişmesin. Maalesef Fenerbahçe'de bu var. Top kaybı oluyor ve top kaybından sonra yeterli sürede gerekli reaksiyon gösterilemiyor. Tabi bu da tehlikeli sonuçlar çıkarıyor ve sonrasında maalesef golle sonuçlanabiliyor. Şimdi Fenerbahçe'de diğer bir sıkıntımız da şu. Merkez bağlantısının zayıf olması. Yani orta saha ile forvet bölgesi arasında bağlantıyı çok hızlı yapamıyorlar. Orada bir kopukluk var, bir zayıflık var. Sanırım orada oynayan oyuncuda bir karar veremedi İsmail Hoca. Herhalde onda bir etkisi olsa gerek ya da tam olarak daha oturmadı da diyebiliriz. Bilmiyorum. Yani bir şeylik var, bir eksiklik var orada. Tempo yönetimi sorunu var. Bazı maçlara bakıyorsunuz çok ciddi, hızlı başlıyor, çok tempolu oynuyor ama bazı

iyi oyuncuları var. Bunları entegre ederse çok ciddi sonuçlar alır. Şeye baktığımız zaman, Trabzonspor'a baktığımız zaman sistem henüz tam anlamıyla oturmadı. Beşiktaş'taki gibi oturmadı. Zaten Galatasaray hazır. Fenerbahçe'de nispeten Trabzon'a göre daha hazır durumda. Trabzon'un sistemi birazcık daha kırılgan. Topu kazanıyor. Ondan sonra oyunu kurabiliyor. Ceza sahasında da gidebiliyor ama sonuç üretemiyor. Dün de bunu gördük zaten. Yani sonuç üretebileceği bir sürü pozisyona girdi ama maalesef sonuç üretemiyor. Trabzon'da birazcık şey belirlemeye başladı. Yani bitiricilik sorunu ortaya çıktı gibi oluyor. Trabzon'da topu kazanıyor ama çok çabuk da kaybediyor. Yani benim izlediğim kadarıyla yine bazı durumlarda, bazı yerlerde, riskli bölgelerde gereksiz top çevirmeleri oluyor. Yana paslar, geriye paslar. Bir de dün izledim, yani Onana sağ olsun bayağı bir riskli şeyler yapıyor. Seviyor bu tarz şeyleri ama yani maçına göre ve duruma göre bunu yapması daha şey olur. Şimdi sistem gücü, alan hakimiyeti ve oyun gücü Trabzonspor'da gelişiyor. İlerliyor. İlerlemiyor değil ama dalgalı bir ilerleme oluyor. Bu da muhtemelen oyuncuların adaptasyon sürecine kaynaklanan bir şey oluyor. Ancak sistem stabilitesiyle sürdürülebilirliği birazcık daha yani ilerletip o ilerlediğimiz yerde sabitlemeye ihtiyacımız var. Orta yüksek seviyede. Bunları yaptığı zaman Trabzon'da evet güzel işler yapar. Bir hava yakaladı Salah transferiyle takım

var. Orta yüksek seviyede. Bunları yaptığı zaman Trabzon'da evet güzel işler yapar. Bir hava yakaladı Salah'ın transferiyle. Takım olsun, şehir olsun. Ciddi bir hava yakaladı ama bunu daha tam gösteremiyorlar. Salah da zaten daha tam hazır değil. Daha takıma tam anlamıyla bir katkı yani veremiyor şu anlık. Ama ilerleyen zamanlarda eminim ki bu da olacak. Şimdi oyuncuların teker teker teknik yeterliliğine baktığımız zaman evet ideal, yüksek. Ama bunların yine takıma entegrasyonu konusunda birazcık daha bunun gelişmesi lazım. Sisteme bireysel etkileri ve toplam etkilerinin artması lazım. Tabii Trabzonspor'da güzel şeyler olurken yine de bazı aksaklıklar var. Bunları da aşması lazım. Aştığı zaman Trabzon'da ciddi bir konuma gelir. Keyifli bir lig izlemeye başlarız. Şimdi pozisyonu yakalıyorsunuz, pozisyona giriyorsunuz, alan işgal ediyorsunuz ama sonucu alamadıktan sonra tamam göze hoş gelen bir oyun oluyor, heyecanlı bir oyun oluyor. Ama nihayetinde futbol şuna bakıyor. Evet, siz gol attınız mı, atmadınız mı, kazandınız mı, kazanmadınız mı? Gol üretimi, yani sonuç üretimi eksiğimiz var Trabzonspor'un. Trabzonspor da yine atak yapmayı seviyor. Özellikle Salah'ın olduğu taraftan gittiği zaman çok ciddi savunma boşluğu bırakıyor. Oradan çok ciddi şeyler yakalabiliyor rakip takımlar. Boşluk yakalayabiliyorlar. Bu bizim geçiş savunması dediğimiz kısmı geliştirmesi lazım. Onun mutlaka önüne geçmesi lazım. Çünkü şu anda Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu söylediğim geçiş savunması, geçiş güvenliği en ciddi sorunlardan ya birincisidir ya ikincisidir takıma göre değişkenlik gösteriyor. Gereksiz top kayıplarının önüne geçmesi gerekiyor. Bir de Trabzonspor'da adaptasyon problemi. Yani daha bu süreci aşamadıklarını düşünüyorum ben. Çıkan sonuçlardan benim kendi şahsi yaptığım yorum bu. Bunu da geçtikten sonra mutlaka şey olacaktır. Yani toparlanacaktır. Galatasaray maç yapmadı. Daha henüz yapmadı ama Galatasaray'da da sıkıntı var. Yani baktığınız zaman sağ üstünlüğü var. Pozisyonu üretebiliyor, ilerleyebiliyor ama bu bazı durumlarda oyun kontrolünü elden kaybedebiliyor. Geçen sene bunu çok iyi yapıyordu ama bu sene birazcık daha bir dalgalı oluyor. Baktığımız zaman bu sene için konuşuyorum. Hazırlık dönemi ve şu anda ligin ilk maçını baz alarak konuşuyorum. Sistem kararlılığını bazı durumlarda koruyamıyor. Yani geçen sene bu çok ciddi bir şeydi. Yani oyuncu değişikliği de olsa, cezalı durumdaki oyuncular da olsa bunu koruyabiliyordu. Topa sahip olması, alan işgali, hücum üretkenliği, ön alan presi gibi bizim bu sistem analitiğinde kullandığımız değişkenlerden geçen sene 90 bandının üzerindeyken şu anda 90 bandına henüz yetişemedi. 85-88 bandlarında gidiyor. Bu tabii ki sezon başı daha eksikler var. Bunların giderilmesiyle illaki toparlanacaktır bunlar. Galatasaray'ın temel eksikleri hücum sonrası merkezde geçen sene bu yoktu ama merkezde boşluk kalıyor. Dolayısıyla hızlı hücuma çıkabiliyor rakipler. Bir de geçiş güvenliğini hala sağlayamıyor. Ben yönetimin yerinde olsam yani bu analizlerden gördüğüm kadarıyla evet bir orta saha forvet bağlantısını sağlayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Zaten bunu aldılar. Kanat oyuncusu düşünüyorlar. Onu almaya çalışıyorlar.

0: Efendim, süper bir isim bizlerle birlikte. Onunla da 2 ya da 3 haftadır birlikte olamıyorduk. O da çok yoğun, önemli işleri vardı. Şimdi bizlerle birlikte. Teşekkür ediyoruz kendisine. Deniz Ateş Bitnel hocam. Hocam günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar. Özlemişim, 2 hafta boşluk verdik, değil mi?
0: Evet. Bu arada YouTube'da da Twitter'da da ateş ediyorsun. Seyrediyorum seni. Müthişsin.
1: Valla şu anda bizi dinleyenlerden bir ricam var. Normalde bunu çok fazla dillendirmem, söylemem ama bir emek var ortada ve ben sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlar yapıyorum. Özellikle Instagram, X hesabım, TikTok hesabım, YouTube hesabım hepsinden aynı anda videolar çekip paylaşıyorum ve bu videoları da aslında hani izleyenler ya çok boş atıyorsun diye olabilir ama altını dolduramayacağım hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Altını doldurabileceğim şeyleri paylaşıyorum. Dün çektiğim video ile ilgili de birazdan konuşacaklarımız olacak. Çünkü dün video çektim ve Merkez Hakem Kurulu bana cevap verircesine bir paylaşım yaptı. Onların hepsinden bahsedeceğiz. Şu an dinleyenlerden bir ricam var. Instagram hesabımda özellikle şu anda 39.900 takipçi var. Bir 100 takipçiyle onu 40.000 yapabilir miyiz diye rica ederim. Bakalım yayın esnasında olacak mı? Dabitnel hesabım. Denizin D'si, ateşin A'sı, soyadım.
0: O zaman
1: @Davitnel yazarlarsa bakalım olacak mı? O sırada da biz konulara değinmeye başlarız.
0: Twitter mı, YouTube mu?
1: Instagram hesabından özellikle şu anda
0: O
1: takip
0: zaman
1: ederlerse çünkü
0: Dabitnel'e hemen
1: ilk oraya.
0: giriyoruz. Hemen Dabitnel'e
1: Evet,
0: lütfen girelim.
1: Instagram'da Davitnel.
0: Evet,
1: Takip
0: sevgili
1: edelim.
0: hocamı destekleyelim.
1: 40 bin yapabilecek miyiz bir bakalım. Görelim yayın esnasında. Şimdi
0: Ben de hemen
1: geçtiğimiz hafta da
0: giriyorum
1: vardı.
0: Dabitnel'e.
1: Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi
0: Evet hocam.
1: geçtiğimiz hafta lig başladı. Lig başladıktan sonra hakem atamaları yapıldı. Yani hakem atamalarında ilk hafta antrenman performansına göre, o anki hakemin psikolojisine göre, seminerdeki psikolojisine göre, seminerde davranışlarına göre bir yol izliyor olabilir ya da tecrübesine göre. Mesela Ahmet Spor, Erzurum Spor maçına çok tecrübeli bir hakemin atanması bekleniyordu ve Halil Umut Meder atandı gibi. Şimdi ilk haftada hakem atamaları ile ilgili bir sıkıntı aramam. Şuna baktım sadece. Onunla ilgili bir video çekmiştim. 3 maça genç ve yetenekli hakemler, 1 maça bir FIFA hakemi ve o FIFA hakeminde çok tartışılacağını konuşmuştum. Oğuzhan Çakır yine her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmadı. Tartışıldı çünkü Oğuzhan Çakır'da sarı kart uygulamalarıyla ilgili, faul standartlarıyla ilgili, maç içerisindeki hal, hareket, beden diliyle ilgili çok büyük problemler var. En büyük problem penaltılarla ilgiliydi zaten. VAR'ın müdahale ettiği, iptal ettirdiği penaltılar. Kendisinin veremediği penaltıları biliyorsunuz. Dolayısıyla yine problem yaşadı. Maçın açılış maçını da Batuhan Kolak yönetmişti, Galatasaray Çorum FK maçını, ve ben de dahil herkesten takdir aldı. Yani Torreira'nın pozisyonunu söyleyenler var. Kırmızı kart olmadığını söyledim. Sarı faul çalsaydı belki sarı kart verebilirdi. O da hani o basmadan dolayı verebilirdi ama bu kaçınılmaz temastır. Kırmızı olmaz diye video çektim. Şimdi ikinci haftaya geldik. Yani ilk hafta o kadar atamalara problem yok. İkinci hafta nedir beklenti? Kalan hakemlerin verilmesi ve onların performansının görülmesi. Tabii Batuhan Kolak'ın performansını ben dahil herkes övdüğü için çok sevgili Merkez Hakem Kurulu Başkanımız ne yaptı? Hemen Batuhan Kolak'a bir maç daha verdi bu hafta. Çünkü Batuhan Kolak herkesten takdir aldı. Bu takdir bizim de takdirimizdir aynı zamanda. Merkez Hakem Kurulu yaptı bunu deyip kendilerini övebilmek için ya da övdürebilmek için Batuhan Kolak'a bu hafta da Göztepe Gençler Birliği maçını verdiler. Şimdi maça çıkmayan bir tane FIFA hakemimiz var. Onunla ilgiliydi zaten dün çektiğim video. Bu FIFA hakemi 2 Mayıs 2026 tarihinde Trabzonspor Göztepe maçı yönetmiş. Ve o maçtan sonra bir daha Süper Lig'de görev alamayacağı konuşuldu bu FIFA hakeminin. O maçta ne olmuştu hatırlayalım. İşte Mustafa Eskiyelac'ın faul olup olmadığı tartışılacak bir pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartı vardı. Bence yanlış atılması. Ama hakemin yanılması doğal mı? Hakem yanılabilir sahada çünkü bir omuza doğru

0: hamlesi var Mustafa Ezkiyal için. Yanılabilir. Bir de Onana'nın attığı golün iptali vardı. Bence yanlış. Bence golün verilmesi gerekiyordu. Ama hakem yanılabilir. Evet, yanılabilir. Çünkü Onana'nın bir rakibe doğru elini koyması var. İtme mi? Bence değil. Ama elini koyması var. Hakem yanılabilir. Şimdi siz bir FIFA hakemi kolay yetişmiyor. Siz özellikle Trabzonspor maçlarından sonra sahadaki hakemlere bu tarz mesajlar verirseniz ve bunu da basına pompalarsanız Ozan Ergün, bu isim Ozan Ergün bu arada, Ozan Ergün bir daha Süper Lig'de görev alamayacak diye. Ondan sonra diğer hakemler Trabzonspor maçlarına çıkarken eller ayakları titrer. Der ki ya biz burada bir ne olur ne olmaz. Hani ağzımızın tadı bozulmasın, Ali Rıza Bey vardır ya dizi karakteri. Aynen, ağzımızın tadı bozulmasın diye maçları yönetmeye çalışırlar. Öyle devam ederler. Özellikle baktım bu hafta Trabzonspor maçına kim verilmiş diye. Ali Şansalan verilmiş. Ali Şansalan'ı hatırlayalım. Bundan 3 yıl önce bir Trabzonspor Fenerbahçe maçı hatırlayalım. Bir Kim Minjae'nin atılmasını hatırlayalım. Sabiha Gökçen havalimanında Mesut Özil ve Ali Koç'un eline megafon alarak taraftarla birlikte takımı karşılayıp bir deklarasyon yayınladığını hatırlayalım. Ali Şansalan isminin nasıl Ali Maçalan'a çevrildiğini hatırlayalım. Fenerbahçeliler hatırlar. Kamuoyu da hatırlar benim bu söylediklerimden sonra. Şimdi Trabzonspor'un bu atama gazını alabilmek için mi? Yoksa şans mı? Ya da Ali şans mı? Ali şans alan mı? Şimdi garip şeyler oluyor. Ben dedim ki Ozan Ergün'ün Süper Lig kariyeri bitti mi? Bir FIFA hakemi Süper Lig kariyeri bitti mi diye video çekiyorum. Benim bu videom yayınlandıktan 3 saat sonra Merkez Hakem Kurulu Twitter hesabından, kendi resmi hesabından bildiri yayınlıyor. Diyor ki Ozan Ergün diyor Akdeniz Olimpiyatlarında diyor 22-30 Ağustos arasında görevlendirilmiştir işte. O maçlarda görev alacaktır. Oradaki turnuvada görev alacaktır diyor. Yani bu hafta Ozan Ergün'e maç verilmeme sebebi bana cevap veriyor. Orada olması. Ben de şunu soruyorum Merkez Hakem Kurulu'na. Ferhat Gündoğdu Bey bizi dinlediğini biliyorum. Ya da Ferhat Gündoğdu'na bu yayını dinleyip benim söylediklerimi harfiyen ileten biri olduğunu biliyorum. Harfiyen soruyorum. Siz Ozan Ergün'ü Süper Lig'de düşünüyor ve Süper Lig'de destekliyor olsaydınız, ikinci ve üçüncü hafta Süper Lig'de maça çıkamayacağını bilmenize rağmen 7 tane FIFA hakeminden biri olan Ozan Ergün'e Süper Lig'in ilk haftasında görev verir miydiniz, vermez miydiniz? Siz vermemeyi tercih ettiniz. O 2 Mayıs'taki maçtan sonra 2 hafta daha Süper Lig'de görev alamadı. Birinci hafta görev alamadı. Akdeniz Olimpiyatlarında oyunlarında olacağı için ikinci ve üçüncü hafta görev alamayacak. Tahminim dördüncü haftada görev veremeyeceksiniz. Sonra milli maç arası girecek araya. 2 haftada öyle görev alamayacak. Sonra ne yapma amacındasınız onu merak ediyorum. Ozan Ergün'ün hakemliğini kurtarmak için birilerine zaman kazandırmaya mı çalışıyorsunuz? Ya da kendinize zaman kazandırmaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa gerçekten birilerinin isteği, baskısı var. O yüzden Ozan Ergün'e maç vermemek için, Süper Lig'de maç vermemek için bu tarz Ali Cengiz oyunlarına mı giriyorsunuz? Yani şu an Merkez Hakem Kurulu'nda olan herkese şunu söylüyorum. Ben Deniz Ateş Bitnel, 44 yaşındayım. Hasbelkader 16 yaşında hakem camiasına girdim. Yaklaşık dışarıdan takip ettiğimle birlikte 28 yıldır bu camiayı takip ediyorum. Siz giderken ben dönüyordum. 44 yaşında olmama rağmen siz giderken ben dönüyordum. Sizin kafanızdaki tilkilerin kaç tane tilki olduğunu, o tilkilerin kuyruklarının birbirine nasıl değmediğini ben biliyorum. Dolayısıyla sizin Akdeniz Olimpiyatlarında görevli olan hakemin o hafta içinde belli olmadığını, bundan 2 ya da 3 hafta önce, belki 1 ay önce belli olduğunu bilmenize rağmen neden birinci hafta Süper Lig'de Ozan Ergün'e maç veremediğinizi açıklamanızı bekliyorum. Açıklayabilirseniz ne ala, açıklayabileceğinizi düşünmüyorum. Bana verdiğiniz cevap da hani orada olacak, o yüzden maç veremedik ya da vermedik. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben sizin başka oyunlar peşinde olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden Merkez Hakem Kurulu'ndan dinleyen kim varsa ona da saygılarımı sunuyorum. Harfiyen benim bu söylediklerimi kesip dinletebilir Ferhat Gündoğdu'ya. Eğer Ozan Ergün'le ilgili problem yoksa bakalım 4. hafta Ozan Ergün Süper Lig'de görev alabilecek mi? Ha, orada da bir bahane uydurabilirler. Yine vermeyip bahaneyi şöyle. Ya Akdeniz Olimpiyatlarından sakat döndü, ağrısı vardı bilmem ne diye. Kendilerince zaman kazanmaya devam edebilirler. Ama ben kabul etmiyorum. Şimdi Batuhan Kolak başarılı maç yönetti demiştik birinci hafta. Batuhan Kolak tekrar ikinci maça çıkıyor ama bu arada Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ali Yılmaz, Alper Akarsu, Direnç Tonusluoğlu, Muhammed Ali Metoğlu, Ozan Ergün'ü az önce söyledim ve mahkemede problemler yaşamış, adı şike bahis soruşturmalarında geçmiş ama kendini atlayıp tekrar Süper Lig kadrosuna girmiş Zorbay Küçük. Bu hakemler 2 haftadır maça çıkamıyorken hiçbir hakem kabul etmez bir hakemin ikinci maçına çıkmasını ama kendilerinin halen Süper Lig'de görev almamasını, düzenli olarak Süper Lig'de görev almalarına rağmen Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirmemelerini kimse kabul etmez. Der ki önce herkesi görmeniz gerekiyordu. Ondan sonra pozitif ayrımcılığa girecektiniz. Hani basının övdüğü adama tamam verebilirsiniz. Başarılı maç yönetmiş adama tamam verebilirsiniz ama önce bizi de bir görün kardeşim der bunlar. O yüzden siz adalet arıyorsanız bu adaleti maalesef Merkez Hakem Kurulu sağlayamıyor. Maalesef hakem camiası içinde sağlayamıyor. Benim bu söylediklerim hakem kardeşlerim de dinliyordur. Birçok hakem kardeşim de evet hocam haklısın hocam diyordur emin olun. Çünkü Süper Lig'den bahsediyoruz ama alt liglerde neler neler var. Bu arada Instagram hesabını takip edelim dedim. Onunla ilgili de video çekmiştim. Hakemlerin aldığı maaşlarla ya da işte maç başı ücretleriyle ilgili bir videom da var. Çok gelebilir insanlara. Ben şu soruyu sormuştum. Hakemler bu aldıkları bu parayı hak ediyor mu? Ya da tam tersini soruyorum. Bu paraya bu iş yapılır mı? Ben şu anda hakem camiasının dışındayım. Emin olun o parayı verseler o işi yapmam. Yani şu dönemde yapmam. Bu Merkez Hakem Kurulu ile yapmam. Bu adaletsizlikle yapmam. Bu sistemle yapmam. Bu kadar bel altı vurulmasına rağmen yapmam. Ben bir müddet hakemlerin yanındayım. Bir müddet hakemlerle birlikteyim. Şöyle hakemlerin verdiği kararları desteklemeye devam edeceğim. Çünkü onların açısından bakarak yorum yapacağım. Ama daha önceki programlarımda da söylemiştim. Programlara katıldığımda da söylemiştim. Ben eleştirmenim. Hakemler eleştirilmeyi hak ettikleri anda onları da eleştirmeye devam edeceğim. Şu anda eleştirilmeyi hak eden bir tane kurum var. O da Merkez Hakem Kurulu. Onlar da getirdikleri Anthony Taylor üzerinden nasıl algı yaptıklarını bize gösterdiler. Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyonda Anthony Taylor güya Mert Müldür'ün pozisyonuna penaltı değil demiş. Demişim. Öyle demiş. Öyle basına bilgi sızdırıyorlar. Talisca'nın şutunda ele temas eden topa da penaltı demiş. Ama bunlar sadece günü kurtarma ve Anthony Taylor üzerinden algı yaratma çabaları. Bunu da yemedik. Yememeye de devam edeceğiz.
1: Deniz Ateş Bitnel, Suudi Arabistan yabancı hakem çağırıyor ya. Bu çağırdıkları
0: Evet.
1: yabancı hakemlere Suudi Arabistan'da kulüpler kendileri ödüyormuş. Yani diyorlarmış ki, baba sen yabancı hakem mi istiyorsun? Evet. Yabancı var da mı istiyorsun? Evet. Yabancı yardımcı da mı istiyorsun? Evet. Fiyat bu diyorlarmış. Ona göre kulüplere ödetiyorlarmış. Türkiye'de sistem tabii ki federasyonun üstüne bir anlamda
0: Evet.
1: kaydediliyor. Peki bir daha buradan yabancı hakem giremez ifadesi ne oldu? Biz unuttuk mu onu? Ben su içeyim mi
0: Ya
1: üstüne bir
0: ben
1: bardak? Dur su içeyim üstüne.
0: biz 600'lük Türk 600 yıldır Türk evlatların torunlarıyız diyen federasyon başkanı ben bu koltukta oturduğum sürece yabancı hakem bu ülkede maç yönetemez deyip Fenerbahçe Galatasaray derbisine yabancı hakem getirmişti. VAR bölümünü bir kenara bırakıyorum. Daha bu yaz ben mi yanlış gördüm demeçlerde yabancı hakem çalışmamız yok, yabancı hakem getirtmeyeceğiz deyip geçtiğimiz hafta Perşembe günü yabancı şey özür diliyorum Cuma günü Galatasaray maçında Fedai San ismini gördüğümüzde herkes kim ya bu dedi. İsviçreli hakem. Aslında İsviçreli de değil. Bildiğim kadarıyla kendisi Liechtenstein'da yaşıyor. Liechtenstein'da lig olmadığı için İsviçre'de hakemlik yapıyor ve İsviçre kontenjanından FIFA hakemi olmuştu. Neden bunu böyle biliyorum? 2016 yılında FIFA hakemi olduğunda Fedai San'la birlikte Kuzey Kıbrıs şey özür diliyorum Kıbrıs Rum kesimi tarafında düzenlenen bizim seminerde UEFA seminerinde Fedai ile bizim bir sohbet etme imkanımız olmuştu beraber seminer yaptığımız için. Orada Liechtenstein'le lig olmadığı için bu arada Liechtenstein diyorum Lüksemburg'da olabilir. Burada sadece ülkelerin ismini karıştırıyor olabilirim. Oralarda lig olmadığı için ya da ligi farklı ülkelerde oynandığı için, o takımlar farklı ülkede oynadığı için İsviçre kontenjanından FIFA olmuştu. Şimdi feda

0: İnsan ismini kimse, herkes duyduğunda şaşırmıştı. Ama İsviçreli. İsviçre vatandaşı ve İsviçre liginde görev alıyor. Dolayısıyla yabancı. Burada Fedaysan isminin kullanılması bile aslında bir algı politikasıydı, biliyor musun? Türk ismini gördü insanlar. Ya yabancı değil ki Türk. Ertesi günde Dallas geldi. Ortalığı yakıp yıktı. Dallas'ın çiftliğine çevirdi bizim ligimizi. Karman çorman etti ve iki maç için anlaştıkları için Fenerbahçe maçında verdirmediği penaltılardan sonra ertesi gün Beşiktaş maçında görev aldı. Beşiktaş maçında da bir pozisyon olmuştu. Beşiktaş Eyüp Spor maçında saçından çekme olayı olmuştu.
1: O
0: Tabii ona
1: mesela
0: da müdahale
1: çok
0: etmedi.
1: tartıştık onu. Hatta beni
0: Evet.
1: arayanlar oldu. Ben o pozisyona kırmızı kart dedim. Senin
0: Ben
1: fikrin
0: de.
1: nedir saç çekme?
0: Kırmızı kart. O
1: Peki.
0: oyuncunun orada olduğunu biliyor. O oyuncunun saçının uzun olduğunu biliyor. İstem dışı diyenler olabilir ama o oyuncunun saçının çekilmesi, bakın çekiyor ve tutuyor. Sonra oyuncunun kafası geriye gidiyor. Herkes bunu göz ardı ediyor. Yani Dünya Kupası'nda Kukureya'nın da kafası geriye doğru gittiği için rakip oyuncu kırmızı kart görmüştü. Burada hani şiddetin işte yeterliliği,
1: Ama bir
0: yetersizliği
1: saniye
0: sorgulanıyor.
1: sürdü falan diyorlar bazıları.
0: Fark et. Yalnız ben ayağımla rakibim kaval kemiğine vururum. Bir saniye bile sürmez ama o kaval kemiğini kırarım. Şimdi bir saniyesi, 3 saniyesi, 10 saniyesi yok. Orada devamlılık, şiddetin devamlılığından bahsetmeyeceğiz. Oyuncu tuttu çekti. Bu bir şiddetli hareket. Ben şimdi hakem yorumu. Hakem burada sarı kart verseydi, şiddeti yeterli görmedim deseydi ben desteklerdim. Yine desteklerdim. Bence kırmızı kart ama hakem desteklenir derdim. Ya hakem görüp faul verdiği pozisyona sarı kart değerlendirmesi bile yapmadı. Kim bu hakem? Oğuzhan Çakır, değil mi? Oğuzhan Çakır'ın ne kadar yetenekle ilgili problemleri olduğunu herhalde yazsak destan olur. Filmini çeksek herhalde 36 bölümlük bir, ya da filmini diyorum, dizisini çeksek 36 bölümlük dizi olur. Maçlarda yaşadığı, verdiği, vermediği penaltılar, verip de iptal ettiği, VAR müdahalesiyle vermediği, net görüp de vermediği, VAR'ın verdirdiği penaltılar akıl alır gibi değil. Ya bir hakemin sadece koşması, sadece fiziğinin iyi olması, sadece yakışıklı olması değil olay. Hakemin biraz da yeteneği olacak kardeşim. Siz FIFA hakemi yaptığınız Oğuzhan Çakır 2 yıldır o FIFA kokartığını takıyor ve halen Avrupa'da doğru düzgün hatırı sayılır bir turnuvaya, hatırı sayılır bir maça gitmiyor, gidemiyor. Bunu sorgulamak lazım. UEFA Oğuzhan Çakır'ın muhtemelen ilk gittiği turnuvada yeteneği olmadığını düşünüyor ki bir daha turnuva vermiyor, maç vermiyor. Ya da çok altlarda ya da çok böyle tartışılmayacak maçlara mecburen veriyor. Çünkü FIFA kokartı var, bu adama maç vermek zorundayız düşüncesinde. Bunu sorgulamak lazım. Bunu düşünmek lazım. E şimdi tamam, Batuhan Kolak isminden bahsettik. İyi hakem. Bence iyi yerlere de gelir. Ama onu da yıpratabilirler böyle üst üste maç vererek. Daha henüz diğer hakemleri görmeden. O yüzden Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiriyorum, eleştirmeye devam edeceğim. Ben eleştirmenim diyorum. Onlar eleştirilmek için her şeyi yapıyor. Bize malzeme veriyor, biz de eleştiriyoruz. Biz malzeme aramıyoruz. Onlar malzemeyi gözümüzün önüne sokuyor. Bizi bu konularda eleştirin diye. Yaptıkları icraatlarla, hamlelerle. O yüzden şurada herhalde sene sonunda TFF seçimleri olacak. Artık bu saatten sonra ne MHK'ni, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir değişim görmeyiz seçime kadar, ama seçimde herhalde kulüpler yaşadıklarıyla, geçmişe baktıklarında gördükleriyle bu Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile ilgili yapacağı önlemleri ya da bir yol haritası çizmişlerdir. Ne yapacaklarını planlamışlardır. Ben ülke futbolu için kayıp olan bu 3 yılı, bu 3. yıl olacak. 3. yılı da maalesef bu federasyon ve bu Merkez Hakem Kurulu'na bağlayacağım. Hakemlik açısından da bir adım öteye gitmeyeceğiz. Aksine hep söylüyorum, kötü günler geride kaldı, daha kötü günler bizi bekliyor diyeceğim. Demeye de devam edeceğim.
1: Dabitnel'i takip edin ama süremiz
0: Hemen
1: bitti.
0: bakıyorum, 40 bin olmuş muyuz?
1: Ha bak.
0: 40 bin olduk mu, olmamışız daha.
1: Oluruz olur. Yaparlar.
0: Haydi olalım.
1: Haydi
0: Dabitnel,
1: Dabitnel'i
0: hadi
1: takip
0: olalım.
1: et. Dabitnel'i takip et.
0: Instagram.
1: Hocam seviyoruz seni. Kendine iyi bak. Haftaya görüşürüz.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında

0: an maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: efendim, süper bir isimle birlikteyiz. Saygıdeğer Kurmay Albayımız ve emekli Kurmay Albayımız ama çok değerli de doktorumuz. Yani aynı zamanda doktorasını da mükemmel bir şekilde tamamlamış Zafer Partisi'nin de genel başkan yardımcısı Sayın Fikret Bayır Hocam'la birlikteyiz. Yıllarca akademi dünyasında çok önemli görevler üstlendi ve bu görevler özellikle de harp akademilerinde Atatürk stratejileri üzerine muazzam değerlendirmeleri ve dersleri vardı. Bugün de Atatürk derslerini bizler için ve bizlerin Atatürk'ü daha iyi anlayabilmesi için radyomuzda paylaşıyor. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın Emre'cim, hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Hocam sizinle Atatürk'ü konuşmak büyük bir keyif. Bununla ilgili kitaplarınız var, sempozyumlarınız var, dersleriniz var. Ama diğer tarafta Beşiktaş'ı konuşmak da keyif. Çünkü iyi Beşiktaşlısınız ve çok evet, mutlusunuz.
1: Evet, uzun yıllar sonra dün bir Beşiktaş maçı izledim. Beşiktaş taş gibiydi. Harika oynadılar. Bana İspanya'yı, Portekiz'in ekolünü hatırlattı. Biz bu Beşiktaş'ı çok özlemişiz. Çok keyifle izledim. Bu Beşiktaş bize hayal kurdurur Emre'cim.
0: Hayal ne? Emrecan şampiyonluk hayalleri kuruyor komutanım.
1: Tabii ki çok özledik. Çok özledik. Beşiktaş'ta yeniden bir kolej havası var. Aile olmuşlar, takım olmuşlar. Sevinçle birbirlerine sarılıyorlar. Hepsi aç. Teknik direktör de aç, futbolcular da aç. Bizler de açız, kulüp de aç. Şampiyonluğu çok özledik. Çok güzel oynadılar dün, top göstermediler. Ben İspanya gibi bir takım gördüm. İspanya ekolünü sahaya yansıtan. Ben tabii futbolun profesyoneli değilim ama top göstermediler. Takım savunması, o siz ikinci bölge diyorsunuz ya, onun en ilerisinde başladı. Topu kaybettikten herhalde 3-5 ya da en geç 7 saniye. Futbol seyircisi olarak keyifle izledim. Çok özlemişim.
0: Evet, Sayın Fikret Bayır Hocam'la birlikteyiz. Hocam peki özellikle bu zaferden sonra Sayın Atakan Bayır sizi aradı mı Tayland'dan?
1: Tayvan'la aramızda 5 saat zaman farkı var. Dolayısıyla onunla görüşme imkanımız olmadı ama o da muhtemelen benimle aynı şeyleri düşünüyor. Biz bu Beşiktaş'ı çok özledik.
0: Evet, hocamın kıymetli oğlu Atakan benim de çok değerli dostum. Tayvan'da estetik ve rekonstrüktif cerrahisi üzerine çok önemli bir çalışmanın içerisinde. Onu da kıymetli doktor eşini de kolaylıklar dileyerek selamlayalım. Belki
1: teşekkür
0: Tayvan'dan
1: ederim.
0: Dinliyordur
1: teşekkür
0: bizi.
1: Ederim.
0: 5 saat geride mi, ileride mi o? İleride değil mi?
1: Şimdi orada
0: saat 2 gibi falan.
1: Öğlen. Evet. Tabii 5 saat ilerideler bizde. Yani öğlen, öğleden sonra şimdi orada.
0: Bir gün Atakan'ı da alalım yayına.
1: Harika olur, harika olur. Yani saat 15 olmak üzere orada şu an. 14.45.
0: Peki. Saygıdeğer hocam, bugün bize Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatacaktınız. Geçen hafta öyle konuşmuştuk.
1: Evet, futbol
0: tabiriyle topu yuvarlıyorum ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sizin o eşsiz anlatımınızla tüm Türkiye'ye sunuyoruz. Buyurun.
1: Estağfurullah. Şimdi tabii Sakarya'yı 15 dakikada ancak çok özet olarak anlatabiliriz. Ben de çok hızlı bir tempoyla ve ana noktalara vurgular yaparak, bazı yaşanmışlıkları içine katarak Sakarya'nın ne anlama geldiğini anlatayım. Şimdi Sakarya'yı Mustafa Kemal Paşa Melhame-i Kübra diye tanımlar. Ne demek Melhame-i Kübra? Büyük kan seli. Sakarya bir zabitler, subaylar savaşıdır ve o kadar boğaz boğaza 22 gün 22 gece devam eden bir meydan savaşıdır ki iki tarafında çok ağır kayıplar olmuştur ve o tabirle tanıtılır. Melhame-i Kübra, büyük kan seli. Ama asıl ilginç tanımlama İngiliz tarihçisi Joseph Arnold Toynbee'den gelir. Der ki Sakarya Savaşı ile Türk-Yunan Savaşı'ndaki durum tersine döndü. Denebilir ki bu savaş içinde yaşadığımız yüzyıl tarihinin en büyük savaşlarından biridir. Niye böyle der? Çünkü şöyle açıklar Toynbee, 200 yıldan beri Batı ihtiyar Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamaya çalışıyordu. Fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmıştır ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Nedir bu biliyor musunuz tarihin yönünün değişmesi? Viyana'dan başlayan o geri çekilme en son işte Sakarya'da Sakarya Nehri'nin önüne kadar gelmiş ve burada durmuştur. O tarihi geri çekilme Sakarya'da sona erdiği için Toynbee böyle söylemektedir. Şimdi Sakarya Savaşı'na giden süreçte hakikaten ders niteliğinde olaylar yaşanmıştır. Kütahya-Eskişehir muharebelerini kaybettik. Üstelik ordumuz imha oluyordu. Seyit Gazi tarafından gelen 3 Yunan tümeni İsmet Paşa'nın komutasındaki Türk ordusunu kuşatıp imha edecekti. İsmet Paşa önce Eskişehir'in batı sonra doğusuna çekildi ve orduları imhadan kurtardı ama Mustafa Kemal Paşa cephede yoktu. Eskişehir'in doğusuna geldikten sonra Ankara'dan cepheye geldi, durumu inceledi ve Sakarya'nın doğusuna çekiliyoruz dedi. Etrafındakiler kaygılandılar. Çünkü 100 kilometre kadar bir geniş alan savaşmadan terk edilecekti. Paşam dediler, bunu nasıl anlatırız milletimize? Mustafa Kemal çok kararlıdır. Kararları nettir, kesindir. İyi analiz eder ama bir kez karar verdi mi onu bütün gücüyle uygular. Dedi ki, biz askerlik mesleğinin gereğini yapalım, gerisini ben milletime anlatırım ve Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna kadar 100 kilometrelik bir alanı savaşmadan terk etti. Çünkü o arada stratejik savunma yapacağınız bir coğrafya yok. Yani coğrafyaya dayandırırsınız kara savaşlarınızı ve coğrafyayı bir silah gibi kullanmanız gerekir. Coğrafyayı yanlış seçerseniz baştan kaybedersiniz. Ama Sakarya gibi doğru bir yeri doğru bir konseptle savunursanız baştan avantajlı duruma geçersiniz. İşte bunun ardından geçen hafta da konuşmuştuk. 5 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'i başkomutan yaptı. Emreciğim burada çok enteresan bir nokta var. Şimdi 7-8 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa istifa etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden o zamanki ordudan ayrılmıştı ve bir sivil vatandaş olmuştu. Yani Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, meclisin açılmasında artık üniforması yoktur. Ve düşünebiliyor musun? 5 Ağustos 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya sen başkomutan oldun hatta harbe dair kararların yasa gücündedir dediklerinde Mustafa Kemal bir sivildi. Sivil üniforması yoktu. Şimdi bunu niçin anlattığımı son bölümde anlayacağız ve hemen Tekalifi Milli Emirlerini çıkardı. Ordunun lojistiği yoktu, mühimmatı yoktu, aracı yoktu, askerin çorabı, çamaşırı yoktu, ayakkabısı yoktu. Bunlar hemen Tekalifi Milli Emirleridir. Bunlar birinci emir, ikinci emir, beşinci emir, yedinci emir diyorlar. Ordunun lojistik donatımını sağladılar ve ordumuz 14 Ağustos'tan itibaren Sakarya Nehri'nin doğusunda yönü batıyor olacak şekilde en kuzeyde bugün bile Eskişehir Polatlı yolunda Beylikköprü mevkii vardır. En kuzey orada olacak şekilde tertiplendi. Yunan ordusu bu arada Kütahya'da kral başta olmak üzere toplandılar ve dediler ki şimdi o kadar hesapsız kitapsızlar ki Ankara'ya yürüyeceğiz. Ankara'yı ele geçireceğiz. Bir kolla Karadeniz'e el atacağız. Diğer kolumuzla Akdeniz'e el atacağız gibi hayali bir hedefler doğrultusunda gidiyorlardı. Ve Yunan ordusu ileri harekata başladı. Üç kol ordu vardı. En kuzeyde 3. Yunan kol ordusu, onun altında 1. Yunan kol ordusu, en güneyde 2. Yunan kol ordusu. Burada ilginç bir bilgi vermek isterim. 2. Yunan kol ordusunun komutanı Prens Andrew veya Andrea'ydı.

Andrea kimdir bilir miyiz acaba? Bugünkü İngiltere kralıyla bağını Emre'cim sen muhakkak bilirsin. Bugünkü İngiltere kralı Kral Charles'ın dedesidir. Prens Andrea. Oğlu Philip Charles'ın ölen annesi Elizabeth'le evlenmiştir. Yani bugünkü İngiltere kralının öz dedesidir. Yunan 2. Kolordu komutanı Prens Andrea. Prens Andrea'nın Başımıza Gelenler diye bir kitabı vardır. Sakarya'daki felaketi anlatır. Şimdi burada çok ilginç bir şey oldu. Sakarya'da Türk ordusu batıya doğru tertiplendi. Yunan ordusu Sivrihisar Meyalıçık hattına geldikten sonra Türk ordusunun Sakarya doğusunda olduğunu anladı. Bu harbi okuyamadıkları anlamına geliyordu ve oradan alelacele güneyden kuşatabilmek için güneye doğru 3 kol orduyla kanat kırdılar. Bu şu demek, biraz tekniğe giriyorum. Siz savunma cephesindeyken size dik gelmeyip size tören geçiş gibi taarruz edecek taraf yan verirse bu kaçırılmayacak fırsattır. Ama ordumuzun henüz bu kadar gücü yoktu. Bu fırsat kaçırıldı ve 14 ile 22'si arasında iki ordu arasında tek mermi atmadan köşe kapmaca başladı. İki tarafta henüz ateş muharebesine girmedi halde manevralar yapıyordu. Yunan ordusunun güneye doğru Şerefli Koçhisar tarafına doğru kaydığını görünce Türk komutanları Mustafa Kemal Paşa ordumuzu da güneye doğru Haymana'nın güneyine doğru Kulu'ya doğru uzatmaya başladılar. Mustafa Kemal der ki ordumuzun başlangıçta cephesi batıyaydı. Ama daha sonra Yunan kuşatmasını önlemek için cephemiz güneye de kırıldı ve 100 kilometrelik bir hatta savunmaya başladık der. İşte bu ortamda yani böyle bir örnek yoktur. İki ordu tek mermi atmadan manevralarla konum ve avantaj kazanmaya çalışıyorlar ve işte 23'ünde muharebe başladı. İlk gün şunu anladık. En kuzeyde 3. kolordu o Beylikköprü'den Polatlı'ya doğru gitmeye çalışıyor. Ortada Yunan 1. kolordusu var. Yıldız Dağı'nı hedef alıyor. Prens Andrea, İngiltere kralının dedesi, o Türbe Tepe ve Mangal Dağı'nı geçip Türk ordusunu güneyden kuşatmaya çalışıyor. İşte burada büyük bir mücadele başladı. İlk gün çok ilgi çekici bir olay var. Mangal Dağı'nı savunan 5. tümenimiz var. Tümen komutanı Yarbay Kenan. O gece ağır bir yağmur, fırtına, göz gözü görmüyor ve kısa sürede Mangal Dağı kaybedildi. Çünkü göz gözü görmüyor, gırtlak gırtlağa, süngü süngüye muharebeler oldu ve ertesi gün Yarbay Kenan'ı görevden aldılar. Bir süre sonra tabii tekrar göreve getirdiler. Yarbay Kenan sonra general oldu, Harp Akademileri komutanı oldu. Çok sayıda komutan yetiştirdi. İlk gün Mangal Dağı kaybedildi. İkinci, üçüncü, dördüncü günler Türbe Tepe'de bir onur mücadelesi verildi. Türbe Tepe yaklaşık 6 defa el değiştirdi. Bir Yunan tarafı aldı, bir Türk tarafı aldı. Müthiş bir mücadele ve dördüncü güne geldiğimizde Türk Harp Karargahı'nda bir durum değerlendirmesi yapıldı. Mustafa Kemal Paşa'ya efendim bir taraftan Prens Andrea bizi kuşatmaya çalışıyor. Diğer taraftan Haymana'da cephemiz yarılabilir dendi. Geri çekilelim mi dendi. Meclisin Kayseri'ye taşınması konuşuluyor. Mustafa Kemal Paşa o meşhur tarihi direktifini verdi. Arkadaşlar dedi. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. Yani biz meclis savunması yapmayacağız. Hat çizgi savunması yapmayacağız. Alan savunması yapacağız. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir cephe kırılabilir. Hemen geri çekilmeyeceğiz. Stratejik geri harekat yok. 500 metre, 1 kilometre geri çekileceğiz. Tekrar savunma hattı kuracağız. Yanındaki birliğin çekildiğini gören geri çekilmeyecek. Bulunduğu yerde direnek noktası şeklinde devam edecek. Çok dirençli, güçlü bir savunma yapılacak. İşte dördüncü günden sonra hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ile alan savunması başladı. Dördüncü günün gecesi beşinci güne bağlayan gün çok ilginç bir şey oldu. İsmet Paşa bizim süvari grup komutanımız Fahrettin Albay Fahrettin'i, Fahrettin Altay Paşa'yı Yunan geri hedeflerine sızma ve saldırı görevi vermişti. O gece süvari grubumuz Yunan hatlarının gerisine sızdı. Üzümlü'de, Uzunbey'de denir, Yunan'ın bir ikmal merkezi vardı. Burayı dağıtalım ve Yunan'ın lojistiğini yok edelim diyorlardı. O gece Albay Fahrettin sıtma nöbetleri tuttu. Supi Bey aldı, iki tümeni götürdü. Ertesi gün toparlanan Albay Fahrettin de geldi ve Yunan'ın

0: lojistik merkezini Üzünlü'de darmadağın ettiler. Fakat kaderin ilginç bir cilvesi, o lojistik merkezi zannettikleri yer aslında Yunan ordu komutanı Papulyas'ın komuta yeriydi. Ve Papulyas o sırada oradaydı. Bilselerdi ki orası sadece bir lojistik merkezi değil, Yunan cephe komutanının karargahı, cephe komutanı da esir alırlardı ama kritik durum nedeniyle süvari kolordusu geriye çekildi. Şimdi buradan 3 Eylül'e kadar bir tarafta Haymana'dan cepheyi yarma girişimi, diğer tarafta Prens Andrea'nın karşısında Albay İzzettin grubuyla kıyasıya bir mücadele oldu. Haymana'ya kadar ortada yaklaştılar. Çal Dağı'nın çok büyük bölümü Yunan'ın eline geçti. Kuzeyde Polatlı'da 2 kilometreye kadar yaklaştılar ve 3 Eylül'e geldiğimizde Türkler sürekli yeni ihtiyat birlikleri kuruyor. Cephede biraz durumun sakin olduğu yerden birlikleri geri çekiyor. Orada kuvvet tasarrufu yapıyor. Durumun sıkıntılı olduğu yerde yeni ihtiyat kuvvetleri oluşturuyor ve girdileri tıkıyorlardı. İşte ayın 3'üne geldiğinde artık Yunan'ın taarruz gücü kalmamıştı. 4 Eylül'de Haymana'yı ele geçirmek için taarruz dahi edemediler çünkü Çal Dağı'nın hemen kuzeyinde Albay Ali Naili komutasında yeni bir grup çoktan kurulmuş ve karşı taarruza hazırdı. O güne kadar her Yunan taarruzu yeni bir ihtiyat oluşturularak karşı taarruza maruz kalıyor ve Yunan'ın adeta kafası eziliyor. Her taarruzu geri püskürtülüyordu ve 4 Eylül'den itibaren Yunan taarruzları yavaşladı. 5-6'sı evet zayıf taarruzlar vardı ama 9'una kadar güçlü bir taarruz yapamadılar. Türkler yeni bir ihtiyat oluşturdu Albay Kazım komutasında ve stratejik karşı taarruza karar verdiler. 10 Eylül'den itibaren 13 Eylül'e kadar artık inisiyatif Türklerdeydi. Yunan'ın taarruz edecek gücü kalmamıştı. Biz buna askeri stratejide doruk noktası deriz. Ve 3 gün süren, 13'üne kadar süren Türk karşı taarruzuyla Yunan kuvvetlerinin tamamı tekrar Sakarya'nın gerisine atıldı ve Yunan gerisin geriye 100 kilometre geriye Dumlupınar mevzilerine kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Bu büyük bir zaferdi. Bu zaferle birlikte Kars Anlaşması imzalandı. Bu Nahçıvan'ın özerk statüsü, bu özerk statünün Ermenistan'a devredilemeyeceği orada kararlaştırıldı. Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalandı. Misak-ı Milli sınırları Hatay hariç, İskenderun Sancağı hariç oluşturuldu ki onlar da sonradan anavatana katıldılar. Ez cümle çok büyük bir meydan muharebesi, çok büyük bir gayret, yokluk içinde elde edilmiş muhteşem bir zafer ve bu zaferle birlikte yeni Türk Devleti'nin İtalyanlar, Fransızlar, Ruslar tarafından kabul edilmesi, Kars Anlaşması'yla Azerbaycan doğu sınırımızın oluşması, Nahçıvan Statüsü'nün oluşmasıyla yeni Türk Devleti'ne giden yolun açıldığını gördük sevgili Emre'ciğim.
1: Hocam ne güzel anlattınız, ne muhteşem anlattınız ama süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bu muhteşem anlatı için. Haftaya büyük bir keyifle devamını bekliyor olacağız.
0: Haftaya büyük taarruza yavaş yavaş adım atacağız. Yeni bir sanat eserini anlatacağız. Çok az kuvvetle ve coğrafyayı bir silah gibi kullanarak nasıl büyük başarılar elde edildiğini haftaya. Çünkü Ağustos ayı zaferler ayıdır. Malazgirt'ten Sakarya'ya, büyük taarruza, başkomutanlık muharebesine kadar haftaya kaldığımız yerden Mustafa Kemal Paşa'nın sanatkarlığını, dehasını anlatmaya devam edeceğiz.
1: Hocam muhteşemsiniz. Doktor öğretim görevlisi ve aynı zamanda emekli kurmay albay Fikret Bayır hocam bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer hocam.
0: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Evet veda vakti. Pazartesi yine birlikte olmak en büyük dileğim olacak ama bu akşam saat 18'de yine karşınızda olacağım. Saat 18-20 arasındaki yayında bu akşam buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden Cuma ve İrfan 25 var bugün yanımızda. Ama dün gecenin yansımaları tabii ki gündemi oluşturuyor. Beşiktaş'ın kanat çırpışları, Kartal'ın kanat çırpışları, Avrupa'da ülke puanını arttırma mücadelesi ve teknik adamı ile beraber oynadığı oyun korkan değil artık yavaş yavaş korkulan takım kıvamına gelmesine sebebiyet verebiliyor. Bunlar önemli detaylar. İzlerken keyif almak, uzun bir süre sonrasında bir teknik adamın bir takıma dokunuşunu konuşmak lazım ki İrfan buradayken aslında

0: şöyle bir başlangıç yapmam lazım. Önce bir merhaba diyeyim. İrfan'ım kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: İsmail Kartal için İtalyano çok kötü bir örnek galiba. Çünkü gerçekten
1: nereden girdik?
0: Çok derinden girerim. Böyle tüpsüz dalış yapabilirim sana şu an.
1: Yo, harbiden tüpsüz dalış.
0: Yani yapayım. İsmail Hoca için gerçekten hani bir hoca ve bir hoca kıyasıyla tamamen artık incelenebilecek bir vaka konumunda. Yani bir dokunuş nasıl olabilir? Oyun anlayışı, bir sistem değişikliği, bir camianın üzerinden ölü toprağı anlatılması, umutsuz olan bir camiayı umutlu bir hale sokması, yönetimin teknik adamla, teknik adamın oyuncuyla, taraftarın hepsiyle bütünleşmesi falan. Yani bir değişim süreci Beşiktaş test konusu gibi aslında.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Beşiktaş bir de İtalyano ilk başta kadroyu aldığında hep eski oyuncular vardı. Değil mi? Uzun süre yani. Önce oyuncular işte o oyunculardan maksimum verim aldı. Eski oyunculardan da. En azından şunu söylemiyor İtalyano. Hazır değiliz demiyor. Bir futbolcu %70 falan hazır demiyor.
0: Ondan inceydi.
1: Sonra şunu net bir şekilde ilgilendim. Yani şu anda baktığın zaman çok iyi bir futbol oynuyor. Aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde de bahsettiği o ileride şey yapmaya baskı ve pres oyununu Beşiktaş şu anda uyguluyor. Ve fiziksel olarak daha hazır bir takım. Beşiktaş sezon başı kampını çok iyi geçirmiş. Bunu görüyoruz. Tüm futbolcularda o arzu isteği görüyoruz. Çok diri ve sert oynuyorlar. Dolayısıyla bu anlamda Fenerbahçe'nin ise çok fazla yani fiziksel olarak henüz istenen düzeyde olmadığını görüyoruz. Ama bu sadece birkaç futbolcu değil. Şimdi Fenerbahçe fizik kondisyon olarak istenen düzeyde olmadığını görüyoruz. Hatta buna örnek olarak şunu verebiliriz. Şerif County City'ye transfer olduğunda adamlar mesela ilk antrenmana çıkıyor Şerif. Tüm oyuncularda krampon var. Ve oyunda şey var. Normal spor ayakkabı var. Sayın Erdal Vahit de bunun yayınında dile getirmiş, YouTube yayınında. Hatta aramış sormuş neden spor ayakkabıyla giriyor diye. Fizik kondisyon seviyesinin yeterli düzeyde olmadığı için oruna ilk antrenmanda oyuncuya ayrı bir program uygulamışlar. Düşün yani, Şerif sürekli takımla birlikte çalışan ve sadece ağrılar nedeni bir antrenman kaçıran bir Şerif'ten bahsediyoruz. O zaman yani Fenerbahçe'nin sezon başı kampını iyi geçirmediği ortaya çıkar. Yani Şerif bir de 19 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz yani. Oraya gidiyor ve orada istenen düzeyde olmadığı için takımdan ayrı olarak çalışıyor. Şimdi İtalyan ve Beşiktaş
0: bunu görebilmek de aslında çok kıymetli bir şey. Onu onların arasında katabilirsin. Yem gibi kullanabilirsin. Aslında oyuncularla ilgili olarak oyuncuyu da rencide edersin böyle bir durumda. Onu sen bir dakika dur bakayım. Biz seni buraya aldık. Kaliteni, kıymetini biliyoruz da sen şimdi hazır değilsin. Öncelikle bir onların seviyesine gelmen için ekstra bir tek başına çalışma programı uygulaman gerekiyor diyor. Sistem böyle aslında.
1: Evet, evet.
0: Ben şimdi ne kadar da uygulasan toparlanması zaman alabilecek diye düşündüğüm oyuncular, mesela Rıdvan da gitti, İskoçyalar da orada burada bir yükleme aldı değil mi? Hani Avrupa'daki yükleme hep daha farklı ya.
1: Ama şöyle söyleyeyim.
0: Şimdi sonrasında bir düşüş yok muydu? Sergen Hoca ile beraber koşmayan, etmeyen, mücadelesi tartışılan, kalitesinde bir düşüş var, tekniğinde bir bozulma var falan deniliyordu. Kariyerinin gecesini yaşadı. Yani kariyer gecesi yaşadı dün. 3 yıl sonra mı ne, ilk defa 2 tane asistle, işte kanatta gitgellerle, koşmayla inanılmaz bir şey. Emirhan toparlanmış, Calo kendine gelmiş. Bunlar Sergen Hoca'nın beğenmediği oyuncular.
1: Tabii aslında gönderecekti ya da, belki de. Hani
0: neyse ya da elden çıkarmayı düşündükleri oyuncular.
1: Ve Calo mesela ona da dokundu ve gerçekten iyi performans ortaya koyan isimler haline geldi. Beşiktaş da teknik heyet oyuncu uyumu gerçekten çok oturmuş bir durumda şu anda. Belki de burada zaten ilk açıklandığı zaman bence çok iyi bir teknik adam anlaştı ifadesini kullanmıştık. Ve Beşiktaş'ta şu anda belki sezon başında Sayın Serdar Adal'a çok fazla eleştirildi. Hani Göncebe'de Salah transferini gerçekleşmeyince yerden yere vuruldu. Ama gelinen noktada aslında en önemli transferin teknik adam olduğunu net bir şekilde ortaya koyuldu. Şu anda gelişen o. Şu anda Beşiktaş'ın bence bu sezonki en önemli transferi İtalyano.
0: Yani tabii ki
1: daha sezon başı ama bunu söylemek için biraz erken ama.
0: Yani bu kadar hızlı başlamak bazen ileride sıkıntı yaratır mı? Bu tempo

0: radyoyu ne kadar koruyabilirsin? Hep böyle bir olumsuz düşünen kesim de var tabii ama şu an tadını çıkartmak durumundayım. Ben şimdi Bülent Uslu gibi bir pohpoh durumuna çok giremiyorum. Yani yapısal anlamda giremiyorum. Ben de seviyorum. Omuzlarımızdaki ağır yükle işte ülke puanındaki sadece bizim mücadelemiz ve galibiyetlerimiz de falan diye. Dün Bülent Uslu telefon ediyor, diyor ki YouTube yayınına katılsana. Üstadım arasana, şunu yapsana falan. Yazışıyoruz, ediyoruz. Nasıl gidiyor, iyi mi gidiyor? Muhabir arkadaşım şimdi pohpohlamak güzel bir şey. Ayakta tutmak güzel bir şey. Heyecan vermek, heyecan almak güzel bir şey. Bunlar tamam. Ama bir de bir gerçekten mesela Midland gibi dişli bir rakip vardı. Bir kıyas yapabileceğim bir rakip vardı aslında. Şimdi ligdeki performansa bakıyorsun biraz üretkenlik konusunda kısır. İstediği oyun, direkler dönmeler, ama, şudur ama, budur
1: ama
0: derken.
1: Şimdi ama Vlahovic de gelecek şimdi. Vlahovic de hazır olduktan sonra.
0: Bir de öyle izlemek lazım. Şimdi iyi bir forvet hattı var. Semih arkada, önde, önlerinde Vlahovic gibi. Üçlü bir forvet hattım var. Ziraat Türkiye Kupası'nda işte ligde alternatif olarak ya da işte ilk 11'de koyabileceğin isimler gibi düşünebiliyorsun. Bir savunma hattıyla başlıyorsun. İşte takımın boyunu kısaltmalar, orta sahaya kadar çıkan stoperler.
1: Aslında işte az önce diyorum ya, Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın istediği oyun anlayışı aslında şunu da İtalyan'dan oynattı oyun anlayışı.
0: Ama şimdi şöyle söylüyor, dinleyici diyor ki orta sen fizikle kadar ilgili diyorsunuz. O stoperlerin yaş ortalamasına baktığında 30 yaşındaki bir takımın nasıl bir kondisyonunu yükseltmesini bekleyebilirsin ki diye soruyor dinleyici de sana mesela hemen.
1: Abicim ben şimdi güzel diyorsun da Fenerbahçe'de mesela 35 yaşında Kante var değil mi? Sahanın en fazla koşanı Kante. Fiziksel olarak en az zor olanı Kante. Yani çok da bir tanesi Akya Hollanda milli takımın stoperi 31 yaşında. Diğeri de 33 yaşında. Hani böyle çok ciddi hani 35, 36, 37 falan yaşında oyuncular değil. Yani sonuçta İki tane sağ beklere baktığın zaman bir tarafta Semedo var 31, Portekiz milli takımın sağ beki. Diğerde de Arşi Brown var. Genç oyuncu da var 23 yaşında. Ya sonuçta bunu oynayabilir Fenerbahçe yani. Çok fazla bir şey istemiyorsun. Ne kadar yani ileride savunmanın, iki stoperin savunma orta sahaya kadar çıkıp alanı daraltması. Gendouzi yaş ortalaması kaç yani? Gendouzi kaç yaşında? Çok mu şey? Gendouzi sahanın en fazla koşan ismi. Bir tarafta Kerem var, diğer tarafta Greenwood 26 yaşında.
0: Çok koşan ismi de takım için mi yoksa ne bileyim koşmak zorunda kaldığı için mi?
1: Bence biraz hem koşmak zorunda kalıyor.
0: Evet. Hem de biraz koşmak zorunda kalmak da sıkıntı yaratır oyuncuya.
1: Bir şey söyleyeyim ama ne yapsın adam yani. Bütün o açığı Gendouzi ile Kante kapatmak zorunda kalıyor. Yani bir kere hocanın madem şu da var yani koşma, o zaman kendi kadroluna uygun bir oyun anlayışı oyun anlayışı yapacaksın yani. Halen 99 puanlık sezonda kalmayacaksın yani. Kafa hocanın 99 puanlık sezonda kalmış. Yani sol bekte kim vardı? Ferdi vardı. Sağ bekte Osay vardı hızlı gidip gelen. Fred vardı. Ondan sonra orta sahada yani Fred şey olarak Şimanski vardı. İleride de işte Jeko vardı. Yani o zamanki kadro da yaş kadrosu da çok şeydi ki.
0: Şimanski'nin kale önünden top çıkardığı anları hatırlıyorum.
1: Tabii çok fazla koşuyordu.
0: Fred'sin Fenerbahçe'nin ne kadar sıkıntı yaşadığını şey hatırlıyorum. Yani, bu sene bir mesela işte Olaytan'la Salih'in yaptığını senin iki isim yapıyordu.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi o bölgede kim vardı mesela ne diyelim? Şimanski'nin pozisyonda Şimanski sağa basıyordu. Sol kanattaki açığı kapatıyordu. Stoperlere baskı yapıyordu. Şimdi hoca aynısını Asensio'dan istiyor mesela. Asensio'dan da onun gibi bir 10 numara olmasını istiyor. Daha fazla koşmasını istiyor. Şimdi Asensio farklı özellikte bir oyuncu ve ona yani bugüne kadar oynadığı takımlarda Asensio'yu hiçbir zaman o şekilde oynamadı ki. Hücum organizasyonunu gerçekleştiren bir isim. Dolayısıyla ona uygun bir oyun anlayışını yerleştirmesi gerekiyor hocanın.
0: Beşiktaş, ben de dün dikkatle seyrettim. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de yenebilecek kapasitede değil. Benim düşüncem 50 yaşındayım, 15 sene top oynadım, futboldan anlarım. 3 aşağı 5 yukarı Beşiktaş kompakt bir takım daha oynamadı. Dünkü takım Beşiktaş'ın rakibi değildi. Ki cümleyi zaten kurarken ben de aynısını söyledim ve şunu söyledim. Midland gibi bir takımla oynadın. Midland bu ülkede herhalde Süper Lig'de İlk 3'te ligi bitirecek takımlardan bir tanesidir.
1: Hatta çizdiğimiz zaman en zor kurallardan bir tanesi çekmişti Beşiktaş.
0: Yani o bölüm sonu canavarını ilk bölümde geçmesi o çok sevindirici bir şeydi. O iyi bir örnek oldu aslında. Hani baz alabilme konusunda. O yüzden ben bu dinleyicimize katılmadım. Yani şu anki oyuna baktığında en hazır takım Beşiktaş gibi gözükürken, hatta öyleyken diyeyim ben, oyun anlayışıyla hem teknik taktik ve kondisyon anlamında da söylüyorum, sistemi herhalde bir hocanın istediğini yerine getiren takım, takımın da istediği böyle bir hoca anladığım kadarıyla. Çok güzel bir maç olmuş yani.
1: Vallahi ben güzel bir uyum yakalamış, doğru.
0: Mesela Güntekin Onay diyor ki, herkes isimlere takılıyor ama Olaytan gibi dinamik, enerjik, topu öne taşıyan, gollük paslar atabilen ve rakibe baskı yapan futbolcu şu an Süper Lig'de diğer takımlarda var mı? Bence yok diyor. Aynı şeyler Salih için de geçerli. Dün maçı yıldızı Rıdvan'dı. İki asist yaptı. Vlahovic'e de gol attırıyordu. Diğer bek Murillo, o da gol attı. İki bekin dün 3 gol katkısı var. Bu İtalyano'nun sistemi için ne kadar önemli? Ve Vlahovic dün ilk kez süre aldı. İstekliydi, sadece bir kez gol bölgesinde istediği topu aldı. Oh'un da dün gol atmış olması çok kıymetlidir. Böyle bir isim geldikten sonra o da ben de buradayım mesajını veriyor. Ki Beşiktaş dün daha farklı kazanabilirdi. Güçlü takım oyunu oynuyorlar. Son derece iştahlıydı. Ve Beşiktaş için şunu söyleyebilirim. Tek bir cümle kur dersen ne dersin Doğan diye sorsan. Avrupa'yı futbol oynuyor derim şu an.
1: Evet, evet.
0: Eksikleri var mı? Evet, olabilir. Ama Avrupa'yı bir futbol oynatıyor. Yani izleyene seyir zevki verebilen bir takım şu an Beşiktaş.
1: Fenerbahçe'nin de çok fazla eksikleri var. Tam tersi.
0: Evet. Yani bunun sebebi aslında hoca de, üzerinden yorumlanıyor ama.
1: Hoca üzerinden, tabii hoca üzerinden yorumlarsın. Niye hoca
0: ama
1: üzerinden?
0: Ama şimdi bir taraftan daha gerçekçi bakarsan, hocayı da isteyen ve getiren de yönetim diye.
1: Yönetim değil, taraftan i̇şte daha fazla istedi.
0: İkiye bölünmüş.
1: Evet. Şunu söyleyeyim. Şimdi hocayı eleştiriyorsun. Vay efendim, daha sezon başı hiç eleştirilmiyor. Bana bir şey, benim Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda, mesela şutum şeyde, ilk Gornik Zabze ile eleme maçlarını oynadı Fenerbahçe değil mi? Rövanş mücadelesinde Gornik Zabze'yi turu getiren kimdi Fenerbahçe'ye? Mert Günok'tu. Yani oradaki rövanş mücadelesinde 5 tane kritik kurtarış yaptı adam. Maçın oyuncusu seçildi. Şirin yanına Aker'in kritik müdahaleleri vardı savunmada. Ya sen Gornik Zabze'ye eleniyordun rövanş mücadelesinde az kalsın. Stumgraz mücadelesi, yine rövanş mücadelesi. Burada iyi oynadın, oraya gittin. Bir tane penaltıyı da öne geçtin. Ama rakibe çok fazla pozisyon verdin. Çok fazla şut imkanı tanıdın şeyde, rövanş mücadelesinde. Ha, Fenerbahçe'de tehlikeli ataklar buldun. Ama rakibe de çok fazla pozisyon verdin. Yine buradaki Lyon maçı. Lyon burada Rolanti'de oynadı. Yani skoru bulduktan sonra çok fazla şey yapmadı. Zaten adam Fonseca maç sonrası açıklama yaptı. Koşmayı sevmeyen bir takım vardı karşımızda dedi. Biz onları topların peşinden koşturduk dedi. Fenerbahçe'nin resmi maçlarda attığı gollere bakın. Kaç tane organize ataktan gelmiş Fenerbahçe'nin golleri? Kaç tanesini organize atak atmış? Ya ataktan kaydetmiş? Greenwood'un iki tane golü var. Bir tanesi korner organizasyonu, ceza sahasının dışından şut. Bu maçta, Lyon maçında şapkadan tavşan çıkarttı. Mükemmel bir gol ki daha da hazır olduğu zaman bence bu golleri çok fazlasıyla atacak Greenwood.
0: Çok jenerik bir gol izleyeceğiz bu sene şeyde biz. Tabii, Süper tabii. Lig'de.
1: Ondan sonra
0: hani Avrupa'yı falan zaten yani, izleriz ama.
1: Ondan sonra bakıyorsun Talisca'nın iki penaltısı. Talisca'nın bir tane. Ya bir tane Gençler Birliği maçında organize atak diyebileceğimiz bir Gençler Birliği maçında attığı gol var Fenerbahçe'nin. Şimdi bunları söylemek, bu Fenerbahçe'nin oyun gücünü eleştirmek, oyununu eleştirmek, hocayı istememek anlama değil. Ama Fenerbahçe'nin hazır olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Ama görünen köy kılavuz olayı. Mesela çok erken tedbir almak lazım artık. Geç kalmamak lazım.
1: O yüzden diyorum işte.
0: İsmail Hoca için diyorum ya, İtalyan'a çok kötü bir örnek o zaman.
1: İşte Gençler Birliği maçına bakıyorsun. Gençler Birliği maçında belki de şu anda ligin arasında Gençler Birliği'nin halen eksikleri var. Transfer tahtasını yeni açtı. Transferler yapıyorlar. Fenerbahçe karşısında önemli eksikleri vardı. Gençler Birliği maçında tamam pozisyon buldum, goller atamadım. Ama atamadın yani, o şeyleri yapamadın. Ve sonuçta 2-1 yenildin. Ve ligin en önündeki lig periyoduna baktığın zaman belki en güçsüz takıma karşı Fenerbahçe puan kaybetti. Gereksiz bir rotasyon yaptın. Sonra yani bunları söylemek hocayı istememek anlamına gelmiyor.
0: Sonra ne oldu? Lyon maçından sonra kulübün içinde, camiada sen tabii takip ediyorsun. İşte yöneticisiydi.

0: işte teknik heyetiydi, o suydu, bu suydu. Şimdi teknik heyet falan da çok eleştiriliyor. Yani İsmail Hoca ve yardımcılarına bakarsan hiçbirinin bir Avrupa kariyeri yok, bir başarısı yok. İşte oğlu ve arkadaşları gibi lanse ediliyor. Bir sürü eleştiri o kadar bir çok. Ya defolar çok, o kadar çok ortaya, başarısızlığın bunlar aslında ne biliyor musun? Sana sundukları. Aslında bunların kimseyi dikkate alabilecek şeyler değil.
1: Ama bak bunu ben mesela sezon başında da söyledik biz. İlk teknik heyet açıklandığı zaman, burada teknik heyet belirlendiği zaman bunlar bunlar diye söylemedik mi? Şimdi bak bunları mesela Livakovic Fenerbahçe'de değil mi? Kalecisiydi Sayın Ali Koç döneminde.

0: puanlık sezonda teknik yetenekli bir isim var. Şu anda Ankara Gücü'nde bir eski teknik direktörlüğünü yaptı. Ya mesela onu alın tekrar göreve. Yani tekrar çağırması, güçlendirmesi gerekir. İsmail Kartal'ın teknik yetenekli. Mesela şimdi bu isimler ileride çok önemli teknik adam olabilirler. Onu söyleyeyim yani. Şimdi ilk başta çok önemli teknik adamlar olabilir.
1: Ama bunu test etmek Fenerbahçe'ye çalışmak mı olmaz?
0: Ama bu Fenerbahçe stajyeri değil ama ne yazık ki. Bunu söylemek lazım. Fenerbahçe stajyeri değil. Sen yani şimdi
1: Fenerbahçe'de orada staj yaparsın. Şöyle staj yaparsın.
0: Ama
1: bir teknik adamın vardır. Öyle bir teknik adamın vardır ki onun yanında staj yaparsın öğrenmek için.
0: Ama şunu demek istiyorum. Yani ilk şey orası olmaması lazım. Yani şimdi karşındaki
1: bak, staj yaparsın. Teknik adamlık yapamazsın. Anladın mı?
0: Geç bakıyorsun şimdi. Karşındaki futbolcuların hepsi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro kurmuş değil mi? Baktığın zaman yani işte Ederson, Brezilya milli takım kalecisi. Semedo, Portekiz milli takımın sağ bekleyin.
1: Kante önünde duruyor.
0: Kante, Fransa milli takımı. Genduzi.
1: Asensio'suydu, Lukaku'suydu bilmem nesiydi. Ya
0: Allah aşkına bu...
1: Lyon maçı öncesinde Fransız YouTuber'lar, bilmem neler falan, köşe yazarları. Böyle bir takıma karşı zorlanacağımızı düşünüyorum. Dünya yıldızlarıyla donatılmış bir rakibimiz vara dönmüştü. Sonrasında biz bu takımı yenemezsek yuh bize diye maç sonunda yorum yapmaya başladılar.
0: Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi sen bu oyuncuları iyi hazırlama lazım ama o zaman. Şimdi bu oyuncularla çalışan bir teknik heyetin çok daha yani liyakatinin çok daha iyi olması lazım. Çok daha donanımlı olması gerekiyor. Çünkü oyunculara belli noktalarda bazı şeyler vermen gerekecek. Yani oyuncuları geliştirmen lazım. Oyuncuların oyun gücünü artırman lazım. Dolayısıyla çok daha donanımlı bir teknik yetin olması gerekiyor. Ya bunu söylemek şey değil. Ama...
1: Zarar ver.

0: bir kopukluk olduğunu abi, çok net bir şekilde gösteriyorsun.
1: Şunu söyleyeyim, hoca üzerinde büyük bir baskı var. Bence hoca da İsmail Hoca da sosyal medyadaki yorumları veya bizim yaptığımız yorumları kendisine iletiliyor raporlar halinde.
0: Etrafını değiştireceksin abi o zaman.
1: Ondan sonra hoca da buna takılıyor. Ya düşünsene, en basit örneği TRT maç sonrası TRT muhabirine maç sonrası tepki gösteriyor. İlk önce yayın esnasında buna zaten Aydın bahsetti yayınında. Hı hı. Yani maç öncesi Asensio sorusu soruluyor. Bu soruda hiçbir şey yok. Kızacak bir şey. Yani herkes işte Asensio 11 beklerken işte Talisca'yı 10 numara. Çünkü Talisca forvet oynadı. Çok ciddi bir yani ne diyeyim performans.
0: İyi bir ritim yakaladı. İyi bir havaya yakaladı.
1: İyi performansla. Onun oynaması çok normal. Sonra Asensio işte Talisca'yı oynattı. İşte o bölgede Vedat'ı artık yavaş yavaş hazır olması lazım. Vedat oynattı.

0: yapmaması lazım. Tamamen maça
1: abi, bir senelik. Bak Aziz Başkan da bir sene demedi mi?
0: Evet.
1: İsmail Hoca bundan sonra 5. İsmail Kartal döneminin olacağını mı düşünüyor?
0: Maça konsantre olması lazım. Tamam, tek tek maça bakmak zorunda. Sen sağda solda kim ne demiş? İşte hocayı destekleyen muhabirler olduğu zaman onlara bizi destekliyorsunuz, teşekkür ediyorum mesajları gönderip. Tamam, eleştiride bulunanları da. Abi bunu değil. Sadece maça odaklanman lazım. Kim ne diyor önemli değil. Senin oyun gücünü yükseltmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği oyun anlayışını bu takımın oynaması gerekiyor. Şimdi diyorlar ki Şikrinyar'a şimdi yani öyle bir noktaya geldi ki şimdi eleştiriyorsun oyun anlamında. Evet, yönetim kadro mühendisliğini yanlış yaptı. Elinde Fenerbahçe'nin yaşlı bir kadro var. İşte Şikrinyar'la Ake ile ileride basamaz. Abi Allah aşkına Şikrinyar hangi takımlarda oynamıştı daha önce? Paris Saint Germain'de oynamadı mı? Inter'de oynamadı mı? Bu şekilde oynamadı mı Paris Saint Germain'de, Inter'de? Yani artı Şikrinyar hata yapamaz mı? Şikrinyar da hata yapar. Şimdi oyuncu Ake de hata yapar. Şikrinyar Ake hata yaptığı zaman tüm oyun şeyi mağlubiyeti o iki oyuncunun üzerine yükleyip ardından da o zaman Şikrinyar'la Ake'nin kaç tane maç kazandırdığını biliyoruz. Burada söylemedik mi savunmaya duvar ördüler diye? Bir maçta hata yaptı diye bütün şeyi Şikrinyar Ake'ye mi yıkmak lazım? Yani vallahi
1: ya bir oyuncunun de, aslında kariyerden sonraki çöküşünü bazı oyuncuların da çöküş sürecinden biraz nasıl toparlandığını aslında çok net şekilde görüyoruz. Beşiktaş Fenerbahçe kıyası tam bugüne
0: ama
1: çok oturan bir konu.
0: Ama o teknik heyet dokunuş ama değil mi? Evet. Az önceden bahsediyor.
1: Bak ne diyor İtalyano, diyor ki Allah aşkına bak. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Mükemmel bir hikaye geçiriyorum. Çok zor günlerimiz de olacak. Onu da söyleyeyim.
0: Adam şimdi farkında mı?
1: Bak çok zor günlerimiz de olacak. Her maç her zamankinden daha iyi olmak zorundayız. Dünkü performansımız mükemmeldi. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum ama bu yetmez. Yani buradan anladığın kadarıyla şunu söyleyeyim. Rakibimiz de zayıftı diyor. İyi maçlarda oynadık diyor. İki aylık süreç içerisinde bir takımın sezona böyle başlaması müthiş bir şeydir diyor. Her şey güzel gidiyor ama benim için tam değil. Daha iyi olmaya çalışacağız. Kötü günlerimiz de olacak. Diyor ki önümüzde zor günler de olacak. İki aylık süreç içerisinde herkesi takıma dahil etmeye çalışıyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. Çünkü şunu çok iyi biliyor Beşiktaş taraftarı da. Oyuna alacağı kişi de sistemi bozmayacak. Bak, bozmadı da.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Sen mesela sistemi zaten rotasyonla bozdun.
0: Evet.
1: Beşiktaş bu maçtan önce rotasyon yapmadı mı?
0: Yaptı. Ama 1-2 değişti, fazla yapmadı.
1: Hayır, rotasyonu yaptı, 1-2 değişiklik. Ha, sen de 1-2 değişiklik evet. Yaptın
0: i̇şte
1: rotasyonda.
0: 5 tane değişiklik yaptın. Lyon neyse. Maçında 8 tane oyuncu vardı. Hı. Gençler Birliği maçından farklı olarak.
1: Sonra Lyon maçında da rotasyon yaptın.
0: İşte Lyon maçında 8 tane farklı oyuncu vardı işte.
1: Ay orada da rotasyon yapman gereken oyuncuyu koymadın.
0: Evet.
1: Dinlendirdiğin oyuncuyu oynatmadın. Ne dinlenmek bu dedi. Uyuyorken kaldırmayalım dedin yani, anladın mı? Bırak uyusun dedi.
0: Bir şey
1: dedin.
0: Söyleyeceğim az önce bak. Teknik heyet dokunuşu futbolcu için çok önemli. Bu her zaman söylüyoruz. Performansın artırdığı anlamında. Mesela Guardiola'nın bu konuda bir sözü var. Guardiola diyor ki bir futbolcu için teknik heyetin dokunuşu çok önemlidir. Bazen bir futbolcunun ihtiyacı olan şey sadece kendisine güvenilmesi ve doğru yönlendirilmesidir. Hı hı. Önemli olan bu işte. Az önceden beri bahsettiğimiz tek cümle bu. Yani bir futbolcunun ihtiyacı olan şey kendisine güvenilmesi ve doğru yönlendirilmesidir.
1: İletişim çok önemli abi.
0: İşte kendi yani bu oyuncuya değerli
1: oynatmadığın oyuncunun kadar değerli olduğunu ona hissettireceksin.
0: Değerli olduğunu hissettireceksin. Ha. Biz mesela Şikrinyar'ın hatasını konuşuyor değil mi mesela? Herkes atılıyor işte. Mesela Nene'nin direkten dönen pozisyonda pozisyon hazırlayan kimdi? Şikrinyar'dı. Onun tek pasıyla direkt oraya girdi. Niye kimse mesela onu konuşmuyor? Şimdi tamam bir kesim eleştirilere karşı bir set koyuyor, tamam mı hoca, yani hoca eleştirilmesin, hoca dışındaki herkes eleştiriliyor. Yönetimi eleştiriyorsun, futbolcuyu eleştiriyorsun. Ondan sonra mesela o Şikrinyar'ın o pozisyonunda Lyon'lu hücum oyuncusundan topu kapıyor, sonra o hata başlatıyor ve ikinci pasta da gol pozisyonunu getiriyor. Mesela Şikrinyar olması ilk Graz maçında eleniyordu Fenerbahçe, niye bunu kimse konuşmuyor? Maçın tartışmasız yıldızıydı Ake ile Şikrinyar. Yani burada ben

0: İsmail Hoca'nın tamam yani İsmail Kartal'ı eleştirmeyelim diye Asensio'ya, Şikliniyar'a, Genduzi'ye sırasıyla her futbolcuya eleştiri yapılıyor. Yönetime de eleştiri yapıyor. Kadro mühendisini yapamadı. İşte şu eksik, bu eksik. Bunu biz mesela Asensio konusunu Doğan ilk burada söylemedi mi ben? Hatta biliyorsun sen demiştin ya bu sıkıntı olur. Ben daha fazla ilerlersem...
1: Yapma, eğer, yakma eğer kendini dedim yapma sana dedim. Hatırlıyorsun.
0: Ya bir ay önce söyledik bunu ya Topuk Yaylası kampı esnasında söyledik. Ya o zaman insanlar saldırıyordu. Yerden yere vurdular beni. Ve dedim ki aslında söylediğim bazı şeyler var. Yani bunları dedim hani hatta şunu da söyledik. Yönetim kesin sapmayı düşünmüyor. Fenerbahçe için çok değişmez bir oyuncu. Ama bu noktada giderse bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ya şu anda da bu sıkıntıları yaşıyor Fenerbahçe. Yani hiçbir şey yok mu Asensio ile teknik ayar arasında? Ya Asensio'nun maç öncesi paylaşımında maç öncesi yaptığı paylaşımın ardından Asensio'nun zaten Lyon maçında oynamayacağı belliydi. İmalı bir paylaşım yaptı sosyal medya adresinde. Oynatmıyorsa neden oynatmadığını da iyi bir iletişimde kamuoyuna açıklanması lazım. Bu kadar şey üzerine gidilmemesi lazım. Yani sadece fotoğraf vermekle fotoğrafta antrenmanda gülerken fotoğrafını çekip hiçbir sorun yok şeklinde bir sadece fotoğraf üzerinden iletişim yapılarak bir yere varılamaz.
1: Yok o kapatmaz onu.
0: Kapatmaz
1: hani
0: onu.
1: Güneş balçıkla sıvanmaz durumu var ya.
0: Mesela Sayın Oğuz Çetin ne dedi? Çıktı. Ya çık böyle bir açıklama yap. Mesela teknik heyet tarafından da bu şekilde açıklama yapılabilir. Bence çok maç sonrası Sayın Oğuz Çetin'in yaptığı açıklama çok doğru bir açıklamaydı. Dedi ki Asensio bizim için dedi. Çok değerli bir oyuncumuz. Bizim için vazgeçilmez bir oyuncu. Ama eksikler var daha da iyi olacaktır. Ya bu çık bunu söyle hocam de ki yani. Yani hazır değil. Şimdi söyleyeyim. Şimdi hazır değil diyorsun bir oyuncu için. Tamam mı? Mesela İrfan Can Kahveci çok mu hazır ya? Allah aşkına bana birisi bunu anlasın ya. Şimdi Nene'yi gördük mesela değil mi Nene'yi? Nene oynadı
1: Kerem
0: girdi.
1: Kerem hazır Nene mi hazır?
0: Nene girdi değil mi? Sakatlanmış. Ya Nene 10 dakika oynayamaz mıydı abi gençler birliği maçında ya? Ya bunları söyleyince suç mu olacak anasını satayım? Ya Nene'yi aldı ya. Mesela Lukaku hazır değildi. Ne oldu abi Lukaku'ya 2-3 gün sonra oynayabilecek kadroya girdi?
1: Abi Lukaku'ya da Vedat'a da orta açabilecek tek bir insan var. Levent. Sizin takımda.
0: Abi Levent'e başını şunu söyleyeyim. Levent'e
1: Greenwood'dan mı? Öyle orta gelmez kaleyi düşünmekten. Talişka'da orta yapmaz kaleyi düşünmekten. Orada hep onu hissediyorum.
0: Abi bak
1: ne yapacağını ben kestiriyorum maçı izlerken.
0: Abi bir şey söyleyeceğim.
1: Kerem'in zaten.
0: Bak pozisyon var. Bak Semedo mesela. Semedo'yu görüyorsun değil mi Semedo? Siz eleştiriyorlar ya yaşlı. Semedo kaç defa bindirme yaptı ya. Bak kaç defa. Aslında Lyon maçını izlesinler. Kaç defa bindirme yaptı. Ceza sahasına en fazla giren oyuncu Semedo Fenerbahçe'de. Bak düşün. Bek oyuncusu. En fazla giren. Bir tane bir orta açtı. Ondan sonra ceza sahasında bir tek kimse yok. Ceza sahasında Fenerbahçe çoğalamıyor ki. En sonunda bir tanesini geriye açtı. Bir tanesi farklı bir yere gitti. Şimdi adam giriyor ceza sahası ama ceza sahasında kalabalık değil Fenerbahçe. Çünkü niye kalabalık değil? Stoperler çok fazla geride kalıyor. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi ileride orta sahaya kadar çıkıp alanı daraltmıyor. Şimdi orada alanı daraltmış olsa tamam alanı daraltmış olsa yani o zaman rakip o kadar rahat oyun kuramayacak. Ya bunları söyleyince yok efendim başka bir isim istiyorsunuz. Ya kardeşim takımın başında hangi hoca olursa olsun bugün bu şekilde oynasaydı aynısını söyleyecektik. Yani farklı bir şey söylemeyecektik ki. Artık takım yaşlı. Ya ben takım hani şimdi kadro mühendisi ne yapsın daha Fenerbahçe yönetimi? 4 tane çok önemli oyuncu aldı. Halen de arayışlar devam ediyor. Alacak yani daha transfer de devam edecek.
1: Vallahi ben bir camiamla ilgili şöyle üzerinden bir geçeyim. Ondan sonra Fenerbahçe ve sıkıntılarına geri döneriz. Zaten
0: sen mutlusun bitmedi. Bu arada. Sen mutlusun.
1: Tabii ki mutluyum ben. Yani izlerken ben mesela şöyle söylerim ben sana. Ben sana şuradan ters manyel yaparım. Derim ki İsmail Hoca kalsın abi. İsmail Hoca saçmalama camianın çocuğu Fenerbahçe'nin evladı falan derim yani. Okan Hoca kalsın falan derim mesela. Hemen böyle sıkıntılarda hemen ayrılıklar da sevdaya daire geliyor ya. Ben şu an mutluyum. Çünkü gene şey gibi gözüküyordu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçecek bir şampiyonluk yarışı gibi gözüküyordu. Ben de öyle havaya giren de bir Beşiktaşlılardan değilimdir yani. Bu sene şampiyonluk falan diye. Bir dakika bir bakalım. Bir ilerleyelim. Ne kadar ilerleyebileceğiz? UEFA'yı, Ziraat Türkiye Kupası'nı, ligi aynı anda 3 kulvarda

0: dürüst götürebilecek miyiz? İşte kötü günlerimiz olduğunda dağılmalar ne kadar olacak? Performans düşüklükleri, beklentilerimiz oyuncular üzerinde karşılığını bulacak mı? Vlahovic dedik, ettik falan da. Hatta isimlere bakıyorsun. Lukaku'suydu, Osimhen'iydi, Vlahovic'iydi, Salah'ıydı falan. Şöyle diyorum yani, jeneriklik gollerin herhalde en fazla seyredileceği bir sezon bizi bekliyor. Anladın mı? Çok keyifli bir sezon bekliyor diye. Trabzon mesela kayıplarda. Hadi fırtına falan diyorduk. Karadeniz fırtınası diyorduk. Bir esti geçti mesela, hani böyle bir serinlik, bir ceyran yaptı, o kadar yani. Öyle fırtına mırtına yoktu. Böyle maç öncesine baktım Trabzon'da. Develerle, firavun kıyafetleriyle falan insanlar geliyor. Böyle bir Mısır havasına geçmiş. Böyle inanılmaz bir hava yakalanmış, anladın mı? Gördün mü sen görüntüyü?
1: Gördüm, gördüm.
0: Adam firavun kıyafetleri giymiş, deveyle falan sağ stada geldi yani.
1: Abi güzel bir atmosferdi ama Trabzon'da beklenen o da aynı Fenerbahçe gibi bence çok henüz hazır değiller onlar.
0: Ya kim girdi oyun toparlandı? Muriç.
1: Ha, Muriç.
0: Trabzon'da hani seyredemedim. Ben Beşiktaş maçını bırakamadım ki. Hani biraz da Trabzon maçına bakayım. Aa, gol yemiş falan dendiğinde döndüm yani.
1: Ya yazık oldu yani. Fenerbahçe'ye yenmesi lazım. Orada deplasmanda yine zorlanacak yani Trabzon. Yani o turu geçmesi lazımdı Trabzon.
0: İmkansız değil ama zor işi.
1: Evet, zor. Zorlaştı, daha da zorlaştı.
0: Ya Beşiktaş al sana rotasyon imkanı. Bundan sonraki maçta.
1: Ama ben yine de İtalyan'ın çok fazla rotasyon yapacağını
0: yapmaz
1: düşünmüyorum.
0: Yapmaz abi.
1: Çünkü adam yani o...
0: Ya şöyle yapar. O bak, Vlahovic'i koyar. Rotasyona bak. Ohu dinlendirir. Biraz ritim kazansın diye mesela. Trossard bilmiyorum, sakatlığı çok ciddi değil galiba. Tamamlayamadı mücadeleyi. Tabii ikili mücadele çok fazla. Yani bir de isime odaklı şey var. Savunmada da hep öyledir yani. Onu koruma içgüdüsü vardır ya. Top ona geldiğinde iki kişi birden etrafını sarma durumu. Ya dün şey bakıyorsun Beşiktaş'ı izlerken. İlk 5 dakikaya bakıyorsun, 10 dakikaya bakıyorsun. 2-0 olmuş zaten maç. Baskı var, pres var, topsuz oyunda kusursuz bir görüntü var. Hani iştahlı bir başlangıç var. Goller gelmiş. Hani Zalgiris neye uğradığını falan şaşırdı ilk 20 dakikada. Çıkamama, topu kaptıktan sonra topu kaptırmada 3 saniye 4 saniyelik bir süre. İnanılmaz yani. Devreye daha farklı bir sonuçla girebilirdi Beşiktaş. Kanat savunmalarında Rıdvan'ın, Mourinho'nun performansının artışı, rakibe göre tabii baz alındığında çok da konuşmamak lazım gibi gözüküyor ama yani bir oyuncunun havaya girmesinde önemli etkenlerden biridir bunlar. Bakmayın öyle, bu rakibe bakmayalım, o küçük, bu küçük, şu küçük, bu büyük falan, hani herkesi de küçümsemekten artık bir gına geldi bana yani.
1: Öyle canım. Ya biz ne, hangi takımlara elendik hatırlasana.
0: Abi yani o küçük Nörşelentlerden, Mijlentlerden falan bahsettiğimiz dönemlerde Bodo Glimtler iyi yapıyorduk. Proje takımları diyorduk değil mi?
1: Tabii canım.
0: Ya Red Bull Salzburg'u falan beğenmiyorduk ya biz. Ya buna işte o da işte o takımın alt takımı falan diyorduk. Bunlar Wi-Fi şifresi falan diyorduk isimlerine.
1: Yani o da Wi-Fi şifresi takımlar da şey gibi, sistem takımı.
0: Gediklisi bu. Oldu UEFA'nın konferansı.
1: Tabii, tabii canım.
0: Ama yani önce şeye bakıyorsun. Bir hamle yapacaksan yaptığın hamlenin karşılığı konusunda Beşiktaş taraftarına diyorsun ki mesela, abi defans attın. Abi defans attığında sıkıntı olabilir de ben kaleme güveniyorum diyor.
1: Ya bak şimdi.
0: Bak anladın mı? Nübel üzerinden geliyor. Diyor ki mesela adamın 6. maçı bir tane gol yemedi. Bakalım şeye döndü. Beşiktaşlar kendi aralarında. İlk hangi takımdan gol yer? Hadi iddiaya var mısına geçiyor.
1: Vallahi Beşiktaş doğru bir kaleci transfer yaptı. Çok nokta transfer.
0: Baba adam sahiplenmiş.
1: Evet evet.
0: Önündekilerle uyumu mükemmel. Yönlendirmesi herkesle konuşuyor, ediyor. İletişimi harika.
1: Şey de iyi mesela. Ederson da geçtiğimiz maçlara nazaran daha şeydi. Yani önceki maç, geçen sezon daha durgundu Ederson ama bu kez daha etkili bir Ederson var. Yani
0: İlk maçı olmasından kaynaklanıyor
1: ilk
0: olabilir.
1: İlk maçı olabilir ama bir de Aziz Yıldırım faktörü de olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım çünkü ona inandı, ona güveniyor. Ona hani inandı ve güvenliği seçim öncesinde de dile
0: getirdi. Keşke teknik adamı da inansa.
1: İnanıyor.
0: Araya giriyorum ama hani onu girmek zorunda yani hissediyorum, şey, anladın mı?
1: Zehirli ok atıyorsun anasını.
0: Ama ne yapayım şimdi ben de? Çünkü şunu söyleyeceğim. Bak, senin en iyi transferin bu sene Mert Günok gibi başlamadın.
1: Bazı mesela
0: seni kurtaran, bu zamana getiren Mert Günok değil mi?
1: Bak şimdi öyle bir noktaya geliyor ki yani.

0: şimdi eleştiriyorsun. Hemen bir şimdi teknik heyet konusunda yetersiz diyorsun teknik heyetini. Hemen işte Ederson biliyorsun Fenerbahçe'de. Aslında Ederson'un özelliği neydi en fazla? Geriden oyun kurma özelliği var yani. Orada da zaten şey maçında bunu çok net bir şekilde gördük. Lyon maçında gördük. Hatta bir pozisyon var. Vedat mesela topu şey yapamadı. Tutamadı oyunda. Hani topu Ederson çıkardı. Eğer Ederson topunu tutsa Fenerbahçe hızlı bir hata çıkacak. O anlamda Ederson'da da bir yükseliş var Fenerbahçe'de. Ama Ederson'un geleceği Fenerbahçe'de belli değil. Bu noktada daha henüz net karar verilmiş değil. Fenerbahçe halen o yabancı kontenjanını da boşaltmaya çalışıyor.
1: Aziz Başkan'ın şu anki Beşiktaş gibi olmasını istedin ya. İşte istediği oyun, şu an Beşiktaş'ın oynadığı oyun falan dedin ya. Bir dinleyici demiş ki Beşiktaş gibi olmaya çalışarak hani bunu ilk olarak marşı çalmakla olmuyor İrfan Bey de yazmış.
0: Hangi marşı çalmış?
1: Lyon maçı öncesi Beşiktaş marşı çaldı ya. Yani Beşiktaş'ın daha çok dinlediği, daha biliyorsun abi, Arjantin menşeli bir şarkıdır o ama Beşiktaş'ta özdeşleşti bir kere, onu da kabul edelim
0: abi,
1: ya.
0: Beşiktaş'ta
1: orada böyle... niye öyle bir şarkı? Sen dinlerken hayırdır demedin mi mesela? Yok mu dedin?
0: Yok.
1: Aa ne güzel şarkı mı dedin yani?
0: Bence
1: playliste karışmış. Bu da Doğan'ın en sevdiği şarkı mı dedin? Yani?
0: Aslında bu Beşiktaş'ın da değil. Bu Eskişehir'e ait bir tarz.
1: Eskişehir'e de ait değil. Arjantin'e ait.
0: Tamam ama yani o zaman bakarsan Eskişehir kullanmış. O zaman Beşiktaş da Eskişehir'den mi çalmış mesela?
1: Ya Anadolu'ya git, bütün takım taraftarları hangi tek Eyüp gol gol gol diyor. Öbür tarafta Antalya gol gol gol diye bağırıyor mesela.
0: Tamam da İnönü Stadı'nda da mesela yani ilk üçlüydü. Amigo Orhan yaptım işte biliyorsun. O da şey. Yani Eskişehir.
1: İlk üçün hikayesi de güzeldi. Yani İnsanlar bir araştırsın.
0: Eskişehir taraftarında yaptırıyor. Yani o yüzden yani bu çok fazla bu şeylere girmeyeyim. Yani normalde yani yok bu benim taraftan oradan çaldığınız meselesi söz konusu değil yani.
1: Bir dinleyici şöyle söylüyor. Sen katılır mısın diye de sana sormak isterim. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş. Takımda böyle isimlerin olmasından sonra Avrupa'da başarı arıyoruz. İşte iyi futbolcularla devam ediyoruz sözü rahatsız ediyor mu seni diye soruyor.
0: İsimleri bir daha söyle.
1: Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci. Artık onlardan vazgeçmek zorunda değil misin diye.
0: Tamam zaten abi, şu anda oyunculardan hangisi oynuyor?
1: İrfan Can Kahveci oynuyor.
0: Tamam bir tek İrfan Can Kahveci oynuyor. Peki İrfan Can Kahveci'nin bundan sonra hangi maçta ilk 11 oynamasını bekliyorsun? Mesela Konya maçında ilk 11 oynar mı İrfan Can Kahveci?
1: Takımın başında hala İsmail Hoca varsa düşünebilirim de Hoca başka bir şeyse takımın başkası mesela.
0: O yüzden hani şey değil yani. Hani İrfan Can Kahveci'nin ya performans zaten. Ya şimdi İrfan Can Kahveci, Çağlar, Cengiz. Ya ben mesela Cengiz'e İrfan Can Kahveci'ye verilen şans kadar Cengiz'e şans verilmesini beklerdim. Açık ben öyle söyleyeyim. Belki Cengiz İrfan Can Kahveci'nin daha etkili bir performans ortaya koyacak. Sezona fit gelmişti, başlamıştı. Hazırlık kampında hem Topuk Yaylası'nda hem Avusturya'da iyi oynamış. Hazırlık maçlarında oynamıştı. Goller atmıştı, goller de atmıştı. Ya bir anda İsmail Hoca mesela şeyi kesti, Cengiz'i kesti mesela. İrfan Can Kahveci'nin de onu oynatmaya başladı. Yani bir Cengiz'e de mesela bir şans tanıması beklerdim ben. Belki daha iyi performans ortaya koyacak. Ha Çağlar'a kulüp buldu denildi şu anda. Çağlar'la yollar ayrılacak. Yani Çağlar'la yolların ayrılmasını bekliyoruz. Ya şimdi Çağlar da zaten antrenmanda sakatlandı ya. Yani bir adale sakatlandı. Çağlar'a mesela hani şunu bir oyuncu yani sezon boyunca Çağlar'a güvenip yani yola devam edemeyecek mi Fenerbahçe? Geçen sezon hatırlarsanız da Fenerbahçe'nin en ihtiyacı olduğu dönemde sakatlamda oyundan çıktı. O zaman yine stoper attığında bir sıkıntı yaşamıyor. 21 maçın 29. 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ha Mert Hakan mevzusuna gelirsek. Mert Hakan oyuncu rotasyonda kullanabilir. Yani şimdi Fenerbahçe sezon başında evet kötü futbol sergiliyor. Beklentilerin çok uzandı ama bazı yorumcuları görüyorum mesela yorum yapan kişileri. Yani Fener sayıyorlar. Şu Mert Müldür gitsin. Mert Günok işte Tarık göndersinler. İsmail gitsin. Oğuz gitsin. İrfan Can Kahveci gitsin. İyi de elinde yerli oyuncu kalmadı ki. Hangi yerli oyuncuyla oynayacaksın? Saydığın isimlerin birçoğu milli takımda oynayan oyuncular. Kerem gitsin. Kerem milli takımda oynuyor. Mert Müdür milli takımda oynuyor. Yani İsmail milli takımda oynuyor. Sen şimdi İsmail'i Fenerbahçe gönderse Beşiktaş almaz mı İsmail'i? Oğuz Aydın'ı gönderse almaz mı Oğuz Aydın'ı? Niye Fenerbahçe taraftarı kendi...
1: Sırtımda taşırım Kadıköy'den şeyden. Tabii.
0: Fenerbahçe taraftarı Nevzat Demir'i. Niye kendi oyuncularını değersizleştiriyor? Niye 3-5 tane yorumcunun sırf yorum yapmak üzerine, yani konuşulmak üzerine onu gönder o çöp, bunu gönder o çöp. O yüzden Fenerbahçe'de 40 tane futbolcu var, 40'ın üzerinde futbolcu var bugün. Niye? Çünkü sezon başında gelsin her futbolcu çöp. Şikrinyar'a bile şimdi Şikrinyar'a hedef tahtasını aldılar. Yakında duyarsın Şikrinyar çöp gitsin. Abi daha düne kadar 2 gün önce Şikrinyar'ı kahraman yapanlar Şikrinyar'ı eleştiriyorlar. Niye Gençler Birliği maçında hata yaptı diye. Yapmayacak mı abi adam 34 maçın 34'ünde mükemmel mi oynayacak?
1: Sezon yani? Başında Cengiz Ünder'i de kahraman yaptılar.
0: İşte onu diyorum. Hayır şimdi Cengiz'e şans... Ben sana söyleyeyim. Ben İrfan Can Kahveci'ye verilen şansı Cengiz'e vermesi. Mesela Bartu iyi oynadı. Hazırlık maçta da çok... Bartu niye? Bartu ne oldu mesela? Bartu nerede mesela şu anda? Bartu'ya niye şans verilmiyor? Yani Bartu'ya herhalde bir yedek şeyde rotasyonda değerlendirebilirsin. Bartu'ya şans ver mesela. Az önce söylüyoruz ya Nene mesela. Yani. Nene abi oynat. Kerem'i kes Nene'yi oynat. Bir de Hoca Kerem'de ki formanın ağırlığını. Ya görsün adam bir kere. Ama hani bu oyuncular gitsin bunların hepsi çöp. İyi de kardeşim hangi yerli oyuncuyla oynayacaksın ya? Senin gönderdiğin oyuncuların hepsini kaparlar Oğuz Aydın'ı ister. Mert Müdür Sabek. Yani Mert Müdür mesela milli takımda iyi oynuyor. Fenerbahçe diyorlar ki milli takımda çok iyi oynuyor performansı. Fenerbahçe'de oynuyor. O zaman sor bakalım niye Fenerbahçe'de
1: milli takımı da beğenmiyoruz ya. Yazan mesajlara bakıyorum da milli takımda da gördük onları. Çok mu iyi oynuyorlara falan dönüyor.
0: Abi o zaman bana bir tane yerli futbolcu söylesene Fenerbahçe'de oynayabilecek.
1: Bak yerli oyuncuyu beğenmiyoruz. Ligi beğenmiyoruz. Ya. Milli takımı beğenmiyoruz. Ama hiçbirinden de vazgeçmiyoruz. Hepsine de eleştirmeye devam ediyoruz ve izliyoruz da.
0: Abi diyorum ya Şikrinyar hedef tahtasına koydular şu anda.
1: Yani... Ama bu arada Şikrinyar... Pimi çekilmiş bombaya döndü. Şikrinyar seni en böyle güvendiğin anda yalnız bırakabilir. Çok sert oynuyor, çok acımasızca fauller yapıyor.
0: Tamam doğru olabilir.
1: Yani gidişat iyi değil gibi gözüküyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim görebilir ama yani bütün yenilgiyi o oyuncuların üzerine kurgulamamak lazım. Mesela teknik heyetinde kendini öz eleştiri yapması lazım. Ya düşün söylemesi lazım demesi lazım gibi. Niye bu takım hazır değil kardeşim ya? Sorması lazım teknik heyete ya. Niye fizik kondisyon olarak Fenerbahçe 20 dakika böyle baskı yapıyor da oynayamıyor? Sezon başında o zaman deseydiniz ki bu oyun bu kadro bu oyun anlayışıyla değil. Değil mi? Göreve gelirken de demişti. Bu oyun anlayışını oynayacağım. Şimdi yorumlara bakıyoruz. Ya bu kadro buna uygun değil. O zaman bunu baştan söyleseydiniz.
1: Abi ilk kamp döneminde Genduzi'nin bir açıklamasını hiç unutmuyorum. Evet. Öyle bir hoca geldi ki tam da istediğimiz oyunu bize oynatacak bir hocayla çalışmak bizim için çok keyifli olacaktır. İsmail Hoca ile aramız çok iyi dedi. Hatırlıyorum daha dün gibi sen yazdın ya haberi. Hmm. Şimdi o Genduzi'ye bugün sormak isterim mesela. Ne diyorsun? İlk söylediğin sözün arkasında mısın?
0: Genduzi ile Kante zaten orta sahadaki bütün boşluklara şey yapacağım diye zaten ısı haritasına bak.
1: Ben niye insanın açını kapatayım koşu de kendi kalitemi baksana. Göstermekten şey yapayım yani.
0: Kante mesela koşmadı. Geri bırakmıyor adam şimdi. Adam 35 yaşında. Yani 3 kişilik oynuyor.
1: Ya hatalar adam. Aslında başkan tarafından da vardı. O da çok eleştirdi. Eleştiri muhalefetken. Onun sonrasında bugünlere geleceğini tahmin mi edemedi? Ne oldu ne bitti? Bu problemler gidiyor. Şimdi havaya sokmak, havaya girmek. Evet bak Trabzon'da bir havaya sokuldu. Bir Salah transferiyle. Onun sonrasında beklenti de çok fazla arttı ki en büyük problem ya, beklentiyi arttırmaktır.
0: Sezon başı, daha henüz sezon başı. Yani Fenerbahçe mutlaka düzelecektir. Sayın İsmail Kartal da mutlaka bu şeye yani performansını da artacaktır ama önünde Fenerbahçe'nin zorlu bir periyot var. Şimdi bak Konya maçı. Konya'yı ben yeneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çok da zorlanacağını düşünmüyorum. Konya'da herhalde Bahadır kalecileri sakatmış. Yedek kaleciyle oynayacaklar.
1: O zaman ben de düşünebilirim. Öyle mi diyeyim ben? Bir de Bahadır mı yani?
0: Yok performans anlamında da bazı zaten hani çok da iyi başlamadılar. Onlarda da sıkıntılar var. Yani dolayısıyla ben Konya'yı yeneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama diğer taraftan hemen ardından Lyon deplasman. Ardından Samsun deplasman herhalde. Beşiktaş içeride. Yani Fenerbahçe'nin çok zor aslında önümüzdeki maçlar teknik heyetin de kaderini belirleyecek ve taşları Fenerbahçe'den yerinden oynatacak şeyler. Belki Lyon karşısında Fenerbahçe, Konya'nın ama Lyon karşısında

0: da kötü bir sonuçta ayrılırsa o zaman da yeni gelişmeler yaşanabilir Fenerbahçe'de. Yani hocanın, İsmail Hoca'nın bence iletişim anlamında daha açık olması lazım. Ve ne yapmak istediğini kamuoyuna daha aydınlatıcı bir şekilde açıklaması gerekiyor. Yani bu süreci ancak bu şekilde açabilir Fenerbahçe. Mesela Asensio'yu neden yedek kaldı, bunu net bir şekilde açıklaması lazım. Ve %100'lik şeyinden bırakması lazım yani. Yani şu hazır değil. Şu kadar yüzde hazır değil. Ondan sonra ben...
1: Bak diyor ki, o kadar konuştuğunuz bir Galatasaraylı olarak sizi dinliyorum diyor. Ne güzel söyledin Doğan abi diyor. Beklenti yükseliyor diye. Biz nasıl olsa bu sene transfer de yapmadık ki. O yüzden bizde beklenti yok bir Galatasaraylı olarak diyor. Ben bu sene en rahat sezonunu yaşayacağını düşünüyorum Okan Hoca'nın diyor. Batrakov transferiyle alakalı da 3,5 milyon euroya yakın maaş verecekmişiz. Merak ettim, Lokomotiv Moskova maaşına baktım. 900-950 bin arası. Yani beklenti Mertens gibi oluyor. İstenilen o ama ben kesinlikle bir panik transferi olduğunu düşünüyorum bunu. Sonuçta sizin kanayan yaranız belli, 10 numara pozisyonu. Hala oralara macera arıyorsun. Bu açıklama mantıklı gelmiyor bana. Son olarak da 3,5 milyon euro maaş vereceksiniz. Madem transferi niye bu kadar beklettiniz diye sormak isterim yönetime de diye eklemiş. İlerleyen dakikalarda Yakup Çınar da kim ne de diye açıklamalarını yaptı. Programın sonunda da ona gideriz. Ondan dinleriz Galatasaray ile ilgili ayrıntıları. İsmail Kartal'la şampiyon olacağına inanıyor mu İrfan? Bırakın da bu konuşmaları demiş. İsmail Kartal'ın ekibinde bir problem var abi. Bu adamların B planı yok. Fark etmiyor musunuz demiş.
0: Abi
1: aynı
0: biz,
1: kişi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz A planı doğru uygulayalım. B planı sonra uygulayana geçeriz.
1: B'ye ama, ihtiyaç olmasın
0: ama
1: ki.
0: Ama önce A planı doğru uygulaması lazım Fenerbahçe'nin. Yani A planı doğru uygulasın. Sonra B planıyla artık onu tartışırız. Fenerbahçe'nin B planı yok diye. Şu anda A planı doğru uygulayabilir.
1: Yönetim teknik adamına gerçekten inanıyor muydu? Güveniyor muydu? Onu evet, çok merak ediyorum.
0: İnanıyor ve güveniyordu. Güveniyordu demeyeyim yani, güveniyor. Ama bu güven ve inancı yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Bak taraftar, bak şunu söyleyeyim. Taraftar Asensio'nun tezahürat yaptığı zaman Asensio'nun yüz ifadesine bir baksınlar. Bir de İsmail Hoca'nın yüz ifadesine baksınlar. Yani her şeyi anlatıyor aslında o olay. Bir kere artık futbolcu şunu hissetti zaten. O gücü elinde aldı. Yani taraftar benim arkamda. Yani o, eğer mesela diyelim ki Lyon, düşünsene Asensio bağırıyor. O 5 dakikalık, 5 dakika sürdü herhalde oyunu alma süreci o bağırtıdan. Öyle bir şey olmasa. Yani
1: yok. 3-4
0: dakika
1: yaklaşık
0: sürdü.
1: Yaklaşık 8 dakika sürmüş.
0: 8 dakika. 8 dakika
1: bağırmış taraftar.
0: 8 dakika içerisinde bir tane gol olmuş olsaydı, Lyon bir gol atsaydı. Olur ya, futbol bu. Ne olurdu biliyor musun? Tepki teknik heyete dönerdi. İsmail Kartal'a protesto olurdu. Yani önümüzde, yanımızda taraftarlar falan var. Yani birçok taraftarın tepki gösterdiğini gördük oyun Asensio konusunda. Hani şey olarak almadı diye. Artık bu süreçten sonra düzelmesi için de önündeki maçları kazanması lazım. Yani şimdi Konya, Lyon, Samsun, Beşiktaş maçlarını kazanır. O zaman çok farklı bir tablo olur. O zaman tekrar o inancı ve güveni yeniden inşa etmiş olur. Ama şu anda bu güveni kaybetmiş durumda ve kaybediyor hoca.
1: Fenerbahçe'ye koşan topçu lazım İrfan.
0: Var koşan.
1: Nene gibi.
0: Var da oynar.
1: Bak elindekileri söylüyorum
0: işte
1: sana.
0: İşte abi Ayşe Buran koşuyor, Nene koşuyor. Yani şimdi zaten 35 yaşındaki Kante koşuyor, Gendüzü koşuyor. Koşan futbolcu var aslında.
1: Oğuz da koşuyor, Levent
0: Oğuz da
1: koşuyor.
0: Oğuz da koşuyor. Yani ama önemli...
1: Koşmayanları sayayım ben sana, öyle devam edeyim istiyorum. Bak Vedat da koşuyor ama kendi topunu almak için koşuyor orta sahaya.
0: Ya bak şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi hocanın oyun anlayışında şu. Asensio'dan bir Şimanski yapmak istiyor. Aynısını istiyor, aynı görevi istiyor. Vedat'tan da Dzeko'nun görevini yapmasını istiyor. O dönemki Dzeko'nun. Yani gelecek, topu alacak, indirecek, pozisyon hazırlayacak. O yüzden hani Dzeko ne yapıyordu Fenerbahçe'de oynarken? Orta sahaya geliyordu. Tüm hücum organizasyonlarını, hani bazıları eleştiriyordu ya Dzeko'yu. Şimdi Dzeko hatta Fenerbahçe, ya bu yorumcuların gazına gelip de adamın sosyal medyasına yorumlar atılıp adam sosyal medyasını kapatmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe taraftan tepkisi nedeniyle. Hı hı. Yani şimdi o da aynısını ya işte Ceko, büyük ihtimal Vedat'tan Ceko'nun o şey işte orta sahaya gelecek, topu tutacak, hücum organizasyonunda bağlantı rolünü üstlenecek, pozisyonu hazırlanacak. Vedat bunu yapmaya çalıştı.

0: elinden geldik ama Vedat henüz hazır değil. Yani onun da şanssızlığı, sezon başı kampında ciddi bir sakatlık yaşadı ve uzun süre iki sezon başı kampında geçirdi. Kaçırdı. Sezon başı kampını kaçıran futbolcunun da toparlanması kolay olmuyor. Biz o süreci yaşıyor ama Konya maçında da mesela Vedat'la başlayacaktır hoca. Ve her maç üzerine koyacaktır diye düşünüyorum.
1: Yeni bir saatin başlangıcı. Beşiktaş'ın tabii ki Avrupa'daki kanat çırpışları, Vlahovic'in gelmesi oyundaki etkiyi, camiadaki heyecanı da arttırdı. Kartal Zargiris de kendini de aştı. İyi giden bir oyun var. Bu zamana kadar Mijnent maçıyla başlayıp ardından devam eden resmi maçlarda 6 galibiyet ve kalesinde gol görmemiş olması çok güzel. Hocanın her şey çok iyi gidiyor ama bu bize yetmez, zor günlerimiz de olacak açıklaması biraz aklı başında olduğunu gösteriyor. Bir havaya kapılmak, toz pembe hayaller kurmak, işte Allah herkese Beşiktaşlı özgüveni versin diye mesajlar atmak falan. Biraz hasetlik olur, biraz kıskançlık olur arkadaşlar. Bunu kabul etmek lazım.
0: Bak, bir kere onu söyleyeyim yani. Gülüyor,
1: şimdi kimse kusura bakmasın yani. Trabzon'da bir havaya girdi. İşte öbür taraftan Salah işte ahını almayacaktın Beşiktaş'ın falan diye. Bak, Beşiktaşlılara bugün şunu sorsan, desen ki Salah gelsin mi? Abi bu takıma gelmesin diyebilir. Daha önce gelmesini isteyenler.
0: Bozabilir de evet takımı, doğru diyorsun.
1: Mesela o yüzden o tramvayı atlattı. Bir haftada falan atlattı.
0: Bir şöyle bir tramvayı atlatmanın nedeni bu Vlahovic'i transfer etmen.
1: İşte o yüzden atlattı.
0: Artı
1: o oyun artı, şu anki.
0: Hocanın oyun. Bence Beşiktaş'ın en büyük transferi dediğim gibi hoca. Teknik adam. Teknik adam elindeki malzemeden en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Az önce kaç tane? Olaytan geçen sezon yine vasattı değil mi?
1: Yani bir şeyler yapmaya çalışan bal yapmayan arı gibiydi.
0: Ama taraftarın çok fazla şey yapmadı. Bir isimdi değil mi?
1: Şu an daha uyumlu.
0: Daha uyumlu. Az önce sadece neydi stoperdeki isim?
1: Jalo.
0: Jalo geçen sene...
1: Emirhan'a bakarsın, Mourinho'ya bakarsın, Rıdvan'a bakarsın. Sen Rıdvan. Neymişsin be Rıdvan dersin.
0: Az önce bak...
1: Işte İki hafta önce bu Rıdvan'la olmaz abi. Bak takımda bir abi, eksik varsa Rıdvan deniyordu.
0: Sezon başında Rıdvan'la devam ediyoruz dediği zaman tepkiler nasıldı?
1: Tabii canım.
0: Jalo ile devam ediyoruz zaman tepkiler nasıldı? Şimdi aynı Jalo'yu mesela...
1: Ya Taylan Bulut bile, örnek veriyorum evet. Sana bu hocayla geldiğinde... Yani abi yok olmaz bence kiralık verilmeli falan deniyordu. Takımda sırıtmayanlardan. İlhan oyuna girsin diye beklenenlerden. Fakılı.
0: Evet.
1: Ya kenarda kim oturuyor biliyor musun? İrfan 25. Kim oturuyor biliyor musun?
0: Kim?
1: Ahmet Hadzi Ahmetoviç ya. Amir. Amir oturuyor kenarda abi.
0: Amir hala Beşiktaş tamında.
1: Evet ya. Düşün vallahi. İşte anladın mı yani?
0: Ben onu gitti,
1: Amir oturuyor orada ben abi. Ve hoca hamle olarak tutuyor onu orada yani.
0: Yani demek ki hoca ona da şey yapıyor yani elindeki dedim ki malzemeden en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Elindeki malzeme neyse ona göre bu oyun planı.
1: Çerni abi olmayacak falan gibiydi. Bak, gider mesela, bu adam deniliyordu. Rafa demiş. Silva'dan sonra o da küstü deniliyordu denmiyor muydu?
0: Ama küsmüştü.
1: Toparlamak kimin elinde?
0: İşte hocanın elinde.
1: Yaptı mı?
0: Yaptı.
1: Tamam işte bu kadar. Ben sonuç, diyorum, sonuç
0: işte,
1: ne abi?
0: Onu diyorum işte. Biz niye eleştiriyoruz mesela İsmail Hoca'yı? Bu yüzden eleştiriyoruz.
1: Çerni Asensio kadar kariyerli bir oyuncu mu? Çerni'yi küstürmek mi, Asensio'yu küstürmek mi diye atayım ben. Gene zehirli ok attım sana yalnız. Ben tamam bir dur reklama gideyim. Saat başına kadar geçer. Biraz sonra buradayız.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti. Reklam.
7: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam bitti.
8: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
9: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivert formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğini ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Brovich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi. Ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarını duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının

0: baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Hayırlı cumalar herkese. Sevgiler, saygılar. 21 Ağustos. Ağustos'ta bitiriyoruz artık İrfan. Yani yavaş yavaş.
4: Evet evet.
3: Yazda sonuçlanıyor. Biraz Trabzon üzerinden gitmek isterim. Dün iyi bir hava vardı. Maç öncesinde renkli görüntüler vardı. Trabzon tarihinin en pahalı transferi olan Muhammed Salah'ın Trabzon'daki ilk maçıydı. Beklendiği üzere olağanüstü bir ilgi gördü tabii. Hatta ben şöyle söyleyeceğim. Salah'la ilgili olarak biliyorsun bir Isaac sürprizi yapıldı. Trabzonlu iletişimciler çok güzel işler yapıyorlar. Bu arada inanılmaz videolar da yapılıyor. Yani şey daha iyi, iletişimci daha iyi çalışıyor kulüpte. Öyle söyleyeyim.
4: O kulüp onların yaptığı videolar
3: gerçekten. Bir Liverpool taraftarı biliyorsun Isaac, küçük çocuk. Ve Trabzon'a getirildi. Ardından Onana'ya falan da bağırıyor. Onana falan diye işte nasılsınız, iyi misiniz falan. İnanılmaz güzel bir organizasyon. Tebrik ediyorum. 8 yaşındaki İngiliz çocuk Trabzon'a getiriliyor. Güzel bir hamle. Ama sonrasında tabii Muhammed Salah 11'i ve 40 bini aşkın taraftarının çılgınca desteğiyle Macar ekibinin karşısına çıkan Trabzonspor baskılı oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. Kontra ataklarla gol arayan Ferencvaros da 17. dakikada atmış olduğu golle galibiyete ulaştı. Avantajı eline geçirdi. 27 Ağustos Perşembe günü de Macaristan'da yapılacak rövanş karşılaşması turu da ateşe atmış oldu. İşi zorlaştırdı ama imkansız değil tabii. Elenirse de Konferans Ligi'nden devam edecek.
4: Gruplardan değil mi?
3: Evet. Trabzonspor'un tur atlaması için rakibini deplasmanda iki veya daha farklı yenmesi gerekiyor ki tek farklı Trabzon galibiyeti maçı uzatır. Ben... Diğer seçeneklerde Ferencvaros tur atlayacak. Fırtına elenirse Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
4: İnşallah yener ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eder.
3: İnşallah. Temennimiz bu zaten. Ülke puanı açısından da çok kıymetli. Bir tane sosyal medyada önüme düştü. Ben de bunu programda kullanırım diye düşündüm. Macaristan'da yaşayan bir Trabzonsporlu Haluk Zaim maç sonunda bir açıklama yapıyor. Biraz eleştiriyor Trabzonspor'u. Diyor ki bu taraftar bunu hak etmiyor. Trabzonspor'un Ferencvaros karşısında aldığı mağlubiyetin ardından spor yazarlarından Haluk Zaim maç sonu yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadelerinden bir tanesi şu. Macaristan'dan bu maçı takip etmek için gelen Macar taraftarlarla beraber seyahat ettiğini belirtiyor. Uçakta 18 kişi falandı bunlar diyor. Ben sana biraz aslında şey yapayım, biraz dinleteyim.
5: Macar taraftarlarla beraber uçakta ayağa kalkın sayacağım dedim, 18 kişi geldi. Yedeklerle beraber futbolcular da 22 kişiydi. Bu takım Macaristan'da rakibimiz pazartesi akşamı maç oynadı. Zor yendi deplasmanda. Otobüsle geri geldi. Salı günü antrenman yapmadan çarşamba günü beraber buraya geldik. Bizi yenip bittiler. Yani üzücü bir durum. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Ben tam Macaristan'dan geldim. Beni düşünün. Şimdi gideceğim. Orada benim çalışanlarım, benim personelimin hepsi benim masama Ferencvaros'un bayrağını koyacak. Benim sporcu kimliğim var. Spor yazarı kimliğim var. Onları tebrik ediyorum. Bizim hocamızın da bunları düşünmesini istiyorum. Yani taraftarımız, başkanımız daha iyi şeyler bekliyor. Daha iyi şeyler bekliyoruz. O yüzden inşallah oradaki maç başarılı geçer ama çok bir umudum yok.
3: Çok bir umudum yok sözü noktadır aslında. Bundan sonrası için toparlanma süreci, uyum süreci gibi geçecek Trabzon için, öyle gözüküyor. Sadece golü bulamıyor belki ama ilk maçta da Kasımpaşa maçında da gösterdiği ya da gösteremediği

0: etki tartışıldı zaten. Hem bakıyorsun Onaçu'ya, işte Aral transferi, vay işte milli takımda Galatasaray'ın alamadığı oyuncuyu aldın, o istiyordu. Salah Beşiktaş'ın alamadığı oyuncuyu aldın, o istiyordu. Şimdi Mustafa ilk Kasımpaşa maçında gerçekten performans üstü performans sergiliyordu. Çünkü karşılaşmada hiç yoktu.
1: Yedek de değil miydi?
0: Yani sonradan oyuna girdi 83'te falan. Neden rotasyona girer diye sorulmaz mı? Böyle bir oyuncu. Evet. Seni taşıyabilen bir oyuncu diye. Şimdi Fatih, Fatih Hoca'ya da yazar orada.
1: Fatih Tekke'ye de eleştiriler getirmeye başladı.
0: Hani Pina, Cenk, Kabral, Melih. Sonra Mustafa giriyor işte. O da Mbaivu'nun kırmızı kart görmesi de zaten planları bozuyor diyemeyeceğim. O da 90 artı 6'da gördü kırmızı kartı. Oraya da yazamam. Oradan da bağlayamam. Zor. Savyolo falan diyorsun bir taraftan.
1: Yani abi çok çok iyi, tam şey yaptı ama çok etkili pozisyonlarda bulamadı yani. Bir iki tane şey var. Kalecilere çok iyiydi Beren Şoruç. 2-3 tane pozisyon buldu, kalecilere çıkardı.
0: Melih kaba sakal da rövanşta kazanacağız diyor. Mesela öyle bir umut vermeye çalışıyor da ne kadar inandırıcı.
1: Olabilir ya, ben kazanabileceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani o kadro kalitesi var. Yani baktığın zaman ilk maçta Ferencvaros dediğin gibi kontra ataklarla geldi. Trabzonspor'un iki maçın ama ikinci yarısında benim bildiğim iki tane kalecinin net kurtarışı var. Yani izlediğim kadarıyla iki tane net kurtarışı var. Ya hatta bir tanesi kaleciyle karşı karşıya. Belki daha düzgün bir vuruş yapsa gol yapabileceği bir pozisyondu çaprazdan. Ama kaleci kurtardı.
0: 4-2-4 gibi oynadı.
1: Evet.
0: Trabzon. Yani klasik o 4-4-2 gibi sistem. Yani 4-4-2 görünümlü 4-2-4 oynadı.
1: Onaçu da etkisiydi. O kadar çok etkili değildi.
0: Onaçu'da bir şey var. Mutsuz. Anladın mı?
1: Yani onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Hatta Fenerbahçe biliyorsun,
0: mikrofon çeksene biraz.
1: Fenerbahçe mesela ilgilendiydi. Hani ilgilendi derken Fenerbahçe'ye önerilmiş yani Onaçu. Fenerbahçe'nin onu transfer etmemesinin nedenlerinden bir tanesi, ya bu birinci elden bilgi, onu söyleyeyim. Ya oyuncunun yani antrenmanlarda bu şey çok fazla dikkat etmemesi, çalışmaması gibi bir özel şeyden dolayı Fenerbahçe oyuncuyu transfer etmekten vazgeçmiş.
0: Takıma varoş maroş demeyin, adamlar yendi diyor diye yazmıştım.
1: Ya bizim şeyler çok iyi ya.
0: Ya ilgilendiğimiz şeyler beni benden alıyor, yemin ederim. Asensio sağda yürüyor ama. Oraya da unutmayalım diye.
1: Abi şimdi Sturmgraz maçında mesela çok iyi oynadı değil mi? Sturmgraz maçında oynadı hatırlarsan ilk maçta. Oyuncu 69'da çıkardın. Sonraki ikinci maçta yine çıkardın. Gençler bildiğim bir maçında rotasyon. Yani bu oyuncular ritim bularak oynayabilir. Yani bazı her maçta yüzde, ama bu oyuncunun ritim bulması için oynaması gerekiyor. Sen Asensio'ya her maçta 60'ta çıkartırsan, bazı maçta sonra rotasyon yedek soyundurursan, oyuncu da yani o ritmini kaybeder. Zaten bazı sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi gerekiyor.
0: Valla Fatih Hoca Samet Akaydın'ı transfer ettiğinde benim gözümden zaten düşmüştü diye yazmış bir dinleyenimiz. Beşiktaşlıyım, Fener maçını sabırsızlıkla bekliyorum Doğan abi. İrfan'a söyle demiş, bir iddiaya girmeyecek misiniz diye yazmış.
1: Beraber izleriz maçı.
0: Valla Lyon maçını izlerken bir an aklıma dedim ki hani Beşiktaş Fenerbahçe maçı 3 hafta sonra, 2 hafta sonra mı? 2 evet. Hafta sonra diyelim. İki hafta sonrasında Greenwood ve Semedo kanadının Fenerbahçe'nin en zayıf kanadı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın o kanat üzerinden geleceğini, Rıdvan'la beraber, öbür taraftan Trossard'la beraber falan biraz etkili olabileceğini düşünüyorum.
1: Ama şöyle söyleyeyim, orada da Greenwood gibi bir şey var. Yani tam hücum anlamında çıkabilir. Mesela aynısını o yüzden hani Semedo'yu nazarlardan korusun, iyi performans sergiledi. Maçlarda bence iyi performans sergiliyor. Mesela Lyon da o taraftan gelmeye çok çalışıyor. O Lyon da o taraftan geldi. Dikkat etsen Fofana'yla tek bıraktı zaten şeyi. Ve Fofana'ya karşı Semedo çok ciddi hem savunma anlamında ciddi bir performans gösterdi. Aynı zamanda çok fazla da baskı yaptı. Ama diğer tarafta tabii şimdi senin o taraftan hücum atakla gerçekleşsin ama bir tarafta da Greenwood.
0: Yalnız hücum öyle başlar da öbür tarafa geçmesi an meselesi. Çünkü evet, yıllar öncesinde o Şenol Güneş dönemindeki Şampiyonlar Ligi başarısının yakalandığı dönemde hatırlıyor musun? Quaresma Babel ikilisinin soldan geliyormuş gibi yapıp topu bir anda hemen sağ kanada aktarmaları kanat değişimiyle beraber organizasyonu defansa allak bullak ediyordu. Şimdi Beşiktaş'ın bir de orta sahası var. İşte Olaytan'la Salih'in en arkadan çıkıp Olaytan'a Orkun'a pas atması, Göbek'ten de delebilme özelliği var yani.
1: Göbek'ten çok rahat delemezsin Fenerbahçe'yi. Orada Kante ve Gendüzü.
0: Akeyle ya da
1: Kante, Şükrin, Yaraka, Gendüzü şey var. Kanatlar o zaman belirleyici olur Beşiktaş derbisinde. Yani çünkü Fenerbahçe'nin bence orta saha merkezi oldukça kuvvetli. O bölgede mesela Greenwood diyorsan kanatlarda. Mesela Greenwood'da şimdi her maç oynadıkça Greenwood'un performansının da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla diğer tarafta da bence Beşiktaş'ın kanat beklerinin de öyle çok kolay olacağını, hani onların işinde çok kolay olacağını düşünmüyorum. Öbür tarafta Nene eğer oynarsa, Nene de sakatlık sürecini tamamen atlattı. O da hızlı bir oyuncu. Dolayısıyla yani şimdi biz hep Fenerbahçe'nin eksikten söylüyoruz ama diğer taraftan Fenerbahçe'de düzelecektir. Yani hep bu aynı performansı sergilemeyecektir.
0: Elbette düzelecektir. Galatasaraylılar tabii ki merak ediyorlar. Yeni transferiyle alakalı İstanbul'a ayak bastı. Ve bu oyuncuyla alakalı çok mu abartılıyor diye bir eleştiri de yapanlar da var. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya alınan 21 yaşındaki yıldız oyuncu. İşte 21 yaşında Moskovalı yıldızı Avrupa'nın büyük takımları niye almadı da hemen klasik o eleştiri geliyor. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyorum, bir an önce taraftarın önüne çıkmak istiyorum, oynamak istiyorum çağrıları var. Tabii Mertens'in açığını kapatabilecek bir oyuncu mu? Çünkü kıyas orada çok önemli bir isimle kıyaslanacak. Mertens'le kıyaslanacak. Yunus olmadı, Kerem olmadı. Çok denendi orada. Zaman zaman ne kadar hamle yapmaya çalışsan da Mertens etkisi yaratamadın.
1: Yani şimdi tabii belki de birçok kişi Galatasaray'la ismi gündeme gelene kadar maçını fazla izlememiştir. Sen izledin mi mesela?
0: Ya şimdi tabii ki baktık özetlerden, işte YouTube'dan kolaj videolardan,
1: evet,
0: attığı pasları, golleri, bilmem neleri falan izleyince, yani ben de halı sahada bir kolaj yapsam kendime fena değil misin Doğan dedir.

0: Polisto.
1: Evet. Mesela Fofana gerçekten mesela çok etkili oldu mu Lyon maçında? Olamadı. Çok olamadı. İnemedi.
0: Ama orada
1: ama şey topu ayağına aldığında hızını bilmem işte, mesela o heyecanı hissettiriyorsun.
0: Az önce ne dedik? Semedo'yu gerçekten savunma anlamında etkili bir performans ortaya koydu. Şimdi Semedo zaten hani Fenerbahçe'nin 3 tane gönderecek oyuncular arasında hep isimleri sayıyorduk ama diyorduk ki kontenjan dolu 3 oyuncu saymıştık. Ederson, Osterwolde, Semedo. Ya bu üçünden de ikisi gidecek diye. Şu anda harbiden yani Fenerbahçe bazı gidecek oyuncular anlamında karar vermekte zorlanıyor. Şimdi Ederson kalırsa bu sefer Semedo ile Osterwolde yollara ayrılmak zorundasın. Semedo kalırsa Ederson ile Osterwolde yollara ayrılmak zorundasın. Şimdi Semedo da iyi performans ortaya koyuyor şu anda baktığında. İşte Fofana'yı yani orada Fonseca'da hep az önce sen dedin ya sağ kanat şey diye Fofana ile Ederson'u hep tek bırakıp Fofana ile karşı karşıya kaldı ama Ederson hem savunma anlamında iyiydi, hücum anlamında da düşün adam yani karşısında Fofana gibi etkili bir isim varken daha iyi Fenerbahçe'de ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncu olmuş.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu hafta maçlar oynanır, önümüzdeki hafta içinde iki tane isimle ilgili transfer haberi çıkıyor. Bir tanesi Adil Fenerbahçe'ye gelir deniliyor. İkincisi Yusuf Akçiçek de Galatasaray'a gelir deniliyor.
0: Yusuf Akçiçek 6 milyon euro istiyor yıllık. Yani oradan 6 milyon euro alıyor herhalde. Oradaki ücreti Galatasaray'ın. İşte Galatasaray 6 milyon euro veriyorsa gelsin yani. Onu Fenerbahçe şu anda Fenerbahçe'nin ilgilenmiyor. Yusuf Akçiçek mesela Fenerbahçe ilgilenmiyor. Ama Adil Demirbağ ismi gündemde, evet Fenerbahçe'de ama diğer taraftan Ümit Aktay ismi de gündemde Fenerbahçe. Fenerbahçe o bölgeye
1: o sayfa kapanmadı yani.
0: Tabii Fenerbahçe o bölgeye genç bir stoper transferi yapabilir. Şimdi Fenerbahçe sol kanat orta saha ve yani stoper mevkilerine transfer yapmayı planlıyor. Stoper yabancı da olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, stoper mevkiine U23'te yani 23 yaş altı kuralına uyan bir yabancı stoper transfer edilebilir. Yerli de olabilir. Ya da her ikisi de olabilir. Hem 23 yaş altı stoper hem de bir yerli stoperle o stoper rotasyonu güçlendirilebilir. Oradaki stoper rotasyonunda Ümit Aktağ ismi de önemli bir diğer isim de Adi Demirbağ zaten. Ondan sonra orta saha için bir arayış var. 8 numara arayışı var Fenerbahçe'de. 23 yaş altı. Orada da Brezilya pazarına yönelmiş durumda Fenerbahçe. Oradan gelecek vadeden. Ama yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin alacağı 23 yaş altı oyuncu da sırf kontenjanı doldurmak için alınmayacak. Direkt ilk 11'de oynayabilecek kalitede oyuncular transfer edilmesi planlanıyor. Sol kanatta işte Nene'nin performansı biraz da belirleyici olacak. Belki Nene eğer iyi performans sergilerse zaten artı 4 kuralına uyan bir isim, Nene ile yola devam edilebilir.
1: Erzurumspor Kayseri'den Portekizli sol kanat Miguel Cardozo'yu, Özer'den de Ganalı orta saha Elisha Owusu'yu ikişer yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Bugün de sezona evinde Çorum beraberliğiyle başlayan Galatasaray'ın Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında Erzurum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olacağını hatırlatalım. 21.30'da başlayacak.
0: Mesela şey demiştik az önce, ben teknik heyet sözünü kestim. İsmail Hoca'nın teknik heyetini güçlendirmesi gerekir diye. Bu 99 puanlık sezonda Recep Karatepe vardı. Bak ismini söylememiştim. Recep Karatepe şu anda boşta yanılmıyorsun. Bence İsmail Hoca'nın Recep Karatepe ile konuşup yani teknik heyetine dahil etmesi lazım. Çünkü yani orada teknik heyetin güçlendirilmesi gerekiyor.
1: Sessizlik.
0: Niye?
1: Şundan dolayı sessizlik. Recep Hoca boşta dedin ya. Bir şey olmazsa zaten İsmail Hoca da boşta olacak gibi gözüküyor. Yani çünkü şeye döndü konu abi, hani sıkıntı baştan halledilmezse ileride daha büyük problemler doğurabilecek izlenimi Fenerbahçe taraftarının maç sonunda uzatılan mikrofonlara yapmış olduğu ya da sosyal medyadan yapmış olduğu eleştirilerde sonuca ulaştırıyor bizi. Yanılıyor muyum yani? Ya bu basın tribünde de böyle konuşuluyordur. Bu tribünlerin içinde de böyle konuşuluyor. Maçı izleyen Fenerbahçeliler de aynısını söylüyor.
0: Şaşırma, önümüzdeki maçlar hocanın kaderini belirleyecek ya, bu net.
1: Lyon ve Konya. İki maç.
0: Ya Konya değil, bence Lyon maçı.

0: maç.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsan
0: fatura oradaki kesilir. Oradaki oynanan futbola bağlı. Yani iyi futbol oynarsın.
1: Ama gene de yenilirsin.
0: Ama yenilirsin veya şey yaparsın. Diyelim ki penaltılara kalır bilmem ne olur. O zaman bir şey olmayabilir. Ama kötü futbol oynarsın. Farklı skor olur. Veya çok fazla varlık göstermesin. O zaman gerçekten İsmail Hoca'nın koltuğu da tartışılır hale gelir. Zaten şu anda tartışılıyor.
1: Peki. Galatasaray'ın maçıyla ilgili hemen bilgiyi aktarayım. Okan Hoca sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kaybetti Galatasaray. Geçen sezon 32. haftada Samsun'a 4-1 ve 34. haftada Kasımpaşa'da 1-0 yenilmişti. Beyaz bir sayfa açmak istiyor Erzurum'da. Bu dönemde Erzurum'a gitmek de büyük bir şans. Ağustos'un 21'inde. O da ayrı bir konu. Bugün Erzurum'un kalede Orbaniç, Ebosele, Gersalu, Yakup Mujakić, Baye, Sefa, Kerk, Rodriguez, Mustafa ve Eren 11 ile çıkmayı hedefliyor. Erzurum teknik direktörünü biliyor musun kim olduğunu?
0: Kim?
1: Serkan Özbalta değil miydi? Serkan Özbalta'ydı galiba. Serkan Özbalta, evet doğruymuş. Çağdaş Altay yönetecek bugünkü karşılaşmayı. Okan Hoca da kalede Uğurcan Şalai, Sanchez, Abdülkerim Eren, Torreira Sara, Sane, Yunus Barış, Osimhen 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor. İkinci haftanın heyecanı da başlıyor. Yarın Çaykur Rize-Samsun maçı var. Bir Karadeniz derbisi. 19.30'da. 19'da pardon. 19'da iki karşılaşma var. Çorum FK Kasımpaşa, Çaykur Rize-Samsun maçları var. 21.30'da da yarın Fenerbahçe-Konya mücadelesi oynanacak. Atilla Karaoğlan atandı. Şey de atansa, mesela Batuhan Kolak da atansa eleştirilecekti. Ya da ne bileyim Deniz Kayatepe de gelse ya da Ümit Öztürk de gelse. Bu hafta mesela hakemlere bakıyorum. Diğerleri nerede diye sordurur.
0: Kim mesela?
1: Mesela hakemleri sayacağım maçlarla beraber. Çağdaş Altay, Erzurum Galatasaray. Hı hı. Faruk Turta, Çaykur Rize-Samsun. Fatih Tokal, Çorum Kasımpaşa. Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe Konya. Ali Şansalan, Eyüp Antep. Onur Coşkunses, Trabzon Başakşehir. Deniz Kayatepe, Alanya Beşiktaş. Batuhan Kolak, Göztepe Gençler Birliği. Ümit Öztürk, Kocaeli Ahmet. Hollywood Meler yok. Yasin Kol yok. Oğuzhan Çakır yok. Anladın mı?
0: Bizim Fenerbahçe'nin son maçı oynayan hakem penaltı vermi. O yok mu?
1: Yok.
0: Demek cezalandırmış demek ki.
1: Federasyonla aranız iyi mi? Öyle mi soruyor? Cezalandırmış diye hemen baktım. Fırat Aydınus da diyor ki yabancı gelmeyecek diyordunuz, geldi işte diyor. Bak öyle
0: ha,
1: diyor.
0: Onunla ilgili bir şey.
1: Bir gün de Merkez Hakem Kurulu'nu yabancı yapsanıza diyor.
0: Bir şeyi söyleyeceğim. Bak bazı sosyal medyada şunu söylüyordu. Yani birileri yazmıştı, orada dönüyordum. Onunla ilgili bilgilendirme yapayım. Yabancı varı Fenerbahçe yönetimi istediği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Böyle bir durum kesinlikle yok, onu söyleyeyim. Bak birinci elden bilgi. Fenerbahçe'nin varın yabancı olması yönünde federasyonla herhangi bir talepte bulunmadı. Onu söyleyeyim. Diğer taraftan işte Fenerbahçe Konya Spor maçının zaten ertelenmesini istemedi. Gençler Birliği maçının ertelenmesini istemişti. Hatta Fenerbahçe bir yazı göndermişti. Ancak onu Türkiye Futbol Federasyonu ertelememişti. Konya Spor maçı ile ilgili bir erteleme talebi olmuyor. Onu da söyleyeyim. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu bunu ertelemek istemiş. Konya Spor maçını isterseniz erteleyelim demiş ama Fenerbahçe yönetimi hayır demiş, gerek yok ifadesini kullanmış. Onu da bilgi olarak vereyim. Ama yabancı varı Fenerbahçe istediği yönündeki iddialar doğru değil.
1: Doğan Bey, Fenerbahçe kulübünü taraftar yönetmiyor. Bir yönetim var. Algıyla karar vermez. İsmail Hoca başarılı olacaktır. Sezon sonu menzile ulaşacaktır diye düşünüyorum demiş Mustafa Bey.
0: Umarım, inşallah.
1: Fenerbahçe 7 ya da 8 tane yabancı oyuncu göndermesi gerekiyor. Bunlardan biri de Asensio olabilir diyorlar. Asensio Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyormuş diye duydum demiş dinleyici.
0: Yok artık diyorum ya. Öyle bir durum olmaz.
1: Selamünaleyküm, iyi günleri, yayınlar
0: vallahi
1: diliyorum.
0: Vallahi kim söylüyorsa çok iyi şey kurmuş altında, iyi haber olur ama şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe yönetiminin Asensio'yu satma gibi bir düşüncesi kesinlikle yok. Oyuncuyu da zaten Sayın Oğuz Çetin çıktığı zaman ne dedi? Asensio bizim de dedi vazgeçilmez oyuncumuz, en değerli oyuncularımızdan bir tanesi ifadesini kullandı. Şu anda bazı değişiklikler yaşanabilir Fenerbahçe'de ama Asensio takımda kalacak, onu net bir şekilde söyleyeyim.
1: Hacı'den sonra Snyder ve Alex geldi. İnşallah bu futbolcu da onlar gibi marka bir isim olur. Hem Galatasaray'ımıza hem de dünya futbolunda demiş. Gürbüz Önder yollamış. Batrakov'la ilgili olarak. Yusuf Akçiçek Galatasaray diyorlar abi. Sen de yalanladın. Fenerbahçe asla düşünmüyor dedin. Galatasaray'a geliyor o zaman diyebilir miyiz?
0: Valla Galatasaray dediğim gibi ya, oyuncu, ben şöyle söyleyeyim. Oyuncu Galatasaray'dan 6 milyon euro yıllık ücret ödemiş. Yani istemiş. Oyuncu eğer Galatasaray hayır demiyor ama Galatasaray bu rakamı verirse yıllık ücret anlamında veya işte diyelim ki eski kulübüyle beraber maaş paylaşımı konusunda bir anlaşma sağlarsa o zaman olur. Neden olmasın? Ama Fenerbahçe'nin şu anda Yusuf Akçiçek'le ilgili bir girişimi yok. Aynı zamanda yani o yıllık ücret anlamından dolayı, yıllık ücret isteğinden dolayı da şu anda düşünülmüyor.
1: Neymiş, Semedo Greenwood kanadı sıkıntı olacakmış. Peki siz nasıl durduracaksınız Greenwood'u acaba diyor. Greenwood koşmuyor ki çok. Durdurmamıza çok gerek yok bence.
0: Şöyle söyleyeyim, koşmuyor değil abi. Adam zaten hayır şeyi öyle ama hücum anlamında topu ayağına aldığı zaman ne kadar etkili olduğunu görüyorsun. O yüzden çok kolay...
1: 5 dakika bir havaya gireyim. Beni bozma hemen ya.
0: Ben de abi öyle olmaz.
1: Yani koşan takım istiyorsan Beşiktaş'a bak işte ya. Yani Beşiktaş'a baktığında sen yoruluyorsun. Sen koşmuş zannediyorsun kendini.
0: Tamam
1: ya.
0: İşte önemli
1: nefes olan... Nefes nefese maç mı seyredilir ya?
0: O işte Fenerbahçe.
1: Ben yoruluyorum ya çocuklar koşarken. Abi Galatasaray'ın video paylaşımı çok güzel değil miydi sizce Batrokov'la ilgili olarak demiş. Seyrettin mi?
0: Ben yok
1: seyredim,
0: izlemedim.
1: Ben de seyredim.
0: Ben sadece Fenerbahçe'nin şeylerini izliyorum ya.
1: Video var mı?
0: Fenerbahçe'nin mi?
1: Paylaşımı.
0: Yakında şey olur.
1: Ha. Kimle ilgili?
0: Orta sahayla ilgili.
1: 1-8 numara. 1-10 numara.
0: 1-8 numara ya.
1: 1-8.
0: 8-10 oynayabilecek bir oyuncu ile ilgili.
1: Yerli?
0: Yabancı.
1: Yabancı. İspanyol?
0: Brezilyalı.
1: Brezilyalı.
0: Evet.
1: Başka soru hakkım var mı?
0: İsim yok.
1: Teşekkür ederim. Soru bu kadar.
0: Genç.
1: Soru şey... U23 şeyi.
0: 23 aşağıda. Takımını da söylemeyeyim şimdi. Takımını da söylersem direkt millet bakar şey yapar.
1: İrfan abinin konuşurken ses çıkmıyor ama çay içerken bütün sesi biz duyuyoruz diye yazmış.
0: Çay değil ya şey.
1: Çay değil. Kahve. Yani herkes orada şey yapıyor.
0: Kahve.
1: White chocolate coffee macchiato falan filan içiyor. Öyle bir şey içiyor şu an İrfan.
0: Ya yoruldum.
1: Kahve yaptım. Işte.
0: Evet evet. Uykuda kalkamadık.
1: Merhaba abi, geçen yıl Trabzonspor Galatasaray maç öncesi basın toplantısında Fatih Tekke Okan Hoca'ya sallıyordu. Yok şu oyuncum var, yok bu oyuncum var diye, ben şikayet edemezsin falan. Dün de adam soruyor kadro kaliteniz. Faroc'un çok çok üzerinde. Faroc'un ne demek bilemedim. Dönüp öyle bakmamak lazım diyor. Bir şeyler sallıyor. Ne oldu demezler mi Fatih Tekke'ye? He, Faroc şey... Şey,
0: Faroz.
1: Hayır, Faroz değil. French Varoş'tan.
0: Ha, Varoş'ta.
1: French Varoş'un çok üzerinde, dönüp öyle bakmamak lazım diye bir şeyler sallıyor. Ne oldu demezler mi Fatih Hoca'ya? French'e yeniliyorsun kendi sahanda, yazık diye düşünüyorum demiş. Çözdük.
0: Ama şey yapmamak lazım. Yani yeni işte keşke puan alsaydı, ülke puanına biraz daha katkı sağlasaydı yani. Mesela ben üzülüyorum mesela Başakşehir direkt ilk turda elenmesi. Şimdi Başakşehir'de şu turlara gelmiş olsaydı şu anda bizim ülke puanımız herhalde 3.5 falan civarında olurdu.
1: Of sorma ya.
0: Yani
1: Abdullah Avcı Hoca'ya kızıyordum daha önce. Yani bir rotasyon bilmem ne falan. Oradaki kayıplardan sonra Nuri Hoca'ya da kızıyorum yani artık.
0: Ya Nuri Hoca'yı bir ara Fenerbahçe'yi yani hocası olarak düşünenler vardı. Dile getirenler vardı. Neyse. Bir şey demeyeyim yani.
1: İsmail Hoca Nur Hoca'dan daha mı iyi?
0: Ne? Yani işte yine şeylere gelmeyeceğim.

0: Ya sen zorla bir şey yapmaya çalışıyorsan yok abi. Yeteri kadar zaten söyleyince şey yapıyorum.
1: Tamam ya, bir şey demedim, tamam ya. İnsan sevdiğiyle uğraşır İrfan. Ben de bırak Kasım'da havlu atmayan bir takımmış gibi düşüneyim biraz.
0: Biz de abi bak, biz de normalde hep böyle sezona iyi başlar. Nisan'a kadar şampiyonluk umutları. Ondan sonra düşerdik ama.
1: Yani bir Galatasaray taraftarıyım diyor Vural. Dün Beşiktaş maçını izledim. Tebrik ederim. Daha önceki maçları da seyrettim. Şunu hissettim. Futbolcuların isteği, arzusu, enerjisi, motivasyonu çok yüksek. Belki bir beklenti, hepsinin gözü ışık saçıyor. Belli ki diye yazmış herhalde. Ben bu enerjiyle şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Başarılar diliyorum demiş, eksik olmasın.
0: Tamam. Fenerbahçe olur bu sene şampiyon.
1: Bir taraftar da, bir dinleyici de şunu diyor. Diyor ki Beşiktaş bu ligde en iyi takım oyunu oynayan takım ama kadro anlamında en iyi kadro Fenerbahçe'ye ait diyor.
0: Abi önemli olan en iyi kadro Fenerbahçe'de olması değil. O kadroyu oynatabilmek ve o kadroyu da o kadroya uygun oyun anlayışını, taktik planını sahada en iyi şekilde uygulamak ve elindeki oyunculardan da maksimum verimi alabilmek önemli. Şu anda İtalyano elindeki oyunculardan maksimum verimi alıyor. Şimdi geçen sezon çöp olan İtalyan'dan kaç tane futbolcu şu anda desen ki bu oyuncular, hiçbir tane Beşiktaş tarafında bu oyuncular için bir şey demez ama az önce kaç tane isim saydık? Olaytan'ı saydın, Rıdvan'ı saydın, Jalo'yu saydın. Sezon başında o isimlerle ilgili söylenenler evet. Var. Şimdi Fenerbahçe'de yani milli takım oyuncuları bile çöp olarak niteleniyor. Ya Oğuz Aydın'ı istemedi mi Beşiktaş? Çok istedi.
1: İsmail bile ayrılıyor dendi de hemen anında.
0: Oğuz Aydın'ı kaç defa istediler bir de yani. Öyle söyleyeyim yani. Yani bir kez falan değil yani. Şu anda Fenerbahçe...
1: Oğuz Aydın da isteniyor denildiğince evet. Daha da iştah kabardı tabii. Çünkü oynamak istiyor Oğuz.
0: Abi bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe İsmail'i bıraksın. İsmail'i Galatasaray'da alır. Bak İsmail'i Galatasaray'da alır. Yani İsmail şimdi diyorum ya kendi elindeki değerler değersizleştiriyor Fenerbahçe tarafta.
1: Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelir mi?
0: Olabilir, neden olmasın? Şampiyonlar Ligi aşamasına kalırsa sürpriz.
1: Bir transfer olarak düşünülür değil mi?
0: Sürpriz olarak değerlendirilir.
1: Öyle bir şey konuşuluyor değil mi?
0: Olma ihtimali olabilir. Evet. 8 numara çünkü. Ama U23 alınacak bir tane 8 numaraya.
1: Bir U23 haricinde bir hamle olarak olabilir, yerli olabilir. Bir oyuncu
0: statüsünde. Tabii olabilir. Fenerbahçe'nin istediği şartlarda gerçekleşirken şöyle söyleyeyim. Şöyle bir düşünce de var. Kante Gendouzi ikilisinin iki tane altı numara özellikle oyuncuların oynadığında da
1: mikrofonu biraz
0: iki, oynadığında bir sıkıntı yani orada üretkenlikte sıkıntı yaşadığını düşünülüyor. Dolayısıyla Kante Gendouzi birbirini yedekleyecek o bölgeye 8 numara mevkinde her iki orada hücum organizasyonlarını sağlayacak ve köprü görevi üstlenecek bir 8 numara arayışı var Fenerbahçe'de.
1: Fatih diye bir dinleyicimiz Trabzon'un ligi ilk 4'e bitiremeyeceğini düşünüyorum demiş. Çok erken kararlar veriyorsunuz arkadaşlar ya. Trabzon en büyük hatayı Salah'ı almakla yaptı. Zaman gösterecek bize bak demiş. Soner Aksan yazmış.
0: Orada aslında biraz dengeyi bozdular, öyle söyleyeyim sana yani.
1: Sistemi bozmuş da olabilir, dengeyi de bozmuş olabilir.
0: Yani çok şimdi.
1: Ben oyuncu olsam topu ayağıma geldiğinde aldığımda Salah'ı ararım. İster istemez.
0: Tabii.
1: Yani hiç olmazsa bir onunla buluşturayım derim. Mesela son 20 dakikada daha iyi şeyler yapabilecekken bu işi dur ben bir hata yaparsam endişesiyle Salah'a atarım topu. Ya onu yakmak için atarım. Ya da kurtarsın diye atarım, anladın mı?
0: Ya kurtarsın diye yani ona kimse şöyle söyleyeyim.
1: Hayır, şey anlamında söylüyorum ama benden çıksın da çünkü, kısmına gelir yani.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim, sen mesela hatalı bir pas versen tepki görürsün tribünlerde ama evet. Salah verdiği zaman görmezsin. Fenerbahçe'de yerli futbolcunun yaşadığı sıkıntı da o aslında Saracoğlu'da biraz.
1: Beşiktaş bu sene çok iyi başladı. Kasım gibi değil de Ocak gibi havlu atabilir diye yazmış mesela.
0: Çok iyi ya.
1: Hoşuna mı gitti İrfan bu mesaj? Gerçekten şimdi.
0: Evet hocama gitti.
1: Ayıp ettin kardeşim, kalbimi kırdın. Fenerbahçe'de bir transfer ne zaman olabilir diye yazmış.
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Lyon maçı mı? Yani Şampiyonlar Ligi gruplarına girmeden o hamle yapılır mı diyorsun yani?
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ı konuşmamanın nazarla bir ilgisi var mı? Var. Sonuna kadar var. Beşiktaş'ı konuşmamazlık yapmadık.
0: Yok hocam, Beşiktaş'a her şeyle karşılaştırma bile yaptık yani.
1: Hatta en güzel yorumu yaptığımı düşünüyorum yani. İsmail Hoca'nın uykusunu kaçıran tek isim İtalyano'dur. Ya ne biz bu kadar eleştiriliyoruz ya. Adam neler yapıyor diye. Ya bir hoca karşısında kıyas olarak şey örnek istersen İtalyano hepsinin önünde duruyor şu an.
0: Tabii canım.
1: Yani Vlahovic'ler

0: memeler, trossatlar falan derken bütün yorumcuların ortak bir şeyi var, hani hesaplamış gibi, şey yapmışlar gibi, anlaşılmış gibi. Beşiktaş'ın en iyi transferi Italiano diye.
1: Ya ben de
0: herkes aynı şeyi söylüyor.
1: Aynı şeyi. Abi çünkü bak elindeki, yani şimdi sezona başlarken neredeyse full bütün oyuncuları gönder, yeniden sıfırdan bir kadro kursun diye yönetime baskı yok muydu? İşte dediğim gibi elindeki
0: Salih Uçan bile oynardı bu takımda.
1: Yok, elindeki oyunculardan maksimum verim alıyor adam. Ve şimdi oyuncular da oynanan şeyden, sahada yüz ifadelerine baktık ama mutlular. Bence en önemlisi o.
0: Hoca Necip'e demiş ki bırakmasaydın seni oynatırdım. Seni bile adam eder, tekrar toparlardım demiş.
1: Gerçek mi?
0: Dememiş ben. Hoca olur mu?
1: Güzel şey.
0: Sana ihtiyacım vardı, niye bırakıyorsun?
1: Ama şöyle söyleyeyim ya, bak oyuncuların da mutlu olduğunu görüyorsun böyle. Saha içerisinde o vücut dilinden anlıyorsun yani.
0: Abi her maç sonrasında bir oyuncu hoca dokunuşu diyor. Bak her maç sonrasında bir oyuncu bunu söylüyor. Dün de Mourinho söylüyordu bunu.
1: Demek ki bir kere hoca, şöyle söyleyeyim, hoca kendini futbolcularına kanıtlamış. Futbolcular inanıyor hocaya, güveniyor. Bu da çok önemli.
0: Bize ne yapmamız gerektiğini o kadar iyi anlatıyor ki.
1: Bir de ne var biliyor
0: biz
1: musun?
0: Biz de onu yapıyoruz.
1: Bir diyor. De ne var biliyor musun? Yani bu çok önemli. Yani şeyde abi, sağ kenarına baktığın zaman, tamam mı? Sağ kenarına baktığın zaman arzulu, coşkulu, istekli bir teknik adam var. Adam sahada sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor, bağırıyor, çağırıyor, heyecanlı, oyuna müdahale ediyor. Ya bu da önemli biliyor musun? Yani oyuncu sahada belki bir panik havasına girecek ama kenara baktığı zaman o şeyi, güveni hissediyor. O güveni, teknik heyet o güveni sahaya yansıtıyor. Şimdi bunu bizim Fenerbahçe'den kıyaslarsak yine eleştireceğiz de.
0: Ben şeyi görüyorum mesela, hocanın mesela klasik bir teknik direktör hastalığı vardır ya, 75'te oyuncu değiştirme. 70-75'te. Evet. Dünkü değişikliklere bakıyorum Beşiktaş'ın. 46-60-60-72-81.
1: Diye ortalama. Hepsini yaymış.
0: İkinci yarıya hamleleriyle devam ediyor.
1: Bizde değişik.
0: Rakibe göre değil yani, bu arada şey, dinlendirmeye dönük biraz.
1: Ya rotasyonu işte o şekilde yap. İşte bu önemli olan bu biliyor musun? Abi sen al istediğin sonucu sonra.
0: Çok koştun olaydan. Amir giriyor oyuna. Bak, Amir giriyor oyuna. Aziz Ahmetoviç giriyor yani. Raşitsa Trossard'ın yerine, biraz zorunlu bir değişiklik oldu gerçi.
1: Sakatlandı mı?
0: Bir sakatlığı var hafif ama çok da ciddi bir şey olmadığı söyleniyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard bu sezon ikinci kez 11'de şans bulurken Zalgiris maçında sakatlanıyor. 70. dakikada rakibin sert müdahalesiyle karşılaşmanın Belçikalı yıldızı oyuna devam edemiyor. 72'de yerine Raşitsa'ya bırakıyor.
1: Ama önemli burada şey, sakatlık ne biliyor musun?
0: Darbe aldım ama sakatlığım yok demişler.
1: Şöyle darbeye bağlı sakatlıklar farklı. Adale kas sakatları farklı.
0: Farklı.
1: Şimdi Fenerbahçe'de yaşanan sakatların hepsi adale kas sakatları. Sıkıntı burada. Bak şimdi Beşiktaş'ta hemen hemen aynı dönemde değil mi? Adalet kampına başladı Fenerbahçe'yle. O da erken açtı. Beşiktaş'ta bir kas adale sakatlığı yaşandı mı? Yaşandı mı?
0: Yaşanmadı.
1: Yaşanmadı. Fenerbahçe'de kaç tane yaşandı? Vedat Muriç sakatlandı.
0: Bu arada yani. Bizde daha önce aynı sahada ve aynı zeminde antrenman yapılıyor. Ümraniye'nin zemininde mi sıkıntı var, bu kas sakatlıkları nedir falan diye hatırlamıyor musun?
1: Evet, ondan sonra yani şimdi bakıyorsun Vedat Muriç kas sakatlığı yaşadı değil mi? Adale kas sakatlığı. Sonra Şerif giderken ağrılar nedeniyle Şutun Graz maçında oynamadı. Çağlar zaten sakatlanıyor sürekli adale kastan. Ondan sonra yani kaç tane? 4 tane oyuncu vardı. Mert Günok kas sakatlığı yaşadı. Yani 5 tane oyuncu Fenerbahçe'de daha sezonun başı, 5 tane oyuncu da hiçbir darbeye bağlı olmayan adale. Bir Osterwolde adale kas sakatlığı, yırtık. Şimdi 5 tane oyuncu ya 6. resmi maçını oynamışsın, adale kas sakatlığı var. Burada bir sıkıntı var işte.
0: İlimdar diyor ki İsmail Hoca'yı gönderip kayıtla devam etmek gerekir diye düşünüyorum demiş. Doğan, Beşiktaş'ın teknik direktörü İrfan 6'ya zıplıyor. Hoplama zıplama, Yılmaz Vural alsalar diye gibi yazmış. İsmail Kartal, Mert Günoğ'u sağ bekte devşirmek istiyormuş, doğru mu diye. Galatasaraylı olarak günaydınlar sevgili 25. Seni uyandırmak istemezdim ama şöyle bir gerçek var. 1,5 sene öncesinde Mourinho dönemine takımın vazgeçilmezi olmazsa olmazı kimdi? Skriniar. Neden? Çünkü Fener defansı Skriniar liderliğinde öne çıkıyordu. Çünkü Mourinho'nun oyun anlayışı buydu. Şimdi İsmail Kartal'ın önde basan oyununda arkada derin boşlukların olduğu yerde Skriniar patlıyor ve patlayacak da. Ben bunu 2 ay önce yine Radyo Gol'e yazmıştım.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ya Skriniar'la tam geriden çıkıyordu da. Abi alanı daraltsaz o kadar patlamaz yani.
0: İtalyano olmayan elindeki malzemeden pizza yapıyor demiş. İrfan abi 10 gün önce Aziz Yıldırım Çağlar'la konuştu. Çağlar da başkana söz verdi diye bir şey söyledin.
1: Ben söz ben böyle bir şey demedim. Yanlış.
0: Bu sene elimden gelen en iyisini yapacağım, kendime daha iyiye bakacağım vesaire vesaire. Az önce kendine takım bulmasını söylediğini duyunca diyor 4 milyonluk rotu Çağlar'a maaş olarak kim verir abi demiş.
1: Ben öyle bir şey demedim ama yani Çağlar'a hani söz verdi diye bir şey söylemedim. Ama Çağlar'ın bir kere kendine bir şey yapması lazım yani bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Çünkü çok sık adalet sakatlığı yaşıyor. Yine antrenmanda bir adalet sakatlığı yaşadı. Yani burada...
0: Fenerbahçe'nin toparlanması için İrfan gibi, Çağlar gibi, Mert gibi oyuncuları kadrodan çıkarması lazım demiş.
1: Çağlar'a kulüp bul denildi. Çağlar da kendisine kulüp bulacak. Belki yollar ayrılacak. Oraya yerli bir stoper rotasyonu yapıldığında Çağlar'la yolların ayrılmasını bekliyorum.
0: Trabzon maçını izledim dün diyor Akın. Son 30 dakikada tek kale oynadı neredeyse ama gole ulaşamıyor. 3. veya 4. haftasında takım tamamen oturur. Trabzon kendine gelir diye düşünüyorum demiş. Doğan abi İrfan abiye söyle hiç canını sıkmasın. Beşiktaş hızlı başladı, iyi başladı ama unutmayın hızlı koşan atın falan filan diye devam etmiş. Selam Doğan Bey, ben Umut Fenerbahçe taraftarıyım. İrfan 25'in yorumuna zerre kadar katılmıyorum. Adam hala Cengiz Ünder'den medet bekliyor.
1: Abiciğim Cengiz Ünder'den medet beklemiyorum. İrfan Can Kahveci'ye verilen şans kadar Cengiz Ünder'e de şans veresin diyorum. Bu kadar basit, açık, net, net konuşuyorum yani. Belki ondan daha iyi performans sergileyecekti.
0: Vlahovic'in gol atmasını dün çok bekledim ama olmadı. Bir Galatasaraylı olarak yazıyorum demiş. Beşiktaş maçını zevkle izledim diyor. Murat Özen'e rağmen diyor. Dodok kavgalı mıyız, niye okumuyorsun mesajları demiş. Barıştık, okudum. Yalçın Çetin'in Fofana demesi efsane değil mi abi demiş. İrfan abi Giresun'a gitti mi bu sene? Kaç ton fındık var diye.
1: Gittim. Gittim geldim. Bir hafta kaldım.
0: Fındık?
1: Fındık toplamadan önce gittim ya. Şeye gittim. Kuzalan Şelalesi'ne gittim. Mavi Göl'e gittim. Ondan sonra o yüzden traverteller var ya. Göksu traverteller, oraya gittim. Güzel. Tavsiye ederim valla, git. Güzel bak.
0: Götür. Git ne ya? Tek başına git git.
1: Tamam, beraber
0: kaybolayım oralarda bilmeyen yer. Bayılırım kaybolmaya bu arada. Gittiğim yeri keşfetmeye. Bir de görsel hafızam iyidir. Gittiğim yeri unutmam bir de.
1: Kaybolursun ormanda ama kaybolmazsın.
0: Ormana niye gideyim ben? Giresun'a gitmeye.
1: Göksüz travaller orada işte şeydi.
0: Telefon çekmiyor mu?
1: Çekiyor.
0: Tamam, konumu belirleriz, gideriz ya.
1: Güzel güzel. Vallahi diyorum. Bizim şehrimiz Giresun'umuz güzel. Ama ne yazık ki Giresun milletvekillerine buradan sesleniyorum.
0: Balkon konuşmasına döndü bir anda adamın konuşması ya.
1: Kardeşim ya, gidiyoruz tamam mı? Sinop tarafına. Hadi Samsun, gidiyoruz mu arabayla?
0: Evet.
1: Abi Samsun, yani her taraf yazıyor Samsun bilmem ne, Sinop işte geçiyorsun. Trabzon var. Giresun yok tabelada.
0: Allah Allah.
1: Ordu'ya gidiyorsun, Ordu'dan dönerken artık Giresun'a yaklaşmak üzereyken bir Giresun tabelasını görüyorsunuz. Otoyolda Giresun yok yani. Öyle bir şehir yokmuş gibi. Yani insan bir koyar oraya bir şehir ya. Ya bizim minder, ya o ne diyorlarmış? Yok, büyük şehirler yer almıyormuş otoban şeylerde.
0: Tabela değişimi konusunda benim dikkatimi çeken ve anlam veremediğim en büyük şey ne biliyor musun?
1: Abi aslında? Sinop var, şey var, gösteriyor. Arkadaş ha. Bizim şeyi göstermiyor.
0: Giresun. Mesela İstanbul'dan Antalya'ya giderken de, evet. Antalya bu tarafta demiyor ki. Önce bellidir yani. Kocaeli, Sakarya, Düzce.
1: Ama,
0: Düzce'den gir işte Bilecik, oradan Burdur falan.
1: Ama
0: oradan
1: ama şimdi mesela nedir? Yazıyor değil mi? Kocaeli, Sakarya, Düzce falan yazıyor değil mi? Tabelada.
0: İl yazar.
1: İl yazar. Abi Samsun var. Samsun'dan
0: Giresun'a gitmek için nereden gideceğini abi, bilirsin.
1: Yok şimdi. Tam biliyorsun Trabzon'da. Tabelada Trabzon, Samsun, Trabzon yazıyor. Giresun yok. Giresun'u nerede görüyorsun biliyorsun tabelada? Ordu'ya giderken, Ordu'da mesela, Ordu'ya giriyoruz. Ordu'nun içerisinden böyle hani tünel var, orası yapılmamış. Oraya Giresun'da artık böyle bir 15 kilometre, yani 20 kilometre falan kalmış. Giresun yazıyor. Hasbelkader bir Giresun'u yazmışlar oraya yani. Onu da yazmasa da zaten Giresun'a varacaksın.
0: Bu hafta sonu bir düğün vardı. Sinop'a çağırdılar beni. Ayençi tarafına.
1: O güzel. Sinop güzel yer.
0: Sinop çok güzel yer ya. Vallahi.
1: Tabii fındık fiyatlarını daha az bulmuşlar.

0: Her zamanki gibi.
1: Tabii, tabii.
0: Bugün de çok bulduklarını hiç duymadım. Böyle bir haber yok.
1: Kardeşim,
0: ne zaman ki çok bulurlar bil ki o zaman çok, kıyamet alameti.
1: Bir şey söyleyeyim
0: gibi.
1: Yok. Çok harbiden zahmetli bir şey.
0: Zor iş abi.
1: Zor abi zor.
0: Yani bambi toplamak
1: öyle hani zordu. Daldan alıp de şey gibi toplama falan yok abi. Dalı yiyorsun. Bir de bizim burada şeydir yokuştur. Geçen ben bir tane Yüksek Divan Kurulu'nda işte konuşuyoruz. Bir tane bir efendi geldi. Dedi sizi takip ediyorum falan dedi. Buyurun falan işte konuştuk falan. Beyin cerrahıymış. Dedim hocam dedim sana dedim çok ihtiyacım olacak. Dedim.
0: Benim bir arkadaşım var Doğan deseydi size çok ihtiyacım var.
1: Ben dedim çok ihtiyacım. Niye dedi. Dedim bel fıtığı var dedim. Ondan sonra dedim neden dedim vallahi dedim çuval taşımaktan dedim çocukluğumuzdan beri o yokuşlardan bahçeden yukarı dedim çuval taşımaktan bel fıtığı var şu an dedim ağrıyor falan. Adam şey anlattı. Ben diyor hayatımda gördüğüm en deli bir vaka varmış ama gelmişler şey demişler daldan düştü adam. Demiş ki daldan düşerek demiş bu olmaz. İstanbul'a tedaviye getiriyorlar. Ama diyor sizin orası diyor çok dik olduğu için yokuş olduğu için adam tabii fındık dalından düşüyor, ayağa kayıyor. Tam obuza kadar iniyor. Obuz dediğimiz bir böyle şey ya. Orada adam tabii direkt tedaviye getirmişler. Ben dedim hocam dedim zaten düz arazi yok bizim orada dedim yani. O yüzden zor zahmetli yani insan onu toplayan bilir. Doğancığım seni bir gün fındık bahçesine bir götürelim.
0: Ben bir kere toplayınca keyif alırım. İkinciye gelmem de. İlkinde keyif alırım. Değişik gelir bana. Daha önce toplamadım ki ben.
1: Abi ne keyif alır?
0: Bir şey söyleyeceğim sana yani sallasan düşmüyor mu mesela? Onun şeyi yok mu?
1: Tamam sallasan düşüyor. Ama bir de yokuş ya bahçe yani düz olsa düz toplaması güzel düz bahçede toplarsın.
0: Çok ince dallar bilmem neler falan çıkıp da toplayamıyorsun ki zaten.
1: Ah ince olanlar iyi aslında ince olan toplama öbürü de nasıl çıkacaksın kalın dalları eğmek de kötü zaten.
0: Tabii zor işte.
1: O yüzden tamam. İşte zamanında bir kilo zeytin.
0: O nörologla ben görüşmek istiyorum.
1: Gidelim bak, gidelim bende de var aynı sıkıntı.
0: Yıllardır 92'den beri radyo programı yapıyorum bana bir baksın. Fenerbahçe tribünleri düzelir mi İrfan abi?
1: Düzeldi ya. Düzelmeye başladı aslında yani Fenerbahçe tribünleri.
0: Ha bir dakika. Şöyle bir konu vardı. Unuttum. Şu mesajı görmüştüm. Okuyacaktım. Ondan sonra o kadar çok mesaj geldi ki geri planda tekrar yazmış sağ olsun dinleyenimiz. İsmini de dur. Şu mouse'u bulursam ismini de göreceğim dinleyenimizin. Hamza Turaboğlu diyor ki Aziz Yıldırım yayıncı kuruluşu eleştirdi ve yayıncı kuruluş bize bir ceza kesti. TFF'yi eleştirdi, TFF bize ceza kesti. Aziz Yıldırım eskisi gibi bir işleve sahip değil maalesef. Her cümlesi bize zarar veriyor.
1: Kim Aziz Yıldırım?
0: Acun'un locası bile diye bak geri vermek zorunda kaldı.
1: Geri verilmedi o loca.
0: İşi gücü böyle şeylerle uğraşmak olmamalı. Aziz Başkan'dan daha iyi şeyler bekliyor.
1: Bir şey söyleyeyim, o loca daha henüz geri verilmedi. İhtiyadi tedbir kararı konuldu. Yani ihtiyati tedbir kararı konulması ne demek? Daha henüz mahkeme sonuçlandı. Mahkeme dedi ki ihtiyati tedbir kararını koydum. Yani aldı, şeye verdi değil. İhtiyati tedbir kararı var. Yani bunu üst mahkemeye Fenerbahçe itiraz eder. Tekrar başka şekilde sonuçlanır. Ben bununla ilgili sayın yani yöneticilere de sorduğumda henüz böyle bir durum söz konusudur. Yani alınma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten göreceksiniz Konyaspor maçında da orada yine aynı locada Sayın Aziz Yıldırım işte veya konukları maçı izleyecek. Diğer taraftan aslında baktığında bu Sayın Mahmut Uslu'ya verilen cezaya ya buna şimdi 15 gün ceza hani normal 15 gün ama para cezasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bununla ilgili çeşitli örnekler var. Ya bu örnekleri göz önünde bulundurduğumuzda.
0: Bu da çok büyük beklentiye soktu. Yani aslında daha doğrusu
1: ama şöyle söyleyeyim,
0: Galatasaray yorumcuları anında konuyu işte Erdem Timur'a verilen ceza sonrasında Mahmut Bey'in de bu açıklaması falan diye geçti.
1: Ama şöyle söyleyeyim.
0: Erdem Bey ile Mahmut Bey kıyasından sonra hemen bu ceza istendi. Para ne kadar verilmiş?
1: Bak 2,5 milyon TL para cezası 15 gün hak mahrumiyeti verildi. 28 Eylül 2024 bu sorulara tabii senin soracağını tahmin ederek ben hazırlıklı geldim.
0: Hazırlıklı geldim.
1: Biliyorsun Galatasaray Kasımpaşa maçı. Okan Buruk dördüncü hakeme şunu söylüyor. Buna penaltı veren hakem bir daha burada bu maç yönetemez. Peki ne ceza aldı? TFF Okan Buruk doğrudan tehdit. Gerekçesi 41. maddeden PFF'de sevk etti. Maddeden sevk edildiğinde konuşulan yaptırım nedir tehditini? 3 ile 7 maç. Peki ne aldı Okan Buruk? Dosya sportmenle aykırı hareket olarak değerlendi ve ceza 117 bin TL. Maç cezası yok. Sonra Galatasaray tahkime gidiyor. Tahkim kurulu 117 bin TL'yi bile tamamen kaldırıyor. Yani dolayısıyla para cezası da yok. Maç cezası da yok. Mahmut Uslu'nun şimdi 2000

0: 2026'ya bakalım. Mahmut Uluslu 2,5 milyon TL, 15 gün akma üretimi veriyorlar. Mesela şimdi diyor ki Mahmut Uluslu'nun sözüne bakıyorsun, bir daha maç yönetemezsin diye bir tehdidi var mı Mahmut Uluslu'nun? Herhangi bir tehdidi yok. O da söyledi, bu şekilde lig devam etmez diyor. Biz gereken önlemler alırız diyor. Burada şuna baktığınızda mesela daha önce Galatasaray'ın Fener ağlama ifadeleri var. Fenerbahçelilere eden mesajlar var. 1925 göndermeleri var. Ama bunlara rağmen herhangi bir ceza verilmiyor. Ben para cezasına, hani 15 günlük bir cezaya ben şey yapmıyorum ama para cezasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Bitti. Süremiz. İkinci haftaya başlıyoruz. Bugün Galatasaray'ın maçıyla saat 21.30'da Erzurum deplasmanına gidiyor. Galatasaray ikinci haftanın açılış maçını Çaykur Rize-Samsun, Çorum-Kasımpaşa maçları yarın saat 19.00'da.
0: Fenerbahçe'de de Konya Spor maçı var.
1: 21.30'da da Fenerbahçe-Konya maçı oynanacak. Eyüp-Antep-Trabzon-Başakşehir maçları pazar günü saat 19.00'da. 21.30'da da Alanya-Beşiktaş-Göztepe-Gençlerbirliği maçı var. Haftayı da pazartesi Kocaeli-Ahmet maçıyla 21.30'da.
0: Bir şeyi söyleyemiyorum. Mesela Konya Spor maçında çok fazla rotasyon beklemiyorum. Onu söyleyeyim.
1: Yeterince yapıldı zaten.
0: Ama yani 3 değişiklik olur bence, hani beklentim. Sol bekte Levent'in oynama ihtimali var. İşte orada Asensio'nun ilk 11 oynamasını bekliyorum. Diğer taraftan da sol kanatta Kerem'i kesilerek Dene'nin oynama ihtimali var. Yani 3-4 değişiklik yapabilir hoca yine orada rotasyonda. Yani nasıl bir 11'de sahaya çıkar? Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Kante, Gendouzi, Greenwood, Asensio, Nene, Vedat, Muriç muhtemel 11'ini bekliyorum ben. Lukaku yine daha henüz hazır olmadığı için %100.
1: Adam hazırım diyor. İşte hazır. O tartışılıyor işte. İşte, böyle.
0: İşte %70 hazırmış. Öyle 70.
1: %70 iş bitmiş. Peki. Teşekkür ettim İrfan'cığım. Haftanın başlangıcında tekrar buluşmak ümidiyle.

0: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
1: Reklam.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı, iyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş, son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş, kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Wall Street'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söylerim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı diyor. Yıldız'a dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığım sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontratakta kullanabilme kapasitesini özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda Çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var.

0: Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek keklik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğine ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İbrahim Yavuz'la birebir programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi ve 0212 273 10 WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk, nasılsın?
2: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
3: İyiyim ben de, teşekkür ederim.
2: Yani dün bir yandan iyi bir yandan kötü bir gün geçirdik. İki temsilcimiz, bir kayıp bir galibiyet, ama ilk olarak kazanan tarafla başlayalım. Dilersen Beşiktaş, Kaunas Žalgiris karşısında kalesine şut dahi görmedi. 3-0'lık bir galibiyet. Çok istekli bir taraftar ve çok istekli bir teknik direktör.
3: Ya taraftarın varlığı oyunla daha değerli hale gelir. Bizde hep şeydir ya inanış ya. Taraftar alır seni uçur. Taraftar hiçbir şey yapmaz. Oyunun yoksa 50 değil 500 bin kişiyi de bir araya getirsen hiçbir şey olmaz. Aynı taraftar var değil mi Sergen Yalçın? Zaman. Evet. Niye oyun gelişmedi? Hep öyle diyorlar ya, taraftar oyunu geliştiriyormuş. Dikkat et, böyle hep öyle de. Taraftarın varlığı çok, evet varlığı çok önemlidir ama oyunla doğru orantılı çok önemlidir ya. Şimdi burada ya Beşiktaş'ın özellikle son iki ayda, yani önce Önder Özen'le başlayan, devamında İtalyano ile devam eden, ondan sonraki süreçte kadro planlaması aslında ülkeye mesaj veriyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani yarışın içerisinde olan takımlara mesaj veriyor. Aslında Beşiktaş'ta İtalyano'nun davranışına baktığında yani yere göğe sığdırılamıyor değil mi?
2: Evet.
3: Yani herhalde bu adam uzaydan falan gelmedi değil mi? Ya da ya bir Pep Guardiola, Klopp ya da böyle o seviyelerde bir deneyimi de olan biri değil değil mi? Ya ne oldu ya mesela, nasıl bu kadar bir değişim oldu, ya da ya gerçekten bu kadar değerli bir teknik direktör müydü? Ya bence tamamen bir önceki o kadar kötüydü ki. Yani tamam, ne yapsam işte. Ne yapsam bundan daha kötü olmaz durumu var ya. Benim bu yani ilk yorumculuğa başladım yine Radyo Gol'de bir abim şöyle bir ifade kullanmıştı bana. Ben ilk hani bu işle ilgili bir yayına katıldığımda ya dedi ki senin dedi hani övdü beni önce. Sonra dedi ki en büyük avantajın dedi rakiplerin çok kötü dedi. Hani özellikle eski futbolcular dedi ifade konusunda çok zorlanıyor dedi. O yüzden hani abi iyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin anlamadım ben dedim. Ya ben iyi miyim, hani onlar çok kötü diye mi? Şimdi burada da benzer bir durum var ya. Rakipler o kadar kötü ki İtalyano ne yapsa şu an çok zirve teknik direktör davranışı olarak gösteriliyor. Ki ben de hatta dün kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. 15 Haziran'da Aspor'da bir yayında, daha henüz bir şey yok ortada, şöyle bir yorum yapmıştım. Ya şunu biliyorum dedim ya. Hani Sergen Yalçın gibi davranmayacak, onu biliyorum. Ki o bile bir takımın tekrar ayağa kalkması için çok önemli bir adım. O düşünce bile. Şimdi Sergen Yalçın'ın yetersiz dediği kadrodan mümkün olduğunca oyuncu sayısını çoğaltacak yorumu yapmıştım.
2: Evet.
3: Şimdi ne düşün, yani Sergen Yalçın bunlar yetersiz, bunlarla olmaz dediği bir takıma normalde yerli bir teknik direktör gelse ne der? Baba bunları gönderin, bunlarla olmaz. Bak Sergen Hoca da deneyimledi, olmuyormuş. O öyle yapmadı. O mümkün olduğunca bir önceki seneden tekrar olacak oyuncu sayısını arttırmaya çalıştı. Çünkü onun deneyimi, o güne kadar başarısı hep oradan geldi. Yani Bologna'yı çalıştırdığında, Bologna'yı çalıştırdığında, tekrarlarına baktığında değil mi? Hep 2 sene 3 sene tekrar yapmış oyuncularla, işte o finali oynama hadisesini yaşamış. Evet. Şimdi önünde başarıya giden yolu bu şekilde deneyimlemiş biri sıfırdan bir takım yapma düşüncesinde olmaz. Hele hele buralarda asla olmaz. Kimse de öyle bir zamanı vermez sana. Şimdi senin yetersiz dediğin Emirhan'ınla yarışıyor. Senin yetersiz dediğin Rıdvan'ınla, ki dünün en iyi oyuncularından biri oluyor. Senin yetersiz dediğin Orkun'unla, çünkü unutma o dönem Orkun'la ilgili de neler deniyordu değil
2: evet,
3: mi yani?
2: Evet.
3: Senin yetersiz dediğin Černý ile senin ikinci adam olacak dediğin Olaytan'ınla, bak kendileri Olaytan'ı getirirken Serkan Reçber dedi ki Olaytan dedi önümüzdeki senenin alternatif transferi dedi.

0: Bak evet. Senin alternatif dediğini aldı, birinci adam yaptı. Yetersiz dediğinle yarışıyor. Daha henüz onun takıma dahil ettiği oyuncularla bir tekrar da yavaş yavaş, yani kaleciyle yaptı evet, Salih ile yaptı evet, ama işte Vlahovic geliyor organizasyona. Yani burada evet İtalyan'ın yaptıkları çok değerli, çok da beğendiğim, yani geldiği günden beri de benzer ifadeyi kullandığım için söylüyorum. Çok sağlıklı bir teknik direktör. Hakemle uğraşmıyor. Oyuncu yetersizliğiyle uğraşmıyor. Şikayet etmiyor. Ki bizim ülkenin ihtiyacı olan böyle insanlar. Ben bıktım ya, yani bu ülkede her maçtan önce ve sonra şikayet eden insanları dinlemekten bıktım. En çok şampiyon olmuş 4 senede Okan Buruk'u dinle. Hakem onlara karşı, federasyon onlara karşı. Ya bu nasıl bir güç de sizde? Ya bütün ülke size karşı, sizin başarısız olmanızı istiyor. Ama siz başarılı oluyorsunuz. Size acayip bir güç var.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim abi. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde İtalyano davranışı olan insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ın organizasyonu çok sağlıklı. Geçtiğimiz programlarda da burada ifade etmiştim. Bana göre şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş demiştim. Yani kadro olarak demedim ki ben, ya da Galatasaray'ın kadro kalitesini, Fenerbahçe'nin zenginliğini görmüyor muyum? Görüyorum, ama benim için belirleyici olan teknik direktör davranışıdır. Yani İtalyano'nun avantajı, o abimizin bana söylediği gibi, rakipleri çok kötü. İsmail Kartal çok eksik, Okan Buruk çok eksik. Onlar ona göre çok eksik. Çünkü onlar sürekli şikayet ediyor. Okan Buruk'u dinle maç sonu, ne diyor? Transfer.
1: Evet.
0: İsmail Kartal'ı dinle, onu zaten 500 tane sorunu var. O artık hani ifade konusunda da çok bu. Fatih Tekke'yi dinle, zaman diyor. 5-6 hafta diyor. Ya 18. aya gelmişsin, hangi 5-6 haftaya? Şimdi İtalyano geldiği günden beri bir kere transfer duymadık. Bak, biz yorumcular dahil herkes transfer diyor. O işi yöneten demiyor.
1: Evet.
0: Ya burada da bile bir mesaj var değil mi yani? Olacak iş değil. Adam tek kelime etmiyor. Çünkü onun asli görevi şu. Bana bir kadro verildi. Ben Emirhan'ı yukarı çıkartacağım. Ben Rıdvan'ı yukarı çıkartacağım. Bu anlatıldığı gibi bir hadise olmadığını o bize gösterdi. Şimdi ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam, şu an ekranda bu Beşiktaş'ı izlesem mahcup olurum yani. Serkan Reçber'in yerinde olsam mahcup olurum.
1: Abi çünkü
0: lan biz yanlış yorumlamışız.
1: De var yani, bir bekten beke asist gol katkısı gördük.
0: Nefis mesela. Bence de şahane yere getirdin yani. Ya düşünebiliyor musun? Oyunun başında bir bek orta yapıyor, diğer bek gelip oraya atak sonlandırıyor, gol atıyor.
1: Evet.
0: Ama onu oraya şey getirmiyor değil mi yani? Şey demiyorlar herhalde maçtan önce Rıdvan. Ya baba ben buradan kenara geleceğim, sen de bir koş da atayım sana demiyor değil mi? Onlar antrenmanda çalışıyorlar onu.
1: Evet.
0: Bu iş antrenman işidir. Bizim son zamanlarda en çok atladığımız şey.
1: Zaten bunun en büyük kanıtı da abi, Tayland'a gol pozisyonlarına girdi bir önceki maçta.
0: Ya bu çünkü antrenmanla alakalı bir durumdur. Zaten bak bu olay nasıl, onlar olaya nasıl bakıyor biliyor musun? Murillo'yla bir oyun var, Tayland'la bir oyun var.
1: Evet.
0: Aslında temelde hocanın inşa ettiği bir oyun var ama Murillo alıyor, Tayland'la oynanan oyunu bir tık daha yukarı çıkartıyor yetenekleriyle. Belirleyici olan odur. O yüzden yani İtalyano'nun bugüne kadar yaptıkları çok değerli. Oyunun bütününde çok değerli. Ki bu kadar kısa sürede tabii ki gol yemeden bu işi götürmesi onun buradaki işini kolaylaştırıyor. Çünkü burada iş, yani oyun anlamında işler iyi gitseydi bile, şu oyunu Beşiktaş geldiği günden beri oynasaydı ama beraberlik mağlubiyet çıksaydı bugün farklı yorumlar yapılırdı değil mi? İşte bence yapılmaması lazım. İnsanların ilgilenmesi gereken oyun, teknik direktör davranışı. Çünkü belirleyici olan o olacak. İşler kısa vadede kötü gidebilir ama teknik direktör davranışı ve oyun seni hedefe götürür. Diğeri kandırır.
1: Evet.
0: Fenerbahçe de iyiydi. 4 maç kazandı Fenerbahçe. Ama bağırıyor burada bir şey yani. Oyun yok ortada. Oyuncu becerisine muhtaç, sürekli karar değiştiren ve oyunu sürekli oyuncuyu yanlış analiz eden bir teknik direktör davranışı. Bu bir yerde sorun yaşayacak belli. Skordan bağımsız. Benzer durum Galatasaray'da. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Aynı teknik direktörle devam etmiş. Geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı kadroyla oynuyor. Zenginliğe bakar mısın bir teknik direktör için? Bak, Beşiktaş ligin kötü, yetersiz oyuncuları denilen takımdı. Galatasaray'da şampiyon olmuş takım. Bu takım aynı oyuncularla hemen hemen tekrar yapıp kısa sürede bu seviyeye geldi 1-2 dokunuşuyla. Bu takım şampiyon olmuş ve elinde milli takım seviyesinde üst düzey oyuncular var. Ona rağmen bir adım ileri gidememiş. Ya bunların sebeplerini işte burada çok kısa zamanda bize İtalya'dan gelen biri öğretti. Bence bu taraftan bakalım yani.
1: Ki abi şu mesajları çok görüyorum. Beşiktaş daha kendi kalitesinde ciddi bir rakiple karşılaşmadı. Evet doğru, ama Beşiktaş taraftarı mutsuz olma nedeni buydu zaten abi. Yani ya, Lozan'ları hatırla.
0: Tamam, o zaman şey diyelim yani, en son Maccabi miydi, bir yendi ve geçti o şeye geldi. Hiç geçtiğimiz sezon gel. Hatta şey yayıncı kuruluş olduğumuz, ben de o dönem o kanalda RT Spor'da çalışırken.
1: Lozan maçı mı abi işte?
0: Hayır ya şey. Şaklar maçıydı. Tabii, Şaklarla ondan başlamıştı. Sonra zaten, evet. Onlar mesela ne seviyesindeydi?
1: Mesela evet.
0: Öyle şey olur mu yani? Savaştaki ki bir ülke ki sen olmuş. Şimdi geçen seneki durumunu bir düşün. Değil mi yani? Beşiktaş'ın kadro kalitesine bakar mısın geçen sene yani? İşte Orkun'u ilk aldığı zamanlar değil
1: tabii
0: mi? İşte
1: Cemil Abraham'lar falan.
0: Abraham var. Nedir o bizim? Rafa Silva var.
1: Evet.
0: Ya var mı Shakhtar Donetsk'te oyuncu kalitesi anlamında sende olan oyuncu zenginliği ama onlarda bir oyun tekrarı var. Alışkanlık var. İşte atletizm var. Yaş ortalamasını düşürme var. Şimdi Beşiktaşlıların bence bu şey ülkede insanlar yanlış analiz yapıyor. Her şeyi skor üzerinden değerlendiriyor. Şimdi burada da aslında iyi giden bir şey var. Ya böyle olmaması lazım diyor. Bugün o Beşiktaş'a ciddi rakip gelmedi diyenlerin itirazı ne biliyor musun? Ya olmaması lazım diyor. Bu kadronun bu kadar başarılı olamaz diyor ya. Burada bir sorun var diyor.
1: Evet, doğru.
0: O yüzden itiraz ediyor. Bir de bizde öyle bir durum vardır biliyorsun. Bu yorumcusundan taraftarın herkes kendi düşüncesine aşık. Ben diyorsam burada bir şey var. Ya acaba benim düşüncemde de bir problem var mı? Bir değerlendireyim diye bir şey yok. O yüzden burada net bir şekilde Beşiktaş'ın skorlarını bir tarafa bırakıyorum yani. Bir kere çok sağlıklı bir teknik direktör davranışı var. Oyuncu analizi var, oyuncu gelişimi var. Ne alakası var konunun yeter? Galatasaray bugüne kadar şeyle mi oynadı? Kendi seviyesinin üstünde takımlarla mı oynadı? Mesela Galatasaray'ın Çorum Spor onun seviyesinde üstünde bir takım mı?
1: Değil.
0: Ne alakası var seviyeyle ya? Oynasın göreceğiz. Oynadı Galatasaray altında seviyeyle olmadı. Mesela evet. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üstünde bir takım mı yani seviye anlamında? Onu neyle anlatacaksın? Beşiktaş'ı onunla anlattın. O seviyede oynamadı. Eyvallah. Senin dediğin gibi olsun. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üstünde seviyede bir takım mı? Ne alakası var? Oyun belirler. Anlatıyoruz ya sürekli ya. Burada belirleyici olan oyundur.
1: Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz diyor ki çok iyi Beşiktaşlıyım. 6'da 6 yaptılar. Tebrik ediyorum. Övgüleri hak ediyorlar. Ancak abartmamak lazım. Henüz 3 oyuncuya ihtiyacımız var.
0: Ya kimse
1: var.
0: Abartmıyor ki. Kim abartıyor mesela?
1: Yok kimse abartmıyor.
0: Kime? Hayır mesela. Abartmamak lazım diyorlar ya mesela. Abartan kim? Sen İtalya'dan böyle abartıcı bir şey duydun mu ya da Önder Özen'den ya da
1: yok,
0: oyunculardan?
1: Hiç
0: müthişiz, uçuyoruz, domine ettik her tarafı. Duydun mu hiç ya ağzından? Hiçbirinden. Yok. Ne kim abartıyor yani mesela? Ben çok bu yorumu dinlediğim için yorumculardan da dinliyorum mesela. Dün bir yorumcu arkadaşım diyor ki abartmamak lazım. Yani de kimse kim abarttı yani? Abartan sensin eğer öyle bir yorumun varsa ya da 3 tane hasta Beşiktaşlı bir yorumcuyu ya da taraftarı dinledin onlar abartıyorsa o onların sorunu. Teknik direktör üzerinden niye okuyorsun yani?
1: Bir dinleyicimiz güzel bir noktaya değinmiş. Beşiktaşlı bir dinleyicimiz yine. Bu sene şöyle bir fark var demiş. Hiçbir maçta puan kaybedeceğiz endişesi şu ana kadar yaşamadım Beşiktaşlı olarak demiş.
0: Eğleniyor çünkü ya şu stada giden seyircinin coşkusunu görüyor musun? Yani ben dün maç başlamadan önce biraz hani gösteriyor ya stadı. Evet. Ya insanların hani oyundan ziyade bence düşünceye olan, davranışı olan inancı o insanları bir araya getirdi. Yani İtalya'nın bugüne kadarki planlaması oraya götürdü yani. Hiç duydun mu sen İtalyano'dan 3-4 transfer dönemi değil mi?
1: Hiç.
0: Ona ikna oluyor insanlar ve kısa sürede bir değişim görüyorlar. Emirhan'la da olabiliyormuşu görüyor. Rıdvan'la da olabiliyormuşu görüyor. Onun yani, peşinden gidiyor insanlar.
1: Bu oyuncuya taraftar küsmüştür. Calo olsun, Agba'da olsun.
0: Nasıl yani şimdi? Ya bak aynı Beşiktaş taraftarı ki bence Türkiye'de bütün taraftarlar bunu kabul eder. Ya bu feda dediğin sezonda Ersan Gülüm'dür, Olcay Şahan'dır, nedir, Veli Kavlak'tır. Kim tanıyordu bu oyuncuları? Samet Aybaba zamanı.
1: Hiç kimse.
0: Ve oyun olarak o kadar üst seviyelerde oynuyordu ki Beşiktaş. Dolduruyorlardı stadı, hiç ilgilenmiyorlardı. Beşinci mi bitirdin, üçüncü mü bitirdin? Yani taraftar o heyecanı gördüğünde, bir değişimi, oyunu gördüğünde gider ilgilenmez. Tabii ki şampiyon olmak ister. Niye Galatasaray taraftarı bugün isyan ediyor? Sence tek başına hani onu şımarıklığa bağlıyorlar. Ben çok kabul etmiyorum da. Çünkü Galatasaray taraftarı bir plan görmüyor. 4 sene şampiyon olmuş bir takımda nasıl olur da hala oyuncu üzerinden bir oyun anlatılır diyor. Onların itirazı o. Nasıl olur da 4 sene şampiyon olmuş takım, en çok parayı kazanmış takım sezona başlarken eksiklerini tespit ettiği halde hala oraya birini katamıyor. Ya da nasıl oluyor da bir takım artık yeter lanet olsun her gelen oyuncuda yanılıyor. Bu Leslie'de de yanıldık ya biz kısa sürede.
1: Evet.
0: Bence Galatasaray taraftarı ona itiraz ediyor. Beşiktaş taraftarı bugün onu görüyor. Diğerini görüyor. Beşiktaş'taki o teknik direktör davranışını, planlamayı görüyor. Bu taraftan bak yani niye sürekli mesela bana da bir arkadaşım mesela iyi Beşiktaş'tı. Ben şimdi hoca geldiği günden beri olumlu yorumlar yapıyorum. Bana diyor ki çok erken yorum yapıyorsun diyor. Niye diyorum? Daha bir şey görmedin diyorum. Ya ben görüyorum ya. Bence

0: Sen görmüyorsun diyorum ya. Adamın davranışını görüyorum ben.
1: Bir de bunlar skorlar bir ölçüt değil ki abi. Bilbao'ya Beşiktaş 4 attı. UEFA'dan elendi aynısı.
0: Ya zaten en büyük yanılgı. Bilbao 4 atarken 3 gün önce o takıma gelmiş Solskjaer için neler dendi hatırla.
1: Evet.
0: Büyük takım hocası. Galatasaray'ı da yendi. Bilbao'yu da ya yenmedi, hiçbir şey yaptığı yok. Bak Solskjaer diye bir teknik direktör geldi. Biz mesela normalde yabancılardan hep bir şey öğreniriz yani. En azından planlama konusunda farklı.

0: Görmedim. Ya sen futbolculuğunda Manchester United'da oynamışsın ya. Beşiktaş taraftarını değersiz yapmaz da sen de oralarda hani senin taraftar görmeme şansın olabilir mi ya?
1: İmkansız.
0: Yani, o yüzden bu samimi davranış
1: Bir de
0: değil
1: şey çok
0: yani.
1: vardı abi. Her yenilgiden sonra biz buradan ders çıkarttık.
0: Ya bu zaten ayrı bir konudur yani. Hani ders çıkartıyoruz ya da sorumluluk bana ait. Eyvallah. Sonuç kaybediyorsun sürekli ve sürekli sorumluluk bana ait diyorsun. Bunun bir karşılığı olacak. Eğer sorumluluk bana ait diyorsan bir teknik direktör olarak bunun bir karşılığı olması lazım yani.
1: Hocam Allah aşkına rica ediyorum. Geçen sene hatta belki bu sene demiyor muydunuz? Fenerbahçe test maçına çıkmadı diye. Test maçı test maçı diye Beşiktaş'ta da aynısı hocam. Hangi zor seviyede maç oynadılar diyor.
0: Bak Fenerbahçe'nin test maçı ile ilgili söylediğimiz hadise tamamen planlama o kadar kötü ki Fenerbahçe'nin. Yani o sen kazanırken bu yani skor üzerinden anlattığın için sen taraftar olarak ben de sana diyorum ki bak bu skor yanıltır. Sen zaten hani oyuncu kalitesini tam anlamıyla test edebilmen için yani gerçeklerle yüzleşebilmen için bir seviyeye ihtiyacın var. Yani bu kadar oyuncuya muhtaç bir oyun seni hedefe götürmez. Ama senin dediğin gibi olsun seni zaten ilk bir testte gerçeklerle yüzleştirecekler. Yani orada anlatmak istedim. Yoksa ben Fenerbahçe'de teknik direktör davranışı anlamında planlama anlamında bir şey görsem testte niye ilgileniyorum? Bir oyun var derim. Burada oyun yok ki. Sen
1: Evet.
0: Grovnik Zabrze maçı, işte Sturm Graz maçı, sen tamamen buradaki maçlardaki skorla ilgilendin. Evet, oyun vardı, iyi de skor vardı. Ama bir gidiyor deplasmana tanınmaz hale geliyor.
1: Tabii.
0: Burada yine aynı deplasmana gidiyor tanınmaz. Böyle olur mu ya?
1: Lyon maçında da bireysel yetenek golü olmasa yine 1-0 yenik bir şekilde
0: Ya
1: Fransa'ya
0: bundan
1: gidiyor.
0: bahsediyorum ya. Yok ki oyun ortada. Kazansa da benzer yorum yaparım Fenerbahçe ile. Çünkü Fenerbahçe'nin teknik direktör sorunu var. Fenerbahçe'nin kadro planlaması sorunu var. Fenerbahçe'nin oyuncu planlaması sorunu var. Şimdi ben
1: Abi ama
0: bunları
1: oyuncularda da demeçler ilginç değil mi? Vedat Muriç çıktı mesela şey dedi çok şaşırdım. Benim amacım bugün gol atmak değildi.
0: neymiş?
1: Yani ben de anlamadım işte onu söylemedi.
0: Ya şimdi o şeyi seviyorlar yani takım kazansın ben gol atmayayım. Taraftar sever ya öyle şeyleri. Ben mücadele edeyim. Ya tamam eyvallah da bu 22 tane attın diye verdiler o parayı. Sen 32
1: Evet.
0: yaşında adama 30 milyon euro verdi Fenerbahçe. Bu da akıl tutulması. Bu da ayrı bir konu yani. O yaşta bir oyuncuya sırf o sene 22 gol attı diye o parayı verdin. Ondan önceki 2 sezonda 7-7 atmış. Yani 7-7-22. 22 attı diyor. 2 sene 7 atmış ya. Nasıl gidip o yaşta bir oyuncuya o paraları veriyorsun yani? Fenerbahçe'nin 30 milyon euro'dan fazla para gitti Vedat Muriç'e ya. Bak bugün Lukaku'yu da getirdin. Talisca'da attı o kadar gol. Şerif bak gitti şimdi şeye yer bulamıyorsun. Vedat Muriç'i oynatacaksın ama şimdi Lukaku hazır olduğunda oynatacağım dediğinde ne yapacağım bilmiyorum. Çift santrafor diyorlar. Nasıl oynayacaksın çift santrafor? 4-4-2 oynarsan Talisca Asensio'yu yok sayacaksın oradan organizasyonu. İki tane kanatla oynayacaksın. Ya da merkezde 4-2 yani çok ciddi anlamda birilerinden vazgeçmen gereken bir durum. O da sana işte kadro planlamasının ne kadar yanlış yaptığını gösteriyor.
1: Dinleyicimizin sorusuyla birlikte buradan Fenerbahçe Lyon maçına geçelim istersen abi. İbrahim Bey'e sorabilir misiniz? Fenerbahçe turu geçmek için savunma mı yapmalı? Dün Ferencvaros iyi savunma yaparak kazandı örneğin demiş. Tabii oraya da geleceğiz Trabzonspor maçında da ama Fenerbahçe turu geçmek için ne yapmalı abi?
0: Ya bir kere Fenerbahçe yani bu bahsettiğim şey tabii çok kısa sürede olabilecek bir hadise değil. Bir kere önce Fenerbahçe'nin kadro planlamasını çok sağlıklı yapması lazım o maç için. Şimdi hemen hemen herkesin itiraz ettiği şey değil mi? Talisca mı oynayacak, Asensio mu oynayacak bu maçla ilgili? Mesela bana göre ikisi de oynamaz. Şu an Fenerbahçe oyununda Talisca'da Asensio'da bu deplasmanda lüks. Lüks şu an. Mecbursun orta sahada hem sayısal olarak hem atletizm olarak o oyunu yukarı çıkarmaya. Çünkü ilk maçta seni ciddi anlamda orta saha oyunlarında sıkıntıya soktular.
1: Evet.
0: Orada mecbursun sayısal olarak bir tane daha hem atletik hem sayısal eşitlikte bir oyuncuyu oraya koymaya. Bir tek İsmail var seni şu an o problemini ortadan kaldıracak. Şimdi bir kere bence analizin buradan olması gerektiğini düşünüyorum. İkisi de lüks şu an Fenerbahçe oyununa. Şimdi Muriç'le de oynasan Greenwood geri gelmiyor. Yani oyuncunun zaten bence hiç öyle bir özelliği olmayacak Fenerbahçe. Yani Greenwood'dan şunu görmeyeceğiz hiçbir zaman. Kerem'le örnek vereyim. Hani Kerem Beki takip ediyor ya ikili mücadele giriyor ve kazanıyor.
1: Evet.
0: Şeyden görmeyeceksin öyle bir şey. Greenwood'dan. Çünkü Greenwood'un artık tamamen 3. bölgede becerisine teslim olacaksın. O becerisiyle bir şekilde problemi ortadan kaldıracak. Yani doğru olmasa da bizde maalesef böyle. Ben teknik direktör olsam hayatta müsaade etmem. Yani 11 oyuncum varsa

0: tamamı atletik olarak bana yardım etmek zorunda. Çünkü oyun Paris Saint Germain denedi onların dediği oyunu. En iyileri, en yıldızları bir araya getirdi, hatırla. Evet. Hiçbir şey yapamadılar. Döndüler adını bilmediğin oyuncularla, atletik oyuncularla iki Şampiyonlar Ligi. Şimdi benim önümde böyle bir örnek varken ki hani para harcamak diyoruz ya, herhalde Paris'ten fazla harcayamayız değil mi?
1: Tabii. Messi, Neymar, Mbappe ya.
0: Senin harcayabileceğin, hayal edemeyeceğin kadar harcadı. Olmadı ya. Bak gözümün önünde benden fazla fazla harcamış. Ama ne yapmış? Bir tane teknik direktör getirmiş ama her şeyden önce birinci planlama teknik direktör. Fenerbahçe'nin en büyük problemi şu an teknik direktör davranış. Analizi sağlıksız. Oyuncu analizi sağlıksız. Oyuncu iletişimi sağlıksız. İfade problemi var. Çünkü o her maç sonu ifadesi ya da maç önü ifadesi ya oyuncuya ya kulübün başkanına ya sportif direktöre, değil mi? Karşı karşıya getirme konusunda problemli bir konuşma. Şimdi Gençler Birliği maçının ertelenmesinden bahsediyor. Kulübün başkanıyla sportif direktörü böyle bir şey talep etmiyoruz diyor.
1: Evet.
0: Şimdi niye böyle bir şey açıkladın? Haberin vardı, açıkladıysan problem. Haberin yoksa daha büyük problem. Sana söylemedilerse o daha büyük problem. Ayrıca bir teknik direktör asla ve asla, ilk hani 10 artı 2 belki değişir dedi ya. Bir, o sizin üzerinize vazife değil teknik direktör olarak. Sen hiç duydun mu İtalyano'dan? Çok yarışamayız diyor mu mesela on? Hiç de kurallı. Ya böyledir ya, şimdi kırmızı da geçme diyor ya sana. Mesela var mı öyle onu itiraz eden, kurala itiraz eden? Geçme diyor sana. 10 artı 2 kırmızı bu diyor, geçme. Ama ya sarıdan yakalarsam, ya geçme abi işte sarıdan da yakal. Geçme, dur ya, yeşili gör, geç. Sana da bu kural verilmiş ya. Verilmiş değil mi? Eline de bir kadro verilmiş. Sen planlamanı onun üzerine yap. Değişirse kural, o senin üzerine vazifesi. Yaparsın ona göre. Şimdi Gençler Birliği maçı ile ilgili ya da Konya maçı ile ilgili. Ya arkadaş, sen planlamanı oynayacakmış gibi yapacaksın teknik direktör olarak. Değişir, ondan sonra bakarsın sen. Şimdi bu kadar sağlıksız teknik direktör davranışı olan oyuncuların hepsi %70 hazırmış. Mesela ben bu %70'i anlamadım. Vedat Muriç %70, Lukaku %70, Asensio %70. Mesela Fenerbahçe tesislerinde bir şey mi var? Mesela geçtiğin an okuyor mu mesela %70? Mesela o cihaz oradan %70 diyor. Nasıl %70? Ve daha problemli hadise, hazır değil dediğin, %70 dediğin, bak %70 dediği de yani eksik, bir hayli eksik olduğunu da söylüyor yani. Hani bir oyuncu %100 hazır değilse içinde sakatlık riski de barındırır. E sen şimdi %70 dediğin oyuncuyu oynatıyorsun. Şimdi ben de Bartu'yum. 3 gün önce de benle ilgili dedin ki müthiş çalıştı, hak etti, verdim.
1: Evet.
0: Şimdi ben demez miyim arkadaş? Hani ben hak etmiştim, çalıştım. E bu herif hazır değil, piyasada yok. E sen beni listeye yazmadın 2 gün sonra. E hani Fred bu takımın bir parçasıydı gelecekte? Ya bilmiyorsan niye böyle bir yorum yapıyorsun? Şimdi orada sen İsmail'sin. Dinliyorsun. Diyor ki Fred bu parçası. Kante, Gendouzi. Ya bana yer yok. E Bartu hak ediyormuş. Bartu da çok iyi diyor. Hakkını verdik, evladımız diyor. Şimdi bunları düşüneceksin teknik direktör olarak planlama yaparken. Abi sen hiçbir şeyi düşünmemişsin. Kadro planlayamamışsın. Fiziksel olarak oyuncuların sakatlanıp duruyor. Mesela sen o kural, yabancı kuralı, ertelemeye ayıracağın zamanı antrenmana ayırsana. Bak sakatlanıyor oyuncuların. Kalecin Mert kas sakatlığı yaşamış. Arşi Brown kas sakatlığı. Vedat Muriç kas sakatlığı. Bu normal bir şey değil. Sezonun birinci haftası 3 oyuncu kas sakatlığı yaşar mı ya?
1: Ki böyle olunca abi, bu tarz bahsettiğim problemler olunca teknik ekibe dönüyor gözler. Sonra taraftar bir araştırıyor, çıkan olayı görmüşsündür mesela.
0: Ama şimdi olur mu? Yani aslında o olayı çağırıyor yani. Orada bir şey eksik.
1: Evet.
0: Teknik anlamda orada birileri eksik yapıyor.
1: Kim yapıyor diye bakılıyor.
0: Şimdi bir tane daha var mesela yardımcısı. Ben sorduğum için söylüyorum. Şimdi unuttum. Fenerbahçe'nin U13'ünde falan hani oralarda analiz falan yapıyorum. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum ama bu iş deneyim ya.
1: Evet.
0: Hani kimi getireceğim oraya, değil mi yani? Ben şimdi U13'te orayı yaşamış, o duyguyu bilmeyen bir adama nasıl teslim edeyim ben Asensio'yu? Bir de bileceksin ya oyuncunun egosunu, davranışını. Elin ayağına dolaşın Asensio'ya bir şey söylerken yani. Şimdi siz kime teslim ettiniz? Oğlumun arkadaşı. Olur mu oğlunun arkadaşı? Ben zaten şeyi de doğru bulmam da. Yani senin oğlun öyle bir seviyede olur ki yani şey, o kadar doludur ki, bagaj o kadar doludur ki, hı hı, anlarım o zaman. Ya arkadaş, ya oğlu eyvallah taşım ama adamın da yani bak deneyimlerine, burada burada burada
1: Yani Mircea Lucescu Razvan Lucescu gibi olmasın.
0: Bir şey olur yani. Bir şey olur yani, böyle hani baktığında bir şey görürsün ki o da Mircea Lucescu. Burada da sen nesin? Evet. Hani sen, senin durumun da sıkıntı. Sen de birine referans olacak durumda değilsin teknik anlamda ya. Şimdi bu kadar içinde eksikliği barındırmış bir takım şampiyonlukla ilgili olursa İsmail Hoca'ya rağmen bir şey halledebilir. Ya da işte Beşiktaş'ta anormaller işler olması lazım. Galatasaray kendiyle problem yaşaması lazım. Trabzonspor farklı yere gitmesi lazım. Sen anca bu şekilde bu işte sıyırabilirsin. Yoksa ya mümkün değil. Hüseyin mümkün değil
1: ama
0: yani.
1: Ama burada abi İsmail Kartal'ın yani bir güç zehirlenmesi eğer yaşıyorsa bunu yaşattığı, yaşatan da bir taraftar olabilir, birkaç taraftar olabilir. Çünkü şunları çok görüyorum işte. Her zaman Fenerbahçe'den haber bekledi. Hiç başka takıma falan gitmedi. Ya hani sanki Real Madrid Chelsea peşinde koşuyor da sadece Fenerbahçe'ye giderim dedi İsmail Kartal.
0: Gittir İran'a. Bakmadın mesela
1: orada
0: İran'da
1: işte
0: ne yaptığını.
1: Demeci çıktı görmüşsündür haber de gülleri ben buldum diyor mesela.
0: Ya demeci geç. İran'da ne yaptın o takımla?
1: İkinci oldular Persepolis'te.
0: Ya bize bir şey gösterdi mi İran'da mesela? İranlılara bir soralım mesela, o Persepolis'te bir arayalım birilerini. Hı hı. Bir de onlara soralım ya. Biz bir teknik anlamda acayip birini gönderdik. Hatta dedi ya biz bir önceki 99 puanda dedi Bayern Münih ile City oyunları oynatıyorduk dedi.
1: Evet.
0: E o şimdi yapıyormuş ya, Ferdi sağ bek yapıyor, Tekin'i sol bek, Arda'yı oraya attım, hepsini bir yere yaptım diyor. Orada da diyor ya hoca, Serdar Dursun'u diyor 10 numara yaptım. Serdar Dursun benim takım arkadaşım. Yani Serdar Dursun'u 10 numara yaptıysan orada bir sorun var zaten. Yani o iyi bir şey değil. Eğer o örneği anlatacaksan bence hiç anlatma. Yani Serdar Dursun'u 10 numara pozisyonunda oynattım diyorsan orada teknik anlamda ciddi bir hata yapmışsın. Onu olumlu bir şey gibi anlatma. O gün Rize maçı üzerinden anlat. Oraya koydu, ikinci yarı maç döndü. Benim diyor. Yani bir maçta bir oyuncuyu bir yere koymuşsun. Oyun dönmüş ve onu bütün sezon üzerinden olumlu bir örnek olarak anlatıyorsun ya. Yani. Fenerbahçe'nin işi zor. Yani Fenerbahçe tarafıyla ilgili söyleyeyim. Ama orada yine oyunla ilgili söyleyelim. Bir kere bence orta sahada o direnci yukarı çıkarma adına, sayısal eşitliği yakalama adına İsmail'in olması gerektiğini düşünüyorum. Çok da merak ediyorum nasıl bir kadroyla çıkacak hoca. İki, oyuna talip olmak zorundasın. Yani topun arkasına geçeyim, bekleyeyim falan perişan ederler seni.
1: Bu bir gerçek değil mi abi? Bundan kötü bir Lyon görmeyeceğiz.
0: Ya zaten adamlar kendi durumlarını da sana anlattı, hocası anlattı Fonseca. Favori sensin dedi. Ya onu demesinin temel sebebi ne biliyor musun? Adam bir aldı kadroyu eline, bir baktı kadroya. Tamam bunlar dedi kariyerinde düşüş yaşayabilir ama ya bir sene önce çok önemli organizasyonun bir parçası dedi. Bir de kendi kadro kalitesine baktı, oyuncu tekrarına kalitesini. Abi bunlar beni sıkıntıya sokar dedi. Muhtemelen maç bittikten sonra uçakta dönerken yardımcısıyla sohbetlerinde ya biz bunlardan yani oyuncu kalitesine yanıldık. Oyunların böyle olduğunu bilseydik biz daha cesur bir oyun oynayabilirdik. Dikkat et, oyunun başından sonuna kadar sürekli tempoyu düşürme dertleri vardı. Aslında tempoyu yukarı çıkarma onlar adına ciddi anlamda avantaj olurdu. Ama öyledir yani, planlama ya kaybetmeyelim çok önemlidir düşüncesiyle bir yere gittiğinde, çünkü isme yeniliyorsun. Burada aynı şeyi yaparsan çok ciddi sıkıntıya sokarlar seni yani. Hani burada oyunun bütününe topa sahip olarak hele talip olmak zorundasın. Yoksa senin bizi çok zor durumda bırakırlar orada. Daha zor duruma düşersin yani.
1: Peki diğer tarafta da Trabzonspor Ferencvaros karşısındaydı. Yani ben biraz bakabildim abi maça. Hiçbir şey anlamadım. Trabzonspor'un oynadığı oyundan nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya şimdi yine aynı yerden devam edelim bence. Çünkü çok önemlidir teknik direktörün davranışı, teknik direktörün analizi. Şimdi Fatih Tekke'de enteresan bir durum var yani. Şimdi maçtan önce tavsiye de ederim Göksen'i. Yani maç önü bilmiyorum seviyor musun? Hani ben... Benim için maç neyse maç önü ve maç sonu aynıdır. Yani maç önüyle başlar maçı izleme hadisem. Maç sonuyla biter
1: ben
0: ama teknik direktörlerden
1: ben.
0: Yani.
1: Ben sezon başına da bakarım hatta. Kocaelispor için mesela şey demiştim. Küme düşecek açıklamalar bunlar demiştim.
0: Çok önemlidir yani. Hani o oradan anlarsın 3 aşağı. Evet, bak öngörmüşsün evet. Bir şeyi Kocaeli ile ilgili değil mi? Öngörürsün. Mesela ben abimle sohbet ederim. Abim diyor çok erken değil mi bu yorumu yapmak için mesela. Ben Beşiktaş'la ilgili işte... İlk maçı oynadı Beşiktaş. Teknik direktörün kamp dönemi. Ya dedim ki Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı dedim televizyonda. Çok da böyle tepki oluyor ya. Hı hı. Hatta dedim Galatasaray'ın önünde görüyorum dedim. Ya abi yapma hani sen bunu nasıl söylersin dedi. Yani neyi? Ya dedim benim argümanım bu. Ben adamları dinliyorum dedim yani. Teknik direktörleri dinliyorum. Okan Buruk'u dinliyorum. Fatih Tekke'yi dinliyorum. İsmail Kartal'ı diyorum. İtalyan'a götürür. O düşünce teslim edecekler ya oyuncu. O yönetecek sonuçta ya. Ben şimdi o benim için önemlidir. Şimdi Fatih Tekke'nin dün maç önünde Basın toplantısını bir hatırlayalım. Diyor ki bir abimiz soruyor. İşte hocam diyor, yani 40 milyon euro

0: rakibin bütçesi diyor, bizim bütçemiz işte 150 milyon eurolar diyor. İşte ne düşünüyorsunuz diyor bununla ilgili aradaki. Ya bu diyor çok yanıltıcı bir durum diyor. Aslında bizim diyor ülkedeki durumu anlatan bir hadise diyor. Olumsuz anlamda yani. Çünkü diyor yani anlatmak istediği şu. Asla bu oyuncular bu ederi bu paraya yetmez. Biz buraya getirmek için fazla veriyoruz diyor. Hatta rakip takım oyuncular üzerinden de şöyle örnek veriyor. Ben eminim diyor rakip takımdaki oyuncular diyor çok çok düşük maaşı oynuyordur diyor. Şimdi onun üzerinden bir örnek veriyor. Ama diyor bu asla diyor oyun kalitesi üzerinden anlatılacak bir durum değil diyor. Ben de aynı fikirdeyim yani rakamı bir tarafa bırakacaksın. Ama bireysel anlamda elinde Salah, Onacu işte bunlar varsa da bu ciddi avantajdır yani. Hani bunu da Ferencvaros'a karşı yok sayamazsın yani. Tamam onlar bir analiz yapar direnir. Oyuncu kalitesini kapatmak için fiziksel olarak bir şeyler yapmak ister. Ama buradaki planlama sende. Onu da sen teknik direktör olarak yani şey düşün bir savaşa savaşta şey var ya hani kılıçlar kullanılıyor kalkan kullanılıyor. Şimdi birinin elinde kalkan var kılıç var zırh var bir sürü şey var. Karşı tarafın elinde sadece kılıç var şimdi. Senin avantajını düşünebiliyor musun? O bir tek kılıçla senin bütün problemini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi sen bu tarafta onun üzerinden anlatıyorsun ve biraz da liyakat üzerinden de anlatıyor. Yani bizim o konuda eksikliğimizi anlatıyor. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Eyvallah. Birçok konuda aynı fikirdeyim. Sen Trabzonspor'a nasıl teknik direktör oldun? Mesela teknik direktörlük becerilerinle mi geldin Trabzonspor hoca oldun? Yok. Seni Trabzonspor hoca yapan hadise tamamen o kulübün efsanesi olman. Evet tabii ki teknik direktör olarak bir yerlerde çalıştın ama tam anlamıyla şey getirmedi seni. Mesela Okan Buruk'u Akhisar'daki kupası Başakşehir'deki şampiyonluğu getirdi Galatasaray'ın hocası yaptı. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet Galatasaray'da oynadı ama iki tane başarısı var elle
1: daha
0: tutulur.
1: Daha önce hatta Akhisar'daki başarısı.
0: İşte Akhisar'daki kupası Başakşehir'deki şampiyonluğu getirdi Galatasaray'ın hocası yaptı. Senin elinde öyle bir şey yoktu. Şimdi orada oyuncular ne kazanıyor diyor ya bir de teknik direktörler ne kazanıyor desek mesela o da değil mi yani hani,
1: doğru.
0: O da kazanıyor ya sen niye daha fazlasını kazanıyorsun mesela orada kendini hiç sorgulamıyorsun. Mesela ben bu kadar teknik direktör varken benim kadar iyi futbolcu olmayıp buraları hak eden birileri varken sırf ben onlardan daha iyi futbolcu olduğum ve efsane olduğum için buraya Şimdi bunu diyor ki bazıları hoca öyle düşünecek abi yani bir kere insan önce kendi öz eleştirisini yapacak ne olduğunu bir bence bilmesi gerekiyor. Bir analiz yapması gerekiyor. Bu önemlidir yani. Şimdi orada hiçbir kendinle ilgili bir eksiklik görmüyorsun. Gelelim geçtiğimiz sezonlara. Şampiyonluk yarışında bir soruldu Galatasaray. Şöyle bir ifade kullanmıştı hoca. Rakip bütçeler üzerinden anlattı. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bütçesi. Şu kadar bizimki bu kadar. Şimdi buraya gelince bütçeler üzerinden anlatılıyor da. Oraya gelince niye büyük? Mesela niye sen kapatmadın lig yarışında Galatasaray'la olan 150 milyon euroluk farkı? Bak Varoş kapattı Ferencvaros. Bak 3 katı 4 katı farkı geldi. Oyunla kapattı ve sana ciddi anlamda da ders verdi oyunun bütünüyle ilgili. O yüzden Fatih Tekke'nin bir kere teknik direktör olarak evet geçtiğimiz sezon bir kupayla bitirmiş bütününde evet yani gelişen oyuncular olmuş asla bunu yok saymıyorum ama hocanın bu sene özellikle teknik direktörlük kariyerini belli edecek bir dönem. Şimdi geçtiğimiz sezonun çünkü Hamza Hamzoğlu bu ülkede 3 kupa aldı bir sezonda. Yani konu seninle alakalı mı o oyuncu yeteneğiyle alakalı bir durum mu? Sürdürülebilir hale getirirsen seninle alakalı bir durum. Ama Hamza Hamzoğlu gibi bir senede kalırsa o iş demek ki Hamza Hamzoğlu o dönem Galatasaray oyuncuların kaymağını yemiş. Çünkü devamında bir şey yok. Şimdi sen de teknik direktör olarak geçtiğimiz sezon gerçekten seninle alakalı bir durum mu? Yoksa oyuncuların yeteneğinin kaymağını mı yedin? Onu bu sene göreceğiz. Ama düşünceleri, anlattıkları, analizleri çok sağlıksız. Maç sonu söyledikleri çok sağlıksız ya. Çok beğendiğini bu hiç asla katılmam yani. Asla katılmam yani. O atılan golden ya da yenilen golden bahsediyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Oyunun bütününden bahsediyorum. Bak bir tane oyuncun 90+5'te yenilmiş duygularına kırmızı kart görmüş. Bu öyle ne olacak diye ya diye anlatılmaz. Burada öfkeyle ilgili de bir sorun varmış değil mi? Bak yani duygularını kontrol edememiş bir oyuncun. Bu atacağın bir gole değil mi ya da engelleneceğin bir golü de çok belirleyicisi olur bu evet. Davranış. Şimdi sen bunu da kaçırıyorsun teknik direktör olarak. Ve hakemi beğenmedim diyorsun. Sen zaten hiç kimseyi beğenmiyorsun ki. Geçen sene girdim merak ettim. Basın toplantıları izledim buraya gelirken dinledim. Hakimi beğenmedim diyor. Bundan öncekileri beğenmedim diyor. Ondan öncekileri beğenmedim. Hatta

0: hatta diyor ileri gidiyorum, ondan öncekileri de beğenmedim diyor. Hatta gazeteci diyor ki, o zaman siz hiçbir hakemi beğenmiyorum diyor. Birincisi sizin göreviniz değil ki hakemi beğen. Sizin öyle bir donanımınız diyor ki, sen MHK başkanı mısın ya hakemi beğenip beğenmemek? Hani bu senin üzerine vazife değil. Hakem dönse şimdi mesela MHK başkanı dese ki şimdi, Trabzon'u beğenmedim, hocasını beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim. 4 katı maliyetli olan takıma kaybetti. Bana eksi puan yazdı ülke puanı açısından. Elinde dünyanın en büyük oyuncusu varken bunu yaptı dese, ayıp etmez mi sana yani? E sen diyorsun, sen o yetkiyi buluyorsun kendinde. Niye? Geçmişte iyi futbolcuydun, Trabzonspor'un teknik direktörüsün. Ve bizde çok sağlıksız bir durumdur Göksel'in. Dikkat et böyle. Bu tarz futbolculukları üst seviyede geçmiş güçlü isimler, ben böyleyim diyor mesela. Ya sen böyle olamazsın ya. Sistem öyle değilse, yani senin yaptığın herkes yapmıyorsa yapamazsın. Hani kuraldan bahsettik ya. Geçmeyeceksin abi kırmızıda. Bir kural var ya. Çıkamazsın kulübeden. Ben böyle yok öyle bir şey. Ben böyleyim değil. Ben böyle yok. Benim kalbimle dilim bir. Benim de kalbimle dilim bir. İstiyorsan biz de başlayalım buradan kalbimizi. Biz de değil mi? Yani istediğimiz gibi öyle oluyor mu yani? Ama biz yapamayız değil mi? Kimse kimseye yapamaz. Öyle kalbiyle dili bir olmaz bir insanın yani. Konuşmadan önce bir akıl süzgecinden geçirir lan. Bunu söylersem değil mi? Yoksa bizim de hani o jargonla anlatacak çok şeyimiz vardır herhalde yani. Evet. Değil mi yani? Çıkıp biz de deriz yani. Ne diyeyim ben şimdi? Ya sen benden daha iyi futbolcu olduğun için ben atıyorum, Çorum Spor'un teknik direktörüyüm. İşte Uğur Uçar'ım. Sen de Fatih Tekke'sin. Senin futbolculuğun benden daha iyi. Sen orada sınırsız özgürlük buluyorsun. Ya arkanda bir kitle var. Tamam da yani bana yasak neyse sana da aynı şekilde olacak yani. Yani senin üzerine vazife değil hakem yorumlamak. Senin üzerine vazife olan şu oyunu analiz etmek. 4-5 hafta diyorsun. Niye? Niye mesela 4-5 hafta? Ben zaten bunu anlamıyorum. Bizde sezon başı hazır değiller. 5-6 hafta öyle gidiyor.
1: Evet.
0: 5-6 hafta sonra da devre arası transferi işaret ediyorlar. Sonra devre arası transferi geliyor. Sezonun ilk 3 haftası yine gidiyor. Tutarsa ben yaptım deniyor. Tutmazsa gelen transferlerden hiçbir şey alamadık. MHK zaten burada bizi doğuruyor. Sonra önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz.
1: Abi, sezon başında 4-5 hafta istemek şu demek ya, bir yıl boyunca Avrupa'da daha düşük bir klasmanda mücadele edeceğim ben.
0: Zaten bak 4-5 hafta istiyorsun ya. Yani rakip de senin o 4-5 hafta eksik de, hadi senin dediğin gibi olsun. Hı. Senin o fiziksel olarak eksikliğini de ortadan kaldıracak yetenekli oyunculara sahipsin ya. O yüzden rakip de buna çok uygun. Sen şimdi Roma ile oynamadın.
1: Evet.
0: Inter ile oynamadın. Hadi o zaman anlarım. Ya derim ki şimdi oyuncu kalitesi de, adam da haklı şimdi hani sezonda belki tam istediğini. Ya rakip de Ferencvaroşa yani. Kendi liginde bir tane maç kazanmış takım şu an ya. Yani oynadığınız takımı da bilin ya. Yere göğe sığdıramıyorsun. Diyor ki çok iyi diyor. O seninle alakalı. Sen müsaade ettiğin için o kadar iyi gözüküyor. Sen bir sonraki maçta bak şey dedi ya. Gornik Zabje ile ilgili çok duydu. Ya sen müsaade edersen iyi oluyor ki. Niye senin ayarında bir takımla oynadığında aynı oyunu göremiyorsun? O müsaade etmiyor çünkü. Sen oynarsan ön tarafta Greenwood, Asensio, Vedat Muriç, atıyorum Kante, takım savunmasında yapamazsan bunlar atletik olarak hemen ön plana çıkıyorlar yani. Bak Trabzonspor'la ilgili bir eleştiride daha bulunacağım. Ya bir takım Muhammed Salah'ı alıp, ya Melih Kabasakal nasıl alır takımına? Samet Akaydın'ı nasıl alır takımına? Bizim Metehan da hani sevdiğim, o da takım arkadaşım ama ya Metehan'ı nasıl alır takım? Ya Metehan mesela kariyerinde Gençler Birliği'nin dışında Süper Lig deneyimi anlamında bir şey yok ki. Yaşı da genç olur anlarım, hadi 17-18. Ya Metehan kaç yaşında, baksana Allah aşkına. Hani,
1: tamam, ona bakıyordum abi.
0: Ben hani futbolumun son dönemine yetiştim, Eskişehir'den gelmiştim. 32. 32 yaşında Metehan kariyerinde bir sene Süper Lig oynamış bir oyuncuyu. Ya nasıl alırsın Trabzonspor'a? Melih Kabasakal'ı 50 kere izlemişimdir Eyüp Stadı'nda. Çok mücadeleci, eyvallah. Ya Trabzonspor'a olur mu Melih Kabasakal ya? Olur mu ya? Nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Samet Akaydın. Allah'ınızı seviyorsanız ya, bak anlamakta zorlanıyorum. Gelmiş Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye başarısız. Gitmiş Panathinaikos'a başarısız. Mil takım başarısız. Rizespor'un geçen sene hali ortada. Trabzonspor'a geliyor. Ya ben Trabzonspor'un 19 takımında genç bir çocuk olacağım. Küserim biliyor musun? Ya Melih'i alıyorlar, Metehan'ı alıyorlar, Samet'i alıyorlar. Bizden bir tane çocuğun gelişimine talip olmuyorlar. Yine basın toplantısında problemli bir hadise. Sayıyor Fatih Hoca gençleri. Hepsi yabancı. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Yani bu Bornaço muydu? Neydi o orta sahadaki? Bornoço vardı ya, şey omuriliğinden bir sakatlığı vardı. Geçen sene aldı. Orta sahada çıkardı bu maçta oyundan. Niye gittin sen sakat sakat? Oyuncu sakat. Fatih Hoca dedi ki ben onun dedi sakatlığına rağmen dedi sorumluluk alıyorum dedi. Ya sen sakat. Buçari ya. Bornoço diyor bunu. Ya sen onu sakat sakat gelişimine talip, ben diyorsun geliştireceğim onu diyorsun. Sakatlık riski. Ya oradaki çocuk üzülüp kırılmaz mı? 19 yaşında final oynamış o çocuk ya. Yani şey mi diyeceğiz biz? Hepsi mi yeteneksiz bu çocukların? Yarıştıkları adamlar da yarının Real Madrid Juventus'unda izleyeceğimiz oyuncular çıkacak onların içinden. Hı hı. Ya olmaz böyle yani. Şimdi bu planlama o yüzden beni bu sene Trabzonspor'la ilgili ciddi anlamda düşündürüyor. Analizler çok iyi gitmiyor Trabzonspor'da. Fatih Hoca mesela bir tane daha şey söyleyeyim. Diyor ki Trabzon'da diyor yaşamak futbol çok zor diyor. Trabzonspor'da diyor işte eleştiri, tepki, herkes böyle. Eyvallah, doğru yani. Sevgi de öyle.
1: Doğru, evet.
0: Hani ona mesela niye itiraz etmiyorsunuz? Sarılıyor sana. Mesela seni Trabzonspor'da teknik direktör yapma sebepleri de o ya, sevgileri ya futbolculuktan. Niye orada demiyorsunuz? Deli misiniz arkadaş siz? Niye bu kadar bizi seviyorsunuz yani? Niye bu kadar bize hizmet ediyorsunuz? Niye bizi sokakta gördüğünüzde sarılıyorsunuz? Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Ama eleştiri olunca çok zor şehir. Öyledir ya. Hayatta farklı oluyor mu mesela? Olumsuz bir şey yaptığında sarılıyorlar mı sana ya? Ya da bize? Sarılmıyor değil mi kimse yani? Böyledir yani. Nasıl bu böyle? Yani insanların düşünmüyorlar mı bir şey konuşurken? Ya bunu söylüyorum ama yani... Lan tamam, Trabzon zor şehir, eleştiri çok fazla, eyvallah, tepki fazla. Ama başarı olduğunda da aynı şekilde sevgi de benzer şekilde, duyguları o şekilde ifade ediyor. Ha demek ki bu Trabzon'da insanlar öfkesini de sevgisini de kontrol edemiyor. O zaman ben sevinçte, övgüde kızmıyorsam, beni bu kadar övme kardeşim ya, ben senin anlattığın kadar yetenekli biri değilim, ben senin anlattığın kadar iyi biri değilim diyorsan o gün saygı duyarım. Beni buraya getirmeyin kardeşim, ben antrenörlükte ne yaptım ya Trabzonspor'un teknik direktörü olacağım? İstanbulspor'da ne yaptım, Bursa'da ne yaptım, Alanya'da ne yaptım da bugün buraya geleceğim? Diyebiliyor musun? Demiyorsun. Onu demiyorsun ama eleştiri böyle, Trabzon zor şehir. Biz her gün burada, gören de diyecek yani bedava çalışıyorlar. Her gün diyor burada diyor, bizim bitmiyor derdimiz diyor. Yani
1: benzer
0: ne derdim?
1: Bir şey abi, Merih Demiral da söylemişti hatırlarsın Dünya Kupası'ndan sonra. Bizim ülkede işte iyi şey de çok abartılıyor, kötü şey de falan, ama iyi şey olduğunda söylemedi bunu.
0: Hiçbir şey demiyorsunuz abi. Şey ya bu kadar insan deli mi havalimanlarına koşturuyor demiyorsunuz bizi karşılamaya. Evet. Ama bak şey, kızlarımız teşekkür ediyor voleybolda. Hı-hı. Teşekkür ediyor. Şaşırıyorlar yani. Onlara geçen
1: da başarılar diyelim. Bugün maçları var abi. Avrupa Şampiyonası başlıyor.
0: Teşekkür ediyorlar onlar değil mi? Şaşırıyorlar hani, o ilgiden bir mahcup oluyorlar ya. Bu kadar basın gelmiş. Hatta gençlerde de final oynadılar. Kızlarda, evet. Voleybolda. Bir kızımız orada konuşuyor. Kardeşimiz konuşuyor. Ya çok böyle mahcup. Çok teşekkür ederim bu ilginizden, alakanızdan. Futbolcular diyor mu aynısını? Hakkımız diyor bizim. Kazandı, geleceksiniz tabii diyor. Gelmeyince kızıyor bir de. En çok parayı da bana vereceksin diyor. Sonra diyor ki işte ya futbolda eğitim mi? Sen yapıyorsun ya böyle. Sonra eğitim diyorsun ya. Ne eğitim, adam eğitim mi arar o zaman kendisinde ya?
1: Peki, kısa bir araya gideceğiz İbrahim abi. Aranın ardından birçok mesaj var. O mesajlarla da devam edeceğiz. Tüm mesajlarınızı, sorularınızı yönlendireceğim. Bu arada toplu olarak da doğum günü mesajları için teşekkür etmiş olayım. Ve kısa araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden İbrahim Yavuz'la devam edeceğiz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: futbolcuların efsane sözleri.
1: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
0: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana Note

0: Reklam bitti.
1: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
2: Birebir programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarında İbrahim Yavuz'la birlikte ve resmen artık Galatasaray transferini yaptı abi. Alexey Batrakov nasıl değerlendirirsin?
3: Ya şöyle, şimdi tabii oyuncuyu bilmiyorum. Yani izlemediğim bilmediğim bir oyuncu hakkında çok keskin bir ifade kullanamam ama Galatasaray'ın bugüne kadar yaptığı, yani Okan Buruk'la yaptığı transferler üzerinden bir şey öngörebilirim. Yani Okan Buruk göreve geldiğinden bugüne bir hayli fazla oyuncu aldı Galatasaray. Yani evet. Kimisinden çok ciddi anlamda sağlıklı geri bildirim aldı. Bazıları da ciddi problem yaşadı. Problem yaşadığı oyuncuların neredeyse tamamı bu tarz genç oyuncular. Yani Yelerti de benzer durumda aldı Galatasaray. Yusuf'u da aldı. Kazımcan'ı da aldı. Sayıyı arttırabilirim yani. Hatta ondan önce de böyle sorunu vardı Galatasaray'ın. Hatırla, Fatih Hoca ile Çıkıldağ ve Morutsan'la gelecek inşa edip Yunus Yıldırım'ı Yunus Akgün'ü şeye gönderdiler. Adana Demirspor'a gönderdiler. Çıkıldağ, Morutsan'la aynı benzer bir durumdu yani. Hatta Fatih Hoca da o dönem inanamadık ya, nasıl bu oyuncuları aldık falan dedi. Şimdi bu oyuncular Allah bilir nerelerdeler yani. Şimdi Galatasaray bugüne kadar hiç bu tarz oyuncularla bir gelişim gösterememiş. Ama bu şey değil tabii ki yani, bunu yapamayacağı anlamına gelmez. Diğer sorun, Galatasaray Icardi ile, Icardi olduğu dönemlerde güçlü oyunla, güçlü oyunu Icardi taçlandıran bir oyuncuydu. Ama bir oyun vardı ortada. Osimhen'le oyundan ziyade Osimhen'in bireysel anlamda kendi oyunu çok ön plana çıktı. Yani Icardi'nin olduğu dönem bütünde bir oyun vardı. Osimhen'le, Osimhen'e bağlı bir oyun oynamaya başladı Galatasaray. Yani hatta statta maçı izleyenler daha iyi onu görür. Ayağına topu alan Osimhen'i atmaya çalışıyor. Evet. Şimdi problemi çözüyor mu? Çözüyor. Ama bu kadar oyuncuya bağlı gitmek onun olmadığı organizasyonlarda sizi tanınmaz hale getirir. Çöker sistem yani. Ki geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Osimhen'in olmadığı hemen hemen bütün maçlarda Galatasaray sorun yaşadı. Ama o dönem Icardi yokken Galatasaray yine oyunu götürebiliyordu. Hatırla, işte o Icardi'nin olmadığı dönemler oldu ama bir oyun vardı ortada. Belki Icardi kadar bitiricilikte yetenekli oyuncusu yoktu Galatasaray'ın. Ama bir oyun belirleyici oluyordu. Ama geçtiğimiz sezon özellikle tamamen Osimhen'in hücum organizasyondaki yeteneğine, enerjisine mahkum oldu Galatasaray. Bu bence gelecek adına Galatasaray için problemli bir hadiseydi. Şimdi burada Batrakov diye bir oyuncu geldi. Leicester'den alamadı Galatasaray'ı. Hatta Çorum maçında sahaya bile gönderemedi. Aslında çok problemli bir hadisedir yani. Hani mesela ben o kulüpte bir idareci olsam gerçekten ciddi problem çıkartırım yani. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsun. İlk maçta, hele hele bu kadar transfer konuştuğum bir ortamda, oyuna dahi alamıyorsun. Şimdi bunu tek başına oyuncu yetersizliğinden okursak işin içinden çıkamayız yani. Muhakkak seninle ilgili de bir eksiklik var ya. Sayı çok fazla çünkü. Frankowski'ler, Cuesta'lar, Yelert'ler, Ndombele, değil mi? Yani Tete,
2: Batshuayi bile girebilir oraya.
3: Batshuayi sayısını unuttum yani. Hani bu kadar fazla. Şimdi bu da tehlikeli bir durum. Şimdi Galatasaray sürekli transferle o problemin ortadan kalkacağını anlattı taraftarına. İşte Okan Hoca da benzer bir durum yaptı. Şimdi oyuncuya ekstra yük bindi. Oyuncuda şu an ekstra bir yük var.
2: Evet.
3: Şimdi herkes ister istemez gel benim bütün problemimi ortadan kaldır ve herkesin hafızasında Mertens oyunu var. Beklenti Mertens oyunu. Hatta hemen benzetme de yapılıyor değil mi? Aa, fiziksel olarak da ona benziyor. Çünkü talep o ya. Duygu o, istek o. O yüzden sorumluluğu çok fazla ekstra olacak oyuncunun. Hayatında hiç uluslararası deneyimi yaşamamış Avrupa'da bir oyuncu. İşte Rusya'nın yaşadığı ambargodan dolayı milli takımlarda hiçbir Avrupa takımıyla oynamadı. Baktım Ürdün'le oynamış, İran'la oynamış, Vietnam'la oynamış gibi. Şimdi uluslararası organizasyon için bence bir öngörüde bulunmak için, bir testten geçmek için çok sağlıklı maçlar değil.
2: Avrupa Ligi
3: Şampiyonlar. Avrupa'da yok zaten. Şampiyonlar Ligi UEFA'da yok. Şimdi kariyerinde hiç bunu deneyimlememiş 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben de kocaman soru işareti. Olmaz demiyorum ama kocaman soru işareti. Ben idareci olsam Okan Buruk'la bu istişareyi yapsak derim ki hocam, ve para da yüksek bir para yani. Evet, hani az bir para da değil yani. Hocam ya, biz bunu alacağımıza, çünkü siz bu zamana kadar bu tarz oyuncuların hiçbirinden verim alamadınız. Ama siz işte Mertens, Icardi, Osimhen, daha böyle seviyesi, isim seviyesi yüksek, biraz da böyle geçimi zor olan oyuncuları idare ediyorsunuz. Nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum. Özgürlük tanıyorsunuz. İnce de bir çizgidir yani. Hani sana tanıdığı özgürlüğü bana tanımaması içeride problem de yaratabilir. İyi idare ediyor Okan Hoca o işleri. Ben olsam Galatasaray'ın yerine, evet paraysa daha büyük bir isme giderdim. Çünkü Okan Hoca bugüne kadar öyle oyunculara, ben hep zaten başladığından beri eğer Galatasaray o bölgeye birini alacaksa Bruno'yu alması lazımdı Manchester United'ten. Çünkü tam ona da uygun bir oyuncu. Çünkü o da Manchester United oyunlarında daha çok bireysel yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Galatasaray'da da dikkat et, sistemden ziyade hep bireysel yetenek daha belirleyici oluyor. Mesela eğer gerçekten Galatasaray'da bir sistem olsaydı İlkay Gündoğan dediğin oyuncu bugün başka seviyede olurdu. Çünkü o hep bir sistemin önemli oyuncusu oldu. İşte Guardiola oyunlarında dikkat et, kariyerinde zirve yaptı değil mi?
2: Evet.
3: Niye? Çünkü topla buluştuğunda, yine stadyumda canlı gördüğüm için söylüyorum, City oyunlarında topla buluştuğunda 2-3 opsiyonu var, onun yeteneği en iyisini buluyor. Ama Galatasaray'da çöz problemi diyor sana. Hayatında yapmamış ki onu. Bu sefer diyorlar ki arkadaş bu öyle de bir oyuncu değilmiş ya. Bence bu öyle bir oyuncu da sen öyle bir takım değilsin. Onun sorununu yaşıyor. Senin öyle bir sistemin yok. Bugün o sorunu yaşıyor İlkay'la. Şimdi bu nasıl bir oyuncu bilmiyorum. Kendi mi çözüyormuş orada problemleri? Ya da bir sisteme mi bağlıymış? Sisteme bağlıysa Galatasaray için büyük problem. Yani sudan çıkmış balığa döner yani. Çünkü burada öyle bir şey yok. Burada Osimhen diye bir oyuncu var. Topu aldığın, bulduğunda ona atacaksın. Ya da çok sıkıştığında ekstra yeteneklerle iş bitireceksin. Böyle bir oyuncuysan burada rahat edersin. Yok İlkay gibi bir sistemin içerisinde var oluyorsan, güçleniyorsan bu da karavana olur Galatasaray'da.
2: Bir dinleyicimiz de demiş ki abi bir Galatasaray taraftarı olarak

0: Patrakov transferiyle alakalı 3,5 milyon euroya yakın bir maaş verecekmişiz. Merak ettim, Lokomotiv Moskova maaşına baktım. 900-950 bin arası, yani beklenti Mertens gibi oluyor. İstenilen o, ama ben kesinlikle bir panik transferi olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta sizin kanayan yaranız belli. 10 numara pozisyonu, hala oralarda macera aramak bana mantıklı gelmiyor.
1: Aynı fikirdeyim. Yani bu tamamen Galatasaray'ın işlerin kötü gitmesi, transfer yapamaması ve o an işte o panikle birini getirelim o bölgeden düşüncesi oldu. Yani ben asla Galatasaray'ın birinci, ikinci opsiyonu Batrakov olduğunu düşünmüyorum yani. İşte bu da genelde problem yaratıyor. Şeye çok takılmıyorum artık. Maalesef böyle. Doğru mu? Değil. Buralara gelince o maaşlar 3'e çarpılıyor, evet. Yani. Böyle oluyor maalesef.
0: Selamlar, iyi yayınlar. Şahane konuşuyor İbrahim Yavuz. Bu hayatta, bu güzel oyunda ne olduğumuzu tek tek vuruyor liyakatsizliklerimizin yüzüne. Tebrikler diyor ve ekliyor. Yalvardım Salah'ı almayın diye Beşiktaş'a, adamın ayakta duracak hali yoktu. Mısır maçlarında ne oldu? Onlar vazgeçti. Bu sefer de Trabzon zıpladı.
1: İsim ne arkadaşımızın?
0: İsmini bakayım hemen dinleyicimizin. Yurt dışından yazıyor dinleyicimiz. İsmi yazmıyor.
1: İsmi yazmıyor. Yurt dışından dinleyen arkadaşımız. Şahane, yani müthiş tespit. Hatta onu söyleyecektim, unuttum, iyi hatırlattı. Trabzonspor aslında Fatih Tekke için o Salah hadisesi, evet, bireysel yetenek anlamında çok önemliydi ama bilmediği bir şeyi deneyimleyecekti Fatih Tekke. Oyuncu yeteneğine teslim etti Trabzonspor'u. Trabzonspor hiç bu kadar bir oyuncu üzerinden okunan takım değildi. Evet. Zubkov da ön plandaydı, Muçi de ön plandaydı, Onaçu da ön plandaydı, Olay da ön plandaydı. Değil mi? Hatırla bir oyunun bütününde. Evet. Burada dün akşam dikkat et, herkes Salah'ın ayağına bakıyor. Bir şey yapsın, problemi çözsün. O dönemde Beşiktaş'a gelmediği dönemde şöyle hissetmiştim. Ya bu İtalyano sanki bu durumdan memnun. Çünkü Salah onu mecbur Salah'a dayalı bir oyuna itmek zorunda bırakabilirdi. Hatta hiç alışık olmadığı bir şey yaşamak zorunda da kalabilirdi. Dirensen bir dert. Şimdi Salah'a dirensen yandın. Ya Salah gibi adam var, kullanamıyorsun. Oynatsan ona mahkum bir oyun oynatmak zorundasın. Çözebiliyorsa eyvallah, Osimhen çözüyor tamam, ama yetmiyor, bir yerden sonra tıkanıyor. Şimdi Trabzonspor'un tam anlamıyla bence Salah'la ilgili de bir sorunu başlıyor. Çok yetenekli bir oyuncu gerçekten ama şöyle sıkıntı var, dikkat edip iki oyuncu sıkıştırıyor. Ya bu da insan sonuçta, bir yerden sonra da tıkanıyor ve bir sistem olmadığı için mesela Liverpool'da, evet, Salah'ı da marke ediyorlar ama o kadar fazla önemli oyuncular var ki. O orada fazla bir oyuncu Salah marketse başka bir yerde bir boşluk oluşuyor. Onlar problemi oradan çıkartıyor. Ona da bir özgürlük tanıyorlar. Bir oyun çiziyorlar. O yüzden gerçekten de öyle. Yani Salah'ın aslında yetenekleri çok ciddi anlamda avantaj gibi gözükse de ona mahkum bir oyuna teslim olmakta Trabzonspor'da dezavantaj olacak gibi gözüküyor.
0: Diyelim ki Uğur Uçar yarın öbür gün Galatasaray'ın başına geçti. Neden geçmiş olacak? Çorum'dayken Galatasaray'dan puan aldı diye mi? Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçtiğinde ondan daha iyi Galatasaraylı futbolcular yok muydu? Fatih Terim'in de hiç başarısı yoktu. Fatih Tekke'ye de bir şans verildi. Yapabilirse yapacak demiş dinleyicimiz.
1: Yok ya, Fatih Terim arkadaşımızın şeyi, hafızası bir hayli kötüymüş. Fatih Terim Ankara Gücü ve ondan sonra mil takım serimi, Ümit mil takımı, amil takımdan sonra Galatasaray'ın hocası oldu. O şey zannediyor, Ankara Gücü'nden sonra geldi zannediyor. Yanlış yorumlamış. Fatih Tekke'nin o anlamda teknik direktör becerisi anlamında öyle bir durumu yoktu. O tamamen o kulübün efsanesi olacak. Şey de demiyorum ayrıca. Ya asla olmaz demiyorum. Yapabilirdi yani. Ama ben davranışa itiraz ediyorum. Yani oyuncuya gelirken, sevgiye gelirken, övgüye gelirken bir sorun yok. Seni övgü ve sevgi oraya getirdi ya, hoca yaptı. Ama eleştiriye gelince burası zor diyorsun. Ona itiraz ediyorum. Futbolcuların maaşını sorgularken teknik direktörün aldığı maaşı sorgulamıyorsun. Ona itiraz ediyorum yani. Ama şey yanlış. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'a nasıl geldiğini bilmiyor. Uğur Uçar'la ilgili de şunu söyleyeyim. Uğur Uçar da Çorum Spor'da puan aldığı için Galatasaray'ın hocası olmaz. Uğur Uçar'ın sen önce bir Pendik serüvenini bir takip et. Ondan önce Arda Turan'la geçirdiği Eyüp serüvenini bir takip et. Ondan önce futbolu bıraktıktan sonraki süreci takip et. Uğur Uçar dün antrenör olmadı. Bizim zaten en büyük eksikliğimiz o. Bilmiyoruz ki kimseyi, tanımıyoruz. Nereden geldiğine bile bakmıyoruz ya. Orada görüyorsun Galatasaray'dan puan aldı. Puan aldığı için getirdi değil. Ki bence gelişimi son derece sağlıklı. Eğer yakın tarihte, yani tabii böyle patlıyor olmaz ama gelişimi umarım böyle devam eder. Galatasaray'a biri hoca olacaksa Uğur Uçar'ın teknik direktör anlamında gelişimi çok sağlıklı. Umarım o gelişim devam eder ve Galatasaray bu anlamda yine kendi bünyesinden bir antrenör yetiştirme konusunda çok önemli bir teknik direktörü hazırlıyor.
0: İbrahim Bey'e sevgiler saygılar. Fatih Tekke altyapıdan futbolcu almamakla bence hata yapıyor. Bir tanesi de taraftarı olduğum takımın başında olan Okan Buruk Çorum Spor maçından sonra çıktı. Bir tane bile ofansif oyuncum yok dedi. Ne kadar savunma oyuncusu varsa sahaya sürdü. Altyapıdan bir tane çocuk oyuna giremez mi ya? Bunca sene bir tane futbolcu A takım seviyesine getirememiş. Antrenörü neden altyapıda tutarlar? O da ayrı bir merak konusu. Ben 10 tane altyapı futbolcusunu A takıma versinler demiyorum. Kendisinin de çıktığı gibi bir ya da iki tane futbolcuyu A takıma monte etsin diyor.
1: Şahane. Yine ben de katkı yapayım. Dediğimiz kişi Okan Buruk da o camianın altyapısından yetişip UEFA Kupa ve Süper Kupa'yı deneyimlemiş. Yani bugün biz yetiştirici değiliz, yarışmacıyız diyen kişi o dönem aynı düşünceye sahip olsa biri, şu an Okan Buruk gibi, Okan Buruk'u da tanımayacaktık değil mi?
0: Evet.
1: O dönemki teknik direktör biz yetiştiriciyiz, yetiştirici değiliz, yarışmacıyız demedi değil mi? Hem yarışmacı oldu hem yetiştirici oldu. Öyle şey olur mu yani? Tek başına niye birine tabi? Var mı futbolda mesela sadece hücum ya da sadece defans? Hücum da var, defans da var. Evet. Mesela bize antrenör kursunda ne öğretiyorlar? Savunma prensibi, hücum prensibi. Diyorum mesela bir tanesini boş ver, birini öğren yeter diyor mu?
0: Hayır.
1: O zaman hem yetiştirici olacaksın hem yarışmacı olacaksın. O işin kolay işte. Fatih Tekke'nin de Okan Buruk'un da sığındığı liman o işin kolay tarafı. Yok. Yok ya. Senden oluyordu, onlardan niye olmuyor? Sen şey misin mesela? Farklı bir özelliklerin mi var onlardan? Tamam, yeteneklisin. Orada da yetenekli çocuklar var. Yani bu Trabzonspor Samet Akaydın'dan bir şey bekleyene kadar ya bir tane o bünyesinden bir çocuğu alamaz mı? Bak, kendileri oynatmadı neredeyse, o kadar az oynayan çocuk Ajax'a gitti. Evet. Hollanda'dan gördüler aldılar. Ahmetcan'dı değil mi?
0: Ahmetcan kaptan.
1: Varmış bak, Ahmetcan gitmiş Ajax'a.
0: 4 yıllık da sözleşme uzatmış.
1: Nasıl oluyor yani? Seni alamak göremedin. Ya sence yok mu o çocukların içinden bir Ahmetcan kaptanla? Ya da ya ben şöyle bakardım mesela. Okan Buruk için de Fatih Hoca için de söylerim bunu. Ya arkadaş, Samet Akaydın mı? Ya ne Samet Akaydın'ı? Ben, bak oyuncuya da saygısızlık olarak algılanmasın yani. Samet Akaydın'da değerli olduğu yerler vardır. Kulübe değer katacağı takımlar vardır. Ama burası Trabzonspor. Ben bir tane altyapıdan gerekirse Samet'ten az katkı vereceğini bilsem bile o çocuğu oraya götürürüm. Diğerlerini de bu konuda teşvik ederim yani. Bak, olabiliyor aslında. Şimdi sen nasıl teşvik edeceksin Trabzon'daki çocukları? Demez mi çocuk? Ya ben U19'da şampiyon oldum. Bir tane oyuncu o organizasyona gelemedi. Tanımadığım garip garip ülkelerden tuttum. Bir sürü genci getirdim buraya. Hatta birine sakatlığına bile tamam ben hallederim, sakatlığına rağmen gelsin buraya kefilim dedin.
0: Evet.
1: Okan Buruk için benziyor. Çok şey varmış, alttan hiç oyuncu var yokmuş. Yok ya. Senin için de aynı şeyi söyleseydi o günkü teknik direktör. Yok deseydi, ben ne uğraşacağım Okan'la, Tugay'la, Bülent'le. Ben gideceğim alacağım yine işte Koseçki'yi alacağım. O dönem kimse onları. Onlar da diyebilirdi. Ya onlar size dememiş. Siz niye bu çocuklara aynı şeyi yapıyorsunuz? Farklı şey davranıyorsunuz. Onlar size saygı göstermiş. Almış sizi. Hem yetiştirmiş hem yarışmış. Sen niye... Altyapında hele hele bak Galatasaray'ın durum bir de ekstra bir durum var. Sen şu an o adayı göndersen sahaya Allah'ın kulu sana tek kelime etmez, biliyor musun? Ya yok zaten yani, bu çocukta yok ya, bir de ekstra da bir durum oluşmuş. Ya gönder adayı ya. Bir tane oyuncuyu şu maçta ofansif oyuncum yok diye şikayet edeceğine şu adayı kampta geçirmiş. Göndereyim ya. Hani ne kadar kötü bunu, olabilir yani.
0: Olumlu örneği Fatih Terim dönemi miydi abi? Tam hatırlamıyorum. Yanlışsam düzelt. Ozan Kabak.
1: Tabii ya, işte Fatih Hoca bir de anlatıyor o süreci.
0: Evet evet, doğru.
1: Anlatıyor kendi kanalında değil mi? Ya bir penaltı, iki penaltı diyor ki kardeşim oynayacaksın diyor. İlk sen yazılacaksın diyor.
0: Şu an Hoffenheim'de kadroya ilk yazılan
1: milli takım oyuncusu. Şimdi zaten Fatih Terim'le Okan Buruk hep kıyaslanıyor, tamam mı? İkisi de 4 sene üst üste şampiyon oldu ya. Bak yani, kıyaslanması Fatih Hoca'ya büyük saygısızlık. Ya yanından geçirmem yani. Çünkü Fatih Hoca'nın burada kendi evladın dediğin akademinden oyuncularla gelişerek gidiyor. Emre'si, Okan'ı, Bülent'i değil mi? Tugay'ı gelişe gelişe gidiyor. Burada bir karşılık var. Burada yok ki karşılık. Burada o harcadığın paralara bak ve o dönem Galatasaray UEFA ve Süper Kupa'yı alıyor. Bak, UEFA evet. Ve Süper Kupa. Burada ne var Avrupa'da ya? Başarı diye bu sene başarı dediğin Liverpool'da Galatasaray 8-0 yenilse kim itiraz edebilirdi o maça?
0: Kimse, Uğurcan yani olmasa
1: yani 8-0 bitse kimse itiraz edemezdi ya. Juventus maçına gidelim. Turu atlamana rağmen 10 kişi neredeyse 90 dakika oynayan bir takıma elensen kim itiraz edebilirdi? Herif atsa orada ceza sahasının içinden son vuruşu elendin. Ama başarı diye anlattın. Anlattın da kadronda 75 milyon euro bonservisle aldığın oyuncu var. Olmaz yani şimdi. Fatih Hoca'nın tesadüfü olabilir mi? Yine oradan bir örnek vereyim. Ceyhun Müderrisoğlu, bugün Bülent Korkmaz'ın yardımcısı Antalyaspor'da. O dönem Fatih Hoca ile akademilerde çalışıyor Göksel'in altyapılarda. Bir YouTube kanalına konuk oluyor. Anlatıyorlar işte. Ceyhun diyor ki, Ceyhun Hoca diyor ki, ya diyor Fatih Hoca diyor sürekli diyor bizle diyor iletişim halindeydi diyor. Hatta diyor iç saha maçlarında diyor bizim de diyor U19'un oynadığı maçların diyor izlerdi tamamını. Hatta en kötü maç erkense diyor bir yarısını izlerdi diyor. Ve sürekli bizle beraber iletişim halindeydi. Şimdi mesela Fatih Hoca niye izliyor oyuncuları? Şey diyemez mi mesela? Onlar da hoca bana rapor edin. Kimlerin olacağını. Niye izliyor? Çünkü onların gözden kaçırdığı birini görebilir Fatih Hoca.
0: Evet.
1: Ceyhun Hoca'nın yetersiz gördüğü bir çocuğu orada Fatih Hoca farklı bir gözle alıp başka bir seviyeye çıkartabilir ki çıkartmış da örneği de bir hayli fazla. Okan Hoca'nın bir tane sen biliyor musun böyle bir şey yaptın? Hiç duydun mu yok? Sen Galatasaray'ın bu sene nerede antrenman yapacağını daha düne kadar kimse bilmiyordu. İnanabiliyor musun bu durumu? Florya biliyorsun şu an.
0: Tabii evet.
1: İlk Okan Buruk şu an var ya ortalığı ayağa kaldırması lazımdı. Şöyle Kemerburgaz'a biz geldik nasıl olur da altyapının şu an Kemerburgaz'la ilgili planlaması yok. Galatasaray altyapısı şu an antrenmanını nerede yapacağını nerede kalacağını böyle göçebe bir şekilde geçirecek. Niye? A takımı taşırken Osimhen'ler onlara bunlara milyon euroları verirken verme demiyorum hadi ver. Vermemen gerekiyordu yoktu öyle bir ekonomin de hadi ver ver. Altyapın ayıramadın mı şuraya birkaç milyon euro da çocuklara da bir tesis yapalım yani. Ve o kulübün teknik direktörü de şu anki teknik direktörü de o konuda örnek rol model olması gereken kişi.
0: Evet.
1: O yüzden Fatih Hoca ile Okan Buruk'un yan yana getirmem yani.
0: Sayın İbrahim Hocam, bana göre Fatih Tekke şu an hala Trabzonspor'un başındaysa bunu Muçi'ye borçlu. Geçen yılki başarı da sadece bireysel futbolcu başarıları. Fatih Hoca'nın kattığı pek bir şey yoktu bana göre. Tek oynadığımız maç Galatasaray maçıydı. O maçtan sonraki 6 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet var.
1: Ya öyle diyemem tabii, haksızlık ederim. O kadar keskin ifade kullanamam. Ama şunu söylerim ki biraz önce de ifade ettiğim gibi. Teknik direktörlük anlamında geçtiğimiz sezonun onunla mı ya da oyuncu becerisiyle mi alakalı olduğunu bu sene net bir şekilde test edeceğiz. Çünkü önümde benzer Hamza Hamzoğlu örneği var. Yoksa Hamza Hamzoğlu 3 kupa aldı yani.
0: Evet.
1: 3 kupa ne demek? Şampiyonluk var, Süper Kupa var, Türkiye Kupası var. Şimdi ama sonraki sezonlarda Hamza Hamzoğlu hiçbir yerde yok.
0: Benzer bir örnek de aslında Sergen Yalçın değil mi abi?
1: Ya aynı.
0: 3 kupa oldu.
1: Şampiyonluk da. Değil mi? Türkiye Kupası, Süper Kupa. Aynı Sergen Yalçın devamında yok.
0: Evet.
1: Şimdi ben sürdürülebilir bir başarı görmedikten sonra bir sene üzerinden seni çok iyi teknik direktör diye ayıramam ki. Sen o dönemin rakiplerin, oyuncuların belli ki kaymağını yemişsin Sergen Yalçın olarak. Çünkü devamın yok. Niye Fatih Hoca için bu ifadeyi kullanmıyorsun? Niye Okan Buruk için bu ifadeyi kullanmıyorsun ki? Okan Buruk'u eleştiriyoruz ama Okan Buruk'un sürdürülebilir bir teknik direktör performansı var. Çünkü Akhisar'da kupa, Başakşehir şampiyonluğu burası. Onun farklı bence davranış anlamında eksikliği var. Zaten Okan Buruk bu kadar kupayla uluslararası bir takıma gidemiyorsa, yani Avrupa'nın önemli bir takımına gidemiyorsa ki dil sorunu olmamasına rağmen, İtalya'da Inter'de oynamış olmasına rağmen gidemiyorsa oralara, bunun temel sebebi o işte hiçbir oyuncunun gelişimine dokunmama hadisesi. Sürekli oyuncularla problemi ortadan kaldırma hadisesi. O yüzden Okan Buruk gidemiyor buradan Avrupa'ya.
0: Gidemiyor mu, gitmiyor mu sence?
1: Bence gidemiyor. Almaz ki, nasıl alacak şimdi? Ndombele'yi o halde sahada gören bir scout bir alır mı o takımından? Bu halde bir oyuncu sahaya gidiyorsa orada ne antrenman yapıyorlar der. Ya da açıp Galatasaray'la Okan Buruk'la oyuncu konusunda, gelişim konusunda bakmazlar mı yani? Yelert'i geliştirememiş, Cuesta'yı geliştirememiş, Frankowski olmamış, sistemde değişmiş. Bakmaz mı adam? Osimhen varsa kazanıyor, yoksa kazanamıyor. Şimdi, ve sormuyor mu zannediyorsun açıp Mertens'e, Icardi'ye? Mesela Icardi'yi o halde görünce demiyor mudur mesela İtalya'da bir kulüp sportif direktörü? Arkadaş sen bu halde nasıl bu kiloyla ya, sen hiç antrenman yapmasan bu halde olman lazım. Siz nasıl bir antrenman yapıyorsunuz ki sen hala kilo anlamında sorun yaşıyorsun? Mesela ne oluyor orada ya? Ya onu bilmiyor mu şimdi? Teslim olur mu? İtalyan onun geldiği ülke ya orası. Evet. Bak İtalyano'yu da almadılar orada değil mi? Mesela Inter'in
0: boşta kaldı.
1: Boşta kaldı. Sana geldi, yoksa Inter Milan istese herhalde gelmez değil mi bize yani?
0: Tabii.
1: Roma şu an istese onu. Bak o ülkenin antrenörü geldi sana, ders veriyor.

0: en iyisini alır mı buradan, Okan Buruk'u oraya götürür mü? Bence mümkün değil.
1: Selamlar, geçen sezonda söyledim. Bu ligde iki teknik direktör var. Biri Osimhen'in, diğeri Onuachu'nun ekmeğini yediler. Bu ikili ve İsmail Kartal devre arasını göremeyecek. İbrahim Yavuz ne söyler bu konuda diyor Rıdvan Bey.
0: Gidişatları iyi değil. İtalyano bu anlamda yani o söylediği örneği onaylıyor, destekliyor yani. Hani

0: Ülkenin Trabzonspor aşkına bakar yani. Dinlemez kimse kimseyi. Başarı varsa eyvallah, yoksa devam derler. Burası böyle bir ülke maalesef.
1: Galatasaray taraftarıyım. Helal olsun İbrahim hocama, çok doğru söylüyor. Hep transfer, hep pişmiş oyuncu peşinde Okan Buruk. 4 yılda bir tane altyapıdan oyuncu çıkmaz mı? O zaman kapatsınlar altyapıyı, boşuna para harcamasınlar. Sadece laf olsun diye hazırlık maçlarında oynatılıyor, sonra geri gönderiliyorlar. Ne yani, sezon başında bu genç çocuklar nasıl bir performans sergilemesi lazım ki A takımda rotasyona girmesi gerekiyor? Niyaga alındı, yeterince süre bulamadı. Trabzon alsaydı dün ilk 11'de oynuyor olurdu. İnşallah Batrakov da aynı şekilde olmaz. Teşekkürler diyor Kurtuluş Bey.
0: Yani dediğim gibi şimdi burada göreceğiz yani, ama çok ciddi anlamda soru işareti var bu oyuncuda. Yani oyuncudan ziyade bir de şöyle bir durum vardır. Mesela diyorlar ya, oyuncu ne katar Galatasaray'a? Bence soru şöyle sorulması lazım. Galatasaray oyuncuya ne katar? Çünkü sistem belirleyecek ya. Şimdi burada her taraf dağılmış düşünse. Kırık dökük burası. Yok mikrofonun, yok hiçbir şeyin yok ve sana diyoruz ki gel bize ne katarsın? Senin bir şey katabilmen için bir düzene ihtiyacın var değil mi? Evet. Şu sisteme, oraya buraya. Şimdi bunların hiçbiri, bir tane şey çalışacak ya da ikide bir ses gidecek, kısılacak. Sonra biz diyeceğiz ki Göksel'in bize bir şey katamadı. Yok ya. Şimdi onun da bir şey katabilmesi için bir sisteme ihtiyacı var yani. Sistemi görmüyor ki, bilmiyoruz biz şimdi. O kadar bilinmezi içinde barındırıyor Galatasaray'ın şu anki durumu.
1: İstanbul'dan Serdar Bey diyor ki, adamcılık ve torpilcilik olduğu sürece imkansızlığı konuşuyoruz. Avrupa'da final oynayan Trabzonlu gençlerden kaç tanesi piyasada? İyi yayınlar.
0: Aynı fikirdeyiz. Yani biraz önce bizim söylediğimiz, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir tanesi mi yok ya o yarışın içerisinde? Ahmetcan Kaplan'ı geldi, Hollandalılar aldı götürdü yani. Çünkü sen hiç kimseye o şansı vermiyorsun ki. Ama sen gidip şeye veriyorsun. Fatih Hoca'nın basın toplantısını dinlesinler. Son maç önü basın toplantısını, son maçtaki. Orada görürler. Yani Ferencvaros maçından bir gün önceki basın toplantısında sayıyor gençleri. Bir tane Türk yok içinde. Evet. Hepsi yabancı. Daha onlar var diyor. Bir tane duymak istemez mi ya Tıra? Ve eminim ben ya o çocuklar ya da onların babaları, hepsinin evinde bir Fatih Tekke bir posteri vardır değil mi? Ya da o kadroda bir Fatih Tekke vardır yani. İstemez misin yani, evinde fotoğrafın olan o çocuğun geleceğine dokunmak istemez misin yani? Ben bilmiyorum. Ya geçmişte böyle yapıldı çünkü. Özkan Sümer öyle yaptı. Yani öyle yaptı. Rahmetli Gündüz Sekin Onay öyle yaptı. Metin Türel öyle yaptı. Ben bunlarla genç milli takımda bu insanlarla çalıştım yani. Biz böyle gördük bunlardan. Onlar da biliyorlardı, gidip yurt dışından alabildiğimiz kadar fazla oyuncu alalım. Gidelim oradaki gençleri alalım. Afrika'dan alalım, oradan. Ya gelsin gelmesin demiyorum hani. Yanlış anlaşılmasın, onlar da olsun. Ama buradaki çocukları yok sayıyorsun ya. Ve tutturdun mesela bu Tarık Çamdal ya. Mesela sıkışan Tarık Çamdal diyor. Neymiş, çok para iste. Verme abi. Gelmiyor o zaman diyor. Verme, veriyorsun, geliyor, kızıyorsun. Verme bak, Ali Koca Abdülkerim'e dedi. Etmezsin o parayı dedi. Ama ediyormuş. İşte problem orada. Bizde o edip etmeyeceğini... edip etmeyeceğini bilen insanlarda sorun var. Hatta demişti ya Ali Koç bir gün, sunum yaptı bana dedi, hatırlıyor musun? Bir sportif direktörle ilgili.
1: Evet.
0: Sunum yaptı. Mesela ya ben mesela bu radyo ile ilgili birinin bana sunum yaptığını ve benim yeterli ya da yetersiz olduğumu söylediğimi düşünsene mesela. Mesela radyoculukla ilgili ben diyorum ki ya Göksel'in bir arkadaş geldi bana sunum yaptı. Ya sen demez misin abi, sunum yaptı da senin bu konudaki donanımınla, eğitiminle yani hani karar vermek doğru, için değil doğru. Mi yani ben... Sana sunum yapmış bir sportif direktör, sen de onaylamışsın. Kendi şeyin, donanımın bu konuda, bilmediğin bir konu hakkında neye ikna olduğunda tamam dedin. İnsan demez mi yani, ya sunum yaptı bana dedi, ikna oldum dedi. Bilmediğim bir konu hakkında, ya o yüzden bana
1: neye
0: bunlar...
1: Neye ikna olduğunda açıklasa mesela.
0: Ya evet demiş. Yani neye ikna

0: Senin karşılığın ne yani? Ayrıca niye onunla ilgileniyorsun? Bak orada bir şey var. Oradan ne alabiliriz? Artıları koy cebine. Niye sürekli bir şeyle savaş halindesin? Hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Ya onu da anlıyorum. Bak dinleyen herkesin her söylediğini anlayabiliyorum. Onlar eski futbolcu değil, sportif direktör değil, kulüp başkanı değil, idareci değil. Onları anlıyorum. Benim anlayamadıklarım tamamen o bahsettiğim pozisyonda olan insanların dili. Ya bu söylediğini sportif direktör söylüyor, teknik direktörü söylüyor. İşte İsmail Kartal en çok ben puan aldım diyor. Şimdi bunu nasıl bir teknik direktör dile getirir? Diyor ki Yusuf Akçiçek'i ben çıkardım diyor. Yusuf Akçiçek de 6 tane mi yedim Danimarka takımından? Elimde stoper yoktu dedi. İsmail Yüksek'le beraber oynattı. 5 mi bitti, 6 mı bitti Fener deplasmanı? Nörşanat'la 6 bitti. O maçtan sonra elimde yani o çocuğu yok saydı ve hatta şöyle dedi. Yani ne yapayım işte yani çocuk oynadı 6 yedik dedi. Şimdi aynı çocuk için ben yetiştirdim dedi İsmail Kartal ve o çocuk varken gitti. İtalyan stoper neydi? Penaltı kaçırdı hatta. Bonucci'ye emekli ikramiyesi verdi Fenerbahçe. Mesela eğer gerçekten o gün Ali Koç'a şu ifadeyi kullansaydı. Başkanım kim Bonucci mi? Ben gideceğim İtalyan Bonucci gelecek buraya ona emekli maaşı vereceğim. Toplasan 10 tane maç oynaması için. Ben Yusuf Akçiçek'te oynarım. Gerekirse onunla kaybederim. Dese eyvallah diyeceğim. Ya onu yapmışsın. Bak onu yapmışsın. Gitmişsin adama emekli maaşı vermişsin. Oyunda seni bir yerden cezalandırır. O adam da gelmiş en kritik anda penaltıyı kaçırmış. Elenmene o penaltıyı kaçırarak sebep olmuş. Sen şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakıp diyorsun ki ben çıkardım. Şimdi sen bu dili kullanırsan idareci olarak, teknik direktör olarak ben hani yazan taraftar kısmında olan insanları anlayabiliyorum yani. Bu böyle konuşursa o da öyle yapar, şaşırmıyorum yani.
1: İbrahim Hocam Özkan Sümer de bilirdi almasın diyor ama onların zamanında iki yabancı kuralı vardı. Takımlarda sadece iki yabancı oynatılabiliyordu. Dolayısıyla yerli oyuncular kıymetliydi. Gençlerin içerisinden de oyuncular bulup çıkarmak, takıma monte etmek zaten önemli bir vazifeydi.
0: Yani şey mi iddia ediyor, yabancı sayısından dolayı mı almamış Özkan Sümer yani?
1: Yani biraz
0: ya da Fatih Terim, ama... Fatih Terim o yüzden mi almamış yani? Hadi o zaman Galatasaray'dan gidelim yani. Ya öyle şey olur mu, yapmayın lütfen yani. Bu düşün şimdi ben sen bunu söylediğin zaman ben sana ne anlatayım, bir sürü örnek vermişim oradan oyuncular gelmişim diyor. Sen diyorsun ki Özkan Sümer'e de verseydin öyle yapardı diyorsun. Ben hiçbir şey demiyorum. Hadi tamam şimdi aklıma geldi. Şimdi yapıyorsun tam bak Özkan Sümer'in olduğu döneme götürmeye çalışıyor federasyon, düşürmeye çalışıyor. İtiraz ediyor teknik direktörün, kızıyor. Kızıyor mu oynatmak istemiyor ki Türk oyuncuyu. Yarışamam ben Türk oyuncuyla diyor. Ya istemiyor adamın öyle bir niyeti yok yani ben yarışamam Türk'le diyor. Bunun yabancıyı sayısına özgürlükle ki sen hiç Göztepe mesela Göztepe'den örnek vereyim. Yani bir yerden bir şey bulmam lazım ikna edemiyoruz insanları. Göztepe'de iki tane yabancı var değil mi kulübü yöneten bir Hırvat idareci bir de Bulgaristan'dan teknik direktörleri var. Hiç Türk yok kulüpte. Mesela sen hiç Göztepe'den şöyle bir şey duydun mu yabancı kuralına itiraz ediyoruz. Bak yabancı kurala itiraz etmiyor. O ona göre hazırlık yapmış. O şeye itiraz ediyor. Türk oynatmak istiyor. Sen yabancı Türk'ü oynatmak istiyor. Türk yabancıyı oynatmak istiyor. Tam tersi olması gerekirken onlar senin çocuğunu eğitiyor, geliştiriyor. Sen hiç mesela onlardan öyle bir şey duydun mu?
1: Yok.
0: Kural dediler. Kaçsa sayı ona göre hazırlıyor. Hatta mahcup olman lazım. Arda Okan Kurtulan diye bir oyuncu var değil mi? Fenerbahçe altyapısındaydı. Bu çocuğu kimse gelişimine dokunmak istemedi. Gitti oraya işte sağa sola gitti. Karacabey'e falan gitti. En son Adana Demir'e geldi. Adana Demir'de de oynatmadılar çocuğu. Sonra Adana

0: Tedesco.
1: Arda Güler, Vitor Pereira.
0: Arda Güler'in başlangıcı öyle. Ben anlamıyorum yani, hani hiç kimseye dokunmamış bu kadar yerli teknik direktör var. Ve ülkede ısrarla kural kalkarsa yerli oyuncular çok para ister diyorlar. Sanki yabancılar da hani bedava geliyorlar. Yabancılar da bedava geliyor. 30 milyon euro veriyorsun Batrokov'a. Şu Tarık Çamdal'a verdiğinle Batrokov ya da neydi o Leslie ya da Yelert. Mesela niye hiç kimse Tarık Çamdal örneğini verirken Yelert'i vermiyor? Mesela Yelert'e verdikleri bonserviste Tarık Çamdal'a verdikleri bonservis arasında ne fark var? Hiçbir Tarık şey Çamdal olunca Türkler hemen çok para istiyor, aman kuralı kaldırmayın. Yelert var, onu niye görmüyorsun? O da yabancı, bak ona da vermiş aynı parayı. Senin burada sorunun yerli yabancıyı kaldırmak değil. Parayı doğru harca. Analizi doğru yap. Kim sizin scout ekibiniz? Kim izliyor bu oyuncuları? Yelert'e kim onay veriyor? Kim veriyor? Leslie'ye kim onay veriyor? Otur onlarla tartış. Bonucci'yi kim getiriyor buraya? Bunları tartış. Nasıl oluyor da yurt dışından gelen bir teknik direktör, bir tane adam ya yurt dışından geliyor, senin İsmail Yüksek'ini 10 günde diyor ki ya deli misiniz, bu oyuncu var diyor ve o oyuncu amil takım seviyesinde bir oyuncu oluyor ve Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu oluyor. Ve bu sırada kimse görememiş bunu. Bak açıp direkt, hani onayladığım için çok rahat söyleyebiliyorum, direkt menajerinden aldım. Kimse görememiş ya.
1: Çok örneği var bir daha.
0: Ama yani şimdi
1: da var mesela Bilic'in dokunuşları.
0: Ya Bilic temelini attı Beşiktaş'ın Şenol Güneş'te o başarı yakaladıkları dönem. Bir sürü oyuncu var. Ya sonra diyorsun ki Türkiye'de oyuncu yok. Çok sıkışınca çok para istiyorlar. Yabancı sanki bedavaya geliyor yani. Bir de öyle bir ekonomin yok. Senin Osimhen'in parasını ya da işte Kante'nin ya da diğerlerinin ya da Vlahovic'in parasını döndürebileceğin ekonomin yok. Hani şey vardır ya işte ekonomi demin şeydi, hani borçlanarak büyüme muhabbeti var ya finansta, işte geçen gün onu biri anlatıyor bana. Ya öyle bir şey değil ya bu. Bana diyor ki ama diyor finansta diyor borçlanarak büyüme, ya değil nereye büyüyorum ya, şampiyon olsan 10-12 milyon euro alıyorsun diyorum Süper Lig'de. Tek şansın sürekli Şampiyonlar Ligi Avrupa, eğleniyor gidiyor, işte Başakşehir elendi ya. Nasıl dönecek o ekonomi şimdi Başakşehir'in? Her şey çok iyi gitse 12 milyon euro alacak Başakşehir. Ne evet. Satıyor Başakşehir? Hangi bilet satıyor? Hangi forma satıyor?
1: Doğru, bir de o kadar sıkıntı da olan.
0: Ne, nasıl dönecek şimdi? Sen nasıl bana anlatıyorsun? Nuri Şahin olarak Türkiye'de hakemler olduğu sürece diyor, Türk hakemler olduğu sürece oyun gelişmez diyor. Yapmıyor işte. MHK'nin yerinde olsam yaparım. Nuri Şahin gibi teknik direktörler olduğu sürece gelişim olmaz derim Inter Turku maçından sonra. Bize zarar ettirdi ekonomik olarak da ülke puanı olarak da derim. Siz bana diyorsunuz, ben de derim. Benim hakemim ne kadar eksiksin, sen de eksiksin. Doğru. Ben yaparım bunu yani MHK'nin yerinde olsam. Öyle bir dünya yok. Sanki antrenmanlar süper, stadyumlar süper, kulüp borçlarında hiçbir sorun yok. Hakemler. Hakemler senin eksikliğin kadar, onlar da eksik yani. Ama onlar kadar. Ya bu ülkede bak, o kadar üzücü bir hadise ki bence kulüplerin de o anlamda ayağa kalkması gerekiyordu. O Fırat Aydın ustalara, o Tugay Kağan Numanoğulları'na, değil mi? O dönem hakemlere ve çok önemli hakemlere bir anda hakemliği bir bıraktırdılar. Sonra tekrar geri döndüler. Sonra tekrar bıraktırdılar.
1: Evet.
0: Ya bu insanların aileleri var yani. Öyle kolay mı birine çamur atmak? İftira atmak? Değil mi? Elinde hiçbir belge, argüman olmadan bıraktırdın hakemliği. Ve elinde hiçbir gerekçe yok. Düşünebiliyor musun o insanı? Sen bir anda sana görevi bıraktırdılar değil mi bir yerde? Sormaz mı insanlar yani? Ne oldu? Ha sonra ne diyor insan? Ha bir şey yapmıştır kesin. Zaten şeye çok suistimale çok açık bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar zor bekliyor birilerine iftira atabilmek için. Şimdi yazık değil mi o insanlara yani? Sen MHK'yi orada sorgula. Kıyameti o gün kopar. Sen bunlara niye bıraktırdın de ya? Tugay Kağan Numanoğlu diye bir hakemin vardı. Yazık değil mi? Bu seviyede bir hakem çalışamıyor. Niye Fırat Aydın Ustalar o dönem bıraktılar? Niye?
1: Cüneyt Çakırlar
0: niye? Tuttun gencecik çocukları sahaya gönderiyorsun şimdi. Bir de yani akıl mantık alacak hadise değil. Yaş ortalamasını futbolcularda, takımlarda düşürürsün, hakemde çıkartırsın. Bu böyledir. Çünkü hakemde deneyim çok önemlidir. Evet, atletizm o deneyim. Premier Lig'de yaşlı göbekli adamlar.
1: evet doğru.
0: En hızlı ligde. Niye? Deneyim çok önemli. Şimdi Galatasaray maçına bir hakem atıyorlar. İşte biz geçen maç önü Burçin Keskin hocamla maç önü programı yapıyoruz A-Spor'da. Yani bu konunun uzmanı olduğu için söylüyorum. Diyor ki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupalarında diyor açılış maçına verilen hakemler diyor finale aday hakemlerdir diyor. Yani bellidir ya final için 3-4. İlk Galatasaray'ın açılış

0: maçına en deneyimsizi veriyorsun. Lan versene o en iyisini ver açılış maçına.
1: Doğru, evet.
0: Bunu bile beceremiyorsun. Sen de Kulüpler Birliği olarak saçma sapan şeylere itiraz ediyorsun. 10 artı 2, 10 artı 8, 10 artı 6,5, 5,5. Ya bırak onlarla, ne sana söylemiş. Gönder, yok yabancıyla da yapamıyorsun ya zaten. Neyin mücadelesi? Sanki yabancı da sınırsız olunca şey yapıyoruz. UEFA kupasını alıyoruz. 2 tane kupa var ülkede. En fazla Türk'le halletmiş ülke bunu. Şimdi itirazları şu. Çok Türk'le oynarsak Avrupa'da başarılı olamıyoruz. Sınırsız yabancı yaptın, çakıldı ülke. Örneğin de var. Çok enteresan yani.
1: Peki son olarak bu akşam abi karşılaşmayı ne diyorsun? Galatasaray Erzurumspor deplasmanında.
0: Yani ben Galatasaray'ın hiç problem yaşayacağını düşünmüyorum. Erzurumspor Galatasaray'a çok problem çıkartabilecek oyun gücüne sahip bir takım değil. O yüzden Galatasaray'ın ben bugün çok rahat kazanacağını düşünüyorum.
1: Erzurumspor abi ilk haftada nasıl buldun peki?
0: Ya ben hep teknik direktör üzerinden okuyorum ya. Yani bana o davranışları çok şey gelmiyor. Çok sağlıklı gelmiyor yani teknik direktör davranışlar. Hani bana sanki çok gelişimine dokunamayacak gibi geliyor. Yani o yüzden Erzurumspor'u biraz teknik direktör üzerinden okuyorum. Oyunun bütünü üzerinden okuyorum. Çok böyle ligde bir şey yapabileceğini düşünmüyorum.
1: İlk değişim oradan gelir mi abi teknik
0: direktör? Ya bana öyle geliyor mesela. Erzurum ona çok uygun bir takım. Çünkü benzer sorunu bugün Galatasaray'la da yaşar diye düşünüyorum ben. Yani Galatasaray'da Ahmet'in çıkardığı problemi onlara çıkartabilir diye düşünüyorum. Zaten ondan sonra biliyorsun bir tane daha öyle sorun yaşadığında yollar ayrılıyor diye düşünüyorum.
1: Tabii
0: yani.
1: Bu ayda Erzurum deplasmanını aradan çıkartmak da büyük avantaj.
0: Büyük avantaj bence de. Yani orada zaten. Ben hatta şöyle futbolculuğumda ben de bu ya ikinci ya da üçüncü hafta gitmiştim. Adana Spor'da oynuyordum. Yani Adana'da bu dönem hava çok sıcak olduğu dönemde bizim için yani şeydi, ilaç gibiydi o zaman oraya gitmek. Çünkü kışın da gittiğimizde gerçekten o zeminin ki o dönem tabii daha buz, ya bildiğin buzda oynuyorsun, buzun üstünde oynuyorsun. Şimdi gene biraz daha zeminler ısıtmayla falan alakalı daha rahat durumda. O yüzden bu mevsimde gitmek bence de Galatasaray adına. Bu durumda şu maçın üzerine bir maç seçse Galatasaray bence yani bir Göztepe'ye de gidebilirdi, Samsun'a da gidebilirdi. Bu an Galatasaray için de çok uygun bir rakip. Hani bireysel oyuncu yeteneğinin çok belirleyici olacağı bir hadisede çok rahat problemi ortadan kaldıracağını düşünüyorum.
1: Peki İbrahim abi, ağzına sağlık.
0: Çok değerli teşekkür ederim kardeşim.
1: Değerli yorumların için ve artık noktalıyoruz programı. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak haftaya da.

0: Linacı Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
2: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
1: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşaması.
2: Hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolunun çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin ve nitekim de izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamıştı pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmana katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk da. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservisi 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir

0: Olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazım Can'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri evet. Bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrukov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrukov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Yani çok büyük bir karakter. Çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrukov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
1: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi senden dinlemek isteriz.
0: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor ben de görüyorum. Fakat bu linç kültürüne ya da hedef gösterilmeyi haksız yere çok fazla kabul etmiyorum. Ben 25 yıldır bu işi yapmaya çalışan bir gazeteciyim her şeyden önce. Tabii ki etkileşim adına bunu yapan arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama ben haberden uzaklaşmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da Digifutbol'daki yayında, daha sonra 9 Haziran'daki yine Digifutbol'da yaptığımız yayınlarda ne söylemiştim ben? Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geldiği Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray'da güç savaşları, koltuk savaşları, ego rekabetleri var ve bu sezon Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike bu ifadesini kullanmıştım. İsteyen açıp hem 1 Haziran hem de 9 Haziran'daki yayınları ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki en büyük tedirginliği, en büyük endişemin de bu içerideki gereksiz tartışmalar ve kavgalar olduğunu dile getirmiştim. Bunlar devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan tabii ki bu transfersizlik sendromu sebebiyle Sayın Başkan Dursun Özbek'le futbol yapılanması adına Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir tartışması oldu ama Galatasaray Kulübü'nün her zaman lideri Sayın Başkan. Yani başkanlık koltuğunda kim oturuyorsa odur. Tabii ki transfer üzerine, seçilen oyuncu üzerine ya da görüşmeler üzerine bir tartışma yaşanıyor. Çorum Futbol Kulübü
1: yani transferlerin yetişmemesiyle alakalı bir durum mu bu aslında?
0: Ya tercih edilen oyuncular ve görüşmelerle alakalı bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da zaten ertesi gün Kemerburgaz'da hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan bir araya geldiler. Ve son durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii ki fikir ayrılıkları var, gönül kırıklıkları var. Ama ben artık burada önce Galatasaray denmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray yönetiminin bence bazı şeyleri yanlış ve hatalı yapması sebebiyle süreç bu noktaya geldi. Bunu artık herkesin takkiyi önüne koyup açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Burada ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu, ne Sayın Eray Yazgan az suçlu vesaire falan demiyorum. Herkesin burada bir hatası var. Bunu da herkesin kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama şu anda istifa gibi bir durum yok. Fakat bundan sonraki süreçte olur mu? Yaşayıp göreceğiz. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra dahi Galatasaray'ın kendi içinde bütünleşip kenetlenmesi gerekirken halen bu tartışmaların yaşanıyor olması dahi açıkçası beni geleceğe dair endişeye düşürüyor. Bir kez daha söyleyeyim.
1: İstifa olursa bir sürpriz olur mu senin için?
0: Hayır.
1: Olmaz değil mi? Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor.
0: Ama olmamalı bana göre. Çünkü Galatasaray bu hataları, bu yanlışları bir kez daha tekrar ediyorum. Belki tekrara düşeceğim. Hem 1 hem de 9 Haziran'daki yayınlarda buna dikkat çekmiştim. Galatasaray geçmiş yıllarda 96-2000'de bu hataya düştü ve 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra belki güç seyirlenmesi, belki başarıyı paylaşamamak beni tekimde nasıl olsa yaparız düşüncesiyle birlikte 5 yıl üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Ya da Ünal Aysal döneminde 2013-14 sezonunda 2 yıl üstte şampiyonluğun ardından bu hataya düştü. Önce Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gitti. Daha sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Galatasaray bu hataya bu kez düşmemeli. 4 yıl üstte şampiyon olduktan sonra başarıyı paylaşamayarak ya da bu güç savaşları sebebiyle kendi içinde bölünerek bir anlamda rakiplerin ekmeğine yağ sürmemeli Galatasaray. Benim aylardır söylemek istediğim nokta bu. Sadece bir tane Galatasaray var ve bu noktada da artık Galatasaray yönetiminin bir bütün olması gerekiyor.
1: Osimhen'e bir teklif olduğu söyleniyor.

0: Özellikle Al Hilal kulübünden ama galiba resmi bir şey yok henüz. Oradaki detayları senden alalım.
1: Şimdi hem dedikodu bandında aktarayım hem de resmiyeti söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'a teklif var deniliyor. Doğru mu? Evet, ilgi yazısı var. Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısı var. Osimhen'e sözlü olarak bir teklif var. Davinson'unki resmiydi. Galatasaray kabul etmedi. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısını Everton ne zaman yolladı? Tam 3 hafta önce yolladı. Hatta belki 1 ay oldu. Bunu defalarca kez anlattım Dijitfutbol yayınlarında. Ama resmiyete dönen official bir teklif yok hala Galatasaray'ın masasında. Teklifi getiren, yani ilgi yazısını getiren kulüp kimdi? Everton'dı. 5 artı 35 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euroluk paket. Ama bugün Galatasaray'ın masasında Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Osimhen, evet, Al Hilal kulübünün bir sözlü olarak ilgisi var. Hatta arada bir Türk menajer var. Bunu da söyleyeyim. Söylenilen 130 milyon euroluk bir teklif ve aynı zamanda Al Hilal kulübünün başkanı olan Prens Nawaf Bin Saad bu transferi bitirmek istiyor. Fakat resmi bir teklif yok. Bunlar hep Fısıltı gazetesinde, transfer dünyasında konuşulan şeyler. Hatta 130'dan 150 milyon euroya fiyat artırımına giderek Osimhen için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışacaklarını dile getiriyorlar, konuşuyorlar ama Galatasaray bu noktada hiç ama hiç ışık vermiyor. Çok açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek, ben ne olursa olsun bu sezon Osimhen'i satmam görüşünde. Ki doğru. Bence Galatasaray'ın Osimhen'le alakalı herhangi bir teklifi aklından dahi geçirmemesi gerekiyor bu saatten sonra. İster 130 olsun, ister 150 olsun, üstler 160 olsun.
0: Ciddi misin abi?
1: Çünkü hedefleri düşünecek olursak, Galatasaray'ın hedeflerini düşünecek olursak, Osimhen'i satmak şu anda Galatasaray'da hem infial yaratır hem de Osimhen'i satarsan Türkiye'de Galatasaray'a dair bir kez daha tarihi başarıyı ve rekoruyu pas geçmiş olursun. Bir anlamda rekoru satmış olursun. Şampiyonluğu satmış olursun bak. Çok net. Çünkü sadece ve sadece 15 gün içinde Osimhen'i satıp Galatasaray yeni bir kadro planlaması, yeni bir oyun kurgusuna geçebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ki Galatasaray'ın yaklaşık 80 günde kadro mühendisliğini doğru yapamadığını düşünecek olursak, Osimhen'siz senaryoda senin cebinde kasanda para olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek ya da camiaya ve taraftara anlatabilmek mümkün değil. Zaten bu yüzden de Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda hayır, ben bütün tekliflere kapalıyım diyor. Bence kapalı da olmalı. Galatasaray kulübü de, başkanı da. Fakat neredeyse bahsettiğimiz rakam Galatasaray'ın, Galatasaray kulübünün şu anki borcunun %25'ine tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam ama bu rakam Galatasaray'da bazı isimlerin kafalarını karıştırmamalı. Bir kez daha söylüyorum. Ha kaldı ki Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan gitmek, ayrılmak gibi bir düşüncesi ve kafası yok kesinlikle. O yüzden hani derler ya, aklından dahi geçirme. Osimhen'le alakalı teklif bence resmiyete dönse dahi bunu benim görüşüme göre hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerekiyor. Nacizane benim kendi düşüncem. Onun dışında kimi söyledik? Barış Alper'le alakalı da şu anda official teklif yok. Onun bir kez daha altını çizeyim.
0: Torreira ayrılmak istiyor galiba.
1: Ya Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur. Bu işi kaşıyan isim bu. Bu kişi. Yaklaşık bir hafta 10 gün evvel de işte Torreira ile alakalı, hatırla, bu saldırı olayları vesaire, evet, falan filan, bundan rahatsız ayrılmak istiyor. Ya
0: haklı
1: arkadaş
0: olarak.
1: Lucas'la alakalı olay 13 Mayıs'ta meydana gelmiş. Bugün 18 Ağustos. Aradan 3 ay geçmiş. Şimdi mi aklına gelecek Lucas'ın ayrılmak? O zaman kampa gitmezdi. O zaman Galatasaray iş insanlarının toplantısında kalkıp ben 5. şampiyonluğu hedefliyorum. Bu sene daha zor olacak. Galatasaray taraftar ne zaman benden bıkarsa o zaman ayrılırım cümlesini kullanmazdı Lucas. Eğer ki gitmek gibi bir düşüncesi olsaydı. Ama burada açık söyleyeyim, Pablo Bentancur zaten Galatasaray yönetiminden de görüşmek için randevu almaya çalışıyor. Böyle bir talepte bulundu. Oradaki olay bence ayrılıktan ziyade menajerin biraz kurnazlığı ve tilkili. Daha iyi kontrat, biraz daha
0: fiyat arttırmak, biraz
1: maddiyat anlamında kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da Lucas'tan çıkmak gibi bir düşüncesi yok.
0: Böyle bir senaryo yaşanırsa bir B planı var mı? Torreira ayrılırsa, giderse diye.
1: Ya Lucas burada Galatasaray'ın güvendiği en temel nokta.
0: Bizi yarı yolda bırakmaz noktası.
1: Ayrılık gibi yani düşüncesi yok. Zaten resmi teklif de yok. Bunun bir kez daha altını çizeyim.
0: Forvet konusunu konuşmak istiyorum. Şimdi Osimhen'in arkasına nasıl bir oyuncu alınacak? Şimdi Charlotte ismi son zamanda Galatasaray'la anılmaya başlandı. Ama burada Galatasaray yönetimi nasıl bir strateji izleyecek? Oraya U23'e uygun bir oyuncu mu alacak? Yoksa ciddi ciddi Charlotte'la mı ilgileniyor? Ve nasıl olmalı sence? Onu da sonra sormuş
1: Şimdi
0: olayım.
1: Şimdi hemen içerideki bilgileri aktarayım. Asıl görevimizi yapalım. Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Galatasaray yönetiminde birçok ismin düşüncesi şu. Osimhen'in arkasında geçen sezon kim vardı? Mauro Icardi.
0: Evet.
1: Ve Mauro Icardi en çok eleştirdiğimiz dönemde dahi Galatasaray takımının en fazla skor üreten oyuncusuydu.
0: Evet.
1: Ve bu noktada Sayın Başkan Osimhen'in arkasında tecrübeli, güçlü bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyor. Yani Galatasaray'ın golcüsünün tecrübeli ve üst düzey olması gerektiğini düşünüyor. Osimhen'in arkasında olsa dahi. Ve nitekim de son kontenjanı Sarıncan'ı. Bir taraf diyor ki golcü noktasında kullanalım. Ama Okan Hoca ve bazı yöneticiler son hamleyi kanat transferi ama oyun kurucu bir kanat üzerine hamlemizi gerçekleştirelim diyor. Kim o? İşte isim Rafael Leao. Böyle bir düşünce farklılığı var. Ve nitekim de her iki formül için şu anda ciddi bir arayış var. Charlotte ismi ben duyduğumda bence mümkün değil tepkisi verdim kendi içimden. Herhangi bir yayında da Sherlock'la alakalı konuşmadım ama burada söyleyeyim sana detayları. Gelirken çok fazla sayıda telefon trafiği yaptım. Charlotte 40 milyon euro bonservis, yaklaşık 12 milyon euro yıllık ücret ve getirmek istediğiniz oyuncuyu Osimhen'in arkasına getiriyorsunuz. O yüzden hem maliyeti hem de oyuncunun zaten burada ikinci santrafor pozisyonuna düşmek istememesi sebebiyle gündemden düşmüş durumda. Yani Sherlock şu anda Galatasaray'a transferi olası futbolcular arasında yer almıyor. Bunun özellikle altını çizeyim. Diğer bu noktada görüşülen oyunculardan bir tanesi U23 kontenjanına girebilecek olan Leipzig'li oyuncu Konrad Harder. Şimdi burada da Galatasaray kiralama üzerine bir görüşme yapıyor geçtiğimiz hafta. Fakat Leipzig kulübü daha birinci dakikada Galatasaray'ın önünü kesiyor. Niye önünü kesiyor? Hatırlayalım. 2023-24 sezonu Galatasaray Leipzig'ten kimi kiralamıştı? Angelinho. Ve nitekim de Galatasaray orada başarı kriterli bir opsiyon maddesiyle Angelinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmış. Fakat daha sonra performansı yeterli görülmediği için bir maç barajı vardı. Bir maç kriteri vardı. Ve frenlemiş ve bir maç kala Angelinho'ya bir daha şans vermeyip Galatasaray Leipzig'e geri dönmesini sağlamıştı. Ve bu yüzden de Leipzig diyor ki Angelinho vakası sebebiyle bizim Türkiye'ye kiralık olarak verilecek oyuncumuz yok. Eğer ki bonservisle alıyorsanız oyuncuyu masaya otururuz. Ama kiralık olarak kesinlikle bu oyuncuyu Galatasaray'a vermeyiz diyor. Leipzig'in Angelinho vakası ve travması sebebiyle kiralama formülüne sıcak yaklaşmaması sebebiyle Konrad Harder transferi de Galatasaray'ın gündeminden düşmüş durumda. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
0: Galatasaray'ın Rashford'a bir ilgisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Rashford'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Sende de bununla alakalı detaylar, bilgiler var. Onları senden dinleyelim.
1: Hemen şöyle anlatayım Rashford konusunda. Evet, Galatasaray'ın bir girişimi oldu. Hatta iki farklı hattan Galatasaray Rashford'la alakalı bir transfer hamlesinde bulunduğunu öğrendik. Aslında Manchester United kulübü Marcus Rashford konusunda son derece açık. Pazarlığa da, transfere de. Bonservis bandı 30 milyon euro. Yıllık maaşı da Manchester United'dan aldığı 12 milyon euro. Galatasaray'ın düşündüğü rakam 15 milyon euro. Ve Marcus Rashford'la görüşen isim, hatta görüntülü olarak görüşen isim Galatasaray kulübü adına. Bundan Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bilgisi var. İlkay Gündoğan'ın amcası. İlhan Gündoğan. İlkay Gündoğan'ın amcası İlhan Gündoğan. Aynı zamanda geçmişte birçok transferde de rol aldı Galatasaray'da. Fakat Marcus Rashford, İlkay'ın amcası İlhan Gündoğan'la yaptığı görüşmede açık bir şekilde Manchester United'dan ayrılmak istemediğini ve İngiltere'de kalacağını ve Türkiye'ye transferini düşünmediğini dile getiriyor. Bunun altını özellikle çizebiliriz. Manchester United her ne kadar ayrılığına sıcak baksa da Rashford şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor ve bunu da yapılan görüşmede dile getiriyor. Bunu söyleyebilirim.
0: Değişebilir mi acaba fikri bilemiyorum tabii ama iki kulübün de Rashford'ı
1: yani
0: istediğini
1: zaten sıcak
0: yani.
1: Baksa belki Galatasaray orayı olgunlaştırabilirdi. Ama futbolcu şu anda hani rakam pazarlığına da açıkçası oturmaya sıcak bakmıyor ve kestirip atmış yani. Ben Manchester United'da kalmak istiyorum ve yine şansımı burada deneyeceğim ifadesini kullanayım.
0: Transferle alakalı sana son sorum. Şimdi Batrakov'u bitti gözüyle bakıyoruz. Sence Galatasaray transfer dönemini kaç oyuncuyu alıp tamamlayacak ve bu sence ne kadar bir sürede gerçekleşecek?

0: işte bulacaksın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol.
7: Reklam.
8: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam bitti.
9: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
10: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından radyoları başında, evinde, iş yerinde, arabasında, yollarda, tatillerde, yurt dışında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel dostlarına ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin şöyle bir bakalım, 21 Ağustos 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar ve hayırlı cumalar. Bugün Allah kalbinizden geçen tüm güzel dileklerin kabul, sıkıntılarınızı da kolaylıkla bertaraf eylesin inşallah. Dualarınızın kabul olduğu, yüzünüzün güldüğü, gönlünüzün ferahladığı bir cuma günü geçirmenizi diliyorum. Ve hatta Rabbim bugünümüzü, dünden yarınımızı bugünden daha hayırlı eylesin diyorum. Uzun süredir bu duayı etmemiştim. Bu da iyi oldu, vesile oldu. Bugün yine sizlerle birlikte olacağız. Gelen mesajlara çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Zaten bu mesajları almadan motivasyonumuzu karşılayamıyoruz. Günlük dozumuzu alıyoruz. Sizlerden geldikten sonra da hemen programımıza o gazla başlıyoruz. Dün harika bir Beşiktaş vardı. Avrupa Ligi playoff ilk maçında Zalgiris'i çok rahat geçti. Tur kapısını araladı. Ama aynı şeyleri Fatih Tekkeli Trabzonspor için söylemek mümkün değil. Çünkü Trabzonspor ligdeki Kasımpaşa beraberliğinin ardından Avrupa'da da umduğunu bulamadı. Kayıptı fırtına. Umut Nayır, geçen sene sadece 3 maçta oynayan Umut Nayır'ın ilk 11 olması beni de bayağı bir şaşırttı. Sizlerden gelen mesajlarla başlayalım. Hüseyin Mecit çok teşekkürler her zamanki gibi. Yaşar Kut çok teşekkürler. Çağatay Hocam hayırlı cumalar. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkürler. Sıradan devam ediyorum. Sen adamsın mesajlarıyla Sedat Aydın çok teşekkürler. Orhan Özdamar çok teşekkürler. İsimlerinizi de lütfen yazın. Hocam hoş geldin hayırlı cumalar. Ben Mustafa. Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum ve araştırılmasını istiyorum. Bizim hoca Türk olabilir mi? Maç bitmiş. Vlahovic'e taktik vermeye devam ediyor. Tam çılgın bizim Türkler gibi demiş. Yine sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Bayağı bir gelmiş. Kimseyi de mesajını atlamayalım. Çok teşekkür ediyorum. Diğer tarafta da bakalım. Instagram Çağatay Hoca adresinde de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Diğer yandan da onlara bakıyorum. Maçların değerlendirmelerine tabii ki gideceğiz. Bizleri bekleyen spor yazarı arkadaşlarımız var. Ama bir yandan da tabii bugün Erzurumspor Galatasaray karşılaşması da var. Erzurumspor Başkanı sevgili Ahmet Dal'a da mesaj atmıştım. Şimdi Başkan Ahmet Dal'dan mesaj gelmiş. Abi öyle yoğunuz ki hakkını helal et. demiş. Tabii ki çok teşekkür ederim, sağ olasın abicim de yazmış. Ahmet Dal'a da akşamki maç içinde başarılar dileyelim. Kendisini çok sevdiğim bir insandır. Bu akşam Erzurumspor Galatasaray karşılaşması var. Bakalım Galatasaray herkesin eleştirdiği Galatasaray'dan çıkıp, tabii bir kısım taraftar için söylüyorum bunu, akşam galip gelebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. 0212 273 10 10'a mesajlarınızı lütfen gönderin. Bir yandan da bakıyorum Amerikalardan her zaman olduğu gibi Muammer Bey'den yine mesaj gelmiş. Nazar boncukları, çok teşekkürler. Trabzon'a uzanmak istiyorum. Tabii Beşiktaş'la da devam edeceğiz ama sevgili Nurgül Günaydın var, biliyorsunuz. Nurgül Futbol Arena'dan ve geçen maçta da karşı karşıya da gelmiştik. Nurgül'ün telefonu niye düşmüyor? Bir daha arayalım. Bu benim telefonumdan kaynaklanan bir şey. Bir kere daha deniyorum.

0: duyduğunuz gibi. Meşgulmüş, biraz sonra tekrar ararız. İsimlerinizi lütfen yazarsanız çok sevinirim. Selamlar, iyi yayınlar. Dün tam söylediğiniz gibi oldu iki maçta. Beşiktaş çok üstün oynadı ve kazandı. Trabzonspor ise çok zorlanacak demiştiniz ve öyle oldu. Teşekkür ediyorum bana da katıldığınız için Ayhan Eroğlu. Perşembenin gelişi biliyorsunuz. Çarşambadan bellidir. Bakın pazar günü Trabzonspor'un Başakşehir'le maçı var. Ondan sonra French Varoş'la oynayacak ki bu maçlar çok zor maçlar. Biz önceden uyarılarımızı yapalım. Ben aynı şeyleri İsmail Kartallı Fenerbahçe için de söyledim. Yine hala söylüyorum. Çünkü... biliyorsunuz hani Konya maçından sonra Lyon maçı var. Lyon maçından sonra Samsun deplasmanı ve arkasından da Beşiktaş'la Fenerbahçe kendi sahasında oynayacak. O yüzden çok çok dikkat etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın da buna göre önlemler alması gerekiyor. Sevgili Nurgül, günaydın. Müsait misin acaba?
1: Merhabalar, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsın sevgili Nurgül, günaydın, iyi misin? Hayırlı cumalar olsun.
1: Hayırlı cumalar, çok yorgun. Yani gerçekten böyle uzun zaman sonra bu maç biraz yordu bizi sanki. Dediğim gibi biraz koşturmacayla da geçtiği için herhalde. Hı-hı. Maç önü, maç sonrası biz biliyorsun statta kalıyoruz uzun süre. Yani basın toplantılarını takip ediyoruz. Yani yine stadı biz kapattık dün.
0: Bavulunu da kapatıyordun. Arkadaşlar. Bavulunu da kapatıyordun Nurgül sahanın içinde ya.
1: Evet, evet, evet. Hem onu makinelerimizi, cihazları, evet, yerleştiriyoruz. Hem sonrasında basın toplantısına girip onları yazıyoruz. Tabii hocalar, futbolcular, mikson alanı derken bizim eve gelişimiz saat 1-1.30 buluyor. İnanın abartısız söylüyorum.
0: Evet. Nurgül, şimdi tam 720 gün sonra evet, French Varoş maçına çıktı Trabzonspor. Fatih Tekke'nin de ilk Avrupa maçıydı bu anlamda, tecrübe anlamında da.
1: Evet.
0: Buradaki eksiklik neydi? Yani Umut Nayır hamlesi beni çok şaşırttı. En başta bunu söyleyeyim. Senle de konuştuk ettik. Nasıl değerlendirirsin dün geceyi?
1: Yani tabii Fatih Tekke açısından çok ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu onun teknik direktörlük kariyerinde, sen de söylediğin gibi, ilk Avrupa maçıydı. Hem kendisi hem de takım açısından farklı bir sınavdı belki. Ben Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıdaki oyunu ve reaksiyonunu çok olumlu buldum. Baskıyı arttırdı, rakibini sahasına itti. Yani adeta rakibi sahasına hapsetti. Pozisyonlar da üretti ama sonuç alamadı. Yani bana göre sorarsan temel problem neydi ilk yarıda? Oynanan futboldu bana göre. Trabzonspor maçı biraz daha kontrollü başladı, hı hı, ilk yarıda. İşte French Varoş'un istediği gibi oynamasına izin verdi aslında. Sonrasında işte Avrupa maçlarında özellikle biliyorsun işte Trabzonspor kendi sahasında oynuyorsa daha yüksek tempo ve daha fazla baskıyla başlaması gerekiyor. Çünkü taraftarın istediği de bu. Yani taraftar daha önceki yayınlarda da sana söylemiştim. Hani, hı hı, iyi oyna, baskılı oyna, mağlup olsan da seni alkışlar ama ilk yarıdaki oyun çok göze de hoş gelmedi. Taraftara da mutlu etmedi. Zaten gol yedikten sonra gösterilen reaksiyonun bir bölümü maçın başında görebilseydik aslında belki çok farklı bir karşılaşma izleyebilirdik.
0: Yani ikinci yarıda Umut Aral, yani, Buşari, Malinovski değişiklikleriyle şunu, bir anda hani hapsoldu zaten.
1: Yani hani Umut niye ilk 11'de? Tabii iç saha maçlarında biz çift santrafor bekliyoruz, evet, ama keşke bunu ikinci yarıda, hani bizim tabii görüşümüz bu, hoca kendisi en iyi değerlendirmeyi tercih yapacaklar mutlaka, hı, ama ikinci yarıdaki oyuna baktığımız zaman eğer ikinci yarıda Umut Nayır hamlesini yapmış olsaydı Fatih Tekke, hani futbol tabiriyle söylerim, orada mutlaka o ortalardan bir tanesi, ikisinden birisine de çarpar içeri girerdi. Yani böyle de bir bana göre bir düşünce var. Ama tabii Trabzonspor'da bir eksiklik de neydi? Yani işte hücum çeşitliliğine baktığımız zaman ona çünkü bir santraforum var ama hücum planını sürekli onun üzerinden kurdu Trabzonspor. Yani bu burada rakibin işini kolaylaştırmak anlamına geliyor bana göre. Çünkü zaten takımın golcü oyuncusu var. En fazla da o oyuncuyu kilitlemek için önlem aldı karşı takımın hocası. Ama French Varoş'a baktığımız zaman iki tane uzun ve
0: evet, defanstaki fiziksel
1: anlamda o stoperlerine baktığımız zaman iki uzun ve fiziksel anlamda da çok iyiydiler. Onaçı'yı onların arasında bırakıp sürekli orta yapmak yerine bana göre, yani benim kendi düşüncem, Salah'ı, Muçi'yi ve kanat oyuncularını daha fazla oyunun içine sokmak gerekiyordu belki. Dediğim gibi ilk yarıda değildi, ikinci yarıda biraz daha mutlu etti taraftarı, o mücadele, işte o pres, o hücum gücü. Ama tabii bir de şey vardı, yıllardır konuşuyoruz bunu. Yani Trabzonspor'un uzun zamandır Hamşik'ten sonraki en büyük problemi orta sahadaki üretkenlik. Dün de bunu gördük. Çok ben orayı yine problemini gördüm. Trabzonspor, yani mesela baktığımız zaman topu rakip yarı alanda taşıdı ama özellikle merkezden oyunu hazırlayacak savunmayla o hücum dediğimiz o hat arasındaki bağlantıyı kuracak oyuncu yok yani sanki.
0: Evet.
1: O
0: İkinci bölgeden alanda, üçüncü bölgeye taşıyacak oyuncu da
1: evet,
0: yok. Evet.
1: Bir oyuncu yoktu. Yani ne yazık ki işte
0: Kreatif anlamda.
1: Yani Malinovski oyuna girdikten sonra biraz daha bunun etkisini gördük aslında, ama tabii dediğim gibi değişikliklerden sonra. Ama tabii Fatih Tekke'nin ilk Avrupa sınavı nedir? Sadece skor üzerinden bakmamak da gerekiyor. Kendisi de söyledi zaten basın toplantısında. İkinci yarı daha umut vericiydi. Avrupa'da tabii böyle küçük detayların bedeli ağır olabiliyor. Ben Budapeşte de turu çevirebilmesi için yani ikinci yarıdaki oyunun o cesaretini gösterebilirse, ama şu önemli, bunu 90 dakikaya yayması gerekiyor Trabzonspor'un. Yani ilk yarıda ayrı, ikinci yarıda ayrı bir oyun kimliğiyle çıkmak yerine o ikinci yarıdaki oyununu 90 dakikaya yayabilirse ben orada turu geçebileceğini düşünüyorum. Fatih Tekke'nin hatası neydi? Hani var mıydı hatası ya da diye bir soru sorulacak olursa bana göre en büyük
0: Var,
1: eksiklik
0: çok
1: ikinci
0: var.
1: yarıda.
0: Sana sorular gelmiş zaten sevgili Nurgül.
1: Yani bana göre ikinci yarıda gösterilen cesaretin, yani o cesur futbolun, ikinci yarıdaki o cesur futbolun ilk yarının başında gösterilmemesiydi. Bana göre en büyük eksiklik oydu. Bir de yani hücumun Onana'nın merkezli kalması, French Barış'ın savunmasında işi bir kolaylaştırdı. Ben öyle bakıyorum.
0: Yani yenilen gole de baktığımızda adam ne kadar boştu, ne
1: Evet.
0: kadar rahat orta yaptı,
1: Göstere göstere, hani
0: kimse
1: deriz ya,
0: rahatsız edecek
1: göstere göstere,
0: futbolcu.
1: yani evet izledik, biz de izledik. İnanın karşı kaleden resmen, yani göstere göstere
0: Halı sahada
1: rakip
0: yenmez o
1: golü.
0: gol. Çok ciddi
1: Evet.
0: söylüyorum yani.
1: Doğrudur,
0: Yaşar Bey demiş
1: doğrudur.
0: ki, hocam Nurgül Hanım'a sorar mısınız? Fatih Tekke mücadeleden memnunum dedi. Acaba ona göre turu geçebilecek mi? Trabzon taraftarı memnun mu Fatih Hoca gibi diyor. Nurgül orada mısın?
1: Yani ben evet, Fatih Tekke zaten basın toplantısında da bunu ifade etti. Ben umutlu konuştuğunu düşünüyorum. Hatta az önce de bahsettim sana. Yani basın toplantısının sonuna kadar da kaldık. Çok umutlu konuştu. Özellikle ikinci yarıdaki oyun çok mutlu etti hocayı. Skordan bağımsız kendisini üzen iki konudan bahsetti. Biri zaten skor tabelası, birisi de Çimke'nin kart görmesiydi. Onun dışında oyunun genel anlamında, ikinci yarısını özellikle kastediyorum, çok memnundu ve o giren çıkan bütün oyuncularının gösterdiği reaksiyondan da çok memnundu. Aynı şekilde devam edecek olursa da tabii aynı reaksiyonu gösterecek olurlarsa da ikinci maçta turu geçmenin çok sürpriz olmayacağını dile getirdi. Bana göre de Fatih Tekke tur geçeceklerine olan inancı tam.
0: Ayhan Eroğlu diyor ki, Nurgül Hanım selamlar. Onaçu'da gözle görülür
1: Selam.
0: bir sıkıntı var. Bunun sebebi nedir? Salah veya yeni yapılmak istenen forvet transfer dedikoduları olabilir mi acaba diyor.
1: Yani ne desem sence? Yani akla her şey geliyor.
0: Sen
1: Şimdi ben
0: biliyorsun
1: ona
0: bence.
1: hatta 6'da 0 çekmiş bir forvet. Dünkü en ciddi pozisyonu gördünüz, ikinci yarı bu direkten dönen top inanılır gibi değildi. Yani ama ben yine buna futbol diliyle şöyle söyleyeyim. Ona açık konuşsam ben bir formsuzluk olduğunu, ortada olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bir formsuzluk var. Hele ki o golü kaçırırken belki de inanılmaz stres yüklüydü. Belki de üzerinde ağır bir baskı vardı. Geçen sezonu 22 golle
0: Gol
1: gol krallığı
0: kralıydı, gol
1: yarışının
0: kralıydı, evet.
1: zirvesinde kapatan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şimdi aynı ona açıyor. Daha ağır, daha etkisiz ve özellikle son vuruşlarda eski keskinliğinden çok uzak görüyoruz. Yani bunun transfer gündemiyle ilgisi olabilir mi? Ya olabilir, çünkü haftalardır ona açıyor üzerinden çok ciddi rakamların konuşulduğu bir transfer trafiği var. Siz de biliyorsunuz. Oyuncu ister istemez bundan etkilenebilir. Ama elimizde Onaçu kafasında Trabzonspor'u bitirdi diyebileceğimiz bir veri yok. Ben de buna inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü kampta Senle de çok çok konuştuk orada. Hı-hı, Avusturya'daki hı-hı. kampta kulüp medya iletişimi bize özel röportaj vermişti. Bütün arkadaşlarımız hı-hı. birer futbolcu talep etmişti. Ona açıyla röportaj yapan arkadaşımız

0: Transferi söz konusu olmuştu biliyorsunuz, Katar takımından, Arabistan'dan teklifler gelmişti. Bunlarla ilgili düşüncesini sorduğunda Trabzonspor'da kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Trabzonspor forması giyindiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve Trabzonspor'a olan aidiyetini orada üzerine basarak söyledi. O yüzden ben hani Onaçu'nun aklı transferde mi kaldı, işte Arabistan'daki teklifler cazip mi geldi, gidemediği için üzgün, ben onlara ihtimal vermiyorum. Hı hı. Hatta yani böyle bir şunlar da yazılıyor, çiziliyor, oyuncunun ayrılmak istediğine ilişkin işte kulübe talep iletip iletmediği yönde söylemler var. Ben işte fatura bir şekilde bir yere kesilmek isteniyor, ben bunlara ihtimal vermek istemiyorum, vermiyorum da. Bana göre belki de sahadaki en önemli problem şu, onu açıyor, fazla yalnızlaştırılıyor belki. Yani nedir bu? Yani mesela French Varoş karşısına baktığım zaman, o az önce de bahsettiğim gibi iki tane fiziksel anlamda iyi denebilecek stoperin arasında onu açıyor koyup sürekli oraya top göndermek, rakip savunmanın da işini kolaylaştırıyorsunuz. Hı-hı. Şimdi onu açıyor da biliyor artık rakipler en çok kimin üzerinden tedbir alıyor işte Trabzonspor'a, golcünüzün üzerinden değil mi? Yani şimdi onu açıyor çözmek de çok,
1: o da çok belli artık yani, evet.
0: Yani belli, onu açının bana göre yeniden etkili olabilmesi için ne yapılması lazım? İşte Salah'ın, Muçi'nin ve kanatların ona da biraz daha yaklaşması gerekiyor belki. Yani tabii ki biz teknik direktör değiliz ama biz de yıllardır işte sahadayız, oradayız, takımla birlikteyiz. Ona açıyor, sadece kendisine orta yapılacak bir kule gibi düşünmemek gerekiyor. Çevresinde hareketlilik olduğunda, hı hı, savunmayı da, rakip savunmayı da üzerine çekebilen bir oyuncu. Yani hatta kanattaki arkadaşlarına da belki özellikle o kanatlardaki arkadaşlarına da alan açabilecek bir santrafor özelliği var. Yani onu açıdan bahsediyoruz. Yıllardır attığı estetik gollerden bahsediyoruz. Rakip takım savunmasını eksilttiği, oyuncu eksilttiği pozisyonlardan bahsediyoruz. Yani Onaçu'nun da bana göre fiziksel ve mental bir düşüş, hı hı, evet var, yok değil, ama bunun tamamını transfer dedikodularına ya da işte aklı transfer sezonunda kaldı ya da işte Salah geldi, işte yeni bir santrafor transfer edilecek, bunlara bağlamamak gerekiyor. Bana göre asıl mesele Trabzonspor Onaçu'yu yeniden oyunun bir parçası haline getirmesi. Yani sadece ceza sahasında değil, yani orada orta bekleyen, hani bize arkadaşlarla dedi onu konuştuk, maçı orta, Onaçu gol. Yani bu değil, sadece işte orada orta bekleyen bir oyuncu değil. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hedef oyuncu oluyor Onaçu. Yani bana göre Onaçu gitmek istiyor gibi elimizde olmayan, evet, ya da işte ya böyle bir şey de bana göre çok mantıklı değil. Dediğim gibi Onaçu'yu biraz daha oyunun parçası haline getirmek, orada biraz daha hareketli kılabilmek. Tabi bu da teknik ekibin, teknik direktörün işi.
1: Nurgül Günaydın, Fenerbahçeli bir taraftar var. Özcan Bey diyor ki, ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin hazır olmadığını, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da hazır olmadığını, Beşiktaş'ın birazcık hani fazla abartıldığını düşünüyorum diyor. Bir Trabzonlu gazeteci gözüyle, kendisi bu zamana kadar Trabzonspor'un maçlarını izledi, lig ve Avrupa kupaları da baz alındığında Trabzonspor'u sene sonunda nerede görüyor bu oyun anlayışıyla diye bir soru iletmiş sana.
0: Trabzonspor'u mu? Evet. Trabzonspor'u mu?
1: Evet.
0: Yani şimdi hem genel değerlendirme mi?
1: Genel, hani bu oyun anlayışıyla Nurgül Günaydın da bu kadar maçı izledikten sonra lig ve Avrupa'da Trabzonspor sene sonunda başarılı olabilir mi diye ben bir özet geçeyim sana.
0: Evet, anladım. Yani tabii şimdi biraz erken diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz Ağustos ayı içerisindeyiz. Takımlar hazır olan var, olmayan var. Tabii çok eleştiriye açık. İşte bir tane eleştiri gördüm sabah. İşte Trabzonspor yaklaşık Temmuz ayından itibaren işte hazırlık kamplarında, hazırlıkta, takım halinde hazırlıkta, Salah bir aydır tatilden döndü, 3 antrenmanla takımdan daha hazır gibi eleştiriler de var. Ama şu anda mesela 4 büyük takıma baktığımız zaman hiçbirinin %100 hazır olduğunu söylemek mümkün değil elbette. Yani zaten sezonun daha çok başındayız. Yani henüz, benim anneciğimin bir lafı vardı, hep söylerim onu, şey derdi bir işe başlarken, işte çok erken konuştun ama daha bismillahiz biz, Rahman'a gelmedik. Yani işin çok başındayız. Ay, çok severim anneciğimi de, rahmetli analım.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Bir buçuk yıl önce kaybettik anneciğimi de. Çok güzel böyle anneciğimin özlü sözleri vardı. Daha dur Bismillah'ız, Rahman'a gelmedik derdi. Yani daha sezonun çok başındayız. Transferler devam ediyor. Yeni gelen oyuncular var. Fiziksel olarak %100'üne ulaşamayan o isimler var. Çünkü hemen ilk maçta bir oyuncunun %100'e ulaşmasını beklemek de haksızlık olur. Yani Ağustos ayında gördüğümüz takımlarla Ekim, Kasım ayında göreceğimiz takımların ben aynı olacağını da düşünmüyorum. Hı-hı. Ama tabii şampiyonluk yarışından söz edecek olursak Trabzonspor'un çok daha eksikleri var. Orta sahada oyunun temposunu belirleyecek. Az önce de ifade ettiğim gibi topu daha hızlı, daha hızlı hücuma taşıyacak kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Ya bir Hamşik'ten bahsediyoruz. İnanın dün maç önü röportajlarında taraftarla konuşuyorum. Hala daha işte Hamşik gibi bir oyuncudan bahsediliyor. Onun gibi birisi gelmedi deniyor. İşte Bakasetas gibi kilidi çözecek çilingirdi zaten onun lakabı. Bir oyuncuya ihtiyacı var. Hücumda da aynı şeyi ona açı üzerinden bana göre çözmeye çalışmamak gerekiyor. İşte bahsettim de az önce. Şunu da söyleyeyim, Fatih'teki de maç sonu basın toplantısında ifade ettim. 6 numara ve forvet transferi arasında tercih yapmak durumunda kalacağız belki dedi. Ya

0: isteyecekler. Avrupa arenasında kendilerini göstermek için çok isteyecekler. Ama biz onlardan daha fazla istemeliyiz. Eğer biz onlardan daha fazla istersek kazanırız dedi. Bence dün sorulacak soru buydu Fatih Tekin. Ama tabii moraller bozuk olunca biz de çok fazla soru sorma niyetinde olmuyoruz maç sonrası. Benim biraz da yoğunluğum vardı açıkçası. Maç sonrası işte fotoğrafları geçiyorsunuz, sonra sahaya dönüyorsunuz. İşte basın toplantıları, mikson alanı, inanın dün gece inanılmaz yoruldum. Bugün yani böyle nasıl kendime geldiğimi ben de hatırlamıyorum böyle. Ama ikinci maçta ikinci yarıdaki oyunu dediğim gibi 90 dakikaya yayan, işte daha çok isteyen Fenerbahçe'den daha çok isteyen bir Trabzonspor sahada görürsek, yani kim oynarsa oynasın çok önemli değil bana göre. Bir takım 11 kişi çıkıyorsa zaten eksik değildir. Ben her zaman bunu savunurum. İster rakip takım olsun, ister Trabzonspor olsun, en iyi oyuncunuzdan eksik olarak çıksanız bile 11 kişi sahaya çıkıyorsanız eksik değilsinizdir. Mutlaka onun da çözümünü hafta içi antrenmanlarda Trabzonspor teknik direktörü yerine getirecektir zaten. Hafta sonunda biliyorsunuz pazar günü Başakşehir önemli bir maç var. Yorucu ve yoğun bir tempo bekliyor Trabzonspor'u. Hı hı. Umarım turu geçen tarafta Trabzonspor olur.
1: Çok da yormayalım seni. Son anda bir soru daha gelmiş Nurgül. Müsaade edersen Hakan Aktaş yazmıştı. Diyor ki Kabral'ı nasıl buldu? Nurgül günaydın diyor. Onu da soralım, daha sonra uğurlayalım seni.
0: Ben Kabral'ı çok beğendim. Gerçekten tabii ki hani çok erken konuşmak da gerekmiyor ama benim hali, hani belki biz spor severi olarak çok tam görmek istediğimiz Kabral mıydı? Tabii ki daha var. Yani biz de kısıtlı izledik zaten kendisini Dünya Kupası'nda da biliyorsun. Dün benim sahada olumlu gördüğüm oyunculardan bir tanesiydi. Yani 11'de sahaya çıktı, cesur oynadı, hücuma katıldı, şut denedi. Zaten basın mikson alanında da röportaj verdi. Bu konuyla ilgili de soru da geldi şut denemeleriyle alakalı. İki ayağımı da kullanıyorum dedi bu benim hatırladığım kadarıyla orada. İki ayağımı da şut atmak için kullanabilirim, o yeteneğim de var dedi. Zaten Dünya Kupası'nda da biliyorsunuz hücum özelliklerini görmüştük, orada izlemiştik. Birkaç maç daha beklemek gerektiğini düşünüyorum ben ama ben dün sahadaki en iyilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sadece hücum katkısıyla da tabii değerlendirmemek gerekmiyor. Yani değerlendirmemek gerekiyor. Savunmada pozisyon bilgisi çok önemli. İşte arkasında gelen toplar, geçiş savunmasındaki işte o performansını da görmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii ki zamana ihtiyaç var. Hı-hı. Ama o ilk 11'deki maçı, dünkü maçı bana çok umut vericiydi. Tabii ki tam olarak izleyebilmek için biraz daha zaman gerekiyor. Kabral hem cesur bir oyun ortaya koydu dün, bana göre dinamizm getirebilecek bir oyuncu görüntüsü verdi.
1: Sevgili Nurgül günaydın, çok teşekkür ediyoruz, vaktini de ayırdın o kadar yorgunluğunun arasında zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum sana. İşin gücün rast gitsin.
0: Hepinizin, herkese çok selamlar, herkese seyir zevki, güzel bir sezon diliyorum. Ama şunu da son olarak ekleyeyim, vaktinizi almayayım. Hakemi dün hiç beğenmedim, belki de son yıllarda izlediğim en kötü hakemlerden bir tanesiydi. Avrupa arenasında Hırvat bir hakemdi.
1: Kesinlikle
0: sanırım. Ya inanın, yani çektiğim fotoğraflardan birini de paylaştım. Gerçekten biz sahada çok yakın olduğumuz için bazı pozisyonlara o kadar yakın şahitlik yapıyoruz ki, o kadar yakından görüyoruz ki, yani gözümüzün önünde. Hadi şunu da gördük biz Süper Lig'de. Ben rakip takımdan çıkan taç atışını rakip takıma veren hakemi de gördüm Türkiye Süper Lig'inde ama bu da dün çok kötüydü ya. İnanın o kadar kötü takdir haklarını, o kadar kötü kullandı ki, bir iki pozisyon sadece çaldı. O da hani o kadar kötünün içinde hani çok fazla sırıtmasın diye belki. Umarım bir daha bu hakemle de hiçbir Türk takımı karşılaşmasın. Evet. Ben Türk takımların hiçbirinin Avrupa'daki maçlarda haksızlığa uğramasını istemiyorum. Çünkü kimi kime şikayet edeceğiz?
1: Aynen öyle.
0: Hadi içimizde gene içimizde konuşuruz ama yani Avrupa arenasında böyle haksızlıklarla mücadele edince kimi kime şikayet edelim?
1: Igor Payak. Hı hı.
0: Yani.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sana da
0: ben
1: kolaylıklar diliyorum sevgili Nurgül, günaydın. Hoşça kal.
0: İyi yayınlar diliyorum. Çok selamlar.
1: Evet, 0212 273 10'a mesajlarınız yağmaya devam ediyor. Instagram Çağatay Hoca adresinde de yine sizlerden gelen mesajlarla başlayalım. Çağatay Hocam hayırlı cumalar. Uğur Güneş, ben dün mesaj atmıştım size. Yarın kaç

0: gibi görüşürüz Kadıköy'de demiş. Uğurcuğum ben maça, yani akreditasyon anlamında maçı izlemeyeceğim ama bir cevap bekliyorum. Eğer gelirse maçı da izleyeceğim ama eğer akreditasyonum onaylanmazsa ya da geç kaldıysak, yer yoksa da ben sadece senin için geleceğimi söyledim. Fotoğraf da çektirmek istiyormuşsun. Çok da mutlu olurum. Yine Instagram üzerinden mesajlaşıp yarın için konuşalım. Çağatay Hocam, şu an radyodan Nurgül Hanımefendi'yi dinleme şansım oldu. Morali bozuk diyor. Morali düzelir inşallah. Her şey fazlasıyla yolunda Trabzonspor için ben bu çıkarımda bulundum demiş Erdem Bey. Teşekkür ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca'da mesajları okuduk. Şimdi de diğer tarafa gelelim. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Orhan Bey diyor ki, bir de Yılmaz Bey, onun yanına önünü arkasını almazsa olmaz diyor. Muhammed Salah'a muhakkak yardım gerekiyor diyor. Evet Nurgül, günaydındı. Yine gelen mesajlardan bakalım, isimlerinizi de lütfen yazın. Hakan Bey, teşekkürler. Yine bakalım, Kara nickname ile isminizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ben ne Trabzon'un ne de Fener'in turu geçme ihtimalinin sıfır olduğunu düşünmüyorum. Kendi sahasında avantaj elde edilmemiş takımların dış sahada tur atlama oranının çok düşük olduğunu bu oyunla haşır neşir herkes bilir. Arada istisnalar vardır tabii ki. Rüya ve kendimizi dev aynasında görmekten ne zaman vazgeçeceğiz acaba demiş. İsimlerinizi de o yüzden yazarsanız çok mutlu oluyorum. Evet, Nurgül Hanım'a da selamlarınızı ilettim, merak etmeyin. Hemen bakıyoruz buradan gelen mesajlardan yukarıdan aşağıya doğru. Ahmet Berk, Trabzonspor'un akşam kaybetmesinin bence sebebi forvet formsuzluğu. Geçen seneki Onaçu formu, akşam 3 gol atardı demiş. Yine buradan devam ediyoruz sizlerin mesajlarıyla. Mahmut Bey demiş ki, Çağatay Hocam, akşamki Galatasaray maçında Galatasaray'ın 11'i nasıl olur sizce demiş. Bence Uğurcan, Salahi, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, ortada Torreira, Sara, Sané, Yunus, Barış, Osimhen 11'i bekliyorum. Sorduğunuz için direkt ezbere söyledim zaten. Bu akşam saat 21.30'da karşılaşma, hakem Çağdaş Altay'dı eğer yanılmıyorsam. Yine sizlerden çok enteresan şeyler geliyor. Sorular da geliyor. Merak eden dinleyicilerimiz de var. Böyle değişik değişik meraklar da var. Nerede o soruyu bulmaya çalışıyorum ama 0212 273 1010 0212 273 1010 eğer bulursam sizlere de paylaşacağım. Evet, buldum. Kimdi? Nihat Bey'di galiba. Çağatay Hocam, bu akşam hangi maçları izleyeceksin demiş. Uzun zamandır söylemiyorsun. Vallahi günü günü nasıl takip ediyorsunuz? Ben bile hatırlamıyorum ama siz hatırlıyorsunuz. Size ayakta alkışlıyorum. Ben bu akşam tabii ki Galatasaray'ın Erzurumspor maçını izleyeceğim ama saat 21.30'da TRT Spor'da Karagümrük Bursa Spor maçı var, cep telefonundan onu da izleyebilirim. Premier Lig'de Arsenal Country maçı vardı saat 22'de. İspanya Ligi'nde eğer vakit kalırsa Real Betis Real Sociedad maçına bakabilirim ama bugün saat 19'da beklediğim maçlardan bir tanesi, ki buradan da anonsunu yapmış olalım. Heyecanla beklediğimiz gün, çünkü A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda bugün ilk maçına çıkacak. Saat 19'da başlayacak mücadelede, rakip de Letonya diyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla yine devam edeceğiz ama tabii Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Beşiktaş dün akşam çok net bir skor ve çok net bir futbolla sonucu almayı başardı. Çok soru geliyor, yorumlarımı çok merak ediyorlar. Şöyle bir yorum yapayım. Bir takımında eğer, yani şampiyonluğa oynayacaksa şöyle bir emare olmalı. Bir takımın sol beki orta yapıp sağ beki gol atıyorsa bana göre o takım yavaş yavaş zaten lige hazır hale gelmiştir. Ercan Taner diyor ki, Beşiktaş şov yaptı. Baskı, pres ve topsuz oyunda kusursuz görüntü. Böyle iştahlı başlangıç goller getirmeliydi. Zalgiris neye uğradığını anlayamadı. 12. dakikada Beşiktaş 2-0'ı bulmuştu. Oh ve Murillo'nun golleri sonrasında Kara Kartal yine zirveden uçuşunu sürdürdü. Devreye daha farklı bir sonuçla gidebilirdi Beşiktaş. Kanat savunmaları, Rıdvan ve Murillo'nun ceza sahası ön çizgisine yaptığı koşular, takım hücumdayken stoperler Emirhan ve Jalo'nun ceza sahasına hareketlenip gol veya asist arayışları, rakip savunmaları böyle devam ederse çok üzer diyor ve devam ediyor. Topu kaptırdıktan sonra hemen mücadeleye girip kısa sürede tekrar topa sahip olmak takıma özgüven getirmiş durumda. Orta alanda Olaytan her geçen maç takıma ve İtalyano'nun oyun anlayışına daha fazla alışıyor. Orkun'un daha rahat ve olumlu oynadığını gözlemliyoruz. İkinci yarı yine aynı oyun anlayışı vardı. Oh'un ayağına aldığı darbe sonrası kazanılan penaltıyı Orkun gole çevirmişti. Beşiktaş oyunda tempoyu biraz düşürdüğü anlarda bile oyun disiplininden taviz vermediği için sahada üstünlüğünü devam ettiriyor. İtalyano'nun kısa sürede takımın kimliğine çok şeyler kattığını görüyoruz ve bu çok önemli. Vlahović ilk kez oyuna girdi. Oynadıkça takımı daha iyi tanıyacak ve etkili olacağı kesin. Beşiktaş taraftarı böyle bir takım ve oyunu çok özlemişti. İtalyano ekibiyle şu ana kadar önemli işlere imza attı ve durmayacak gibi görünüyor yorumu yapmış Ercan Taner Sözcü gazetesindeki köşe yazısında. Yine spor yazarı, gazeteci ve yorumcu arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Evet, gördüm orada Hüseyin Bey. Şu an tam mesajınızı okumadım ama anladım. Ama vakit kaybetmeden. Evet, mikrofonun diğer ucunda sevgili Serdal Kalaycı var. Serdal'cığım müsait misin?
1: Hocam merhabalar, nasılsınız?
0: Sağ ol ortak, sen nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Hayırlı cumalar.
1: İyiyim valla hocam. Programı dinliyordum zevkle.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ben de ekranlardan seni zevkle takip ediyorum.
1: Karşılıklı.
0: Karşılıklı. Övgü de evet, sözlerden sonra. Dün akşam Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Tabii iyi haber Beşiktaş'ın çok net bir skor alması. Nasıl buldun Beşiktaş'ı? Neler söylemek istersin Serdal Kalaycı?
1: Valla hocam tabii ki Beşiktaş tam gaz gidiyor diyebiliriz. Yani burada başlangıç çok önemliydi. Yeni bir hocası vardı. Yeni bir takım kimliği inşa etti. O kimliği göstermeye başladı. Avrupa Kupası maçları, işte araya ligimizdeki mücadele de başladı. 6'da 6 gol yemeden devam ediyor. Yani maşallahı var. Çünkü yapılan bütün hamleler yerini bulmuş, o görünüyor. Ve üzerine koya koya da gidiyor. Tabii dün akşamki maç Beşiktaş'ın bu turda gerçekten de hani nispeten diğer rakiplerine göre biraz daha düşük seviyede. Biraz daha değil yani, bunu gerçeği de konuşmak lazım. Evet, Beşiktaş çok iyi ama Kaunas Zalgiris çok profili Beşiktaş'tan çok çok çok düşük bir takım. Ama zaten bu maçlar tehlikelidir. Çünkü hafife alırsınız bu rakibi. Dolayısıyla o oyununuzu oynayamazsınız. Rakip de sonuçta mücadele ediyor sahada. Gol atmak için uğraşıyor. Açığınızı bulur, gelir golü atar. Yani rakibin Litvanya Ligi'nde zaten şu anda onların ligi Şubat ayında başlamış. 26. haftaya tekabül ediyor. 22 maç oynamışlar kendi liglerinde. Dolayısıyla hani maç temposu anlamında da daha ilerideydiler. Ama tabii seviye olarak ya 10 milyon euro değerinde bir takım, kadro değeri olan. Onu belirtelim. Ama en neticede antrenman tempoları çok yüksekti. Yani en kötü ihtimal savunmayı iyi bilirdi bu takım. Dün bence yani bu kadar iki takım arasında fark varken Beşiktaş çok çok daha gol atmalıydı. Bence 3-0 bitti maç ama Beşiktaş'ın o bitiricilik problemi devam ediyor. Onu vurgulamak isterim. Herkesten biraz daha farklı. Bunu belki söylemek isterim ama Beşiktaş'ın yakaladığı o havaya söylenecek söz yok. Çünkü ne olursa olsun başladığı o tempoda devam ediyor, gidiyor ve üzerine koydukça, dün işte Vlahović de Beşiktaş'a o ambiyansı gördü, o takımın içinde olmaya da başladı. Onun da alacağı takım oyununda daha çok yol var. Onu da gözlemleyeceğiz. Yavaş yavaş böyle üzerine koyarak gidiyor Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş taraftarı da mutlu. Beşiktaş büyük bir olasılıkla geçti. Yani 3-0 zaten hani rakip çok güçlü bile olsaydı 3-0 çok çok önemli bir skor olacaktı zaten. Bu rakip karşısında bir zorlanacağını sanmıyorum hocam. Yani Beşiktaş'ı direkt Avrupa Ligi'nde lig aşamasında düşünebiliriz. Beşiktaş'ın yolu çok açık görünüyor diğer takımlarımıza baktığımızda, çünkü daha toparlama aşamasında alacağı yollar var. Trabzonspor da oynadı. Kötü bir sonuç aldı tabii. Trabzonspor'un

0: sonuç hepimizi üzdü. Trabzon'un alması gereken yol var, daha o çok görülüyor. Yani çünkü çok oyuncu değiştirdi. Oyuncuların uyumu her zaman her sezonki gibi olmuyor. Yani geçen sezondan bir bütünlük vardı ama o bütünlük transfer edilen, dışarıya verilen futbolcularla da Trabzonspor'da biraz bozuldu. Onu da görmeye çalışıyoruz. Yerlerine iyi takviyeler yapıldı ama onların da elbette zamana ihtiyacı var. Ben Trabzonspor'a kaydırdım konuyu ama kusura bakma hocam, örnek vereyim diye.
1: Olur mu?
0: Yani Beşiktaş için söylenecek sözler genelde pozitif, olumlu yönde. Yani o konuda fazla laf etmeye gerek yok. Elbette daha zorlu maçları da olacak Beşiktaş'ın. Daha zorlu rakiplerle karşılaşacaklar ama maç temposu kazanması, o birlikte bir şeyler yapıyor olmaları onları o maçlara da hazırlıyor. Aslında hani böyle rakip zayıftı diye bir vurgu yapmak istemiyorum ben asla. Çünkü yani hazırlık döneminden süre gelen bir yapı var ve bu yapı sürekli gelişerek devam ediyor. Dün mesela Oh'un o kadar sezon başından itibaren, maç oynamaya başladıklarından itibaren sağ içinde çok uğraşması, gol atamaması, dün o şanssızlığı kırması onun adına da çok iyiydi, Beşiktaş adına da çok iyiydi. O gol şansını yakaladı. Ya bir Orkun Köktür zaten Beşiktaş'ın oyununu kuran adam bu sefer. Evet. Onun da golünü gördük tabii penaltıdan ama hani orada skor üretiminin içerisinde Murillo geçen sezon o geldikten sonra Beşiktaş'a savunma katkılarını hep gördük, onunla değerlendiriyorduk. Bu sene biraz daha farklı bir kimlik kazandı. Yani ceza alanı sağ beki gibi bir şey olmaya başladı Murillo. Çünkü hani dün Beşiktaş'ın o maça başladığı o tempolu oyun bir anda zaten 12 dakikalık sürede maçın yönünü tayin etmişti. Yani bu zaten Italiano'nun Beşiktaş'a yeni getirmeye çalıştığı kimlikte bu olsa gerek. Rakip ne olursa olsun tempolu başlayıp önce sonucu alıp maçın akışını değiştirmek. Yavaş yavaş Beşiktaş'ın gelişimini izlerken onunla da diğer takımları kıyaslıyoruz. Bu evet. Bize Beşiktaş'ın bu temposu, bu sezona girişi bize diğer takımlarla da kıyaslama imkanı da veriyor aslında. Planlı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Onu söyleyebiliriz çok net bir şekilde.
1: Aykut Yakut demiş ki Serdal Kalaycı ve Çağatay Çıtlak televizyondaki muhteşem ikili demiş.
0: Teşekkür ederiz Aykut Bey.
1: Salih Bey diyor ki hocam ikinizi uzun zamandır göremiyoruz demiş HT Spor'da. Valla nasıl takip ediyorlar? Helal olsun.
0: Valla bravo hocam. Bravo, gerçekten tebrik ederim. Tabii gurur duyuyoruz.
1: Yine gelen çok soru var sevgili Serdal Kalaycı. Hasan İlbaş diyor
0: hocam
1: ki sen göğsünde de çok güzel kontrol edebilirsin, yumuşatabilirsin soruya, eminim. Diyor ki Serdal abi Batrakov hakkında ne düşünüyor, yorumunu alabilir miyiz?
0: Hocam Batrakov hakkında çok çok pozitif düşünüyorum. Ya bunu önceki gün program, aslında bunu geçen haftalarda da çok konuştuk. Transferi geldiği günde yine benim HT Spor'da yayınım vardı. Orada bayağı dolu dolu konuştuk. Çok sevdiğim bir oyuncu profili. Bir kere onu söyleyeyim. Yani ben golcü 10 numaraları çok severim. 21 yaşında henüz. Yani 2 sezondur o Lokomotiv Moskova'nın kadrosunda çok önemli süreler aldı ve inanılmaz değerlendirdi. Yani şimdi bu biraz ambargo, hani Rusya savaş nedeniyle Avrupa'nın kapıları oraya kapandığı için bir süre yani oradaki futbol da biraz Avrupa futbolundan uzaklaştı. Gözüyle bakıp ne çıkacağı şüpheli diye düşünenler de var. Ama yani Rusya ligi hep serttir. Yani o Rus ekolü ne olursa olsun orada sert futbol vardır. Orada iki sezon yakaladığı süreklilik bence muazzam. Yani rakamlar daha çok yani taze, hep onunla ilgili bilgilere sahip olduğumuz için. Yani iki sezon içinde iki sezonda Lokomotiv Moskova'da toplam 27 gol hocam, 16 asist, bir de 23 büyük fırsat yaratmış. Yani o gol olacak o pozisyon pasını vermiş bir oyuncu. Bu sürekliliği yakalamak o yaşta hiç kolay değil. Gerçekten hiç kolay değil. Bir de şeylerin de yani o görüntülerini falan filan da izledik. Gerçekten tarz olarak da o tam klasik on diyemiyorsunuz. Ona biraz böyle hücumcu orta saha 8 numara, hücumcu 8 numara. Ben çocuğun daha çok genç tabii, 21 yaşında, hedefleri itibarıyla da zaten hani Galatasaray transferinde çok büyük heyecan duyduğunu gözlemleyebiliyoruz ki önceki gün yine şeye yansımıştı, haberlere de konu oldu. Taraftarlarına, kendi taraftarlarına kendisini anlatırken, hedefini anlatırken o Şampiyonlar Ligi'nin vurgusu da çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini de, hedefinde olduğunu da anlatıyor. Bunlar da bence Galatasaray'ın tabii bu futbolcunun transferini yaparken bence seçiminde kıymetli olmuştur. Çünkü hedefi büyük olan bir futbolcu potansiyeli çok yüksek, hala gelişimi sürüyor. Gelişimi sürerken bu performansı ortaya koymuş olması bence muazzam. Yani hangi takım alırsa alsın Batrakov'u kesinlikle çok güzel bir şekilde kullanırken Galatasaray'ın o bölge için ihtiyaç duyduğu bir isim. Benim kafamdaki tek soru işareti şu, onu da vurgulayayım. Yani yeteneklerine, meziyetlerine söyleyecek hiçbir şey yok. Bence Galatasaray ona çok şey katar. Tek soru işareti, çünkü Galatasaray çok ağır bir takım hocam. Yani kadrosunda bulundurduğu oyuncular itibariyle, yani bugün gelecek Osimhen'le oynayacak, Sané'yle oynayacak. Birçok ünlü profil var takımda ve bunların isimlerini o da televizyonda izliyordu, haber sitelerinde takip ediyordu. Şimdi onlarla saha içinde o topu paylaşacak. Bu çok önemli. Yani o ağırlığı kaldırabilecek psikolojik olgunlukta mı? Benim bir tek merak ettiğim konu bu. Ama yeteneğine diyecek bir şey yok. Bence Galatasaray 25 milyon euroya gerçekten de hem geleceğe yatırım anlamında, belki de kendi takımında yıllarca o formayı, o mevkiyi taşıyacak bir adamı almış da olabilir. Açıkçası benim beklentim ondan, yani Süper Lig'de ortaya koyabilecekleri anlamında çok yüksek. Dediğim gibi ilk başlarkenki cümlemi söyleyeyim. Golcü on numaraları ben çok severim. Bu arkadaşın bir meziyeti de şu. Yani 27 golünün 22'sini ceza sahası içinden atmış. Yani bu ceza sahasının gerisinden o son pası attıktan sonra topun peşini bırakmıyor. İkinci top şansını da kovalayan bir futbolcu. O yüzden zaten gol sayısı yüksek. Yani şöyle bir düşünüyorum. Mesela hem Osimhen'e gol attırır, hem de Osimhen'in açacağı alanda kendisi şut açısı bulur. Gol atabilir. Böyle bir oyuncu geliyor. Hayal kırıklığına uğrayacağını da sanmıyorum ondan beklentiler konusunda, futbolculuk konusunda. Ligimize de bir ayrı bir heyecan getirecektir. Çünkü çok genç ve şey, Lokomotiv Moskova da çok bırakma taraftarı değildi. Nasıl ikna ettilerse Galatasaray'da tebrik etmek lazım. Önemli bir transfer. Son noktayı koyayım.
1: Bu arada tabii mesajlar da gelmeye devam ediyor sevgili Serdal Kalaycı. Adem Bey demiş ki, Çağatay Hocam, dün Beşiktaş'ı gerçekten yine çok kıskandım. İnşallah bir gün Fenerbahçe de aynı şekilde baskılı ve güzel oyun oynar ve devam ettirir. Serdal Bey'e de sevgiler demiş, selamlarını iletmiş.
0: Sevgiler, selamlar benden.
1: Tabii buradan da bu soruyla konuyu Fenerbahçe'ye getireyim o zaman sevgili Serdal. Şimdi Konya tabii maçı hocam var, Lyon deplasmanı var, Samsun deplasmanı var. Ondan sonra da Beşiktaş'ta kendi sahasında ağırlayacak zor bir fikstür. Birçok eleştiri var. İsmail Kartal hakkında da, yani sosyal medyaya baktığımızda bunları görüyoruz. Serdal Kalaycı'nın penceresinde tabii bir bize değerlendirme yapar mısın acaba?
0: Tabii ki, yani aslında her şey, bütün bu süreç güzel giden her şey bu Gençler Birliği maçındaki kadro tercihiyle başladı desem herhalde yanlış olmaz. Çünkü oradaki bu büyük rotasyon birçok şeyi değiştirdi. Yani rotasyon kötü bir şey değil elbette, ama sezon başında bir anda yapılmış bir rotasyon takımı etkileyebilir. Ben bu arada Gençler Birliği'ndeki kaybı sadece rotasyona da bağlamıyorum. Onu da vurgulayayım. Yani orada, çünkü o kadro sonuçta erken vakitte maç içinde golü bulmuş. Söyleyecek laf yok. Demek ki o kadroyla başlangıç yapılabilirmiş. Bence 5-6 isim değişikliği takımdaki senkronizasyonu değiştirir. Ben hep buna inanmışımdır. Ama yani mecbursanız yaparsınız. Böyle bir mecburiyet de yoksa zaten çok da neden zorlandığı araştırılır. Tamam, kabul ediyorum. Takım öne geçmiş ama ondan sonra bozulmalar başlamış takımda ve 37'lere gelirken o beraberliği golünü kalesinde görünce zaten hani iyice takım düşmeye başladı anlaşılıyor. İkinci yarıda başlarken aslında o müdahalenin gelmesi gerekiyordu ki gelmedi. Müdahaleyi ancak İsmail Hoca'dan kalelerinde o geriye, kendilerini geriye düşüren golü görünce yaptı. Yani attıkları golden sonraki süreci bence İsmail Hoca yönetemedi. Takımdaki o düşüşü gözlemleyebilseydi bence erkenden müdahale ederdi. Tabii bu duygularla Lyon maçına çıkınca, Lyon'da da büyük bir hata. Hoca bunu sahaya çıkardığı kadroyu rakibe göre yaptığını söyledi ama on numarasız Fenerbahçe'yi oynatmak bence çok yanlıştı. Çünkü kendisi zaten basın toplantısında rakibin pas kalitesinin, topu aldığında top kullanımının, top kontrolünün çok iyi olduğunu söylüyordu ki yani bu takım buraya geldiğinde zaten kontrollü oynayacaktı. Kalesinin önünde size kolay kolay açık vermeyecekti. Yani bir bağlantı oyuncusuna çok ciddi ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Hep şeye örnek veriyorum. Rakipte bir Tolisso vardı, evet. Ve oyunu onun üzerine yıktılar hocam. 74 topla buluşması var, 3 kilit pası var, 2'de 2 şutu var. Bir asist yaptı zaten, golün asistini o yaptı. Yani böyle bir 10 numarayla size gelen bir takıma karşı 10 numarasız takım oynatmak çok büyük cesaret isterdi. O cesareti İsmail Hoca gösterdi ama işte maalesef karşılığı beraberlik oldu ve biz Talisca'nın Fenerbahçe meziyetlerinden yararlanamadı. Bitiriciliği kullanamadı ve Talisca bütün bir maçı 73. dakikada çıkarken 22 topla buluşması vardı. Zaten 7 topu kaybetti. 3 başarısız top kontrolü vardı. 2 şut attı. İkisi de isabetsizdi. Yani Talisca'yı da kötü gösteren bir performans kendisini de ortaya koydu. Yani İsmail Kartal Talisca'nın olmadığı bir oyuncu olmasını istedi ondan. Yani büyük bir hataydı bence. Çünkü maçtan sonraki basın toplantısında da pozitif şeyler konuşmaya çalıştı ama büyük hata. Bence bu büyük hatadan ikinci rövanşta dönecektir ama artık rövanşta işi çok zora soktu. Hayır, Fenerbahçe'nin kazanamayacağı bir rövanş mı? Kesinlikle kazanabileceği bir rövanş. Ama bu maça final gözüyle bakması ve o hataları artık en az yapması gerekiyor. Çünkü rakip takım daha genç, daha çok koşuyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin de sahaya oyun yansıtırken bu bizim finalimiz gözüyle. Bakış çok önemli. Teknik heyetin oyun planında mutlaka bir kontrol olmalı ama o kontrollü oyun sırasında da oyunun akışına göre bir şeyleri değiştirmeli. Yani İsmail Hoca'ya çok büyük görev düşüyor bu maçta. Yani özellikle Asensio'nun bir kere kesinlikle olması gerekiyor. İleride tutabildiği her top Fenerbahçe için bir avantajdır. Yani burada Kadıköy'deki en büyük kayıplarından birisi bence Asensio ile birlikte topa sahipliğinin Fenerbahçe'ye kazandıracağı süreydi. Ya bu bile önemli bir şeydir. Çünkü Kadıköy'de o beraberlik golünden sonra o dinamizmi yakalamanız gerekiyordu. Oyunu rakip sahaya yıkmanız gerekiyordu. Bunu yapmadınız. Rakip de daha çok cesaretlendi ve fiziksel olarak da bir üstünlük kurdu. Zaten hava toplarında üstündü. Siz sürekli havadan oynamaya çalıştınız. Muriç'e o ortadan paslarla merkezi açamadınız. Driplingler de çok kötüydü. Bireysel kalitede düştü. Fiziki düşüşle ben bunu değerlendiriyorum aslında. Hani bütün onların yansıması rakip hem yer mücadelesinde hem hava topu mücadelesinde Fenerbahçe'den üstündü. Rövanşta da bu olacak. O yüzden çok kontrollü, biraz daha savunmayı önceliklendiren ama tehditkar olmaktan da kaçınmayan bir cesur Fenerbahçe görmemiz gerekiyor. Aksi halde yani tur gerçekten hayal olur. Ya çünkü Fenerbahçe adına bu senaryoları çok gördük yıllardır. Bunu taraftarlar diyor, biz de 30-35 yıldır takip ediyoruz. Şu senaryolarla çok karşılaştık. Hep o son teknik adam hamlelerinin olmadığını hep gördük maalesef. Burada iş artık çok ciddi. Yani Fenerbahçe'yi çok yakın gördük Lyon eşleşmesinde. Başa baş Kadıköy'de de çok bence hani o mücadeleye rağmen yenebileceği bir takımdı. Ama Fenerbahçe'nin kadro seçimi hatası, o yanlış hücum planı bence. Turu aldı götürdü. Rövanş elbette Fenerbahçe hala geçebilir. Elbette geçebilir ama önce Fenerbahçe'nin buna inanması lazım. Çünkü üst üste iki maç üst üste yapılan teknik hatalar insanların, taraftarların inancını yitirmesine sebep olmuş. Çünkü kimle karşılaşsam çok zor deyip duruyor bana. Ben eleştirirken hayır zor değil diyorum. Ben böyle toparlamaya çalışıyorum. Ama bunun önüne geçecek, İnsanları pozitife döndürecek olan da gerçekten o maçta İsmail Hoca'nın vereceği kararlar olacak. Kendi üzerindeki yükü de çok arttırmaya başladı İsmail Hoca. İşte bu hafta yarın Konyaspor mücadelesi var. Kendi sahasında Lyon rövanşı öncesi bir moral olsun mücadelesi verecektir. Yani Konya ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor o son dakikada penaltıyla yenildi. Konya'nın hücumda sıkıntıları olan bir takım. Fiziksel olarak maçın çok çok içindeydi. Fazlasıyla vardı, fiziksel üstünlüğü vardı ama işte o hücumu bence çok iyi yönetemedi. Son 90+7'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada işte o penaltı ve gol yenildi. Yani Konyaspor de mutlaka tabii deplasmanda Fenerbahçe'den puan almaya gelecektir. Fenerbahçe'nin kaybedeceği bir olası puan işleri çok çok daha Fenerbahçe'nin de psikolojik olarak terse çevirecektir. İşi zor, çok zor görünüyor. Ama kadro kalitesi yüksek, bu kadar kaliteli oyuncunun bir arada bulunduğu bir kadronun da yani erken de başladı sezona, eleme oynamaya başladı, çok güzel ciddi maçlar, sınavlar verdi. Bu fizikseli hala toparlayamamış olması da biraz böyle kafalarda endişeyi de arttırıyor. Yani şu anda Fenerbahçe'nin oyununun oturmuş olması gerekiyordu. Fenerbahçe'nin oyununda denemeler yapılmaması gerekiyordu. Fenerbahçe 10 numarasız bırakılamaz hocam. Onu, hı hı, özellikle vurgulamak istiyorum. O kadro Çünkü Greenwood'unuz var. Çok hızlı oynayabilen, ona açık alan fırsat bulduğunuzda attığınız bir top. Ya bağlantı oyuncusuna kesinlikle ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Gündüz'ü ve Kante yeri geldiğinde buna soyunmamalı. Buna soyundukları zaman arkada orta alandaki denge bozuluyor. Yani Gündüz'ü de topu oraya getirir. Eyvallah ama son pası nasıl atar ona kefil olamayız tabii ki.
1: Evet.
0: Bir Asensio kadar atamaz. Tabii burada şunu da unutmamak lazım. Asensio da sezona iyi başlamadı. Ama neticede o saf 8-10 arası bir oyuncu karakteridir. O bölgenin oyuncusudur. Dolayısıyla onu oynattığınız her dakika çarlısınızdır. Yani tabii rakibe göre değişir. Talisca'yı çok izledik o pozisyonda geçen sezonlarda Süper Lig'de ama yani Süper Lig'deki o verimli olabildiği o pozisyonda rakipler çok farklıydı. Burası çok farklı. Avrupa kulvarı hele hele Şampiyonlar Ligi kapısını hata affetmiyor. Bunu defalarca gördük. İşte geçen sezon Fenerbahçe Benfica maçında gördü. Yani ondan önceki sezon gördük. Bu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde tarihinde 4. playoff'tur hocam ve 4. turda artık geçsin istiyoruz Fenerbahçe'nin de bu turu ve 17-18 yıl sonra 17,5 yıl artık işte Şampiyonlar Ligi ana aşamasında Fenerbahçe olmalı ki bu sezon hedeflerine de bence çok büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Hem yönetime ekonomik bir girdiği bir esneklik, takıma da ne yapsanız veremeyeceğiniz bir motivasyonu verecektir Şampiyonlar Ligi. Umarız Fenerbahçe'de turlar, kendini Şampiyonlar Ligi'ne atar. Umarız Trabzonspor'da turlar, Avrupa Ligi ana aşamasında olur. Beşiktaş'ın yolu zaten açık. İlk maçta turu kapattı diyebiliriz.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, normalde yayınımızın süresini aştık ama yani 50'ye yakında soru geldi. O yüzden dinleyicilerimizin sorularından şöyle müsaade edersen bir tane seçip onunla da veda edelim istiyorum.
0: Tabii ki,
1: hemen
0: tabii ki,
1: seçtim. Ercan Ediz diyor ki, Çağatay abi, Serdal abi sorar mısın? Galatasaray artık Torreira ve Lemina'dan çıkması gerek. Sol stoper şart. Osimhen'i yedekleyecek bir forvet. Ben bunları lig için söylemiyorum. Şampiyonlar Ligi için söylüyorum. Bizim için lig ikinci planda ama Okan Hoca olduğu sürece Şampiyonlar Ligi'nde zor başarılı oluruz. Serdal abi neler söyler bu konuda demiş.
0: Kadro kalitesi o kadar önemli ki bunu hep geçen sezon boyunca da çok konuştuk. Zaten Galatasaray'ın transferi nereye, nasıl, ne tarz oyuncular almalı diye yorum yaparken hep Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bu yorumları yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Galatasaray'ın zaten hedefi, yani geçen sezondan dillendirilen hedef 26. şampiyonluğu aldıktan sonra yönetimin de dillendirdiği hedef hep Avrupa kulvarında yeniden başarı, Şampiyonlar Ligi olmalı. Kesinlikle ya. Geçen sezonki son 16 turu çizgi orada çekilmemeli. Daha üstüne gidilmeli ki buna yönelik transferler de yapıyor Galatasaray. Yani bir Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde o devamında final olan turların gelmesi gereken bir transfer. Aynı şekilde hani ne çıkacağı, nasıl, ne olacağı merak ediyoruz desek de Batrakov da buna yönelik bir hamle. Bugün Galatasaray için ismi konuşulan Leao da bunun için bir hamle. Bugün İsmail Sarr gündemindeydi. Tabii inanılmaz bir bonservis bedelinden bahsediliyor. 60 milyon euro gibi dehşet rakamlar. Bu futbolcularla ilgilenmek de Şampiyonlar Ligi hedefi için. Galatasaray için zaten Şampiyonlar Ligi hedefi için transfer yapmak gerekiyor. Torreira, Lemina ikisinden bir aynı anda bir çıkmak çok riskli olur. Hele hele şu aşamada ki bugün en 21'i Avrupa'da birinde, tek La Liga'da ikisinde, bizde de 4 Eylül'de transfer kapanıyor. Süre çok daraldı. O iki oyuncudan birden çıktığınız anda yerlerini doldurmak çok zor. Yani kolay da para yok. Nerede? Yani 50 milyon eurolardan açılıyor fiyatlar. Çünkü o bölgede iyi bir oyuncu, o bölgeyi domine eden oyuncuların fiyatı gerçekten bugün sanki santrfor oluyor musunuz gibi ciddi rakamlar. Burada ortaya çıkan rakamlar yani akıl alır gibi değil. Zaten Galatasaray yönetimini şu ana kadar taşıyan transferde böyle gitmesinin ana sebebi en doğru işi en iyi maliyetle yapma çabası. Dolayısıyla hani ikisinden çıkması çok büyük bir handikap olur. Galatasaray'ın zararını olur. Orada Lemina'ya tekliflerden hep bahsediliyor. Belki o olur mu? Son günlerde Torreira'yla ilgili bir takım haberler de var. Çok kısa bir süre var. Tabii ne olacak gelişmeler bilemiyoruz ama ikisinden birden çıkılacağını hiç sanmıyorum. Sol stoper kesinlikle şart. Zaten yaz transfer dönemi başladığından bu yana Galatasaray'ın eksik olan yerlerinde ben en başta gördüğüm yerlerden biriydi Solskjaer. Belki Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon o sert maçlarda, sert rakiplerde asıl problemin o geçiş savunmasında yaşandığını gördük ki yani hedefiniz büyükse geçiş savunmasını da iyi yapmak zorundasınız. Yani gerideki savunma ya da bek savunmaları değil, geçiş savunması çok önemli. Yani kaptırdığınız toptan sonra neler olduğu o kadar önemli ki orada zaten veriyorsunuz maçı. İstediğiniz iki tane Osimhen'iniz olsa da inanın hiçbir şey değişmez. Leblebi gibi gol atın, arka taraf güvende değilse geçmiş olsun. Yani o yüzden bence de Solskjaer şart, Abdülkerim'le beraber orada oraya götürecek etkili bir isim lazım. Yani hem de hani böyle Abdülkerim'i yedekleyecek bir isim değil. Belki Abdülkerim'in önündeki bir profil gerekiyor oraya. Yani çünkü lig uzun maraton. Avrupa'sı olacak, ligi olacak. Kupası devreye giriyor. Bizde kupalar da uzun. Biliyorsun hocam. Yani dolayısıyla o Santrfor şart ki Ermedin Demirovic ciddi ciddi gündemdeydi. Kulübü Stuttgart 25 milyon eurolardan kapıyı açmış Galatasaray bildiğimiz kadarıyla. Bugün tabii yeni bir gelişme var mı bilmiyorum. 15 milyon euro gibi bir rakam çıkabileceğini söylemiş. Bence uygun bir profil. Neden uygun bir profil? Yani Osimhen olmadığı zaman böyle birisine emanet etmiş gibi olmazsınız santrforu. Baya baya işte Bundesliga golcüsü almış olursunuz. Yani geçen sezon 25 maçta 12 gol atmış. Vurduğunuz zaman dakika başına verimlilik bakına gayet iyi bence başına. Yani o yüzden hani orayı birine emanet etmiş olmazsınız. Ciddi bir golcünüz olmuş olur ki o Stuttgart'ta da Bundesliga'da da böyle sürekli 11 çıkmadığı için Galatasaray'da da ikinci planda beklemek çok da zoruna gitmeyecektir. Yani hani oraya bazı isimler duyuyorum. Yani hayatta getiremezsiniz orada. Sen Osimhen'in arkasında bekleyeceğin dediğiniz zaman gelecek isimler değil ama mesela Demirovic onun sorun etmeyecektir. Süre de bulacaktır bence. Çünkü geçen sezondan da Osimhen'i gördük. Osimhen'in fizikseli sahada çok mücadele ettiği için kendini her şeyin ortaya koyduğu için sakatlık riski, ağrı riski bunlar hep çok beraberinde getirecek Osimhen'i. Bu sene de aynı şeyi yaşayacağız. Yani geçen sezonki mesela ligdeki oynadığı maç sayısına bakın. Hemen hemen onun belki bir tık üstüne çıkar. Çünkü çok mücadele eden bir futbolcu bu. Sonuçta insan yani kas yoruluyor, bir yerde geriliyor ya da atıyor, bir şey oluyor. Aynı şekilde yani alacağı ikinci santrforu çok uzun süre kullanacaktır. Evet. Dolayısıyla o bir sorun yaratmayacaktır ama orada 25 milyon euro bence Ermedin Demirovic o parayı eder hala 28 yaşında bir şeye sahip, performansa sahip. O tabii Galatasaray'ın bileceği iş. Ama acil, şurada 10 gün kaldı. Galatasaray için de zaman daraldı. Yönetimin takvimi hep daha maliyetli transferler üzerineydi ama işte son lig maçında sahasındaki Çorum maçından sonra Okan Hoca ki acil 3 transferi bölge bölge söyleyip o duruma geldiyse demek ki işler orada bayağı bir psikolojik olarak da kötüye gitmeye başlamış diyebilirim. Evet. Hızlanacağını göreceğiz tabii. Galatasaray'da ne gerekiyorsa yapacaktır. Sol öne, santrfora ve arkaya, sol stopere kesin transfer yapacaktır hocam.
1: Gazeteci, spor yorumcusu dostumuz sevgili Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum. Görüş ve düşüncelerin için sana da mutlu bir hafta sonu diliyorum.
0: Çağatay hocam çok teşekkür ederim. Dinleyicilerine de sevgiler, selamlar, saygılar.
1: Görüşmek üzere, saygılar bizden. Hoşçakal,
0: hoşçakal hocam.
1: Evet, Serdal Kalaycı'yı da uğurladıktan sonra hemen telefonu şöyle bir elime aldığımda Ercan Taşkıran Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alan Uğur Çuhadar, teşekkür ediyorum sizlere gelen mesajlardan var mı diye, her zaman dinlemedeyim demiş. Uğur Güneş, teşekkür ediyorum. Evet, sana sözüm var, fotoğraf çektireceğiz yarın beraber. Hayırlı cumalar Çağatay Hocam, ben Mehmet Küçüker, selam vermek istedim, kolay gelsin, Galatasaray'a başarılar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler, tüm selamlarınızı da aldım. WhatsApp mesajlarımıza da bakalım. Evet sevgili İrfan 25, canım İrfan'ım ya, mesaj atmış bana. Bugün demiş, evet Niyaga ilk 11 oynar mı? Bence oynamaz. Onu da cevaplamış olalım ve veda vaktimiz geldi. Çünkü programımızı 10 dakika uzatmış olduk. Dinleyen herkese, yüreklerine, kalplerine, kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Ve ben Çağatay Çıtlak, pazartesi günü Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde sizlerin telefonlarıyla birlikte Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programında 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Mutlu bir hafta sonu, mutlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20

0: %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Reklam bitti. Reklam bitti.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki bilaviç göstereceğim. Fiorentina'daki bilaviçin rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 973 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük, biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabi birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Serni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz. Ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik. O bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabi: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşucuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Futbolcuların efsane sözleri.
4: Manuel Fernandez, Portekiz ve İspanyolların

0: asla. Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı için de karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam bitti.
10: Kim ne dedi?
11: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk Muzaffer.
11: İzleyenlerimizden ufak bir gecikme için özür dileyelim. Aslında 4'te girecektik ama bazı çekimler üst üste geldiği için sen de bu arada havalimanındaydın.
12: Ben de Atsavuk'u karşılamaya gittim. Evet. Havalimanındaki sayılı isimlerden bir tanesiydim. Yaklaşık 100 kişi falan vardı. 50 basın mensubu, 50 de Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın yeni transferi 10 numarası İstanbul'a geldi. Detayları konuşacağız.
11: Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz de senden izledik. Kendi kanalında bir yayın açtın. Çok ulaşamadık ajanslardan vesaire. Orada sen de yine yayın yaptın. Tekrardan hoş geldin abi. Batakoğlu'la başlayalım direkt sıcağı sıcağına. Galatasaray hayırlı uğurlu olsun. Beklenen 10 numara. Yani 10 numaraya bir transfer bekleniyordu. Ve Galatasaray burayı Batakoğlu'la bitirdi. Transferin detaylarıyla başlayalım. Ve sence Galatasaray için doğru bir isim mi? İlla ki bu konuda da bilgiler almışsındır. Söz sende abi.
12: Ya işin teknik yorumuna çok girmeyeceğim. Rusya'da oynayan bir oyuncu. Açıkçası hani maçlarını çok fazla izlemedik ama istatistiklerine baktığın zaman Muzaffer son 5 sezonda ve bu oyuncu 21 yaşında. Yani 17 yaşından beri profesyonel olarak Lokomotiv Moskova ile maçlara çıkıyor ve 5 sezonda çift haneli sayılara hem golde hem asiste ulaşıyor. Yani 20 gol 15 asist, 17 gol 10 asist. Bu tarz performanslar ortaya koymuş bir oyuncu. Sözleşmesinde oyuncunun 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı 5 büyük lig için.
11: Evet.
12: Bu 5 büyük ligden alıcı çıkmadı. Bu Ukrayna-Rusya savaşının durumu etkiledi. Oyuncunun uluslararası arenada forma giymemesi bu durumu etkiledi. Rusya milli takımı turnuvalara katılamıyordu, bu durumu etkiledi. Yani sadece Rusya liginde gösterdiği performanstan bahsediyoruz. Orası da bizim lige benzer aslında.

0: da işte Lokomotiv, ondan sonra Spartak Moskova, Zenit, 4-5 tane güçlü takım var. Diğer takımlar daha güçsüz ama genç yaşta kaptanlığa kadar yükselmiş. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray Haziran ayından itibaren bu görüşmeleri yapıyordu. Aslında hedef tabii ki Batagov değildi. İşte Bernardo Silva konuşuldu, Real Madrid'e gitti. Bruno Fernandes konuşuluyor, oyuncu Manchester'da devam edecek gibi duruyor. Batagov'u Galatasaray öncelikle ikna etti. Sonrasında kulübü sıcak bakmaya başladı. Oyuncunun da hayalleri, hedefleri var. 21 yaşına kadar zaten orada kulübüyle yaşayabileceği her şeyi yaşamış. İnanılmaz istatistikler yakalamış. Ve Şampiyonlar Ligi arenasında daha büyük bir kulüpte forma giyme durumu söz konusu. Galatasaray'ın teklifini kabul ettikten sonra ciddi anlamda fedakarlık da yaptı ve kulübüne baskı yaptı. Çünkü takımın en önemli oyuncusu, 10 numarası, gol asist yükünü çeken isim, taraftar kulüp gönderse isyan edecek, kulübü
1: Tabii.
0: basacak derecede. Oyuncu bir şekilde genç yaşına rağmen kaptanlığını ortaya koydu ve hem taraftarı hem kulübünü ikna etti. Bu transfer gerçekleşti. İşin maddi şartlarına gelecek olursak
1: Sözleşme detaylı mı?
0: Galatasaray 30 milyon Euro ödeyecek bu transfer için. 10 milyon eurosunu peşin ödedi. 20 milyon euroyu da 2,5 yılda taksitler halinde ödeyecek. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun sözleşmesinde Avrupa kulüpleri içinde 55 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Ayrıca Lokomotiv'in sonraki satıştan kardan %10 da payı var. Dediğim gibi 5 yıllık sözleşme imzalanacak, 3,2 milyon euro bonuslarla 4 milyon euroya varan bir maaşı var. Bu oyuncu Galatasaray'a direkt 11'de oynamak için transfer edildi. Okan Hoca'nın onay verdiği, süreci genel olarak Başkan Dursun Özbek'in yönettiği bir transferdi. Oyuncunun gelişi de zor oldu. Dün Rostov deplasmanındaydı. 14-15 saat, çünkü ülke içinde bazı yerlerde, bazı sınır bölgelerinde uçak kalkmıyor. Hatta Galatasaray buradan uçak da göndermedi. Rusya'dan kiralanan bir uçakla geldi. Ve uçak direkt Moskova'dan böyle kalkıp da Türkiye'ye inmedi. Mecburen Azerbaycan tarafından arkadan dönüp de geldi. Türkiye'ye iniş yaptı. Biraz geç geldi. İzleyenler merak ediyor olabilir. Yarın Galatasaray'ın Erzurumspor maçı var. Oyuncu maçın kadrosunda olmayacak. Uzun bir tren yolculuğu, sonrasında uçuş. Yaklaşık 7-8 kişiyle beraber geldi. Annesi yanındaydı, babası yanındaydı, eşi yanındaydı. Yine menajeri ve avukatıyla birlikte toplam 7-8 kişi geldiler. 14 tane, 15 tane valizle gelmişti oyuncu. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray'da zaten transferi kapa bildirmişti. Mertens sonrası yaklaşık 430 gün sonra Galatasaray'ın artık, hani kadro paylaşılıyordu, 10 numara bölgesi yok deniyordu. Artık Galatasaray'ın bir 10 numarası var. Gelecek vadeden bir oyuncu. Burada mesela daha güçlü bir kadroyla çok daha fazla şey yapabilir. Bir kere hani yaşına göre davranışları daha olgun gibi duruyor. İnşallah Galatasaray'a katkı sağlar. Çünkü Galatasaray'ın ciddi anlamda ofansif bir orta sahaya, 10 numaraya ihtiyacı vardı. Özellikle uzaktan gollerini sanki sık sık izleyecekmişiz gibi duruyor Muzaffer.
1: Yani U23'e de uygun bir oyuncu. O anlamda
0: Evet,
1: da
0: kontenjan.
1: kontenjana da uygun bir oyuncu. Bu arada Baran Bey sürekli bir anket açın yazıyor ama neyle alakalı açmamızı istiyorsunuz? Söylerseniz açayım tabii
0: Bir
1: ki.
0: ricada bulunalım. Aynı
1: Buyurun.
0: zamanda yayınımızı beğensinler. Kanala abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa da seviniriz. En azından bu yayın daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşmış olur.
1: Aynen öyle. Tekrardan beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Transfer gündemine devam edeceğiz tabii ki ama bir Icardi gelişmesi var. Onu ben sana sormak istiyorum abi. Icardi ile yollar ayrıldıktan sonra Icardi ne yapıyor, ne ediyor, nereyle anlaşacak diye çok fazla soru işareti vardı. Sen de galiba...
0: İstihbarat var.
1: Evet, sende var.
0: Ya bir kere
1: Buyurun.
0: Muzaffer, şunu söyleyeyim. Ben 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kimsenin ağzına haber düşmüyor abi. Haberin ayağına gitmen lazım. Ben bugün şimdi Batagov'u karşılamaya gittim. Kendi YouTube kanalımda naçizane 10 bin kişi anlık yayını izledi.
1: Oraya da abonelik isteyelim.
0: Evet,
1: 90 artı
0: aynen,
1: dijital.
0: 90 artı dijital. Digi futbol. Buralar bizim ellerimizle büyüttüğümüz
1: Aynen
0: yerler,
1: öyle.
0: kanallar. Buralarda en doğru bilgileri, en doğru haberlere ulaşacaksınız. Oraya gittiğim zaman zaten birçok yetkiliyle görüşme imkanın oluyor. Bir anda Icardi ile ilgili de güzel bir detay yakaladım. Icardi'nin İstanbul'da Etiler civarında evi vardı. Bir yıllığına kiralanmıştı ve o ev geçen haftaya kadar boşaltılmamıştı. Icardi geçen haftadan itibaren evini tamamen boşalttı ve eşyalarını İtalya'ya götürdü. Ve şu anda ciddi şekilde Lazio kulübüyle görüşüyor. Yeni sezonda Icardi'nin Lazio forması giyme ihtimali.

0: öyle anlaşacakmış gibi duruyor.
1: Vay be. Yani
0: Evet.
1: buradan Lazio'ya uzanan bir kariyer. Peki. Şimdi transfere geçelim istiyorum. Yakup abi. Şimdi Batrakov transferi gerçekleşti. Leslie Ugochukwu transferi gerçekleşti. Galatasaray iki transferle şu anda yoluna devam ediyor. Ama tabii herkesin merak ettiği konu takviye yapılacak mı? Batrakov belki tatmin etmemiştir bazı Galatasaraylılar ama bir yıldız transfer daha yapılacak mı? Bunlar çok merak edilen konular ve isimler var. Senden detayları dinleyelim.
0: Şimdi hemen tarihe bakıyorum. Bugün ayın kaçı?
1: 20'si.
0: Bugün ayın 20'si. 27'sinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Rakipler belli olacak.
1: Hı hı.
0: Ayın 6'sıyla 8'inde Şampiyonlar Ligi ilk maçları oynanacak. Yani ona da 18 gün var. Ve Galatasaray'ın yaptığı transfer sayısı sadece 2. Galatasaray taraftarının içi soğudu mu? Hayır. Ben bugün karşılamaya gittiğimde alanda 50 tane Galatasaray taraftarı vardı. Dursun Özbek transferler nerede diye bağırdılar. O tepkilerini ortaya koydular. Bunda da haklılar. 18 gün kaldı sadece. İstifa olayı da şu. İstifa ederken Galatasaray taraftarı burada sinirini yönetime iletmeye çalışıyor. Hı hı. Yani kardeşim biz size kızıyoruz o yüzden istifa ediyoruz. Yoksa Dursun Özbek istifa etsin gitsin yerine biri gelsin gibi bir yaklaşım söz konusu değil. 4 sezon zaten şampiyon yapmış başkanı istifaya çağırmak da
1: bence
0: doğru
1: de.
0: Bir şey değil zaten.
1: Katılıyorum.
0: Ha. Şimdi kaç gün kaldı transferin bitmesine? Şampiyonlar Ligi listesi için 13 gün var.
1: Yine geri sayacak mısın?
0: Ama şöyle söyleyeyim geri sayacağım mı derken bugün günlerden ne? Perşembe.
1: Perşembe.
0: Yarın Cuma. Cumartesi, pazar 4 gün daha gitti.
1: Evet.
0: Tamam mı? Geriye ne kalıyor? 9 gün. Bir sonraki hafta sonu da geçtim toplam 5 günüm var. Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer yapmayı planlıyor.
1: Yapabilecek mi?
0: Şimdi ben de Galatasaray taraftarına şimdi ben söyleyince Galatasaray taraftarı diyecek ki ya Yakup Çınar hadi oradan. 2,5 aydır 2 tane adam alamayan Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer mi yapacak? Evet, Galatasaray yönetiminin planı 4 tane transfer yapmak. Hangi mevkilere yapacak? 1. Bir tane deneyimli forvet transferi yapacaklar mutlaka. Deneyimli forvet. Yani Icardi'nin yokluğunu o seviyelerde bir adamla doldurmaya çalışıyorlar. Görüşülen isimler var. Mesela rakamlar da konuşuluyor. 25 milyon euro kulübü istiyor bir oyuncu için. Birazdan detayları söylerim. Galatasaray 15 veriyor. 20'ye razı olacaklar ama Galatasaray 17-18'e son günlerde belki çekeriz diye düşünüyor. Onun dışında U23 kontenjanına uygun bir tane oyuncu hakkın kalıyor. Kanat oyuncusunu U23'ten yana kullanacak Galatasaray. Sonrasında şimdi bitti. Kontenjan bitti. Nasıl transfer yapacak?
1: Evet.
0: Torreira, Lemina bunların ayrılığıyla alakalı konuşulan şeyler var. Torreira'nınki biraz zor ama Lemina'nınki biraz daha kolay gibi gözüküyor. Hatta Kemerburgaz'daki kaynaklarım Lemina gidecek diyor. Lemina'nın ayrılığı sonrası orta sahaya bir transfer yapılacak. Stopere de mutlaka ve mutlaka Galatasaray yönetimi yerli bir ismi kadrosuna katacak Muzaffer. Yani baktığın zaman evet 13-14 gün var sadece hafta içi. Galatasaray'ın maçı var sonuçta. Toplamda 5 gün 5 hafta içi. Hadi onu bir haftaya uzatalım. Anladın mı? Son günleri de işin içine katalım. Yani son gün muhtemelen biz havalimanında Galatasaray'ın yeni transferini bekliyor olacağız. Toplam 4 transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu ile beraber katıldığı bir yemek vardı. Galatasaraylı iş insanlarının olduğu bir yemek vardı. Düzenli olarak aylık düzenleniyor ki Sayın İbrahim Hatipoğlu eski yönetici o da o yemekteydi. Önemli isimler vardı. Orada da aynı şekilde Dursun Özbek hani transfer yapacaklarını, fiyatların çok yüksek olduğunu ve o rakamların yavaş yavaş Galatasaray'ın istediği seviyelere geldiklerini söylüyorlar. Plan program bitti. Akşam pazarı menajerlerinin önerdiği iyi oyuncuları Galatasaray seçip kadrosuna katacak. Dediğim gibi toplamda 4 tane transfer ben bekliyorum. Gelmezse çok büyük hayal kırıklığı olur. Gelme ihtimali var mı? Evet. Hani söz konusu Galatasaray'sa transfer hani Galatasaray varsa transfer bitmez diye bir söz var.
1: Evet.
0: Umutlu bakıyorum. Yani bugüne kadar eleştirdik ettik artık son bir hafta. Galatasaray Erzurumspor maçında puan kaybı yaşarsa tabii ki o eleştirilerin dozu artacak. Ama 4 tane transfer bekliyorum dediğim gibi.
1: Yani şimdi burada tabii şöyle bir durum var Yakup abi. Bu arada süper chatler var, onları ekrana getireceğim. Yakup abiye sormak istediğiniz sorular olursa süper chatle gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğimi tekrardan hatırlatayım. Şimdi bu kadar kısa sürede

0: 4 tane transferin bitmesi ihtimali tabii ki konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarsa mümkün. Ama taraftar da ister istemez diyor ki ya kardeşim bu zamana kadar neredeydiniz? Neden bu noktaya kaldı iş ve bu hafta içerisinde yapılacak bu 4 transfer yapılmak için mi yapılacak? Yoksa gerçekten Galatasaray'ın yararına olacak transferler mi olacak? Bu çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
1: Valla isimlere baktığın zaman hani iyi isimler, iyi isimler. Ama tabii ki yani transferin son gününde iyi takımlar iyi oyuncularını asla
0: E tabii.
1: bırakmazlar. Ama bir de gözden çıkarılan bazı oyuncular oluyor. O zaman fırsatlar doğabiliyor. Burada ben yönetimin sözcülüğünü yapmıyorum ama atıyorum mesela Osimhen bir fırsat transferiydi.
0: Evet.
1: Icardi bir fırsat transferiydi. Davinson Sanchez Galatasaray'a transferin son gününde geldi mesela. Bazen hani şu aradaki uçurum da şöyle Adnan Polat'la karşılaştım. O da sürekli Dursun Başkan'la konuşuyor. Havalimanında o da başka bir yere. İzmir'e mi Yunanistan'a falan, sanırım özel bir iş için gidiyordu. Yani şeydi o da şey diyor. 30 milyon euro istenen adamlar için şimdi 20 milyon eurolara düşüldü. O yüzden ben de bu hafta transfer hareketliliği bekliyorum. Evet Galatasaray'ın istediği oyuncularda ama rakamlar yükseldi. Bir tane örnek vereyim sana.
0: Buyurun.
1: Mesela Leao.
0: Onu çok yazıyorlar chatte.
1: Milan kapıyı 60 milyon eurodan açtı.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon euroluk teklifi vardı. Şu anda 38-40'a bırakmaya razı ama Galatasaray istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın kafasında soru işaretleri var bu oyuncuyla alakalı. Yani 20 milyon euroluk bir düşüşten bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Onunla ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım. Mendes dün Milano'daydı. Milan kulübünden yetki aldı ve büyük ihtimalle Leao'yu Chelsea'ye götürecek. Chelsea'de de yine kendi oyuncusu. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Onu da Al Hilal'e 100 milyon euroya götürecek. Yani büyük ihtimalle Leao defteri Galatasaray açısından kapanmış gibi gözüküyor diyebiliriz.
0: Yani herhalde ben zaten bu bir ara çok konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı gelecek? O zaman da demiştim yani oyuncunun çok herhalde bu saatten sonra Türkiye'ye gelme ihtimali olmaz diye öyle de gözüküyor. Ki ben hangisine gelirse gelsin Leao Türkiye'de nasıl bir performans sergilerdi bilemiyorum. Çok uzayınca bazı transferler abi. Ha geldi ha gelecek deyince bazen patlıyor.
1: Olmuyor abi, olmuyor. Yani orada da dediğim gibi başkanın da onayı olmadığı için de gerçekleşmiyor. Şimdi geçen sezon düşüş yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: 9 milyon euro maaş beklentisi olan, en az 4 yıllık sözleşmeyi isteyen, menajerlik ücretleri komisyonlarla birlikte toplam paket 100 milyon euroya çıkan bir transfer. Muzaffer, bizim ülkemizde böyle bir ya da iki transfer yaparsınız. Bak Fenerbahçe mesela Greenwood'u aldı.
0: Evet.
1: Sonrasında bak düşük profilli adamlara gitti. Lukaku
0: Tabii.
1: mesela böyle çok para harcanan bir adam değil.
0: Vedat daha
1: Vedat
0: fazla.
1: Muriç daha fazla 32 yaşında 17
0: Tabii.
1: milyon euro bonservis ödedin. Yani bu bütçelere çıkmanın ihtimali yok. Her gittiğin oyuncu için 50 milyon euro istiyorlar. Şimdi biraz daha evet mütabakata varılan bazı oyuncular var. Onlar için girişimler devam ediyor.
0: Şimdi isimleri konuşuruz Yakup abi. Tek tek de soracağım ama şunu da bir sana sormak istiyorum. Yerli oyuncu transferi gerçekleştirecek mi Galatasaray? İşte Arda Okan ismi geçiyor. Bu isimler tabii büyük takımların çoğu için geçiyor ama Ümit Aktağ ismi konuşuluyor. Burada bir takviye yapacak mı Galatasaray yerli oyuncu özelinde?
1: Şöyle söyleyeyim, yerli oyuncu takviyesini stopere yapacak. Aslında oraya daha deneyimli birini istiyorlardı ama şu an mümkün gözükmüyor Muzaffer. Çünkü ofansif yani işin ön tarafı daha öncelikli.
0: Evet.
1: Mutlaka forvet, sol kanat ki gelecek oyuncu 10 numara bile olabilir. Galatasaray Lemina'yı gönderip 10 numara transferi bile yapabilir. Çünkü Batzagov da 8 numara da oynayabilen bir oyuncu.
0: Evet.
1: O yüzden işin savunma tarafında mutlaka yerliye gidecek. Şu anda Galatasaray'ın gündeminde yerli stoperi için iki tane isim var. Adil Demirbağ düşüncesi vardı. Dün itibariyle o rafa kaldırıldı.
0: Evet.
1: Galatasaray Yusuf Akçiçek ya da Ümit Aktağ'dan birini mutlaka kadrosuna katacak bu transfer döneminde. Düşünce bu yönde. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler de şu anda devam ediyor. Onun dışında sağ bek Singo ile Salah'ı devam ediyor. Arda Okan Kurtulan mesela Taha Şahin Çaykur Rizespor'da. Gidilebilecek oyuncularda ama maalesef Galatasaray yönetimi şu an için böyle planlama düşünmüyor. Belki Deniz Gül ya da Bertu yine transferin son günlerinde böyle fırsat transferi gibi üçüncü forvet olarak kadroya katılabilir. Onlarla alakalı herhangi bir kontenjan sıkıntısı yok.
0: Evet.
1: Olursa dediğim gibi forvet ve stopere Galatasaray yerli transferi düşünüyor.
0: Can Uzun defteri Batrakov transferinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamen kapandı diyebilir miyiz?
1: Kapanmadı abi. Galatasaray orada da ısrarcı. Israrcı ama aradaki fark 25 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euro. Frankfurt da diyor ki siz diyor Osimhen'e 70 verdiniz. Sizde para var. Biz bu oyuncu için 50 milyon euro istiyoruz. Ve 50 milyon eurodan 1 lira aşağı düşmüyoruz diyor. Transferin son günlerine doğru işte az önce söyledim ya Deniz Gül, Bertu Yıldırım. Bunlara Can Uzun'u da dahil edebiliriz.
0: Evet.
1: Evet Galatasaray yönetiminin hocasının çok istediği bir oyuncu. Ama arada uçurum kadar fark var. Yani kendisini daha henüz ispatlamamış bir oyuncu için Galatasaray yönetimi 50 milyon euro ödemek istemiyor. Son 3-4 gün Can Uzun ismi daha yüksek sesle konuşulur.
0: Peki araya biraz süper chat alıp
1: bir son... yerli daha söyleyeyim. Mesela söyle soranlar var benim yayınlarımda da soruyorlar. Hı-hı. Hakan Çağlanoğlu.
0: Ha, evet.
1: Hakan Çağlanoğlu Galatasaray'ın gündeminde yok. Hakan Çağlanoğlu'nun bu transfer dönemini geçtim. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın devam ettiği sürece Hakan Çağlanoğlu'nun Galatasaray kulübünün kapısından girme şansı yok.
0: Neden?
1: En son bu Hakan Safi görüşmeleri bence işi bitirdi. Milli takımdayken.
0: Ha, oradaki işten dolayı diyorsun.
1: Evet.
0: Yönetim bu konuda Hakan Çağlanoğlu konusunda oldukça net. Peki araya biraz süper chat alalım. Sonra transferde adaylar kimler, isimler kimler onları konuşalım. Kadir Bey demiş ki benim bir sorum, Galatasaray bir yıldız transferi yapacak mı? Sol kanat transferi U23 mi olacak yoksa Leao gelecek mi? Leao'yu az önce anlattım
1: sol
0: zaten.
1: Sol kanat
0: ama
1: transferi U23 olacak. Işığımız gitti.
0: Işık gitti evet.
1: Karanlık
0: ben ayarlayacağım.
1: Oldu?
0: Yok bence tamam. Fena değil de sen cevaplarken abi ben onu halledeyim.
1: Tamam. Şöyle aslında mesela Martinelli'yi istedi Galatasaray Arsenal'den. Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesiydi. 45 milyon euroda teklif yaptı Galatasaray. Adamlar kabul etmedi. Şimdi 45 milyon euroda 60 milyon euro istiyorlar Martinelli için. Martinelli 60 milyon euro eder mi? Bence etmez. Onun dışında Leao durumu söz konusuydu. Bir de burada konuşulan oyunculardan bir tanesi Rashford'tu. Rashford kesinlikle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Yoksa mesela Martinelli'de ya da Leao'da yapmadığı fedakarlığı Dursun Başkan Rashford transferinde yapmaya hazırdı.
0: Evet.
1: Ama oldu ki mesela U23 için mesela Galatasaray Çermit'i, Glasgow Rangers'ın forveti, hı hı, Muzaffer onu almayı düşünüyordu. Oyuncuyla anlaşmıştı. Hatta oyuncu Batagov'da olduğu gibi kulübüne baskı yaptı. Rakamı belli bir seviyeye kadar çekti. Çapraz bas sakatlığı yaşadı. Transfer rafa kalktı. Şimdi Tresoldi ismi var kulüp Brugge'de. Galatasaray'ın ciddi anlamda 40-45 istiyorlar ama o rakamları aşağıya çekebilirdi. Bir anda devreye Barcelona girdi mesela.
0: Evet.
1: Ama oldu ki Barcelona çekildi. Galatasaray Tresoldi'yi 35'lere bitirdi. O zaman kanat oyuncusu kontenjan dışı bir oyuncu olacak. Rashford, düşük ihtimal de olsa Noah Lang, Leao Chelsea'ye gitmezse Leao ihtimali yine söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok dinamik ve sıcak bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Her şey yaşanabilir bu anlamda.
0: Peki Fusi Try demiş ki yo istifa etsin istiyoruz. Yönetim hep plansız hareket ediyor demiş.
1: Abi ben saygı duyarım abi. Evet. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olan yönetimi istifaya çağıran taraftara saygı duyarım abi. Biz ne günler gördük. Burak Elmas zamanında tribünler boştu. Takım 13. oldu. Onun dışında işte 13-14 sene şampiyon olamayan var. Şimdi Muzaffer ne yapsın kardeşim? Muzaffer Fenerbahçe taraftarı 12 yıldır şampiyonluk görmüyor.
0: Evet.
1: Ya bir örnek bunu zaman zaman veriyorum. Burada da vereyim.
0: Buyurun.
1: Çok sevdiğim bir komşum var benim. Kardeşim gibi.
0: Evet.
1: Oğlu var. 3 Temmuz sürecinde cezaevinin önüne Aziz Yıldırım için gitmiş, o kadar ağır Fenerbahçeli. Hı hı. Oğlu doğduğunda ismini Aziz koyuyor. Ömer Aziz çocuğun adı. Şimdi çocuk benim oğlum da aynı yaştalar. İkisi de 11 yaşında. Benim oğlum 6 şampiyonluk gördü. Ömer Aziz daha şampiyonluk göremedi abi.
0: Abi senin oğlun, ben 30 yaşındayım, benden daha fazla şampiyonluk gördü.
1: Evet abi, anladın benim mı? Kızım 7 yaşında 4 tane şampiyonluk gördü abi. Anladın mı?
0: Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür diye.
1: Ya tamam kardeşim, bu camiaların büyüklüğü apayrı zaten.
0: Şaka yapıyorum.
1: Galatasaray'ın büyüklüğü Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'nin büyüklüğü Galatasaray'dan, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu camialar her zaman büyük olacak. Ama babacım yani 12 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe,
0: evet,
1: 4 sene şampiyon olmuş, Okan Hoca sosyal medyada istifaya çağrılıyor.
0: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi abi. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Efendim?
0: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi.

0: 4 sene üst üste şampiyon yapan teknik direktör.
1: Ben bunu söylemiyorum. Muzaffer söylüyor.
0: Net yani. Evet, ben öyle düşünüyorum.
1: Alex'in heykelini kaldırırlar yerine Okan Buruk heykeli koyarlar.
0: Alex'inki kalırdı da yanına yaparlardı belki. Peki. Süper chatlere devam edelim. Sonrasında isimlere geçeriz. Bu arada takım içerisindeki soruları da soracağım arkadaşlar. Chat'teki sorularınızı da soracağım. Lemina'yı konuşacağız. Torreira'nın ayrılık ihtimalini konuşacağız. Davinson Sanchez'i konuşacağız. Hepsini Yakup abiye sırayla soracağım. Sabır lütfen. Cüneyt Alp demiş ki abi bence Demirovic, Can ve Sar alınacak. Stopere U23 çekilmeli. Torreira'dan çıkacaksalar eğer Noah, Sadiki kesinlikle alınmalı demiş.
1: Torreira'dan çıkılmayacak. Buradan orta saha transferini de hemen şey yapalım, konuşalım istersen. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Lemina olacak. Dediğim gibi Kemerburgaz'dan aldığım bilgide kaynaklar da aynı şeyi söylüyorlar. Torreira Galatasaray'da yeni sezonda devam edecek. Torreira'ya kimse 25 milyon euro bonservis, 5 milyon euro maaş vermez zaten.
0: Bence de.
1: Lemina büyük ihtimalle ayrılacak. Lemina'nın yerine de Galatasaray 1, Pape, Matar, Sar. Tottenham orta sahaya bu sezon 210 milyon euro harcama yaptı. Pape, Matar, Sar, Senegal'le Dünya Kupası'nda iyi performans gösterdi. Şu an yine kendi takımında da son 2 sezondur inanılmaz işler yapıyor. 30 milyon euroya Galatasaray'ın kadrosuna katabileceği bir oyuncu. Onun dışında yine Stuttgart forması giyen Elhanus, Faslı oyuncu. Bir 10 numara ofansif oyuncu. 8 de oynuyor, 10 da oynuyor ama asıl mevkisi 10 numara. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın gündeminde ama 50 istiyorlar onun içinde. O da 50'lik bir oyuncu. Olur olmaz bilmiyorum. Kamavinga düşük de olsa hala Galatasaray'ın sessizce beklediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyunculardan birini alırsa, mevcut kadrodaki oyunculardan birisini, Lemina gitmese bile gönderecektir. Hani Kamavinga ihtimali düşük de olsa transfer döneminin sonuna kadar yine Galatasaray'ın gündeminde, onu söyleyelim.
0: Buradan peki adaylara geçelim abi, yani transferde bu 4 oyuncu dedik. Şimdi istersen bir forvetle başlayalım. Sen deneyimli bir forvet arıyor dedin, evet. Galatasaray. Adaylar kimler?
1: Şimdi 2 tane net aday var. Bir tane de ismi çıkmamış aday var. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk aday Stuttgart'ın Bosnalı golcüsü Edin Dzeko'nun milli takımdan takım arkadaşı, 28 yaşındaki Ermedin Demirovic. Stuttgart'ta geçen sezonda yaklaşık 20 gol attı. Oyuncu ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu en önemlisi. Yani Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı için de Galatasaray ikna oldu ve hemen 15 milyon euroluk resmi teklif yapıldı oyuncu için. Kulübü kabul etmedi. 25 milyon euro istiyorlar. Bu pazarlık aşaması ama benim aldığım istihbarat, bugün havalimanında da Galatasaraylı yetkililerle de konuşma fırsatım oldu. 17-18'lere Galatasaray Ermedim Demirovic transferini bitirmek istiyor. Bu transferin olma ihtimali çok yüksek. Olmazsa da iki tane alternatif var. İki alternatif kim? Bir tanesi İsmail Esar, Crystal Palace forması giyiyor. Aslında orijinal bir forvet değil. Sağ kanat, forvet. Sol kanat, 10 numara ve forvet oynuyor. O da Senegalli. Yine Senegal milli takımında inanılmaz işler yaptı. Crystal Palace'la geçen sezon Premier Lig'de harika bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray bu oyuncu için de 30 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Yine Crystal Palace'ın beklentisi de 50 abi. Yani adamlar 50 diye bir baraj koymuşlar. 50'den aşağı kimseyi bırakmıyorlar.
0: Dursun Özbek 50 milyon euroyu bir şekilde kafayı kırdırıp verdirecekler en sonunda.
1: Vermiyor abi. Dursun Özbek vermiyor abi. 50 vermiyor. Batagova vermedi. Diğer transferlere de 50 vereceğini sanmıyorum. Şimdi 50'den 40'a bile düşse siz 35'e çıkarsınız, 37'lerde buluşursunuz. Yani 10 milyon euro önemli bir para.
0: Tabii
1: 10
0: abi.
1: Milyon
0: dile
1: euroya
0: kolay da.
1: Abi 10 milyon euro şöyle söyleyeyim sana. Sané'nin maaşı mesela, tabii. Anladın mı? Ya da Sané'yi geçtim, en az 3-4 tane oyuncunun maaşı demek. Bu pazarlıklar yapılıyor. Bu iki isim konuşuluyor. Ama hani dediğim gibi menajer önerisi mutlaka olacaktır. Bu iki isim dışında Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu daha var. Hafta başı, özellikle hafta başı forvet transferinin noktalanmasını bekliyorum.
0: Peki kanat kanat adaylarını da konuşmak
1: kanat
0: istiyorum.
1: Kanat adayları
0: senden.
1: Da şöyle. Oldu ki Galatasaray forvete deneyimli birini aldı. Şu anda Galatasaray için konuşulan tek isim Matis Tel. Tottenham, evet. Forması giyiyor. Daha önce Bayern Münih'ten tanıdığımız bir isim. Galatasaray bu transferi de kiralık satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleştirmek istiyor. Başka adaylar da var. girişimler var ama henüz hani

0: ben de ismini öğrenemedim. Şimdi sallamayayım burada. Birkaç tane aday var. Forvet transferinden sonra Matis Tel ve birkaç isimle görüşmeler şu anda devam ediyor. Kanat transferinde Galatasaray bu şekilde noktalamak istiyor.
1: Orta saha ve stoper de sorayım adaylarını. Sonra takım içerisine geçelim.
0: Tabii. Şöyle, orta sahadan az önce bahsettik. Ayrılacak oyuncu olmadan orta sahaya transfer yapma ihtimalin söz konusu evet. değil. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Mario Lemina olacak.
1: Evet.
0: Lemina'nın ayrılığı sonrasında dediğim gibi gündeme gelen oyunculardan bir tanesi Pape Matar Sarr. Ki herkesi çok heyecanlandıran bir oyuncu. Bu arada kontenjana da, özür dilerim, kontenjana uymuyor. 2002 hı-hı. doğumlu. Yanlış söylemeyeyim. Düşünülen isimlerden bir tanesi bu. Okan Hoca bu transferi onay verdi. Başkan da sıcak bakıyor, yönetim de sıcak bakıyor. İlk aday bu. Elhanus teklif yaptı şu Stuttgart'a Galatasaray'a ama 50 milyon euro istiyorlar. Hiç kolay bir transfer değil. Dünya Kupası'nda bu kadar iyi performans göstermiş oyuncu takımdan ayrılır mı diye düşünenler olabilir.
1: Evet.
0: Teknik direktörüyle sıkıntı yaşadı. O yüzden büyük ihtimalle ayrılacak takımdan. Çok fazla talibi var. Biraz zor transfer ama olursa sen o zaman Batragov'u 8 numarada oynatabilirsin.
1: Tabii.
0: Bir de Galatasaray'ın hayali. Hani ses getirecek, ses getirecek adam kim olabilir diye az önce de söyledim.
1: Kamavinga.
0: Kamavinga. Yani baktığınız zaman aslında Mourinho hazırlık maçlarının tamamında neredeyse oynattı. Çok göndermeye sıcak bakmıyorlar. İlk başlarda Real Madrid'den ayrılacağına dair Galatasaray Kulübü'ne bazı bilgiler geldi. O dönemde 70 istiyorlardı. Şu an rakam 55'lere düşmüş durumda. Önümüzdeki hafta içi Lemina ayrılırsa, bu rakamlar da 40 seviyelerine düşerse, Kamavinga'nın da ben Galatasaray'a gelebileceğine inanıyorum. O zaman Galatasaray forma da satar, Galatasaray yönetimi kendini de affettirir, her şey pozitife döner diyebiliriz Kamavinga transferi sonrasında.
1: Peki, şimdi Yakup abi birazcık takım içerisine geçmek istiyorum. Tabii. İzleyenlerimizin de çok merak ettiği konular var. Az önce anlattın ama inatla yazıldığı için tekrar sormak istiyorum. Torreira konusu. Torreira ayrılıyor, Torreira ayrılıyor diye şu an chat yanıyor.
0: Torreira muhabbeti ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Torreira, Galatasaray yönetimi sezon başında... özür dilerim, geçen sezon biterken zam yapacağız diye söz verdiği 3 tane oyuncudan bir tanesi Torreira. Evet. Diğer ikisi de Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakçı. Eren 50 milyon TL falan kazanıyor. Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından bir tanesi. Abdülkerim Bardakçı'ya da söz veriliyor sonuçta takım kaptanı. Torreira da bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar sezon başlamasına rağmen bu konu konuşulmayınca Torreira bundan rahatsız. Ve gidebileceğini yakın çevresine yöneticilerle konuştuğu zaman dile getiriyor açıkçası. Galatasaray yönetimi de diyor ki kardeşim biz kimin kapısını çalsak bizden 50 milyon euro istiyorlar. Biz de 25 milyon euro istiyoruz. 25 milyon euro getiren olursa buyur gidebilirsin. Ama hani bu biraz böyle şey gibi.
1: Artık inatlaşma gibi.
0: İnatlaşma değil de. Hani zam alma taktiği, anladın mı?
1: Yani birazcık...
0: İtalyan basınında hemen haberler çıktı. Torreira gidiyor, Fiorentina kiralıyor. Galatasaray 4 sezon üst üste her sezon en az 55-60 maça çıkmış oyuncusunu, 2 yıl sözleşmesi olan oyuncusunu. Bu arada Galatasaray'ın sözleşme uzatma mecburiyeti yok abi.
1: Tabii ki de abi.
0: Yok yani. Ama bir söz verilmiş. Bu sözün yerine getirilmesi gerekiyor. Muhtemelen bu konuda mutabık kalınır ve Torreira Galatasaray'da devam eder. Ben dediğim gibi ayrılık ihtimalini çok mümkün görmüyorum.
1: Peki Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalleri de konuşuluyor.
0: Dün yine Kemerburgaz'dan gelen bilgi, oyuncuya yakın kaynaklardan gelen bilgi. Davinson Sanchez kesin olarak Galatasaray'dan ayrılmıyor. Galatasaray'da devam ediyor. Como'nun ciddi bir ilgisi vardı. Ben hep ayrılırsa benim için sürpriz olmaz diyordum. Bu saatten sonra ayrılırsa benim için sürpriz olur. O yüzden büyük ihtimal yeni sezonda Davinson Sanchez'le devam edecek.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu da özellikle chat'te de en çok konuşmamızı istenilen konulardan birisi. Galatasaray'ın ilk transferi Ugo Çukwu'nun performansı. Şimdi abi Ugo Çukwu'yla alakalı yönetim ve Okan Hoca nasıl bir plan belirliyor kafasında? Oyuncu şu ana kadar taraftarları tatmin edemedi maalesef. Bir ışık veremedi ve doğal olarak da eleştiriliyor. Ugo Çukwu planı nasıl olacak Galatasaray'da?
0: Abi Ugo Çukwu planı, Ugo Çukwu'yla ilgili herhangi bir planlama yok abi. Yani taraftar şu an şey diyor ya, bu büyük skandal. Bu adam çok kötü oynuyor. Nerede izledik abi? Bir tane hazırlık maçında izledik. Şimdi ben oyuncuyu savunmuyorum. Bence de iyi adam. Yani Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Bence de değil. Ama şaşırtabilir. Beklemek lazım. Mesela dün yine Kemerburgaz'daki kaynaklarımla konuştuğum zaman oyuncunun antrenmanlarda iyi performans sergilediği yönünde bilgiler geldi. Hoca da oynatmaya çalışacak. Sonuçta zorunlu satın alma opsiyonu yok bu oyuncunun. 18 maçta süre alabilirse opsiyon devreye girecek. Çok kötüyse devre arasında gönderir, yerine takviye yapar. Yeni gelen transferin daha maça çıkmadan gönderilme ihtimali çok söz konusu değil. Yönetimin ve hocanın da böyle bir aksiyon alacağını düşünmüyorum
1: Ya
0: Muzaffer.
1: o çok acımasızca olur abi
0: Evet
1: zaten.
0: abi.
1: Yani hani izlemeden etmeden ben de bilmiyorum. Daha öncesinde de tanımadığım bir
0: Ya şey de
1: oyuncuydu ama.
0: konuşuluyor mesela. Renato Niega da kiralık gidebilir. Abi nasıl gönderiyorsun ya?
1: Tabii.
0: Nasıl gönderiyorsun? Bak bu oyuncu oynasın. Bu sezon orta sahada Torreira dahil hepsinin önüne geçecek. O kadar iddialı konuşuyorum. Bunu sadece onu izlediğim maçlarda değil, içeriden gelen bilgiler eşliğinde de söylüyorum. Kendisine çok güvenen bir adam. Ben bu sezon yaz kampında kendisiyle yarım saatlik de bir röportaj yaptım. İnanılmaz özgüveni var. Eksiklerini çok iyi biliyor. Onun üzerine çalışıyor. Hepsinin ötesinde Galatasaray taraftarının kafasında defansif bir orta saha gibi gözükebilir.
1: Evet.
0: Çok yetenekli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Sadece İlk yarı 10-15 tane maç oynasın. İkinci yarı kimseyle şeyden Renato Niaga'dan kolay kolay formayı alamaz. O kadar iddialı konuşuyorum.
1: Abi zaten bence bizim şöyle bir durumumuz var. Genç oyunculara çok değer vermiyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Sıdıkı Şerif'i Premier Lig takımı Coventry aldı. Fenerbahçe gitti 34 yaşındaki Vedat Muriç'i aldı mesela. Yani orada ben Şerif'le çözemez miydin işini
0: Ya
1: mesela? Bence çözerdin yani.
0: şöyle. Ama nihayetinde şunu gördük. Şimdi ne kadar almıştı Sidiki Şerif'i? 20 milyon euroya
1: 20
0: almıştı.
1: küsürdü ve
0: 20.
1: sattın daha yükseğe.
0: 25'e sattın.
1: Evet.
0: Abi genç oyuncudan zarar etmiyorsun. Bu
1: Etmiyorsun.
0: oyuncuların bir piyasası var. Şey de aynı şekilde. Ugocuk da aynı şekilde. Renato Niega da aynı şekilde. Batragov da aynı şekilde. Batragov Galatasaray'da başarısız olsun. Devre arası sezon sonunda Zenit 20 milyon euroyu vermeye hazır, 25 milyon euroyu vermeye
1: Tabi
0: hazır.
1: satarsın.
0: Genç oyuncudan zarar etmezsin.
1: Doğru.
0: Ya biz burada şeyi konuşmamız lazım. Lemina ile niye sözleşme imzalandı? Kaan Ayhan
1: Evet.
0: niye hala takımda tutuluyor? Onun dışında Günay, şimdi ya geliyorum diyen bir kaleci var. Can Kat Yılmaz, hala sözleşme konusu çözülemedi bu adamın. Bu adam bilmiyorum 4-5 milyona oynuyor şu anda. Ya
1: Tabi.
0: yapın sözleşmesini. Günay'ın 60 milyon aldığı yerde bu adam 35 milyon TL'yi sonuna kadar hak ediyor. Bak bu adam Uğurcan'ı zorlayacak bir adam. Gerçekten öyle. Ama işte doğru planlama yapılması lazım.
1: Katılıyorum. Süper chatler var. Onları da ekrana getirelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Yavuz Bey demiş ki, sevgili Yakup Bey, biz ne çektik bu sefer bu yöneticilerden? Bak, Batrakov'un gelişinde en basit üçlü çektirmeyi bile beceremediler. Gerçekten bizim bu başkan ve yöneticilerle işimiz çok zor bu
0: Aa
1: sene.
0: bak çok güzel bir konuya değindi. Ben orada mücadele verdim. Şimdi bir taraftar dahi gelse, tamam mı? Benim için değerli. Renato Niaga'yı karşılamaya bir tane Galatasaray taraftarı gelmişti. Ben o gün kendisiyle röportaj yaptım, gündem oldu. Abi havaalanı planlaması çok kötüydü.
1: Evet.
0: Niye kötüydü? Kim orada o planlamayı yaptıysa, tamam mı? Yanlış yaptı. Niye? Oraya 50 ya da 60 tane taraftar 2 saat boyunca 38-40 dereceye güneşin altında bekledi. O transfer oraya geliyorsa bir tane üçlü çektirecek abi, oranın raconu odur. Ben mücadele ettim ya, dedim ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya taraftar bekliyor, yuhlamaya başladılar. Ya yönetimi sabote ediyor bu insanlar, ben sana söyleyeyim. Vallahi sabote ediyorlar. Bilmiyorsanız yapmayın abi bu işi. 60 tane taraftar orada 2 saat boyunca güneşin alnında beklemiş. Sen oyuncuyu üçlü çektirmeye çıkarmıyorsun. Otobüsün içinde bekliyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Ya ne konuşuyorsun abi? Diyorum ya, ben orada mücadele ettim oyuncunun çıkması için. Çünkü kulüp zarar görecek. Ya başkanın bundan haberi yok, yöneticilerin bundan haberi yok. Ama oraya gönderdiğin adamın inisiyatif alması lazım.
1: Tabii.
0: 60 tane taraftar gelmiş, sen zaten kapa bildirmişsin açıklamayı. Oyuncuya uçakta üçlü çalışması yaptırmışsın. Çıktı gayet sempatik bir şekilde üçlüsünü çekti. Taraftar ondan sonra kalktı gitti abi.
1: Tabii.
0: Yanlış yapıyorlar. Bak çok güzel bir konuya değinmiş. Ben unutmuştum. Güzel hatırlattı.
1: Oktay Ağırbaş demiş ki üçlü meselesinde senden razıyız Yakup abi. Yayını canlı takip ediyordum ve senin

0: takdir ediyorum.
1: Evet abi, ben şey yaptım ya. Gazeteciler çok yakındı mesela, onlardan da rica ettim, dedim biraz arkaya çekilin. Hı-hı. En azından oyuncuyu taraftar görebilsin.
0: Tabii.
1: Ya diyorum ya, emekçi onlar abi, taraftar. Taraftar olmadan hiçbir şey olmaz.
0: Yani katılıyorum abi, orada taraftara değer vermek gerekiyor. Kaç kişi olursa olsun yani.
1: Kesinlikle.
0: Mert Bey demiş ki 30 artı 5 milyon teklif verirken Leao'dan şüphesi olmayan yönetim Milan fiyat düşüncemi şüpheleri olmuş Yakup. Sen yönetimin ağzı oldun demiş.
1: Ben yönetimin ağzı falan değilim kardeşim. Ben burada yönetimi en ağır dille eleştiren adamlardan bir tanesiyim. Bu sezonki transfer planlamasının da inanılmaz kötü olduğunu, devre arasında tarihin en kötü transfer döneminin geçtiğini söyleyeyim. Abi burada sen teklifi yaparsın. Oyuncunun evet, da maaş düşmesini beklersin. Oyuncu 9 milyon euro istiyor. Galatasaray'da Leao'ya 9 milyon euro maaş vermek istemiyor abi. Anladın mı? Bir de orada transferde taktik var. Belki Martinelli'yi almak için Leao'ya teklif yaptın. Galatasaray Martinelli'ye de 45 milyon euro teklif yaptı.
0: Evet.
1: Ama vermedi Arsenal. 60 milyon euro istedi. Onu ne yapacağız? Rashford geliyorum desin, Galatasaray 40-50 milyon euro bonservis ödemeye hazır. 10 milyon euro maaş ödemeye hazır. Ama Rashford gelmiyor. Leao ile ilgili. Bak, bazı adamlar var. Bunlardan bir tanesi John Duran. Bir tanesi Real Madrid'de bir 10 numara vardı. Hatta sağ kanat oynuyordu. İsmi aklı faslı oyuncu.
0: İbrahim Diaz.
1: Bunların özel hayatını da araştırıyor Galatasaray. Şimdi Leao konusu sıcak gelişmeydi. Evet, Galatasaray 35'e kadar çıktı. O dönem inmiyordu. Şimdi indi. Şimdi Galatasaray istemiyor abi. Belki de taktik yapıyor. Bu transfer bitti demiyorum ben. Tamamen gündemden çık. Belki de 35'e inecekler. Leao da diyecek ki baba ben 9 istiyordum, 7 istiyorum. O zaman gerçekleşecek. Daha transfer dönemi bitmedi sonuçta.
0: Peki. Var mı Yakup abi eklemek istediğin, eksik bıraktığımız
1: bir şey? Yok, eklemek istediğim şöyle. Erzurum Spor maçı kadrosu muhtemelen birazdan açıklanır. Yeni transfer Batagov kadroda olmayacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek, sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Erzurum'a götürülmeyecek. Galatasaray'ın da geçen Çorum Spor maçındaki 11'in aynısıyla hemen hemen Erzurum Spor maçına çıkmasını bekliyoruz. Dediğim gibi transferde özellikle önümüzdeki haftadan itibaren çok daha hareketli günler olacak. 4 transfer daha bekliyoruz. Bizi izleyenlerden ricamız, Digifutbol'a abone olurlarsa, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse seviniriz. Önümüzdeki hafta yine yeni gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Reklam. Benim
3: bankam İş Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gunde L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet-i Saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Holstein çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç, 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O an 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı bir yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam bitti.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim efendim. Ve saat 17'ye kadar da birlikteliğimiz sürecek. Birazdan hattımızda Yunus Aydın olacak. Kendisiyle birlikte gündemi konuşmaya devam edeceğiz. 0212 273 1010. Tekrar ediyorum. 0212 273 1010 WhatsApp hattımızın numarası. Sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan hattımızda Yunus Aydın da olacak. Kendisine sorularınız varsa eğer 0212 273 1010'dan sizler de iletebilirsiniz ve Süper Lig'de haftayı açıyoruz bugün. Galatasaray Erzurumspor deplasmanında olacak. Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray TFF 1. Lig'de ise saat 21.30'da aynı saatte Fatih Karagümrük Bursaspor'u ağırlıyor. Premier Lig'de sezon başlıyor. Arsenal Coventry konuk ediyor. Son şampiyon evinde Coventry karşısında başlayacak ligin yeni ekibi. La Liga'da Real Betis Real Sociedad mücadelesi de aynı saatte 22'de. Lig 1'de ise açılışı Marsilya ve Strasbourg yapıyor. Almanya Kupası 1. tur mücadelesinde saat 19'da Projen Münster Karlsruhe ile karşı karşıya gelecek. Tonis Eintracht Frankfurt mücadelesi Mannheim'la da Kaiserslautern 19'da karşı karşıya gelirken 21.45'te de Hansa Rostock Stuttgart'ta karşı karşıya gelecek ve keyifli bir mücadele olacaktır. Ben de Esport Plus'ta bu karşılaşmanın anlatımında olacağım. Hepinizi beklerim sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hattımızda Yunus Aydın var. Hemen kendisini de hattımıza alalım. Yunus hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
6: Teşekkür ediyorum. Nasılsın?
7: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
6: Teşekkürler. Ve dünle başlayalım dilersen. Dün Beşiktaş yine kazandı ve ilk turdan aslında işi bitirdi diyebiliriz herhalde.
7: Yani kesinlikle katılıyorum. Yani çok tatmin edici bir oyun, çok tatmin edici bir skor. Yani Beşiktaş taraftarı için. Çünkü yani hem gerçekten gözü doyurucu bir oyun oynadılar. Hem kaçan gollerde taraftarın desteğinin nasıl, hani özellikle bir atak var ki sağlı sollu geldiği Beşiktaş'ın, Orkun'un ve en son Trossard'ın kornere çıkmasıyla biten toptan bahsediyorum. Orada taraftarın nasıl bir destek verdiğini gördük. Yani Beşiktaş'a daha transferler de eklenecek ama dediğin gibi hem ilk turdan işi bitirdiler. Hem de ligdeki galibiyet sonrası Avrupa'daki bu zafer Beşiktaş'ın hem taraftarını çok mutlu etti. Hem de Beşiktaş harici ligde Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe takılmışken. Yani Beşiktaş çok uzun yıllar sonra gerçekten lige ve Avrupa'ya, sezona, yani sezonun bütününe çok konsantre ve çok mutlu başladı.
6: Transferler dedin. Hangi bölgelere transfer bekliyorsun Beşiktaş'ta?
7: Ben mutlaka Beşiktaş'ın bir sağ ön transferi yapacağını düşünüyorum. Yani Vaclav Černý yani şu an formda olsa, iyi bir performans gösterse bile bence mutlaka bir oyuncu alacaklardı. Bir de merkezde orta sahaya bir transfer yapacaklarını düşünüyorum. Yani stoperde Emirhan'ın performansının artması belki Beşiktaş için yani yanıltıcı. Hani şu an iyi, belki öncelik durumunda olmayabilir ama yani bence mutlaka Beşiktaş'ın yabancı bir stoper transfer yapmaya da ihtiyacı var. Yani yerli olarak Fenerbahçe ile beraber onlar da aslında Adil Demirbağ'la bir iletişim kurdular ama Beşiktaş'ın önceliği yabancı stoper olacak. Yani minimumda 2 maksimum 3 transfer bu pozisyonlara Beşiktaş yapacaktır diye düşünüyorum ki yani gerçekten Beşiktaş takımı zaten formda bir başlangıç yapmışken, Avrupa'da ligde bu kadar formda giriş yapmışken bu takviyeler doğru isimlerle olabilir.

0: gelirse, yani işte Willock gibi mesela, çok iyi bir yol olacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş tarafı.
1: Yani geçen seneden bu yana çok büyük oyuncu değişimleri yok aslında baktığımızda. Yani Trossard, Vlahovic deniliyor ama daha bu isimler kendilerini göstermediler. Yani geçen seneden bu yana teknik direktör farkı var diyebilir miyiz Yunus?
0: Bence kesinlikle diyebiliriz. Yani baktığında Vincenzo Italiano, hani tarz olarak da ilk geldiği andan itibaren söyledik. Yani hocayla uyum çok önemli. Yani Solskjaer'e baktığında hani bu uyum yakalanmamıştı. İşte Valerian İsmail'in, hatırlarsan, daha bu süreçlerden, hatta hazırlık maçlarında öncesinde koltuğu sallanmaya başlamıştı. Sergen Hoca'yla alakalı bir umut vardı. İlk haftalarda zaten bunu karşılayamayacağını aslında bir nevi belli etti Sergen Hoca Alanya maçıyla birlikte ilk geldiği dönemde. Hem oyun hem skor negatif gitmişti. Yani hatta hatırlayalım, yani taraftar Sergen Hoca'yı yanına çağırdığında, hocam biz galibiyet değil iyi oyun istiyoruz dedi. Yani şu an Beşiktaş'ta hem iyi oyun hem galibiyetler hem artık Avrupa'da dediğin gibi, yani hani şu an itibariyle bence grup aşaması, lig aşaması için hani her şey garanti gözüküyor. Ama bunun da ötesinde yani teknik direktörün getirdiği bir hava var. İşte İtalyan hoca hep söylüyoruz, Akdeniz iklimi insanı, bize uyuyor. Montella da aynı şekilde bir örnek diyoruz zaten. Çok yakın arkadaşlar. Ya bugün itibariyle Beşiktaş'ta bu dengelerin hepsinin birbirine uyduğunu görüyoruz. Bence gerçekten Beşiktaş takımı iyi yolda, doğru yolda. Bu yapılan hamleler de çok önemli. Dediğim gibi yani Trossard ve Vlahović daha tamamen kendini gösterebilmiş değiller. Bu yıldız isimler, ki hani öyle orta yıldız diyebileceğimiz isimler değil bunlar. Yani birisi Juventus'tan gelmiş, diğeri son şampiyonluğundan Arsenal'den gelmiş. Çok büyük isimlerden bahsediyoruz. Bu sebeple takıma eklendiği zaman Beşiktaş'ın iyi başlangıcının yanı sıra uzun vadede şampiyonluk yürüyüşü, bu yarışın içinde olması adına da yani bu seviyeyi, bu challenge'ları bilen çok büyük isimler olduğu için bu yolun devamını getireceklerdir diye düşünüyorum. Geçen seneki oyuncuların performans artışında da elbette teknik direktörün etkisi kaçınılmaz olacaktır. Orkun Kökçü ile alakalı mesela. Ya evet, Sergen Hoca'nın inanılmaz derecede Orkun Kökçü'yü sevdiğini hani biliyoruz, yani inanılmaz bir sempatisi vardı Orkun'a. Ama Orkun'un geçen sene özellikle gol karnesinin ne kadar geç açtığını da biliyoruz. Bu sezon hem bu böyle olmadı, hem de takımın içinde gelir gelmez mesela Önder Hoca'nın yaptığı açıklamada, yani biz Orkun'un etrafını doğru oyuncularla doldurmalıyız diyerek verdiği örnek. Orkun'un zaten Beşiktaş'taki değerini çok daha iyi özetleyen bir örnekti. İşte zaten Salih transferinin yapılması Orkun'u ekstra motive etti. Zaten etrafına alınan oyuncular doğru oyuncular. Bir de takımın iskeletinde geçen seneden itibaren olan Murillo gibi oyuncular da zaten bu kadro değişiminin yarattığı pozitif sürece etki etti. Yani oh da şu an mesela şu ana Vlahović gelene kadar bu süreci iyi götürdü. O da geçen sene takıma doğru eklenmiş isimlerden bir tanesiydi. Ara transferde yapılan doğru 2-3 transfer artı hoca değişimi artı şu an gelen yıldız oyuncular Beşiktaş'ın havasını tamamen değiştirdi. Bunu zaten statta da anlamak mümkün. Beşiktaş taraftarının sosyal medyadaki hani nabzından da anlamak mümkün. Beşiktaş'ta her şey yolunda gidiyor. Dediğim gibi iki transferi doğru yapabilirlerse, doğru isimlerle eşleştirebilirlerse o pozisyonları, bence uzun vadede Beşiktaş şampiyonun adayı olacak.
1: Dün bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa Ferencvaros karşısında kaybetti. 1-0'lık mağlubiyet. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı? Yani ben o maça da bakma fırsatı buldum. Trabzonspor'un oynadığı oyundan pek bir şey anlayamadım. Kadrodan da pek bir şey anlayamadım. Yani Umut Nayır mesela 11'deydi. Ona çok şaşırdım. Yani sürekli Salah veya Aral Şimşir kalabalık arasında dalıyor ve topu kaybediyor veya oradan verimsiz bir pozisyon çıkıyordu.
0: Yani katılıyorum. Bir tane çift santrafor tam olarak anlamlandıramadığımız bir şey oldu. Yani neden çift santraforla çıkıldı? Ve ikisi de çok ağır, hani hareketsiz santraforlar. Yani birisi Umut, diğeri Onuachu. Ya yani baktığın zaman tabii Onuachu da çok formsuz başladı lige. Yani transfer sürecinde ben Trabzonspor yönetiminin Onuachu'ya çok satılabilir gözüyle bakmasının Onuachu'nun mentalini çok etkilediğini düşünüyorum. Yani baktığın zaman geçtiğimiz senenin gol kralı Onuachu. Ve şu an itibariyle formda bir gidişat yok. İşte Avrupa maçlarında golü yok. Hazırlık maçlarında bile geçen sene oranla çok daha etkisizdi. Ama baktığın zaman tabii oyuncuda şöyle bir durum var. Yani Onuachu'da belki gideceği takım için kendini hani satılacaksa eğer sakatlanmamaya çalışıyordur. Yani çünkü

0: Trabzonspor çok yakın döneme kadar Darwin Nunez'le ilgileniyordu. İşte Arabistan'daki artık klasikleşen vergi probleminden dolayı bu transfer olmadı. Endriyah'a gitti mesela Darwin Nunez. Şimdi oraya başka oyuncular da bakıyorlar Trabzonspor tarafı. Nunez'le ilgilendiğini zaten Ertuğrul Doğan doğrulamıştı mevcutta başka. Ben Onuachu'nun form düşüklüğünün buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Zaten Onuachu'nun form düşüklüğü direkt Trabzonspor'a yansıyor. Oyun tarzına da yansıyor. İki santraforlu işi belki erken bitirmek istedi Fatih Hoca. Dün çift santrafor çıkardık ama hesabın tamamen ters ettiğini ve aslında erken bir gol yenildiğini gördük. Sonrasında da oyun sistemini değiştirmesine rağmen dediğin gibi Aral ya da yani Muhammed Salah tarafının sürekli senin de söylediğin gibi bir kalabalığın içine girip bir oyun sisteminden uzak pozisyon yaratmaya çalışması Trabzonspor'a golü buldurmadı. Hani Muhammed Salah'la ilgili eleştiriler var tabii ama yani fiziken de tam olarak oturması ki aslında fiziken de çok kötü durumda değil. Yani Dünya Kupası sonuçta oynadı. Ama tam anlamıyla Türkiye adaptasyonu bir zaman alacaktır. Yani Trabzonspor üstün aslında istatistiklere baktığın zaman üstün bir oyun oynadı. Yani kadro Trabzonspor'da kötü değil. Kötü bir Trabzonspor'dan bahsetmek de mümkün değil. Sonuçta dün itibariyle baktığında %66 toplu oynayan, gol beklentisi Fenerbahçe'ye göre 0.33 daha fazla olan bir Trabzonspor tarafı var. Yani kırmızı kart hani orada referans almıyordu. Zaten maçın sonunda Envay bu kırmızı kart görmesi ama yani sonuçta kötü oyun değil Trabzonspor'da ama belki Aral daha erken başlayabilirdi. İlk 11 başlayabilirdi. Ya da Ernest Nucci geçen senenin yani çok formda isimlerinden bir tanesi. Beşiktaş'tan hani adeta bir kumar gibi alındı. Ama sonrasında Fatih Hoca ile birlikte, Fatih Tekke ile birlikte çok iyi bir gidişat yakaladı ama geç kadroya alındığını düşünüyorum dün itibariyle. Belki maçın başında çift santraforla başlanmasa Trabzonspor adına daha iyi bir gidişat olabilirdi. Muhammed Salah'la alakalı şöyle bir durum var. Belki hoca Aral'la başlayıp farklı bir oyun dizilişi yapıp yani Salah'ı sonradan da oyuna atmak isteyebilirdi. İlk maçında öyle yaptı. Ama Salah'ın ilk maçta dahi yedekten girmesi ve hani fazlasıyla bekletmesi ve o maçta puan kaybını yaşanması hani Trabzonspor'da yerel medyadan tanınan, artık aslında yerel medya değil hani baktığında tamamen ulusal medyada da iş yapan yani işte birçok Trabzonsporlu muhabirin, birçok gazetecinin hani hocam sen oynatmayacaksan Fatih Tekke'yi oynatacak başkası bulunurdu yani. Mesela Barış Yurdu seven böyle bir paylaşım yapmıştı. Benim ilk aklıma gelen Erdal abi de, Erdal Hoş da buna benzer bir şey söyledi. Hani Muhammed Salah mevcut ilk 11'e yazılmak zorunda bu paralarda verildikten sonra ama hani şu an itibariyle Fatih Tekke orada Muhammed Salah yazdıktan sonra oyunun geri kalanının değişmesi gerektiğini düşündüğünü bize hem Kasımpaşa maçında hem Fenerbahçe maçında gösterdi aslında. İkisinde de hani baltayı taşa vurdu demek doğru. Hem Kasımpaşa beraberliği, şimdi içeride gelen Fenerbahçe ilgisi. Burada tabii ki yani Beşiktaş gibi turu garantileyen taraf Trabzonspor değil. Oyunla tatmin ettiler. Sadece hani çok belirgin işte 24 şut attı Trabzonspor. Fenerbahçe yanılmıyorsam 10 ya da 11 şut atmıştı. Yani oraya bizi götürecek tek şey umut. Yani Fenerbahçe karşı bizim ilk maçta çok daha iyi oynamış olmamız ikinci maç için bir umut yaratacak. Buradaki oyunu orada sergilersek şansımız var mı? İmkansız diyemem. İmkansız diyemem ama ya orada bu sefer iki gole ihtiyacımız var. Atmadan iki gol yememiz lazım. Yemeden iki gol atmamız lazım. Mantığıyla Fatih Hoca çift santraforla çıkma hatası yaparsa bence bu maçta yaşanan senaryolardan bir benzeri yaşanır. Fenerbahçe'nin sahasında. Tek santraforlu, onun da onu aç olduğu bir sistemle çıkmak lazım. Orayı da hani Umut Nayır yerine Aral'la ya da Muçi ile dengelemek lazım diye düşünüyorum.
1: Ya geçen sene Trabzonspor başarılıydı. Fatih Tekke'ye gerçekten hak ettiği övgüleri zaten herkes teslim etti. Ama Fatih Tekke'de ben şunu fark ettim. Geçen sene bunu gözlemleme şansımız olmamıştı. Fatih Tekke hatasını veya hatalı olduğunu hiçbir zaman düşünmüyor gibi. Hakem kötüydü diyor mesela dünkü maç için.
0: Yani evet, aslında baktığımda şimdi çok belirgin bir kadro değişimi yaptı. Yani çift santrafor hani artık bizim kendi ligimize de çok alışık olduğumuz bir şey değil. Yani birisi çift santrafora çıktığı zaman hani hemen bir gözler büyüyor hepimiz. Yani örnek mesela hani büyük takımlar için en son ne zaman atılır? Maç içindeki değişimden bahsetmiyorum. Yani ilk 11'e çift santrafor yazmak. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki 3-4-1-2. Mesela Tedesco'nu yaptı. Orada değişik formasyon ki orada baktığında da en uçta Kerem'le desteklenen bir hani santrafordan bahsediyorum. Hani çift santrafor bizde hocanın ekstra inisiyatif almasıyla oluyor. Şimdi Fatih Hocam, kendi insanınızda bu kadar oynadığınız bir maç. Sonrasında yani puan alamıyorsanız burada, yani galibiyet alamıyorsanız, Kasımpaşa maçında puan bırakıyorsanız, burada eleştirel oyunda değiştirmeniz gereken şeylerden bir tanesi var. Tabii çıkıp şimdi yönetime salağı aldılar, benim oyun sistemini değiştir diyemezsin. Bunu da çıkıp tabii söylemek mümkün değil. Ama hani ortada Fatih Hoca'nın oyun sistemin değişmesi gerektiğine yönelik bir hamlesi var ve bu hamle tutmamış durumda. Hani belki şunu göstermiş olabilir. Ben çift santraforla oynamak istiyorum. Onu aç bir de tutmak istiyorum ve yanına işte ilgilendiğimiz tarzda Darwin Nunez gibi ya da örnek veriyorum ya başka bir santrafor, Sherlock gibi bir santrafor almak istiyorum. Umut bu konuda yetersiz. Bunu da göstermiş olabilir. Çünkü biz ilk haftalarda antrenörlerden böyle şeyler görüyoruz. Nedir mesela bunun örneği? Galatasaray'da geçen sene kadroya eklenmeden öncesinde İsmail Yakovs'un sol önde başlaması. Fenerbahçe'nin orta sahada Bartu'yla başlaması. Sonra bu oyuncular bu pozisyonlarda bir daha asla denenmediler. Yani bu hocaların yönetime karşı isteklerini çıkıp dile getiremediği için taraftara gösterme şekli. Ama Fatih Hoca'nın bence Avrupa elemesinde bunu yapmaması lazımdı. Yani Trabzonspor için de şimdi az önce biz Beşiktaş'la alakalı ne kadar pozitif şeyler konuştuk. Trabzonspor'la alakalı bütün yaz dediğin gibi hani Fatih Hoca'nın geçen sene itibaren hakkını veriyordur. Taraftarın Trabzonspor'dan beklentisini dedi. Geçen yaz geçen hafta gördük. Bir tane taraftar herkesin aklındadır. Yani şampiyonluk istiyoruz diyor. Ki şimdi artık taraftar bu kadar hani iyi satışlar yapılmışken, bu kadar yüksek maliyetli oyuncular sonrasında takıma eklenmişken, Onana bir sene daha kiralanmışken, Muhammed Salah getirilmişken, taraftar şampiyonluk istiyoruz demek de haklı. Bence de çok gerçekçi değil. Ama bunu söylemek de haklı. Fatih Hoca'nın da tepkisi hani olamayacağını bilen, hani yüz ifadesi düşük, o videoyu hani herkes açıp bulabilir. Fatih Hoca'nın garip bir yüz hali var burada. Olay geçen seneki kadar karamsar değil. Fatih Hoca'ya geçen sene bu talep söylendiğinde Fatih Hoca dedi ki biz 1 ile 4 arasında konumlansak yeter diyordu. Ben evde eşime bile inandıramıyorum şampiyon olamayacağımıza diyordu. Ama bu sene rüzgar daha farklı yerden esiyordu. Bence Fatih Hoca'nın bu bakış açısının biraz Trabzonspor'u durdurduğunu düşünüyorum. Daha realite bakıyor belki ama hani işte taraftar diyor ki işte İstanbul takımlarını yenelim diyor. İşte ilk hafta İstanbul takımı Kasımpaşa deplasmanında hani berabere kalıyorsunuz. Yani orada aslında İstanbul takımları diye orada ima edilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ama siz daha Kasımpaşa deplasmanını geçecek oyunu oynayamıyorsunuz. Kasımpaşa geçen sene 3 hafta kaldı zaten küme düşmekle mücadele ediyordu. Ki orada da müthiş kadro devizyonu yok. Yıldız oyuncularını da kaybettiler baktığında. Hani görece kime göre Yıldız? Bence İrfan Can Yıldız falan değil ama hani büyük isimleri kaybettiler baktığın zaman. Emre Hoca kadrosu zayıfladı olarak da bakabilirsin. Yani Fatih Hoca'nın oyunla ilgili çok kritik yaptığı bir hamlede çift santrafora dönmek gibi. Hani Umut bağlantı gibi gözükse de aslında dün Trabzon çift santrafora oynadı. Muçi Yaral Şimşir'i yedek bıraktığında Fenerbahçe'ye karşı kaybetmesi bence Fatih Hoca'nın hani şapkasını önüne alıp düşünmesi gereken sebeplerden biri ama dediğin gibi hakeme yordu tamamen meseleyi.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki yayınlar Trabzonspor maçı için birkaç cümle kurmak istiyorum. Bence hiç beklenmedik şekilde çift santrafor çıkması hem de iki uzun forvetle çıkması bence Fatih Tekke'nin rakibi ciddi analiz ettiğini gösteriyor. Bu manada bakmak lazım. Belki kafasındakini tam aktaramadı oyunculara ama cesurca bir hamleydi. Türk teknik direktörlerden böyle hamleler görmek bence iyi bir gelişme. Takım alışınca bence gerisi gelecektir, sabretmek lazım. İlk maçtan 4-4-2 çıkılır mı gibi bir peşinen konuşmak bence haksızlık diyor dinleyicimiz de. Yani ben mağlubiyet güzellemeyi sevmiyorum ya. Onu yapmam yani ben. Bilmiyorum Yunus sen yapar mısın ama ben mağlubiyet güzellemeyi sevmiyorum. Bu şeye benziyor işte. Elince de aynı şey denilecek mesela. Benzer bir dinleyicimiz çıkacak diyecek ki iyi oldu Trabzonspor Konferans Ligi'ni kazanabilir diyecek. Ben mağlubiyet güzellemeyi, elenmeyi güzellemeyi sevmiyorum.
0: Aynı şekilde yani şimdi Fenerbahçe'nin Gençler Birliği karşısındaki kaybı ya da Galatasaray'ın Çorum'daki beraberliği. Ya baktığında şey deniyor. Senenin başı toparlanır. Abi zaten şampiyonluklar 2 puanla 3 puanla kaçıyor. Yani şu an Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu 1 puanla kaybederse ilk haftaki Gençler Birliği maçının da etkisi Ramspark'ta kaybettiğin puanla aynı sayısal olarak baktığın zaman. Bu işin ligin gidişatını mental olarak etkilemesini dışarıda bırakıyorum. Yani objektif olarak bakarsan Çorum maçındaki puan kaybıyla ya da tam tersi Galatasaray için olsun, Fenerbahçe'de Saraçoğlu'nda kaybettiğin puanla aynı. Yani o yüzden hani diğer tarafta Trabzonspor için bakacak olursak, şimdi Fenerbahçe şu iyi

analiz ettiği için çift santraforlu çıktı. Takım alışsın böyle iyi oynar diyorsak bence ligin geneli için çift santraforla çıkmak iyi bir analiz değil. Yani sizin iki ağır çift santraforla çıktığınız bütün Anadolu deplasmanlarında yani iki tane oyuncunuz önde kalır. Bir de onlara destek amaçlı. Zaten onlar önde doğru düzgün basmadığı için. İki tane destek olmak için gelen örnek veriyorum. İşte Salah da zaten düzgün basmıyor. Hatta üç oyuncunun

0: Oyun planı değil yani, cesaretli oyun planı şu olmaz. Bir plan yok ortada. Belli bir süre biz şunu
1: Yani.
0: görmedik mi? Andre Onana ayağı iyi bir kaleci diye ileriye doğru topu attı, Salah peşinden koştu. Yani buradan gol aradı Trabzonspor. Ciddi bir süre boyunca bunu yaptı.
1: Aynen öyle. Yani hani o yüzden ben doğru bir plan olduğunu düşünmüyorum Fatih Hoca'nın yaptığının da. Ha, cesur bir hamledir, cesur bir hamledir. Ama yani başarıya ulaşmadığı sürece şimdi uzun maratonlu bir yerde, yani Avrupa Ligi'nde, konferansta dersin ki bana 8 ile 24 arası konumlanmak yeter. Ha burası 13 olmuş, ha 21 olmuş. Bana fark etmez. Dersin, garantilediğim bir yerde bunu deneyebilirsin belki. Ya da Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 3 maçı kazandığının 4. maçı deneyebilirsin. Ama zaten burada haftaya zaten kaybedersen zaten paket oluyorsun. Zaten gidiyorsun yani. Eleniyorsun. Çok denenecek bir zaman değildi bence. Hani Trabzonspor tarafının da Salah gibi işte yıldızlar getirmişken bu kadar taraftar bu işlerden memnunken kendi evinde çift santraforlu çıktığı maçta gol dahi atamaması hani bence bu planın doğru bir plan olmadığını gösteriyor.
0: Bir dinleyicimiz Hasan Bey de diyor ki Trabzonspor kadrosu Fatih Tekke'ye büyük geldi bence diyor.
1: Ya yok, buna katılmıyorum. Yani şimdi Fatih Hoca baktığın zaman iyi bir aslında birleşim Trabzonspor için. Yani çünkü baktığında Süper Lig'e son 25-26 yıldır, yani Zico'dan beri Süper Lig'de, Zico giden o kalmadı, 20 yıldır diyelim, 21 yıldır hani tamamen yerli hocalar şampiyon oluyor. Şimdi kendi şehrinin efsanesi, kendi takımın efsanesiyle birleşmek her zaman iyi sonuçlar doğurur. Yani işte Şenol Hoca, aynı şey Okan Hoca, Fatih Hoca, yani bunlar her zaman olumlu etkiler gösterdi. Yani bence Fatih Hoca Trabzonspor birleşimi uzun vadede iyi sonuçlar doğurabilir. Ama yani Muhammed Salah'lı bir kadro Fatih Tekke'ye büyük mü geldi dersen hani kağıt üstünde tabii ki, yani Muhammed Salah hani Fatih Hoca'dan çok daha büyük hocalarla çalışmış. İşte Klopp başta olmak üzere. Bir oyuncu. Ama takımın bütününün Fatih Tekke'ye ağır geldiğini düşünmüyorum. Hani bunu yönetemeyeceği bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu sene yönetim de arkasında. Hani belli ol, hani gördüğümüz kadarıyla. Bence geçen sene ilk 2 ay öyle değildi. Hatta Trabzonspor yerel medyası şey söylüyordu. Yani Ertuğrul Doğan'la Fatih Hoca'nın yan yana geldiği bir fotoğraf yok. Hani burada bir problem mi var diyordu. Bu sene öyle de değil. Ama hani tabii ki kötü bir başlangıç. Acaba Fatih Hoca geçen sene oranla daha fazla yıldızın olduğu kadroyu acaba yönetemeyecek mi? Fikrini herkesin de aklına getirdi.
0: Peki bir başka dinleyicimiz Beşiktaş'la ilgili diyor ki herkes blok diyor ama ben bu adamın meziyetini anlamadım. İyi bir pasör mü, kesici mi, box to box oynayan birisi mi?
1: Yani üçü de var. Üçü de var. Yani Beşiktaş tane yani bir numaralı şu an orta sahadaki istek baktığın zaman. Hani öneri olarak şimdi sonuçta Premier Lig ilgisi olan, aktif olarak hala Premier Lig ilgisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ben çok hani katıldığım bir yorum değil açıkçası. Yani iyi bir oyuncu bence. Hani ilk üç aday, yani ilk iki adaydan birisidir yani Vlog. Hani öncelik değil, Luka Bakio falan da hani tamam konuşuluyor ama ya baktığın zaman bence hani Vlog transferi alternatiflerden birisi. Hani tempolu oyun oynanacaksa tempolu oyuna ayak uydurulacak isimlerden birisi. Ama hani Beşiktaş taraftarında demek ki blokla alakalı bir hani ön yargı, hani tamamında bir fikir birliği yok bu yolunu anladığımız, ama hani benim bildiğim kadarıyla hoca da çok çok istiyor. Yani İtalyano da bloku çok istiyor. Bence Beşiktaş'ın çok çok faydalı olur.
0: Peki bir diğer tarafta Fenerbahçe Olympique Lyon karşısında 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı ve rövanş Fransa'da. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben çok umutlu değilim Yunus, çünkü bundan kötü bir Lyon görmeyeceğiz. Buna eminim yani.
1: Ya ben de umutlu değilim. Yani tabii Fenerbahçe'de şimdi aynı şekilde Trabzonspor gibi sezona kötü bir başlangıç oldu. Yani Fenerbahçe'nin şimdi İsmail Hoca ile birlikte zaten ilk maç sonrası Kasımpaşa maçı son yani çok fazla eleştirdim ya yani ben Fenerbahçe'yi Gençlerbirliği maçı sonrasında. Yanlış söyledim Kasımpaşa diye. Hani oyunla alakalı İsmail Hoca'nın tarzı baktığın zaman yani rotasyona gitmesiyle beraber Gençlerbirliği maçı sonrasında yani zaten momentum olarak düşmüş bir Fenerbahçe tamamen sağdaydı. Yani Olimpik Lyon maçında hani çünkü Fenerbahçe Süper Lig'de haftalardır lider olamıyor.

0: taraftarım bu konuda ve sürekli geçen seneden beri eleştirdiğimiz şey ne Fenerbahçe'de? Fenerbahçe gelen fırsatları değerlendiremiyor. Fenerbahçe'nin kimliğinde bu olmaya başladı. Yani Galatasaray'ın üst üste 4 sene şampiyonluğunda geçen sene en çok eleştirme sebeplerinden birisi şuydu. Antalyaspor Galatasaray maçında Soner'in attığı free kick golünde hala Fenerbahçe taraftarları umutlanıyordu. Çünkü hala şans vardı. Fenerbahçe gitti bunu Kasımpaşa'da Karagümrük'e kaybederek mahvetti. O ayrı bir durum. Ama Fenerbahçe bu sene Galatasaray puan kaybetmişler. Trabzonspor puan kaybetmişler. Beşiktaş'ın maçı bir gün sonraydı. Yani momentumu eline alma ihtimalin varken, seneler sonra iyi başlama, lider başlama ihtimalin varken, elinin tersiyle itti ve daha kötüsünü yaparak geçen sene ligin son haftasında ligde kalan Gençler Birliği'ne, bir sene içinde iki yönetim değiştiren Gençler Birliği'ne, daha adaptasyon yoksa onlarda da yok, gidip kaybederek tamamen eleştiri hedefi oldu. İsmail Hoca'nın yaptığı rotasyon falan değil. 6 oyuncunun değiştirdiği rotasyon olmaz. Yani bildiğin takımı baştan yapmış. Yani bunun da etkisini biz tamamen Lyon maçında iç sahada gördük. Hem taraftar olarak gördük. Zaten maça kötü başladık. İlk golü yedik. Sonrasında ikinci yarıda Mason Greenwood'un golüyle taraftar bir havaya girdi. Ama tamamlayamadık. Yani bir kere ortada %100 hazır olduğunu söyleyen oyuncunun ağzından söylüyoruz. Yani Lukaku var. Yani Lukaku %100 hazırım diyor. Dünya Kupası da yaptı. Dünya Kupası'nda gol de attı. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncunun fiziken hazırım sözüne bence inanmak gerekiyor. Yani çünkü ya N'Golo Kante şu an bence Fenerbahçe'nin en iyilerinden birisi. En çok koşan, en çok mücadele eden oyuncularından birisi. Çünkü Dünya Kupası'nda uzun bir yol gitti. Takımıyla, ülkesiyle beraber. Lukaku da öyle. Yani Trossard transferinin bu kadar gecikmesi sebeplerinden biriydi Belçika'nın bu yolculuğu. Dünya Kupası'nda uzun süren. Ya bu sebeple oyuncular fiziksel olarak çok kötü durumda değiller. İşte Lukaku %100 hazırım diyor. Onun sesini diyor ki 4-6 hafta içinde hazır olur. Ya o bence şöyle bakmak lazım. Yani İrfan Caner'i Bayat mesela şimdi Gençler Birliği maçındaki hata. Ya oyuncu Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gidiyor. Gençler Birliği'nde Fenerbahçe karşı oynuyor 11 tane kurtarış yapıyor. Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gitme günü maçtan 2 gün önce. Ya adamı bir gün sonra gönderseniz oynamayacak. Ya bu da bir futbol aklıdır. Yani Lukaku için 4-6 hafta hazır olacak diye de Oğuz Çetin kaç hafta sonra hazır olacak acaba? Ya bu müthiş bir futbol aklı eksikliği. Ya gerçekten müthiş bir futbol aklı eksikliği. Bu da Lyon maçında bence kendini gösterdi. Kötü bir oyun. Yani hani Vedat Muriç ile çıktı. Talişka'yı 9 numaradan çekmesi. Ya Talişka bence Fenerbahçe'nin santrafor olmadığı noktada yani yüksek performans gösteremeyeceğini hem Gençler Birliği maçında Lukaku girdikten sonra oyuna 10 numaraya geçerek hem de sonrasında Lyon maçında aynı şekilde Vedat'ın arkasına gösterdi. Yani Talişka'nın oynayacağı yer santrafor olacaksa santrafor olacak. Çünkü Talişka'nın zaten tek gol atamadığı maç oldu. Şimdi diğer taraftan baktığın zaman zaten ciddi bir antrenör kalitesi farkı var. Bir tarafta Fonseca, diğer tarafta İsmail Kartal. Yani işlerin tamamen zora girdiğini düşünüyorum. Yani bence 50-50 idi. Yani işte geçme şansı. Hatta bence bir tık Fenerbahçe'nin kadro kalitesi yüksek 51-49'du. Yani şu an itibariyle 60-65'lerle Olimpik Lyon tarafına geçtiğini düşünüyorum Tudum. İnşallah yanılırız. Yani inşallah Fenerbahçe tuzu atlar. Ama dediğim gibi yani ben de çok fazla umutlu değilim. Yani Fenerbahçe'de hani Lyon karşısında elenilirse, Konya Samsun maçlarından birinde takılınırsa hani İsmail Hoca için de tehlike çanları çalmaya başlayabilir. Ama Fenerbahçe'nin de hani mutlaka transfere ihtiyacı olduğunu. Çünkü sanki Fenerbahçe'nin tek eksiğinin transferde santraformuş gibi. Ya bunu konuşma sebeplerimizin de sebebi şuydu. Çünkü Fenerbahçe'de çok ciddi bir kadro şişkinliği var. Eldeki yabancılardan kurtulunursa hani inşallah bir santrafor alınacak gibi bir durum vardı Fenerbahçe'de. Ve bu da aynı şekilde zaten hani Lukaku'dan sonra sanki iş bitmiş gibi gösterildi. Ama ya baktığında Fenerbahçe galibiyet alamıyor ki. Ya Fenerbahçe kazanamıyor yani. Ya Gornik maçından sonra kazanamıyor Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe'nin hani böyle bir problemi var. Burası için de bence Fenerbahçe'nin hala bir soluna ihtiyacı var. Ya Fenerbahçe'nin bence yani işte koşucu net bir 8 numara ihtiyacı var. Yani bunun haricinde alınabiliyorsa bence Fenerbahçe'nin bir sol beke ihtiyacı var. Burada da kadro revizyonu yapmaya başlıyorlar. İşte Omar Fayed'i gönderdiler. İşte Livakovic Barcelona'ya gidiyor. İlk bir yıl Dinamo Zagreb'de oynayacak kiralık olarak. İşte bu Amrabat'ı göndermeye çalışıyorlar. Diego'yu göndermeye çalışıyorlar. Ayrılan oyuncular var hafta içerisinde. Siddiqui, Şerefi, Musaba gibi. yabancıdan yaratabildikleri kadar U23'ten mutlaka transfer yapmaya çalışacaklar ama Fenerbahçe de sezona hani kadro olarak hiç hazır bir görüntü vermedi.
1: Bir dinleyicimiz Yunus Aydın Galatasaray için, Batrakov için neler söyler diyor.
0: Ya bence iyi transfer. Yani şimdi çok daha büyük yıldızlar beklendiğini hani hepimiz farkındayız. Çünkü şimdi oyuncu ilk defa bir kere ülkesinin dışına çıkıyor. Kendi de bunu gelir gelmez söyledi. Bir adaptasyon süreci olup olmayacağını bilmiyor. Sonuçta ya Ugo Çuk bu transferinden sonra Galatasaray'ın ilk resmi transferi. Ya çok uzun süre beklendi. Şimdi artık neredeyse Ağustos'un sonu Eylül ayına geldik. Yani 10 numara pozisyonunda hani Galatasaray'ın ihtiyacı olan, yaş itibariyle de zaten 21 yaşında. Hani U23'e de uyuyor. Burası için önemli, değerli bir transfer. 25 milyon euro. Bence hani iyi de bir yere bitirdiler. Hani şu an Galatasaray'ın sol ön ihtiyacı var bence kesinlikle. Zaten orada Leao konusunda çok pozitif gelişmeler var Galatasaray'da. Hani Milan biraz sonunda fiyat düştü. Hani Galatasaray 40'ta diretiyordu. Hani şu an bonuslarla 45 olur gibi bir yere gelmiş durumda aşağı yukarı transfer. Orada da ciddi bir Galatasaray yol kat etti. Yani bu hafta Okan Hoca'nın dediği gibi, geçen hafta Çorum beraberliği sonrasında ya bu hafta minimumda bir oyuncu indireceğiz. Hani uzun vadede 2-3-4 transfer yapmak istiyoruz diye. Galatasaray minimumda 2 oyuncu daha alacak bence. Ama hani Batrakov transferiyle alakalı da genç bir oyuncu, 10 numara potansiyeli de var. Hani Şampiyonlar Ligi sahnesinde Galatasaray bu oyuncuyu parlatıp daha büyük fiyatları da satabilir. 5 yıllık bir sözleşme. Ya bence çok önemli. Oyuncu hani 26 yaşına kadar yapacağı herhangi bir patlamada hala satılabilir durumda olacak. Hem uzun vadede satış için hem de baktığımız zaman Galatasaray'ın bu seneki performansı için ya bence çok olumlu bir oyuncu. Hani Galatasaray için çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki diğer tarafta tabii bir gelişme de Fenerbahçe'deydi bugün. Dominik Livakovic Barcelona'ya gitti ve Dinamo Zagreb'e kiralandı.
0: Yani işte Fenerbahçe'de hani dediğim gibi yani baktığında hani Fenerbahçe takımı hocasını Real Madrid'e asla kullanmadığı dördüncü kalecisini Barcelona'ya gönderen bir takım pozisyonunda. Yani Fenerbahçe'de gariplikler var. Yani ya bakıyorsun şimdi Livakovic hiçbir şekilde düşünülmedi. Zaten oyuncu da hani idmana bile çıkmak istemedi Fenerbahçe ile. Evet. Ya hep söylüyoruz ya Fenerbahçe şu an kaleci arıyor ve mümkün yani imkanlar olursa Ederson'u gönderip Berke'yi almak istiyorlar. Fenerbahçe 3 yabancıdan ikisiyle yollarını ayırmak istiyor zaten. Hafta içinde birçok kez haberleştirildi. Ederson, Nelson Semedo ve Jadon Osterwold'da. Yani bu 3 oyuncudan ikisini göndermeye çalışıyorlar. Ederson'a Juventus mesela teklif yapıyor. Aldığı maaş öğrendikleri de dudakları uçukluyor. Yani yıllık 11 milyon euro. Yani mümkün değil diyorlar. Yani biz 2 verebiliriz, 3 verebiliriz, 11 veremeyiz diyorlar. Ederson'a zaten gidiş yolu ya Fenerbahçe maaşının bir kısmını ödeyecek ya da MLS'e ya da Arabistan'a gönderecek. Yani başka bir yolu yok. Oyuncu da gitmek istemiyor zaten MLS Arabistan'a. Yani burada iki tane Dünya Kupası sahnesinde oynamış ve hani performans göstermiş oranın bir numarası olan Livakovic ve Ederson var Fenerbahçe'nin ama Fenerbahçe hala kaleci bakıyor. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin dışarıdan duruşu hocasını Real Madrid'e dördüncü kalecisini Barcelona'ya göndermiş bir takım değil. Yani Fenerbahçe'de gariplikler var. Ama tabii ki hani işin realite kısmına baktığı Livakovic Fenerbahçe'ye beraberliği oynaması hem mümkün durumda olmayacak gibiydi. Oyuncu idmana bile gelmedi. Fenerbahçe ile hani Sofyan Amrabat gibi değildi oyuncu. Yani gelmedi bile antrenmana. Ve bu sebeple Fenerbahçe'nin ben uzun vadede yani doğru bir iş yaptığını düşünüyorum Livakovic'in kontratına çıkarak. Bir kere hani Fenerbahçe'nin zaten yani yabancı kontenjanını açması lazım. Bu konuyla alakalı hep bir hareketlenmesi lazım. Ama yani Fenerbahçe dediğim gibi ya, gönderdiği oyunculardan ne bir doğru düzgün bonservis ne bir hani şu an Fenerbahçe elindeki oyunculardan kurtulmaya çalışıyor. Bir fazlası değil. Bu da aslında Fenerbahçe'nin ne kadar yanlış kadro planlaması yaptığını bize açık bir şekilde gösteriyor.
1: Kesinlikle öyle. Bir de son maçta mesela dikkatimi çeken bir demeç şuydu Yunus. Vedat Muriç ya takımın gol ayağı çıkıp şöyle bir açıklama yaptı yani maçtan sonra. Amacım gol atmak değildi. Ya burada ne demek istedi mesela?
0: Yani herhalde şunu yani iyi pozitif yerden bakıyorum. O da büyük ihtimalle onu ima etmek istemiştir ama yani benim önceliğim hani takımda gol atmak değil. Hani takım ki, kazansın, takıma yararlı olabiliyor gibi ama ya ben Vedat'la alakalı şöyle düşünüyorum. Yani hani Fenerbahçe eğer Vedat'tan ilk yararlanacağı maçın Ağustos 16 olduğunu bilseydi bence Fenerbahçe Vedat'ı yani transfer etmezdi. Çünkü aslında Vedat bunun iş transferi bence şu niyetle yapıldı Aziz Yıldırım yönetim tarafından. Fenerbahçe'nin bir santrforu var.

0: ki geçen sene sesli kişi herif. Bir kişinin de sesli kişi herifin takımdan gitmeme şansı yok. Aziz Yıldırım yüksek divanda gelmiş demiş. Ya bu sesli kişi herifi kim aldı Allah aşkına diye. Ya sonrasında Aziz Yıldırım bu oyuncuyu takımda bakımda tutmaz. Ya bunu Aziz Yıldırım'ı birazcık tanıyan herkes bilir. Yani bu sebeple ben Aziz Yıldırım tarafının bu oyuncuyu göndereceğinden emindim. Başlangıçta planlamada da bu vardı bence. Vedat olarak dediler ki bu takımın santroforu var. Biz takımı geçen seneki Tedesco'nun hatası, kimin hatasıysa artık bu karambolden çıkardık. Bu takıma santrofor aldık ama Vedat'ın sakatlanması antrenmanda, uzun bir antrenmanı dahi çıkamaması, Gornik maçın ikincisinde anca oynayabilir durumda olması, Fenerbahçe aslında takımı ilk tura santroforsuz çıkarttı. Bence bu kadar acele edilmemeliydi. Vedat'ın iş transferi bence doğru bir transfer değil. Yani şu an Fenerbahçe'de Vedat mı oynayacak, Lukaku mu oynayacak, Anderson Talisca mı oynayacak? Güncel forma bakarsan Talisca oynamalı en uçta. Çünkü aynı performansı 10 numarada veremiyor. 10 numarada verdiği zaman Marco Asensio oynamıyor. Asensio oynayamadığı zaman da ya stat'tan her stada gidenler zaten görmüştür. Sonrasında videolar var. Ya Asensio'yu bildiğin taraftan aldırıyor oyuna. Zaten İsmail Hoca ile Asensio arasında bir problem var. Ya tüm taraftan Asensio diye bağırıyor da İsmail Hoca öyle oyunu alıyor. İsim kalitesi olarak baktığı zaman Lukaku'nun oynaması lazım en uçta. Yani Vedat tam böyle arada karambolde bir oyuncu. Ben uzun vadede Fenerbahçe'de zaten ilk 11 oyuncusu olacağını düşünmüyorum. Hani ya bunu kazandığı bir maçtan sonra Vedat'a sorsalardı. Yani Vedat 3 tane atmıştır ya da 1 tane atmıştır, 1-0 kazanılmıştır da. Vedat'a golünü sormuşlardır. Hani benim asıl amacım gol atmak değil, takıma yararlı olmak. Kazandığımız için mutluyuz falan gibi bir açıklama yapsa tamam deriz yani. Ama yani berabere biten maçlardan sonra benim amacım gol atmak değil diye. Yani senin santrafor olarak amacın gol atmak. Keşke atsaydın. Hani ya bunu gol atamadığı maçtan sonra söylemek çok bence yanlış. Yani gidip iletişimcilerle mi çalışacaklar bilmiyorum ama hani ya basın toplantısında Fenerbahçe'de ya da flash röportajı da böyle gönderiyorlar. Oyuncular da saçma sapan açıklamalar yapıyor. En azından şu açıdan tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Bazı büyük takımlarda şeyler var. Yani kaybedilen maçlardan sonra 16-17 yaşındaki çocukları zorunlu oyuncu göndermek. 19-20 yaşındaki oyuncuları gönderiyorlar. Evet. Oyuncular iyice saçmalıyor gencecik çocuklar ama yani Vedat da onların altında kalmamış. Yani gol atacaksın ki kazanacak Fenerbahçe. Sen bu takımın tek santraforusun. İlk 11'de çıkmışsın. Hani yani bence çok saçma, çok talihsiz bir açıklama.
1: Peki tabii birkaç dinleyicimizden de gelmiş. Bu konuda da sorularını ileteyim. Son günlerde en çok konuşulan konulardan Fenerbahçe teknik ekibindeki durum. İlk olarak olayı nasıl özetlersin ve nasıl yorumlarsın?
0: Ya tabii skandal. Yani baktığın zaman şimdi ya İsmail Hoca kendi ekibinde profesör olduğunu iddia ediyor. Ve şimdi biraz araştırıp baktığında şimdi sosyal medya çağı. Herkes bakıyor. İsmail Hoca İran'da çalıştığı zaman İran falan zannediyor herhalde burayı. Hani orada çünkü kendisi orada da mesela birkaç bu tarz hani doğru olmayan söylemde bulunmuş. Hadi yalan demeyelim. Doğru olmayan söylemde bulunmuş. Hani sonrasında gerçekten ortaya çıkıyor. Ya İran'a Arda Güler'i falan ben buldum, ben sattım demiş. Yani orada basın toplantısındaki açıklamalar yani gerçekten çok ilginç.
1: Çok büyük saygısızlık değil mi?
0: Yani çok büyük saygısızlık. Çok çok büyük saygısızlık. Yani hani baktığın zaman hani sonrasında şimdi buradaki açıklaması diyor ki ekibimde bir profesör var. Şimdi doktor öğrencisi. Baktığın zaman doktor öğrencisi. Yani doçent bile değil daha. Ya profesörle daha yol var. Doktor öğrencisi. Ha İsmail Hoca nasıl bir bakış açısı varsa hani üniversitede hani olan ya profesör gibi çocuk gibi falan bakıyor herhalde. Ya profesör ya üniversitede gibi bakıyor herhalde. Diğer tarafta zaten İsmail Kartal'ın oğlunun arkadaşının görevlendirmesini ya asla anlamlandıramıyorum. Yani ya bu şuna benziyor. Ya biz seninle günlük hayatta çok yakın arkadaşız. Ya ben farklı bir yerde bir şey yapıyorum. Ya diyorum ki hadi gel sen de yap. Ya ben yapıyorum hadi gel sen de yap. Ya bu ve bunu işte bu kadar büyük takımlardan bir tanesinde. Yani ya o kadar hani açıklanmaya muhtaç. Ya o kadar kötü bir durum ki. Ya baktığın zaman İsmail Kartal'ın oğlunun bile Fenerbahçe'de teknik ekip içerisinde yer alması çok açıklamaya muhtaç bir durumken, ki işte daha önce geçen seneki Galatasaray maçında Emre Kartal mesela orada Mert Hakanlar'la beraber orada Galatasaray'dan Yener İnce'yle doktorla falan kavga ettikleri için oradan bir mesela adli ceza da almıştı. Yani o süreçte

0: Ya bunlar Fenerbahçeli gözükmek, bunlar teknik kadroda yer almak için falan yeterli şeyler olmamalı. Ama Emre Kartal'ın yakın arkadaşı Kutay Arslan'ın Fenerbahçe'nin önce çalıştığı kulüplere bir bakalım. Dediğiniz gibi önümüzde veriler var. Ben söyleyeyim. Şirinyerspor, Çengelköyspor ve amatör küme takımı olan Yeniköyspor. Bu çocuk sadece İsmail Kartal'ın oğlunun en yakın arkadaşı olduğu için Fenerbahçe maç ve performans analizcisi olarak Fenerbahçe'den maaş alıyor. Şirinyerspor, Çengelköyspor ve Yeniköyspor'da çalışmış oyuncu. Ya buraya da bu görevlere de hak ederek gelmiştir belki. Ayrıdır ya da çok da zaten bu görevlerin hani çok da böyle önemli görevler olduğunu düşünmüyorum bu takımlar için. Bu takımlarda kusura bakmasın. Kendisi mütevazı yerler. Ya mesela Şirinyerspor'a evet ya ben sporla ilgiliyim. Hatta işte İsmail Kartal'ın oğlu da en yakın arkadaşım. Hani ya Fenerbahçe U14'ten, U15'ten size oyuncu çekelim bakın burada iletişimlerim var demek. Bu az önce saydığım takımlara girmek için daha yeterli olabilir. Ama yani Fenerbahçe'de maç ve performans analizcisi olarak yani ya maç ve performans analizcisi ne demek abi? Ya ne demek? Bizim Olimpik Lyon karşısında berabere kalmamızın analizini yapıp İsmail Hoca'nın yanına gidip bunun analizini yapacak kişi demek. İsmail amca diyerek mi giriyorlar kapıdan içeri? Biz babamızın arkadaşına ne diyoruz? İnsana ne diyor babasının arkadaşına? E Fenerbahçe böyle mi yönetiliyor? E böyle yönetiliyorsan zaten Gençler Birliği maçında puan kaybedersin. Geçen sene Kasımpaşa maçındakilerin benzerini yaşarsın. Bu sene Olimpik Lyon'la içeride berabere kalırsın. Ya bunlar hani çok izaha muhtaç şeyler. Yani ve Fenerbahçe'nin neden içinde bu durum varken, hani bu başarısızlık varken en net şekilde gösterilen durum işte. Şirinyerspor, Çengelköyspor, Yeniköyspor'da çalışan adamı teknik direktörün arkadaşı diye performans analizi yaparsan Fenerbahçe'de lige bu kadar kötü başlar yani.
1: Bir tarafta da tabii bir dinleyicimizin mesajını anlamaya çalıştım, anlayamadım. Bir diğer dinleyicimiz de cevap vereyim bana, ikidir yazmış. Göksel'in Bey, sizin orada göreviniz Fenerbahçe taraftarını karalara bağlamak mı, ama başaramayacaksınız. İsmail Kartal da Fenerbahçe menzili ulaşacaktır diye, ya işte kendi takımınız olunca böyle düşünüyorsunuz, fakat hiç öyle düşündüğünüz gibi bir şey değil. Yani Yunus hatırlar bak, hattı Yunus hatırlarsın hatta, ya sen de evet hattaydın o zaman. Hasan Arat konusunda en çok linci ben yemiştim yine o zaman.
0: Tabii ki, tabii ki canım yani.
1: Mesela ben Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş stadında işte seni görürsem falan diye tehdit eden dinleyicilerimiz vardı. Keza Galatasaray ile ilgili falan. Yani ortada bir başarısızlık varsa gündeme gelir. Koskoca Fenerbahçe'de herhangi, kendimi söylemiyorum zaten, kendimi saymıyorum bile de, herhangi bir medya mensubunun bir sözüyle kötüye gidecek durumdaysa vah Fenerbahçe'nin haline zaten.
0: Yani bu camiye bu kadar kırılgan hale getirilmesindeki hani durumu araştırmak lazım. Yani burada İsmail Hoca ile menzile ulaşacaktır. Yani ben işte dinleyenler bilir, yıllardır yapıyoruz ya. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama işin içinde bulunan karamsar durum hani zaten bende var zaten bu karamsar durum. Yani ben zaten bu karamsar duruma erken girilsin ki bu krizler çözülsün diye hep anlatmaya çalışıyoruz. Yani
1: Kusura
0: Ali Koç'la
1: bakmayın ama
0: alakalı senelerdir eleştirirken.
1: Yunus, şunda
0: yani
1: haksız mıyım yani? Vitor Pereira Fenerbahçe'nin bir değeri değil mi mesela? Vitor Pereira Fenerbahçe için bir değer değil mi? Niye Vitor Pereira'ya haksızlık yapılıyor burada mesela?
0: Yani
1: Arda Güler'i
0: hani
1: ben
0: burada
1: buldum diyor çünkü İsmail Kartal.
0: Yani Ali Koç'la alakalı eleştirirken, İsmail Hoca ile alakalı eleştirirken, şimdi az önce Oğuz Çetin'i eleştirirken, bu da neyse Fenerbahçe bir aksiyon alabilsin de sonuca gidebilsin diye ben kendi nazarımda bu eleştiriyi yapıyorum. Yani herkesin bir işi ve herkesin bir fikri var. Fenerbahçe şu anki görüntüsüyle İsmail Hoca ile menzile ulaşmayı bırakalım, İsmail Hoca ile hedefe ulaşmayı bırakalım, İsmail Hoca ile ikimin ortasını göremeyecek gibi duruyor. Yani hani Fenerbahçe'nin hani doğru okuma yapmak lazım. Ben ilk hafta maç sonu yayınında mesela canlı biz maç sonu yayın yaparken gençler mesela İsmail Hoca'nın asla zannetmiyorum yapacaklarını ama bugün gönderilmesi lazım dedi. Yani çünkü 2 ay sonra gönderirken hedefsiz bir şekilde gönderiyorsunuz. Gençler Birliği maçında 6 kişilik rotasyon yapan bir hoca sadece korkuyordur. Ya İsmail Hoca maçındaki açıklaması şimdi baktığında hani diyor ya dinlenmesi lazım oyuncuların. Bu oyuncularla bir sonraki maça çıksak bu kadar dar bir kadroyla nereye kadar gidebilirsiniz? Şimdi baktığında teorik olarak doğru söylüyor. Bu laf doğru bir laf ama ya biz Mart ayında oluruz da takım 35 maç oynar. Dersin gibi rotasyon yapayım. Oyuncuların da canı çıktı. Milli ara oldu, o oldu, oraya gittiler, buraya gittiler. Yani dengeler, sakatlıklar, bir şeyler değişir takımda ama bir revizyon eksiği hissedersin. Ya burada ikinci maçta niye rotasyon yaptın hocam? İkinci maçta ne kadar yoruldular da rotasyon yaptın? Zaten yapılan rotasyonun da bedeli Fenerbahçe maç kazanamıyor. Yani bu nedenle biz hani orada Fenerbahçe işte kötüye gitsin, Beşiktaş kötüye gitsin. Hasan Arat dönemi ya bağırıyor takım. Hasan Arat dönemi yani kriz bağırıyor. Şimdi Hüseyin Yücel mesela ikinci başkandı sonra işte başkan oldu. Hüseyin Yücel diyor ki bizim birinci başkanda para yok. Hasan Arat'la alakalı işte bakıyorsun yani bir şeyler kötüye gidiyor. Bir hani şüpheli durumlar var. Hasan Arat geçici ihraç edildi ya Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın başkanı geçici ihraç edildi. Hani o yüzden biz bu krizleri önden söylüyoruz, görüyoruz diye Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyor olmuyoruz. Biraz daha hani bu işlerin geleceğini gümbür gümbür görüyoruz. Yani İsmail Hoca'nın konusunda da İsmail Hoca'ya dokunulmazsa Fenerbahçe bence iyi günler beklemiyor.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki son olarak o mesajı da ileteyim. Merhaba, siz neye dayanarak Lyon karşısında Fenerbahçe'nin hiç şanslı olmayacağını ve eleneceğini düşündüğünüzü anlayamadım. Analiziniz nedir? İsmail Hoca ile sorunuz varsa Fenerbahçe'yi aşağıya çekmeyin. Ayrıca ya Lyon'u elerse ne diyeceksin? Bunları söylediğinizde utanacak mısınız? Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Niye utanalım? Tebrik ederiz. Temsilcimiz zaten. Ve bunun haricinde de ya nasıl neye dayanarak? Yani maçları hepimiz izlemiyor muyuz? Yani nasıl neye dayanarak diyebiliyoruz ki? Hani analiziniz ne derken aynı maçı izliyoruz. Yani çoğunluk böyle düşünmüyor mu? Biz mi ayrı düşünüyoruz mesela? Ben onu anlayamadım.
0: Yani Fenerbahçe ile alakalı hani biz Lyon'u inşallah eleriz. Ya biz diyorum bak, ben Fenerbahçeliyim. Ya inşallah Lyon'u eleriz. İsmail Hoca'dan da övgüyle bahsederiz. Eleştirmeyiz. İşte takım oturdu deriz. Ya da işte mevcut yönetim müdahale etti deriz bu konuda. Çünkü Aziz Yıldırım bu göreve gelirken ne diyordu? Ya ben müdahale edebileceğim bir hoca istiyorum dedi. Zaten bunu açık açık söyledi. Yabancı geliyor, müdahale edemiyorsun dedi. Adam işine karıştırmıyor dedi. Hani diğer tarafta da Lyon'a neden eleneceğimizi düşünüyorum. Bir adım daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Çünkü evet, içeride berabere kalmışsın. İçeride öne geçemediğin bir tarafı dışarıda elemen lazım. Teorik olarak baktığında zor. Kötü bir takım değil Lyon. Bize göre daha hazır bir görüntü sergiledi. Ligde puan kaybı Fenerbahçe'de yaşandı. Ya bu nedenle hani Fenerbahçe'nin gidişatı iyi başlamadığı için kötü olarak bakıyoruz. Şimdi İsmail Hoca'yla birebir bir dersin derdimiz varsa Fenerbahçe'ye yansıtma falan. Ben İsmail Hoca'yı tanımam etmem. Ama hani İsmail Hoca'nın gözünde büyütülen o imaja da sahip olmadığını düşünüyorum. İşte deniyor ki her çağrıldığında geliyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Her çağrıldığında niye boştu abi bu adam? O zaman bunu soralım. Yani bir insanın kariyeri Fenerbahçe, İran, Persepolis, Fenerbahçe olur mu ya? Yani 4 kere gelip 0 şampiyonluk olmuş ve bu hocanın, İsmail Hoca'nın oğlunun en yakın arkadaşını Fenerbahçe'de maç analizi yapmak gibi, ya hadi İsmail Hoca yapmadı diyelim, belki böyle sahip çıkacaklar ama ya bu işe İsmail Hoca'nın dur diyebilmesi lazım. Ya İsmail Hoca'yla yakında her geldiğinde geliyor. Bunu geçenlerde herhalde Ümit Özat söyledi, yani yanılmayayım ama ya zaten İsmail Hoca bütün herkes biliyor, bir sürü fotoğraf çektirmeye gidildiği için söylüyorum. Fenerbahçe'de çalışmadığı hayatının 10'da 9'unu Anadolu kabağında bir kahvede oturarak geçirdi. Herkese fotoğraf çektirme oraya gitti İsmail Hoca'yla. Yani sanki bu adam Real Madrid'i mi reddederek geldi? Benfica'dan mı geldi? Barcelona'dan mı geldi? Zaten evde oturuyordu, kahvede oturuyordu, oradan geldi. Ya bu yüzden İsmail Hoca'nın bu kadar büyütülmesini ben evet anlamlandıramıyorum. Fenerbahçe için şöyle düşünüyorum. İsmail Hoca işine karışılırsa doğru hoca ve Aziz Yıldırım da zaten bunu defalarca kez dile getirdi. Aykut Hoca ile zaten anlaşılamamasının problemi bu. Aykut Hoca kendisi de oyuncuları getirmek istedi, örneğin Taha Şahin gibi. Aziz Yıldırım da bu görüşmeden şunun imajını aldı. Ben senin içerisinde Aykut Hoca'ya müdahale edemem dedi. İsmail Kartal'ı gece 3'te aradılar. Gelir misin dediler. İsmail Hoca da sabahında kulübe geldi. Zaten sabahında kulübe gitmese sabah kahvaltısını yedip öğlen zaten şeye gidecekti. Yani Anadolu kavanda kahveye gidecekti. Zaten bunu herkes biliyor İsmail Hoca ile ilgili. Yani bu nedenle İsmail Hoca başarısız olur demiyorum. Ama işi İsmail Hoca'ya bırakın.

0: yapacaksan 6 kişilik rotasyon sonrası Gençler Birliği'ne yeniliyorsun. Bonusuyla da gelip içeride Olimpik'te onunla beraber kalıyorsun. Fenerbahçe böyle bir süreç bekliyor. İşin içine Oğuz Çetin mi girecek? Aziz Yıldırım mı girecek? Şey, Cihan Bey mi girecek? Cihan Kamer futboldan sorumlu yönetici. Bu isimler İsmail Yücel'e müdahale etmediği sürece İsmail Yücel'in tek başına bu süreci götürmesi bence çok zor.
1: Peki, süremizin de sonuna geldik. Böylelikle Yunus, teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Yeniden görüşmek üzere. Pazar günü Beşiktaş maçında zaten birlikte olacağız. Dakika skor aktarımında.
0: Tamamdır. İyi yayınlar diliyorum.
1: Son olarak sizlerden gelen mesajları da bir göz atalım. Eksik bıraktığımız bir mesaj olmasın. Abi göndersin Aziz Başkan hepsini. 30 milyon euro çöp olacak. Yenilirse Lyon'a göndersin demiş bir dinleyicimiz Serkan Bey. Göksel'in Bey, İsmail Kartal sezonun ilk maçında kadro hatası yaptı. Bu bir gerçek fakat dünya çapında bir teknik direktör de Fenerbahçe'yi çalıştırdı. O da eleştirildi. Bakın benim oradaki tek eleştirim yönetimeydi. Mourinho konfor alanını verirseniz onun suyunu çıkartan bir adamdır ki bunu da ya herkes bilir. Mourinho ile ilgili yani. Mourinho'ya gelir gelmez bizim üzerimize oynanan bir yapı var falan gibi cümleler kurulursa eğer Mourinho da ne yapar? Der ki ooo benim kasmama gerek yok. Tam benlik ortam der. Yani parasına bakar sonra dönüp gider. Kaybeden Mourinho olmadı. Mourinho Real Madrid'de şimdi. Fenerbahçe taraftarı hepsi teknik direktör. Kimse kusursuz, kimse mükemmel değil. Zamana ihtiyaç var. Bu İsmail Hoca'ya zaman verelim. Sonu şampiyonluk olsun inşallah diyor Mustafa Bey. Kenan Bey, İsmail Hoca yetersizse kabahat onda mı? Aziz Bey de mi? Ama Aziz Başkan'a laf yok demiş Kenan Bey. Ve mesajlarımız da bu kadar. Böylelikle noktalıyoruz programı. Birazdan içeriklerimiz sizlerle. 18-20 arasında da Emre Tilev sizlerle olacak bu arada. Onun da bilgilendirmesini yapmış olayım.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
3: Reklam.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti. Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler...

0: her tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
1: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
0: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wow.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: İzleyenlerimizden ufak bir gecikme için özür dileyelim. Aslında 4'te girecektik ama bazı çekimler üst üste geldiği için sen de bu arada havalimanındaydın.
2: Ben de Atsavuk'u karşılamaya gittim. Evet. Havalimanındaki sayılı isimlerden bir tanesiydim. Yaklaşık 100 kişi falan vardı. 50 basın mensubu, 50 de Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın yeni transferi 10 numarası İstanbul'a geldi. Detayları konuşacağız.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz de senden izledik. Kendi kanalında bir yayın açtın. Çok ulaşamadık ajanslardan vesaire. Orada sen de yine yayın yaptın. Tekrardan hoş geldin abi. Batrakoğlu'la başlayalım direkt sıcağı sıcağına. Galatasaray hayırlı uğurlu olsun. Beklenen 10 numara. Yani 10 numaraya bir transfer bekleniyordu. Ve Galatasaray burayı Batrakoğlu'la bitirdi. Transferin detaylarıyla başlayalım. Ve sence Galatasaray için doğru bir isim mi? İlla ki bu konuda da bilgiler almışsındır. Söz sende abi.
2: Ya işin teknik yorumuna çok girmeyeceğim. Rusya'da oynayan bir oyuncu. Açıkçası hani maçlarını çok fazla izlemedik ama istatistiklerine baktığın zaman Muzaffer son 5 sezonda ve bu oyuncu 21 yaşında. Yani 17 yaşından beri profesyonel olarak Lokomotiv Moskova ile maçlara çıkıyor ve 5 sezonda çift haneli sayılara hem golde hem asiste ulaşıyor. Yani 20 gol 15 asist, 17 gol 10 asist. Bu tarz performanslar ortaya koymuş bir oyuncu. Sözleşmesinde oyuncunun 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı 5 büyük lig için.
1: Evet.
2: Bu 5 büyük ligden alıcı çıkmadı. Bu Ukrayna-Rusya savaşının durumu etkiledi. Oyuncunun uluslararası arenada forma giymemesi bu durumu etkiledi. Rusya milli takımı turnuvalara katılamıyordu, bu durumu etkiledi. Yani sadece Rusya liginde gösterdiği performanstan bahsediyoruz. Orası da bizim lige benzer. Aslında işte Lokomotiv. Ondan sonra Spartak Moskova, Zenit, 4-5 tane güçlü takım var. Diğer takımlar daha güçsüz ama genç yaşta kaptanlığa kadar yükselmiş. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray Haziran ayından itibaren bu görüşmeleri yapıyordu. Aslında hedef tabii ki Batrakov değildi. İşte Bernardo Silva konuşuldu, Real Madrid'e gitti. Bruno Fernandes konuşuluyor, oyuncu Manchester'da devam edecek gibi duruyor. Batrakov'u Galatasaray öncelikle ikna etti. Sonrasında kulübü sıcak bakmaya başladı. Oyuncunun da hayalleri, hedefleri var. 21 yaşına kadar zaten orada kulübüyle yaşayabileceği her şeyi yaşamış. İnanılmaz istatistikler yakalamış. Ve Şampiyonlar Ligi arenasında daha büyük bir kulüpte forma giyme durumu söz konusu. Galatasaray'ın teklifini kabul ettikten sonra ciddi anlamda fedakarlık da yaptı ve kulübüne baskı yaptı. Çünkü takımın en önemli oyuncusu, 10 numarası, gol asist yükünü çeken isim, taraftar kulüp gönderse isyan edecek, kulübü evet, basacak derecede. Oyuncu bir şekilde genç yaşına rağmen kaptanlığını ortaya koydu ve hem taraftarı hem kulübünü ikna etti. Bu transfer gerçekleşti. İşin maddi şartlarına gelecek olursak
1: sözleşmede
2: Galatasaray 30 milyon euro ödeyecek bu transfer için. 10 milyon eurosunu peşin ödedi. 20 milyon euroyu da 2,5 yılda taksitler halinde ödeyecek. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun sözleşmesinde Avrupa kulüpleri içinde 55 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Ayrıca Lokomotiv'in sonraki satıştan kardan %10 da payı var. Dediğim gibi 5 yıllık sözleşme imzalanacak. 3.5

0: 2 milyon euro, bonuslarla 4 milyon euroya varan bir maaşı var. Bu oyuncu Galatasaray'a direkt 11'de oynamak için transfer edildi. Okan Hoca'nın onay verdiği, süreci genel olarak Başkan Dursun Özbek'in yönettiği bir transferdi. Oyuncunun gelişi de zor oldu. Dün Rostov deplasmanındaydı. Evet. 14-15 saat çünkü ülke içinde bazı yerlerde, bazı sınır bölgelerinde uçak kalkmıyor.
1: Evet.
0: Hatta Galatasaray buradan uçak da göndermedi. Rusya'dan kiralanan bir uçakla geldi. Ve uçak direkt Moskova'dan böyle kalkıp da Türkiye'ye inmedi. Mecburen Azerbaycan tarafından arkadan dönüp de geldi. Türkiye'ye iniş yaptı. Biraz geç geldi. İzleyenler merak ediyor olabilir. Yarın Galatasaray'ın Erzurumspor maçı var. Oyuncu maçın kadrosunda olmayacak.
1: Hı hı.
0: Uzun bir tren yolculuğu, sonrasında uçuş. Yaklaşık 7-8 kişiyle beraber geldi. Annesi yanındaydı, babası yanındaydı, eşi yanındaydı. Yine menajeri ve avukatıyla birlikte toplam 7-8 kişi geldiler. 14 tane, 15 tane valizle gelmişti oyuncu. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray'da zaten transferi kapa bildirmişti. Mertens sonrası yaklaşık 430 gün sonra Galatasaray'ın artık hani kadro paylaşılıyordu. 10 numara bölgesi yok deniyordu.
1: Evet.
0: Artık Galatasaray'ın bir 10 numarası var. Gelecek vadeden bir oyuncu. Burada mesela daha güçlü bir kadroyla çok daha fazla şey yapabilir. Bir kere hani yaşına göre davranışları daha olgun gibi duruyor. İnşallah Galatasaray'a katkı sağlar. Çünkü Galatasaray'ın ciddi anlamda ofansif bir orta sahaya, 10 numaraya ihtiyacı vardı. Özellikle uzaktan gollerini sanki sık sık izleyecekmişiz gibi duruyor Muzaffer.
1: Yani U23'e de uygun bir oyuncu. O anlamda
0: evet,
1: da
0: kontenjana
1: da uygun bir oyuncu. Bu arada Baran Bey sürekli bir anket açın yazıyor ama neyle alakalı açmamızı istiyorsunuz söylerseniz açayım tabii ki.
0: Bir ricada bulunalım. Aynı zamanda buyurun, yayınımızı beğensinler. Kanala abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa da seviniriz. En azından bu yayın daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşmış olur.
1: Aynen öyle. Tekrardan beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Transfer gündemine devam edeceğiz tabii ki ama bir Icardi gelişmesi var. Onu ben sana sormak istiyorum abi. Icardi ile yollar ayrıldıktan sonra Icardi ne yapıyor, ne ediyor, nereyle anlaşacak diye çok fazla soru işareti vardı. Sen de galiba
0: istihbarat var.
1: Evet, sende var.
0: Ya bir kere Muzaffer şunu söyleyeyim. Ben 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kimsenin ağzına haber düşmüyor abi.
1: Hı hı.
0: Haberin ayağına gitmen lazım.
1: Evet.
0: Ben bugün şimdi Batı Gov'u karşılamaya gittim. Kendi YouTube kanalımda naçizane 10 bin kişi anlık yayını izledi.
1: Oraya da abonelik isteyelim.
0: Evet,
1: 90 artı dijital.
0: Aynen, 90 artı dijital. Digi Futbol. Buralar bizim ellerimizle büyüttüğümüz yerler, kanallar. Buralarda en doğru bilgileri, en doğru haberlere ulaşacaksınız. Oraya gittiğim zaman zaten birçok yetkiliyle görüşme imkanın oluyor. Bir anda Icardi ile ilgili de güzel bir detay yakaladım. Icardi'nin İstanbul'da Etiler civarında evi vardı. Bir yıllığına kiralanmıştı ve o ev geçen haftaya kadar boşaltılmamıştı. Icardi geçen haftadan itibaren evini tamamen boşalttı ve eşyalarını İtalya'ya götürdü. Ve şu anda ciddi şekilde Lazio kulübüyle görüşüyor. Yeni sezonda Icardi'nin Lazio forması giyme ihtimali çok yüksek. Bir de şunu öğrendim. Hani Galatasaray çok bekledi.
1: Evet.
0: Yaklaşık 60 gün haber bekledi. Ciddi anlamda kırgın ve bu yüzden paylaşım yapmıyor. Bu yönetim devam ettiği sürece hani Galatasaray'la ilişkilerinin düzeleceğini de düşünmüyorum. Kendisine yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Dediğim gibi İstanbul'daki evini tamamen boşalttı. Burada eşyaları vardı. Hala bir umudu vardı Galatasaray resmi açıklama yapmadan önce. Ama Icardi artık İtalya'ya yerleşiyor. Bütün eşyalar İtalya'ya gitti. Büyük ihtimalle de Lazio ile anlaşacakmış gibi duruyor.
1: Vay be. Yani
0: evet,
1: buradan Lazio'ya uzanan bir kariyer. Peki. Şimdi transfere geçelim istiyorum. Yakup abi. Şimdi Batrakov transferi gerçekleşti. Leslie Ugoçuk bu transferi gerçekleşti. Galatasaray iki transferle şu anda yoluna devam ediyor. Ama tabii herkesin merak ettiği konu takviye yapılacak mı? Batrakov belki tatmin etmemiştir bazı Galatasaraylılar ama bir yıldız transfer daha yapılacak mı? Bunlar çok merak edilen konular ve isimler var. Senden detayları dinleyelim.
0: Şimdi hemen tarihe bakıyorum. Bugün ayın kaçı?
1: 20'si.
0: Bugün ayın 20'si. 27'sinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Rakipler belli olacak.
1: Hı hı.
0: Ayın 6'sıyla 8'inde Şampiyonlar Ligi ilk maçları oynanacak. Yani ona da 18 gün var. Ve Galatasaray'ın yaptığı

0: transfer sayısı sadece 2. Galatasaray taraftarının içi soğudu mu? Hayır. Ben bugün karşılamaya gittiğimde alanda 50 tane Galatasaray taraftarı vardı. Dursun Özbek transferler nerede diye bağırdılar.
1: Tamam.
0: O tepkilerini ortaya koydular. Bunda da haklılar. 18 gün kaldı sadece. Ha, istifa olayı da şu. İstifa ederken Galatasaray taraftarı burada sinirini yönetime iletmeye çalışıyor. Yani kardeşim biz size kızıyoruz o yüzden istifa ediyoruz. Yoksa Dursun Özbek istifa etsin gitsin yerine biri gelsin gibi bir yaklaşım söz konusu değil. 4 sezon zaten şampiyon yapmış başkanı istifaya çağırmak da
1: bence
0: doğru
1: de
0: bir şey değil zaten.
1: Katılıyorum.
0: Ha, şimdi kaç gün kaldı transferin bitmesine? Şampiyonlar Ligi listesi için 13 gün var.
1: Yine geri sayacak mısın?
0: Ama şöyle söyleyeyim, geri sayacağım mı derken bugün günlerden ne? Perşembe.
1: Perşembe.
0: Yarın cuma. Cumartesi, pazar 4 gün daha gitti.
1: Evet.
0: Tamam mı? Geriye ne kalıyor? 9 gün. Bir sonraki hafta sonu da geçtim, toplam 5 günüm var. Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer yapmayı planlıyor.
1: Yapabilecek mi?
0: Şimdi ben de Galatasaray taraftarına şimdi ben söyleyince Galatasaray taraftarı diyecek ki ya Yakup Çınar hadi oradan. 2,5 aydır 2 tane adam alamayan Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer mi yapacak? Evet, Galatasaray yönetiminin planı 4 tane transfer yapmak. Hangi mevkilere yapacak? 1. Bir tane deneyimli forvet transferi yapacaklar mutlaka. Deneyimli forvet. Yani Icardi'nin yokluğunu o seviyelerde bir adamla doldurmaya çalışıyorlar. Görüşülen isimler var. Mesela rakamlar da konuşuluyor. 25 milyon euro kulübü istiyor bir oyuncu için. Birazdan detayları söylerim. Galatasaray 15 veriyor. 20'ye razı olacaklar ama Galatasaray 17-18'e son günlerde belki çekeriz diye düşünüyor. Onun dışında U23 kontenjanına uygun bir tane oyuncu hakkın kalıyor. Kanat oyuncusunu U23'ten yana kullanacak Galatasaray. Sonrasında şimdi bitti. Kontenjan bitti. Nasıl transfer yapacak?
1: Evet.
0: Torreira, Lemina, bunların ayrılığıyla alakalı konuşulan şeyler var. Torreira'nınki biraz zor ama Lemina'nınki biraz daha kolay gibi gözüküyor. Hatta Kemerburgaz'daki kaynaklarım Lemina gidecek diyor. Lemina'nın ayrılığı sonrası orta sahaya bir transfer yapılacak. Stopere de mutlaka ve mutlaka Galatasaray yönetimi yerli bir ismi kadrosuna katacak Muzaffer. Yani baktığın zaman evet 13-14 gün var. Sadece hafta içi Galatasaray'ın maçı var sonuçta. Toplamda 5 gün, 5 hafta içi. Hadi onu bir haftaya uzatalım. Anladın mı? Son günleri de işin içine katalım. Yani son gün muhtemelen biz havalimanında Galatasaray'ın yeni transferini bekliyor olacağız. Toplam 4 transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu ile beraber katıldığı bir yemek vardı. Galatasaraylı iş insanlarının olduğu bir yemek vardı. Düzenli olarak aylık düzenleniyor ki Sayın İbrahim Hatipoğlu eski yönetici o da o yemekteydi. Önemli isimler vardı. Orada da aynı şekilde Dursun Özbek hani transfer yapacaklarını, fiyatların çok yüksek olduğunu ve o rakamların yavaş yavaş Galatasaray'ın istediği seviyelere geldiklerini söylüyorlar. Plan program bitti. Akşam pazarı menajerlerinin önerdiği iyi oyuncuları Galatasaray seçip kadrosuna katacak. Dediğim gibi toplamda 4 tane transfer ben bekliyorum. Gelmezse çok büyük hayal kırıklığı olur. Gelme ihtimali var mı? Evet. Hani söz konusu Galatasaray'sa transfer hani Galatasaray varsa transfer bitmez diye bir söz var.
1: Evet.
0: Umutlu bakıyorum. Yani bugüne kadar eleştirdik ettik artık son bir hafta. Galatasaray Erzurumspor maçında puan kaybı yaşarsa tabii ki o eleştirilerin dozu artacak. Ama 4 tane transfer bekliyorum dediğim gibi.
1: Yani şimdi burada tabii şöyle bir durum var Yakup abi. Bu arada süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Yakup abiye sormak istediğiniz sorular olursa süper chatle gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğimi tekrardan hatırlatayım. Şimdi bu kadar kısa sürede 4 tane transferin bitmesi ihtimali tabii ki konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarsa mümkün. Ama taraftar da ister istemez diyor ki ya kardeşim bu zamana kadar neredeydiniz? Neden bu noktaya kaldı iş? Ve bu hafta içerisinde yapılacak bu 4 transfer yapılmak için mi yapılacak? Yoksa gerçekten Galatasaray'ın yararına olacak transferler mi olacak? Bu çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
0: Vallahi isimlere baktığın zaman hani iyi isimler. İyi isimler. Ama tabii ki yani transferin son gününde iyi takımlar iyi oyuncularını asla bırakmazlar.
1: Tabii.
0: Ama bir de gözden çıkarılan bazı oyuncular oluyor. O zaman fırsatlar doğabiliyor. Burada ben yönetimin sözcülüğünü yapmıyorum ama atıyorum mesela Osimhen bir fırsat transferiydi.
1: Evet.
0: Icardi bir fırsat transferiydi. Davinson Sanchez Galatasaray'a transferin son gününde geldi mesela. Bazen hani şu aradaki uçurum da şöyle, Adnan Polat'la karşılaştım. O da sürekli Dursun Başkan'la konuşuyor. Havalimanında, o da başka bir yere. İzmir'e mi Yunanistan'a sanırım özel bir iş için gidiyordu. Yani şey, o da şey diyor. 30 milyon euro istenen adamlar için şimdi 20 milyon eurolara düşüldü. O yüzden ben de bu hafta transfer hareketliliği bekliyorum. Evet, Galatasaray'ın istediği oyuncularda ama rakamlar yükseldi. Bir tane örnek vereyim sana.
1: Buyurun.
0: Mesela Leao.
1: Onu Milan, çok yazıyorlar.
0: Milan çekti. Kapıyı 60 milyon eurodan açtı.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon euroluk teklifi vardı. Şu anda 38-40'a bırakmaya razı ama Galatasaray istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın kafasında soru işaretleri var bu oyuncuyla alakalı. Yani 20 milyon euroluk bir düşüşten bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Onunla ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım. Mendes dün Milano'daydı. Milan kulübünden yetki aldı ve büyük ihtimalle Leao'yu Chelsea'ye götürecek. Chelsea'de de yine kendi oyuncusu. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Onu da Al Hilal'e 100 milyon euroya götürecek. Yani büyük ihtimalle Leao defteri Galatasaray açısından kapanmış gibi gözüküyor diyebiliriz.
1: Yani herhalde, ben zaten bu bir ara çok konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı gelecek? O zaman da demiştim yani oyuncunun çok herhalde bu saatten sonra Türkiye'ye gelme ihtimali olmaz diye. Öyle de gözüküyor ki ben hangisine gelirse gelsin Leao Türkiye'de nasıl bir performans sergilerdi bilemiyorum. Çok uzayınca bazı transferler abi. Ha geldi ha gelecek deyince bazen patlıyor.
0: Olmuyor abi, olmuyor. Yani orada da dediğim gibi başkanın da onayı olmadığı için de gerçekleşmiyor. Şimdi geçen sezon düşüş yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: 9 milyon euro maaş beklentisi olan, en az 4 yıllık sözleşmeyi isteyen, menajerlik ücretleri komisyonlarla birlikte toplam paket 100 milyon euroya çıkan bir transfer. Muzaffer, bizde, bizim ülkemizde böyle bir ya da iki transfer yaparsınız. Bak Fenerbahçe mesela Greenwood'u aldı.
1: Evet.
0: Sonrasında bak düşük profilli adamlara gitti. Lukaku tabii. Mesela böyle çok para harcanan bir adam değil.
1: Vedat daha Muriç
0: fazla. Daha fazla, 32 yaşında 17 tabii. milyon euro bonservis ödedin. Yani bu bütçelere çıkmanın ihtimali yok. Her gittiğin oyuncu için 50 milyon euro istiyorlar. Şimdi biraz daha evet mütabakata varılan bazı oyuncular var. Onlar için girişimler devam ediyor.
1: Şimdi isimleri konuşuruz Yakup abi. Tek tek de soracağım ama şunu da bir sana sormak istiyorum. Yerli oyuncu transferi gerçekleştirecek mi Galatasaray? İşte Arda Okan ismi geçiyor. Bu isimler tabii büyük takımların çoğu için geçiyor ama Ümit Aktağ ismi konuşuluyor. Burada bir takviye yapacak mı Galatasaray yerli oyuncu özelinde?
0: Şöyle söyleyeyim, yerli oyuncu takviyesini stopere yapacak.
1: Hı hı.
0: Aslında oraya daha deneyimli birini istiyorlardı ama şu an mümkün gözükmüyor Muzaffer. Çünkü ofansif, yani işin ön tarafı daha öncelikli. Mutlaka evet. Forvet, sol kanat, ki gelecek oyuncu 10 numara bile olabilir. Galatasaray Lemina'yı gönderip 10 numara transferi bile yapabilir. Çünkü Batsagov da 8 numara da oynayabilen bir oyuncu.
1: Evet.
0: O yüzden işin savunma tarafında mutlaka yerliye gidecek. Şu anda Galatasaray'ın gündeminde yerli stoperi için 2 tane isim var. Adil Demirbağ düşüncesi vardı. Dün itibariyle o rafa kaldırıldı.
1: Evet.
0: Galatasaray Yusuf Akçiçek ya da Ümit Aktağ'dan birini mutlaka kadrosuna katacak bu transfer döneminde. Düşünce bu yönde. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler de şu anda devam ediyor. Onun dışında sağ bek Singo ile Salah'ı devam ediyor. Arda Okan Kurtulan mesela, Taha Şahin Çaykur Rizespor'da. Gidilebilecek oyunculardı ama maalesef Galatasaray yönetimi şu an için böyle planlama düşünmüyor. Belki Deniz Gül ya da Bertu yine transferin son günlerinde böyle fırsat transferi gibi 3. forvet olarak kadroya katılabilir. Onlarla alakalı herhangi bir kontenjan sıkıntısı yok.
1: Evet.
0: Olursa dediğim gibi forvet ve stopere Galatasaray yerli transferi düşünüyor.
1: Can Uzun defteri Batrakov transferinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamen kapandı diyebilir miyiz?
0: Kapanmadı abi. Galatasaray orada da ısrarcı. Israrcı ama aradaki fark 25 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euro. Frankfurt'ta diyor ki siz diyor Osimhen'e 70 verdiniz. Sizde para var. Biz bu oyuncu için 50 milyon euro istiyoruz. Ve 50 milyon eurodan 1 lira aşağı düşmüyoruz diyor. Transferin son günlerine doğru, işte az önce söyledim ya, Deniz Gül, Bertu Yıldırım. Bunlara Can Uzun'u da dahil edebiliriz.
1: Evet.
0: Evet, Galatasaray yönetiminin, hocasının çok istediği bir oyuncu. Ama arada uçurum kadar fark var. Yani kendisini daha henüz ispatlamamış bir oyuncu için Galatasaray yönetimi 50 milyon euro ödemek istemiyor. Son 3-4 gün Can Uzun ismi daha yüksek sesle konuşulur.
1: Peki. Araya biraz süper chat alıp
0: bir yerli daha söyleyeyim.

0: Mesela soranlar var. Benim yayınlarımda da soruyorlar. Hı-hı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ın gündeminde yok. Hakan Çalhanoğlu'nun bu transfer dönemini geçtim. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın devam ettiği sürece Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray kulübünün kapısından girme şansı yok.
1: Neden?
0: En son bu Hakan Safi görüşmeleri bence işi bitirdi. Milli takımdayken.
1: Ha, oradaki işten dolayı diyorsun. Evet. Yönetim bu konuda Hakan Çalhanoğlu konusunda.

0: U23 mi olacak yoksa Leao gelecek mi? Leao'yu az önce anlattım
1: sol
0: zaten.
1: Sol kanat
0: ama
1: transferi U23 olacak. Işığımız gitti.
0: Işık gitti evet.
1: Karanlık
0: ben ayarlayacağım.
1: Mı oldu?
0: Yok bence tamam. Fena değil de sen cevaplarken abi ben onu halledeyim.
1: Tamam. Şöyle aslında mesela Martinelli'yi istedi Galatasaray Arsenal'den. Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesiydi. 45 milyon euroda teklif yaptı Galatasaray. Adamlar kabul etmedi. Şimdi 45 milyon euroda 60 milyon euro istiyorlar Martinelli için. Martinelli 60 milyon euro eder mi? Bence etmez. Onun dışında Leao durumu söz konusuydu. Bir de burada konuşulan oyunculardan bir tanesi Rashford'tu. Rashford kesinlikle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Yoksa mesela Martinelli'de ya da Leao'da yapmadığı fedakarlığı Dursun Başkan Rashford transferinde yapmaya hazırdı.
0: Evet.
1: Ama oldu ki mesela U23 için mesela Galatasaray Çermit'i, Glasgow Rangers'ın forveti Muzaffer onu almayı düşünüyordu. Oyuncuyla anlaşmıştı. Hatta oyuncu Batagov'da olduğu gibi kulübüne baskı yaptı. Rakamı belli bir seviyeye kadar çekti. Çapraz bas sakatlığı yaşadı. Transfer rafa kalktı. Şimdi Tresoldi ismi var kulüp Brugge'de. Galatasaray'ın ciddi anlamda 40-45 istiyorlar ama o rakamları aşağıya çekebilirdi. Bir anda devreye Barcelona girdi mesela.
0: Evet.
1: Ama oldu ki Barcelona çekildi. Galatasaray Tresoldi'yi 35'lere bitirdi. O zaman kanat oyuncusu kontenjan dışı bir oyuncu olacak. Rashford, düşük ihtimal de olsa Noah Lang, Leao Chelsea'ye gitmezse Leao ihtimali yine söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok dinamik ve sıcak bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Her şey yaşanabilir bu anlamda.
0: Peki Fusi Try demiş ki yo istifa etsin istiyoruz. Yönetim hep plansız hareket ediyor demiş.
1: Abi ben saygı duyarım abi. Evet. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olan yönetimi istifaya çağıran taraftara saygı duyarım abi. Biz ne günler gördük. Burak Elmas zamanında tribünler boştu. Takım 13. oldu. Onun dışında işte 13-14 sene şampiyon olamayan var. Şimdi Muzaffer ne yapsın kardeşim? Muzaffer Fenerbahçe taraftarı 12 yıldır şampiyonluk görmüyor.
0: Evet.
1: Ya bir örnek bunu zaman zaman veriyorum. Burada da vereyim. Çok sevdiğim bir komşum var benim. Kardeşim gibi.
0: Evet.
1: Oğlu var. 3 Temmuz sürecinde cezaevinin önüne Aziz Yıldırım için gitmiş o kadar ağır Fenerbahçeli. Hı hı. Oğlu doğduğunda ismini Aziz koyuyor. Ömer Aziz çocuğun adı.
0: Evet.
1: Şimdi çocuk benim oğlum da aynı yaştalar. İkisi de 11 yaşında. Benim oğlum 6 şampiyonluk gördü. Ömer Aziz daha şampiyonluk göremedi abi.
0: Abi senin oğlun ben 30 yaşındayım benden daha fazla şampiyonluk gördü.
1: Evet abi benim kızım 7 yaşında 4 tane şampiyonluk gördü abi. Anladın mı?
0: Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür diye.
1: Ya tamam kardeşim bu camiaların büyüklüğü apayrı zaten.
0: Şaka yapıyorum.
1: Galatasaray'ın büyüklüğü Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'nin büyüklüğü Galatasaray'dan, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu camialar her zaman büyük olacak. Ama babacım yani 12 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe, evet. 4 sene şampiyon olmuş Okan Hoca sosyal medyada istifaya çağrılıyor.
0: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi bak ben sana söyleyeyim.
1: Efendim?
0: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi 4 sene üst üste şampiyon yapan teknik direktör.
1: Ben bunu söylemiyorum Muzaffer söylüyor.
0: Net yani evet ben öyle düşünüyorum.
1: Alex'in heykelini kaldırırlar yerine Okan Buruk heykeli koyarlar.
0: Alex'inki kalırdı da yanına yaparlardı belki. Peki süper chatlere devam edelim sonrasında isimlere geçeriz. Bu arada takım içerisindeki soruları da soracağım arkadaşlar. Chat'teki sorularınızı da soracağım. Lemina'yı konuşacağız. Torreira'nın ayrılık ihtimalini konuşacağız. Davinson Sanchez'i konuşacağız. Hepsini Yakup abiye sırayla soracağım. Sabır lütfen. Cüneyt Alp demiş ki abi bence Demirovic, Can ve Sar alınacak. Stopere U23 çekilmeli. Torreira'dan çıkacaksalar eğer Noah, Sadiki kesinlikle alınmalı demiş.
1: Torreira'dan çıkılmayacak. Buradan orta saha transferini de hemen şey yapalım, konuşalım istersen. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Lemina olacak. Dediğim gibi Kemerburgaz'dan aldığım bilgi de kaynaklar da aynı şeyi söylüyorlar. Torreira Galatasaray'da yeni sezonda devam edecek. Torreira'ya kimse 25 milyon euro bonservis, 5 milyon euro maaş vermez zaten.
0: Bence de.
1: Lemina büyük ihtimalle ayrılacak. Lemina'nın yerine de Galatasaray 1, Pape, Matar, Sar. Tottenham orta sahaya bu sezon 210 milyon euro harcama yaptı. Pape Matar Sar Senegal'li Dünya Kupası'nda iyi performans gösterdi. Şu an yine kendi takımında da son 2 sezondur inanılmaz işler yapıyor. 30 milyon euroya Galatasaray'ın kadrosuna katabileceği bir oyuncu. Onun dışında yine

0: Stuttgart forması giyen Elhanus. Faslı oyuncu. Bir 10 numara ofansif oyuncu. 8 de oynuyor 10 da oynuyor ama asıl mevkisi 10 numara. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın gündeminde ama 50 istiyorlar onun içinde. O da 50 50'lik bir oyuncu. Olur olmaz bilmiyorum. Kamavinga düşük de olsa hala Galatasaray'ın sessizce beklediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyunculardan birini alırsa mevcut kadrodaki oyunculardan birisini Lemina gitmese bile gönderecektir. Hani Kamavinga ihtimali düşük de olsa transfer döneminin sonuna kadar yine Galatasaray'ın gündeminde, onu söyleyelim.
1: Buradan peki adaylara geçelim abi, yani transferde bu 4 oyuncu dedik. Şimdi istersen bir forvetle başlayalım. Sen deneyimli bir forvet arıyor dedin, evet. Galatasaray. Adaylar kimler?
0: Şimdi 2 tane net aday var. Bir tane de ismi çıkmamış aday var. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk aday Stuttgart'ın Bosnalı golcüsü Edin Dzeko'nun milli takımdan takım arkadaşı 28 yaşındaki Ermedin Demirović. Stuttgart'ta geçen sezonda yaklaşık 20 gol attı. Oyuncu ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu en önemlisi. Yani Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı için de Galatasaray ikna oldu ve hemen 15 milyon euroluk resmi teklif yapıldı oyuncu için. Kulübü kabul etmedi. 25 milyon euro istiyorlar. Bu pazarlık aşaması ama benim aldığım istihbarat, bugün havalimanında da Galatasaraylı yetkililerle de konuşma fırsatım oldu. 17-18'lere Galatasaray Ermedin Demirović transferini bitirmek istiyor. Bu transferin olma ihtimali çok yüksek. Olmazsa da iki tane alternatif var. İki alternatif kim? Bir tanesi İsmail Esar. Crystal Palace forması giyiyor. Aslında orijinal bir forvet değil. Sağ kanat, forvet. Sol kanat, 10 numara ve forvet oynuyor. O da Senegalli. Yine Senegal milli takımında inanılmaz işler yaptı. Crystal Palace'la geçen sezon Premier Lig'de harika bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray bu oyuncu için de 30 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Yine Crystal Palace'ın beklentisi de 50 abi. Yani adamlar 50 diye bir baraj koymuşlar. 50'den aşağı kimseyi bırakmıyorlar.
1: Dursun Özbek 50 milyon euroyu bir şekilde kafayı kırdırıp verdirecekler en sonunda.
0: Vermiyor abi. Dursun Özbek vermiyor abi. 50 vermiyor. Batagova vermedi. Diğer transferlere de 50 vereceğini sanmıyorum. Şimdi 50'den 40'a bile düşse siz 35'e çıkarsınız, 37'lerde buluşursunuz. Yani 10 milyon euro önemli bir para.
1: Tabii
0: 10
1: abi.
0: Milyon
1: dile
0: euroya
1: kolay da.
0: Abi 10 milyon euro şöyle söyleyeyim sana. Sané'nin maaşı mesela, tabii. Anladın mı? Ya da Sané'yi geçtim, en az 3-4 tane oyuncunun maaşı demek. Bu pazarlıklar yapılıyor. Bu iki isim konuşuluyor. Ama hani dediğim gibi menajer önerisi mutlaka olacaktır. Bu iki isim dışında Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu daha var. Hafta başı, özellikle hafta başı forvet transferinin noktalanmasını bekliyorum.
1: Peki kanat kanat adaylarını da konuşmak
0: kanat
1: istiyorum.
0: Kanat adayları
1: senden.
0: Da şöyle. Oldu ki Galatasaray forvete deneyimli birini aldı. Şu anda Galatasaray için konuşulan tek isim Matis Tel. Tottenham, evet. Forması giyiyor. Daha önce Bayern Münih'ten tanıdığımız bir isim. Galatasaray bu transferi de kiralık satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleştirmek istiyor. Başka adaylar da var. Girişimler var ama henüz hani ben de ismini öğrenemedim. Şimdi sallamayayım burada. Birkaç tane aday var. Forvet transferinden sonra Matis Tel ve birkaç isimle görüşmeler şu anda devam ediyor. Kanat transferinde Galatasaray bu şekilde noktalamak istiyor.
1: Orta saha ve stoper de sorayım adaylarını, sonra takım içerisine geçelim.
0: Tabii şöyle, orta sahadan az önce bahsettik. Ayrılacak oyuncu olmadan orta sahaya transfer yapma ihtimalin söz konusu, evet. Değil. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Mario Lemina olacak.
1: Evet.
0: Lemina'nın ayrılığı sonrasında dediğim gibi gündeme gelen oyunculardan bir tanesi Pape Matar Sarr. Ki herkesi çok heyecanlandıran bir oyuncu. Bu arada kontenjana da, özür dilerim, kontenjana uymuyor. 2002 doğumlu. Yanlış söylemeyeyim. Düşünülen isimlerden bir tanesi bu. Okan Hoca bu transferi onay verdi. Başkan da sıcak bakıyor. Yönetim de sıcak bakıyor. İlk aday bu. Elhanus teklif yaptı şu Stuttgart'a Galatasaray'a ama 50 milyon euro istiyorlar. Hiç kolay bir transfer değil. Dünya Kupası'nda bu kadar iyi performans göstermiş oyuncu takımdan ayrılır mı diye düşünenler olabilir.
1: Evet.
0: Teknik direktörüyle sıkıntı yaşadı. O yüzden büyük ihtimalle ayrılacak takımdan. Çok fazla talibi var. Biraz zor transfer ama olursa sen o zaman Batragov'u 8 numarada oynatabilirsin.
1: Tabii.
0: Bir de Galatasaray'ın hayali. Hani ses getirecek adam kim olabilir diye az önce de söyledim.
1: Kamavinga.
0: Yani baktığınız zaman aslında Mourinho hazırlık maçlarının tamamında neredeyse oynattı. Çok göndermeye sıcak bakmıyorlar. İlk başlarda Real Madrid'den ayrılacağına dair Galatasaray kulübüne bazı bilgiler geldi. O dönemde 70 istiyorlardı. Şu an rakam 55'lere düşmüş durumda. Önümüzdeki hafta içi Lemina ayrılırsa, bu rakamlar da 40 seviyelerine düşerse, Kamavinga'nın da ben Galatasaray'a gelebileceğine inanıyorum. O zaman Galatasaray forma da satar, Galatasaray yönetimi kendini de affettirir, her şey pozitife döner diyebiliriz Kamavinga transferi sonrasında.
1: Peki, şimdi Yakup abi birazcık takım içerisine geçmek istiyorum. Tabii. İzleyenlerimizin de çok merak ettiği konular var. Az önce anlattın ama inatla yazıldığı için tekrar sormak istiyorum. Torreira konusu. Torreira ayrılıyor, Torreira ayrılıyor diye şu an chat yanıyor.
0: Torreira muhabbeti ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Torreira, Galatasaray yönetimi sezon başında... özür dilerim, geçen sezon biterken zam yapacağız diye söz verdiği 3 tane oyuncudan bir tanesi Torreira. Evet. Diğer ikisi de Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakçı. Eren 50 milyon TL falan kazanıyor. Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından bir tanesi. Abdülkerim Bardakçı'ya da söz veriliyor sonuçta takım kaptanı. Torreira da bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar sezon başlamasına rağmen bu konu konuşulmayınca Torreira bundan rahatsız. Ve gidebileceğini yakın çevresine, yöneticilerle konuştuğu zaman dile getiriyor açıkçası. Galatasaray yönetimi de diyor ki kardeşim, biz kimin kapısını çalsak bizden 50 milyon euro istiyorlar. Biz de 25 milyon euro istiyoruz. 25 milyon euro getiren olursa buyur gidebilirsin. Ama hani bu biraz böyle şey gibi.
1: Artık inatlaşma gibi.
0: İnatlaşma değil de. Hani zam alma taktiği, anladın mı?
1: Yani birazcık...
0: İtalyan basınında hemen haberler çıktı. Torreira gidiyor, Fiorentina kiralıyor. Galatasaray 4 sezon üst üste her sezon en az 55-60 maça çıkmış oyuncusunu, 2 yıl sözleşmesi olan oyuncusunu. Bu arada Galatasaray'ın sözleşme uzatma mecburiyeti yok abi.
1: Tabii ki de abi.
0: Yok yani. Ama bir söz verilmiş. Bu sözün yerine getirilmesi gerekiyor. Muhtemelen bu konuda mutabık kalınır ve Torreira Galatasaray'da devam eder. Ben dediğim gibi ayrılık ihtimalini çok mümkün görmüyorum.
1: Peki Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalleri de konuşuluyor.
0: Dün yine Kemerburgaz'dan gelen bilgi, oyuncuya yakın kaynaklardan gelen bilgi. Davinson Sanchez kesin olarak Galatasaray'dan ayrılmıyor. Galatasaray'da devam ediyor. Como'nun ciddi bir ilgisi vardı. Ben hep ayrılırsa benim için sürpriz olmaz diyordum. Bu saatten sonra ayrılırsa benim için sürpriz olur. O yüzden büyük ihtimal yeni sezonda Davinson Sanchez'le devam edecek.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu da özellikle chat'te de en çok konuşmamızı istenilen konulardan birisi. Galatasaray'ın ilk transferi Ugo Çukwu'nun performansı. Şimdi abi Ugo Çukwu'yla alakalı yönetim ve Okan Hoca nasıl bir plan belirliyor kafasında? Oyuncu şu ana kadar taraftarları tatmin edemedi maalesef. Bir ışık veremedi ve doğal olarak da eleştiriliyor. Ugo Çukwu planı nasıl olacak Galatasaray'da?
0: Abi Ugo Çukwu planı, Ugo Çukwu'yla ilgili herhangi bir planlama yok abi. Yani taraftar şu an şey diyor ya, bu büyük skandal. Bu adam çok kötü oynuyor. Nerede izledik abi? Bir tane hazırlık maçında izledik. Şimdi ben oyuncuyu savunmuyorum. Bence de iyi adam, yani Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Bence de değil. Ama şaşırtabilir. Beklemek lazım. Mesela dün yine Kemerburgaz'daki kaynaklarımla konuştuğum zaman oyuncunun antrenmanlarda iyi performans sergilediği yönünde bilgiler geldi. Hoca da oynatmaya çalışacak. Sonuçta zorunlu satın alma opsiyonu yok bu oyuncunun. 18 maçta süre alabilirse opsiyon devreye girecek. Çok kötüyse devre arasında gönderir, yerine takviye yapar. Yeni gelen transferin daha maça çıkmadan gönderilme ihtimali çok söz konusu değil. Yönetimin ve hocanın da böyle bir aksiyon alacağını düşünmüyorum Muzaffer.
1: Ya o çok acımasızca olur abi zaten. Evet abi. Yani hani izlemeden etmeden ben de bilmiyorum. Daha öncesinde de tanımadığım bir oyuncuydu ama.
0: Ya şey de konuşuluyor mesela. Renato Niega da kiralık gidebilir. Abi nasıl gönderiyorsun ya?
1: Tabii.
0: Nasıl gönderiyorsun? Bak bu oyuncu oynasın, bu sezon orta sahada Torreira dahil hepsinin önüne geçecek. O kadar iddialı konuşuyorum. Bunu sadece onu izlediğim maçlarda değil, içeriden gelen bilgiler eşliğinde de söylüyorum. Kendisine çok güvenen bir adam. Ben bu sezon yaz kampında kendisiyle yarım saatlik de bir röportaj yaptım. İnanılmaz özgüveni var. Eksiklerini çok iyi biliyor. Onun üzerine çalışıyor. Hepsinin ötesinde Galatasaray taraftarının kafasında defansif bir orta saha gibi gözükebilir. Evet. Çok yetenekli bir oyuncu. Sadece ilk yarı 10-15 tane maç oynasın. İkinci yarı Kimse Renato Niaga'dan kolay kolay

0: alamaz. O kadar iddialı konuşuyorum.
1: Abi zaten bence bizim şöyle bir durumumuz var. Genç oyunculara çok değer vermiyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Sıdıkı Şerif'i Premier Lig takımı Coventry aldı. Fenerbahçe gitti 34 yaşındaki Vedat Muriç'i aldı mesela. Yani orada ben Şerif'le çözemez miydin işini mesela? Ya bence şöyle, çözerdin yani.
0: Şöyle. Ama nihayetinde şunu gördük. Şimdi ne kadar almıştı Sıdıkı Şerif'i? 20 milyon euro almıştı.
1: 20 küsürdü ve sattın daha yükseğe.
0: 25'e sattın. Evet. Abi genç oyuncudan zarar etmiyorsun. Bu oyuncuların bir piyasası var. Şey de aynı şekilde. Ugocuk'u da aynı şekilde. Renato Niega da aynı şekilde. Batragov da aynı şekilde. Batragov Galatasaray'da başarısız olsun. Devre arası sezon sonunda Zenit 20 milyon euroyu vermeye hazır. 25 milyon euroyu vermeye hazır.
1: Tabii satarsın.
0: Genç oyuncudan zarar etmezsin.
1: Doğru.
0: Ya biz burada şeyi konuşmamız lazım. Lemina ile niye sözleşme imzalandı? Kaan Ayhan evet. Niye hala takımda tutuluyor? Onun dışında Günay. Şimdi ya geliyorum diyen bir kaleci var. Cankat Yılmaz. Hala sözleşme konusu çözülemedi bu adamın. Bu adam bilmiyorum 4-5 milyona oynuyor şu anda. Tabii. Ya yapın sözleşmesini. Günay'ın 60 milyon aldığı yerde bu adam 35 milyon TL'yi sonuna kadar hak ediyor. Bak bu adam Uğurcan'ı zorlayacak bir adam. Gerçekten öyle. Ama işte doğru planlama yapılması lazım.
1: Katılıyorum. Süper chatler var. Onları da ekrana getirelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Yavuz Bey demiş ki sevgili Yakup Bey, biz ne çektik bu sefer yöneticiler, bu sefer bu yöneticilerden? Bak Batrakov'un gelişinde en basit üçlü çektirmeyi bile beceremediler. Gerçekten bizim bu başkan ve yöneticilerle işimiz çok zor.
0: Aa, bak çok güzel bir konuya değindi. Ben orada mücadele verdim. Şimdi bir taraftar dahi gelse, tamam mı, benim için değerli Renato Niega'yı karşılamaya bir tane Galatasaray taraftarı gelmişti. Ben o gün kendisiyle röportaj yaptım, gündem oldu. Abi havaalanı planlaması çok kötüydü. Evet. Niye kötüydü? Kim orada o planlamayı yaptıysa, tamam mı, yanlış yaptı. Niye? Oraya 50 ya da 60 tane taraftar 2 saat boyunca 38-40 dereceye güneşin altında bekledi. O transfer oraya geliyorsa bir tane üçlü çektirecek abi, oranın raconu odur. Ben mücadele ettim ya, dedim ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya taraftar bekliyor, yuhlamaya başladılar. Ya yönetimi sabote ediyor bu insanlar, ben sana söyleyeyim. Vallahi sabote ediyorlar. Bilmiyorsanız yapmayın abi bu işi. 60 tane taraftar orada 2 saat boyunca güneşin alnında beklemiş. Sen oyuncuyu üçlü çektirmeye çıkarmıyorsun. Otobüsün içinde bekliyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Ya ne konuşuyorsun abi? Diyorum ya, ben orada mücadele ettim oyuncunun çıkması için. Çünkü kulüp zarar görecek. Ya başkanın bundan haberi yok, yöneticilerin bundan haberi yok. Ama oraya gönderdiğin adamın inisiyatif alması lazım.
1: Tabii.
0: 60 tane taraftar gelmiş, sen zaten kapa bildirmişsin açıklamayı. Oyuncuya uçakta üçlü çalışması yaptırmışsın, çıktı gayet sempatik bir şekilde üçlüsünü çekti. Taraftar ondan sonra kalktı gitti abi.
1: Tabii.
0: Yanlış yapıyorlar. Bak çok güzel bir konuya değinmiş. Ben unutmuştum. Güzel hatırlattı.
1: Oktay Ağırbaş demiş ki üçlü meselesinde senden razıyız Yakup abi. Yayınını canlı takip ediyordum ve seni takdir ediyordum.
0: Evet
1: demiş.
0: Abi ben şey yaptım ya. Gazeteciler çok yakındı mesela. Onlardan da rica ettim. Dedim biraz arkaya çekilin. Hı-hı. En azından oyuncuyu taraftar görebilsin.
1: Tabii.
0: Ya diyorum ya, emekçi onlar abi, taraftar. Taraftar olmadan hiçbir şey olmaz.
1: Yani katılıyorum abi, orada taraftara değer vermek gerekiyor. Kaç kişi olursa olsun yani.
0: Kesinlikle.
1: Mert Bey demiş ki 30+5 milyon teklif verirken Leao'dan şüphesi olmayan yönetim Milan fiyat düşüncemi şüpheleri olmuş Yakup. Sen yönetimin ağzı oldun demiş.
0: Ben yönetimin ağzı falan değilim kardeşim. Ben burada yönetimi en ağır dille eleştiren adamlardan bir tanesiyim. Bu sezonki transfer planlamasının da inanılmaz kötü olduğunu, devre arasında tarihin en kötü transfer döneminin geçtiğini söyleyeyim. Abi burada sen teklifi yaparsın. Oyuncunun evet. da maaş düşmesini beklersin. Oyuncu 9 milyon euro istiyor. Galatasaray'da Leao'ya 9 milyon euro maaş vermek istemiyor abi. Anladın mı? Bir de orada transferde taktik var. Belki Martinelli'yi almak için Leao'ya teklif yaptın. Galatasaray Martinelli'ye de 45 milyon euro teklif yaptı.
1: Evet.
0: Ama vermedi Arsenal. 60 milyon euro istedi. Onu ne yapacağız? Rashford geliyorum desin, Galatasaray 40-50 milyon euro bonservis ödemeye hazır. 10 milyon euro maaş ödemeye hazır. Ama Rashford gelmiyor. Leao ile ilgili. Bak bazı adamlar var. Bunlardan bir tanesi John Duran. Bir tanesi Real Madrid'de bir 10 numara var.

0: Hatta sağ kanat oynuyordu.
1: İsmi aklı faslı oyuncu.
2: İbrahim Diaz.
1: Brahim Diaz. Bunların özel hayatını da araştırıyor Galatasaray. Şimdi Leao konusu sıcak gelişmeydi. Evet, Galatasaray 35'e kadar çıktı. O dönem inmiyordu. Şimdi indi. Şimdi Galatasaray istemiyor abi. Belki de taktik yapıyor. Bu transfer bitti demiyorum ben. Tamamen gündemden çık. Belki de 35'e inecekler. Leao da diyecek ki baba ben 9 istiyordum, 7 istiyorum. O zaman gerçekleşecek. Daha transfer dönemi bitmedi sonuçta.
2: Peki. Var mı Yakup abi eklemek istediğin, eksik
1: Yo,
2: bıraktığımız bir
1: eklemek
2: şey?
1: istediğim şöyle. Erzurumspor maçı kadrosu muhtemelen birazdan açıklanır. Yeni transfer Batagov kadroda olmayacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek, sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Erzurum'a götürülmeyecek. Galatasaray'ın da geçen Çorumspor maçındaki 11'in aynısıyla hemen hemen Erzurumspor maçına çıkmasını bekliyoruz. Dediğim gibi transferde özellikle önümüzdeki haftadan itibaren çok daha hareketli günler olacak. 4 transfer daha bekliyoruz. Bizi izleyenlerden ricamız, Digi Futbol'a abone olurlarsa, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse seviniriz. Önümüzdeki hafta yine yeni gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Kim ne dedi? Reklam.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Emre Tilebile uyandırma servisi başlıyor.

0: go.
1: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

Herkese merhabalar. Saatler 17.56'yı gösteriyor ve genelde sabahları duymaya alıştığınız bu sesle bu saatte sizlerle birlikteyiz. Günlerden cuma, tarihler 21 Ağustos'u gösteriyor ve bendeniz Emre Tilev. Yaklaşık 2 saat sürecek yayınımızda saatler 20'yi gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Zaman zaman minik kesilmeler olabilir bulunduğum alandan kaynaklı olarak. Bundan dolayı şimdiden peşinen hepinizden özür dileyelim ve beraberliğimize de başlayalım. Saatler 17.57'yi gösterirken bugün gündemimizde çok farklı konular var. Çünkü basketbolda Hırvatistan'la karşı karşıya geliyoruz. Saat 18.45'te başlayacak. Türk Hava Yolları DBB Super Cup yarı final heyecanı HD Spor'dan naklen yayınlanacak bu mücadele. Ve 2027 Dünya Kupası yolculuğunda A Milli Basketbol takımımız, ki Alperen burada olamayacak çünkü NBA'de pre-sezon heyecanı yaşanıyor. Ve işte bu yüzden de bu mücadelenin heyecanı ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 2027 Dünya Kupası elemelerinde bazı maçlarda maalesef NBA'deki yıldızımız Alperen forma giyemeyecek. Ergin Ataman belki de bunu görmek, bunu anlamak, bunu yorumlamak, bunu planlamak ve bunu analiz etmek adına böylesine bir maç hazırlığı içerisinde. Rakipte güçlü Hırvatistan. Voleybolda saat 19'da İstanbul'da Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor. Dünyanın bir numarası Filenin Sultanları adlarını bir kez daha Avrupa'nın en büyük takımı olma yolunda yazdırma çabasında. İlk rakip Letonya. Saat 19'da başlayacak Letonya mücadelesi. Kadınlar Euro Voley 2026'da TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Buradan da maçın skorunu, gelişmelerini ve ayrıntılarını sizlere aktaracağım. Saatler 21.30'u gösterdiğinde futbolda Süper Lig'de ikinci haftanın açılış mücadelesinde son şampiyon ve geçen hafta Arka Çorum Spor karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, Erzurum deplasmanında boy gösterecek. Erzurumspor ligin yeni takımı, ilk hafta Amed'e 3-0 mağlup olmuştu. Erzurumspor Galatasaray mücadelesinin heyecanı da beIN Sports'ta olacak. Bu hafta Süper Lig'de ikinci hafta ve ikinci hafta birbirinden önemli maçlar var. Yarın da saat 19'da Çaykur Rizespor Samsunspor'la, aynı saatte Arka Çorum Kasımpaşa ile oynayacak. Fenerbahçe Konyaspor maçı cumartesi günü saat 21.30'da. Fenerbahçe daha sonra hafta içerisinde beraberlikle ayrıldığı Lyon maçının rövanşında Fransa'da tur biletini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalabilme şansını arayacak. Eğer olmazsa Allah korusun Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek lig aşamasından itibaren. Trabzonspor pazar günü saat 19'da Başakşehir'le oynayacak. Trabzonspor ilk maçta Franşvaroş'a 1-0 mağlup oldu. Onlar da perşembe günü önemli bir mücadeleye çıkacak ve bu karşılaşmadan 1-0 yenildiği maçtan tur bileti almaya çalışacak ve eğer o da yenilirse Allah korusun Konferans Ligi gruplarına kalacak ve Trabzonspor yoluna konferansta devam edecek. Ama farklı bir skorla 2-0, 3-0, 3-1 gibi, yani iki farklı skorla sahadan ayrılırsa gruplara kalmış olacak. Aynı gün saat 19'da Eyüpspor Gaziantepspor, saat 21.30'daki maçta ise Göztepe Gençler Birliği ile oynayacak. Aynı gün pazar günü Alanyaspor UEFA'daki gururumuz Avrupa Ligi'nde adeta Zalgiris'e sahayı dar eden Beşiktaş'la oynayacak. Beşiktaş tur biletini büyük ölçüde cebine koydu. İkinci maç perşembe günü ama öncelikle Alanyaspor'la oynayacak. Hafta pazartesi günü Kocaelispor Ahmet Sportif Faaliyetler maçıyla kapanacak. Bu maç 21.30'da. Ahmet ligin lideri. Onun da altını çizelim. Saygıdeğer dostlar, sosyal medyamdan da görmüşsünüzdür. Emre alt çizgi Tilev, her yerde aynı Emre alt çizgi Tilev, hem Twitter'da hem de Instagram hesabımda paylaşmıştım ama bir kez daha paylaşma gereği duyuyorum. Paylaşmak çok önemli, çok değerli. O yüzden bir kez daha altını çizelim. Bugün saatler 18'i gösterdiğinde, yani dakikalar sonra gazeteci yazar Ziya Darende ile birlikte olacağız. 18.20'de Turgay Demir, yine gazeteci yazar üstadım, bizlerle birlikte olacak. Ve saat 18.40'da Boğaziçi yüzme yarışları var hafta sonu, pazar günü. Bunu konuşacağız Şenol Güneş'le. Tabii bu teknik direktör Şenol Güneş değil, hemen belirtelim. Boğaziçi yüzme yarışlarının saygıdeğer koordinatörü. Ardından Perviz Aran'a

0: bahsedeceğiz saat 19'da TUMOK Yönetim Kurulu üyesi. Çünkü bugün itibariyle Akdeniz oyunları başlıyor ve Akdeniz oyunları bir anlamda olimpiyatlar için önemli bir sinyal. Ozan Zeybek saat 19.20'de spor yazarı dostumuz, Aspor'dan tanıyorsunuz. Çok değerli bir spor ismi bizlerle olacak ve günü 19.40'da Yakup Çınar'la kapatacağız. Maç öncesinde, Galatasaray'ın Erzurumspor maçı öncesinde son izlenimleri almaya gayret edeceğiz. İlk durağımıza gidelim dilerseniz, Ziya Darende'ye gidelim. Bakalım Ziya Darende bize neler anlatacak ve Ziya Darende ile ayrıntılara bir bakalım. Özellikle basketbolda, voleybolda bugün oynanacak mücadeleler bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyor. Tüm bunların hepsini tek tek ele alacağız ve ayrıntılarına bakacağız. Hattımızda Ziya Darende var. Ziya'ya kocaman bir merhaba diyelim. Genelde günaydın demeye alıştığımız için aklım bazen gü oluyor ama öyle kalıyor. Ziya'cığım merhabalar, hoş geldin.
1: Merhabalar Emre abi, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Ziya Darende. Ziya Darende, dilersen voleybolla başlayalım ki az sonra başlayacak mücadele. Voleybolda kızlarımız biliyorsun özellikle VNL'de bir büyük başarı imza attılar. Milletler Ligi'nde ve dünya şampiyonu oldular. Şimdi Avrupa Şampiyonası İstanbul'a ev sahipliği yapıyor. Voleybolla başlayalım. Sonra basketbolla devam edelim. Topu sana yuvarlayayım. Son olarak da bugün Galatasaray maçı var. Bu konudaki fikrini almak isterim.
1: Evet abi, yaklaşık bir ay önce yine çok büyük bir başarıya imza atıp voleybol takımımız şampiyonluğu elde etti. Milletler Ligi'nde şampiyon olduk. Ve üzerinden geçen yaklaşık 4 haftalık bir süreç bugün de kendi
2: spor salonunda saat 19'da başlayacak maçla Avrupa Şampiyonası'na açılışı yapıyoruz. Letonya maçı. Tabii ki rakibimize baktığımız zaman hani grubumuzun çok zor bir grup olduğunu söylemek herhalde yanlış olur. Letonya da bu turnuvanın en zayıf halkalarından bir tanesi. Bizim ayarımızda bir takım değil. O açıdan bu şekilde bir başlangıç yapmak daha iyi olur diye düşünüyorum turnuvaya ısınmak açısından. Polonya ve belki biraz da Almanya bizi zorlayabilecek ekipler grupta. Almanya tabii daha fiziksel bir takım ve Polonya'da önemli oyunculara sahip, tecrübeli bir ekip. Polonya ile sanki liderlik yarışında oluruz gibime geliyor. Gruptan çıktıktan sonra tabii ki diğer grupla, B grubuyla eşleşeceğiz. İşte birinciler dördüncüyle, ikinciler üçüncüyle eşleşecek. Burada eminim ki, inanıyorum ki Fiyen'in sultanları grup lideri olarak bitirecektir. Ebrar dışında da bildiğim kadarıyla bir eksiğimiz, bir sakatımız bulunmuyor. Dediğim gibi bir ay önce yaşattıkları bu mutluluğun tekrarını umuyorum bu turnuvada da yaşatırlar bize kızlarımız.
0: Sevgili Ziya Darende ile birlikteyiz. Ayrıntıları konuşuyoruz. Ziya, voleybolda bu başarılı serüvenin ardından basketbolda da 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Önemli bir yolculuk ama bunun öncesinde bir hazırlık süreci var. Rakip Hırvatistan, Almanya'da Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kupada boy gösterecek 12 dev adam. Senin bu konudaki görüşün nedir? Bir de tabii NBA'deki yıldızların burada olmayacak olması, yeni çağrılan isimlerin nasıl performans sergileyeceği, Ömer Kutlay var zannediyorum. Bir de soyadını söylerken hayli zorlanıyor.
3: Darius Karatasu, evet, evet. Darius Karatasu.
0: Darius var. Bu konudaki fikrin nedir?
3: Evet, şimdi bu takvimde yaklaşık 1,5 ay önce de eleme maçları vardı. Orada NBA oyuncularının, NBA yıldızlarının gelişi biraz daha rahat olmuştu açıkçası. Sadece bizim takımımızla alakalı değil bu tabii ki. Yani bütün NBA oyuncularını kadrosunda bulunduran bütün takımlarla, bütün kadrolarla alakalı bir durum bu. Çünkü onlar da sezonda tatillerdi ve birçok NBA yıldızı bu Temmuz ayındaki bu pencerede karşılaşmalarda yer aldılar. Bizim de İsviçre maçımızda açıkçası tam kadroyduk ama şimdi birçok takım yavaş yavaş sezonu açtıkları için burada bu süreçte hem oyuncuların hem de oyuncuların takımlarının NBA takımlarının bu konuda izin vermeleri gerekiyor. Birçok NBA yıldızı kadroda yer alırken bazıları da yer almıyor. Yani rakibimiz, ilk rakibimiz Litvanya olacak. Litvanya'nın hiçbir NBA oyuncusu yok mesela. Bu açıdan çok şanslıyız biz. Özellikle Buzelis bu senenin yıldızlarından bir tanesiydi. Sabonis yılların tecrübesi, o da çok etkili bir oyuncu. Yani Litvanya hiçbir NBA oyuncusundan yararlanmayacak. Bu noktada evet bizlere

0: Alperen Şengün'den yoksunuz ama zaten bizim takımımızdan çok iyi bir havada, iyi bir noktada, yani geçen senedeki Avrupa Şampiyonası sonrasında bu elemeleri de çok iyi bir şekilde bitirdik ve şu da var ki önceki elemelerde alınan galibiyetler bu elemelere de yansıyor. Yani dolayısıyla biz kafadan zaten lider olarak başladık bu elemelere. Bu noktada çok şanslıyız. Normalde tabii ki rakibimiz Cuma günü, önümüzdeki hafta Cuma, yani yaklaşık bir hafta sonra ağırlayacağımız Litvanya basketbolda çok önemli bir ekol, çok önemli bir takım ama dediğim gibi çok ciddi eksiklerle karşımıza çıkacaklar. Bu NBA yıldızlarının yanı sıra bazı hatta Avrupa'da oynayan önemli oyuncularından da eksikler, noksanlar ki bu hazırlık maçlarında da bu eksikleri gördük. Bilhassa savunma noktasında çok zayıf kaldı Litvanya. Ben açıkçası çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Yani evet, Alperen Şengün yok ama bu hani elimizdeki mevcut kadromuzla da kendi saha ve seyircimiz önünde Litvanya'yı engelini aşacağımızı düşünüyorum. Daha sonra da ondan 3 gün sonra İzlanda deplasmanı olacak. Hani orada da bir sürpriz yaşamazsak zaten avantajımız var, en başında bahsettiğim gibi. Umarım ki yürür gideriz. Bu aşağıdan gelen oyuncularımız tabii ki Ömer Kutluay ve Darius Karatasu müthiş bir turnuva oynadılar. Ya yani U17 turnuvası, Dünya Kupası ülkemizdeydi. Ben de hatta bazı maçları yakından takip ettim, karşılaşmalara gittim. Çok olağanüstü bir turnuva geçirdi her iki oyuncumuz da ve gerçekten çok yetenekliler, çok potansiyelliler. Dolayısıyla Ergin Ataman'ın kadroya bu oyuncuları alması, hani monte etmesi kimilerine göre erken ama ben öyle düşünmüyorum. Son derece faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani diğer oyuncularla o havayı, o A takım havasını, hani solumaları bile bana göre çok önemli. Bu turnuvada, hazırlık turnuvasında önemli ekiplerle oynayacağız. Hırvatistan ve Hırvatistan'la oynayacağız. Daha sonra işte alacağımız neticeye göre Almanya ile oynayabiliriz. Çok güzel, önemli bir hazırlık turnuvası. Ben de hani ne olursa olsun Dünya Kupası'nda yer alacağımızı ve artık bundan sonraki bütün turnuvalarda yer almamız gerektiğini ve sadece yer almakla kalmayıp geçen sezon aldığımız final vizesi gibi, yani madalyasız dönmemek olmalı artık bizim basketbolumuzun, ki aşağıdan gelen jenerasyon da o şekilde geliyor. İnşallah çok uzun süre hep tepeye oynayan bir milli takım, basketbol milli takımı göreceğiz diye düşünüyorum Emre abi.
1: Sevgili dostum Ziya Darende ile birlikteyiz, gazeteci yazar. Ziya, ligin ikinci haftası bugün itibariyle başlıyor. Erzurumspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Stat onarıldı. İlk kez full kapasiteyle 6 Şubat depreminden sonra seyirciyle buluşacak. Ligin yeni takımı ilk hafta Ahmet deplasmanından farklı bir yenilgiyle döndü. Ahmet Başkan Erzurumspor için çok büyük işler yaptı. Ve gerçekten Erzurumspor eğer bugün buradaysa futbolcu, teknik direktör, şehir diye ama bence asıl Ahmet Başkan'a bir parantez açmak lazım. Çünkü adeta Erzurum'u hiçlikler içerisinde alıp çokluklar içerisine taşıdı. Dün de Radyo Spor'da değerli bir yayıncı arkadaşımızın yayına bağlanarak rakip radyomuz ama söylemekte fayda var. Radyo Spor'da şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bugün, dedi, liglerde 20-25 milyon euroluk rakamlar dönüyor Anadolu takımları için. Biz bu rakamlara ulaşma şansına sahip değiliz. Çünkü zaten yayıncı kuruluş bize sadece 4 milyon euro verdi, dedi. Buradan yola çıkarak yorumlamalarını rica ediyorum.
0: Evet, Ahmet Başkan'a birçok noktada ben de katılıyorum ve gerçekten çok takdir edilesi bir yönetici, bir başkan profili çiziyor. Yani burada Erzurum'dan çok daha esasında iyi şartlara sahip birçok açıdan daha yani hem ekonomi hem sanayi anlamında çok daha güçlü şehirlerin son 10 sene 15 sene içindeki geldikleri noktalara bakacak olursak, yani bir Eskişehirspor nereden nereye geldi, işte Bursaspor nereden nereye geldi ki son birkaç yıldır çok şükür diyelim o toparlanma sürecine girdi. Kocaelispor biliyorsun abi nereye kadar düşmüştü. Yani bunlar çok esasında daha birçok açıdan daha zengin şehirler diyebiliriz ama işte doğru örnek başkan, yönetici, yönetim profiline sahip olamadıkları için çok zor günler geçirdiler. Daha bunlara Mersinleri, Mersin İdmanyurları, Karabükleri falan da katabiliriz. Yani çok katılacak şehir var. Bu noktada Ahmet Başkan'ı tebrik etmek lazım. Söylediği şeyler de çok doğru. esasında Anadolu kulüpleri için yazılan çizilen rakamlar, yani büyük kulüplerimize geldiğimiz zaman olay tamamen çığırından çıkmış durumda. Yani gerçekten çığırından çıkmış durumda. Euro kuru yani 5'le 5'ken 6'yken 7'yken onlardayken 15'lerdeyken ödenmeyen rakamlar, yani Euro 56 oldu. Biz işte bir futbolcu için yani Trabzonspor girip yıllık 20 milyon euro maaşla Muhammed Salah'ı getirebiliyor. Yani böyle bir noktaya geldik. Hani nasıl geldik? İlerisi ne olacak? Uçurum mu? Bunu bilmiyorum gerçekten. Açıkçası hani tünelin ucu bana çok aydınlık gelmiyor genel olarak kulüplerimiz açısından. Bu dört büyükler böyleyken, evet, Galatasaray, Fenerbahçe birçok açıdan bu pahalı transferler noktasında ve doğal olarak kadro kalitesi anlamında diğer kulüplerle arayı çok açmıştı, ama Beşiktaş ve Trabzonspor da bilhassa bu sezon onlar da o noktaya geldi. Anadolu takımları açıkçası yani işleri gerçekten hiç kolay değil. Ha, bu fark, bu bütçe farkı sahaya yansıyor mu? İlk hafta gördük. Yorumladık, herkes yorumladı. Daha da yorumlarız. Yani gerek Galatasaray'ın Çorumspor karşısında performansı, işte gerek Fenerbahçe'nin yine ligin düşme adaylarından biri olan, son günlere kadar transfer tahtasını açamayan Gençler Birliği karşısındaki performansı. İşte Trabzonspor Kasımpaşa maçını ben canlı izledim. Yani Trabzonspor'un öyle net bir üstünlüğünü maalesef göremedik ki, dün akşamki Fenerbahçe maçı da hiç iyi bir örnek değildi. Yani durumlar genel olarak karışık diyebiliriz. Bugünkü maça gelecek olursak, İki takım açısından da kolay bir karşılaşma değil. Yani Erzurum Spor'da ilk haftayı kötü bir şekilde geçirdi Ahmet deplasmanında. Açıkçası ben dönüşümünü izledim karşılaşmayı. Aynı anda Beşiktaş Eyüp maçıyla aynı anda oynandı. Yani Beşiktaş maçına tabii biraz daha ağırlık verdim, ama yani karşılaşma içinde ben Erzurum Spor'u o kadar kötü bulmadım. Ama hücum noktasında yani iş bitirici özelliği olan transferler yapması lazım Erzurumspor'un. Bu transfer işte bu hafta da iki isim açıkladılar. Birkaç transfer daha yapacağı söyleniyor. Çünkü alt ligden gelen diğer iki takım, yani Ahmetspor ve Çorumspor, Erzurum'a göre daha aktifler bu noktada. Daha kaliteli, daha iyi ve daha pahalı transferler yaptılar. Dolayısıyla orada Erzurum'un biraz daha geride kaldığını söyleyebiliriz. Galatasaray açısından bakacak olursak, Galatasaray'ın kalan süreler hani birkaç dakika bile yetmez. Galatasaray'daki bu kaosu, bu plansızlığı açıklamaya. Ben hayretler içinde takip ediyorum. Sezon bittiğinden beri, lig bittiğinden beri gerçekten. Yani 3 ay bitti. Lig biteli 2,5 ay oldu transfer başlayalı. Transfer sezonu başlayalı. Ve Galatasaray takımı geçen hafta sezonun ilk karşılaşması, ilk resmi maçı Çorumspor maçına yedek kulübesinde şu şekilde çıktı abi. İki tane sol bek, Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş. İki tane stoper, dört tane de defansif orta saha diyebileceğimiz, yani 6-8 diyebileceğimiz oyuncu var. İşte Leslie Ugochukwu. Kaan Ayhan'ı artık orta saha olarak düşünüyor Okan Hoca, onu sayabiliriz. Niyega, İlkay Gündoğan gibi oyuncularla ve atak oyuncusu sıfır. Bak, forvet demiyorum, santfor demiyorum. Atak oyuncusu kulübede sıfırdı Galatasaray'ın. Ne bir on numara, ne bir sağ kanat, ne bir sol kanat, ne de bir forvet vardı Galatasaray'ın yedek kulübesinde. Ve bütün takımlara, bütün takımların kadrosuna baktığımız zaman 18 tane takımdan bahsediyoruz. 3 tane alt ligden gelen takımdan bahsediyoruz. Bu kadar ofansif anlamda yedek kulübesi zayıf başka hiçbir takım yoktu abi ilk hafta. Ve Dursun Özbek de, Dursun Özbek yönetimi de bunun planlama dahilinde olduğunu söylüyor. Yani biri bunu açıklasın. Bu nasıl bir planlama? Ya sen lisedonun ilk maçına yedek kulübesinde oyunun yönünü, skoru değiştirebilecek bir tane oyuncu koymazken bu nasıl bir planlama olacak? Yani Kaan Ayhan giriyor orada oyunu değiştirmek için. Böyle bir şey olabilir mi abi? Bu neyin planlaması? Ve geldik artık transferde son iki haftaya. Şu an Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılsa şaşırır mısın abi? Lemina ayrılsa şaşırır mısın Galatasaray'dan?
1: Hiçbirine şaşırmam, hiçbirine.
0: Singo giderse şaşırır mısın? Her gün okuyoruz bunları. Şu an Galatasaray taraftarı hiçbir şey, inan Okan Buruk'un bile ben bildiğini düşünmüyorum. İki hafta sonra transfer sezonun kapandığında Galatasaray'ın elinde nasıl bir kadro olacak? Bunu Beni geçtim, seni geçtim. Ben Okan Buruk'un bile bildiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani şu an öyle bir noktada Galatasaray. Önüne gelen herkese teklif yapıyor. Bir kısmına birbirine habersiz yöneticiler. Zaten yönetim

0: içinde de bir ciddi biliyorsun, duyuyoruz dedikoduları, karışıklıklar var. İşte Sayın Abdullah Kavukçu başka, cephede başka oyunculara teklif götürüyor. Aynı anda Dursun Özbek başka oyunculara teklif götürüyor. Birçok isimden bahsediliyor. Yönetimde olmayan işte Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'ten tut. Serdal Güzelaydın orada çıkıyor, başka bir şey konuşuyor. Yani tam bir kaos halinde Galatasaray. Ve ben hep şunu söylerim. Galatasaray Kulübü'nün, özellikle Galatasaray Kulübü'nün her zaman önündeki en büyük engel kendisi olmuştur. Yani bunu 96-2000 sonrasında da bu yaşandı. O zaman da işte mevcut işte birçok insan ismini söylemiyor. Hakan'la Fatih Terim arasında başlayan süreç, yok araba sözü verdin, aldın almadın. Daha sonra Fatih Terim'in ayrılış süreci, sancılı süreçler, krizler derken Galatasaray iyi açamadı o sezonu ve o tarih yazma fırsatını kaçırmıştı. Ünal Aysal Fatih Terim döneminde de iki sezon üst üste Galatasaray şampiyon olmuşken, Fenerbahçe hala 3 Temmuz okun üzerine atamamışken, Galatasaray orada da bir önce bir yönetim krizi çıkarttı Ünal Aysal. Ali Dürüstlerle Abdurrahim Albayraklar onları yönetimden tasfiye etti. Daha sonra da Fatih Terim'in milli takım olayı ve Galatasaray yine o süreçten zararlı çıktı. Şimdi yine bir şekilde camia kendi içinde karışıp böyle bir kaos yaratıp sezona bu şekilde de mutsuz Galatasaray taraftarı, moralsiz, hatta birçoğu umutsuz bir şekilde başlıyor. Ne olacak açıkçası ben de merak ediyorum. Alt ligden gelen bir takım karşısında kaybedilen 2 puan bugün de başka bir alt ligden gelen takımla oynayacak Galatasaray. Tabii ki ne beklersiniz? Reaksiyon beklersiniz. Yani bu takımdan reaksiyon beklersiniz. Son 4 senenin şampiyonu ilk haftayı da bu şekilde geçirmiş. Çıkıp Galatasaray'ın bugün, Galatasaray futbolcuların bugün reaksiyon gösterip Erzurum'da kazanması lazım. Ben de bunu bekliyorum ama olur mu kesin? Tabii ki bunun garantisi yok. Olmazsa ne olur? Galatasaray daha da karışır. Önümüzdeki haftaki rakip Göztepe, ondan sonra Başakşehir, daha sonra Trabzon deplasmanına gidecek ve Şampiyonlar Ligi başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin ligi ne kadar yıprattığını zaten söylememize gerek yok. Yani ben açıkçası Galatasaray adına çok parlak bir sezon olacağını düşünmüyorum. Bunu da çok parlak bir sezonda hak etmiyor açıkçası Galatasaray yönetimi. Yani onu da söyleyeyim.
1: Sevgili Ziya Darende, harika anlattın ama sürem bitti.
0: Sağlık olsun abi. Daha sonra devam ederiz.
1: Var mı bir dakikan var. Eklemek istediğim bir şey varsa havada kalmasın.
0: Eklemek istediğim bir şey. Ha şunu ekleyeyim abi. Erzurumspor yönetiminden bahsettik ya, Ahmet Başkan'ı ben şu açıdan da kutlamak istiyorum. Deplasman tribününü 1000 lira yapmışlar. 1000 TL yapmışlar. Bu da çok alkışa değer bir durum bana göre. Yani bunu da büyük takımlar geliyorsa eğer o şehre, o kulüpler fırsatçılık olarak görüyor bunu. Hani sen de biliyorsun. Mesela geçen hafta Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe tribün bileti 5000 liraydı. Bunu fırsatçılık olarak görmeyip ki lige ilk de uzun bir aradan sonra katılan bir takım, katılan bir yönetim. Hani bu açıdan da Ahmet Başkan'ı ve Erzurumspor yönetimini ben alkışlıyorum. Çok teşekkür ediyorum abi sana.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
0: Hoşça kal.
1: Evet, sevgili Ziya Darende ile birlikte olduk ve saat 18 reklamı var. 18 reklamını sizlerle paylaşacağız. Ardından 18.20 reklamı da var. Herhalde arka arkaya reklamlar girecek. O zaman diliminin hemen ardından çok özel bir konukla yine birlikte olacağız. Ayrılmayın sevgili dostlar. Canlı yayındayız. Sabah programının tekrarını dinlemiyorsunuz. Saatler 18.19'u gösteriyor. Ben Emre Tilev. Bu kez akşam yayınında sizlerle.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: kadro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Club'te bulacaksın.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Reklam bitti.
9: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, saatler 18.24'ü gösteriyor ve saat 18.40'a kadar yaklaşık 16 dakika süper bir isimle birlikte olacağız. Gazeteci, yazar ve Beşiktaş'ın MR'ını mükemmel çeken adam Sayın Turgay Demir üstadımla birlikteyiz. Sayın Demir, günaydın diyorum ben genelde insanlara sabah yayın olduğu için, ama bu kez size mutlu akşamlar diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi akşamlar Emre'cim. Teşekkür ederim. İyiyim. Her şey yolunda mı? Sen nasılsın?
0: Süper. Çok teşekkür ediyorum Turgay abi. Şimdi baktığınızda Beşiktaş'ta Önder Özen ve İtalyano dokunuşlarının vücut bulmuş biçimlenmesine tanıklık ediyoruz. Ve Nübel kalesinde 6 maçtır gol yemiyor. Müthiş bir performans. Buradan yola çıkarak Beşiktaş'la başlayalım. Neler söylersiniz siyah beyazlara?
1: Şimdi öncelikle sağdaki futbolculara bir bak bakalım. Sana göre geçen seneden ne kadar farklı bir takım var? Sen söyle bunun cevabını, üzerine konuşalım.
0: Bence
1: mesela yani Vlahovic daha oynamıyor.
0: Önemli bir değişiklik. Ki
1: evet, bir Salih var.
0: Bu anlamda yardımcı oluyor. Kalede Nübel var. Özellikle
1: kaleciyi saymayalım.
0: İlan kanat ataklarında etkin bir isim olarak dikkat çekiyor. Trossard geldi şimdi. O son maçta vardı.
1: Şimdi oynayanlara bakarsak bir Trossard var.
0: Yani 3 ya da 4 değişiklik var.
1: Evet. İstikrarlı oynayan 3 kişi var. Yani geçen seneki takımla bugünkü takım arasındaki fark 3 ya da 4 değişiklik farkı mı sence? Değil. Doğala kadar fark
0: var. Felsefe farkı var. Yani Sergen Hoca'nın veremediği, Serdar Toprak Tekpe'nin belki veremediği, ondan önceki hocaların veremediği bir felsefe farkı var. Isıran, mücadele eden bir takım var.
1: %100 bir defa yardımlaşan bir takım var. Yani şöyle söyleyeyim ben sana, bundan önceki maç Zagreb takımıyla oynanan maçta bir şey dikkatimi çekti. Rakip oyuncu şöyle bir 20-25 metre top sürmeye kalktı. 2 saniye arayla 4 tane Beşiktaşlı, biri kayarak, biri önlük set yaparak, biri işte mutlaka topu aldılar. Şimdi bakıyorsun takım topu kaybedince sanki böyle hani parasını kaybetmiş gibi saldırıyor. Ve herkes kademeli saldırıyor. Bu kadar basit. Şimdi Sergen Yalçın'la İtalyano farkı şu ana kadar gördüklerimiz. Daha Trossard farkını görmedik. Daha Vlahovic farkını görmedik. Ve bir sağ kanat daha gelecek, bir orta saha daha gelecek. Yani takımın derinliği ve boyu yükseldikçe o da üzerine eklenecek. Şimdi bizim gördüğümüz şu, işini çok iyi bilen, disiplini şefkatle yansıtan bir teknik adam ve onun yanında da Önder Özen gibi bir futbol bilgini diyelim. Futbol bilgini bir insan. İşte bu iki kişi iyi niyetle kapa kapaya verirse ve takım da buna inanırsa oynar. Mesela geçen sene Jalo gönderiliyordu, Sergen Hoca istemiyordu, gönderiliyordu. Jalo. Rafa Silva gönderildi. Taylan neredeyse hiç oynamadı. Taylan. Sağ bek. Bakıyorsun aynı oyuncular bu adamla farklılaşıyor. Ne yaptı? Sihirli bir denek mi dedi Emre? Hayır. Oyun az sahibine göre kişiler. Geçen sene 5 yaşın başında çok umursamayan, Serkan Reçber'le beraber kafalarına göre takılan iki kişi vardı. Şimdi Önder Özen, Serkan Reçber'le kıyaslamam bile hakaret sayarım. Ve İtalyano. Onu da artık Sergen'le kıyaslamam. Dolayısıyla ben bunu şu andaki manzarayı öncelikle Hoca Park diyorum. Nübel diyorsun değil mi?
0: Evet, kaleci Nübel diyorum.
1: Harika bir kaleci. Kaç parayı aldı Beşiktaş kaleci? 5 milyon euro. O civarda olması lazım, öyle hatırlıyorum. Şimdi sana bir şey soracağım. 35 milyon euro Uğurcan'a verdi Galatasaray. Fenerbahçe'de Trabzon, Onano ve Ederson'a çuvalla para verdiler. Ben yıllardır paranın 100 liraysa paran, 95'ini golcüye, 5 lirasını kalecine ver derken kaleyi boş bırak demiyorum. İyi bir kaleci yeter. Sen sistem olarak doğru sistemle oynarsan o iyi kaleci mükemmelleşir zaten. Doğru zamanda gelen topları bir kaleci 2.45'e 7.44 boyunda Yani yaklaşık 20 metrekare alanlık bir yerde ne yapabilir? Yapabilecek şey bellidir. Zamanında topa çıkacak, top oyuna doğru sokacak ve karşı karşıya kaldığında mümkün olduğu kadar kaleyi kapatacak. Budur yani, kaleci mucize yaratamaz. O yüzden kalecilere 35-40 milyon euro verenlere Allah şifa versin diyorum. Harika bir kalesi var Beşiktaş'ın. 10 sene tut, 10 sene seni yolda bırakmaz. Allah sakatlık vermesin. Vlahovic'e bakıyorsun. Beşiktaş işte 8 artı 15'te imza parası verdi. 26 yaşında bu adam. Yani Gomez gibi parlatırsan 2 sene sonra aldığın imza parasının 4 katına satarsın. 4 katına satarsın. Yani transferlere bakıyorsun. Muhteşem, mantıklı. Bir yere otur. Trossard'a bakıyorsun. Ona keza. İşi bitmiş bir transfer var mı? Yok. Acaba ne yapar dediğimiz transfer var mı? Yok. Emirhan bana göre Avrupa'nın en iyi oyuncularından bir tanesi. Emirhan. Sergen neredeyse onu da istemiyordu. Ama bak, yanına Agbadu'yu koyuyorsun, yine görevini yapıyor. Jalo'yu koyuyorsun, görevini yapıyor. Sağ bekte Murillo var, bir şey fark etmiyor. Taylan var, bir şey fark etmiyor. İkisi de ceza sahasına kadar gidiyorlar, gol arıyorlar. Akşam rakip takımı teknik direktörü ne dedi? İki kanat bekinin, öndeki iki kanat oyuncusundan hızlı olması çok büyük bir lükstür dedi. Yani belki hız kelimesini orada tercüman yanlış söyledi. Yani kanat oyuncusu gibi kanat beklerin defalarca gelmesini kastetti muhtemelen. Çok büyük bir lükstür dedi. Bu kadar basit. Sen bana Murillo'ya ya da X'e, Y'ye, Z'ye ne istediğini doğru anlatırsan ve yapabileceği şey istersen.

0: o takım oynar. Bu bütün takımlar için geçerli. Beşiktaş'ın başındaki İtalyano, dediğim gibi şefkat ve disiplini uygulayan ve işine çok sadık bir babacan bir adam. Ben Beşiktaş'ın çok doğru işler yaptığını görüyorum ve bu sezon Beşiktaş bu ligde çok şey başaracaktır.
1: Turgay Demir Üstadım'la birlikteyiz. Sayın Emir, şimdi

0: Var ve yapılacak. Karşılıklı gidelim daha iyi bence. Var ve yapılacak. Bir sağ kanat bir orta saha alınacak. Biri U23 uygun olacak. Diğeri daha tecrübeli olacak. Burada şimdi isimler bile belli. Premier Lig'den mesela bir isim var ama burada önemli olan şu. Acaba sağ kanada olgun bir adam mı alalım? U23 hakkımızı orta sahada mı kullanalım? Yoksa oraya olgun bir adam alıp sağ kanatta mı U23 hakkımızı kullanalım diye düşünüyorlar. Bu da zamanla olacak. Mesela sağ kanatta tecrübeli bir adam alırlarsa orta sahada nasıl olacak? Mesela Salih Özcan yeni oyuncu. Orkun çünkü 10 numara pozisyona geçecek. Salih Özcan yeni bir oyuncu ve U23 bir oyuncu. Bence risk olur öylesi. Ama sağ tarafa alırsan Çenlilek'si orada gider. Hatta bence onu sonra konuşuruz seninle tartışırız hatta. Ben Beşiktaş'ın U23 ve bu orta saha konusunda çok acele etmemesini, transfer dönemin sonuna kadar beklemesini, fırsat transferi beklemesini kendi adıma tavsiye ediyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim Emre. İlhan
1: Evet.
0: Pakalı var ya,
1: Evet.
0: sağ kanatta yerini gezer olur bence.
1: Ben İlhan'ı çok beğeniyorum. Çok hareketli, çok çabuk. Hani futbolda bir tabir vardır ya, sizin eskilerin tabiridir o. Pırpır oyuncu.
0: Evet, sağ tarafa koy bunu. Aynı Gezal gibi. Arka direk yapar. Orada Larin nasıl çalışıyordu şey. Bu defa orada Trossard var. Yani düşün sağdan girdi. Sol, zaten ilerleyen iki ayağını da kullanıyor.
1: Tabii bir de Vlahovic
0: Ağırlıklı
1: geliyor şimdi
0: sol.
1: bu takıma katılacak.
0: Tabii ki. Sen Vlahovic arka direğe koştuğunu gördün. Arka direk yap golünü atar. Ön direğe koştuğunu gör yap. Olmadı. Soldan uzun oyna. Arkadan sağdan oyunu tekrar başlat. Sağdan uzun oyna. Oyunu tekrar başlat. Soldan. Yani Beşiktaş'ın burada geçiş oyununu hem öne giden hem geriye gelirken bu çok önemli. Acayip inanılmaz bir sadakati var. Oyuna sadakati var. İki,

0: Orkun gibi anı yakalayan oyuncuları var Beşiktaş. Futbolda günümüz futbolu en önemli şey anı yakalamaktır. Bana göre ben Talisca'dan sonra ilk defa anı yakalayan bir oyuncu izliyorum. Talisca tam anlamıyla anı yakalar. Bakar böyle, o anda normal futbolcu atarsam top oraya gider mi gitmez mi diye düşünürken Talisca atar. Kale ise kaleye atar onu. Pasa pasa atar, ara pasa ara pasa atar. Çünkü orada bir an yakalamış, onu kaçırmak istemez. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ı şimdi diyecekler ki ya oynadığı takımlara bak. Bunu diyen de oluyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar, Beşiktaş'ın geçen sezon oynayıp Avrupa'dan elendiği takımlara bakın bakalım. Hangisi Midtjylland'dan daha iyiydi? Hangisi Zagreb takımından daha iyiydi? Hangisi Zalgiris'ten daha iyiydi? Geçen sene elendiği takımlara bakın Beşiktaş. Sergen Yalçın döneminde. Çünkü takımda huzur yoktu. Ümraniye şey gibi, cadı kazanı gibiydi. Cadı kazanı gibiydi. Sen Rafa Silva gibi bir adamı kaba tutarsan kendi ayaklarına sıkmış olursun. Efsaneydi. Kendi efsaneliğini bitir Sergen Yalçın. İşte İtalya'nın efsane olmayan sıradan bir teknik adamı geldi. Öyle adam Maldini değil. Ancelotti falan değil adam. Ama olabilecek potansiyeli var ve işine çok saygılı. Tam Beşiktaş'ın ruhuna uygun. Ben yıllar önce Dordo Milic'in gelişine benzetiyorum bunu. 80'li yıllarda,
1: 80'in
0: 82'de.
1: sonu. O Metin Ali Feyyazlı
0: Evet.
1: kadro.
0: O Metin Ali Beyaz sonra katıldı ama ilk geldiği sene takım 5. oldu.
1: Evet, sonra
0: 5 sene
1: sabır
0: bu takıma
1: ettiler ve
0: şampiyon oldu.
1: önemli bir başarıya
0: Ertesi
1: yaşadılar.
0: sene şampiyon oldu. Ertesi sene şampiyon oldu. Bir daha da Fener'le Galatasaray'la bütün ezeli rekabet tablosunu değiştirdi.
1: Tabii.
0: TSC'den başlıyordu. Bütün kupaları alıyordu. O işte o ben o Dordo Milic'in geldiği gibi
1: Bu
0: bir
1: arada Milic'in
0: dönem
1: gelişini de
0: görüyorum.
1: sen bilirsin abi. Çok enteresan oluyor. Yani başka birini almaya gidiyorlar. Diyorlar ki ya bak Milic diye bir adam, bir onu alın isterseniz diyorlar.
0: Yok, olay şöyle, Spahic'i getirdiler, eski hocası Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Ben o günlerin canlı tanım. Spahic antrenmana çıktı ve ben bu acemilerle iş yapamam diyerek kaçtı. Antrenmanı bıraktı gitti. Milic zaten, o da Beşiktaş'ın eski futbolcusu. Milic'i getirdiler dedilerken bak kadro böyle, yabancı oyuncumuz yok, almayacağız. 3 tane tecrübeli oyuncu var. Ali Kemal son, bir sene sonra geldi. Necdet, Serdar, şeyden gelen, Trabzonspor'dan gelen Mehmet Ekşi. Diğerleri ise Rıza, Ziya, Fikret, Sarı Süleyman, Fuat, Küçük Aluk, Adanaspor'dan gelen Özer böyle. Milicelik bu tam benim takımım dedi. 5 sene dedi şampiyon olmayacağız dedi başkan. Rahat ol dedi. Biz taraftarı konuştuk. O sene 5. ertesi sene şampiyon oldu o takım Eskişehir'de.
1: Evet,
0: Eskişehir'de şampiyon oldu
1: 70-75
0: ya.
1: sezonun arasında da Milic biliyorsun Beşiktaş'ın formasını da giymişti diye
0: Futbol
1: hatırlıyorum.
0: tabii, futbolcusu tabii tabii söylüyorum. Futbolcusuydu.
1: Milic'ten sonra mı Gordon Milne geldi?
0: Tabii. Dordo Milic'den sonra Gordon Milic geldi.
1: Evet, doğru
0: O
1: hatırlıyorum.
0: da efsane. Mesela ben Gordon Milic'im. Bana hep diyor, teknik adam çok eleştiriyor. Ya ben eleştirdim. Ben eleştiriyorsam bir şey vardır. Ben Gordon Milic'i yerden yere vurdum mesela. Çünkü kupaya bakmadım. Ben o takımın Avrupa'da Galatasaray'dan önce kupa alacağını adım gibi biliyordum. Adım gibi. Sadece 3 tane doğru yabancı gerekiyordu. Şey ne yapıyordu Gordon? Şey Süleyman abi böyle bütçe veriyor diyerek Alan Walsh, Francesco, Natalio, Wilson, McDonald's gibi, yani amatör kümede oynatmayacağı adamları girip bir tek Alan Walsh orada biraz iş yaptı. Yani o dönemde Beşiktaş, Mettale Feyyazlı döneminde 3 tane doğru yabancı getirse ki o takım o haline bak, Altobelli'li, Zengalı, Inter'i İstanbul derinden kaçırdı. Bizim Sinan Engin'in yani 86 tane şutu var. 86'sı da şeydi. Yarısı Kadıköy'e gitti. Yarısı Taksim'e gitti. Yani Inter burada 8-0 falan kaybedebilirdi. Rövanşa gittik dediler ki İtalyanlar bizi paramparça edecek. Biz 10. dakikada Feyyaz'ın golünü öne geçtik. Gene 3-1 kaybettik. Dönemin en önemli takım PSV'ye gittik. Orada 1-0 öne geçtik. Ama o takıma özgüven verecek sahada bir hacı yoktu. O takıma özgüven verecek bir Quaresma yoktu. Bir Gomez yoktu. O takım genç takımdan gelmiş, Kocaeli'den Metin'i bulmuş, Yücespor'dan Ali'yi bulmuş, Avcılar'dan Feyyaz'ı bulmuş, Maraş'tan Şipo'yu bulmuş, tamam mı? Dönemin Ajax'ını, Litmanen'le Ajax'ı yine gitti orada 2-1 yenildi. Efsane Ajax'a ilk golü de Şipo Mehmet attı. Adını Türkiye'de bilen yoktu. Yani o Beşiktaş o dönemde Avrupa'nın devlerine denk geldi hep. Saydığım isimlerini. Essebain Doğan,

0: baksınlar o yıllara. Pesebaindhoven, Ajax, Litmanenli Ajax, Zengalı, Altabelli'li şey, Inter. Yani öyle bir Romario'lu falan PSV. O takımlara bile Beşiktaş zor elendi. Şapı sattı, Dortmund'u falan orada. Metin adamın üzerine topu aşırttırıp İlhan Mansur'un yaptığı hareketi yaparak Avrupa basına manşet olmuş. Yani bizim futbolumuzu orada ilk bayrak, yani Galatasaray yaptı, Allah razı olsun. Ama ilk bayrak çekecek olan takım Beşiktaş'tı. Bence Türkiye'deki başarıyla yetinen yerli şey, yabancı teknik adam, yabancı oyuncu konusunda inanılmaz büyük hatalar yaptı. Hata diyorum sadece. Artık toprağa karıştı, rahmetli oldu. Hatalar yaptı ama o dönemde Galatasaray Popescu acısı gibi 3 tane İlyas'ı gibi 3 tane denk gelsin asper kadar Beşiktaş o dönem Avrupa Kupası kaldırırdı yani.
1: Abi az sonra Hırvatistan Türkiye milli maçı başlayacak. 12 Dev Adam'ın HD Spor'dan yayınlanacak. Onu hatırlatayım sevgili dinleyenlerimize. Ve bu hafta Beşiktaş ne yapar Alanya deplasmanında? Son sorum olsun. Son 3 dakika içinde.
0: Tamam. Öncelikle 12 Dev Adam'a başarılar dileyelim. Voleybolcu kızlarımıza gurur duyuyoruz. 12 Dev Adam'la gurur duyuyoruz. Bir tek futbolcularımıza gurur duyamıyoruz. O da derece elde edemedikleri için değil. Sağda alın terini yeterince dökmedik gelişim. Yoksa skor bazen alırsın bazen alamazsın. Kızlarımız hep mi kazanıyor? Yeri geliyor kaybediyorlar. 12 Dev Adam hep mi kazanıyor? Kaybediyor ama görüyorsun ki sağda her şeyini yapıyor. Ben diyorum ki türbündeki taraftar, bu Beşiktaş, Fener, Galatasaray fark etmez Emre. Senin sağda ciğerini verdiğini görsün, kaybetsen de alkışlar. Alanya maçına gelelim. Beşiktaş iyi bir sistemle, daha sistem tam oturmadı. Ama kaybettiği topu çok çabuk kazanarak, takım halinde öne ve arkaya geçişleri çok rahat yaparak ve kadro kalitesi de Trossard'la, İlhan Pakılı'yla, Vlahovic'le arttığı için, Orkun zaten çok değerli bir oyuncu. Beşiktaş yine oyunu kontrolünde tutarak kazanacağı bir maç oynayacaktır. Muhtemelen de kazanacaktır. Benim tahminim böyle.
1: Abi harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaştın. Var mı eklemek istediğin bir şey?
0: Bütün takımlara futbolun sahada oynandığını gösterecek kadar yürekli, hakem üzerinden konuşmayacak kadar onurlu olmalarını istiyorum. Hakemlerden de hak dağıtmalarını, hak yememelerini istiyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgiler için sevgili Turgay Demir hocama. Saygılar ve hürmetlerimle.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim Turgay Demir hocamla birlikte olduk şimdi. Az sonra Şenol Güneş'e gideceğiz. Şenol Güneş hocamla birlikte olacağız ama bu Şenol Güneş teknik direktör Şenol Güneş değil. Pazar günü çok önemli bir yarış var. Boğaz'ı geçecek sporcular, bunu konuşacağız. Ne zaman?
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli misafirler, değerli çocuklar ve gençler, spora gönül veren ve hayata gönül verenler, hayatı konuştuğumuz, spor konuştuğumuz yayınımızda saatler 18.43'ü gösteriyor. Cap canlı bir yayınla birlikteyiz. Genelde beni sabah dinlemeye alışmışsınız ama akşam yayınında birlikteyiz ve hattımızda da Şenol Güneş var. Şenol Güneş tabii bildiğimiz teknik direktörümüz Şenol Güneş değil, ona da sevgilerimizi gönderelim. Ama Şenol Hocam Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları'nın genel koordinatörü bizlerle birlikte. Şenol Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Emre Bey.
0: Sağ olun. Hocam karıştırıyorlar mı bazen Şenol Güneş deyince? Aa Şenol Hocam.
1: İnanılmaz inanılmaz. Yani geçen gün Anadolu Ajansı'na röportaj vereceğiz yine bu konuyla alakalı. Herkes normal Şenol Hoca'yı bekliyor. Ben çıktım tabii. Çok fazla oluyor bu şekilde.
0: Bu arada tabii keşke bir ön isminiz falan var mı hocam?
1: Yok, Şenol Güneş. Direkt biz Bulgaristan göçmeniyiz. 89'da Şenol vardı. Güneş'i de nüfus memuru bize hediye etmiş. Annem babamın bu konuda da bilgisi yoktu ama Şenol Hocam sayesinde aslında güzel iletişimler de sağlıyoruz. Şenol Güneş ismi benim için uğurlu bir isim. Güzel bir isim.
0: Evet, çok güzel bir isim. Şenol Hocama da buradan kucak dolusu sevgilerimizi göndermiş olalım. Bu arada Hırvatistan Türkiye maçı da an itibariyle başlıyor. Onun da skorunu hızlı hızlı tekrar edeceğim hep. Ama asıl önemli yarış pazar günü Boğaziçi yüzme yarışları, kıtalar arası Asya'dan Avrupa'ya yüzecekler. Ben hala CNN'den beri yüzeceğim. Sizle konuşuyoruz bol bol. Hala bunu başaramadım evet. Ama pazar 10'da mı yine?
1: Evet, pazar 10'da başlayacak. 23 Ağustos pazar günü saat 10'da startımız var. Şu an için kayıt kitle insanlar, yarışmacılar, 2500 sporcumuz var. 1250'si yabancı, 1250'si Türk. Çantalarını alıyorlar, çiplerini alıyorlar. Etkinlik alanı Kuru Çeşme, Cemil Topuzlu Parkı. Keyifli bir etkinlik alanımız var. İnşallah güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz.
0: Şenol Hocam, bu yarışları organize ederken bir kriteriniz var değil mi? Çünkü geçmişte böyle bir kriter yoktu ve binlerce kişi üst üste atlıyordu, oluyordu, bu oluyordu. Çok ciddi bir düzenleme geldi. Özellikle değişimleri tetikleyen ekipte yer aldınız sizlerde. Ve bu yarışlarda şimdi artık belli dereceleri yapmanız gerekiyor yarışa katılmak için.
1: Tabii ki her başvuran kişi burada Boğaz'da yüzemiyor. Sizin dediğiniz gibi açık su ve Boğaz kontrollü kişiler olması lazım. Burada biz öncelikle katılım şartlarımızda yabancı veya Türklerde kesinlikle lisans zorunlu, yüzme lisansı, triatlon lisansı zorunluluğu koyuyoruz. Bunlardan hangisi varsa bunu çıkartarak bize başvuru yapıyorlar. Onun dışında 65 yaş üstündeki sağlık raporları, kardiyak raporları, efor testleri, bu tür şeyler istiyoruz. Yabancı sporculardan istediğimiz, daha önce bizim gibi bir yarışa katılmış olduğunu gösteren belge istiyoruz. Bunlar hep kriterler. Ya aynı zamanda Türklerde, Türkiye'de Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya gibi şehirlerde bölgesel olarak seçmeler yapıyoruz. Bu seçmeler 800 metre olarak havuzda gerçekleşiyor ve katılanların hepsinin arasından bir çan eğrisi yapıyoruz. En iyiden belli bir noktaya göre, yaş kategorilerine göre ve ona göre aslında bizim yarışımıza katılıyorlar. Burada herkesin yüzmesini test etmiş oluyoruz Türkler tarafından.
0: Peki bu yarışlar nereden başlıyor? Nerede bitecek? İzlemek isteyenler nasıl izleyebilirler?
1: Tabii.
0: Pazar günü süreç nasıl işleyecek?
1: Kuru Çeşme Cemil Topuzlu Parkı Beşiktaş'ta, Ortaköy'ün az ilerisinde çok güzel bir park Boğaz kıyısında. Biz burada toplanıyoruz öncelikli olarak. Saat 7.30 itibariyle etkinlik alanımız açılıyor. Ve iki tane şehir hatları vapuruna biz yüzücüleri performanslarına göre ve yaş gruplarına göre sarı ve yeşil bone olarak ayırıyoruz. Saat 8.45 civarında Kuru Çeşme'den Kanlıca'ya bu

0: vapurlar, şehir hatları hareket ediyor. Ve oradaki gerekli çıkış start hazırlıkları yapıldıktan sonra saat 10'da protokol teknesinden verilecek işaretle yarış başlıyor. Tekrar buradan 6,5 kilometrelik bir mesafeyi yüzüyorlar. Kuruçeşme Cemil Topuslu Parkı finiş alanımız. Buraya yüzücülerimiz ulaşıyor. Etkinlik alanımızda seyirci tribünümüz, birçok sponsor markanın gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler, aktivasyonlar var. Bununla ilgili iki kıta bir yarış, Instagram hesabımız Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi düzenliyor bu yarışı. İletişimlerimiz var. Biz tüm İstanbulluları veya buralarda olup bu yarışları görmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz.
1: Sarı yeşil bone ne?
0: Farkı gösteriyor. Şöyle yaş ve performans olarak sarılar daha hızlı, yeşiller biraz daha performansına ve yaş grubuna göre bir sakışma olmasın diye hızlı yüzücülerimizi biz daha birinci gemiden bırakıyoruz, diğerlerini diğer gemiden, yani sırayla geçiyorlar. Start aynı fakat sıralaması farklı ve bu da bizim aslında su üstü kontrolümüzü sağlıyor.
1: Ne kadar mesafe kat edecekler?
0: 6,5 kilometre akıntılar var tabii ki. Havuzdaki yaptığımız seçmeler daha zor geçiyor. Fakat İstanbul Boğazı'nda belli bir noktaya kadar akıntıyı yakalarsanız doğru gidiyorsunuz. Fakat akıntıyı farklı bir yöne yüzerseniz de finish hattına çıkmanız çok daha zor oluyor. Bunu biz yüzücülerimize şimdi bu 3 gündür parkur tanıtım teknelerimiz var, turlarımız var. Onlar da tanıtıyoruz. Gösteriyoruz nerelerden nasıl gitmeleri gerektiğini. Burada uzman ekibimiz var. Zaten bu bir takım çalışması. Ciddi bir komisyonumuz var. Bir yıldır çalışan bir komisyon bu. Bu etkinlik 38 yıldır yapılıyor ve Türkiye'nin sürdürülebilir bir spor turizmi etkinliği, bir marka etkinliği. Gençlik Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, o Yüzme Federasyonu ve Olimpiyat Komitesi'nin dışında 31 paydaşımız var. Yani tüm kamu, Türkiye'nin önde gelen kurumları bu yarışı yapılması için destek sunuyor.
1: Şenol Hocam, Boğaz içinde yüzmekte akıntı mı, rota mı, psikoloji mi? En büyük teknik nedir?
0: Tabii ki bir stratejiniz olması gerekiyor. Akıntıları bilmeniz lazım burada. Tabii ki farklı bir akıntı zor duruma bırakabilir, finish hattını geçebilirsiniz. Bu tür hataları yapanlar olabiliyor. Ve biz bunları toplamasını yapıyoruz. Ben burası strateji diyeyim aslında hepsi Emre Bey.
1: Siz yarıştınız mı hiç?
0: Ben koşuyorum. Yüzme lisansım var ama bu kadar açık su tarafında yüzmedim. Bir gün tabii ki herkesin yapması gereken bir şey. Kıtalar arası yüzücü unvanını alıyorsunuz çünkü bunu tamamladığınız zaman. Bir anı madalyamız var, onu veriyoruz. Çok güzel bir tişörtümüz var. Bunlar bir sporcu için unutulmaz anılar aslında.
1: Gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Peki,
0: Evet.
1: Asya'dan Avrupa'ya kulaçlarla geçmek dünyanın çok az organizasyonunun sunabileceği bir deneyim diye düşünüyorum.
0: Yok başka.
1: Yabancı sporcular bu konuda ne diyor size? Çünkü çok
0: Ya
1: farklı bir şey olsa gerek ve aynı zamanda turizm geliri de getiriyorlar diye biliyorum.
0: kesinlikle şu an 64 farklı ülkeden katılımcımız var. Yani dün bir çiftle görüşüyorduk. Los Angeles'tan gelmişler. Başka bir yerde Çin'den gelmiş veya Avrupa'dan gelmiş. Birçok yüzücü var ve aileleriyle geliyorlar. Yüzlerindeki heyecanı görünce, İstanbul Boğazı'nı görünce çok etkileniyor insan. Hani böyle bir hedefle gelmişler buraya. Tabii bunların konaklama, İstanbul'u gezmesi, işte İstanbul'un önemli yerlerine gitmesi, bu önemli bir nokta bizim Türkiye'mizin tanıtımı için de, spor etkinliğinin bu kadar güçlü olması. Gerçekten inanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz bu konuda.
1: Yarışın geçmişine şöyle dönüp baktığınızda sizin için hiç unutamadığınız ne var? Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Bu yüzme yarışları 23 Temmuz 1989'da 64
0: Evet.
1: erkek ve sadece 4 kadınla başlamış. Ama bugün
0: Evet.
1: kadın sayısı müthiş artıyor. Ben hep söylüyorum, dünyayı kadınlar değiştirecek ve zannediyorum yarışı da kadınlar değiştiriyor birazcık.
0: Tabii bizim komisyonerlerimize de Olimpiyat Komitesi olması gerektiğinden toplumsal cinsiyet eşitliğine çok önem veriyoruz. Kadın sporcularımız çok fazla var. Dediğiniz gibi 1989'dan bu yana yapılan ve çok az bir sayıyla ve bir tekneyle başlayan organizasyon bugün iki şehir hatları vapuru, yüzün üzerinde sahil güvenlik komutanlığı, deniz polisi, kıyı emniyeti gibi büyük birimlerin

0: su üstü kontrolüyle devasa bir organizasyon. Ben 10 yıl önce başladım komisyona gönüllü olarak. Hepimiz gönüllüyüz ama gönüllülerden sorumlu olarak girmiştim. Bu yıl başkanlık nasip oldu. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Elimizde bir emanet var ve bunu daha da ileri taşımak için daha çok çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla
1: Artık
0: beraber. Çok
1: gönüllülerden
0: fazla.
1: sorumlusunuz hocam. Gönüllülerden değil, gönüllerden.
0: Evet. Gerçekten farklı bir sorumluluk. 10 yıldır tabii ki çok yine çalıştık. Her şey farklı. Her organizasyon unutulmaz bir deneyim. Bu sene farklı duygular yaşıyorum aslında. Bu sene en farklısı diyebilirim size.
1: Hocam, hikayeler enteresan. 1997'de Amerikalı maraton yüzücüsü Ted Erickson Umbra isimli köpeğiyle yüzmüş.
0: Evet. Şu anki IOC başkanı
1: Bu arada
0: bizim yarışımızda
1: 73
0: yüzdü.
1: dakikada Umbro parkuru tamamlamış ya, yüzmüş
0: Vallahi olmuş bir şey.
1: baba. Köpek stili dedikleri bu olsa gerek.
0: Muhtemelen. Şu an tabii ki böyle bir şey izin vermiyoruz yarış güvenliği için. Çünkü yaklaşık Kanlıca'dan başladıkları zaman inanılmaz bir hat oluşuyor burada. Ve yüzücülerimizi buradan izleyebiliyoruz. TRT Spor pazar günü bunu canlı verecek. İzlemek isteyenler için de tabii burasını tavsiye edebiliriz canlı yayın olarak.
1: Hocam ben CNN'de çalışırken zannediyorum Bilge'ydi değil mi sizle çalışan? Bilge mi? Bilge mi? Bilge. Bilge Hanım sizle
0: Bige Vardar, başkan yardımcımız. Evet, şu an karşımda benim de o kendisi.
1: Bilge'ye kucak dolu sevgiler. Ben
0: İletiyorum şu
1: CNN'de
0: an.
1: Mark Spitz'i ve Ian Thorpe'u ağırlamıştım. Ve sizin onlar konuklarınız olmuştu. 9 olimpiyat madalyalı
0: Doğru.
1: Mark Spitz ve 8 olimpiyat madalyalı Hollandalı Inge de Bruijn ve Avustralyalı efsane Ian Thorpe. Bu üçünü de
0: Doğru.
1: CNN'de ağırlamıştım ben. Hatta o dönemde Barış Bey vardı CNN'in başında. Bana şey dedi, ya baba futbolcu falan daha ünlü birileri yok mu? Dedim ki Ian Thorpe'dan daha ünlü kim olabilir ki yani Mark Spitz'ten?
0: Tabii doğru, yüzme sporunda bizim de şu an mesela çok fazla iş dünyasından sporcu, eski sporcu,
1: Saadettin Bey yüzüyor mu
0: influencer
1: mesela Sayın
0: ya
1: Serap?
0: yüzdü, şu an yok, bu sene yok ama o da yüzmüş sporcularımızdan, yüzücülerimizden birisi.
1: Yani onun da
0: Şu
1: artık
0: anki Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı da şu an bizde yüzdü mesela, şu anki güncel.
1: IOC başkanı.
0: Evet, IOC başkanı da bizim yarışımızda
1: Bu arada Intercontinental Swimmer alıyorlar. Yani çok havalı ya. Ne aldın? Intercontinental Swimmer'ım var benim.
0: evet. Kıtalar arası yüzücü unvanı, maratonda olduğu gibi kıtalar arası koşucu unvanı. İstanbul'umuzda çok güzel etkinlikler var Türkiye'mizde. Bir triatlonumuz var, geçen hafta yapıldı. Boğaziçi triatlonu. İstanbul maratonumuz 40 yılın üzerinde yapılıyor ve Boğaziçi'de 38 yıldır yapılıyor. Eşsiz bir manzara, kıtadan kıtaya geçiş, deneyim. O yüzden dünyanın ilgisi bu yarışta. Çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor.
1: 1989'da 68 yüzücü ve 1992'de uluslararası boyut kazanarak Çekoslovakya'dan 22, Amerika'dan da sadece 2 yüzücü. Yani toplam 24 yabancı ile başlayan bu serüvenin bu noktaya gelmesi inanılmaz değil mi? Yani hepinizi yürekten kutlamak gerek. Ve takdire
0: Çok
1: şayansınız
0: çok
1: kıymetli
0: teşekkürler.
1: başkanım.
0: Çok teşekkürler Emre Bey. Çok sağ olun.
1: Peki. Sizce bugün 20 yıl sonranın hayalini kuran çocuklar vardır herhalde. 25 yaşında ben de yüzeyim diyenler. Çünkü ben oğlumdan biliyorum.
0: Evet.
1: Ben Ian Thorpe'u çıkarttığımda ben de Boğaz'da yüzeceğim dedi. Oradan gaza gelip yüzme milli takımına kadar çıkmış bir adama dönüştü ufaklık. Ama hala yüzmedi. Artık ufaklık değil. 23 yaşında. Gençlere, çocuklara öğütünüz ne olur?
0: Bu çok değerli, bu hedefler çok önemli. Biz burada görüyoruz da bunları, hani ana olarak da baba, oğul, dede diyeyim, hani bir aileler de katılıyor buraya. Örnek oluyorlar ve bu sporu yapmak, yüzmeyi, bu organizasyonu başarmak gerçekten bir miras bence. Hedefleyen, yüzme sporu yapan herkes için çok çok önemli bir deneyim. Ben burada kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer böyle bir niyet varsa çalışarak, kesinlikle çalışılması gereken bir etkinlik. Yüzme yarışı, antrenman disiplini olması gerekiyor, bir strateji gerekiyor. Bunların hepsini topladığımızda bu organizasyonu yapabilirler. Yüzebilirler.
1: Saygıdeğer başkanım, gerçekten müthiş bir iş yapıyorsunuz. Yürekten kutluyorum sizi. Tebrik
0: Çok
1: ediyorum.
0: teşekkürler.
1: Hem Bilal Porsun'u, TUMOK ve Türkiye Spor Vakfı'nın değerli başkanını, hem Şenol Güneş olarak sizi, hem de Bige Vardar'ı yürekten kutluyorum. Ve eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soruyorum.
0: Ben konuk ettiğiniz için ve bu organizasyonu da tekrar bir duyurdunuz ve hatırlattığınız için herkese bu paylaşımları yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizi de bekliyoruz. Etkinliğimize olmasa da başka sefere de görüşürüz.
1: Valla
0: Tüm
1: ben annemin
0: dinleyenlere çok teşekkür
1: rahatsızlığı
0: ederim.
1: dolayısıyla İzmir'deyim. O
0: Evet,
1: çok ciddi
0: çok
1: bir
0: geçmiş
1: rahatsızlık
0: olsun.
1: yaşıyor. Onun yanındayım ama gelecek yıl inşallah birlikte oluruz. Bu arada
0: Kesinlikle.
1: seyretmek isteyenlere en güzel seyir tepesi neresidir?
0: Burada yaklaşık 500-600 kişilik güzel bir tribünümüz var, yükseltilmiş şekilde.
1: Oh,
0: Buradan
1: nefis.
0: izleyebilirler.
1: Buradan
0: TRT
1: dediğiniz yer
0: Spor'du.
1: neresi?
0: Cemil Topuzlu Parkı'ndayım. Ben de şu an etkinlik alanında koşturmalara devam ediyoruz. Biraz sonra bir sağlık güvenlik toplantımız var. Burası çok güzel, öyle söyleyeyim ve herkesi bekleriz.
1: İstanbul çok güzel. Siz çok güzelsiniz. Yaptığınız iş çok güzel. Kucak dolu sevgiler ve teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
1: Efendim, dünyayı kadınlar değiştirecek diyorum. Bige Vardar bu konuda önemli örneklerden biri. Gerçekten çok önemli işleri yapıyor. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Dünyayı kadınlar değiştirecektir tanımlaması yanlış bir tanımlama değil. Size bir hikaye anlatayım. Oradan geçeyim reklamlara. Türkiye'nin en genç kaymakamı makam aracını değil bir gazinin hayallerini değiştiriyor. Şöyle ki 29 yaşında Adana'nın Feke ilçesine bu genç yaşta da nasıl atandı bu isim denilen gencecik bir hanımefendi atanıyor. Ve Feke'de Ahmet Gür adında da bir gazimiz var. Ve gazimiz de yıllar önce ilk maaşıyla heves ediyor ve bir araba alıyor. O arabasına bir kez binebiliyor. Sonra tayini Güneydoğu'ya çıkıyor. Orada muazzam bir mücadelenin içerisinde bu ülkenin topraklarını savunmak için gayret sarf ediyor. O sırada Kuzey Irak'ta bir patlama ve iki gözünü kaybediyor. Ev yaptırırken maddi sıkıntıya da düşüyor ve o çok sevdiği arabasını satıyor. Sesi de hiç çıkmıyor Ahmet'in. Yutkunuyor, içine atıyor. Geçtiğimiz aylarda oraya çok değerli bir kaymakam atanıyor. Adı Feyza Yılmaz. Ahmet'i hastanede ziyarete gidiyor. Laf arasında satılan o arabanın hikayesini de dinliyor. O an hiçbir şey söylemiyor. Fakat Ahmet kontrol için Ankara Gata'ya gittiğinde telefonu çalıyor. Arayan Feyza Kaymakam. O arabanın izini sürüyor, buluyor. Kendi imkanlarıyla Ahmet Bey'in annesinin üstüne alıyor. Bir gazinin yarım kalan hevesini o karanlığın içerisinden çıkartıyor. Gazi Feyza Hanım'a Ferdi Tayfur'un arkada çalan Hatıran Yeter şarkısıyla arabanın içinde şöyle bir cümleyle teşekkür ediyor. Bugün inan gözlerim açılsaydı bu kadar sevinebilirdim. 6 yıldır bana gazi olduğumu hissettirdin. Çok teşekkür ediyorum diyor. Feyza Kaymakam şimdi farklı bir yere, Bolu'nun Kıbrısçık ilçesine tayin oldu. Yolu açık olsun saygıdeğer kaymakamımın. Ve ben derim ki hep bazı makamlar vardır sadece ceket iliklenir. Ama bazı insanlar vardır arkasından sessizce yutkulunur ve şöyle denir. Neden gittin be? Neden gittin?
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Arızası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB akıllı

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz çok değerli bir isimle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulu üyesiyle aynı zamanda disiplin ve danışma kurulunun çok değerli başkanıyla devam ediyor. Kimdir? Perviz Aran üstadımız bizlerle birlikte. Saygıdeğer hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 20. Akdeniz oyunları bugün başlıyor. 3 Eylül Perşembe gününe kadar sürecek. TRT ekranlarından da naklen yayınlanacak. Olimpiyat dediğimde ben Akdeniz oyunlarını bu olimpiyatlara hazırlık süreci olarak yorumlarım. Siz de aynı fikirde olur musunuz saygıdeğer hocam?
1: Tabii Akdeniz oyunları olimpiyatlar kadar çok önemli bir spor dalı olmamasına rağmen özellikle olimpiyatlara puan da vermesi açısından sporcular açısından son derece önemli bir spor aktivitesi. Ve bu sene biraz önce senin de bahsettiğin gibi 20.si İtalya'nın Taranto şehrinde yapılıyor. Birazcık buradan bahsedeyim. Burası İtalya'nın güneyinde, çizmenin ayakkabı kısmında en ucunda Puglia bölgesinde. 200 bin kişinin yaşadığı ufak bir şehir burası. Ve burası İtalyan donanmasının merkezi. Bu oyunlarla ilgili olarak bazı uygun görürsen bazı bilgiler vermek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Peki. Burada ilk defa olarak bir sporcu köyü kurulmadı. Ne yapıldı? İki tane büyük kruvaziyer getirildi ve sporcuların hepsini burada yaşatıyorlar ve bütün spor müsabakalarına buradan gidiyorlar. Yaklaşık olarak değil tam olarak 30 ayrı disiplinde atletler, atlet lafını kullanıyoruz sporcular olarak ama yanlış anlaşılmasın, atlet burada tüm sporcuları tanımlayan bir bir kelime diyelim. 30 disiplinin biz 29'unda Türkiye olarak katılıyoruz. Saymama gerek var mı bunları veyahut da süratli bir şekilde sayayım istiyorsan?
0: Yok, handball dışında bütün disiplinler var diyebiliyorum.
1: Doğru. 29 disiplinde katılıyoruz. Tabii bu arada son yıllarda Türkiye'deki sporda klasik bildiğimiz spor dalları dışında yepyeni branşlarda da bayağı bir başarı göstermeye başladık. Mesela bu olimpiyatlarda da oldu. Hangi disiplinler? Atıcılıkta bayağı bir ilerledik. Artistik jimnastikte gayet iyi durumdayız. Okçulukta gayet iyi durumdayız. Ve en sonda kanoda 1500 metrede bir dünya şampiyonunu bir ay önce çıkardık. Bu Türk sporu için pek gazetelerde basında yer almadı ama çok önemli bir olay bu.
0: Şimdi bu arada Taranto'da bildiğim kadarıyla sözünüzü de bazla kestim. Padel ilk kez 3x3 Los Angeles 2028 olimpiyat oyunlarında da yer alacak. Ve kadın futbolu ilk kez sahne alacak.
1: Doğrudur. Bu padel Avrupa'da çok gelişmeye başlayan özellikle Fransa ve

0: İtalya'da çok gelişmeye başlayan bir spor oldu. Bazı dinleyicilerimiz için belki padel Türkiye'nin pek alışık olmadığı bir spor dalı. Tenisin bir
1: Tenisle
0: yerde kapalı
1: pimpon
0: salonda,
1: arası değil mi? Masa tenisi arası.
0: gibi kapalı salonda aşağı yukarı değil tamamen tenis kortunun ölçülerinde olan bir spor dalı. Türkiye'de de yeni başladı. Tenis Federasyonu'na bağlı olarak şu an ilerliyor. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda da ayrı bir federasyonu olacak. Bugün başladı ve erkekler kano ile başlıyor. Türkiye'nin biraz sporcu sayıları hakkında bilgi vermek istiyorum uygun görürsen.
1: Tabii ki lütfen.
0: Türkiye 137 kadın ve 197 erkekle ve 334 sporcuyla katılıyor ki oldukça yüksek bir katılımı var. Baktığımız zaman burada geçmişle kıyaslanmayacak kadar yüksek. Şöyle söyleyeyim. Burada 26 ülke katılıyor. Bunu söyleyebilirim. Ve 3800 sporcu katılıyor. Biz handbolda niye yokuz? Onu söyleyeyim. Bazı spor branşlarında belli bir takım kısıtlaması koyuyorlar. Handball da bunlardan bir tanesi ve sadece 8 ülkeye kota açtılar ve biz de bunun içine maalesef giremedik. Bu
1: Bu
0: sene
1: arada zannediyorum
0: buyurun.
1: 39 sporcuyla atletizm ve 27 sporcuyla yüzme en çok katılımı gerçekleştirdiğimiz branşlar.
0: Doğrudur, doğrudur. Çünkü onların yani yüzme ve atletizmde çok yarış var. Dolayısıyla madalyası da fazla. Bu ikisi de oldukça yüksek sporcuyla katıldığımız sporcular, bir daha doğrusu branşlar.
1: Pervis Aran
0: Önemli
1: hocamla
0: sporcularımız
1: birlikteyiz.
0: var.
1: Buyurun hocam. Bir hatırlatma yaptım çünkü hani kim konuşuyor demesin dinleyenler diye sık sık bu hatırlatmayı yapıyorum.
0: Peki. Şimdi şöyle, Akdeniz oyunları bir olimpiyatlar değil. Buraya en top sporcularımız şöyle katılıyor. Eğer yakın bir tarihte veya bu tarihlerde uluslararası bir yarışması yoksa katılıyor buna. Mesela bizim voleybol takımımız şu an işte bir başka bir şampiyonada olduğu için daha bir genç ağırlıklı bir takımla katılıyor. Ama çok önemli sporcularımız mesela Mete Gazoz orada. Biraz önce bahsettiğim çok önemli bir isim bu arkadaşımızla Rahmi Kaan. Karahan dünya şampiyonu oldu bir ay önce. Biraz önce de söyledim. Mesela bu da burada. Dolayısıyla önemli sporcularımız var. Madalya sıralamasında bu sene ilk üçe girebileceğimize kuvvetle inanıyorum. Genel madalya sıralamasında Akdeniz oyunlarında biz dördüncü sıradayız. İtalya 1, Fransa 2, İspanya 3. Biz Türkiye olarak dördüncü sıradayız. Fakat altın olarak bakarsak üçüncü sıraya çıkıyoruz. Bu da geçmişteki özellikle güreş ve halterdeki çok başarılı geçmişimizden dolayı söyleyebiliriz. Tekrar ediyor. Biraz önceki senin bahsettiğin konuya da değineyim. Akdeniz oyunları oldukça eski. Yani daha doğrusu eski derken 1900 olimpiyatlar kadar geçmiş yok ama 1951'den bu yana yapılıyor. Ve burada sporcular kendi durumlarını görmek için bu yarışmada da özellikle katılıyorlar ve ülkelerde mümkün mertebe buradan fazla altın çıkartmaya çalışıyorlar. Bir yerde bu da olimpiyatlara hazırlık olarak da değerlendirebiliriz. Buradan birazcık olimpiyatlara müsaade edersen
1: Tabii
0: geçeyim mi?
1: biz mesela yaz ve kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapabilir miyiz? Çünkü Erzurum'daki o müthiş etkinliğin mimarlarından birisiniz. Çok önemli bir
0: Teşekkür ederim.
1: şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Buyurun, olimpiyatlar için acaba Türkiye'nin gelecek karnesi nasıl şekilleniyor?
0: Şimdi şöyle bir olimpiyatlara bakalım. Olimpiyatlar bildiğiniz gibi 4 yılda bir yapılan dünyanın en büyük spor etkinliği. 2 yılda bir, 4 yılda bir yapılıyor dedik. 2020 yapıldı, 2024 Paris yapıldı, 4 yıl sonra 2028 Los Angeles yapılacak. 2032'de Brisbane, Avustralya devreye giriyor ve 2036. Bunun üzerinde dinleyicilerimizi de birazcık bilgilendirmek istiyorum. Bu önemli bir durum almaya başladı. Biliyorsunuz 2020'de kıl payı kaybettik Tokyo'ya karşı. 2036 için son derece iddialı bir şekilde Türkiye hazırlanıyor. Daha kararı verilmedi. Hangi şehirde yapılacağı 2029 yılında ortaya çıkacak. Kuvvetli adaylar var. Fakat şu aşamada en kuvvetli iki aday Hindistan ve Türkiye. Tabii burada ülke adından çok şehir ismini söylemek lazım. İstanbul ve Ahmedabad, Hindistan'da bir şehir bu. Bunun dışında Endonezya aday oldu. Nusantara, bu Endonezya'nın yeni başkenti. Bu üçü adaylığa müracaat etti. Bunun dışında Katar, Berlin ve Santiago, Şili. Bunlar da aday olma peşindeler. Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu seçimin nasıl olduğundan da çok kısa müsaade edersen bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen hocam, dinliyoruz. Perviz Aran hocamla birlikteyiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesi.
0: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, IOC yani International Olympic Committee'nin bir board'u var. Bu yaklaşık olarak 1-2 aşağı yukarı inmekle birlikte yaklaşık 105-106 tane dünyanın en ünlü spor adamlarından oluşan bir board burası. Ve bu kararı bunlar veriyorlar. Karar neye göre veriliyor? Kararın en başında şu geliyor. Artık IOC ülkelerin bir olimpiyat yapmak için milyar milyar dolarlar harcamasını sevmiyor. Dolayısıyla buradaki birinci kriter o ülkede bu spor dallarında faaliyet gösteren sporcuların yapabileceği gerekli tesis var mı? Burada İstanbul'un şansı oldukça yüksek çünkü İstanbul tesis bakımından gayet iyi. Sporcularımız da gün geçtikçe daha iyi dereceler almaya başladı. Seyirci iyi, coğrafi durumu iyi, ulaşımı kolay. Bir de şöyle gayri resmi olan bir kural var. Bu yazılı olmayan bir kural. Genellikle olimpiyatlar arada bir istisnası oluyor ama bir Avrupa, bir Avrupa dışı olarak geçmişte hep gitti. Dolayısıyla 2024 Paris'ten sonra 2028 Los Angeles'a gittikten sonra 2032'nin İstanbul'da olma şansı oldukça yüksek. Bunun için gerçekten Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak ve hükümetimiz de tabii burada garantör oluyor. Son derece etkin bir şekilde çalışıyor. Tabii bunun öncesinde çok önemli bir hazırlık daha var. Bunu da söylemek durumundayım. 2027 yılında Avrupa oyunları var. Bu bizim olimpiyat adaylığımız için, yaz olimpiyat oyunları adaylığımız için çok önemli bir gösterge olacak. Çünkü buradan, bu organizasyondan başarıyla çıkmak, hata yapmamak, uluslararası arenada Türkiye'nin ve İstanbul'un 2036 adaylığı için çok önemli bir gösterge olacak. Dolayısıyla İstanbul burada son derece şanslı bir durumda. En büyük rakibimiz biraz önce de bahsettiğim gibi Hindistan, Ahmedabad. Diğer şehirlerin pek o kadar etkisinin olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Katar'a zaten bir organizasyonu geçmişte verdiler. Berlin'e baktığımız zaman yerel halk bir takım vergilerinin artacağından dolayı pek bu tip işlere sıcak bakmıyor. Netice olarak 2029 yılının ortalarında IOC bu işe bir karar verecek. Diyecek ki biz bu olimpiyatları şu ülkede yapmak istiyoruz. İnşallah da İstanbul olur. Bu kadar yoğun gençliğin, spor tesisinin ve spora ilginin olduğu ülkeye ve şehrimize de bu yakışır. Birazcık da kış olimpiyatlarından
1: Lütfen.
0: bahsedeyim müsaadenizle. 2026 yılında kış olimpiyat oyunlarını Erzurum'a almak için oldukça uğraştık. Fakat Erzurum'daki şansımız, daha doğrusu kış olimpiyatlarındaki şansımız yaz olimpiyatlarındaki kadar yüksek değil. Zaten şu anda da bir adaylık süreci yok. 2026 Erzurum maalesef olmadı. Burada ilk ikiye dahi giremedik. Burada İsveç ve İtalya devreye girdi ve 2026 yılı kış olimpiyat oyunları bildiğiniz gibi Milano Cortina'da yapıldı. 2030 yılında ise Fransız Alpleri'nde yapılacak. 2034 yılında da Amerika Birleşik Devletleri Salt Lake City'de yapılacak. Kış olimpiyatlarında gerçekçi olarak bakarsak sporcumuz

0: sayımız yetersiz. Seyircimiz çok fazla bu işe ilgi göstermiyor. Tesislerimiz de çok yeterli değil. En önemli nedenlerden bir tanesi mesela Erzurum'un olmamasından bobsleigh denen bir disiplin var. Bu oldukça pahalı bir disiplin. Mesela bu disiplin Erzurum'da yok, Türkiye'de de yok. Biz bunu işte anlatırken İsviçre'de, Lozan'da dedik ki biz bunu Rusya'da, Soçi'de yapabiliriz. O da pek hoşlarına gitmedi. Yani belli sporcuları Erzurum'dan kaldır, Soçi'ye götür. Pek bunu sevmediler bu olaylar. Şimdi Tebin biraz önce söylemeyi unuttum. Şu Akdeniz oyunlarının bir sonraki etkinliği şeyde olacak, Makedonya'da olacak. Kosova, pardon düzeltiyorum, Kosova'da olacak, Priştine'de olacak ve bunu da iki ülkede yapacaklar böyle bir şeyi. Çünkü komşu ve yakın. Yelken müsabakalarını Arnavutluğun Dura şehrinde yapacaklar. 2030 seçildi. 2034'te tahmin ediyorum önümüzdeki yılki IOC Board'unda buna da karar verilecek. Benim burada söyleyeceklerim bunlar. Herhangi bir soru varsa
1: Abi süre bitti
0: memnuniyetle
1: zaten.
0: cevaplamaya
1: Saatler 19.20'yi gösteriyor. Siz nasıl geçer demiştiniz ama gördüğünüz gibi çok hızlı geçiyor saygıdeğer başkanım.
0: çalışıyorum. Peki, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tekrar gene. En kısa zamanda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Müthiş bir isim. Sayın Pervis Aran hocamla birlikte olduk. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin değerli yönetim kurulu üyesi. Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin heyecanı başladı. İkinci periyot Cedi Osman 41-30 önde olduğumuz mücadelede az önce görüntüye geldi. Serbest atışlar kullanıyoruz. Hırvatistan karşısında 4 dakika 58 saniye var ikinci periyodun tamamlanmasına ve 41-30 öndeyiz. Haydi 12 dev adam diyoruz ve voleybolda da heyecan başladı.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, Türkiye 22-15 Letonya karşısında ilk sette önde. 23. sayıyı atıyoruz ve ilk seti almak üzereyiz. Hattımızda süper bir isim var. A Spor'un değerli yorumcusu ve özellikle çok farklı bir bakış açısı ortaya koyarak özellikle de Fenerbahçe ve futbolda hepimizin yüreğine, beynine ve en önemlisi de aklına dokunan süper bir yorumcu. Ozan Zeybek bizlerle. Ozan Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sevgiler, saygılar. Herkese selamlar.
0: Efendim, şimdi dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin niçin bu durumda olduğunu düşünüyorsunuz? Bu arada 23. sayımızı aldık. 2 sayı sonra servis seti atacağız. Buyurun, top sizde Ozan Zeybek.
1: Şimdi bu durumda derken Fenerbahçe'nin durumundan memnun olmayanlar mı var?
0: Ben memnun değilim mesela. Lyon'la berabere kaldı. İlk maçta berabere kaldı. Lige gümbür gümbür girmesi gerekirken giremedi. Bu işle ilgili İsmail Kartal yorumlanıyor, tartışılıyor. Siz memnun musunuz efendim?
1: Çok şaşırtıcı geldi bana şu anda. Yani ben Fenerbahçelilerin genel anlamda memnun olduğunu düşünüyorum. Her şey yolunda gidiyor. Kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. İyi top oynayan Fenerbahçe var. Çok üst düzey, takdire layık bir teknik.

0: direktörü var. Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Kaybetti mi Fenerbahçe?
1: Yok, kaybetmedi.
0: Kaybetmeyen takımı nasıl eleştirebiliriz?
1: Peki Gençler Birliği skoru kaybedilmiş bir skor değil miydi?
0: Ah Emre Tilev, ah. Yani artık ironi mi yapalım, şaka mı yapalım? Bir anda senin bile yanında değilim ama suratın değişti diye düşündüm. Benden böyle bir şey
1: Yok
0: beklemiyordun
1: abi,
0: yanında, değil mi?
1: suratım değişmez. Senden her şeyi beklerim. Sen çünkü muhteşem bir yorumcusun. Hiç kimsenin görmediği,
0: Estağfurullah,
1: dedim ki
0: estağfurullah.
1: ben göremedim herhalde. Ozan
0: Estağfurullah.
1: hocam gördü dedim.
0: Herhalde bu saatten sonra ya da bu durumdayken benim övebileceğimi veya benim jargonumu bilen insanların böyle bir şey beklemesi
1: Yok, bir de
0: imkansız diye
1: kaybetmeyen
0: düşünüyorum.
1: deyince dedim herhalde Gençler Birliği maçını unuttu hocam, bir şey de diyemiyorum.
0: Yok, insanlar nasıl görmek istiyorsa onu duymak istiyor. Kulağına göre laf arıyor. Biz eskiden derdik ki ayağına göre pabuç arıyor diye. Kulağına göre laf arıyorlar. Fenerbahçe'nin yani şu kadrosu mındar oluyor. Halk dilinde sokak jargonuyla konuşayım, öyle söyleyeyim, mındar oluyor. Baştan yanlış yapılan bir konu var. Yani teknik direktör, Gençler Birliği maçı diyorsun. O gün al teknik direktörü İsmail Kartal'ı Gençler Birliği'ne, Metin Diyedi'ne Fenerbahçe'nin karşısına koy. Fenerbahçe kesinlikle Fenerbahçe kazanırdı. Lyon takımına bakıyorsun. Yılların Lyon'u Avrupa'da zaman zaman dönem dönem söz sahibi olmuş. Yine de hiçbir zaman kötü duruma düşmemiş gibi. Yani ciddi rakibi olabilecek, her zaman her döneminde ciddi rakibi olabilecek bir Lyon'dan bahsediyoruz. Teknik adamına bakıyorum, kadro yapısına bakıyorum. Sende muhteşem kadro var. Yetenek anlamında, isim anlamında, maddiyat anlamında, yani bedel anlamında. Tek tek baktığımızda Kantesi, Genduzisi, Talişka'sı, Semedo, Ederson, Lukaku'yu almışsın, bir tarafta Greenwood'u koymuşsun. Yani böyle bir kadron varken ama organize bir atak yok, doğaçlama oynayan, bireysel yetenek üzerine kurulmuş bir sistem, düzen var diyeyim. Yani o gün futbolcunun performansı iyi ise skor buluyor Fenerbahçe, ama karşı takım Fenerbahçe'nin oynadığı diğer takımlara bakıyorum. Seviyesi ne olursa olsun, kalibresi ne olursa olsun antrenör takımı olduğunu görüyorum. Şimdi sen istediğin kadar iyi futbolcular al. Bunları güzel harmanlayamadıktan sonra sonuç alman imkansız hale geliyor. Birçok takım şu anda lige kötü başlamış gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe'nin rakibi olabilecekler anlamında Galatasaray'ı, Trabzon'u, kendisi, Beşiktaş kısır bir skorla lider diyebiliriz. Yani puan sıralamasında birinci sırada da olmasa bu dört büyükler arasında kazanan tek takım oldu diye ilk haftada. Ama baktığımda Emre, yani tat vermeyen bir Fenerbahçe var. Şöyle bir durum var. Yani sen Gençler Birliği'ne kaybediyorsun. Hafta sonu Lyon'u kendi sahanda yenemiyorsun, hafta içi, hafta sonu Konyaspor'la bir kayıp da daha herhalde tarihe geçecek bir olay da izleyebiliriz. Fenerbahçe ligin 3. haftasında teknik direktör değişti durumuna bile gelebiliriz. Bu durumlara gelmemenin asıl yönetimin elindeydi. Yani Fenerbahçe yönetiminin yanlış tercihi ve son dakikada seçtiği İsmail Kartal'ın geldiği dönemi düşünelim lütfen. Basın açıklamasını düşünelim. Fenerbahçe TV'ye çıkmışlar. Dün başkanım beni aradı. Çok onurlandım, çok sevindim, çok gurur duydum. Bugün geldim, imza attım. Fenerbahçe'ye teknik direktör alacaksan her şeyle planlayacaksın. Son şansı sizlere soruyorum, dinleyenlere. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün ilk tercih, İlk sıradaki ismini mi alması gerekiyor kafasındaki, son sıradaki ismini mi? Yani yapılan işin tezatlığı burada. İsmail Kartal yedeğin yedeğiyken Fenerbahçe'de, bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak onu konuşuyoruz. Yani ben yıllardır sezonlardan birçok sezon konuştum bunu. Artık sanki İsmail Kartal'a karşı bir şey varmış gibi, şaka gibi artık bu işler. Yani Fenerbahçe bu konuda ciddiyetini kaybetmiş durumda. Birçok teknik adamla anlaşabilme imkanı varken son seçeneğini seçti. Santraforlarda, oyuncu tercihlerinde, kalecilerde, yani hangi mevki olursa olsun kulüpler bir liste çıkarırlar. Eğer varsa ki, bazı birçok kulübümüzde yok, laf olsun diye scout ekibimiz var veya transfer komitemiz var deriz. Birinci sırada şu olsun, ikinci sırada onu alamazsak bu olsun, üçüncü sırada bu olsun, dördüncü sırada Fenerbahçe'nin antrenörlük, teknik adamlık sınıfın tercihleri arasında son sıradakini aldı. İş buradan kötü başladı. Kadroya baktığımızda biz her sezon konuşuruz. Oo, tarihin en iyi kadrolarından biri. Dönem dönem tarihin en iyi kadrosu deriz. Şu kadroya kötü diyebilecek bir futbol adamı, bir teknik adam, bir ya da dış göz futbol sever olduğunu düşünmüyorum. Harika bir kadrosu var Fenerbahçe'nin şu anda. Yani beğenmediğim bir yanı varsa Emre sen de lütfen burada belirt ki onun üzerinde de konuşayım. Fenerbahçe'nin hayır şu çok güzel kadrosu var diyorsun. Mesela savunma hattı uçağı ettikten sonra Ake Şkriniar ben iyi bir ikili olacaklarını düşünüyorum.
1: Hocam bekleri ben şey öyle düşünüyorum ya. Sözünü balla keseyim. Soru sorduğun için yanıtlıyorum. Buyur. Yoksa çok güzel anlatıyorsun. Ben Fenerbahçe teknik direktör buluyor takım bulamıyor. Takım buluyor teknik direktör bulamıyor. Böyle bir ikilem yaşıyor sanki.
0: Ya Fenerbahçe'nin bir şeyi var. Benim anlaşılsın diye ekranlarda elime telefonu alırım bak. Hepimiz kullandığımız için şarj etme olayını anlatırım. Fenerbahçe her sezon tam bu işler hazırlıklar yapılırken transferlerin son gününe %80'e 90'a gelmiş şarjdan çıkarıyor. Bir kez %100 yapıyorum. Yani bir, bu ne demek? Bir, yani mevkisel anlamda da dönem dönem ya devre arasını düşünelim geçen sezon. Bütün mevkilerde üst düzey oyuncun var bir santrafor almıyorsun. Şampiyonluğu kaçırıyorsun. Şimdi de bence çok iyi bir kadrosu var. Şu kadronun çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Ama bu kez de teknik direktörü yok. At sahibine göre kişiler. Yani o kadar. Ben dönem dönem böyle dost sohbetlerinde de televizyon programlarında da sorarım. Sana göre bir teknik adamın takıma etkisi yüzde kaçtır derim.
1: Bence
0: Emre Tilev sen ne dersin buna?
1: Rahat %60'tır, 65'tir.
0: Bak bravo. Hiç bunu belki seninle konuşmadık. 60'ın altında ben kesinlikle söylemem ama 50'nin altında yorum yapan olursa da o futbol muhabbeti yapmamıza gerek yok. Anlatabildim
1: yırttım
0: mi?
1: Yani.
0: Bazı insanlar
1: yırttım.
0: Var
1: mı? Evet, İdare edilirim.
0: Her zaman lütfen ara. Aramasız bırakma.
1: Peki Lyon maçında evet. Bir umudun var mı turu geçmek adına?
0: Ya avantaj cebimdeyken sen son zamanlarda Fenerbahçe stadını hiç böyle gördün mü? Maçı izleyenler lütfen bir söyleyin. Ben eskiden kızıyordum taraftara. Ya ben bir Fenerbahçeliyim. Galatasaray'a imrenerek, kıskanarak bakıyorum diyordum. Galatasaray taraftarı sanki hafta içi koro çalışması gibi statta buluşmuşlar. Nasıl senkronize olabilir bu işler? Nasıl birbirine bağlantılı? Rakip takımların vites gücünü düşürüp yükseltmeyi çok iyi beceriyorlar diyordum. Fenerbahçe örnek alsın, örnek alsın. Müze geziyormuş gibi, alışveriş merkezi geziyormuş gibi stada gitmeyin diye defalarca seslendim. Ama bakıyorum bu sezon başka bir hava geldi. Şimdi şu var. Takımlarda böyle büyük takımlarda bunlar dünyayı kurtarmıyor. Savaş ordu falan filan böyle bu cümlelerden bu kelimelerden uzak duruyorum ama büyük kitlelere hitap ettiği için bugün Fenerbahçe dediğiniz Türkiye'si Türkiye dişi 35-40 milyon 50 milyon kişiye hitap ediyor. Böyle büyük kitlelere hitap ettiğinde bu işin başında lider ruhlar olması lazım. Aziz Yıldırım mikrofonu uzatıldığında, mikrofonu aldığında saatlerce konuşabilir ve senin yüreğine, ruhuna dokunabilir. En büyük yeteneklerinden biri budur. Hitap yeteneği, liderlik vasfını ortaya koyma yeteneği. Yani sadece güzel konuşmak anlamında değil, racon kesebilme, birilerini karşıdakini etkileyebilme. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün böyle olması lazım. Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izliyorum. Bir Fenerbahçeli olarak bugün diyorum şurada şu takımın başında Fatih Terim olsaydı nasıl kükrerdi acaba diyorum. Bunları yaptırtabilecek olan teknik direktördür. Teknik direktör teknik ekiptir. Ama ben Fenerbahçe'nin bu konuda çok zaaflarının olduğunu düşünüyorum. Ve düzeleceğini de tahmin etmiyorum. Bazı şeyler vardır. Süre ver kardeşim. İşte zamana ihtiyacı var. Var takımın zamanı.

0: Bugün Beşiktaş kulübünde, Beşiktaş'ın oynadığı futbolda en çok göze batan isim kim?
1: Ben
0: İtalyano.
1: bence
0: Teknik
1: İtalyano
0: adamından
1: ile
0: bahsediyoruz.
1: birlikte Önder Özen'in de hakkını vermek lazım.
0: Bak onu başarı elde ettikten sonra konuşacağım Önder Özen'e. Çünkü bunlar bu tercihler Önder Özen'in tercihleri diyeceğim. O sırasını beklesin. Onu az solist gibi çıkaracağım sahneye. Anlatabildim mi? Önder Özen şu anda bugünlerde onu konuşmayacağım. Çünkü ortada bir yani yeni bir şey var. İtalyano da yeni diyeceksin. Söylediklerinde hayır. Yeni gelip de bunları becerebilmesi çok önemli. Önder Özen belki de Türkiye'de yeni bir çağ başlatacak. Yani artık takımların hangi mantıkla, hangi düzenle çalışmasını ortaya çıkaracak. Şampiyonluk değil bu sadece. Ama ciddi anlamda şu futbolu, şu ciddiyeti gösterdiği sürece Beşiktaş, biz belki yıllarca Önder Özen sistemi vardı, hatırlar mısınız? Düzeni vardı diye örnek göstereceğiz. O yüzden onu bekliyorum. Ama doğru tercih yaptığında şu anda söyleyeyim. Önder Özen'i hiçbir zaman da eleştirmiyorum, onu da söyleyeyim. Hani zaman bekliyorum dediğim, zamanı geldiğinde konuşmak daha değerli olacak. Bugünlerde konuşursak başka bir havaya, başka bir şeye yönlendirmiş olabiliriz. O yüzden bekliyorum. Velhasıl ez cümle, yani baktığımızda Fenerbahçe takımı şu anda Türkiye'nin hep biz sezon öncesinde transfer zamanlarında transfer şampiyonu kim deriz? Çok büyük oyuncular getirmek veya şunu yapmak anlamında söylemiyorum. Kadro kalitesi anlamında ben Fenerbahçe'yi beğeniyorum. Ama teknik adam konusunda sınıfta kalıyor diyorum. İdare eder not da veremiyorum. Yani şimdi senin kadron iyi peki derecelendirirken teknik adamın orta bile değil zayıf diyorsam bu işin olmayacağı baştan belli. Şu var, bu takım şampiyon olur mu bu hocayla? Olabilir. Neden olabilir? Çok üst düzey oyuncular olduğu için olabilir. Oyuncu performansına dayalı olacak. Ama normalde ben de diyorum ki böyle bir kadron varsa niye büyük bir teknik direktör getirip de bu işi zorlamanın, zora sokmanın, risk atmanın anlamı var size göre diyorum.
1: Sevgili Ozan, pek çok
0: Ben
1: mesaj
0: şunu
1: var.
0: söyleyeyim. Ben yönetimin ve Aziz Yıldırım'ın da İsmail Hoca'dan memnun olduğunu düşünmüyorum. Onu da belirteyim.
1: Balyer diyor ki sana, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kadroları teknik adamlara bir boy büyük mü geldi? Malzeme sağlam. Dünyanın en güzel eti Kobe eti getirilmiş. Ahçı yani yapalım diyor.
0: Şimdi ben Fatih Tekke için bunu söylemek istemiyorum. Çünkü Fatih Tekke'nin şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu kimse dile getirmiyor. Son iki televizyon programımda Trabzonspor konuşurken şunu söyledim. Ben Trabzonspor'da da kısa bir süre görev almıştım, çalışmıştım. 2007 yılında, üzerinden 19 yıl geçmiş dile kolay. Bazı kulüplerde çalıştığımda böyle biz kulüp menajeri, sportif direktörlük görevlerinde bulunmuştum. Şu var, teknik adamın ruh halini en iyi ben bilirim. Yani şey olarak, mevkisel veya sıfatlandırma olarak yardımcısından da iyi bilirim. Kulüp menajeri çok iyi anlar bu işten. Çünkü onunla birçok şeyi konuşur, paylaşır. Yardımcıları dominant teknik adamların yanında sessiz kalırlar. Bazı fikirlerini bile belli edemezler. Fatih Tekke'yi ve Trabzonspor'u konuşurken son iki televizyon programında dedim ki Fatih Tekke'ye 2 gün zoraki izin verin. Fatih Tekke tatil yapmamış. Hani biz bazı konularda metal yorgunluğu falan deriz ya. Fatih Tekke'nin vücudundan bu okunuyor. Ya git kardeşim sen izin yap desen de gitmez. O tesiste yatar kalkar. Ama bu bir nefes alması lazım. Fatih Tekke'nin bunu mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Fatih Tekke başladığı günden bu yana yemek molası bile vermemiş. Yani bu ironi yaparak bunu söylüyorum. Mutlaka bunu yapması lazım, bir nefes alması lazım. Kendisine katkı sağlayacak bir tane de teknik ekibe ekstra, herkes kendi yol arkadaşlarıyla devam etmek ister. Yeni bir kanada ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yeni bir isme, yeni bir ruha, yeni bir dokunuşa ihtiyacı var diye düşünüyorum. Fatih Tekke'nin teknik adamlığının eleştirme noktasında hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü geçen sene gösterdiği performans bu kadroyla, o kadroya yani o kadroyla yapabileceği en üst seviyedeydi. Ufak tefek böyle bazı haftalarda teklemeler olsa da. Şimdi iş biraz daha büyüdü. Ben bunu da yakın tarihte kaldırabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle pas geçmiyorum. Yani Fatih Tekke konusunda destekçiyim. Ama İsmail Kartal 4. kez gelmiş. Başkanın 25 yıl önceki başkanın gelmiş. 16 yıl önce ilk defa göreve gelen İsmail Kartal'ın gelmiş. 6 yıl önce sattığım santraforun tekrar gelmiş. Bir de şunu söyleyeyim mesela.

0: Vedat Muriç santraforun tekrar gelmesi. Toplama kampı gibi. Eskilerle devam ediyorsun. Başkan ben son kez geliyorum, bir yılına geliyorum dedi. Yeni bir ruhla gelmesi lazımdı. Aynı silah arkadaşlarıyla devam etmemesi lazımdı. Vedat Muriç konusunda da ellerinize bakın lütfen şimdi. Aynı parmaklar, beş parmak bir sağ tarafta, beş parmak sol. İkisi de aynı. Vedat Muriç'i sol elim olarak söylüyorum. Eğer ücretsiz geliyorsa, bonservissiz geliyorsa, 2 milyon euroya geliyorsa çok büyük iş yapmışsın Aziz Başkan deyip Vedat Muriç'i karşılamaya giden bir grupta olabilirdim havalimanına. Hayatımda hiç gitmedim ama böyle bir şey yapabilirdim. Bunu da böyle anlaşılsın diye anlatıyorum. Sağ elime baktığımda yine Vedat Muriç, ikisi de aynı. Parmaklarımı ayırt edemiyorum iki elimle. İkisinin de boyutları, tipleri aynı. Yine Vedat Muriç sağ elimde. Ama 15 milyon euroya gelmiş. Senelik 6 milyon euroya gelmiş. Benim için fiyasko bir transfer. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
1: Çok iyi anladık.
0: Aynı maldan bahsediyoruz. Hangi şartlarda nasıl aldığın çok önemlidir. İnsan bunların psikolojik etkisinde kalabilir ve karşı tarafa da bunu yükleyebilir. Ama biz Vedat Muriç kötü oyuncu, kötü transfer demiyorum ama kimse hiçbir Fenerbahçe'de Vedat 20 tane gol atar falan filan diye düşünmesin. Burada yine hücum hattı, fantastik oyuncuları Asensio, Talisca, Fenerbahçe'nin kısa tarihte de ya
1: Lukaku geldi
0: Talisca'dan ya
1: şimdi.
0: Asensio'dan, Asensio'dan veya Talisca'dan vazgeçmesi lazım. Asensio, Talisca ikilisi özellikle şu anda en çok skor bulan oyuncu, en fantastik oyuncun, en kreatif, en yaratıcı, en güzel özelliklere işte futbol sever gözüyle baktığında raket gibi ayağı var dersin. Benim gibi futbol adamı gözüyle baktığında bu Talisca benim başıma dert olabilir her an derim yardımcıma. Ne yapacağız bunu? Adam 89 dakika benim takımıma yük oluyor. Bir tane şutu gol oluyor. Taraftar onu istiyor. Bu tarz riskli oyuncular hiçbir zaman sevmem. Yani artık futbolun ne kadar fiziksel anlamda güç gerektirdiğini hepimiz görüyoruz oynadığımız maçlarda da. Ne oldu? Lyon maçından sonra ben 3 haftadır diyorum Fenerbahçe bu kadro teknik anlamda süper, kalite anlamda süper, fiziksel anlamda zayıf. Fiziksel anlamda zayıf dediğimde iyi başlangıç yapamadılar mı? Sezon kampları, ilk kamplar iyi geçmedi. Onu söylemek istemiyorum. Bunlar zaten hepsi büyük oyuncu. Bunlar zaten tembel oyuncu. Öyle çok koşup, efor sarf edip de değil. Yetenekleri ve zekalarıyla işleri götürebilen oyuncu. Bunları biraz daha ateşleyici, bunları daha çok konsantre edebilecek, bunları daha çok motive edebilecek bir teknik adam lazım burada. Baktığımda da Fenerbahçe'de bu tarzda birisini göremiyorum şu anda. Mourinho'yu denedik, Jesus'u denedik. Olmadı kardeşim diyorsun. Her sene şampiyon olamıyor takımlar. Ama bugün bu takımın başında Mourinho veya Jesus olsaydı Aziz Yıldırım başkanlığında bence şampiyonluğun bir numaralı adayı olurdu.
1: Hocam çok güzel anlattın. Süren bitti ama çok soru var sana. İçinden bir tanesini seçtim. Diyor ki Dirk Kuyt 1,5 milyon euro alıyor. İsmail Kartal 1 milyon euro alıyor. Bu tezat değil mi diyor.
0: Şimdi bunun kanıtlanmış bir durum olmadığı için bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bu hepimizi şey yapabilir,
1: Zan
0: taca
1: altında
0: çıkarabilir.
1: bırakabilir.
0: Evet, zan altında bırakabilir. Ben yani şimdi bunun yönetimin böyle kritik de bir hata yapacağını da düşünmüyorum. Bu çünkü iki kişinin bildiği sır değildir. Bugün olmasa yarın eleştiri, yani bu mutlaka gündeme gelir. Ben bunun gerçekliğine inanmıyorum.
1: Hocam nefis konuştun. Birisi şöyle yazmış. Ozan hocam Çeşme'de bir gün gidin 3 saat yayın yapın oradan demiş. Gideriz.
0: İnşallah seninle televizyon programı yapalım Emre Tilev.
1: Hocam beni hiçbir televizyon almıyor.
0: Biz televizyonculuğu sizleri izleye izleye öğrendik, sevdik. Yorumculuk bir
1: Eyvallah ya.
0: şeyidir bu yani bu. Ben hep bunları dile getiririm. Yani eskilerin yeri de sen eski diye tabir ediyorum. Eski benim gözümde
1: Yo,
0: değerlidir
1: ben
0: böyle
1: dinozorum
0: şeylerde,
1: ya, onu kabul
0: mesleki
1: ediyorum.
0: konularda. Bak, mesleki konularda çok değerlidir benim için. Şimdi bu böyle dediğimde de eskiye rağbet olsa. Hayır, ben de soru soruyorum insana, benle böyle inatlaşanlara mesleki anlamda diyor. Bugün kalp ameliyatı olmak istesen 32 yaşındaki doktoru mu tercih edersin diyorum. 62, 58 hangisini tercih edersin? Buyur buradan yani başla diye konuşmaya diyorum. O yüzden sektörlerde eski diye tabir ettiğim kişiler her zaman böyle bir şeyler alabileceğim. Masaya oturduğumda her zaman satmaya çalışmıyorum. Buraya bağlandığımda belki iş cümle, bir ders, bir konu senden öğreniriz diye biz de sizlerin çıraklarıyız.
1: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben sizin çırağınızım. Bir televizyon kanalı açarsan beni kesin alırsın. Buradan bu imelenmeyi aldım. Bu gazla gidiyorum Yakup Çınar'a ama önce reklama. Çok teşekkür ediyorum Ozan Zeybek. Bu kadar iş
0: Sağ
1: yoğunluğunda
0: olun.
1: beni kırmadın.
0: Sağ olun. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar herkese.
1: Efendim süper bir isim. Ozan Zeybek'le bir araya geldik. Bu arada Berk atmış. Diyor ki

0: Başkan Aziz Yıldırım bugün Samandıra Can Bartu tesislerini ziyaret etti. Cihan Kamer, Mahmut Uslu, Teknik Direktör İsmail Kartal, Teknik Heyet futbolcularla bir araya geldi. Ve orada ben Aziz Sil'in yapılmıştır diyorum, böyle hafif bir Aziz Sil'in olmuştur. Bu arada Letonya karşısında milliler ikinci sette de çok rahat bir oyun çıkartıyorlar. İlk seti zaten almışlardı. İkinci sette antrenman havasında geçiyor. Zaten rakip değiller. Kızlar kenarda oynuyor, zıplıyor. Ben de bir taraftan maçı seyrediyorum. Ama çok keyifli. Ozan'ın sohbeti muhteşemdi. Yakup Çınar'a gideceğim. Basketbolda da ilk iki periyodu önde kapatmıştık. Onu hemen belirtelim. Şimdi üçüncü periyot başlayacak az sonra. Hırvatistan'la oynuyoruz. Dolu dolu bir gündeyiz. Benden sonra tabii ki maç yayını var. Erzurumspor Galatasaray maçı. O maçla ilgili ayrıntıları konuşacağız ama önce Yakup Çınar'a gideceğim. Yakup Çınar bakalım neler söyleyecek. Reklamlarla.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Diyorum.
1: Tamam abi.
0: Efendim şimdi de attığımızda bir başka süper yorumcu var. Yakup Çınar Galatasaray'ın adeta MR'ını çekiyor. MR'ını çekmekle kalmıyor. Galatasaray'ın RNA'sına kadar iniyor ve bizi bilgilendiriyor. Hattımızda Yakup Çınar var. Yakupcuğum hoş geldin.
1: Abi teşekkür ederim güzel sözlerin için. Türkiye'nin en iyi spikeri, en güzel spikeri, en güzel sesine sahip spikeri Emre Tilev'den bunları duymak onur verici.
0: Karşılıklı kompliman ve birbirimize yürüdüğümüze göre.
1: Yıkama yağlama diyelim.
0: Tamam dinleyici kessin sesini artık diye.
1: Ya ben gerçekçiyim abi.
0: Ben yani. De gerçekçiyim Yakup. Valla bak ben abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Çok az adamı takip ediyorum Galatasaray'da. Mesela bak seni takip ediyorum. Nevzat'ı takip ediyorum. Ve Serhan Türk'ü takip ediyorum. Yani üçüncü bir isim yok. Yani Oğuz abiyi zaten hani beraber çok uzun süre program yaptık. O yüzden yani evet. Oğuz abi onun içine başka kimseyi takip etmiyorum. Ve bilgilere, yorumlara, analizlere baktığımda da çok keyif alıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen ığlamıyorsun. Diye konuşmuyorsun. Akıyorsun abi. Serhan'la da onu konuşuyoruz. Serhan da akıyor. O yüzden bunlar değerli. O zaman bir aksana neler oluyor Galatasaray'da?
1: Ya Galatasaray'da ne oluyor? Bir kere transfer sürecinin oldukça gecikmesinden dolayı Galatasaray taraftarının ciddi bir rahatsızlığı var tabii ki. Ama nihayetinde süreç artık sonu 13 günlük döneme girdi. Transferin bitimine 13-14 gün kaldı. Galatasaray bu 2 aylık süre içerisinde 2 oyuncu kadrosuna kattı. Lezio Gocuk bu orta sahaya transfer edilen ama daha bizim sahada göremediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bir de Mertens'in ayrılığı sonrasında mutlaka ve mutlaka Galatasaray bir 10 numara transferi yapmayı düşünüyordu. Nitekim Lokomotiv Moskova takımından Alexey Batsagov 21 yaşında genç yetenek son 5 sezondur Rusya liginde çift haneli istatistiklere ulaşmış bir futbolcuydu. 30 milyon euro verdi dün getirdi oyuncuyu. Bugün Galatasaray Erzurumspor'la karşılaşacak. Oyuncu uzun bir yolculuğun ardından yorucu şekilde İstanbul'a geldiği için bu maçın kadrosunda yer alamayacak. Dün Galatasaray kafilesi Erzurum'a giderken oyuncu da Rusya'dan İstanbul'a gelmişti. Şimdi sadece bu transferlerle dönem kapatılacak mı Galatasaray adına? Hayır tabii ki. Galatasaray yönetimi şu anda ciddi anlamda mesai harcıyor ve Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek adına 3-4 tane daha oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Emre abi toplamda bu iki transfer dışında 4 transfer daha yapmayı planlıyor Galatasaray. Şimdi dinleyenler diyecek ki 2 ayda 2 transfer yapabilen yönetim son 12-13 günde 4 transferi nasıl yapacak diye. Plan belli, görüşülen oyuncular belli. Sadece burada onay verilmesi gerekiyor. Galatasaray bir tane forvet oyuncusu, deneyimli bir forvet oyuncusu. Bir tane kontenjan U23 sol kanat.

0: Ford oyuncusu. Bir de takımdan ayrılması gündemde olan Lemina var. Lemina ayrılırsa orta sahaya daha böyle efektif, daha fazla katkı sağlayabilecek bir oyuncu transfer edecek. Onun dışında Ümit Aktağ ya da Yusuf'tan bir tanesini de Yusuf Akçiçek'ten bir tanesini de stopere kadrosuna katmayı planlıyor. Böyle bir düşünce var. Özellikle forvet konusunda Stuttgart forması giyen Demirovic ile görüşmeler devam ediyor. Bu sezon Stuttgart önemli isimler kadrosuna kattı. Büyük ihtimalle Demirovic kadrodan ayrılacakmış gibi duruyor. Beklentileri 25 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euroluk teklif yaptı. Böyle 17-18 milyon eurolara bitebilecek bir transfer. Öyle gözüküyor. Çünkü oyuncu Almanya'da Stuttgart'tan 2 milyon 2,5 milyon euro seviyelerinde maaş kazanıyor. Galatasaray'ın teklifi 4 milyon euro. Osimhen'in yanına Icardi'nin yokluğunda daha tecrübeli bir isme gitmek istiyor ki yeni sezonda Okan Hoca'nın planlamalarından bir tanesi Osimhen'i tek forvet değil çift forvetle sahaya sürmek var Galatasaray takımını. O yüzden deneyimli bir forvet arıyor. Sol kanat içinde yine Tottenham'da forma giyen Matis Tel Galatasaray'ın gündeminde. Demirovic olmazsa Crystal Palace forması giyen İsmail Sarr var. Ki Dünya Kupası'nda Senegal'le inanılmaz iyi performans göstermişti. Şu anda Crystal Palace'ın en değerli oyuncularından bir tanesi. Yaklaşık 55-60 milyon euro piyasa değeri var. Demirovic olmazsa bu oyuncuyla alakalı da Galatasaray'ın girişimleri söz konusu. Hatta 35 milyon euroluk da teklif yapmışlardı ama kulüp 55 milyondan aşağı bırakmak istemiyor. Onun dışında orta saha için de az önce bahsettim. Birkaç gündür Torreira ve Lemina'nın ayrılacağına dair haberler çıkıyordu. Torreira büyük ihtimalle takımda devam edecek. Galatasaray'da senelik 5 milyon euro kazanıyor ve maaşına zam bekliyor. Çünkü geçen sezon biterken Galatasaray yönetimi Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı ve Torreira'ya zam yapmayı planlıyorlardı. Bu durum şu anda çok konuşulmadığı için bu durumdan rahatsız Torreira. Zam bekliyor ve özellikle İtalyan basınında menajerinin çıkardığı haberlerde diyebiliriz. Çünkü şu anda Torreira'nın Galatasaray'da kazandığı maaşı Arabistan dışında ona verebilecek kulüp açıkçası yok. Ayrıca Galatasaray'da hani Torreira ben gitmek istiyorum derse 25 milyon euro bonservis getir. O zaman gidebilirsin diyor ki bu transfer piyasasında özellikle bu dönemde fiyatlar inanılmaz uçmuş durumda. Kimin kapısını çalsanız 50 milyon eurodan başlıyor pazarlıklar. O yüzden Galatasaray Torreira'yı çok kolay kolay gönderecekmiş gibi durmuyor. Eğer ki Lemina giderse ki onun gitme durumu söz konusu Galatasaray kulübünün içinden aldığımız bilgiler de o yönde. Yine Tottenham'ın gözden çıkardığı Pape Matar Sarr, Senegalli oyuncu. Yine 23 yaşında genç bir oyuncu. Onun dışında düşük ihtimal de olsa Galatasaray yönetiminin hayallerinden bir tanesi eğer Mourinho gözden çıkarırsa Kamavinga'yı kadroya katmak.
1: Bunlar 11 gün içinde olabilir mi sence?
0: Abi çok zor, çok zor ama şöyle transfer piyasasında rakamlar inanılmaz yukarıdaydı. Şimdi kadrosunu boşaltmak isteyen takımlar var. Bu bahsettiğim oyuncular kendi takımlarının gözden çıkardığı oyuncular. Durum böyle olunca hani bugüne kadar da Galatasaray genelde pazarlıkları çok dip rakamlardan açıyordu. Bugünden sonra mecburen 3 en az 3 toplamda 4 transfer yapması gerekiyor. Valla mevcut kadroda ofansif anlamda şu anda Galatasaray'da Çorum Spor maçında da gördük. Sağda Sane oynuyordu, solda Barış oynuyordu. 10 numarada Yunus oynuyordu, forvette Osimhen vardı. Bu oyuncuların yerine oyuna girebilecek oyuncu yoktu. Çünkü geçen sezon kadrodan Icardi gitti, Noel Ant gitti. 5
1: tane kiralık Aspirin'de oyuncudan 4'ü gitti değil mi?
0: Evet, Ahmet Kutucu ve bunların hepsi de ofansif yani hücum oyuncusuydu. O yüzden Galatasaray'ın hücum anlamında en az 3 transfer yapması gerekiyordu. 10 numarasını aldı Galatasaray. Bir forvet ve bir kanat transferini de orta saha ve stoperle birlikte bu 13 gün içerisinde bitirmesi gerekiyor Emre abi.
1: Yakup Çınar bizlerle birlikte çok değerli Galatasaray yorumcusu, spor yazarı. Yakup, Ahmet Kavukçu'yla Sayın Serdar Dursun Özbek arasında bir problem var mı? Bir de Serdar Güzelaydın, keza yine farklı isimler Fatih Altaylı tarafından dile getiriliyor ve bunlar işte gündeme getiriliyor. Spor AŞ'nin içine alınmaya çalışılıyor gibi Fatih Altaylı'nın sızan bilgiler şeklinde verdiği haberler var. Bora Yargıç da sabah benim yayınlarıma bağlandığında şunu söylüyor: Galatasaray'ın ciddi anlamda maddi sorunu var.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Galatasaray şu anda Fenerbahçe'den de, Beşiktaş'tan da, Trabzonspor'dan da mali anlamda daha güçlü. Evet, cash ödeyebileceği, şu anda hiçbir kulübün ödeyebileceği para yok. Galatasaray mesela Batragol transferini yaparken 10 milyon euro peşin verdi. Kalan 20 milyon euroyu 2,5 yıl içinde taksitlere böldü. Yani özellikle bu 5 dakikadır konuşuyorum, 2-3 kez şunu tekrarladım. Dedim ki bu sene piyasa çok yüksek.
1: Evet.
0: Galatasaray Canuzun'a gitti. Canuzun için Frankfurt 50 milyon euro istiyor. Şimdi Galatasaray 25 artı 5 milyon euro teklif yaptı. Yani Galatasaray'ın kasasında para var. Ama Galatasaray Avrupa'da henüz daha hiç kimseden teklif almamış Canuzun için 50 milyon euro ödemek istemiyor. Galatasaray Leao'ya gitti. Milan'da gözden düşmüş durumda şu anda. Evet, prime dönemi 100 milyon euroydu ama şu anda isteyen takım yok. Milan'dan kesin olarak ayrılacak. Amorim kesin gönderecek. Takımın problemli oyuncusu olarak bakılıyor. Galatasaray bu oyuncu için 30 artı 5 milyon euro, 35 milyon euroluk teklif yaptı. İtalyanlar 55 istiyor. Şimdi aradaki 20 milyon euro büyük fark. Bunu ödemek istemiyor. Aslında Galatasaray'da para var ama gidilen oyuncuların fiyatları çok yüksek olduğu için bu transferler şu ana kadar gerçekleşmedi. Rus oyuncu 30 milyon euro. Yani paranız olmasa mesela alabilir misiniz? Ya da işte paranız olmasa Demirović için Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis teklif edebilir misiniz? Ya da Galatasaray Martinelli'yi almak için Arsenal kulübüne 45 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Ve Arsenal dedi ki kardeşim ben bu adamı 60'tan aşağı bırakmıyorum. Oyuncu da ben Türkiye'ye sıcak bakmıyorum dedi. Ki İsmail Asar, Crystal Palace'ın en önemli oyuncusu, sağ kanatta, sol kanatta, forvetti ve forvet arkasında oynayabiliyor. Yani hücuma zenginlik katabilecek üst düzey bir oyuncu. Galatasaray bu transfer için 35 milyon euro teklif yaptı. Rakamı 45'e kadar çıkarmayı planlıyor. Onun dışında Serdar Güzelaydın konuşabilir, Abdullah Kavukçu konuşabilir. Galatasaray başkanlık kulübü. Ya başkan ne derse son tahlilde o olur. Evet, Okan Hoca da çok fazla oyuncu istiyor, pahalı oyuncular istiyor ama şartların uyduğu oyuncu hangisi ise son tahlilde başkan karar veriyor ve onu alıyor. Ya Galatasaray'ın her kulübün maddi anlamda sıkıntıları var ama Galatasaray'ın Süper Lig'deki bu anlamda eli en rahat olan kulüplerden biri olduğunu söyleyelim ki Galatasaray geçen sezon 170 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Osimhen, Singo ve Uğurcan Çakır'ın paralarını bir yıl içinde ödediler.
1: Peki hani, evet, Yakupçılar buyur.
0: Evet abi.
1: Son sorum olsun. Son 5 dakikanın içerisindeyim. 4,5 dakikanın. Bu akşam bir Erzurum Tabii. maçı var. Galatasaray yüksek rakımda oynayacak. Erzurum'da oynayacak. İlk maç beraberliği. Nasıl bir maç bekliyorsun? Neler olur? Ve en önemlisi burada yeni transfer zannediyorum oynayacak mı yoksa yedekler arasında mı?
0: Yok, gitmedi abi. Kafilede Götürme. Değil. İstanbul'da kaldı. Erzurum maçı olduğu gün zaten takım gitmişti, kafilede değil kendisi.
1: Peki nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Geçen hafta Erzurumspor'da ligin yeni takımı ve bir diğer yeni takım Ahmet Spor'la karşılaşmıştı. 2-0 mağlup olmuşlardı. Kadroya baktığımız zaman yani çok mütevazi bir kadrosu var. Onlar da yeni yeni transfer yapmaya çalışıyorlar. Galatasaray ben geçen hafta Beşiktaş maçını yerinde takip ettim. Trabzonspor maçını yerinde izledim. Fenerbahçe maçını televizyondan izledim. Galatasaray'ın ofansif anlamdaki eksik kadrosuna rağmen bence ligin ilk haftasında en iyi futbolu yine Galatasaray oynadı. Galatasaray Çorum maçı 7-1-7-2 falan bitebilirdi. Ama o gün mesela Sané gününde değildi, Barış Alper Yılmaz gününde değildi ve katkı sağlayamadılar. Osimhen 2 tane gol attı. Yunus maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Ama Çorumspor'la berabere kaldık. Tabii ki bu tartışmaların odağındaki isimlerden bir tanesi Okan Buruk oldu ama elindeki kadroda zaten oyuna alabileceği hücum oyuncusu yoktu Okan Hoca'nın. Bugünkü maç özelinde kadronun çok değişeceğini düşünüyorum.

0: düşünmüyorum. Geçen maç sadece Sané çok tutuktu. Belki bugün Sané'yi dinlendirip onun yerine Yunus Akgün, çünkü maçın en iyilerinden bir tanesiydi.
1: Bu arada
0: Orijin
1: Can
0: olan
1: Uzun'la
0: benim...
1: ilgili Göksen'in bir haber atmış. Sana da söyleyeyim. 2 gol 2 asistle oynamış. Frankfurt'ta dakika 45, 10-0 önde Frankfurt kupada.
0: Ya muhtemelen Almanya 3. lig ya da 4.
1: Tabii,
0: ligde
1: gazoz
0: kuruluyor.
1: Rakiptir.
0: Evet, muhtemelen. Abi kötü oyuncu değil Can Uzun. Can Uzun potansiyeli olan bir oyuncu ama Galatasaray hani o potansiyele ulaşacak mı, ulaşmayacak mı soru işareti olan oyuncu için 50 milyon euro ödemek istemiyor. 25 artı 5 30 milyon euro ödemek istediler ama Almanlar da bırakmıyor rakama. Tekrar Erzurumspor maçına gelecek olursak kadronun değişmesini çok beklemiyorum. Kalede büyük ihtimal yine Uğurcan olacak. Salah'ı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, sol tarafta İsmail Jakobs. Orta sahada bu kez Yunus'u sağ kanatta görüp Leroy Sané'yi yedekler arasında görebiliriz. Okan Hoca maçın gidişatına göre oyuna alabilir kendisini. Orta saha büyük ihtimalle Lemina, Torreira, Gabriel Sara üçlüsünden oluşacak. Sağ tarafta Yunus, sol tarafta Barış, ileri uçta da Osimhen olacak. Osimhen de bugün Galatasaray'ın sezona iyi başlangıç yapan ismiydi. En büyük kozu olacak Erzurum deplasmanında. Ben Galatasaray'ın rahat bir galibiyetle Erzurum'dan döneceğini düşünüyorum.
1: Bu arada ilk bilen senin sayende oluyoruz bizler de. Demirović dedin. Bosna Hersekli santrfor Ermeni'nin Demirović'in Stuttgart'a yapılan teklif 15 milyon euroydu. Büyük ihtimalle 20 milyona da çıkmaya hazırmış Galatasaray. Transferin bittiği iddia ediliyor Alman kaynakları tarafından. Birkaç Alman kaynağına baktım.
0: Abi Galatasaray çıkmayacak 20'ye. Şöyle çıkmayacak. Yani Galatasaray yönetiminden konuştuğumuz insanlar da aynı şeyi söylüyor. Yakın zamanda, şimdi oyuncunun ismi aklıma gelmiyor. Stuttgart Schalke'den bir forvet transferi yaptı. 21 yaşında ve 25 milyon euro ödedi. Demirović 28 yaşında. Aynı parayı ondan kazanmaya çalışıyorlar ama Galatasaray yönetiminin dediğim gibi bu bölge için 2-3 tane alternatifi var. Burada Demirović gerekirse kulübüne baskı yapacak ve o bonservis bedelini 20 milyon euronun altına indirecek. Önümüzdeki hafta böyle bir durum bekliyorum. Galatasaray yönetimi en fazla 15'in üstüne 2 ya da 3 milyon euro bonus ödemek istiyor. Ondan daha fazlasını o 28 yaşındaki oyuncu için ödemek istemiyor. Dediğim gibi burada farklı alternatifler de var. Eğer Demirović olmazsa o isimlere gidecekler ama hani evet, Demirović transferinin olma ihtimali yüksek. Emre abi.
1: Yakup harikasın, inanılmaz. Tak tak tak bütün bilgileri aktardın. Muhteşemsin üstad. Yani büyük bir hayranlıkla dinledim. Ağzına, yüreğine
0: Estağfurullah abi.
1: sağlık. Her zaman birlikte olalım. Seninle program yapmanın tadı çok başka.
0: Teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben
0: Görüşmek
1: teşekkür
0: üzere.
1: ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Yolun açık olsun dostum. Evet. Yakup Çınar'dan veda ediyoruz. Bu arada kızlarımız 2-0 öne geçti. Üçüncü set oynanacak İstanbul'da. Kızlar çok rahat bir iki set geçirdiler. Ve Hırvatistan karşısında üçüncü periyot oynanıyor. Bir tartışmalı challenge oldu. Pozisyon inceleniyor hakemler tarafından. Ve bu pozisyonu değerlendirecekler. Ama Hırvatlar karşısında 12 dev adamında üstünlüğünün olduğunun vurgusunu yapalım sizlerle beraberliğimizde. Bizden sonra tabii ki Galatasaray'ın Erzurumspor'a konuk olduğu maçın ayrıntılarının da işleneceği 20.30'dan itibaren program var. Kısacık bir bant girecek, kim ne dedi. Ardından Göksel'in zannediyorum sizlerle birlikte olacak. Berk ve Göksel'in müthiş yardımlarıyla yayına destek verdiler. Hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün dediğim gibi bu blokta mesaj okumadım. 6 değerli konukla zamanı paylaştık. Değerli katılımlarınız oldu, mesajlar attınız, yorumlarda bulundunuz. Ama sabahları bunları okuyorum. Yarın yokum, pazar yokum. Allah nasip ederse pazartesi sabah saat 7'de buradayım diyeceğim. Ve o saate kadar mutlu kalın, esen kalın, hoş kalın ama en önemlisi sağlıklı kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Hoşçakalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
2: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
1: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşamasına geldi diyebiliriz herhalde. Sende detaylar var. İstiyorsan Batrakov'la başlayalım direkt.
2: Evet, 15 ay sonra Galatasaray kadrosuna orijinal bir 10 numara katmayı başardı. Galatasaray hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolu çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin ve nitekim de izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamıştı pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi. Ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net, Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var. Ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmanı katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk da. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservis 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir kontrat olacak. Uzun bir kontrat. Çünkü gerçekten de Batrakov çok potansiyelli bir oyuncu. Sadece sahada değil, aynı zamanda gelecekte kasada da kazandıracağına inanıyor Galatasaray. Batrakov hamlesiyle birlikte. Futbolcu da orada zaten. Rusya'da yaklaşık olarak 2 milyon euro garanti ücret elde ediyormuş. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Çorum maçı dedin. Doğal olarak Galatasaray'ın beklemediği bir sonuçtu bu. Batrakov transferiyle birlikte Erzurum maçında Galatasaray nasıl bir performans sergiler? Batrakov'un gelişi takımı nasıl olumlu anlamda etkiler? Onu da bir sormak isterim abi sana.
2: Yani aslında Çorum maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaraylıların bence her anlamda unutmak istediği bir karşılaşma. Nitekim de açıkçası Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğu, hem oynanan futbolda hem de rakip 10 kişi kaldı sonra Galatasaray'ın yedek kulübesinde kazandıracak bir hamle oyuncusunun olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazım Can'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri evet, bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrakov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrakov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Yani çok büyük bir karakter. Çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrakov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
1: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum, ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi, senden dinlemek isteriz.
2: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Ben de görüyorum. Fakat bu linç kültürüne ya da hedef gösterilmeyi haksız yere çok fazla kabul etmiyorum. Ben 25 yıldır bu işi yapmaya çalışan bir gazeteciyim her şeyden önce. Tabii ki etkileşim adına bunu yapan arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama ben haberden uzaklaşmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da Digifutbol'daki yayında, daha sonra 9 Haziran'daki yine Digifutbol'da yaptığımız yayınlarda ne söylemiştim ben? Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geldiği Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın

0: En büyük rakibi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray'da güç savaşları, koltuk savaşları, ego rekabetleri var. Ve bu sezon Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike bu ifadesini kullanmıştım. İsteyen açıp hem 1 Haziran hem de 9 Haziran'daki yayınları ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki en büyük tedirginliği, en büyük endişemin de bu içerideki gereksiz tartışmalar ve kavgalar olduğunu dile getirmiştim. Bunlar devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan tabii ki bu transfersizlik sendromu sebebiyle Sayın Başkan Dursun Özbek'le futbol yapılanması adına Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir tartışması oldu ama Galatasaray Kulübü'nün her zaman lideri Sayın Başkan, yani başkanlık koltuğunda kim oturuyorsa odur. Tabii ki transfer üzerine, seçilen oyuncu üzerine ya da görüşmeler üzerine bir tartışma yaşanıyor. Çorum Futbol Kulübü karşılaşması.
1: Yani transferlerin anında yetişmemesiyle alakalı bir durum mu bu aslında?
0: Ya tercih edilen oyuncular ve görüşmelerle alakalı bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da zaten ertesi gün Kemerburgaz'da hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan bir araya geldiler ve son durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii ki fikir ayrılıkları var, gönül kırıklıkları var ama ben artık burada önce Galatasaray denmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray yönetiminin bence bazı şeyleri yanlış ve hatalı yapması sebebiyle süreç bu noktaya geldi. Bunu artık herkesin takkiyi önüne koyup açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Burada ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu, ne Sayın Eray Yazgan az suçlu vesaire falan demiyorum. Herkesin burada bir hatası var. Bunu da herkesin kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim ama şu anda istifa gibi bir durum yok. Fakat bundan sonraki süreçte olur mu? Yaşayıp göreceğiz. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra dahi Galatasaray'ın kendi içinde bütünleşip kenetlenmesi gerekirken halen bu tartışmaların yaşanıyor olması dahi açıkçası beni geleceğe dair endişeye düşürüyor. Bir kez daha söyleyeyim.
1: İstifa olursa bir sürpriz olur mu senin için?
0: Hayır.
1: Olmaz değil mi? Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor.
0: Ama olmamalı bana göre. Çünkü Galatasaray bu hataları, bu yanlışları bir kez daha tekrar ediyorum. Belki tekrara düşeceğim. Hem 1 hem de 9 Haziran'daki yayınlarda buna dikkat çekmiş. Galatasaray geçmiş yıllarda 96-2000'de bu hataya düştü ve 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra belki güç seyirlenmesi, belki başarıyı paylaşamamak beni tekimde nasıl olsa yaparız düşüncesiyle birlikte 5 yıl üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Ya da Ünal Aysal döneminde 2013-14 sezonunda 2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu hataya düştü. Önce Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gitti. Daha sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Galatasaray bu hataya bu kez düşmemeli. 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra başarıyı paylaşamayarak ya da bu güç savaşları sebebiyle kendi içinde bölünerek bir anlamda rakiplerin ekmeğine yağ sürmemeli Galatasaray. Benim aylardır söylemek istediğim nokta bu. Sadece bir tane Galatasaray var ve bu noktada da artık Galatasaray yönetiminin bir bütün olması gerekiyor.
1: Osimhen'e bir teklif olduğu söyleniyor özellikle Al Hilal kulübünden ama galiba resmi bir şey yok henüz. Oradaki detayları senden alalım.
0: Şimdi hem dedikodu bandında aktarayım hem de resmiyeti söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'a teklif var deniliyor. Doğru mu? Evet. Evet, ilgi yazısı var. Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısı var. Osimhen'e sözlü olarak bir teklif var. Davinson'unki resmiydi. Galatasaray kabul etmedi. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısını Everton ne zaman yolladı? Tam 3 hafta önce yolladı. Hatta belki 1 ay oldu. Bunu defalarca kez anlattım Dijifutbol yayınlarında. Ama resmiyete dönen official bir teklif yok hala Galatasaray'ın masasında. Teklifi getiren, yani ilgi yazısını getiren kulüp kimdi? Everton'dı. 5 artı 35 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euroluk paket. Ama bugün Galatasaray'ın masasında Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Osimhen, evet, Al Hilal kulübünün bir sözlü olarak ilgisi var. Hatta arada bir Türk menajer var. Bunu da söyleyeyim. Söylenilen 130 milyon euroluk bir teklif ve aynı zamanda Al Hilal kulübünün başkanı olan Prens Nawaf Bin Saad bu transferi bitirmek istiyor. Fakat resmi bir teklif yok. Bunlar hep Fısıltı gazetesinde, transfer dünyasında konuşulan şeyler. Hatta 130'dan 150 milyon euroya fiyat artırımına giderek
1: acayip
0: Osimhen için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışacaklarını dile getiriyorlar, konuşuyorlar ama Galatasaray bu noktada hiç ama hiç ışık vermiyor. Çok açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek, ben ne olursa olsun bu sezon Osimhen'i satmam görüşünde. Ki doğru. Bence Galatasaray'ın Osimhen'le alakalı herhangi bir teklifi aklından dahi geçirmemesi gerekiyor bu saatten sonra. İster 130 olsun, ister 150 olsun, ister 160 olsun.
1: Ciddi misin abi?
0: Çünkü hedefleri düşünecek olursak, Galatasaray'ın hedeflerini düşünecek olursak Osimhen'i satmak şu anda Galatasaray'da hem infial yaratır hem de Osimhen'i satarsan Türkiye'de Galatasaray'a dair bir kez daha tarihi başarıyı ve rekoruyu pas geçmiş olursun. Bir anlamda rekoru satmış olursun. Şampiyonluğu satmış olursun bak. Çok net. Çünkü sadece ve sadece 15 gün içinde Osimhen'i satıp Galatasaray yeni bir kadro planlaması, yeni bir oyun kurgusuna geçebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ki Galatasaray'ın yaklaşık 80 günde kadro mühendisini doğru yapamadığını düşünecek olursak Osimhen'siz senaryoda senin cebinde kasanda para olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek ya da camiaya ve taraftara anlatabilmek etmek mümkün değil. Zaten

0: Bu yüzden de Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda hayır, ben bütün tekliflere kapalıyım diyor. Bence kapalı da olmalı. Galatasaray kulübü de başkanı da. Fakat neredeyse bahsettiğimiz rakam Galatasaray'ın, Galatasaray kulübünün şu anki borcunun %25'ine tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam ama bu rakam Galatasaray'da bazı isimlerin kafalarını karıştırmamalı. Bir kez daha söylüyorum. Ha kaldı ki Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan gitmek, ayrılmak gibi bir düşüncesi ve kafası yok kesinlikle. O yüzden hani derler ya, aklından dahi geçirme. Osimhen'le alakalı teklif bence resmiyete dönse dahi bunu benim görüşüme göre hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerekiyor. Nacizane benim kendi düşüncem. Onun dışında kimi söyledik? Barış Alper'le alakalı da şu anda official teklif yok. Onun bir kez daha altını çizeyim.
1: Torreira ayrılmak istiyor galiba.
0: Ya Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur. Bu işi kaşıyan isim bu. Bu kişi. Yaklaşık bir hafta 10 gün evvel de işte Torreira ile alakalı, hatırla bu saldırı olayları vesaire, evet, falan filan. Bundan rahatsız ayrılmak istiyor ya arkadaş.
1: Haklı olarak.
0: Lucas'la alakalı olay 13 Mayıs'ta meydana gelmiş. Bugün 18 Ağustos. Aradan 3 ay geçmiş. Şimdi mi aklına gelecek Lucas'ın ayrılmak? O zaman kampa gitmezdi. O zaman Galatasaray iş insanlarının toplantısında kalkıp ben 5. şampiyonluğu hedefliyorum. Bu sene daha zor olacak. Galatasaray taraftar ne zaman benden bıkarsa o zaman ayrılırım cümlesini kullanmazdı Lucas. Eğer ki gitmek gibi bir düşüncesi olsaydı. Ama burada açık söyleyeyim, Pablo Bentancur zaten Galatasaray yönetiminden de görüşmek için randevu almaya çalışıyor. Böyle bir talepte bulundu. Oradaki olay bence ayrılıktan ziyade menajerin biraz kurnazlığı ve tilkiliği. Daha iyi kontrat, biraz daha
1: fiyat arttırmak, biraz
0: maddiyat anlamında kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da Lucas'tan çıkmak gibi bir düşüncesi yok.
1: Böyle bir senaryo yaşanırsa bir B planı var mı? Torreira ayrılırsa, giderse diye.
0: Ya Lucas burada Galatasaray'ın güvendiği en temel nokta.
1: Bizi yarı yolda bırakmaz noktası.
0: Ayrılık gibi bir düşüncesi yok. Zaten resmi teklif de yok. Bunun bir kez daha altını çizeyim.
1: Forvet konusunu konuşmak istiyorum. Şimdi Osimhen'in arkasına nasıl bir oyuncu alınacak? Şimdi Charlotte ismi son zamanda Galatasaray'la anılmaya başlandı. Ama burada Galatasaray yönetimi nasıl bir strateji izleyecek? Oraya U23'e uygun bir oyuncu mu alacak? Yoksa ciddi Charlotte'la mı ilgileniyor? Ve nasıl olmalı sence? Onu da sonra sormuş
0: olayım.
1: Şimdi
0: hemen içerideki bilgileri aktarayım. Asıl görevimizi yapalım. Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Galatasaray yönetiminde birçok ismin düşüncesi şu. Osimhen'in arkasına geçen sezon kim vardı? Mauro Icardi.
1: Evet.
0: Ve Mauro Icardi en çok eleştirdiğimiz dönemde dahi Galatasaray takımının en fazla skor üreten oyuncusuydu.
1: Evet.
0: Ve bu noktada Sayın Başkan Osimhen'in arkasında tecrübeli, güçlü bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyor. Yani Galatasaray'ın golcüsünün tecrübeli ve üst düzey olması gerektiğini düşünüyor. Osimhen'in arkasında olsa dahi. Ve nitekim de son kontenjanı bir taraf diyor ki golcü noktasında kullanalım. Ama Okan Hoca ve bazı yöneticiler son hamleyi kanat transferi ama oyun kurucu bir kanat üzerine hamlemizi gerçekleştirelim diyor. Kim o? İşte isim Rafael Leao. Böyle bir düşünce farklılığı var. Ve nitekim de her iki formül için şu anda ciddi bir arayış var. Charlotte ismi ben duyduğumda bence mümkün değil tepkisi verdim kendi içimden. Herhangi bir yayında da Sherlock'la alakalı konuşmadım ama burada söyleyeyim sana detayları. Gelirken çok fazla sayıda telefon trafiği yaptım. Charlotte 40 milyon euro bonservis, yaklaşık 12 milyon euro yıllık ücret ve getirmek istediğiniz oyuncuyu Osimhen'in arkasına getiriyorsunuz. O yüzden hem maliyeti hem de oyuncunun zaten burada ikinci santrafor pozisyonuna düşmek istememesi sebebiyle gündemden düşmüş durumda. Yani Sherlock şu anda Galatasaray'a transferi olası futbolcular arasında yer almıyor. Bunun özellikle altını çizeyim. Diğer bu noktada görüşülen oyunculardan bir tanesi U23 kontenjanına girebilecek olan Leipzig'li oyuncu Cornat Harder. Şimdi burada da Galatasaray kiralama üzerine bir görüşme yapıyor geçtiğimiz hafta. Fakat Leipzig kulübü daha birinci dakikada Galatasaray'ın önünü kesiyor. Niye önünü kesiyor? Hatırlayalım. 2023-24 sezonu Galatasaray Leipzig'ten kimi kiralamıştı? Angelinho. Ve nitekim de Galatasaray orada başarı kriterli bir opsiyon maddesiyle Angelinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmış. Fakat daha sonra performansı yeterli görülmediği için bir maç barajı vardı. Bir maç kriteri vardı. Ve frenlemiş ve bir maç kala Angelinho'ya bir daha şans vermeyip Galatasaray Leipzig'e geri dönmesini sağlamıştı. Ve bu yüzden de Leipzig diyor ki Angelinho vakası sebebiyle bizim Türkiye'ye kiralık olarak verilecek oyuncumuz yok. Eğer ki bonservisle alıyorsanız oyuncuyu masaya otururuz. Ama kiralık olarak kesinlikle bu oyuncuyu Galatasaray'a vermeyiz diyor. Leipzig'in Angelinho vakası ve travması sebebiyle kiralama formülüne sıcak yaklaşmaması sebebiyle Cornat Harder transferi de Galatasaray'ın gündeminden düşmüş durumda. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
1: Galatasaray'ın Rashford'a bir ilgisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Rashford'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Sende de bununla alakalı detaylar, bilgiler var. Onları senden dinleyelim.
0: Hemen şöyle anlatayım Rashford konusunda. Evet, Galatasaray'ın bir giriş

0: gelişme oldu. Hatta iki farklı hattan Galatasaray Rashford'la alakalı bir transfer hamlesinde bulunduğunu öğrendik. Aslında Manchester United kulübü Marcus Rashford konusunda son derece açık. Pazarlığa da, transfere de. Bonservis bandı 30 milyon euro. Yıllık maaşı da Manchester United'dan aldığı 12 milyon euro. Galatasaray'ın düşündüğü rakam 15 milyon euro. Ve Marcus Rashford'la görüşen isim, hatta görüntülü olarak görüşen isim Galatasaray kulübü adına. Bundan Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bilgisi var. İlkay Gündoğan'ın amcası. İlhan Gündoğan. İlkay Gündoğan'ın amcası İlhan Gündoğan. Aynı zamanda geçmişte birçok transferde de rol aldı Galatasaray'da. Fakat Marcus Rashford, İlkay'ın amcası İlhan Gündoğan'la yaptığı görüşmede açık bir şekilde Manchester United'dan ayrılmak istemediğini ve İngiltere'de kalacağını ve Türkiye'ye transferini düşünmediğini dile getiriyor. Bunun altına özellikle çizebiliriz. Manchester United her ne kadar ayrılığına sıcak baksa da Rashford şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor ve bunu da yapılan görüşmede dile getiriyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Değişebilir mi acaba fikri bilemiyorum tabii ama iki kulübün de Rashford'ı yani istediğini
0: zaten sıcak
1: yani.
0: Baksa belki Galatasaray orayı olgunlaştırabilirdi. Ama futbolcu şu anda hani rakam pazarlığına da açıkçası oturmaya sıcak bakmıyor ve kestirip atmış yani. Ben Manchester United'da kalmak istiyorum ve yine şansımı burada deneyeceğim ifadesini kullanıyorum.
1: Transferle alakalı sana son sorum. Şimdi Batrakova bitti gözüyle bakıyoruz. Sence Galatasaray transfer dönemini kaç oyuncuyu alıp tamamlayacak ve bu sence ne kadar bir sürede gerçekleşecek?
0: Ya şimdi bana kalsa nicelik anlamında Galatasaray çok daha fazla oyuncuya ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Mesela araba 100 bin kilometreye gelir arabanız. Benim tekimde arabada birçok parçayı değiştirmeniz, yenilemeniz gerekir. Galatasaray'da açıkçası şu anda düşünülen senaryo bir tane ilk 11'e oyuncuyu aldı Galatasaray ve iki tane de yedek kulübesine hamle yapacak. Ama bence ilk 11'e ideal parçaya Galatasaray'ın daha fazla ekleme yapması gerekiyordu. Yani Galatasaray'ın planı 3 transfer yapmak. Batrakov'la birlikte. Ama bana göre bu sayının 4 ya da 5 olması gerekiyordu. Bir de şöyle okuyanlar var. Ya arkadaş bu kıyamet niye kopuyor? Taraftar niye bu kadar tepki gösteriyor? Zaten bizim ideal 11'imize bir tane, yedek kulübesine de 2 ya da 3 hamlemiz var. Hani yedek kulübesine yapılacak olan hamle için mi bu kadar kıyamet koparılıyor? Evet abi, koparılır. Çünkü sen Çorum karşısında dahi maçı kazandıracak hamle oyuncun yoktu yedek kulübesinde. Bu kıyametin koparılması bana göre çok ama çok doğal. Ha şimdi Rashford gelmeyi düşünmüyor. Martinelli açıkçası İngiltere'den Premier Lig'den de teklif alıyor. 45 milyon euroya kadar çıktın fakat oyuncuyu ikna etmeyi %100 başarabilmiş değil Galatasaray. Ki orada bir noktaya kadar geldi Galatasaray ama bitiremedi işi. Şimdi Rafael Leao hazır ama paket orada 50 milyon euro. Bonservis bedeli şu anda ve Leao'nun yıllık ücreti bir tık daha yüksek. Yani Leroy Sané bandında 12-13 milyon euro bandında. 4 yıllık bir paket. Yani ciddi bir maliyeti var. O noktada bekleyip göreceğiz. Yani Sayın Başkan biraz önce söylemiştim. Golcü transfer kullanmak istiyor kontenjanı. U23 hamlesi istiyor Kanada. Kaldı ki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da kaldığı senaryoda, ki şu anda resmi teklif yok, gelmiş değil. Barış Alper'in kaldığı senaryoda Galatasaray'ın çok üst düzey bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var mı? Orada da bir soru işareti hissediyorum ben. Çünkü Leao hamlesi nasıl mantıklıydı bana göre? Barış Alper'in Premier Lig'den 50 milyon euroya yakın teklif alıp ben gitmek istiyorum dediği senaryoda Leao bence %100 harika bir hamle olabilirdi. Ama şimdi bugün baktığımızda Barış'ın kaldığı senaryoda oraya U23 çekip golcüyü sağlamlaştırmak da ayrı bir matematik. Bekleyip göreceğiz ama bana göre keşke Galatasaray Barış'ın kaldığı senaryoda golcüye değil de yine orta sahaya bir hamle yapsa. Çünkü sen yaptığın hamle o kadar çok soru işareti ki, o kadar çok flu ki, Çorum Futbol Kulübü maçında yaptığın tek transfere süre veremiyorsun. Niye? Kontrollü telefon gibi, kontrolü dolmasın diye oynatamıyorsun Leslie'yi. Barajı doldurma diye 18 maç, geçen hafta anlatmıştım ya, 18 maç 1 dakika daha süre alsa sen Leslie'ye 28,5 milyon euroluk ödeme yapmış olacaksın. Bonservis yatırımı yapmış olacaksın. O yüzden şu ortaya çıktı ki Leslie konusunda Galatasaray doğru kararı vermedi. Birinci dakika gördüğümüz bu. O yüzden aslında Galatasaray o son hamlesini 6-8'e yapsa, oraya beton gibi bir adam alsa, hiç kimsenin kafasında soru işareti olmayan, eminim ki benim gibi birçok Galatasaraylı'nın içi de daha rahat olacaktır.
1: Bu hafta oynanan maçlara dönmek istiyorum. Neden dönmek istiyorum? Fenerbahçe puan kaybetti. Trabzonspor puan kaybetti. Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş da ilk maçında 3 puanı aldı. Ancak Fenerbahçe maçından sonra Sayın Mahmut Uslu'nun bir takım açıklamaları oldu. Özellikle maç içerisindeki iki pozisyon özelinde, Mert Müldür'ün ve Talişka'nın penaltı pozisyonları özelinde açıklamaları oldu ve Mahmut Uslu dedi ki bugün iki penaltımız verilmedi. Federasyonlar rica ediyoruz bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Şartlar

0: geçit olsun bugün değildi. Bu lig bizim açımızdan böyle devam etmez dedi. Şimdi bu açıklamalara ne diyorsun? Öncelikle buradan başlayalım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere en başta söyleyeyim. Ben Mert Müldür'ün pozisyonunun penaltı olduğu kanaatindeyim. Bana göre Fenerbahçe'nin evet bir tane penaltısı verilmedi. Ancak şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun taraflı mı tarafsız mı olduğunu bir kez daha anlayacağız. Neden bunu söylüyorum? Bu ülkede herkes Sayın Erden Timur'un yaptığı bu ligi bitirtmeyiz ve defalarca kez özür dilediği bu açıklamayı sakız gibi çiğnedi. Hatta üstünde tepindi. Erden Timur bu açıklaması sebebiyle yıllardır yerden yere vuruldu Galatasaray Kulübü'nde. Şimdi soruyorum, Mahmut Uslu'nun bu açıklamalarının Sayın Erden Timur'un çıkışında ne farkı var? Sadece kelimeler farklı ama anlatmak istediği ifadelerle ve anlatmak istediği metin ve ana fikir aynı. Aynısı. Farklı cümlelerle aynısı. Şimdi Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilmişti. Ben bekliyorum. Sayın Mahmut Uslu'ya bu ceza verilecek mi, verilmeyecek mi? Eğer ki Türkiye Futbol Federasyonu aman ha Sayın Aziz Yıldırım'la papaz olmayalım, aman ha Aziz Yıldırım'la aramız açılmasın deyip pas geçerse, işte o zaman birinci dakikadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha çifte standart uygulamaya başlamış olur. Disiplin sevkleri bu akşam gerçekleşecek. Biz programı salı saat 14.45'te çekiyoruz.
0: Evet.
1: Bu akşam disiplin sevkleri gerçekleşecek. Bakalım, görelim Sayın Mahmut Uslu disipline sevk edilecek mi, edilmeyecek mi? Ama eğer ki edilmezse Galatasaray yönetiminin kendi içinde bölünmek yerine birleşip artık bunun için hamle yapması ve bağırması gerekiyor. Galatasaray'ın haklarını koruması gerekiyor Galatasaray yönetiminin. Bunu da belirtmiş olayım.
0: Edilirse çifte standart uygulamıyorlar diyecek misin federasyon için?
1: Disiplin kurulu sevk edersin.
0: Edilirse yani.
1: Bence edilmesi lazım, evet. O zaman tarafsız bir tutum sergilemiş olurlar.
0: Peki. Bir de abi Beşiktaş maçında Jalo'nun rakibinin saçını çekmesi. O da enteresan bir pozisyondu. Onu ya, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Sevgili Tahir Kum, kulakları çınlasın. O paylaşmıştı bu bilgiyi. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Premier Lig'de 4 kez buna benzer bir pozisyon yaşanıyor ve 4'ünde kırmızı kart çıkarılıyor. Şimdi burada kuralları revize etmiş Premier Lig. Ama ben sadece şuradan bakacağım olaya. Şöyle bir yorum getireceğim. Eyüpsporlu oyuncunun saçını eğer ki Jalo yerine Barış Alper çekseydi, Victor Osimhen çekseydi, Lucas çekseydi, bu ülkede herkes bas bas bağırıyordu. Saçını çekti daha ne yapacak, niye kırmızı kart çıkmıyor diye. Şimdi herkes masumane göstermeye çalışıyor. Ya şiddet yok.
0: Tuttu bıraktı.
1: Tuttu bıraktı falan. Abi Galatasaraylı oyuncu çekseydi ne yapacaktınız Osimhen? Osimhen'e saç çekmekte mi serbest kardeşim? Kırmızı kart çıkaramıyorsunuz. Boğaza sarılıyor, onu yapıyor, saç çekiyor. Bunu diyeceklerdi. Çünkü Galatasaray başarılı olduğu için sürekli olarak o karede sarı kırmızı bir futbolcu olduğunda reaksiyonlar, düşünceler hep farklı oluyor. Ben sadece bunu söylemek istiyorum ama Galatasaraylı oyuncu bu hareketi yapsaydı bugün Türk futbol kamuoyu o hareket kırmızı kart derdi.
0: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
1: Teşekkür ederim. Eklemek istediğim tek şey, bizi izleyenler beğeni butonuna basıp yorumlarıyla, eleştirileriyle bize yön verir. Bizi güçlü kılarlarsa çok ama çok sevinirim. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyo.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i Saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta, söyle.

tüm kulvarlarda dedi. 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı diz. Yıldız'a dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 7 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde Chelsea'ye geldiğinde Lukaku'yu şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsun Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'u attıracak. Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırın gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis'le o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis'i Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğru.

buradan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek keklik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte rakip.

Bence yani İsmail Kartal'ı zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. E futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim lig de tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. E Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaki de olsa var, Pierre Webber de olsa var. Var yani. E Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık. Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Şimdi vuruş dengesi çok önemli ya santraforda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya böyle gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale gelebiliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir hüküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor. Sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı iki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ tapor rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer. Plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok, avuçta yok, bir hayat sanki.

0: zaten söyleme el yarıkı. İlkokul birincisini alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğlu şunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Biliyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne değil geç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hep hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya, Bodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Sebadır, Şikvinyar, Ake, Gündüz, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sırf bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canlar. Görüşürüz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün tabii ki sizlerin de yoğun isteği üzerine stüdyo konukla yap, konukla muhabbet et. Biraz daha güzel oluyor, böyle bir tasarrufun olsun şeklinde yorumları vardı birçok dinleyicimizin. Berkay Çakır'ı getirdik. Berkay hoş geldin.
1: Hoş buldum. Biraz zor oldu, uzun uğraşlarla ikna edildim ama her zaman... Başımızın üstünde.
0: Bugün de keyifli muhabbet ederiz. Umarım güzel maç olur ya her şeyden.
1: Ben ümitliyim bugünkü maçtan. Hani Galatasaray'ın da biraz daha işte geçen haftaki performansı falan biraz daha keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Erzurum'un da biraz daha telafi etmesi gereken bir maç bence.
0: Ya, tabii yani birçok şey konuşuruz Berkay ama ilk bir 11'leri söyleyeyim. Şimdi yolda giden dinleyicilerimiz epey bizi de dinlediklerini biliyoruz. Hatta 11'leri duymadıkları için şu anda bence birazcık da sinirlidir. Yaklaşık bir 5 dakika falan geciktik zaten yayına girerken. O yüzden de o tepkileri birazcık göğüsleyelim. Şöyle bakıyorum kaleyi, ilk Erzurumspor'dan başlıyorum tabii ki. Ev sahibi olduğu için bu şekilde bir tasarrufumuz var. Bunu her zaman söylemek durumundayım. Kaleyi Orbaniç koruyacak. Savunmada Orhan, Gerhalyu, Yakup ve Mujakić dörtlüsü. Orta alanda Baye ve Owusu. Onların önünde Kerk, Rodriguez ve Mustafa, ileride Eren görev yapacak Erzurumspor'da. Galatasaray'ın 11'i ise şu şekilde. Kaleyi Uğurcan koruyor. Savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Galatasaray tarafını soracağım Berkay sana ama Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs'u saydım. Orta alanda Lemina Torreira ikilisini görüyoruz. Onların önündeki blokta Yunus, Sara ve Barış Alper şeklinde şu anda önümdeki akıllı ekran konumlamış ve ileride Victor Osimhen görev yapıyor. Bu 11'i nasıl yorumlarsın? Yani sence sürpriz var mı, yoksa beklenen bir 11'di diyebilir miyiz?
1: Ben kesinlikle beklenen 11 bu değildi. Sané'nin oynamasını bekliyorduk ve hatta Sané ile birlikte Sané dışarı çıkınca Gabriel Sarı'yı biraz daha öne atıyor ve hafta boyunca Torreira ve Lemina ile alakalı bir sürü haber olmuştu. Yani gidecekler mi, kalacaklar mı, vücut dilleriyle alakalı negatif yorumlar vardı. Bu ikili bugün maçın kritik ikilisi olacak. Hani eğer

0: Aksi bir durum olursa da hoca bu konuyla alakalı çok büyük eleştiriye tutulabilir.
1: Aa, tabii yani Berkay, yani katılmamak elde değil. Peki yani seninle şimdi dışarıda konuşuyorduk ama sen Barış sağda oynayabilir, Yunus solda oynayabilir gibi bir yorum yaptın. Ben ona katılmadığımı söylemiştim. Ne diyorsun yani, sen harbi neye dayanarak söylüyorsun? Çünkü ters ayaklı kanat oyuncularını genelde Okan Hoca daha farklı konumluyor ama bir istihbarat mı var veyahut da bir sezon öncesinde bir notun mu var, ona göre mi böyle bir düşünceye sahipsin diye sorayım.
0: Ya Barış'ı bence Okan Hoca kesinlikle sağ tarafta tercih etmek istiyor. Yani her zaman ilk önceliği bu ama kadro derinliğinden dolayı ve Sané'nin sahada oynamasından dolayı bir şekilde bunu başaramıyordu. Barış'ın da düşen performansını bence hoca biraz buna bağlıyordur. Çünkü ne zaman sahada görev verse sol kanada göre çok daha başarılı oldu. Ben geçen hafta şunu konuşmuştuk. Sané, Yunus ve Barış şeklinde çıkmıştı ön üçlü olarak. Evet, kadro derinliği zayıf olduğu için burada Yunus'un tercih edilememe ihtimalini, yani sonradan oyuna müdahale edilmesi planlanan bir Yunus'un maça ikinci yarı çok daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyordum. Bugün yine aynı beklentideydim ama Sané'nin kesilmesiyle kesinlikle şunu düşünüyorum. Ben Barış'ın sağ, yani bir duyum değil bu, sadece hani Okan Hoca'yı 4 yıldır tanıdığımız hani şekilde, yani bu, yani herhangi hiçbir şeyim yok, tamamen kendi kişisel görüşüm. Sağ tarafta Barış'ı değerlendirecektir. Çünkü eğer Barış yine solda oynatacaktıysa bu sefer Sané ile sağda başlayabilirdi. Çünkü ben Sané'nin performansının genel takıma göre çok da düşük olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki yani birçok dinleyici mesajımız var, onlarla başlayalım istersen. Tabii ki birçok şey konuşuruz. Berkay ile bugün stüdyoda beraber bir programı açalım dedik. Yaklaşık işte bir 15-20 dakika daha sohbet ederiz. Sonrasında tabii ki telefon bağlantılarımız ve tabii ki hem Okan Hoca'nın açıklamaları hem Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Hoca'nın açıklamaları, Serkan Özbaltan'ın açıklamalarını dinleteceğiz. Bir iki tane de tabii ki orada Mixon alanında oyuncuların röportajları da var, onları da veririz ama en azından hani yayının başında bir 15-20 dakika sohbet edeceğiz. Şöyle çok çok fazla mesaj gelmeye başladı. İlk Ayhan Bey yazmış. Ayhan Bey hoş geldiniz tabii ki. Ne demiş bakıyorum. Çok şükür geldin abi. Sen nerede yazmış?
0: Birkaç dakika geciktik değil mi?
1: Evet, geciktik. Oradan bu tepki ona göre mesela. Evet. Olacak ama normal, bunlar olabilir. Peki sence Ayhan Bey bunu senin adına mı yazdı? Çünkü hani sen nerede şeklinde hani belki bir
0: şiveli şekilde.
1: Şiveli belki hani sana ithafen mi yaptı bunu?
0: Yani önceki yayınlardan da bizi takip eden bir dinleyicimiz hani mutlaka satıralarında görmüştür, imkan veriyorum ama tabii ki de senin fan grubun çok daha ağır basıyor, o yüzden hiçbir zaman bunu diyemem, büyük ihtimalle senin içindir.
1: Bakalım, bilmiyorum yani, böyle bir mesaj gelmiş. Ayhan Bey cevaplayalım, evet. Biraz bekleyelim diğer mesaja geçmeden, en azından olay örgüsünü şey yapmayalım. Tabii maçın bütün detaylarını konuşacağız şaka bir yana ama tabii ki gülelim, birazcık da keyif alalım istiyoruz. Yani tabii biz burada belli başlı maçlarda çok gergin olan ortamlar olabiliyor, orada da daha nötr, daha nasıl diyelim, kimseyi kırmadan bir yayın yapmaya çalışıyoruz ama genelde de gülmeye çalışıyoruz. En azından gülelim, daha sezon başı, daha o kadar o kılıçlar çekilmedi yani kenar olarak.
0: Evet, evet. Şu an herkes birbirine karşı da çok centilmen.
1: Çok centilmen şu an.
0: Galatasaray puan kaybediyor, Fener'de hiç üzmüyor mesela Galatasaray'ı. O yüzden herkes karşılıklı birbirleriyle hani dalga geçer gibi gülüşüyor.
1: Bak abi kaçmaz bizden, en güzel şiveleri kaparız demiş. Şöyle bakalım, devam ediyorum. Öcal Bey yazmış. Öcal Bey de bugün zaten akşamüstü böyle 4.30-5 gibi falan sosyal medya üzerinden muhabbet ettik birazcık. Kendisi de bugün Erzurum'un 2 gol atacağına bayağı inanıyor. Biz ümitliyiz maçtan ama Erzurum lehine demiş. Yani biraz orayı sorayım sana Berkay. Yani sonuçta Galatasaray tarafını tabii çok daha uzun konuşuruz ama Erzurum tarafı böyle seni çok çekindiren bir kadro mu? Yeni bir takım, kendi sahasında oynayacak ilk Süper Lig maçı. Yani burada çekinilebilecek ekstra bir faktör var mı Erzurum Spor'daki kadrosunu da zaten demin saymıştım ama istersen bir kez daha hatırlatayım. Ya da zaten saymıştım ama şöyle senin önüne de aktarayım kadroyu. Var mı bir fikrin? Yani,
0: yani şöyle biraz izleyebildim Ahmet maçını ama genel kanı şu yönde, benim de anladığım kadarıyla maçın sadece skoruna bakarsak sanki sorunlu bir Erzurum varmış gibi düşünebiliriz ama hani oyun olarak o kadar da 3-0'lık bir maç olmadığı kanaatinde bütün kamuoyu ve bu hani bazı hakem kararları konuşuldu, iptal edilen goller var. Erzurum'un da bu yüzden biraz daha maça hırslı çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray'ı bu şekilde yakalamışken hani ne zaman oynamak istersiniz Galatasaray'la evinizde? Bence bu maç Erzurum açısından tercih edilecek bir tarih.
1: Ha, tam böyle transferler tam yok. Evet. Birazcık eksik bir kadro var Galatasaray'da.

0: nispeten tabii geçen sene giden oyuncular da var. Yani mesela kulübede hiçbir hücum alternatifi olmaması gibi. Evet, olabilir öyle dediğin.
1: O yüzden hani ben Erzurum'un bu maçı hani rastgele bir Galatasaray içeride işte ne yapabileceğimizi görelim diye değil de puan ve puanlar için hedeflediğini düşünüyorum.
0: Peki iki gol bulur mu yani? Gerçekten Öcal Bey bu aralar tahminleriyle yani şöyle söyleyeyim. Bizi yani ben eğer bir iddia yazarı değil yani iddia yorumcusu olsaydım bizi mesleğimizden edebilecek kadar tahmin var adamda. O yüzden sana sorayım, var mı öyle bir ihtimal?
1: Yani şu anda Galatasaray'ın orta sahası hani geçen seneyle aynı ama işte yayının başında da söylediğimiz gibi Lemina ve Torreira'nın vücut dilini görmek lazım maç başladığı zaman. Hani ne kadar istekliler, ne kadar hazırlar. Çünkü ikisinin de performansı düşüşte, yani oldukça düşüşte. Gidecekler mi kalacaklar mı belli değil. Erken bir Erzurum golüyle Galatasaray'ın moral ve motivasyonunun da geriye yani geriye düşeceğini ve tekrar toparlamasının bu oyuncu grubuyla kolay olamayabileceğini düşünüyorum. O yüzden iki gol, Erzurum iki gol bulması bir hayal değil yani.
0: Yani bence de olabilir hakikaten. Enteresan bir müsabaka izleyeceğiz. Ya yani tabii ki iki takımın da yani çok ciddi bir motivasyonu var bu maç nezdinde. Bir kere bir tanesinin motivasyonu Galatasaray gibi bir takımın puan kaybederek aslında ikinci maça gelme motivasyonu. Erzurum'un da Süper Lig'deki ilk uzun zaman sonra geldiler zaten. Bir dönem gelmişlerdi, sonra yine düştüler ama geldiğinden beridir ilk iç saha maçı ve 3-0'ın üzerine ilk iç saha maçı. Yani o yüzden iki takımın da gerçekten çok istekli olabileceği bir karşılaşma olabilir.
1: Yani Erzurum taraftarı da her zaman besteleriyle işte takıma destekleriyle zaten ünlü bir taraftardı. Bugün de onlar çok coşkulu olacaktır. Hani Galatasaray açısından pozitif ne var diyebiliriz burada? Tamam işte geçen hafta bir puan kaybı vardı. Belki konsantrasyon olarak iyi bir hafta geçirmiştir Galatasaray. Hani Erzurum deplasmanını Aralık ayında oynamadıkları için pozitif olabilir.
0: Olabilir tabii, evet. Hava iklim.
1: Yani tek bu arada bizim de önümüzde Erzurum taraftarını görürüz. Daha maçın başlamasına yaklaşık 45 dakika var. İnanılmaz coşkulu bir şey, tribün var şu anda. Yani gelmişler ve çok yüksek perdeden bir hani bir ses duyamıyoruz ama hareketle bunu anlayabiliyoruz.
0: Bak Topkar'ına bir yorum yapayım. Çok güzel cahkeme bu var ya. Böyle tatari yiyeceğim bir de böyle orada. Tatari öyle böyle daha az pişmiş.
1: İnanamıyorum. Sürekli gerçekten, konuyu bir şekilde bir yemeğe getiriyorsun
0: abi,
1: ya.
0: Tatari bak, gerçekten bak Erzurum'da bu cağ kebabının o tatari versiyonunu yedim. Yani o tadı unutamıyorum. Ve hayatımda yediğim ilk cağ kebabı deneyimini hiç beğenmemiştim Erzurum'da. İlk yediğim yer ve bayağı meşhur bir yerinde yedim. Sonra asıl işi cağ kebabı olmayan çok iyi bir yere götürdüler beni ve orada çok beğendim. Onu vurgulamam lazım. Bu bilgiyi de birazcık
1: bugün
0: Erzurum maçında saklıyorum.
1: Bugünle alakalı kendi pişmanlığım yani keşke şöyle olsaydı diyebileceğim şey de şu. Maç önü bir canısı dinlemek isterdim hani sesli ama biz burada zaten sesli yayın yaptığımız için maçı sesli izleyemiyoruz. Onu herhalde maçtan sonra sosyal medyadan takip edeceğim.
0: Öyle bakacağız. Bak yine yemeğe bağladın demiş.
1: Evet ben de söyledim. Şey geri tutamıyoruz ve bu sefer hani normalde bahanesi oluyor. Abi en son 3'te yedim 4'te yedim. Bu sefer gerçekten hani karnını doyurup getirdik adamı ama ona rağmen ilk dakikadan yine yemeğe bağladı.
0: Abi ama yani Erzurum'da ben bunu kendi kafamın içinde tabii ki bu çok fazla şey dönüyor benim beynimin içinde. Onu da bir köşeye hafızama atmıştım yani. Erzurumspor'un herhangi bir büyükle oynadığı maçta ve Erzurum'da olan maçta bundan bahsedeceğim diye notlarımda
1: keşke bir şey yedirmeseydik de ben daha iyi.
0: Daha
1: sükseli anlatıyorsun çünkü açken.
0: Açken daha iyi değil mi? Yani bu biraz daha şey oldu yani.
1: Ya da belki benim dikkatimi çekmedi.
0: Şöyle bakalım, bak birçok mesajımız var. Abi Galatasaray'ı bulmuş. Bu gece gariban takımı bulmuş demiş. 4-5 tane atarlar. Rahat ol demiş ya Nurullah Bey. Ne diyorsun? Gariban mı yani o kadar?
1: Şimdi yani o kadar kafamız karışık ki Galatasaray mı gariban durumda, Erzurum mu? Yani bu bile çelişki şu an benim için. Hani yani demek ki öyle bir şey yok ortada.
0: Vallahi Nurullah Bey ne açıdan baktığınıza bağlı ama herhalde bence yani Erzurumspor'un kadro kalitesiyle alakalı birazcık daha sıkıntılı olduğundan bu yorum yazdığını anlıyorum. Ki Giuliano Kerk ismi benim dikkatimi çekti. Yani böyle Hollanda liglerinde hep böyle hızlı ve skorer kenar oyuncularından bir tanesi. Erzurum kadrosuna görünce bayağı şaşırmıştım. Hatta geçen hafta işte kadrolara bakarken işte haftaya Galatasaray'a karşı ilk 11 oynayabilir gibi bir cümle kurmuştum. Çok merak ediyorum onun performansını. Bak bugün enteresan bir oyuncu izleyebiliriz.
1: Tabii ne kadar takıma entegre olduğu da onu göreceğiz.
0: Şey demiş, Erzurum gariban durumda tabii abi demiş. Yani Galatasaray'dan iki tane futbolcu sattı mı bütün Erzurum kadrosunu kuruyorsun demiş.
1: Şu an futbol böyle bir şey değil yani. Hani bir Osimhen'le Erzurum gibi bir takımı kuramıyorsunuz. Hani parayla değil o işler ya.
0: Evet, sadece parayla değil. Evet, yani. Para tabii ki çok önemli bir faktör ama sadece parayla da olmuyor.
1: Yani koskoca bir

0: şehrin takımı temsiliyeti var. Bir sürü destekçisi var. Hani bazı ruh, o futbolun sevdiğimiz tarafı da takımlara ittirici güç oluyor.
1: Şöyle bakıyorum, şu soruyu soracağım dinleyici mesajlarına dönmeden. Çok fazla var. Bu arada Dila da yazmış galiba. Şu Dila diye düşünüyorum.
0: Evet, artı 44
1: doğru. Tabii Dila'nın mesajı evet, geldi.
0: Abişkom yazıyor. Senin varsa başka yayınlar dilemiş. Buradan selam olsun ona da.
1: Dila'ya konuşacağız. Dila'nın mesajını okuyacağım da ondan önce bir tane teknik soru sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak son Galatasaray maçındaki yedek kulübesinde biz çok fazla şey gördük. Yani hücuma dair, hücum oynayabilecek potansiyeli hiçbir oyuncu olmadığını gördük kulübede. Hatta hoca çaresizlikten Kaan Ayhan'ı forvet attı 89. dakikada. Bu maçta bilerek Saray'ı 10 numarada oynatıp aslında bir tane hücumcuyu kenarda bırakmak isteği evet, zaten, var mıdır? Bu mudur? Bu
0: zaten şey? Geçen hafta bunu eleştirmiştik. Evet. Yani Yunus'u yedek alıp bir hani sonradan koyabilecek, hani bir canlandıracak oyunu olabileceğini söyleyerek eleştirdik bu geçen haftaki 11'i. Bu sefer böyle bir sistemle çıkmış ama bir haftada Galatasaray içerisinde çok şey oldu. Yani Lemina Torreira eklentisini düşündüğümüz zaman bu ikiliye bu bir soru işareti. Ama mesela ben Sané'nin hala hani bütün eleştirilere rağmen Galatasaray'da bir şeyler değiştirebilecek oyuncu olduğunu ve hala daha küsmediğini, takım için çalıştığını, vücut dili de bana pozitif geliyor. Geçen senenin bazı dönemlerinde çok negatif vücut dilleri vardı. O yüzden hani yine Yunus'un daha çok yedeğe atılıp Sané ile başlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum ama hani tekrar düşmek istemiyorum. Büyük ihtimalle Barış Alper'i sahada değerlendirmek istediği için böyle bir...
1: Ama şunda hemfikiriz değil mi? Yani ben katılıyorum sana bu arada. Yani en azından Yunus da olsun, Barış da olsun veyahut da Yunus, Barış, Sané bir tanesinden bir tanesinin kulübede olması çok mantıklıdır.
0: Evet evet. Yani, evet. Çünkü başka yok.
1: Başka yok yani değil mi? Bu fikirdesin. Ya, oradaki ayrım şu çünkü. Evet. Galatasaray en iyi, en güçlü 11 ile değil, en azından maçın olabilecek senaryolarına karşı artı bir tane daha oyuncuyu cebinde tutmak istiyor.
0: Evet.
1: Fikri
0: evet.
1: İyidir yani.
0: Bence %100 yani buna katılıyorum. Burada işte kamuoyunda da işte sosyal medyada falan şöyle eleştiriler oluyordu. İşte Niyaga'nın işte fiziksel durumunun çok iyi olduğu, işte biz bu oyuncuya bu kadar para vermedik diye mi oynatmıyoruz gibi eleştiriler vardı. Ya ben bugün yine de ne olursa olsun böyle bir vücut dilinde olan Lemina yerine Niyaga'ya şans verirdim. Hani kendi bu da bir ayrı artı koyduğum bir kişisel görüş olsun.
1: Oralara geleceğiz. Çünkü bir tane sorumuz var. Buna çok bağlantılı bir soru var. Orada biraz daha açarız orayı. Bir Dila'ya dönelim. Dila demiş ki iyi yayınlar abişkom demiş. İşten eve gelir gelmez yayın açıldı demiş. Var mı Dila'ya sözü?
0: Selamlar söylüyorum. Az önce de bir konuşurken WhatsApp'tan bir Icardi ile alakalı bir video döndü. Galatasaray taraftarı ne yaşanırsa yaşansın hala bir özlem içerisinde. Buradan da bütün bu özlem duyan Galatasaraylılara selam olsun. Yokluğu çok belli. Hissettiriliyor yani.
1: Çok güzel bağladın. Peki şöyle bakalım. Nurullah Bey'in mesajını tamamlayayım. Bir önceki evet, mesaj da vardı. Para çok şey abi demiş. Eğer iyi futbolcu olmasaydı iyi oynayamasalardı demiş. Her biri 10 milyon almazdı demiş. Ben niye futbolcu olamıyorum? Beceriğim olmadığı için ne kadar iyi futbolcuysan o kadar para alıyorsun. Yani iyi futbolcularla kurulu bir takım Galatasaray ne olursa olsun demiş.
0: Doğru yani. Doğru %100 yani bunlar aksine söylenecek bir şey yok. Ama işte bazı yan faktörler yani o kadar, yani profesyonel bir spor yaptığınız zaman bazı parametreler kaydığı zaman, değiştiği zaman çünkü zaten yakın oyuncular birbirlerine fiziksel olarak falan bir anda çok fark ettirebiliyor. Saha içerisinde.
1: Şöyle bir bakacağım yedekler arasında bir isim sorulmuş da konu kontrol etmedim. Batrakov yazılmadı diye.
0: Yok yok, değil mi? Yok, değil mi? Yok. Baktım. Özellikle ben de merak ettim. Çünkü gelmeden Lokomotiv Moskova ile maçları çıkıyordu. Fiziksel olarak bir sorunu yoktu. Ama hani ben de cidden merak ettim yani ilk baktığım şey oldu. Göremedim kadroda.
1: Aynen bir kontrol edeyim dedim. Şöyle bakıyorum. Barış Bayram Öztürk yazmış. Barış Bey selam olsun. Selamlar İstanbul'dan Barış ben. Galatasaraylıyım ama memleketten dolayı parantez içinde Ardahan demiş. Erzurum'un da başarılı olmasını istiyorum demiş. Yani Ardahan, Kars, Erzurum yani yakın evet, yöreler evet. Zaten. Başarılı olmasını istiyorum. Bugün Yunus'un 10 numara pozisyonunda çok iyi oynamasını bekliyorum demiş ki Yunus 10 oynamayacak bugün herhalde.
0: Evet yani Sara Lemina Torreira'nın olduğu bir yerde kanada başka birisini koyamayacağınıza göre büyük ihtimalle kanat yani ya sağ ya sol olacak.
1: Yunus'un iyi oynamasını bekliyorum diye.
0: Ben de bugün söyledim sana Yunus'tan evet. Gol bekliyorum diye.
1: Hem yeni transfer Batrakova aslında böyle bir de bir gözdağı vermesi açısından 10 numarada oynayacak oyuncunun iyi oynaması çok gerekiyor.
0: İnşallah Sara'nın da performansı çok beğenilmiyor bu dönemde. İnşallah bu düşünceyi Sara kendi içinde düşünmüştür ve böyle bir motivasyon olur onun için.
1: Şöyle de bağlamış aslında cümlenin sonunda. Ben buradayım diyebilmesi açısından. Hani Yunus'un da bugün işte Sara'da oynuyorsa kimse. Günün sonunda iyi olanın kazanmasının dilediği bir karşılaşma varmış. Güzel maç olur mu ya Berk? Yani her şeyin dışında biz keyif alacak mıyız akşam izlediğimiz?
0: Benim beklentim bu yönde. Zaten aksi bir beklentim olduğu zaman da bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani işte sürekli bir pozitif bir şeyim yok yani. Bugün iki takımın da sahaya bir şeyler vermek zorunda hissedeceği. Yani ligin başında nasıl başlarsa

0: öyle gider tarzı motivasyonel durumlar vardır. Hemen o kara bulutları dağıtmak için iki takım için de çok büyük fırsat. Ha, Erzurum bu maçı kazanamazsa çok büyük problem mi? Değil. Yani tabii bu telafisi olan maçlar. Öyle çok daha ligin yeni başındayız ama Galatasaray açısından lige iki maç üst üste puan kaybıyla başlamak her ne kadar Fenerbahçe'de puan kaybetmiş olsa da camia içerisinde bazı taşları biraz oynatacaktır.
1: Ya Erzurum başkanı şeyi açıklamıştı. Yani tam aslında kelimesi kelimesini dinlemedim ama okudum. Şey demişti, onu söyleyelim dinleyicileri. İşte Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif Faaliyetler, bu iki kulübün de hani yeni çıkan takımlar olmasına rağmen çok fazla para harcadığını, hani siz niye bu kadar harcamadınız gibi bir soru soruluyor ve diyor ki başkan, aslında yani daha temeli sağlam bir şekilde giden bir takım olmasını istiyoruz. Bir anda o bütün parayı harcayıp gerçekten kulübü ileriki yıllarda olası başarısızlıkta yokuş aşağı tepe taklak olmamasını istiyoruz diye bir yorum vardı. Nasıl bakıyorsun bu konuya? Yani Erzurum'un kadrosu oradaki bir kişinin, hani bilmiyorum muhabir arkadaşımızın veya kim soruyu soruyorsa, gerçekten zayıf bir kadro olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa Süper Lig'de kalmak için yeter diyebileceğim bir kadro mu?
0: Yani yeter diyemem ama yet edebilir. Çünkü diğer takımlara nazaran zor bir deplasman. Yani Erzurum içeride çok, yani özellikle kış aylarında çok zorlu maçlar oynayacaktır. Fiziksel kapasitesini yüksek tutmak zorunda olan bir takım ama futbolda da şu vardır, yani transfer yapan, işte Dursun Özbek de açıklama yaptı. Ben de işte bir sürü oyuncu alabilirim ama işte takımın geleceğini düşünmek zorundayım. İşte Galatasaray'ın her kuruşu değerlidir. Öyle rastgele bir şeyler yapamam, günü kurtaramam dedi. Ama atıyorum önceki senelerde böyle transferlerini de gördük. Transfer yapan başka söylüyor. Transferi yapmayan da sanki daha böyle genel büyük bir planlaması varmış şeklinde oradan konuya bakıyor. O yüzden benim için iki taraf da çok önemli değil. Önemli olan sahada ne gördüğümüz. Bazen çok iyi kadrolar kuruluyor. İlk 10 hafta çok iyi gidiyor. Sonra başka nedenlerden dolayı işte ödeme yapılamıyor, maaşlarda sorun oluyor. O da yani herkes gücünü tam olarak sahaya vermek zorunda. O yüzden bu şeyde görülecek. İlerleyen zamanda görülecek. Yani zaman gösterecektir.
1: Galatasaray tarafına döneyim. Biraz Erzurumspor'da konuşmak istiyorum. İster istemez tabii ki iki tarafı da konuşmalıyız. Ayhan Bey aslında uzun uzun mesaj yazmış. Tane tane bölüm bölüm gideriz. Abi bence Ugecukwu Lemina yerine İlk 11 olabilirdi demiş. Yani Ugecukwu'yu görmek istemiş bir dinleyicimiz. 10 numara pozisyonda Yunus değil de İlkay olsaydı bence daha iyi. Çünkü yedek kulübemiz çok ama çok zayıf demiş. Hani aslında bizim burada şey mantığımızda cebe bir tane
0: daha koyalım.
1: 2-3 hani tane daha koyulabilmesinin bir mantığıyla bakmış olaya. Rakibin gardı ikinci yarı veya 60. dakika gibi bayağı da düşebilme potansiyeline sahip diye yorumlamış Ayhan Bey. Demiş ki Sané, Lemina, Yunus'u alıp çok daha rahat galibiyete bence koşulabilirdi mevcut koşullarda demiş. Yani burada aslında cepte bir tane oyuncu var diyelim, yedekten sokulabilecek, aksiyon değiştirebilecek ama burada 2 veya 3'ü yaratmak mı daha büyük mantıktır Ayhan Bey'in söylediği gibi, yoksa ben bir tarafındayım orada, kendi fikrim o ama belki sen de öyle düşünüyorsundur, bilmiyorum, ne dersin?
0: Şimdi burada yani benim %100 kişisel düşüncem, yani taktik de konuşmamış olacağım burada. Erzurum gibi takımlar, yani biraz daha büyük takımlarla oynayan, biraz daha nispeten mütevazi takımlarda dakikalar geçtikçe motivasyon artabilir. Yani işte zayıf, biz Galatasaray'ı böyle bulduk denilen her dakika biraz daha oyuncular yüreklenecektir. Mesela Çorum maçında da öyle oldu. Çorum çok iyi oynamıyordu ilk yarı.
1: Dengeliydi. Yani.
0: Dengeliydi ama hani böyle çok, hani maçın böyle çok sert bir temposu falan da yoktu yani. Çorum golü bulduktan sonra cesaretlendi ve 10 kişi kaldığında bile çok iyi pas yaptılar. Abi, oyunu tuttular.
1: Yani çok enteresan.
0: İlk yarı 11 kişiyken bu kadar topu tutamazken, burada Galatasaray'ın da fiziksel durumunun düşmesi söz konusu ama tekrar soruya gelecek olursam, sizin skoru almadığınız her dakika biraz daha rakip takımı cesaretlendiriyor. Ve işin içinden çıkılamaz, yani ilk golü yediniz diyelim Erzurum'a karşı, oradan sonra bazı hamlelerde karşılık alamayabilirsiniz. Yani çünkü İlkay'ın fiziksel durumu ortada.
1: Evet.
0: Ugecukwu'yla alakalı
1: şey gibi, yani eğer 2-0'ı bağlarsınız 75'te alıp oyunu hafif biraz çevirecek rolde gibi anlıyoruz değil mi hocam?
0: Yani yani %100 öyle olduğunu düşünüyorum. Yani biz de beklentimiz çok yüksek. Yani biraz İlkay da kendini biraz daha yükseltse Galatasaray için çok önemli bir futbolcu olur. Ugecukwu ile alakalı da çok büyük eleştiriler oldu. Yani geçen siz aldığınız tek yaptığınız transferi Çorum maçında oynatmamış oldunuz. Onunla alakalı işte dönen dedikodular var, işte kiralık

0: işte opsiyonunu kullanıp şöyle, kullanmayacağını.
1: Ali Naci Küçük'ün haberi. Ali Naci abiye de teşekkür edelim bir kez daha. Hani tam olarak şu söylendi. 1 dakikada oynasa, 90 dakikada oynasa bu dediğim detay aynı sayılacak. Evet. 18 resmi maça Galatasaray formasıyla, resmi ama yani hazırlık maçı sayılmıyor tabii ki bunların arasında. 18 resmi maça çıktığı halde bu oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girecek.
0: Yani aynen öyle. Forma giydi. Saha içerisinde forma giydi. Anda artı bir yazılıyor. Ve siz emin olarak, yani yaptığınız tek transferdi o zaman o hafta Galatasaray'ın. Bir tane oyuncu aldınız ve oyuncudan emin değilsiniz alıp, yani devamında ne olup olmayacağına. Şu an hiçbir şeyden emin değilsiniz. Aslında Lemina Torreira'dan da emin değilsiniz. Evet. O yüzden sorunlu bir departmanı Galatasaray'ın.
1: Ya şey olur mu peki? Mesela atıyorum bir tane dedikodu duydum. Bu olur olmaz onu bilmiyorum. Bir öngörü duydum. Dedikodu yanlış oldu o kelime. Bir Galatasaray arkadaşımla sohbet ediyordum. Bayağı derin bir Galatasaray muhabbetine girdik böyle ikimiz sohbet ederken. Şey dedim. Ya dedim hani bu Ugeçukwu işi ne olacak, işte bu 18 maç detayı. Abi dedi, bence devrede yollarlar dedi. Yani baktılar işte biraz oynatırlar, 10 maç 12 maç olur. Ondan sonra devrede de kontratını şey yaparlar. Hani ikinci dönem başka yerde kiralanabilsin diye oyuncu. Belki öyle bir şey yapabilirler dedi.
0: Şey de konuşuluyordu. Yani ben öyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum ama hani birisi öyle rastgele yazdı herhalde. İşte alalı bir ay olmadığı için işte bu şeyi feshetmeyle alakalı konular bile konuşuyor. Yani bu gerçek bir durum değil. Yani gerçek olduğunu düşünmüyorum ama hani bunun konuşulduğu yerde belli ki insanlar mutlu değil konuyla alakalı. Hani ama belki ilerleyen dönemde bambaşka bir performans gösterebilir. Daha göremedik o
1: konuda. Bu arada bir Alp Çelikdelen'e de bağlanalım o sırada. Onu da hazırlayalım. Yelert'in haberini de vereyim ben. Elias Yelert bugün Le Havre kiralandı. Bir yıllığına bir kiralık anlaşması olduğunu söyleyelim. Mutlaka zaten hani gün içinde yayınlarda haberi verilmiştir ama hani Galatasaraylı belki dinleyicilerimiz, yani sadece bu saatte açan dinleyicilerimiz de var. Yani akşam seansında dinliyorlar. Yani radyoyu çok çok bütün seansları dinleyen dinleyicilerimiz de var ama yani belki kaçırmışlardır. En azından hatırlatalım. 11'leri vereceğim o sırada tabii ki, hatta şöyle yapalım. Berkay, dilersen 11'leri, senin şu an telefonun müsait değil mi?
0: Evet, hemen burada.
1: Tamam, sen o sırada 11'lere baka dur abi. Onların 11'lerini, Galatasaray'ın 11'ini senden alırız. Ben de Alp Çelikdelen'i bağlayayım. Burada ikimiz de beraber en azından çalışmış olalım. Tabii senin de soruların varsa Alp'e iletiriz.
0: Evet evet.
1: Sohbet zaten havasına gideriz.
0: O zaman sen telefon bağlantını ayarlarken ben de hemen tekrardan radyolarını yeni açan dinleyenler için Erzurum Galatasaray maçının 11'lerini aktarıyorum. Ev sahibi Erzurum Spor'la başlıyorum. Kalede Orbaniç görev alacak. Sağ bek Orhan, ortada Gecalu, Yakup stop, bu ikili stoper olacak. Mujakovic sol bek, Balye, Ovusu ön ikiliyi oluşturacak. Mustafa Rodriguez, Gerk, yani 4-2-3-1'in üçlüsü de Mustafa Rodriguez ve Gerk olacak şekilde. Eren Tozlu da forvette.
1: Galatasaray'ı alalım hocam sizden.
0: Kalede Uğurcan, sağ bek Salahi, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Sara, Barış Alper, Osimhen. Yani Erzurum'u biraz daha mevkisel olarak söylemek istedim. Çünkü
1: yani tanımıyordur
0: daha
1: belki, evet, bazıları tamam tarafından. Tabii bu kadroları tabii ki aktardık ama Alp Çelikdelen de hazırmış. Alp hoş geldin. İyidir abi, seni sormalı. Şu anda Berkay'ın mikrofonunu çaldım. O yüzden de Berkay'ın mikrofonu sen olmuş oldun. O yüzden konuşamıyor. Arada tabii ki sana sorularını iletir ama ilk sorumuzu iletelim. Ortak soru zaten, Galatasaray'ın 11'ini soracağız. Galatasaray'ın 11'ine aslında eleştiriler de var. Haklı bulanlar da var. Yani sonuçta kadro derinliği açısından da böyle bir şey yapıldığını düşünen kesim de var. Bunun daha da belki rotasyonlu olabilirdi yani diyen de var. Ya da elinizdeki en iyi 11'le oynamak da bir seçenek diyen tarafta var. Alp Çelikdelen konunun neresinde? Bu 11'i nasıl değerlendiriyor? Okan Buruk'un seçimleri hakkında aslında konuşmak istiyoruz abi.
2: Yani şimdi ligin ilk haftalarında bir kere rotasyon olmaz. Zaten hazır ilk 11'indeyse onun sahaya sürmek durumundasın. Maç kondisyonu kazandırmak durumundasın. Oyuncuların fiziksel gelişimi de adaptasyonu da özellikle Aralık ve Ocak aylarında fikstürler yoğun olacağı için onu hazırlık olarak düşünebiliriz. Yani şu an Ağustos ve Eylül aylarındaki maçları ligin ilk 10 haftası olarak düşünelim bunu. Yani rotasyon olmaz. O yüzden ben burada Okan Hoca'nın tercihinin yönetimi aslında bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Evet, çok mütevazi bir mesajı var aslında. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli diye bir açıklamasını gördüm. Sen de bağlanmadan 2 dakika önce okudum.
1: Birazdan biz de vereceğiz o açıklamaları tabii ki ama tabii. Çok güzel. Önden öğrenmiş olmanız çok iyi oldu. Lütfen abi devam.
2: Yani burada demek istiyor ki aslında çok mütevazı bir dilde benim yedekten sokacak bir oyuncum yok. İlk 11 oyuncumu ben yedek bırakmak zorunda kalıyorum diyor. Yani bunu bir herhangi bir rotasyon olsun ya da bir maç eksiği olsun ki Sané zaten Dünya Kupası'nda da oynadı bildiğim kadarıyla. Yani süre aldı. Ya, o yüzden bir maç kondisyonuna karşı ya da bir fiziksel olarak bir düşüş de gözlemlemedim ilk maçta zaten. Her zaman zaman pas alma vermelerde oyunun gerektirdiği unsurlarda biraz yavaş kaldığını ben de gözlemledim. Ancak bu maçta hani direkt kesilmesin ben tamamen yönetime karşı artık ben bir hafta daha geçti. Benim kenarda kulübemde hiçbir oyuncum yok. Bakın tamam o zaman ben de ilk 11 oyuncumu yedek bırakıyorum mesajı olarak okuyorum. Çünkü Erzurumspor'un da mütevazı bir kadrosu olduğunu düşünürsek ki Erzurum deplasmanına da en rahat mevsimde gidiyor Galatasaray. Bunu da bir vurgulayalım. Yani Ağustos ayında Erzurum'a gitmek gerçekten büyük bir şans. Yani o konuda iyi bir fikstür yakaladı bu konuda Galatasaray. O yüzden hani burada da böyle bir tercih yaptı. Hani yerine koyabileceği zaten çok sınırlı bir rotasyon olduğu için ne yazık ki ikinci haftası geçti. Lemine'yi orta sahaya aldı ve önüne 10 numaraya Saray'ı atarak kanatlara da Barış ve Yunus tercih etti hocam.
1: Yani
2: ben direkt böyle okuyorum canım.
1: Evet evet yani sana katılıyorum abi yani %100 katılıyorum harfiyen söylediklerin bana da aşırı mantıklı geldi. Peki yani şu değişikliğe ne diyorsun? Son maçta Kaan Ayhan'ın oyuna girdiği bir değişiklik vardı 89. dakikada. O da bir mesaj mıydı yönetime? Yani Okan Hoca oyuncu değişikliğiyle de mi aslında mesaj vermeye çalıştı diye sorayım. Yani sen bugün tabii ki çok güzel bir yerden ele aldın bence konuyu. Sané'nin yedek kulübesinde olması, ilk 11 oyuncusunu yedek bırakmasının sebebi yönetime mesaj olarak ele aldın. Son maçta yani Çorum FK maçındaki 89. dakikada Kaan Ayhan'ın oyuna alınması da mı? Kulübemde kimse yok. Bakın ben Kaan Ayhan'ı almak durumunda kalıyorum forvete diye bir mesaj mıydı abi?
2: Yok Kaan özelinde ya da bir isim daha verelim. İlkay özelinde böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Onların sezon boyunca rotasyonda zaten yedekten girebilecek bir oyuncu profilinde olacağını düşünüyorum. Kaan'ı hoca gerçekten seviyor. Yani burada biz Manchester United deplasmanlarını hatırlıyoruz. O ilk olur başladığı zamanlar da var. Hani o yüzden Kaan bir zamanlar hocanın gerçekten göz bebeğiydi. Artık ne yazık ki onun da hani düşüş periyoduna geçtiğini de düşünürsek yedekten bir tercih olarak onu bir mesajdır, yönetimi mesajdır bir sahne tercihi gibi düşünmüyorum. Ben Kaan'ın, İlkay'ın hatta Lemina'nın yedekten de oyuna dahil olacağını sezon başına düşünüyorum. Yani buradaki tekrardan ilk 11'e dönecek olursak hani Lemina Torreira, önünde Sara yani burada artık kesinlikle bir orta saha oyuncusunun bu takıma hani getirilmesini istiyor hoca. Artık zaten Çorum Spor maçında ben sana da hani mesaj olarak yazmıştım. Pazar evet. itibaren
1: evet abi.
2: Başlar. Ay belli bir hareketlilik de var. Ben aldığım haberler ve artık hani sosyal medyadan gördüğüm, takip ettiğim haberler doğrultusunda orta sahaya çok öncelik bakılıyor. o yüzden de hani Lemina'nın da olası bir ayrılığı yani sürpriz bir ayrılığı bir yere Torreira yazıldı ama çok düşünmüyorum yani sanmıyorum.
1: Bir Fiorentina'ya tekrar haberleri gördüm evet. Ama bence gitmeyecektir bence de ya.
2: Bana da öyle geliyor hani olası bir Lemina değişikliği olabilir. Orada da hani en popüler tercihlerde olan hani Sar tercihi var. Orada da hani o olursa Okan Hoca'yı mutlu edecekler diye düşünüyorum. Hani gerçekten çok yani son 4 sezonun şampiyonu bu kadar kısıtlı, yani bu kadar bütçeye rağmen net geliri olarak bilançoda kar eden tek anonim şirket olarak Galatasaray olduğunu düşünürsek.
1: Doğru.
2: Hani o yüzden bu kısıtlı kadroda bu hani çıkmazı gerçekten yani ligin ilk 5-6 haftasında çok zorlanacak. Oyuncuların adaptasyonu da olacaktır çünkü yeni gelen özellikle Batrokov'un hani hemen kesin. Girip başlayıp 10'a atılması, ondan gol asist beklenmesi biraz zor. Onun da takıma şey Flore ruhu değil artık Kemal Buğraz ruhuna alışması lazım. O yüzden zaman isteyen şeyler olacak ama ne yazık ki bu planlamalar Dünya Kupası sonrasına bırakılacak.
1: Peki şunu soracağım ya, aslında benim şaşırdığım bir noktaydı. Tabii ki maç içinde ihtiyaç durumunda da olmadığı için soruyorum bunu. Wilfried Tsingo ismine bir parantez açmak istiyorum. Çünkü son maçta hiç oyuna dahi girmedi. Galatasaray'ın çok ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu ve hani aslında Galatasaray'da biraz sakatlık problemleri olmasa da belki çok daha iyi görebileceğimiz bir isimdi diyelim. Belli başlı maçlarda da iyi performanslarını gördük Tsingo'nun. Bu sezon nezdinde Wilfried Tsingo'da bir ayrılık ihtimali mi görüyorsun? Böyle bir şey seziyor musun? Çünkü son maç hiç süre almadı. Bugün de kulübede. Evet, belki Galatasaray'ın as 11'inde değil Wilfried Tsingo şu anda. Hali hazırda bizim çıkardığımız hepimizin 11'lerinde belki olmaz ama Tsingo ile alakalı farklı bir tasarruf var gibi hissediyor musun? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
2: Açıkçası ben de ikinci konu olarak Tsingo'ya değinecektim. İyi oldu sordu. Hani Tsingo'nun bu maçta Abdülkerim'le beraber tandemde olmasını ben yeğlerdim. Orada Okan Hoca belki böyle bir tercih yapabilirdi. Çünkü Sanchez'in gerçekten son maçlarda, hazırlık maçına da gördüm, bir timing sorunu var. Özellikle sekme sorunu var. O sekme sorununu yaşadığı için Çorum Spor öne geçiren golü attı. 2-1'lik getiren golü attı.
1: Doğru.
2: Ramirez'di galiba.
1: Oyuncu. Aynen, Jesus Ramirez, doğru hatırlıyorsun abi.
2: Aynen, Ramirez attı. Yani orada hızlı oyuncu olduğu için timingini ayarlayamadığı için de ya özellikle sola sekerken, sol bacağını kullanırken orada bir problemleri var. Bunu sadece o pozisyon üzerinde değil, ondan önceki birkaç pozisyonda da gördüm. Yani sadece oyunda topa bakmıyorum, oyuncuların vücut dilini de anlamaya çalışıyorum. Oyunu
1: çok iyi bir analizmiş bu arada. Ben bunu yakalayamamıştım. Çok iyi bir analizmiş.
2: O yüzden o solunu kullanamadı. Yani burada bir eksikliği olabilir. Kolombiya Dünya Kupası'ndan sonra bilmiyorum, hani maç eksikliği ya da form düşüklüğü sebepliği olabilir. Yani belki kuvvet eksikliği var. O yüzden Tsingo'yu değerlendirebilirdi. Ya bunu da değerlendirmediyse muhtemelen geçen yıldaki o beklenen hani aslındaki neydi bizim kurgumuz? Davinson Sanchez'in satılıp iyi bir fiyata Tsingo'nun oraya monte edildi.
1: Evet, aslında ilk plan öyleydi yani. Aslında Tsingo'nun ilk alındığı evrede Galatasaray'daki birçok aslında kişi de böyle düşünüyordu ama Tsingo daha sonra sağ bekte aslında daha fazla verimli performanslar gösterebildi veya 6 numarada diye sorarım. Bu sana göre de böyle midir?
2: Ama hani yani birinci önceliği aslında Tsingo'nun orada tandem olarak Abdülkerim'le beraber oynamasıydı. Ama orada ne yazık ki gelişen koşullar gereği olmadı. O verimlilik olmadı. Burada da Davinson Sanchez bu sezon boyunca bize devam edecek ama Tsingo ne derece süre alacak? Orada bende de şu an soru işareti. Bu maç süre almalı. Ben özellikle 60 ya da 70'ten sonra
1: rakip böyle biraz daha gardı düşünce ya da temposu düşünce Tsingo'nun atletizmi mi iş yapar hocam belki?
2: Yani ben Tsingo'nun Sanchez'e de yerine Abdülkerim oyunda kalır diye düşünüyorum ama Sanchez'in yerine gireceğini düşünüyorum. Sanchez'in yani 90 dakika bu aralar biraz zor tamamlayacağını düşünüyorum. Hafif sakatlığı da olabilir. Yani dikkatli izlerseniz biraz sekme.
1: Bugün bakacağım Alp hocam. Yani hakikaten çok ilginç bir noktaydı. Buna çok dikkat ederek izleyeceğim.
2: Tamamdır. 60-70 dakikadan sonra bir Tsingo hamlesi bekliyorum. Eğer yine olmadı o zaman Tsingo konusunda bir sonraki yayında daha detaylı
1: olur, bir analiz olur. Klasik soruyla kapatalım abi istiyorum. Tamam. Kaç biter? Goller kimden gelir? Var mı şöyle bir güzel bir skor tahmini? Sonra Berkay Çakır'a da soracağım skor tahminini. Sonra kendim de yapacağım. Bir ilk başta Alp Çelikdelen'e bir skor tahminini soralım. Sonra teşekkürümüzü edelim. Sonra Berkay'la ben de tabii ki aktarırız. Alp hocam sizdeyiz.
2: Ben 3-1 ya da 3-0 bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Çorum Spor maçındaki gibi bir başlangıç beklemiyorum. Yani daha tempolu. Aslında şöyle bir not da verelim.
1: Lütfen hocam.
2: Galatasaray geçen hafta rakip ceza sahasında 54 kere buluştu ve kaçan büyük şans 7 idi. 2 tanesini değerlendirebildi. Aslında Galatasaray geçen hafta çok iyi bir maç çıkardı.
1: Aslında sadece öyle evet. Yani 38 tane şut var.
2: Evet, sadece burada belki sezon boyunca girebileceği rakip sahada topla buluşma sayısının rekorunu belki ilk maçtan da kırmış olabilir. Yani 54 çok yüksek bir oran. Genellikle Galatasaray'ın futbolunda, Okan Buruk'un futbolunda 30 ile 40 arasıdır bu. 54 gerçekten ciddi bir rakam. Galatasaray bugün Erzurum deplasmanında özellikle ilk yarıda bu topla buluşmayı, rakip sahada topla buluşmayı bir 15-17'ye çıkarırsa buradan bir 2 gol bulabilir ve maçı da 3-0 ya da 3-1 kazanabilir.
1: Galatasaray golleri kimden gelir diye sorayım.
2: Skor tahminim 3-1 ya da 3-0.
1: Tamam.
2: Galatasaray'ın golleri iki tane Osimhen öngörüyorum. Çünkü Osimhen'in ben geçen hafta dedim ki sezon boyunca Galatasaray'ın en skorer ismi olacak bu sezon.
1: Doğru.
2: Bugün de bir iki gol bekliyorum. Bir de bir Yunus Akgün golü özellikle ceza sahası dışından böyle bir hissim var.
1: Peki. Alp hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılardan dolayı.
2: Ben teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi seyirler.
1: Çok sağ ol abi. Tabii ki Berkay Çakır'la da devam ediyoruz. Sonra açıklamalara geçeceğiz ama Berkay bu soruyu soracaktım. Tam böyle Alp'i bağlamadan önce bu soruyu soracaktım. Sonra baktım dedim ki Alp'i 5 dakika daha bekletmeyeyim. Ayıp olacak çocuğa şimdi. Dedim ki Berkay'ım yani bir skor tahmini alalım senden de açıklamalara gitmeden. Şöyle golleri molleri de böyle biraz bize yaşatsana maçı.
0: Evet ben 2-1 yani ilk yarının 1-1 sonra Galatasaray'ın 2-1 kazanacağı bir senaryoyu hissediyorum. Bugün Yunus'tan gol bekliyorum. Gerçekten performansını yukarı çekmesini beklediğimiz oyunculardan biri Yunus ve ara ara uzun süre kötü oynadığı hani böyle performans veremedikten sonra bazı maçlarda Yunus'tan böyle şeyler atılımlar görüyoruz. Singo ile alakalı konuştunuz. Onunla alakalı bir şey söylemek
1: lütfen,
0: isterim.
1: Lütfen.
0: Singo'ya Premier Lig'den teklifler yapıldı. Ama Singo hani bu teklifler bana daha önce de yapılıyordu. Monaco'dayken de bu tarz Premier Lig'in biraz da orta ve orta alt takımlarından bu teklifler de vardı. Ama ben Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi için istedim. Ve buradan sonra gideceğim takımda bir üst seviyeye çıkmak olmasını istiyorum diyerek Galatasaray'dan gitmek istemedi. Ve Galatasaray'da geçen hafta oynamamasının sebebi yani sahada süre almamasının sebebi de bu tekliflerin değerlendir yani Galatasaray Singo'dan çıkmak istiyordu aslında. Bunu değerlendirme sürecinde olduğu için hani böyle bir sakatlık olur, bir şey olur. Bu konudan dolayı Singo'ya süre verilmedi. Ben bugün Singo'nun mutlaka ikinci yarı sahada yer alacağını düşünüyorum.
1: Peki Yunus dedin. Diğer goller kimden gelir? Var mı böyle bir kafanda bir şey?
0: Osimhen diyeceğim. Bir Galatasaray yorumcusu için çok kolay golü kim atar diye.
1: Doğru, doğru. Mantıklı. O zaman ben de yapayım.
0: Evet.
1: Ben ya 3-1 ya 3-2 biteceğini düşünüyorum maçın. Yani daha doğrusu 2-3 ya da 1-3 yani Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum diyeyim. Şöyle bakılınca Erzurum ben 3-2 diyeceğim. Daha böyle bir çılgın bir tahmin olsun. 3-2 demek istiyorum. Galatasaray'da bir tane Osimhen atar diyorum. Bir tane Abdülkerim atar diyorum. Çünkü
0: evet,
1: bugün
0: evet.
1: Bugün bunu konuştuk. Gün içinde bir çok sevdiğimiz birisiyle denk geldik. Orada dedi ki Abdülkerim atar bugün Galatasaray alır şeklinde. Evet. Sonra bir kafamda ben de bir resmettim. İkna oldum.
0: Sen bugün Sara da gol atar diye ve düşünüyorum.
1: Sara asist yapar diye düşünüyorum ama hani böyle bir kornerden işte Sara kesti ve Abdülkerim vurdu gibi bir şey hayal ediyorum. Onu orada Sara'yı kullanmak istiyorum. Üçüncü golü soru işareti bırakıyorum. Ama hani adettendir bugün hani Bosna'nın Yunus diyeyim.
0: Abdülkerim dedin, Osimhen dedin.
1: Abdülkerim, Osimhen, Yunus diyorum.
0: Yunus diyorsun.
1: Ama Yunus'a öyle demiyorum.
0: Yani ama Yunus benim olsun. Çünkü
1: tamam,
0: ben
1: Yunus olsun. Tamam. Yunus kime attıralım? Şöyle bakalım. Barış'a attıralım bir tane de be.
0: Evet Barış'ın da ihtiyacı var.
1: Bari Barış'a attıralım bir tane de. İki gol de Erzurum'dan gelir diye düşünüyorum. 3-2 böyle heyecan. 3-1 de bitebilir ama 3-1 2 arasında bir maç bekliyorum. Bir tane Eren Tozlu golü bekliyorum. Bir tane de yani ismini okumasının çok zor oldu ama Ger X Haliu diye yazılıyor. Ger Haliu diyeceğiz.
0: Evet. Herhalde. Evet.
1: Ger Haliu'nun böyle bir iki karşılıklı stoper golü bekliyorum bugün. Duran toplar
0: zaten,
1: olabilir.
0: Zaten bana da 11'leri say dediğin zaman bombayı bıraktın önüme sırada. Çünkü hani o şekilde bakmamıştım. Oyuncuları daha çok şey olarak tanıyorum. Evet. Hani sahadaki fiziki durumuyla alakalı. Böyle gözüm seçe seçe böyle okumaya çalıştım. Ben de gerçekten Erzurum'u tebrik ederim. Telaffuzu çok zor oyuncular var takımda.
1: Ya evet ya maç içinde yandık yani. Vallahi ya,
0: Allah'tan
1: yandık.
0: Sen spikerlik yapmıyorsun radyoda.
1: Yani tam bir spiker değiliz Allah'tan ama hakikaten yanmıştık.
0: Ya, ya, yapsan yaparsın ya, ama evet, yayın evet, olarak. Ya.
1: Şöyle bakıyorum.
0: Yoksa senin enerjin yüksek yani.
1: Ya bak Öcal Bey demiş ki Eren Tozlu'dan gol beklenmiyor mu demiş. Bekliyorum zaten söyledim.
0: Söyledi.
1: Evet.
0: belki daha önce yazmışsın.
1: Birçok mesaj var. En azından isimleri okuyalım. Şimdi açıklamalara gitmem lazım çünkü. Boray Bey yazmış. Boray Bey maç başlar başlamaz sizin mesajınızla başlıyoruz. Aykut Bey arkasından sizi de mesajınızı okuyacağız. Açıklamalara gitmemiz gerekiyor.
0: Evet, 8
1: çünkü,
0: dakikamız kaldı.
1: Aynen Mustafa Yumlu hazır. Bir Mustafa Yumlu ile başlayalım.
0: Ben de sana şey hazırladım. Merakla beklediğin Arsenal Lille'in maçı var.
1: Hadi
0: akşam.
1: Onun
0: 11'ini
1: ver.
0: Versene
1: Arsenal'in 11'ini.
0: O zaman ben Arsenal'in 11'ini söyleyeyim.
1: Sen Arsenal'in 11'i ver.
0: Kalede David Raya oynayacak. Arsenal'in zaten 8 stoper de sahip olduğunu söyleyeyim. 4 tanesini hızlıca geçiyorum.
1: Tamam.
0: Ben White, Mosquera, Gabriel, Calafiori arka dörtlü. Orta sahada Odegaard, Declan Rice, Lewis Scully şeklinde.
1: Ve
0: ön üçlü de merakla beklediğimiz konu.
1: Hadi.
0: Evet, Saka ilk 11'de.
1: Oh,
0: Madueke'nin oynaması da bekleniyordu.
1: Çok iyi.
0: Havertz 11'de.
1: Yes.
0: Ve Solis ile birlikte.
1: İşte o.
0: Oluşturacak.
1: Bravo hocam ya. Bravo Arteta hocam. Hadi bir açıklamalara gidelim.
3: Teşekkürler. Mücadele öncesinde Galatasaray'dan Jankat Yılmaz bizimle birlikte. Jankat, öncelikle hoş geldin yayınımıza ve başarılar diliyorum. Öncelikle tabii ki maçı sormak istiyorum. Nasıl hazırlandınız? Zorlu bir deplasman olacaktır. Erzurumspor'da ligin yeni takımı, hevesli ve heyecanlılar. Onu gördük, neler söylersin öncelikle?
4: Tabii ki her maç olduğu gibi bu maça da aynı konsantrasyonla, hatta daha fazlasıyla, çünkü güzel bir atmosfer var, güzel bir ortam var,
5: ben
4: güzel bir sahada oynayacağız. Dolu bir tribün var. Bu hafta iyi hazırlandık. Bir önceki haftadan sonra kendimiz bence bazı şeylerin, işte yaptığımız hataların vesaire farkına vardık ve bunlar üzerine çalıştık ve bu hafta taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.
3: Bireysel de sana da bir soru yöneltmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans gösterdin. Hatta Eyüpspor'da çok önemli bir yerin olduğunu söyleyebiliriz ligde kalmaları adına. Kampta da iyi gördük seni. Sen iyi hazırlandığını görüyoruz. Sen neler söylersin bununla ilgili?
4: Yani ben kendimi hazır tutuyorum. Bana süre verildiği takdirde ben elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Gayet iyi çalışıyorum. Keza Uğurcan abi, Güney abi de olsun. Kaleci antrenörlerimizle beraber gayet iyi çalışıyoruz. İyi hazırlanıyoruz maçlara. Ben de onlarda öğrendiğim şeyleri, daha öncesinde de tabii, bundan önceki senelerde Mustera olsun, daha önceki kaleciler de olsun, onların bana verdikleri şeylerle ben de sahaya çıktığım zaman o şeyleri yansıtmaya çalışıyorum. Ben hazırım. Bana şans geldiği takdirde, süre verildiği takdirde en iyisini yapmaya gayret edeceğim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Mücadele öncesinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nden Mustafa Yumlu bizimle birlikte. Mustafa, öncelikle hayırlı olsun tekrar demek istiyorum. Artık şehrinizde, sahanızda Süper Lig'in açılışını yapıyorsunuz ve son şampiyon Galatasaray'a karşı bugün çok önemli bir mücadele olacak. Öncelikle neler hissediyorsun diye sormak istiyorum.
6: Öncelikle 5 yıl aradan sonra hak ettiğimiz şampiyonlukla birlikte olmamız gereken Süper Lig'e tekrar geri döndüğümüz için hem şehrimiz adına, hem kulübümüz adına, hem camiamız adına mutlu ve gururluyuz. Bunun sevincini yaşadık. Sevinci de artık bıraktık çünkü geçmişte kaldı. Bu Süper Lig'in dinamiklerini ben bir tecrübeli olarak, oyuncu olarak çok iyi biliyorum. Bizim takım olarak ve cami olarak aslında ilk hedefimiz bu Süper Lig'de artık uzun yıllar kalıcı olmak istiyoruz. İnşallah Allah bunları bize nasip eder. Biz de bu kulüp içinde hem görev alırız hem de uzun yıllar bu kulübe hizmet ederiz. Maça gelince zaten son 4 yılın şampiyonluğu oynayacağız. Biz bunun farkındayız. Çok kaliteli ayakları olan bir takıma karşı oynayacağız. Bunların hepsinin analizini yaptık. Hocası olarak bence son 10 yılın en iyi hocası, en başarılı hocası diyebilirim. Kendisiyle de çalışma fırsatım oldu Akhisar'da. Birlikte kadeh birliği de yaptık. Hem kendisini seviyorum, hem saygı duyuyorum. Çok büyük bir camiye karşı oynuyoruz. Ne yapabileceklerimizi çok iyi biliyoruz. Onların kaliteli ayaklarına karşı da biz de inşallah sahaya bugün yüreğimizi koyacağız. Mücadele gücümüzü en üst seviyede tutacağız. Ve topu rakipten kazandığımız halde futbol oynamaya çalışacağız. Çünkü böyle büyük bir takımla savunma yaparak, karşılayarak maçı sonuna kadar getiremeyebiliriz.
3: Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Başarılar diliyorum. Zorlu bir deplasman olacaktır. Süper Lig'e yeni yükselen ve dolu tribünün önünde oynayacak Erzurumspor ve tabii ki şampiyonluğun doğal adayı Galatasaray. Bugünkü mücadele nasıl hazırlandınız? Öncelikle nasıl bir atmosfer, nasıl bir maç bekliyorsunuz?
7: Birincisi tabii ki Erzurumspor'a, ligimize hoş geldin demek istiyorum. Geçen hafta Çorumspor'la oynadık. Onlar da gerçekten hem oynadıkları oyunla lige yakışan bir takım olduklarını gösterdiler. Erzurumspor'da transfer aşamasında olan oyuncuların geldiği gittiği ama iyi bir kadro. Bir de çok güzel, çok zor bir deplasman olacak. Çok güzel bir atmosfer var. Tribünler dolu, istekliler. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Orada çok sevdiğim iki tane de futbolcum var. Mustafa Yumlu ve Orhan Ovacıklı. Onlarla da demin konuştuk, sarıldık. Dediğim gibi ligimize hoş geldiler. Zor bir maç olacak, zor bir deplasman. İlk tecrübe eden biziz bunu tabii ki. Güzel bir zemin var, tribündeki atmosfer güzel. Maçın başlangıcı tabii bu kadar yüksek rakımlı bir yerde maç başlangıçları biraz daha zor olur. O yüzden maça bu anlamda iyi başlamamız ve o enerjimizi iyi götürmemiz gerekecek. Kadromuza baktığımızda geçen haftayla aynı kadro. Ama bizim için önemli olan, yani her hafta üstüne koyarak giden bir takımımız var. Geçen haftaki oyundan bir kere memnunum. Özellikle tabii ki 60. dakikada iki tane gol yedik. Ondan sonra farklı bir oyun, farklı bir atmosfer ama oyun anlayışımız, isteğimiz, oyunu önde oynamamız, girdiğimiz pozisyonlar sezon başındaki bir takım için 90 dakika o mücadeleyi en iyi şekilde verdik. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Ama bazen olmuyor. Yani çok fazla pozisyona girdik. Çok az pozisyon verdik ama olmayınca da bazen olmuyor. Dediğim gibi o oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Rakipler burada tabii ki geçen hafta da bunu gördük. Bekleyen bir rakip olacak karşımızda. Bugün de bunu bekliyoruz. Bekleyen bir takım olacak karşımızda. Önemli olan buradaki üretkenliğimiz. Leroy Sané değişikliği yaptık. Lemina'yı aldık. Gabriel Sarı'yı forvet arkasına aldık. Aslında Lemina Sané'nin performansından da memnunum. Geçen haftaki birçok hücum aksiyonunda o pozisyonların içindeydi. Ama bugün biraz daha özellikle oyun içerisinde kullanacağımız ama devamında da kulübeden getirecek bir oyuncumuzun olması da çok önemli. Geçen hafta onun sıkıntısını yaşamıştık. O yüzden bugün maça başlarken Sané başlamayacak ama oyunun devamında da bu kadar güçlü bir oyuncumuz kulübeden gelecek. Dediğim gibi bütün oyuncularıma güveniyorum. Hepsi oynamak için en iyisini yapıyorlar. Bugün kazanmak için her şeyi yapacağız.
3: Hocam bir de çok kısa yeni transfer Alexey Batrakov'u sormak istiyorum. İyi bir oyuncu, çok formda bir şekilde geliyor. Aslında oyuncunun notlarına baktığımızda neler söylersiniz? Oyuncuyla görüşmeniz oldu. Nasıl geçti? Neler söylediniz?
7: Tabii ki yaklaşık 2-2,5 hafta önce bir video call kendisiyle yapmıştık. Orada konuşmuştuk. Galatasaray'a çok gelmek istiyordu. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Kariyer basamakları için onun için çok önemli bir basamak Galatasaray. Bize çok faydalı olacağını inanıyorum. Böyle bir tipte oyuncumuz yoktu zaten. Onunla ilgili duyduğumuz şeyler de çok pozitif. Yani sadece onun davranışları değil, onunla ilgili yaptığımız araştırmada hep pozitif şeyler duyduk. Bence Galatasaray önemli bir katkı verecek. Galatasaray için, gelecek için de önemli bir, şu anda da oynayabilecek durumda. Özellikle onların liginin erken başlaması, 26 Temmuz'da lig ilk maçını oynadılar. Bizden çok daha erken başladılar. O yüzden fiziksel olarak da hazır bir oyuncu. Dediğim gibi yani en kısa zamanda onu bir sonraki maçta kadronun içerisinde olup yani ondan da en kısa zamanda faydalanmak istiyoruz. Takımımıza hoş geldin demek istiyorum anladım.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Okan Buruk görüşlerini bize aktardı.
5: Çok gerçekten.
3: Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Tabii ki aslında ilk olarak şunu sormak istiyorum. Şu anda tribünler tıklım tıklım, şehir maça çok hazır ve hevesli. Yıllar sonra da tamamen dolu tribün önünde Erzurumspor Süper Lig'de bir maça çıkacak. Siz öncelikle bu takımın teknik direktörü olarak neler hissediyorsunuz?
8: Evet, bu bir gurur verici. Geçen sene bu bize nasip oldu. 6 sene sonra Süper Lig'de ve şu anda şu atmosferin içinde olmak, bunun bir parçası olmak ve ben ve teknik ekibim adına çok çok gurur verici bir tablo. Tabii oyuna geldiğimiz zaman Galatasaray takımıyla oynuyoruz. Kaliteli kadrosu var. 4 senedir ligi domine eden bir takım. Bunları ekstra tekrar söylemeye gerek yok. Bizim onların uygulayacakları saha içindeki çeşitliliklere cevap vermek durumundayız. Çok hareketliler çünkü. Rotasyonları fazla ama özellikle birkaç tane rotasyonu onları belki de bugüne getiren rotasyonlardan. Onlarla alakalı tabii ki ilk haftadan sonraki pazartesi çalışmaları biraz çok çeşitlendirerek yapamadık. Çünkü maç cuma günü, deplasmandan geliyorsun, oynayan oyuncular, oynamayan oyuncular. Ama elimizden geldiğince maksimum seviyede çalıştık. Onların neler yapabileceğini kurguladık. Önemli olan takım savunmasını iyi halledebilmemiz gerekiyor. Tabii bunun yanında geçişleri iyi yapabilmemiz gerekiyor. Tabii Galatasaray'ın 2 sene önceki oyunu domine eden tarzı tabii ki biraz daha biten sezondaki şampiyonluğunda düşüşe geçti. Ve sezonun ilk müsabakasında da biraz yarada aldılar. Onların da biraz canı sıkkın. Bu maça onlar da bizler de full konsantre çıkacağız. Ama bunun yanında Galatasaray takımına karşı oynuyorsanız da önce saygı duymak, kesinlikle saygı duyuyoruz. Ama sadece de savunma ve veya takım savunması yapmamamız gerekiyor. Topun bizde kalması gerekiyor. Doğru kararlar vermemiz gerekiyor. Bunların yanında da en büyük enstrümanlardan bir tanesi de bence soğukkanlı ve geçişleri yapabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, maç da başladı. Berkay Çakır'la beraberiz. Dinleyici mesajlarına tabii ki döneceğiz ama bütün açıklamaları verdik. 3. dakika, durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. Berkay, tekrardan hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Tabii dinleyici mesajlarına döneceğim ama istersen bir Serkan Özbalta ve Okan Buruk'un açıklamalarına dair maç önünde onlar tabii ki sonuç olarak buradaki kararları veren iki adamdan bahsediyoruz. Bu iki adamın olaya bakışlarını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Öncelikle ikisi de çok netti. Hani hiç işte bugün umarım iyi bir maç olur diye hani öyle tabir ettiğimiz,
1: evet,
0: böyle genel
1: geçer, yoktu yani.
0: Evet, genel geçer maç önü röportajları değildi. Çok iyi yerlere değindi. Özellikle Serkan Hoca'nın açıklamaları da çok kendinden

0: Oradaki rotasyonun arka hat olduğunu mu söyledi? Yani orta saha ve arka hattın.
1: Yani kendi takımına göre değer olarak mutlaka zaten hani böyle bir fark olacaktı. Hani şöyle eleştirileri biraz önünü kesmek istedi. Bugün burada iyi bir puan, iyi bir oyun oynarız, iyi bir puan ya da puanlarla dönersek insanlar maç sonunda şey demesin, Galatasaray eksikti zaten demesinin önüne geçti bence. Çünkü ne olursa olsun Galatasaray'ın hala yedek kadrosu dahi Erzurum'un genel bütçesinden daha yüksek olduğu için hani biz de evet burada bugün savaşacağız, mücadelemizi vereceğiz ama bizim de bu emeğimizi bu tarz yorumlarla lütfen küçümsemeyin olarak gördüm bu söylemi.
0: Boray Bey'in mesajıyla başlayacaktık. Öyle söz vermiştik Boray Bey'e. Galatasaraylı değilim fakat bu akşamki maç 4-0 biter. Osimhen hat-trick yapar demiş. Böyle bir hat-trick ihtimali görüyor musun? Yani böyle bir 4 olur. Böyle yani çok rahat Galatasaray.
1: Şu anda dakikalar 5'i gösteriyor ve Erzurum'un oyunu hiç de azımsanacak şekilde maça başlamadılar. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Yani ilk 5 dakikayı sadece yorumluyorum. Hücumu komple yapıyorlar, savunmayı da komple yapıyorlar. Yani hep beraber 11 kişi gidip 11 kişi dönüyorlar. Takım boylarını çok kısa görüyorum. Galatasaray'da bu takım boyuna karşı hat-trick yapmak kolay olmayacaktır. Daha kompakt bir yapı var.
0: Yürekli başladılar yani. Evet. Bu arada Galatasaray köşe vuruşu kullanacak diye görüyorum. Son temas Barış'lamış galiba.
1: Şey konuşmuştuk maç öncesi, Barış'ı sağda bekliyorum demiştim ama solda başladı şu anda ilk gördüğümüze göre. Ama işte,
0: maç içine gördük belki içine, değiştirdiler. Evet. Yani. Şöyle bakıyorum demiş ki Aykut Bey mesajı var. İlk ay ilk 11'de yok görebildiğim kadarıyla. Her gelen yabancı Süper Lig zor diyordu. İnanmıyordum. Haklılar galiba demiş. Adam Bundesliga, Premier Lig, La Liga'da oynamış yahu demiş. Yani ne diyorsun böyle bir yoruma yani... ilk ay için yani. Yani belki 3 sene önceki ilk ay burada direkt oynardı ama herhalde öyle mi?
1: Ya biraz şöyle şunu görüyoruz, Türkiye'ye gelen özellikle yabancı oyuncular, yani ilk ayı da biraz katabilirim sonuçta bütün kariyerini yurt dışında oynadı. Fiziksel durumları her geçen sene daha da kötü. Yani bir genişleme oluyor oyuncularda. Herhalde antrenman tempoları ya da iş ciddiyetiyle alakalı bazı sorunlar olabilir Galatasaray. Çünkü işte bakıyoruz Torreira'nın ilk geldiği hal. Yani Lemina'yı şu anda sahada görüyorum. Geçen senenin son maçlarına göre mutlaka birkaç santim daha kalın gibi bana görünüyor.
0: Evet, evet.
1: Yani gerçekten. Kameralarımız ya da televizyon bizi yanıltıyor mu bilmiyorum.
0: Ya bir tık Erzurum erken yakın çekiyor. O yüzden oyuncular biraz daha şey duruyor ama Erzurum stadındaki kamera açısı evet. Biraz şey ama dediğin doğru bence yine de bir
1: fiziksel
0: ufak bir şey var.
1: Geri gidişler var. Yani ilk ayda çok istese hani gerçekten geldiği andan itibaren %100'ünü verseydi şu an Galatasaray'ın en önemli oyuncularından bir tanesi olurdu ama ilk ayda öyle bir şevk göremedik.
0: Evet doğru söylüyorsun yani ilk geldiği günden bugüne arasında o yani oynamak isteyen adam öyle ısırır ya onu hiç görmüyoruz ilk ayda yani sanki kabul etmiş gibi yani rolünü çok tamam abi yani sorun yok gibi bir reaksiyon var gibi hissediyorum ilk ayda.
1: Ya bir şekilde ona da taraftar hiç tepki vermedi. Hani takımın abisidir işte kariyeri belli. Gelmesini de çok istedi taraftar zaten. Ama hani bir şekilde oklar hiç onun üstüne gelmediği için de çok problem olmuyor. Mesela Kaan Ayhan konusu da aynı. Kaan Ayhan 1,5 yıla yakındır fiziksel olarak çok iyi değil. Ve çok bir şey vermiyor Galatasaray'a ama konu ona bir türlü gelmiyor gibi düşünüyorum.
0: Değil mi? Yani evet. Başka günah keçileri hep var daha önce. Peki bakıyorum bak Dila yazmış demiş ki eve gelirken metroda bir sürü Arsenalli gördüm demiş ki Dila İngiltere'de yaşıyor. Sonra düşündüm yine de Galatasaray'ı tercih ederdim diye yazmış böyle. Sen de tabii.
1: Çocukluk aşkı sonuçta kolay bırakılmıyor.
0: Şanlı Arsenal'imiz de oynuyor. 21-30 değil mi?
1: 22'de o
0: 22'de
1: maç.
0: Mi? Evet. Arada onu da açalım.
1: Karagümrük maçından bir gol haberi geldi. Bursa Karagümrük maçı. Karagümrük 1-0 öne geçti. 3. dakikada falan olması lazım. Hatta Pešić'in golüyle.
0: Evet, Alexander Pešić.
1: 8. dakikada öne geçti Bursa karşısında.
0: Evet, ilginç bu arada ya. Bursa kesin kazanır diye düşünüyorduk ikimiz de.
1: Evet.
0: Ama da maç uzun.
1: Evet.
0: Maç uzun. Peki bakalım birçok mesaj var. Oralara da değinmek istiyorum. Bu arada hatta mesajlara bakayım. Dila'yı okuduk. Kim yazmış? İlami Bey yazmış. Bakırköy'den Sivaslı İlami Bey yazmış. Selam kardeşim, iyi yayınlar, sözün vardı demiş. Galatasaray maç günü bir gün telefonla bağlayacaktın beni diye. Bugün yapamayacağız onu ama bir şey yapacağız. Yani sözüm var ama bir size bir tarih söylemedim. O yüzden de bugün yapamayacağız. Onu söyleyeyim.
1: Bir cumartesi günü bu yayın yapılabilir.
0: Evet yani daha böyle bir şey bir yerde yaparız. Yani maç sırası biraz zor olur.

0: ama bakacağız. O işi yapacağız yani, sözümüz var. Gününü konuşuruz İlhami Bey. Bu arada taraftar çok iyiymiş. Öcal Bey yazdı.
1: Yani bir saat önce de çok iyiydi.
0: Abi bir de yani şey, iğne atsan yere düşmeyecek halde yani.
1: Yani işte dedim, işte yayını yeni açanlar için tekrar edeyim. Hani bugünle alakalı en büyük pişmanlığım, hani pişmanlık olarak değil de yani tek kaçırdığım şey maçla alakalı. Biz burada sessiz izlediğimiz için maçın, yani sesler bizim oluyor genelde.
0: Tabii.
1: Maç önü bir Erzurum taraftarının o özdeşleşmiş canısı şarkı, onu dinlemek çok isterdim ama yayına işte maç sonu dinleyeceğim. Yani sosyal medyada kesin göreceğiz.
0: Devrede verelim mi aradan, böyle güzel olur. Bir Galatasaray marşı verelim, bir de Erzurum Spor'dan canısı verelim. Kimse de kızmasın. Yani siz Galatasaray düşmanısınız gibi algılanmayalım. Şimdi canısıyı verirsek kızarlar bize bazı dinleyicilerimiz yani. Yani biliyorsun,
1: ya ilk yarının ama sonucuna göre yani.
0: İlk yarının sonucuna göre. İlk yarıyı bir taraf önünde kapatırsa o zaman onun maçını
1: verir. Yani Erzurum'un önüne kapadığı senaryoda ben buna izin vermeyebilirim belki.
0: Doğru, mantıklı. Tabii ki şöyle bakalım. Yunus şimdi sağ kanattan geliyor. Biraz da maçın içinden aksiyonları sizlere paylaşmak istiyorum. Ceza sahası içine Galatasaray kalabalık bir şekilde kurulduğunu söyleyelim. Erzurum oldukça kalabalık. Osimhen çaprazdan denedi ancak savunmadan sekiyor ve Galatasaray seken topu bir kez daha alıyor. İlk 10 dakikada hem Erzurum'un karşı kalede olduğu bir denklem görmüştük maçın 2. 3. dakikasında ama Galatasaray böyle 7. 8. dakikasından sonra biraz daha artık Erzurum kalesine yerleşti dersek yeridir ki toplu oynama verilerine bakıyorum şu anda aktif olarak. Yani yeni yeni Galatasaray tekrardan yerleştiğini söyleyeyim. Evet. %63'e 37 Erzurum'un üstünlüğü var
1: toplu oynamada. İlk 5 dakika öyle gelişti ama Galatasaray biraz daha şu dakikalarda oyunu Erzurum yarı alanına yıkmış durumda. Ve şimdi de büyük ihtimalle bir korner
0: olacak gibi.
1: Çıktı. Galatasaray sol köşe gönderin oradan bir korner vuruşuyla.
0: İşte tam maçı anlattığım pozisyon. Maç öncesinde 3-2 biter. İşte Gabriel Sara keser.
1: Abdülkerim'i izliyoruz hep beraber.
0: Bir Abdülkerim'i şöyle göz ucuyla bakalım diyorum. Ya yani tabii belki sana önden.
1: Hatta sonrasında şey, bugün gün içerisinde konuştuğumuz için konuyu Abdülkerim'in sezonlara göre gol performansına da baktık. İşte 7 gol atıyor bir sene. Bir sene 5 gol atıyor. Geçen sene sadece 1 gol atmış.
0: Orada da çıkış bekliyoruz.
1: Orada bir düşüş var, onu acilen toparlamamız lazım.
0: Bu arada Sara kesti. Bir vuruş ve gol geldi. Roland Şallay'dan geliyor gol. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Roland Şallay ile. Erken gol geldi. Gol perdesi erkenden açılıyor Abdülkerim'den önce aslında. Erzurum sporlu kalecinin birazcık pozisyonda çeldiğini görüyoruz Orban için. Bakarsan pozisyona Berkay. Yani
1: gerçekten orada Abdülkerim vuracaktı.
0: Vallahi öyleydi ama. Evet. Şallay'a sekiyor. Sert bir vuruş Şallay'dan o karambolde ve gol geliyor.
1: Şimdi burada izlenmesi gereken şey şu. Torreira'nın pozisyonunu izlememiz gerekiyor. Burada kaleciyi bozuyor mu? Çünkü eğer öyleyse kalecinin arkasında kalıyor. Offside olabilir. Ya yani ben pozisyonun asla offside olduğunu düşünmüyorum ama hani golü yorumlarken bunu da göz önünde bulunduruyorum.
0: Çok iyi bir bakış açısı. Bazen böyle enteresan offside'lar karşımıza
1: çıkıyor. Konya maçında olmuştu buna benzer bir durum.
0: Ama ya bence buz gibi gol ama yani futbolun içinde bunlar da var ki birazdan verilecektir herhalde.
1: Evet, ve oyun tekrardan başlıyor. Evet. Galatasaray 12. dakikada bulduğu golle 13. dakikaya 1-0 önde giriyor.
0: Vallahi Berkay tebrik ederim ya. Tebrik ederim, erken gol iyi yani. İyisiniz.
1: İşte maçtan önce şunu konuşmuştuk zaten, erken kırmak önemli böyle maçları. Gerçi Çorum karşısında da Galatasaray öne geçti. Bakalım oyunun kalanında nasıl bir maç izleyeceğiz.
0: Yunus Bey'in iki mesajı var.
1: Yine tehlikeli bir pozisyon var. Bunu geçelim.
0: Bu arada yerde kaldı. Osimhen vurdu, kaleciden sekiyor top. Yerde kalan Gabriel Sara vardı. Devam kararı gelmişti. Hücum devam edecek gibi ama öncesinde bayrak kalkınca ben de dinleyici mesajına dönüyorum.
1: Yunus Bey'i çok iyi tanıyoruz.
0: Aynen. Yunus Balyer birçok yayınımızda bize destek veriyor. Sağ olsun. Yayıncı kuruluşu açtık. Sesi kıstık demiş. Radyo Gol Can Genç ve arkadaşlarıyla günlük dozumuzu alalım demiş.
1: Gerçekten böyle bir mesaj aldığımız zaman gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun Yunus Bey. Demiş ki Batrakov takımımıza yeni katıldı. Ve henüz hazır değil. Yaş olarak çok genç bir kardeşimiz demiş. Zamanla tecrübe kazandıkça süre almaya başlayacaktır demiş. Okan Hoca'dan açıklama bekliyorum. Okan Hoca genç oyuncuları kazanmakla pek uğraşmıyor demiş. Bu konuyu nasıl yorumlarsın?
1: Ya şimdi Batrakov konusu, buraya Batrakov genç bir oyuncu olarak gelmiyor. Yani evet 21 yaşında ama doğrudan 11 oyuncusu, yani 11'e girmesi beklenen bir oyuncu. O konu oraya gelmişken de onunla alakalı kafamda bir soru işareti var. Doğruluğunu henüz teyit ettiremedim ama Batrakov'un Avrupa'ya yani sözleşmesinde 55 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi yazıldı, çizildi. Kulüpten buna dair bir açıklama yapıldı mı takip edemedim, göremedim yani konuyu. Ama eğer böyle bir şey söz konusuysa acilen bundan dönülmesi lazım.
0: Ha, 55'i yani, sildirmek gerekir.
1: Evet yani oyuncuya belki 3 milyon 4 milyon euro daha fazla maaş verebilirsiniz ama zaten 30 milyona yakın bir maliyetle aldığınız 21 yaşındaki oyuncu, yani bir, belli başlı zorluklar altında buraya getirdiğiniz oyuncuyu hele ki Rusya'dan Avrupa kulüpleri doğrudan ambargo dolayısıyla doğrudan oyuncu alamadığı
0: ve
1: senaryoda.
0: Ruble ödüyor Galatasaray.
1: Evet, evet, bir sürü zaten transfer bu yüzden ödedi. Bu paralar nasıl gidecek, nasıl gelecek şeklinde. Böyle bir fırsat transferi yapmışken 55 milyon euro büyük bir yanlış olur. Yani sonuçta sözleşmeyi siz yenilediğiniz anda bunu kaldırtabilirsiniz. Ama çok geçmeden bunun eğer varsa, yani ben %100
0: ben
1: olduğunu
0: var diye biliyorum
1: ben
0: arada.
1: De
0: o yüzden,
1: o şekilde
0: o
1: gördüm.
0: Şey değil.
1: Bu çok büyük yanlış olur.
0: Peki şunu sorayım, yani aslında tartışma yaratacak bir soru. Hı-hı. Bu ama sonuç olarak Rus oyuncuları Avrupa'daki 5 büyük liginde çok fazla görmüyoruz. Safonov var. Hı-hı. PSG'de ama benim aklıma başka hiçbir oyuncu gelmiyor. Yani hı-hı. Esasında sadece Rusya pazarından değil, Rusya pasaportlu oyuncuları da mesela Deniz Çerişev'i hatırlardık eskiden mesela. Rus pasaportlu.
1: Bir sürü oyuncu
0: vardı. Bir sürü oyuncu vardı ama şu anda hiç göremiyoruz 5 büyük ligde. Yani bu oyuncunun tabii ki gitmesin, belki çok iyi olacak ve Galatasaray taraftarı gitmesini istemeyecek ama bu oyuncunun Avrupa'daki 5 büyük lige çok net bir şekilde gidebileceğini düşünüyor musun en azından bugünkü durumlarda diye sorayım.
1: Ya düşünüyorum. Bir de bu yani şimdi dünya siyasi politik işlerine girersek bu her gün her şey değişiyor. Yani belli başlı kulüpler biraz daha politik olabiliyor. Yani mesela örnek olarak Chelsea bugün konuştuk hatta işte Abramovich için yani Abramovich'in işte takım yani Chelsea el konuldu bu arada. Hani
0: tabii evet.
1: Yani el konuldu ve işte bir daha Amerikan sermayeli bir gruba geçti. Bugün aldığımız habere göre Arda Hoca da Shakhtar Donetsk'in Avrupa maçlarını Stamford Bridge'de oynayacakmış. Mesela
0: şeyde oynuyordu.
1: Polonya'da oynayacaktı. Stamford Bridge'de oynanacağı söylendi. Ve aynı zamanda işte Mudrik'in Chelsea'ye 100 milyon euro karşılığında Shakhtar'dan gelişini düşündüğümüz bu çerçevede mesela Batrakov büyük ihtimalle Chelsea'ye transfer olmaz. Olamaz. Yani böyle sorunlar vardır. Ama gel gelelim sonuçta bir kişi, bir oyuncu komple bir şeyi temsil etmiyor. Yani öyle bir beyanı da yok oyuncunun. Bu arada bir Erzurum
0: hata yerde kalan bir oyuncu var. Bakıyorum dışarıda mı içeride mi diye. Dışarıda mı içeride mi diye karşılaşmanın
1: hakemi. İlk olarak dışarıda verdi ama tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Çok tehlikeli bir yerden Erzurum kaleyi cepheden ya biraz çapraz cepheden çizginin üzerine
0: ya 25 doğru. Metre falan işte.
1: Evet,
0: direkt çizgi üzeri yani. Bayağı tehlikeli yer. Hani barajın üstünden kesmek için aslında kolay da bir yer değil. Ama çok tehlikeli
1: evet,
0: bir yer.
1: Evet dışarıda yani. Gibi görünüyor pozisyon ama bir tekrar görelim.
0: Abi dışarıda
1: evet,
0: ya.
1: Evet dışarıda.
0: Dışarıda.
1: Ama yani oyuncuları geçen sert bir vuruş yani barajı geçebilen atıyorum kalecinin tuttuğu köşe de olabilir. Ciddi problem yaratabilecek bir yer. Dikkatle de izleyeceğiz pozisyonu.
0: Vallahi hakikaten öyle.
1: Hemen cümlemi bitireyim.
0: Lütfen.
1: Sonuçta futbol oynanıyor ve ekonomik bir şey. Siz böyle bir oyuncuyu bulduğunuz zaman bunu kılıfına uydurabiliyorsunuz. Yani Avrupa içinde
0: Rusya'da
1: geçen.
0: Rusya'da hesap açıp işte ruble aldım yani zaten hem onu da yaparsın
1: hem,
0: diyorsun.
1: Hem de Galatasaray'dan alınacak oyuncu. Rusya'ya doğrudan bir kazancı yok yani. Hani öyle
0: evet,
1: bir para
0: aslında,
1: akışı
0: öyle.
1: Yok. O yüzden ben çok sorun
0: olacağım. Safonov var en büyük
1: evet,
0: örnek yani zaten.
1: Sorun
0: hani çok fazla görmediğimiz için hani belki öyle bir durum var mı acaba diye bir en azından kafalardaki soru işaretleri.
1: Ama şey durumu vardı doğrudan mesela bir İngiliz kulübü gidip Lokomotiv Moskova'ya para yatırıp oradan o bir ticari ilişkiye giremiyor.
0: Evet.
1: Onu biliyoruz. O yüzden oyuncunun da hatta bir iki yıldır falan da o yüzden orada kaldığı söyleniyor. Daha önceden transfer yapabilirdi.
0: Bu arada serbest vuruşu kullanacak Erzurumspor topun başında bakıyorum şöyle kim var diye. Rodriguez topun başında. Barajın altında da Torreira var. Torreira evet. Var. Baraj 4 kişilik.
1: Evet.
0: Barajın üstünden kesmeye çalıştı ama
1: evet,
0: tam dediğiniz.
1: Düşüremedi. Evet,
0: işte o düşürme çok zor bir açıydı. Düşüremedi topu. Bakalım birçok mesajımız var bu arada. Batrakov'la ilgili mesajlar gelmiş arka arkaya. Batrakov'u PSG istese 55 mesela çok az olur demiş.
1: Yani evet.
0: Mesela.
1: Ya zaten oyuncunun Avrupa piyasasında potansiyel olarak takımlar bunlar.
0: Evet yani Bülent Bey'e de selam olsun.
1: Yani gidip de Strasbourg 55 milyona Batrakov almayacak. 30'a da almazlardı zaten. Hani öyle bir şey de değil. Galatasaray'dan sonraki takımı büyük ihtimalle çok iyi olacak ve 55 milyon euro bedavaya yakın.
0: Bak Kadir Bey de şey demiş, demiş ki belki bu Batrakov bu konuda diretmiştir, o yüzden o tutar konulmuştur. Yani Batrakov'un menajerinin diretmesi olabilir ki kesin öyledir bence.
1: Ya evet zaten oyuncuya yarayan bir durum ama siz bunu da karşıya diretebilir. Sonuçta bir yatırım yapıyorsunuz.
0: Mesela Avrupa'ya 20 milyona çıkış maddesi varken 25 milyonu alıyorsunuz. Bari mesela onu da yapsaydınız gibi mi bakıyorsunuz?
1: Evet yani ya da bu arada bir kontra var.
0: Galatasaray Osimhen'le geliyor. Gole çok yaklaştı. Osimhen pası verdi. Bir vuruşla Yunus, gol geldi.
1: Yunus'u söylemiştim.
0: Yunus'un golü geldi.
1: Bugün Yunus'tan
0: Berkay
1: gol bekliyorum.
0: Çakır'a selam olsun. Alp Çelikdelen'e selam olsun. Galatasaray dakika 20'de 2-0 öne geçiyor. Galatasaray taraftarı mutlu. Galatasaray taraftarı memnun diyorum. Berkay Çakır lütfen devam edelim.
1: Yani atıyorum siz oyuncuya 3-4 milyon euro maaş veriyorsanız de ki 10 veriyorum. Bu ama asla kabul ettiğim bir şey değil Galatasaray olarak. Galatasaray büyük bir camia. Yani Lokomotiv Moskova'dan çok daha büyük bir kulüp. Ve oyuncu zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Çok da şansı yoktu başka takımlara gitmek üzere. Bunu oyuncu diretiyorsa siz de diretebilirsiniz açıkçası.
0: Evet gerçekten öyle. Bence orada farklı bir şeyler yapılabilirdi. Birçok mesajımız var. Sırayla gitmeye çalışıyorum. Nurullah Bey yazmış bir kez daha. Abi Galatasaraylılar boşuna dert etmesin. Bu maça en az 3-4 olur demiş. Nasıl olsa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe son maçını kaybetti demiş. Şampiyonluğu Galatasaray'a verecek. Şeklinde aslında bir yani ben cümleyi çok anlamadım. Sen anladın mı? Bir baksana. Biraz Nurullah Bey mesajı ben çok anlayamadım da. Sen anladın mı? Ya da yanlış mı okuyorum ben? Bazen oluyor ya.
1: Evet evet yani yayın sırasında şimdi oraya çok takılama biraz da uzaktayım böyle daha açıklayıcı olursa tabii ki zaten
0: evet,
1: her mesajı
0: yani okuyoruz. Herhalde 3-4 olur demiş. Evet 2 oldu. İki herhalde 3-4'e bile, gidecek evet. İş yani. Ya biz de 3-2 3-1 falan diyorduk ama sen 2-1 diyordun. Sen aslında daha uzaksın.
1: Evet ben daha uzak. Daha henüz dakika 20.
0: Hani. Bak, bir dinleyicimiz 4 olur 5 olur demişti şu anda. Ben o kadar uçup kaçmayacağını düşünmüyorum demiştim. Maç daha ortada olabilir ama Galatasaray yani, fiş çekti ki 2 yaptı yani.
1: Çekti der miyiz? Bakacağız.
0: Evet onu dememeliyiz bu arada doğru söylüyorsun.
1: Yani bu kadar yıllık tecrübelisin evet, canlı. Evet. Yani canlı yayında bunları evet, yapamam.
0: Bunu da canlı yayında yaptığım için kendimi tebrik ediyorum. Yani diyeceğim hiçbir şey yok. Peki şöyle bakıyorum. Bir dinleyicimiz bir kurumun telefonundan yazmış. Kurumun ismini okumayalım en azından. Dinleyicimiz kimse.
1: WhatsApp attı.
0: Aynen WhatsApp attığınızda bir bakım onarım hizmeti hesabından yazmış bize. Kendisi de ismini paylaşırsa tabii ki ismini de okuruz. İyi akşamlar demiş Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca'yı tebrik ederim. Bundan önceki 4 yılda olduğu gibi bu yılda altyapıdan bir sürü oyuncu çıkaracak diye aslında böyle bir cümle gelmiş. Altyapıyla alakalı. Neyi kastetmiş burada bir şey mi ironi mi var?
1: Bilmiyorum.
0: Yani herhalde ironik bir mesaj gelmiş olabilir. Yani sonuçta çok başarılı bir teknik adam. Yani her teknik adam da genç oyuncu oynatmak zorunda gibi bir koşulu yok. Ki bakalım yani belki de bildiğimiz ya da şu an gördüğümüz detayların çok daha farklı tiplerini gösterebilir Okan Hoca da. Yeniliğe açık birisi olduğunu kesinlikle düşünüyorum ben kendi adıma Okan Hoca'nın. Ve çok da başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Bazen bence haddinden çok eleştirildiğine inanan taraftayım. Ya maç nezdinde sorayım Berkay yani ilk 23 dakikada nasıl bir tablo gördük? Galatasaray bulduğu pozisyonları gole çevirdi mi deriz yoksa böyle gerçekten dolu dolu bir Galatasaray oyunu var mı deriz?
1: Yani Galatasaray Çorum maçından daha iyi oynamıyor şu anda. Ama evet yani Galatasaray şu an bir Osimhen'in şutu vardı. O da offside gerekçesiyle geri alındı zaten. Bu yani iki fırsatı da gole çevirdiği için şu anda biraz aslında Çorum maçlarında da çok bir fark da görmüyorum henüz 20 dakikada.
0: Bak,
1: o maçta iyiydi Galatasaray yani çok kötü değildi.
0: Mehmet Bey demiş ki selam Can, selam Berkay Çakır, iyi yayınlar nasılsınız demiş.
1: Teşekkür ederiz, siz nasılsınız?
0: Ya Mehmet Bey süper bir adam ya, vallahi arada sohbet ediyoruz, çok tatlı adam yani. Kasım'da da İstanbul'a geliyor, görüşeceğiz, görüşeceğiz Mehmet Bey'le. Sevgili Berkay Çakır, İlkay'ı konuştun tamam da sana ne işe yarar bu takımda, onu çözebildin mi? Onun yaptığını sağ açıkta Yunus da yapamaz mı sence demiş ki sen Sané'yi öven birisin genelde. Yani
1: ben
0: bardan dolu tarafına bakmaya çalışırsın, ne dersin?
1: Yani Sané'nin yanında yakın oynaması gereken oyunculara ihtiyacı olduğunu biliyorum. Kariyeri boyunca da zaten oynadığı takımlarda çok önemli orta saha katkılarıyla oynadı. Yani üçgen yapabilecek. Yani Evet, Sané dar alanda oyuncu geçebiliyor ama Sané'nin tek meziyeti bu değil. Alverleri çok rahat yapabiliyor ki bir sürü golünü de bu şekilde gördük. Yani Sané'nin yeteri kadar Galatasaray sistemine en azından entegre edilemediği taraftarıyım. Yoksa ben Sané'nin çok yani takımda eleştirilecek ilk 3 sıradaki oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Ya biraz herhalde maaşının normal şartlarda hani yüksek olmasından dolayı biraz daha fazla eleştiriliyordu. Batrakov'la uyumu çok önemli değil mi abi bu konuda? Yani Batrakov Sané birbirini çok fazla aslında yani uyum sağlarlarsa o zaman çok daha iyi bir şey mi görürüz?
1: Yani geçen senenin başında İlkay'la oynarken Galatasaray işte İlkay'ın sakatlığından önce bir iki İyi maçı vardı ilk ayın. İşte Başakşehir maçı, Alanya maçı gibi.
0: Liverpool maçı da çok iyiydi sanki.
1: Liverpool maçı da çok iyiydi. Ve bu maçların hepsinde aslında sahanın en iyi oyuncusu Sané'ydi. Yani İlkay biraz iyiyken Sané'yi çok etkiliyor. Çünkü İlkay Sané'ye çok yakın oynuyordu ve alverleri çok yapabilmişlerdi.
0: Doğru. Peki o ilk Liverpool maçındaki Galatasaray'ın golünü kim atmıştı 1-0 yendi? İlkay'ın çok iyi oynadı. Sané mi atmıştı acaba? Bak aklıma gelmedi şu anda. O kadar fazla maç izliyoruz ki kafadan gitmiş. Neyse bak kafanı iyice karıştırdım. Ne güzel yayın yapıyordun. Ya. Bak şu an bakacağım.
1: Evet, tamam. Sen
0: soru okuyayım o sırada bakayım.
1: Tamam,
0: bak.
1: Olur.
0: Maddeyi koymasan gelmiyor ki demiş Muhammed Bey. Batrakoğlu'na.
1: Gelmesin. Yani. Yani sonuçta yatırım yapıyorsunuz siz bir oyuncuya. Çok da hani.
0: Bakıyorum bak şu anda. Şuna bakacağım çünkü senin en azından yayın frekansını
1: beni mahvedeceksin yoksa.
0: Bakar mısın?
1: Evet, siteye giriş yapamadık.
0: Abi
1: ben kendim bakacağım ki hiç.
0: Bak evet. Yani tıklıyorsun olmuyor işte.
1: Görüyorum.
0: Ben gateway diyor.
1: 404-502 adlı kodu aldık.
0: Nasıl yani bak başka maça giriyorum bak açılıyor. Bak bu açılıyor tamam mı bak.
1: Hacklendi
0: şu. Şuna yani. Basıyorsun açılmıyor.
1: Tamam buldum.
0: Kimmiş?
1: Söylüyorum.
0: İnanılmaz.
1: Bana da reklam çıksa ya şu an. Osimhen penaltıdan atmıştı tamam. Barış Alper'e yapılmıştı penaltı.
0: Evet şimdi ben de hatırladım söyleyince. Şöyle bakıyorum. Öcal Bey yazmış. Demiş ki 2 oldu demiş. İlk yarı Erzurum bir gol atsa bari demiş. Bir gülücük atmış. Öcal Bey vallahi böyle bir yatırım tavsiyesi mi? Böyle bir iddia mı oynadınız? Onu bir soralım size. Ne diyorsun? Atar mı Erzurum ilk kereftar?
1: Bence bir iki tehlikeli geldikleri pozisyon oldu. Erzurum'un ben bu maç gol bulabileceğini düşünüyorum.
0: Vallahi açıkçası ilk yarı bir tane bulursa Erzurum Spor maç çok renkli bir duruma gidebilir.
1: Evet. Aklıma bir şey geldi de. Beni mahvettikten sonra şu an allak bullak oldum yani.
0: Ya ben de ciddiyetimi çok koruyamıyorum. Normal şartlarda daha ciddi yayınlar yapıyoruz ister istemez.
1: Tek başına ama. Kendi kendine gülsen zaten çok şey olmuyor.
0: Abi oluyor biliyor musun? Ben artık biraz tabii şizofren gibi oldum yani.
1: Tek saatlerce 3-4 saat yayın
0: abi kendi kendime yani. Güldüğüm falan kıkır güldüğüm şeyler oluyor. Yani dinleyici zaten farkında kafada tatlıların eksik olduğunu ama yani yine çaktırmıyorlar. Anladım ben can iyi çocuktur falan filan diye devam ediyorlar yani. Ben gerçekten böyle düşünüyorum. Bilmiyorum dinleyici de yani benim mantıklı bir insan olmadığım
1: yani
0: çok var.
1: Yani samimiyetin geçiyorsa zaten geri kalan teferruat gibi oluyor.
0: Bak bir dinleyicimizin mesajını yani aslında dördüncü sırada bak 4 tane daha mesaj var.
1: Evet.
0: Orada bir olumsuz bir şey görünce şey hemen okuyalım. Arkadaşlar işinize gelince çok iyi teknik direktör Okan Buruk diyorsunuz. Gelmeyince Okan Buruk istifa diyorsunuz lütfen demiş. Mesaj seçmeyelim eleştiri iyiydi demiş. Vallahi yani bilmiyorum ben Okan Buruk'un hiçbir yayınımda istifa etmesi gerektiğini söylemedim.
1: Evet.
0: Kendi adıma. Okan Buruk'u tabii ki eleştirdim. Zaten şöyle de bir şey var. Her zaman söylediğim bir şeydir. Belki dinleyicimizin hatta ismini paylaşalım.
1: Ya ben şöyle cevap lütfen. Benim de bu konuyla alakalı fikrim var.
0: Serkan Bey yazmış bu arada.
1: Biz zaten yayın yaparken her ne kadar işte bazen ciddiyetimizle alakalı işte sağa sola evriliyoruz. Sen karnın acıktığı zaman garip şeyler oluyor ama yayın ahlakı açısından biz buradan kimseyle alakalı istifa demedik. Yani evet. Hiçbir oyuncu, hiçbir başkanla alakalı yani pozitif negatif ne varsa tabii ki burada yorum yaparız ama biz o kadar üst perdeden konuşan bir yayın yapmıyoruz burada.
0: Ya evet, yani biz çünkü zaten futbolu en iyi bildiğimizi iddia etmiyoruz. Futbol muhabbeti keyifli insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden de yorum yaparken bunu diyoruz. Bir de Okan Buruk konusunda da Ayrıyetten bir şey söyleyecektim. Ben diyeceğim şeyi unuttum bu arada. Neyse söyleriz.
1: Çok önemliyse hatırlarsın.
0: Çok önemliyse hatırlarım zaten. Boray Bey demiş ki sanırım benim skor tutacak ama hat-trick tahminim şu anda alta çıktı demiş.
1: Pası vermeseydi Osimhen belki.
0: Pası vermeseydi evet. 4-0 demiş. Osimhen hat-trick demiş. Gerçi şu da olabilir. 5-0 biter ama hat-trick yapabilir demiş.
1: Olabilir her şey.
0: Artık mümkün. Olabilir bak yayın belki başında Boray Bey'i bozmuştuk ama. Evet. Bozduk Boray Bey'i yayının başında. Haklının acelesi yok diyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Zaten ne zaman biz böyle bir sert bir işte yorum yapsak işte olmaz ya dediğimiz evet. Zaman ne oluyorsa hep oluyor yani.
0: Abi şey çok yani trajikomik bir olaydı. Yani bir

0: tane Beşiktaş maçında Aslani oyuna girmişti. İlk maçıydı, tamam mı? Burada böyle yorumlar yapıyorum falan. İşte Aslani şöyle oyuncu, işte oyuna girdi. Hatta çok da iyi başlamıştı ilk 5-6 dakika. Adam çat diye kırmızı gördü.
1: Evet yani, iyi de oynuyordu ama
0: maç. İyi de oynuyordu maç. Sonra bir anda yani chat yıkıldı abi. Bir övdün, mahvettin takımı falan vesaire vesaire. O kadar yani komik şeyler olmuştu ki. Ya tabii trajikomik oldu ama yani benim üzerime çok gelindi o konuyla alakalı ama herkes şakayla takılıyor ya, yani şey değil yani.
1: Futbolda var bunlar. Yani geçen hafta Çorum Krizidis harika bir gol attı. Abi belki senenin ilk 10 gollerinden bir. Gerçi geçen hafta çok iyi goller atıldı.
0: Geçen hafta saçmalıktı.
1: Evet. Ya adam ondan sonra 5-6 dakika galiba işte kırmızı kart gördü ve olacak bir pozisyon değil. Ya şimdi biz övmeyelim bu adamı o sırada yani. Oynadığı şey o hani bir anda
0: evet,
1: şey olabilir.
0: Öyle. Onu da övmüşümdür evet. Ama o kadar ön plana çıkmadı. Kiziridis olmuş.
1: Hayır yeni transferdi Beşiktaş açısından. Bak, insanlar da merak
0: çok
1: ediyor
0: örnek,
1: yorumları.
0: Çok iyi örnekmiş bu arada. Bak Öcal Bey demiş ki yok şöyle yapmış. Aa Öcal Bey dememiş bunu. Bir anda Öcal Bey'in mesajına gel. Boray Bey demiş ki 5-0'lık tahmini değiştiriyorum demiş. Hani büyük konuşmayalım şey olmasın evet. Şimdi.
1: 3-2
0: Erzurum. Skor tahmini 3-2 Erzurum olarak değiştiriyorum diye aslında esprili bir dille.
1: Evet evet. Ama bir böyle bir mesajı gördüğümde düşündüm. Yani maç buradan 3-2'ye gitse herhalde bugün Türkiye'de birçok şey yıkılır gibi.
0: Evet evet. Ya biraz sorun evet. Olur. Biraz sorun olurdu yani öyle bir şey olsun.
1: İki gülsek falan chatte bir anda ya işte ya, sık, yani herkes canım. Çok gerilir.
0: Ya mesela şu anda skor 2-0 olduğu için çok daha rahatız yani daha şen şakrak şeyler yapabiliyoruz yani, ama
1: evet.
0: Ya tam tersi olsaydı burada hani biraz daha ciddi
1: tabii bir şey. geçen Çorum maçında burada bazı sorunlar yaşadık yani.
0: Tabii.
1: Ben hani bir Galatasaraylı olarak
0: evet, yani yüzün düştü yani.
1: Evet.
0: Yani maçın
1: şöyle bir sağıma soluma bakıyordum bitmiyor mu ya ben.
0: Şöyle bakıyorum kim yazmış bu dinleyicimizin ismine bakalım. Can Bey yazmış, adaşım yazmış. Yöneticileri ve teknik adamları çok eleştiriyoruz. Galatasaray ve Montella'yı Aral Şimşir'e almadı diye eleştirmiştim demiş.
1: Hı hı.
0: Ama demiş 3 maçını izledim Galatasaray ve milli takım seviyesinde bence daha değil demiş. Aral'la alakalı.
1: Aslında çok yetenekli buldum ben.
0: Ben de çok yetenekli buldum.
1: Ferencvaros maçında özellikle orada yani bence gelecek vaat eden bir oyuncu.
0: Ya şey demiş bence çok güzel bak burada dinleyicimiz kendini eleştirmiş. Bence harika bir yorum. 3 maç izleyip futbolcu eleştirmemek lazım aslında demiş ki ben buna %100 katılıyorum. Yani
1: evet.
0: Yani bir oyuncuyu izlerken işte bir 4 maç 5 maç en azından bir kendimce bir kuralım var ve hani 4 maç 5 maç görmeden de çok büyük yorumlar yapmamaya çalışıyorum. Mesela Galatasaray hakkında da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor hakkında da öyle. Yani tabii ki burada birçok yorum yapıyoruz. İşimiz bu ama yani hep şunu söylemeye çalışıyorum. Bu milli araya kadar ki dilimi o kadar fazla ciddiye almıyorum. Yani futbol olarak. Yani tabii ki her puan çok önemli. Lig yarışının sonunda bir puan belki belli edecek konuyu ama oyunla alakalı çok büyük fikirlere edinmek adına yani şu transfer dönemi bitmeden şu milli ara geçmeden bu arada oynanan şeyler bir veri olarak kabul etmek istiyorum ama sonrasında oynanan oyunu çok daha ciddiye alacağım.
1: Evet ama bazı şeylerde eleştirilmeli yani mesela işte Fenerbahçe Lyon maçında işte ya mesela oyuncu eleştirmemeye okeyim ama bazı felsefeleri eleştirmek gerekiyor.
0: %100.
1: Yani herkesin gördüğünü göremediği zaman insanlar hani biraz rahatsız oluyor. Hani özellikle bu kadar büyük camialarda işte Galatasaray'ın transferi bu noktaya bırakması, işte lige bu şekilde başlaması gibi hani felsefe ve ideolojik işte bir yönetim yaklaşımlarını ben eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki.
0: Tabii ki ya bunlar %100 eleştirilmeli.
1: Şey oluyor yani bence bazı kamuoyunda yoğun eleştiriler de hareket ettiriyor eleştirilen tarafı.
0: Bakıyorum. Ayhan Bey yazmış demiş ki bak iki tane mesaj gelmiş. Abi sıra Osimhen'de artık demiş. Yani herhalde Ayhan Bey de yatırımını Osimhen'e doğru yapmış. Bu arada bugün şeyi gördüm çok enteresandı. Risk yönetiminin belirlediği oranlarda Osimhen gol atar 1.44'tü.
1: Evet,
0: Osimhen ya da Eren Tozlu gol atar 1.46'ydı.
1: Evet, öyle
0: o beni
1: bayağı
0: şaşırtmıştı yani. Evet. Onu söyleyeyim.
1: Bu arada Karagümrük Bursa maçından bir gol haberi var. Orada lütfen. Da takipteyiz. 1-1 oldu. Bursa'dan da gol haberi var deyip.
0: Bursa'dan da bir gol haberimiz varmış. Peki. Bir Galatasaraylı olduğunda hemen evet. Nasıl belli ediyoruz? Hani cümleler ve kelimeler ve vurgular var ya. Hani o kadar bazı şeyleri değiştiriyor ki. Güzel.
1: Halil Akbunlar'ın golüyle Bursa En azından 2-2 bitmez gibi olmaz.
0: Şimdi Fenerbahçelilere attın şimdi.
1: Olur olur burada ben gösteririm. Çünkü chatte çok fazla Galatasaraylı her zaman oluyor. Onlar da

0: Destek verir.
1: Ya her şeye
0: güveniyorum. Kendi ekibime güveniyorum ben.
1: Güzelmiş. Bak demiş ki devam ediyorum Ayhan Bey'le. Abi kendi kendime gülmüyorsun. Buna yemin edebilirim ama kanıtlayamam demiş. Araçta müşteri varken bile program sürekli açık. Bazen komik olaylar oluyor. Biz de buradan gülüyoruz. Yani misafirler bazen ne oluyor diye birbirlerine bakıyorlar. Tabii yabancı yolcular demiş. Abi ya evet ya.
0: Ya özellikle sezon öncesi bazı yayınlar cidden çok keyifliydi.
1: Tabii ben burada koltuktan düşme sahnesi çok komikti. Düşüyordum az daha. Yani gerçekten bayılıp kalsam.
0: Bir futbolcu yemek eşleşmesi bölümümüz vardı. Bir abi, 20 dakika evet. Falan böyle bir şey konuştuk. Gerçekten
1: doya çok, doya Anadolu tadında
0: enteresan sonuçlar çıktı yani.
1: Şöyle bakalım, Yunus Bey yazmış, demiş ki Fenerbahçe Erzurum deplasmanına Nisan ayında gidiyor, Beşiktaş ise Şubat ayında gidiyor, Galatasaray Ağustos ayında Erzurum deplasmanını atlattı, hava biraz soğuk oluyor o sıralar demiş Yunus Balyer.
0: Evet.
1: Yani Berkay sen de bahsetmiştin zaten.
0: Evet yayın öncesinde, hani maç öncesi yayınında söyledik yani Galatasaray açısından şu an en pozitif yani iyi tarafından bakılması gereken şey Erzurum'da bu tarihte oynamak.
1: Ya hem öyle hem bir de mesela tüm Nisan'da falan zemin artık paramparça olmuş oluyor Erzurum'da.
0: Evet evet. Evet
1: Şubat'ta
0: evet,
1: zaten evet. Hani yani zeminle alakalı pozitif bir şey konuşmak mümkün değil. Zaten full karla kaplı Erzurum yani. Şehre iniyorsun -20 var yani. Tepeye çıkıyorsun -35.
0: Kırkları yani
1: görüyorsun yani. Şöyle bakalım. Ali Bey yazmış, demiş ki kolay gelsin Can Bey, Okan Hoca hakkında olumsuz konuşmanızı hiç duymadım demiş. Arkadaş bolca İbrahim abi demiş, İbrahim Yavuz evet yani genelde İbrahim Yavuz şöyle ama İbrahim abi farklı bir dilde bir yorumcudur yani. Her konuda eleştiri getiren bir eleştirmendir. Yorumculuk stili itibarıyla İbrahim Yavuz'un yayınlarını ben çok çok tavsiye ederim. Çok da severim bu arada İbrahim abi. Dünya tatlısı bir insandır. Çok çok iyi bir insandır ve bence işini de çok iyi yapan bir adamdan bahsediyoruz. Ama stil olarak hani herkesin bir yani yorumculukta stili farklıdır. İşte kimisi transfer yorumculuğu yapar. Kimisi işte bizlerin gibi işte maç sırasında sohbet eden kıvamda yorumculuklar var. Kimisi bu tip eleştiri ile yorum yapıyor. Yani o da farklı bir stil. Ben gerçekten yaptığı işi çok değerli buluyorum İbrahim Yavuz'un.
0: Bursa'nın golü iptal oldu. Bir uzun bir zaman sonra
1: haber geldi.
0: Evet haber geldi. İşte. Onu hemen araya yanlış bilgilendirme olmasın diye girdim.
1: 1-0 Fatih Karagümrük'te.
0: Evet, evet.
1: Skoru da söyleyeyim. 37. dakika Erzurum 0 Galatasaray 2. Bugün hiç hatırlatmadık skoru. Sohbeti açınca skor hatırlatmasını yapmayınca bayağı bir tepki yiyoruz. O çok tamam. Hatırlatmamız gereken bir şey. Baktım mesela atıyorum ben daldım sen skoru arada böyle hani.
0: Bu arada zaten bir... zaten dakika skor yerinde hani bunları geçmemiz zaten boynumuzun bir görevimiz varsa asıl olarak bu yani.
1: Şöyle bakıyorum. Berkay kardeşim demiş. Mehmet Bey sana sormuş direkt. Berkay kardeşim demiş. Galatasaray'da bir sistem var mı ki sence İlkay sistem topçusu? Sana de sistem topçusu. Bence bizim sistemimiz Verosimene demiş.
0: Var evet, tam olarak bundan bahsediyordum. Yani o dar alan setleri Galatasaray'da olmadığı için. Yani burada Barış'ın da oyun tarzı şu an Galatasaray'ın sistemini çok daha iyi yansıtıyor. Hani daha böyle bir işte pres ya da direkt hani çok bir set oturmuş set hücumu yok Galatasaray'ın. O yüzden İlkay ve Sané'nin performanslarının o seviyede olmasını anlıyorum. İlkay'ın biraz da fiziksel olarak eleştirdiğim tarafları var.
1: Şu an ilginç bir şey oldu. Şu an kadroda ilginç bir şey oldu. Galatasaray 2-0'dan sonra şunu deniyor. Davinson sağ bek, Lemina stoper ve orta alana Sara geldi. 10 numaraya Şallay'ı geçti. Bak sağ içinde.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan anlayacaksın yine. Yani demin öyle bir görüntü
0: Salay vardı. Sanki ortaya kaydı gibi oldu pozisyon gereği ama.
1: Bakalım yani bu kalıcı mı yoksa öyle bir an gördüm. Sağ içi yerleşmesiyle alakalı. Bunu en azından dinleyicilerimize söylemiş olayım dedim. Berkay Çakır şu anda tabii ki bir şeyleri kontrol ediyor. Ben de o sırada Mehmet Bey'in diğer mesajına bakayım. Can bir Galatasaraylı olarak. Serkan...
0: Şu an normal döndü. Dörtlü gibi diziliyor.
1: Evet Şalay sağ beke geldi. Şalay
0: biraz da orta sahada kaldığı için Lemina onun yerini doldurdu.
1: Kaymalardan dolayı biz öyle gördük.
0: Evet, evet.
1: Çok güzel düzelttin. Mehmet Bey demiş ki aslında... Cam demiş. Ben bir Galatasaraylı olarak Serkan Bey'e cevap vermek istiyorum demiş. Bakıyorum. Okan Hoca genç futbolcuları harcayan biridir demiş. Şimdi Lemina'nın yerine Niyago olmaz mıydı yani?
0: Maç öncesi yayında ben de aynı şeyi söyledim. Yani Niyago neden olmasın diye. Bu arada bir Ömer Albay

0: Ayaktan mesaj geldi. Yok. Benim mesajlarımı hiç okumuyorsunuz diye.
1: Aa, Ömer buradan mı yazdı? Dur Ömer'i okuyalım.
0: Nereden yazdı görmedim ama sitemkardı sana gibi düşündüm. Çok çok önemli mi bilmiyorum.
1: Yani bana niye sitemkar onu anlamıyorum.
0: Benim mesajlarımı niye okumuyorsunuz gibi bir şeyden söyledi.
1: Ömer abi buradan mı yazmış? Görmedik ki.
0: Evet o olmasına da evet.
1: Ha, tamam hadi Ömer seni hiyerarşide öne aldık yani.
0: Vallahi o kadar ya. Büyük bir... Normalde vallahi Fenerbahçe yorumcusu her şeye karışıyor, Galatasaray maçına da yazmış.
1: Bugün de gelecekti aslında evet, ama.
0: Biraz bakayım, yorgundu.
1: Her ne kadar topla oynayan ekip Erzurum olsa da çok fazla pas hatası yapıyorlar demiş. Bu hataların ikisi de kalelerinde golle sonuçlandı demiş. Bu arada bir serbest vuruş derken...
0: Maçı mı analiz ediyormuş şu anda? Duramamış.
1: Galatasaray gibi tecrübeli bir takıma karşı kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak oynadıkları bu gaz futbolu diye yapmış. Yani gazla beraber futbol tutarlı olduğunu düşünmüyorum demiş. Daha da gol yiyecekleri kanaatindeyim demiş. Hakem de kartları es geçiyor. Onu da ekleyelim demiş. Kart konusunda bir...
0: Evet, biraz birkaç tane pozisyon benim de dikkatimi çekti. Maçın başında Lemina'nın sert bir müdahalesi vardı. Bence sarı kart olması gereken birkaç tane bu şeyi gördüm.
1: Birçok mesaj var. Onlara da tabii ki değinmem lazım. Aziz Bey miydi bu fotoğraf? İbrahim Bey'miş. İbrahim Bey'in fotoğrafı.
0: Evet, tekrardan Ömer abi bak sitem etmiyorum görmüyor diye sadece söylemek istedim.
1: Ömer Albayrak ya. Ben de telefondan bana aynı anda mesaj atmış. Yani telefondan attığım mesajın yayında okuyabileceğim bir mesaj olmadığı için.
0: Bir de sonra bir de şeyden yani de buradan, da atmış. Kaliteli yorumlarını bizi mahrum bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ya Ömer ya. Neyse tamam devam ediyorum. İbrahim Bey yazmış demiş ki iyi yayınlar dilerim. Barış Alper'e dikkat çekmek istiyorum. Üstüne para verse bu adamı ben takımda oynatmam diye aslında sert bir açıklaması var. Ayrıca Erzurum'un kadro kalitesi çok sınırlı. Ancak Galatasaray'dan daha çok pas yapıyorlar. Galatasaray'ın orta sahasının çok kötü olduğunu mu anlamalıyız? Ben böyle söylemek istiyorum demiş. Berkay ne dersin?
0: Ben katılmıyorum. Yani her zaman orta sahada yan paslar bir takımın orta saha ele geçirdiği anlamına gelmez. Kaldı ki Erzurum şu an dikine çok fazla pas yapmadı. Galatasaray biraz da izin veriyor. Hani izin vermese ne olacak? Yapamayacaklar mı olarak değil ama hani öyle bir preste değiller yan paslara karşı. Bir de İlker, Barış Alper konusunda da şöyle bir şey var. Şimdi Barış Alper'i de yıprattı bu taraftar biraz. Yani hem çok pozitif olanlar ve çok negatif olanlar böyle inanılmaz polarize olmuş. Yani kutuplaşmış şekilde. O kadar da bence bu kadar sevenin ve işte eleştirenin hani çok övülen ve eleştirilen bir futbolcu olması da hani Barış Alper üzerinde söylemiyorum ama herhangi birisi olsa derdim herhalde bu çocuğun farklı meziyetleri var ki insanları ikiye bölmüş durumda. O yüzden de eleştirmek herkesin hakkı ama bu kadar biraz daha şey yapmak lazım bence. Sakinleştirmek lazım konuyu.
1: Şöyle bakıyorum. Ömer bir şeyler
0: evet,
1: yazıyor. Ömer'le konuşuruz.
0: Son 3 dakikaya giriyoruz devrede. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oyunda da yani işte tekrar Osimhen'e şişirilen bir topu gördük. Hani Galatasaray'ın bir şeyleri işte set, az önce de eleştirdiğimiz set hücumuyla alakalı çok bir şeyler denediğini görmüyoruz. Aslında sen az önce söylediğinde işte Davinson kaydı, Salah'ı ortaya doğru geldiğinde bir heyecanlanarak baktım sahaya. Bir şey mi deneyeceğiz acaba?
1: Ama o anlık bir şeymiş.
0: Anlık bir durummuş. Galatasaray dümdüz gidiyor geliyor yani.
1: Ama ya 2-0'ı bulmuşsun. Niye çok enteresan büyük risk alasın ki yani?
0: Risk olarak söylemiyorum. Bir şeyler denemek.
1: Farklı bir şey denemek anlamında söylüyorsun.
0: Yani set hücumunda bir şeyleri deneyebilirsiniz. İşte bek bindirmeleri, işte Barış'ı biraz hani farklı varyasyonları en iyi sahada görürsünüz.
1: Tabii.
0: Her zaman da böyle iki kere geldik gol attık olmuyor. İşte kötü zamanın planı da iyi zamanlar da çıkar. Yani doğru. Hayatta da böyledir.
1: Ya yine bak senin bir oldu bugün. Bugün bir oldu bunu aldım. Özlü sözlerden bir tanesini
0: araya
1: alıyorum.
0: Araya atıyorum
1: arada. Tabii lazım ama. Yani işte benim ara sıra böyle bir şeyleri unutmam bence çok güzel oluyor. Yayında bazen hani soracağım şeyi abi unuttum falan dediğim. Bir de böyle enteresan hareketlerim var ama sende de bu yemeğe bağlama işlerim falan. var. Ben de bu özü sözleri seviyorum. Bugün bir oldu, sayıyorum bunları.
0: Çok hayata dahildir futbol ya. Sahada gördüğümüz çoğu şey aslında hayatta da bizi karşılıyor.
1: Ya birçok mesaj var bu arada. Çok teşekkür ederiz. Yenal Bey yazmış.
0: Bursa'dan yine gol haberi var. 2-0 Karagümrük. Evet.
1: Ya o Stanojević, doğru diyorum. Ha. Evet. Alexander Stanojević çok başarılı adam ya. Yani o adamla ikinci lige düşse de kontrat uzatmaları Fatih Karagümrük'te ben çok değerli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum.
0: Kadrosu da hiç fena değil şu anda. Hani
1: çıkarlar mı? Edeyim.
0: Zorlu bir lig orası. Yani dinamikler çok değişik.
1: Sarıyer'i mi hocam orada genel destekliyoruz?
0: Bu arada
1: derken Victor Osimhen'den geliyor gol. Çok büyük bir hata. Victor Osimhen dakika 45. Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Çok büyük bir hata geldi Erzurumspor kalecisinden. Victor Osimhen Orban için hatasını çok rahat bir şekilde değerlendiriyor ve boş ağlara, boş filelere gönderiyor. Tembel bir pas. Orban içten aslında cesur bir hareket ama o cesur hareket sırasında önünüzde Osimhen varsa böyle bir harekete çok fazla kalkışmanız doğru değildir. Ki Osimhen'den de gol geliyor Berkay Çakır. Tabii ki birçok şeye döneceğiz, birçok şey konuşacağız ama ne diyorsun gole?
0: Yani az önce şunu söyledik. İşte maç 2-0 zaten. Çok da risk almaya gerek yok diyoruz. Osimhen tek başına presle kalecinin ayağından topu alıyor. Yani bu adam presi yapıyor. Maç 2-0 olmasına rağmen de niye biz 2-0'da bir şeyler denemeyelim? Hani bu bir iş ahlakıdır. Ben Osimhen'i tebrik ediyorum. Presi asla bırakmayan bir oyuncu.
1: Bu arada golü Arsenal'den de bir gol haberi geldi. Kaya Haversin golüyle Arsenal 1-0 öne geçiyor. Yaşasın Arsenal diyorum ve devam ediyorum. Biliyorsun ki tuttuğum evet. takımı burada çok rahat belli edebildiğim yegane yer Arsenal ve Atletico evet. Madrid maçları. O yüzden de burada da bir gol haberine
0: asist
1: ben de sevindim.
0: Asiste Calafiori'den gelmiş sana orada.
1: O kadar.
0: Da, evet.
1: Ne diyorsun? Çok keyiflendim şu anda. Çok büyük hata yazmış bir dinleyicimiz, Yenal Bey yazmış. Çok fazla mesaj var. Yani hiç mesajını okumadığım insanlara en azından bir hani sizin de mesajınızı okuyacağım anlamında selamımızı Serkan Demirci'nin mesela mesajını okumadık, okuyacağız. Geleceğiz yani. İlk yarı bunların hepsini hızlı hızlı yetiştirmeye çalışmayalım. İkinci yarıda böyle sindire sindire gideriz. Güzel güzel sohbet ederiz ki birçok şeyi konuşuruz. Çünkü bir dakikalık uzatma var. Şimdi de devreye gidilecek. Biz de bir araya gidelim. Bir soluklanalım. Çok fazla mesaj var. Onun dışındaki herkesin mesajına bakalım. Bak bir kişinin daha değinmedik orada. Hiç mesajına. Görüyorum önde. Mesaja tıklayacağım. Sinan Bey'in mesajı var. Hatta Sinan Bey'in mesajıyla bitirelim. Ondan sonra Serkan Bey'in mesajıyla başlayalım. Çünkü diğer dinleyicilerimiz hani tekrar tekrar mesajlar gönderdiği için onlara yani sıradan gitmeye çalışıyorum ama hiç mesajını okumadığım insanlara bir gidelim istiyorum. Sinan Bey de demiş ki Galatasaray yine şampiyon olur. Fenerbahçe'nin ne vereceği belli olmayan futbolcuları var demiş. Standardı çoktan düşürdü demiş. Ala ala demiş. Galatasaray'ın her aldığı futbolcunun belli bir standardı var demiş. Yani futbolcunun alınan standartından dolayı Galatasaray'ı daha farklı bir köşeye koymuş. Sinan Bey ne dersin?
0: Yani Galatasaray yaptığı transferde bir şey denemedi. O konuda mesela ben eleştiriyorum. Hani şu oyuncuyu da şuradan getirelim ya işte bir şey çıkabilir değil de daha çok kendini kanıtlamış oyunculara yüksek maliyetlerden transfer yaptığı için son yıllarda bunun çok büyük bir yani evet tamam bu bir göstergedir ama biraz da bazen cesaretli bir yerlerden oyuncu çıkartıp işte biz bunu bulduk getirdik. Mesela Niyaga hamlesini biraz buna koyabilirim böyle bir duruma. Orada da şey deniyor zaten Trabzon'un scoutingi ile alakalı bir durum vardı. Ama yani evet mesaj doğru ama işte benim sevdiğim durum değil yani bu.
1: Peki Galatasaray 3-0 önde deplasmanda ilk yarı bitti. Biz de soluklanalım biraz.
0: Evet.
1: Hadi bir soluklanalım geliriz. Yani 5-6 dakikaya buradayız.

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Bye.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki birçok soru var, birçok mesajınız var ama devre arasında tabii ki klasiğimizi yapacağız. Devre arası yorumcumuz var, Alperen Yıldırım bizlerle beraber. Alperen hoş geldin.
3: Selamlar canım, iyi yayınlar.
2: Keyifler yerinde geliyor yani, ses tonundan bir keyfinin çok yerinde olduğunu anlıyorum abi.
3: Vallahi keyfimiz yerinde ya, çok beklemediğimiz bir maç oluyor.
2: Ne diyorsun ilk 45 abi?
3: Yani Erzurum beklediğimden daha amatör bir takım gördüm sahada. Hı hı. Aslında biraz Galatasaray'ı sol tarafından biraz zorlamaya çalıştı. Özellikle taşları çok hızlı kullanıyorlar. Abdülkerim'in arkasına sarkmaya çalışıyorlar Jakobs'un önünde olduğu pozisyonlarda. Oradan pozisyon aslında aradılar bayağı ama yani çok maharet gösteremediler. Ki zaten aynı gösteremedikleri maharet de iki tane basit top kaybıyla gol yemelerine de sebep oldu. Aslında biraz Galatasaray'ı şanslı bir maç oldu yani bence.
2: Ya şunu mu demeliyiz? Yani Galatasaray 3-0 önde ama Galatasaray böyle mükemmel bir futbol oynadığı için değil, rakibin hataları dolayısıyla mı 3-0 önde diye anlamalıyız bu cümleyi?
3: Yani bence 3-0 için böyle söylenebilir ya. Hani böyle net bir 3 oldu, 5 de olurdu maç, 6 da olurdu. Öyle bir maç izliyor gibi hissetmiyorum. Rakibin amatörlüğü skoru ama bu noktaya getirdi.
2: Peki şunu soracağım. Yani tabii ki Galatasaray kulübesinde esasında çok da fazla süre bulamayan birçok, aslında belki hücum hattında bu kadar fazla büyük bir rotasyon yok ama savunma hattı olsun, orta saha hattı olsun, skor hazır tabii ki 3-0 iken ikinci yarıda Okan Buruk'tan böyle daha önce görmediğimiz enteresan değişiklikler veyahut da enteresan bir saha içinde daha önce görmediğimiz bir kurgu görebilir miyiz? Böyle bir ihtimali görüyor musun diye sorayım.
3: Yani ilk önce şey söyleyeyim, ben bütün Galatasaray taraftarları da paralel düşünüyorum herhalde, bir şu Niyaga'yı izlemek istiyoruz. Bir hoca bir atsın istiyorum yani sahaya. Nasıl bir kurgu yapar? Yani aslında hücum tarafında çok fazla varyasyon yok. Leroy Sané yedekte. Hani o bir girebilir. İlkay biter atsın diye hocam sokabilir diye düşünüyorum. tam İlkay'lık maç oldu yani. 3-0 ikinci yarı. Erzurum'da zaten çok fazla şey yapmayacaktır diye düşünüyorum. Artık yani döner mi buradan, dönmez gibi gözüküyor. Yani. Böyle İlkay'lı Niyagalı bir orta saha rotasyonu yapıp Sané'yi de bence yormadan öyle bir ikinci yarı hani geçirebilir.
2: Bir maçın dışına hoca çıkarak diye Galatasaray endeksli bir soru soracağım. Şimdi biz Berkay Çakır'la bugün yayındayız. Stüdyo konuğumuz var. Şunu soracağım. Yani Leslie Ugechukwu hakkında biraz sohbet ettik yayın sırasında da. Dinleyiciler çok fazla aslında bu konuyu tartıştık. Ugechukwu'nun 18 maçta herhangi bir dakika dahi oynarsa bile satın alma opsiyonunun devreye girme ihtimali var. Şimdi Galatasaray'da Leslie Ugechukwu'nun o opsiyonun kullanılması isteniyor gibi bir hava mı seziyorsun? Oyuncuyu eleştirmek için çok mu acaba erken hareket ediyoruz gibi düşünüyorsun? Yoksa bir potansiyel veyahut da çok olumlu şeyler gördün mü? Merak ediyorum görüşlerin doğrusu.
3: Vallahi potansiyel ya da olumlu hiçbir şey görmedim gibi söyleyebilirim aslında maalesef. Ben bugün kontrattan bedava çıkabiliyorsunuz deseler herhalde Dursun Özbek sırtında taşır diye düşünüyorum. Neden böyle olduğunu tam olarak anlamakta güçlük çeksem de maalesef durum herhalde şu an böyle. Yani geçen maçta da bu maçta da ben ikinci yarıda belki zannetmiyorum gireceğini, zaten maçta koptu. Büyük ihtimalle o mevzu hani gerçekten de 18 maç olmasın diye bir uğraşı.
2: Ali Naci Bitmir'in haberiydi zaten. Ali Naci abiyle konuşmuştuk. O direkt aslında detayları söylemişti de o yüzden bir sorayım dedim bunu, konuyla alakalı.
3: Yani taraftar olarak da ben çok hissediyorum bunu. Yani hocanın güvenip oynatması normalde, mesela Lemina'yla sözleşme geç imzalandı. Bence biraz geçti yani, kamp katılımı vesaire de oldu büyük ihtimalle. O küçük orada takımla da beraber aslında hazırlık kampında da maçlarda yer aldı. Hani şurada mesela şu maçta ilk 11 başlayabilecek bir durumda normalde olması lazım. Ama büyük ihtimalle ne hoca memnun kendisinden ne de büyük ihtimalle burada performans verebilecek hani bir beklentisi var kendisinden. Hani 18 maç konusunun dışında ben hani son 18 maça giriyor olsak bugün orada da oynatacağını zannetmiyorum hocanın. Hani mesele sadece satın alıp almamak da değil. Ben bir ilk 11'e yakın bir performans da alamayacağını düşündüğü için de bugün büyük ihtimalle oynadı. Yani ortalama bir performans da beklemiyor bence. Zaten aslında normalde yaşı genç bir futbolcu. Biraz ortalama bir şey verebiliyor olsa biraz bir şeyler de görürüz. Belki gelişir diye de düşünebilirdik ama herhalde hiçbir şey göremiyor hoca şu an.
2: Peki yani aslında biraz da maça döneceğim. İlk yarıda elinde 3 tane madalya olduğunu varsayalım. Altın, gümüş ve bronz olarak 3 tane madalyan var. Ve ödülleri dağıtman gerekirse hocaları dahil etmeden sahadaki 22 tane oyuncudan bahsedebiliriz. Yani bu 22 oyuncuya hangisine bronzu, hangisine gümüşü ya da hangisine altını verirdin? Dilersen bronzla başla isterim.
3: Bronz madalya neden? Vermek zorunda mıyım?
2: Değilsin. Ya yani Erzurumspor'dan da verebilirsin.
3: Yani ben Erzurumspor'da herhalde sağ bek, yanlış anlamasam Orhan.
2: Evet, Orhan Ovacık'la oynuyor. Doğru.
3: Ben hiç fena bulmadım maç içinde. Aynı zamanda sol bekte Muyekiç herhalde. Muyekiç'in de performansı bence maç içinde şu ana kadar ben fena görmedim. Galatasaray tarafında ya Osimhen diyebilirim, hem asisti var hem golü var. Ama bir pozisyon var, çok canımı sıkan bir pozisyon.
2: Lütfen paylaş abi.
3: Sol kanattan bir hücum gerçekleşirken Barış herhalde kötü bir pas attı ve offside'da kaldı Osimhen. Osimhen orada topu rakibe verip Barış'a kızmaya başladı ve biz kontratak yiyorduk tam o anda. Gerçekten ben, evet Osimhen böyle bir adam, performansının yanında böyle şeyler de yapabiliyor. Ama takıma bu bir yerde zarar verebilir. Yani bugün Erzurum maçı, buradan bir şey olmadı ama kontra ataktan biz gol de yiyebilirdik. Bu maç önemli bir maç da olabilirdi.
2: Çok güzel bir nokta bu arada. Çok iyi bir noktaya değindin. Çok iyi bir noktaya değindin.
3: Rahat olması gereken bir maçta böyle bir şey yapıyorum. Yani o yüzden madalya vermemeyi tercih edeceğim. Normalde vermek lazım. Ama bence yani bu sakinliğini nasıl korur bilmiyorum. Büyük ihtimal Barış'ı da düşüren bir şey. Haklı da olabilir ama yani hiç yeri olmayan bir yerde bu tepki veriyor takım. Allah'tan Erzurum kabiliyetsiz bir gol çıkmadı yine. Yani bir kontra pozisyonu oldu. Barış'a kızıyor. Barış önde kaldı. Adamlar aynı kanattan gelmeye çalışıyorlar. Garip bir pozisyon. Onun dışında ben Yunus'un performansını fena görmüyorum. Orta sahada Sara, Lemina ile Torreira olduğu için yanında biraz iyi gözüküyor. Yani iki futbolcudan hiç ben çok iyi görmüyorum. Özellikle Lemina bir pozisyonda top önüne düştü. Adam topun nerede olduğunu fark edemedi ve geç reaksiyon verdi. Sonra adama kaydı. Allah'tan bir şey olmadı. Hatırlıyor musunuz pozisyonu bilmiyorum ama.
2: Gördüm. Hatırladım şu anda deyince.
3: Yani adam böyle bir sanki maçın içinde değil de aa ulan top buradaymış falan diye böyle bir geç bir şekilde orada bir reaksiyon
2: evet,
3: verdi.
2: Çok ilginçti. Çok ilginçti yani.
3: Çok ilginçti. Hani ben izlerken buradaki büyük bir yayın falan her şey geç geliyor bize. Önce falan biz pozisyona girdik. İnanılmaz garibime gitti. Yani onun dışında yani defansta bence sağ kanatta salla yine hücumun içinde olmaya çalışıyor. Belki ona da yine üçüncü olarak sayabilirim.
2: Peki. Maç keyfini bölmeyeyim. İkinci yarıda şu anda başlıyor. O yüzden teşekkürlerimizi iletelim abi sana.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet, Alperen Yıldırım bizlerle beraberdi. Alperen'le birazcık sohbet edelim dedik bu arada. İkinci yarıda evet başladı. Biz de Berkay Çakır'la geri geldik. Berkay, senin de mikrofonunu açacağım. Geçen bir kere unutmuştum.
4: Evet, unuttuğundan beri her yayında şakasını yapayım. Yine konuşmaya başladım ama bu sefer unutmadın. Hani benim hatam, görmemiştim. O gün unuttuğundan beri her yayın mutlaka bir kere lafı geçiyor ve sene boyu da devam edecek.
2: Kadir Bey'le başlıyorum. Bak, Kadir Bey demiş ki abi o zaman ben de bir bomba patlatayım. Galatasaray'da hiç böyle soğuk deplasmanlara kışın gitmiyor demiş. Kadir Bey karıştırdı ortalığı. Bak, Erzurum, Sivas, ne tesadüf demiş.
4: Vallahi Kadir Bey'e dikkati için gerçekten ayrı bir parantez açmak isterim. Olabilir böyle şeyler. Türk futbolu hani.
2: Türk futbolu yani, hani.
4: Ya yok şey de diyemiyoruz ya artık, neler gördük. Ya yok ya, o da o kadar da olmaz falanlar da demek istemiyorum. Belki 5-10 yıl sonra çıkar ortaya bir şeyler, bilemem yani. Öyle bir noktada Türk futbolu.
2: Bakalım, devam edelim. Yunus Bey yazmış. Yunus Bağlayar yazmış. İnşallah Dursun Özbek skora bakıp transfersiz de bu takım kazanıyor. Rakiplerimiz transfer yaptı da ne oldu? Transfere gerek yok. Yapmıyorum demez demiş. Ne dersin?
4: Yani demez bence ya. Demez, ortada yani şimdi Erzurum maçından çıkıp

0: Bu hem sert hem de işte arkadan çekiyor aşağı, hani hem de ayağa darbe var hem de akan oyunda hani tehlikeli olabilecek bir pozisyon. Yani 3 farklı alanda sarı karttı bu yani bence. Nasıl da objektifim ama yani bunu
1: Evet,
0: gerçekten
1: farkındayım.
0: ya şey, 3-0 önde olunca objektif
1: Tabii o
0: olmak
1: zaman
0: kolay
1: daha
0: oluyor
1: rahat
0: yani.
1: oluyor, değil mi? Bakıyorum. Nurullah Bey yazmış. Abi bakıyorum yanına muhabbet dostu bulunca bizleri unuttun. Maçta ne oluyor bitiyor hiç anlatmıyorsun. Skoru hiç söylemiyorsun. Unutma abi yarın o gider biz kalırız demiş.
0: Doğru söylüyor.
1: Haklı.
0: Evet,
1: Bak o kadar haklı.
0: %100.
1: Nurullah Bey'le o kadar haklı diyorum ki. Dakika 48. 3-0 Galatasaray önde. Çok teşekkür ederiz bu arada. Nurullah Bey böyle mesajları her zaman atın. Ya birçok dinleyicimiz işte kardeşim biraz daha maçtan bahset. Hani hep dinleyici mesajı okuyorsun ya da işte hep gır gır yapıyorsun. Olmaz böyle falan. Deyin. Her türlü eleştiriye her zaman açığız. Sizler için varız. Onu söylemiş olalım. Nurullah Bey de sağ olsun. Abi sen söylemeyince ben internetten baktım demiş. Bak haklı yani. Çok çok iyi sistem yani.
0: Ama daha yeni başladık ya. Şimdi yani
1: olsun,
0: devre
1: olsun.
0: Belliydi.
1: Ama zaten bak Nurullah Bey şu an birazcık şeyde. Hani,
0: seni terse yatırma pozisyonu.
1: Evet evet. Yani gülme evet, şeyinde. Evet. Hani yazarken hani şey bir dille yazmıyor.
0: Evet evet.
1: İşte,
0: evet.
1: Skordan bahset ne anlatıyorsun sen falan.
0: Görüyorum görüyorum.
1: Yani. Orada gülüyor yani. Onu anlıyoruz.
0: İlk yarının sonunda dedin yani bunu dememiz lazım falan.
1: Evet.
0: Hemen dinleyici yakalıyor senin
1: evet.
0: Şeyini.
1: Demiş ki... Ben o mesajı o anda yazdım abi demiş. Sen de o anda söylemişsin dedi. Bu arada okumamıştım. Yani ben böyle ikinci yarının başında o mesajları geriden yani gelmeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. O yüzden olabilir. Erzurum'un sahası tribünleri yeni galiba. Çok güzel olmuş demiş Serkan Demirci. Ne diyorsun?
0: Zemin iyi görünüyor ama bizde şey de var ya zemin boyama falan. Oynayan bilir onu hani zeminin nasıl olduğunu. Ama tribün yani bu stadı daha önce yenilemişlerdi ya. Yeni
1: evet,
0: olmamış.
1: Ya 30 bin kişilik fan stat
0: evet,
1: galiba.
0: Evet evet yani o kutu ambiyansını veren bir stat.
1: Süper Lig'de en sevdiğin stat hangisi yani 4 büyükler hariç?
0: Hmm.
1: Bir düşünsene mesela geliyor mu aklına çok spesifik? Benim geldi çok kısa söyleyeceğim. Ben en çok Gürsel Aksel'i seviyorum.
0: Ha, evet evet evet.
1: Böyle kutu gibi şeyin ortasında böyle 20 bin sahaya iyi etki yapabiliyorlar.
0: Ya bir de yani gittin mi bilmiyorum ama hani ben o yerinde de fırsatım oldu. Gerçekten hani mahallenin arasında
1: evet,
0: ve çok
1: evet.
0: Güzel bir
1: acayip bir durum yani.
0: Yani insanlar hani bildiğin semt takımı tutar gibi böyle orada stadın etrafında takılıp ya biraz şeye benziyor işte Beşiktaş'ın da öyle bir kültürü vardır. İşte Beşiktaş'tan yürüyerek falan o
1: futbola gidersin çaylar farkından çıkıp böyle keyiflidir
0: futbola yani. Keyif veren şey. Ben aklıma yani açıkçası yani Gürsel Aksel'den başka şu an gelmedi ama yayının devamında gelirse mutlaka söyleyeceğim.
1: Dakika 50 3-0 Galatasaray önde. Bu arada şöyle bakıyorum önümdeki akıllı ekrana ki herhangi bir oyuncu değişikliği olmadığını
0: olmadı,
1: da söyleyelim.
0: Evet.
1: İkinci yarı
0: herhangi
1: aynı kadro.
0: Bir kart yok. Galatasaray'ın bir tane korner kullandı. İlk yarıda topla oynama yüzdeleri de 53'e 47 gibi görünüyor şu anda Erzurum lehine. Evet şimdi evet bir korner tam korner demişken Galatasaray korner kullanacak.
1: Geliyor mu? Peki Gabriel Sara'nın asistinde Abdülkerim golü geliyor mu?
0: Hala onu kovalıyorsun.
1: Ya öyle bir kovalamam yok ya bunun hakkında ne bileyim bir yatırımlık bir durum yapmadım sadece ya bunun gerçek olacağı senaryosa çok inandım. Söyleyen kişi çünkü çok doğal söylemişti.
0: Evet hiç beklemiyoruz.
1: Evet, hiç beklemediğim bir konuda söylemişti. Gabriel Sara kesti uzaklaştırıyor Erzurum Spor
0: Salonu'nu. Ve yine Abdülkerim'e kesti aslında.
1: Evet.
0: Evet olsa ya, olurdu.
1: Yani diğerinden bir gol çıkmıştı peki mesajlara dönelim. Ya abi demiş gördün mü Osi attı dedim sana sıradaki gol Osi dedim demiş. Ayhan Bey.
0: Ya işte yine maç öncesinde söyledik sen bana gol hani kimler atar dedin işte Yunus söyledim ama hani bir Galatasaray yorumcusu için şey çok kolay yani Osi ben gol atar demek çok kolay.
1: Aklıma bir sahne geldi ondan bahsetmeyeceğim.
0: Allah yine benim bütün yayın konsantrasyonumu ne geldi acaba?
1: Asimen sana sen anladın. Şöyle bakıyorum Ömer yazmış demiş ki pas hatası 3-0 es geçiyorsunuz alo demiş bize.
0: Hani, ne zaman ya, demiş?
1: Eski
0: mesela gol olduğunda.
1: Aynen.
0: Ha, gol bildiriminde bulunmuş
1: evet.
0: Bize. Ya bir atıyorum bir 30 saniye işte yayın bize geldi size
1: aynen.
0: Döndü derken gecikmeli oluyor tabii ki. Ama hani biz de şey değiliz yani bildirim gibi verecek gibi. Burada izlediğimizi biz de yapıyoruz.
1: Mehmet Bey'den söyleyeyim. Mesajlar geliyor. Katılıyorum demiş Ömer Albayrak'ın ilk kere yaptığı yorumlara demiş. Bence Erzurumspor ligden düşmeye en büyük ikinci aday demiş. Birinci de Gençlerbirliği demiş. Yani Gençler Bilardo Spor'u küme

0: tartışmaya aday olarak belirlemiş. Bir de demiş ki Mehmet Bey, bırak Arsenal'i kardeşim, sürekli Arsenal'e bağlıyorsun konuyu demiş. İlk yarıda hani goller oldu, sevindim, bildirimler geldi.
1: Biz tam devre arasındayken bir gol daha oldu. 2-0 evet. Oldu. Orada da çok heyecanlıydı. Sadece sizlik bir durum değil yani.
0: Yayınla alakalı.
1: Her an tek başına olsa da çok yükselecek.
0: Evet ya, gerçekten öyle. Ben zaten abi sonuçta şimdi kendi kendime daha çok, hani burada yayın yaptığım için kendi kendime konuşmaya da çok alışık olduğum için kendi hayatımda da bu tip ne bileyim gollerde fazla reaksiyonlar veriyorum yani.
1: Yok canım, yani senin işin bu, bir de burada durduk yere şey, evet Galatasaray 3-0 öne geçti şeklinde anlatsan ya, zaten
0: anlatsam zaten baba değiştirir evet. Kanalı yani mümkün değil.
1: Senin de bir mesleki olsun. Deformasyonların var sonuçta.
0: Evet var tabii.
1: Yani öyle. İnanılmaz fazla mesaj geliyor, nasıl yetişiyorsun? Evet. Şu an sayfa full yani. Hani.
0: Evet, ya yapamıyoruz. Yetişmeye çalışıyorum. Yani geriden gelen mesajlarla gidiyoruz şu anda. Ama biraz maçtan da bahsedelim. Hatta o sırada...
1: Evet, Lemina'nın baskısıyla çok kötü derken, bir pas attı.
0: Bu arada hani Alperen çok güzel özetledi ilk.
1: %100 ben çok katılıyorum.
0: Yani bayağı güzel özetledi. Galatasaray'ın yani belki 5-6'yı bulacağı bir maç değil. 3-0 evet. Rakibin hatalarını çok iyi değerlendirdi.
1: 2-0'da da onu yani ben de söyleyeyim. Mesela işte Çorum maçından çok farklı bir Galatasaray, işte hani özellikle set hücumlarından falan da bahsettik. Sadece Galatasaray girdiği pozisyonları değerlendirdi. O kadar yoğun bir presi de olmuyor. Zaman zaman yapıyorlar. Zaman zaman geri çekiyorlar. Zaten hani Erzurum'da toplu oynama oranında daha önde Galatasaray'dan.
0: Bu Galatasaray çok ilginç bir detay. Mesela bunun maç öncesi tahmin etmek çok zordur belki de.
1: Ya. Yani ama erken gol bulundu. İşte hani İşte golün kimin attığı, ne zaman olduğu falan, bunlar tabii oyun planlarını çok değiştiren şeyler.
0: %100. Yani Galatasaray gerçekten hani deplasmanda doğru oyun, doğru kurgu ve eline gelen şansları değerlendirebildiği.
1: Tabii kalite,
0: 54 dakika izledi evet, şu anda.
1: Kalite farkı önde. Da bu demek zaten. Çok iyi oynamasanız bile evet bir gerginlik oldu.
0: Ama... Tabii yani omuz omuza bir mücadele olmuştu orada. Zaten karşılaşma rakibi durdurdu.
1: Çok uzamadan.
0: Aynen öyle. Davinson Sanchez'le orada Erzurumsporlu oyuncunun bir mücadelesi olduğunu söyleyelim. Giriano Kerk'in, aynen senin de çok güzel ifade ettin. Hani orada bir şey oldu. Hatta Kerk de oyun alanının kenarına geliyor. 54. dakika itibarıyla Akunzade oyuna giriyor. Ki o sahneyi Berkay yakaladı ama.
1: Ya, çünkü şu maç önünde de bu telaffuzlarla alakalı falan bir iki şakamız olmuştu.
0: Evet, tam çok zor takım ya. Yani.
1: Tam baktık arkası da varmış. Öyle
0: arkası da varmış. Ya bak tabii burada muhabbet ediyoruz falan da ya. Abi yani.
1: Gerçekten... Ya yayını gerçekten tam en başından beri takip ediyorsanız. Her şey çok üst üste geliyor bize.
0: Evet, bu çok üst üste gelmek. Yani bir oyun oynanıyor üzerimize.
1: Evet. Yine de tam şey yapamadık, saniyeler içerisinde ismini telaffuz edemedik.
0: Evet. Şöyle bakıyorum. Erzurum'un kalecisi cesur bir hareket yaptı da bir söz var demiş. Cesaret ile aptallık arasında çok ince bir çizgi vardır demiş. Çok güzel mesaj. Yani gerçekten öyle, delilikle dahilik arasında çok ince bir çizgi vardır diye.
1: Evet diyorum. Bana daha çok dahi derler mesela.
0: Yani, bana da deli diyorlar bak. Güzelmiş. Çok iyiymiş. Öcal Bey yazmış, demiş ki 3 oldu kaldı 1 demiş. Erzurum'a 3 gol atınca Galatasaraylılar havaya girdi demiş. Girdiniz mi havaya?
1: Yani şeyden çekiniyorduk. Yani üst üste iki hafta zorlu geçebilir gibi bir gerginlik vardı üstümüzde. O rahatlıktan dolayı biraz rahatladık sadece, ama daha öyle hani uçuyoruz kaçıyoruz diye bir durum yok bence.
0: Bak çok güzel. Yenal Bey'den tam böyle babamın söyleyebileceği bir... İşte neydi o sarı çocuk gibi hani bir tabir vardır ya. Abi bu gelecek sarı çocuk demiş. Hani Batrakov'dan bahsediyor. Bizim dengeyi bozmasın demiş. Bak Yenal Bey çok güzel demiş. Tam benim babam ya, da bu tarz
1: mesaj. Ya oyuncunun karakteri olarak da...
0: 30 mu yatırmak lazım öyle bir oyuncuya demiş.
1: Ya neden? Oyuncunun karakter olarak da yani gözüme çarpan pozitif davranışları oldu. İşte ayrılırken ki işte sosyal medyaya da çok yansıdı. O yüzden ben çok takım yapısını bozacağını düşünmüyorum. Aksine Galatasaray'a bir seviye atlatabilir. Evet, Ömer Albayrak iki taraftan birden mi mesaj atıyor?
0: Ömer Albayrak şahsi...
1: Yani bu sefer şahsi konularını...
0: Şahsi konuyla...
1: Onun şahsi özel hattından evet. Yayınlarla alakalı chat'e
0: evet,
1: düşürüyor.
0: Yani şahsi özel hattıma attığı mesajları okumaması gerektiği söylendi. O yüzden abi sen devam et, ben bir bakayım.
1: Tamam, dakikalar 57'yi gösterirken Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bu sırada da Barış Alper'in fiziken topu kurtardı ve Galatasaray açısından...

0: tehlikeli bir pozisyon. Jakobs çevirdi. Osimhen vurdu. Son anda savunmadan döndü.
1: İşte tamam artık yani sen de bu işi kaptın.
0: Şimdi tekrardan bir Erzurum hücumu izleyeceğiz gibi görünüyor.
1: Çok güzel.
0: Biraz hücumda çoğalmakta zorlandılar ama Galatasaray da geri dönmüyor. Yani Galatasaray'ın evet, arka dörtlü beşli kadraja uzun süre yeni adam girmedi savunmaya.
1: Sağ kanattan da Erzurum'u görüyoruz şu anda. Sol ayağıyla bir şut ancak.
0: Uğurcan'ı.
1: Çok güzel anlattın ya bu arada.
0: Teşekkür ederim. Vallahi güzeldi ya. Yani öğrenmeye çalışıyorum senden.
1: Abi. Yok canım bu. Gayet iyisin ya.
0: Teşekkür ederim. Birbirimizi övüyoruz ama sadece ikimiz varız ya. Hiç işe yaramıyor.
1: Çok kalabalığız ya. Çok dinleyici var abi. Bak şu an kafam karıştı bir anda. Bülent Bey'in mesajını okuyacaktım. Bülent Bey'in mesajı nerede?
0: Nereye düştü?
1: Sona mı geldik? Tamam. Bülent Bey'in şöyle bir Bülent Bey'e bir pencere açalım. Çünkü çok fazla mesajı gelmiş. Tamam. Arka arkaya Bülent Bey'in sorularıyla ilerleyelim. Bakın bu dediğimi bir yere yazın demiş. Batrakov'u karşılamaya giden 50 kişi Galatasaraylı gitmiş. 50 tane kişi gitmiş. 50 tane basın mensubu gitmiş. Hatta Yakup Çınar oradaydı. O bahsediyor.
0: Evet.
1: Bu utanç verici demiş. Bu adam gidince çok büyük yerlere o zaman kaç kişi uğurlamaya gidecek? Hep beraber göreceğiz demiş. Ne diyorsun yani bu bazı oyuncuları transferi olduğu vakitte havalimanı ilgisinin düşük olduğunu, bazı oyuncuların havalimanı ilgisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu transfer nezdinde, Batrakov transferinde havalimanındaki ilgisizliği nasıl yorumlarsın diye sorayım ben biraz daha toparlayarak.
0: Çünkü yani aslında Galatasaraylı taraftarın çoğu, yani %90'ı, çünkü zaten ülkemizde Rusya Ligi'nin yayın hakları diye bir şey de yok. Yani yayınlanmıyor da. Batrakov'u izlemedik biz canlı, işte sürekli takip eden. Çok büyük isimler yazıldı, çizildi. Hani Musiala'lar söylenen, yani çok ileri hat safhada, yani dünyanın en iyi, atıyorum belki 6-7 10 numarasından 3'ü 4'ü Galatasaray'la yazıldı, çizildi. Batrakov da 21 yaşında bir oyuncu. Öyle çok büyük bir fan sayfası, hani öyle bir taraftar kitlesini peşinden şu an sürüklememesini normal buluyorum. Hani ben de kalkıp gider miydim? Yani atıyorum belki bir Musiala olsaydı ya da atıyorum Bruno Fernandes olsaydı mutlaka olacaktır. Yani şimdi daha hiçbir şey olmayan oyuncuya da ben kendi görüşüm sadece, o kadar yoğun bir karşılama yapılmasını doğru bulmuyorum. O zamanla taraftarın sevgisini iyi oynayarak kazansın. Evinin önünde de tezahürat edilir. Binlerce kişi restoranın önünde de tezahürat eder. Yani önce bir oynasın şeyini daha mantıklı buluyorum.
1: Bak Ömer çok komik mesaj atmış ama Bülent Bey'den gideceğiz. Sonra Ömer'in çok komik mesajından bahsedeceğim.
0: Keşke gelseydi zaten. Ya rahat evet bırakmadı
1: ya,
0: bizi.
1: Rahat bırakmadın. Harbi gelseydin ya. Gel gel dedik, evdesin. Ayağını uzatmışsın. Bak burada muhabbet ediyoruz. Ne güzel olacaktı. Gelecektin. İki Berkay'a sataşacaktın. Çok güzel olurdu yani.
0: Ya o şey Çorum maçını iyi seçti. Normalde programda yoktu.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın hemen beraberliğiyle birlikte burada benim ayarlarımla da çok oynadı. Ama şimdi 3-0 iken dedim yani şurada sağ köşede bir izlerdim onu.
1: Bu sefer de rolleri değiştirdim.
0: Evet. İçimde kalmıştı açıkçası.
1: Bak demiş Bülent Bey, demiş ki sarı çocuk kelimesini kim dediyse bak bu bence tutacak. Hatta Icardi bile unutturacak demiş Bülent Bey.
0: Icardi diye unutulmaz ya. Hani
1: Icardi unutulmaz.
0: Tamam.
1: Ya.
0: Yeni çok sevilir. Bir daha ya yani insan
1: evet
0: hayatta birkaç kere aşık olabilir. Ben yani bir kere demem ona. Yani ama hiçbir yeni aşkında eskisinden bir şey götürmez bence. Hani biz bir kere aşık olduk. Biz bir kere aşık olduk. İkinciyi de oluruz. Üçüncüyü de oluruz. Hiç dert değil ama herkesin yeri ayrı bence. Kimseyi unutamayız.
1: 61. dakikada Galatasaray'ın 3-0 önde olduğunu hatırlatalım. Bak yayına dair, bak yayın evet içinde kalmaya çalışıyorum. Özverimi görsün diye dinleyiciler.
0: yenge duymasın diye. Çok şükür rahatız bu konuda.
1: Ben benim en güzel kaşım var biliyorsun.
0: Ama bu, ben aşktan bahseden tabii, bendim tabii, yani. Çok tabii, aşık olabilmekle alakalı.
1: Bir de adam çok karizmatik yani.
0: Ah, teşekür ederim. Yani. Neyse rahatım. Yoksa öyle bir durum olsa vallahi konuşamam bu kadar rahat.
1: Tabii tabii canım, mümkün değil. Ömer'in mesajına geleceğim, sonra Ayhan Bey'e gideceğiz. Tamam mı? Ömer demiş ki siz gördüğüm en yalnız kalabalıksınız Can Bey demiş. Benim hakkımda.
0: En kalabalık yalnız mı yoksa en yalnız kalabalık mı?
1: Güzel soru.
0: Oraya ona cevap versin. Biraz düşünsün maçı.
1: 3 mesaj attık diye abartmayın demiş ya.
0: Telefonu bırak artık elinden.
1: Vallahi maçı izleyemedin Ömer. Vallahi izleyemedim maçı. Neyse ilk yarı yorumlarım bayağı iyiydi bu arada. Şaka bir yana, harbi dinleyicilerimize
0: ciddi yorum yapmıştı. Ben evet, de evet sevdim.
1: Takıldın şeyi sen ama güzel çocuk.

0: Güzel yorum.
1: Güzel çocuk, güzel çocuk.
0: Bu arada Alp Çelikdelen'in yorumları var. Maç öncesi bizlere bağlanmıştı ama şöyle yazmış. İkinci yarı Galatasaray'da oyuna girecek oyuncular için sezonun devamı çok önemli olacak. Leslie olabilir, Renato Niago olabilir ve Cinco kesinlikle girmeli demiş. Bir görmemiz
1: girecektir
0: lazım.
1: Girecektir bence. Maç önünde de ben aynı şekilde aynı taraf şeydeydim.
0: Geçen haftaya göre top kaybı sonrası savunmaya dönüşler bu hafta daha iyi demiş.
1: Evet ama az önce bir dönemedi takım.
0: Bir ara göremedi. Evet. Bir tane an gördük. Bu arada herhalde o mesajı yazdığında
1: olmamıştı. Evet.
0: Kasmadan oynuyorlar. Bu yüzden rahatlar demiş. Topu Erzurum'a veriyorlar demiş.
1: Evet evet.
0: Alp Çelikdelen.
1: Erzurum'da çok stresli görünmüyor bu arada. Hani durağan bir maç izliyoruz şu anda.
0: Evet yani bitse de gitsek havasında herkes yani aslında sahada. Yani böyle bir aşırı bir iştah da yok.
1: Bence Galatasaray'ın
0: yani
1: oyuncu değişikliklerinden sonra biraz bir şeyler göstermek isteyecektir oyuncular. Özellikle yedekten gelenler.
0: Olabilir. Bakalım birçok mesaj var. Ayhan Bey'le devam edeceğiz demiştik. Şimdi abi sıradaki gol Barış demiş, az kaldı demiş. Böyle bir haber gelmiş.
1: Evet, alan bulmaya da başladı biraz Barış son dakikalarda. Galatasaray biraz daha oyunu kendi ceza sahasının önünde karşıladığı için Barış'ın da daha tehlikeli olabileceği dakikalar geldi. Bu arada 4 tane saydım. 4 yani oyuncu güzel değişikliği birden gelecek Galatasaray'da. Kimleri gördük? Sane'yi gördük.
0: Eren'i
1: gördük. Uguçuku'yu gördük.
0: Leslie diyelim. Daha kolay.
1: Leslie'yi gördük. Dördüncü birazdan belli olur diyelim.
0: Cinco muydu ya? Niaga mıydı? Niaga değildi.
1: Niaga değildi sanırım.
0: Neyse bir anda girince söyleriz.
1: Zaten birazdan Galatasaray 4 oyuncu değişikliğiyle birlikte oyuna müdahale edecek Okan Hoca. Bakalım.
0: Ömer düzeltmiş, en yalnız kalabalık.
1: Tamam. Hızlı cevap verdi ama.
0: Evet, vallahi
1: biraz daha düşünür diye düşünüyordu.
0: Felsefe yaptırdı. Evet. Güzel güzel. Severim böyle hareketleri. Bakıyorum. Siz de Gençler Birliği'ne 3 atsaydınız demiş Mehmet Bey.
1: Siz de kim? Yani, Fenerbahçe mi?
0: Herhalde öyle Fenerbahçe'yi kastetmiş.
1: Atsaydı
0: Can 53 dakika dedin. Okan Hoca Kaan Ayhan'ı alır değişiklik olarak demiş ama yok, görmedik Kaan'ı bu arada.
1: Ben görmedik diye. Şimdi birazdan belli olur ya şey.
0: Aynen.
1: Biraz oyun durduğu anda zaten sizle paylaşacağız değişiklikleri.
0: Evet, bakalım.
1: Bu arada Barış'ın bir pozisyonu
0: ceza sahası içinde yerde
1: kaldı. Barış kendini yerde buldu. Bakalım şu an hakem
0: penaltı için
1: biraz basit bir müdahaleydi sanırım. Hı. Barış şu an yerde acı içerisinde yatıyor. Birazdan o pozisyonu da görüp sizle değerlendireceğiz. Çok uzaktan net bir görüş açımız olmadı. Hakem bu arada VAR'dan gelen uyarıyla penaltı olmadığını, oyuna devam edin dedi. Çok hızlıydı bu arada.
0: Evet, bunu çok hızlı bir şey oldu ama şey çok enteresandı. Yani VAR uyarısını aldı, oyuncular durdu. Hı-hı. Galatasaray'da sol kanattan da ezber orta kesildi. Evet. Yani dümdüz gitse belki bomboş maç.
1: Evet evet, hakem el kolu yaparken bir herkes ona bakıyor gibiydi.
0: Herkes oyun akıyordu. Çok garip bir sahne. Tam böyle Premier Lig'de olabilecek bir hızlılıkta bir şeyler oldu.
1: Evet, Cinco.
0: Cinco değil mi?
1: Cinco, evet Cinco.
0: Tamam, tek tek sayalım. Evet. Lemina gitti.
1: Evet.
0: Şallay çıkıyor. Lemina çıkıyor.
1: Hı-hı.
0: Tek tek diyelim.
1: Yunus çıkar.
0: Cinco ile Şallay değişti bir kere.
1: Yunus çıkar, Jakobs çıkar büyük ihtimalle.
0: Lemina ile Uguçuklu değişti orta alanda.
1: Evet, tam olarak dediğim Yunus çıktı, Jakobs çıktı.
0: Yunus da Jakobs çıktı, Sané ile de Eren girdi.
1: Evet. Bence bu değişikliklerden sonra Galatasaray'ın 11'in tekrardan sayalım. Kalede Uğurcan, sağ bekte Cinco var.
0: Sağ bek Cinco.
1: Davinson Sanchez ve
0: Abdülkerim
1: stoper hattını devam ettiriyor. Solda
0: Eren'i
1: izleyeceğiz. Uguçuklu ve Torreira'yı orta sahada göreceğiz. Sağda Sané, Sara, Barış, ileride Osimhen'le Galatasaray 4 oyuncu bir değiştirdi ve tekrar yeni bir 11'le sahada.
0: Evet, yani gerçekten 4 oyuncu değişikliği olunca ben de genelde böyle yapıyorum. Çok hoşuma gitti yani. Normalde tam bunu yapmaya hazırlanırken demek ki oturdu yayını. Yani. Ya zaten 3-0 olunca şimdi bak yine de bazen kızıyorlar futbol konuşmayınca yani.
1: Futbol konuşuyoruz.
0: Valla futbol konuşuyoruz. Ya. Yaptığımız aşk şu. Bak yenge duymasın demişti zaten.
1: Ona cevap
0: ona
1: verdik.
0: Ona verdik cevabı.
1: Şey özellikle söyledim.
0: Evet,
1: bekarım
0: evet.
1: Bekarım.
0: Aykut Bey yazmış. Konuk dedik, futbol muhabbeti iyi olacak dedik. Adam Kazanova çıktı demiş.
1: Ama Icardi'den bahsedilince herkes ya ben biliyorum işte biz üç kardeşiz, birbirimize akşamları böyle üzgün anlarda Icardi editleri atıyoruz ve hala hani Oturup böyle bir telefonumu elime alıp böyle bir kaydırıyorum ve üzülüyorum. Abi, o yüzden abi, çok bambaşka yani şöyle, bir konu.
0: Gerçekten bak son yıllarda herkese, gördüğümüz...
1: Herkese böyle konuşmam yani. Kardı başka.
0: Ya ikon bir adam. Evet, yani evet. Şey bir adam. Yani futbolculuğunu da geçtim. Yani Galatasaray'daki birçok mesela çocukları düşünelim. Yani Icardi'nin sevinişi olsun, işte o Simge Sağ'ın o şarkısı olsun vesaire.
1: Galatasaray'ın yeni çağa geçiren oyuncu Icardi.
0: Evet yani çok özel evet. bir karakterden bahsediyoruz. Hani iyisiyle kötüsüyle gerçekten ikon bir karakterdi evet. ve unutulmaz oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Süper Lig tarihinde de her takımın böyle izlediği
1: zaten en golcü vardı. Yabancı oyuncu oldu Icardi.
0: Oldu mu?
1: Evet, evet.
0: Çok iyi. Yani ben eksik geçtim ya.
1: Galatasaray açısından. Ha.
0: Tabii yani Hacı'yı geçmiş.
1: Evet evet. Yani.
0: Ama Alex çok sezon oynadı abi. Evet. Sezon oynadı Alex.
1: Bu arada Barış'ın kafa vuruşu top yandan avuta gidiyor. Evet Barış'ın bir sonraki golü atacağıyla alakalı mesaj ikidir Barış.
0: Ayhan Bey.
1: Evet Ayhan Bey'in.
0: Ayhan Bey bulacak ya bak. O işler... Ayhan Bey'de var o ışık.
1: Evet. Ayhan ışık. Niye durduramadım ki kendimi?
0: Çok iyi. Ayhan ışık çok iyiymiş.
1: İşte bazen işte durduramıyorum.
0: Ben de Arif Işık diyeyim o zaman. 8 Aralık 1982 Gora askeri itaat birimi tarafından kaçırıldınız falan derim. Orada tabii konu uzar gider ama 70. dakikadayız Galatasaray 3-0 önde diye.
1: Tam sapıttığımızı fark ettiğimiz zaman dakika skor veriyoruz ve olayı toplamaya çalışıyoruz.
0: Dengeliyoruz orada. Ya bu manyaklar ne anlatıyor falan filan da diyor olabilirsiniz. Ya kendimizce sohbet etmeye çalışıyoruz. Biz de gülüyoruz. Skor zaten 3-0 olduğu için de zaten biraz daha laçkalaştık ama kusurumuza bakmayın.
1: Ben sanki Erzurum bir gol bulacak gibi hissediyorum. Galatasaray'da bir şey var. Böyle bir
0: olabilir.
1: Ya oyuncuların böyle biraz daha parmak ucunda değil de yere basarak yürüdüğü bir birkaç dakika izliyoruz
0: Erzurum
1: bence.
0: Erzurum golü bulursa 4-1 biter diyorum.
1: Evet 4-1 skor ben şu anda evet yatırım tavsiyesi değildir.
0: Değildir tabii onu söyleyeyim.
1: Erzurum vardı pozisyon bulamadı henüz maçta.
0: Evet evet.
1: Ama sanki böyle yani, bir şeyler olabilir
0: Erzurum
1: gibi.
0: Erzurum bir gol bulacaksa maç 4-1 biter diye düşünüyorum.
1: 3-0 ya da 4-1 mi?
0: Dilersin. Yok işte yani Erzurum şöyle diyeyim. Anladın maç mi? Kaç kaç biter yorumu değil. Eğer Erzurum şayet bir gol bulacaksa bence 3-0'dan 3-1'e getirip 4-1'e gelecek bir maç hayal ediyorum. Eğer Erzurum gol bulacaksa ama onun dışındaki bir senaryoyu yani 4-0 olursa oyun biraz daha bence yani artık kapatılır gibi.
1: Zaten biraz öyle gidiyor maç.
0: Yani aynen. O yüzden de bizim yorumlarda biraz daha şey. Bakalım Galatasaray formalı minikler maçı Erzurumspor taraftarının arasında geçiyor diyor. Teşekkürler Erzurum demiş. Görmek istediğimiz kareler bunlar demiş. Ne işin adamı demiş Yunus Bey.
1: Anladın mı? Bu Gençler Birliği... yani anladığım kadarıyla biz göremedik ama taraftar bir görüntü olduysa büyük ihtimalle Erzurum taraftarının arasında bir çocuk Galatasaray formalı bir taraftar çekilmiştir. Gençler Birliği Fenerbahçe tamam, maçından da o mesaj herhalde onu
0: çok
1: anlatıyor.
0: Çok güzel mesaj. Yunus Bey teşekkür ederiz. Harbi o işte yani ne üzücü işti ya. Abi küçük bak geldi seninki. Emosele girdi. Evet. Oradan o çıktı yerine. Ne diyorsun?
1: Evet,
0: Barış'ın gol atma ihtimali attı mı?
1: Evet her şey Barış'ın lehine gidiyor gibi.
0: Vallahi
1: geçen sene
0: Bey.
1: Başakşehir maçında çok enteresan bir ikililerdi. En sonunda kırmızı kart görmüştü zaten.
0: Yani sahada ya, iki tane çok hızlı ve güçlü oyuncu.
1: Ya işte çok o konuyla alakalı da bir iki kelime etmek isterim. Gerçekten çok diken üstü bir durum. Yani küçücük yani herkes şunu konuşabiliyor. İşte o çocuktan ne istediniz işte odur budur evet %100 katılıyorum ama aklıma bir şey geldi bir anekdot geldi bu konular konuşulunca biz şey hatırlar mısın Sarıyer Spor'un maçına gittiğimiz zaman
0: evet biz Hatay maçına gittik değil mi home maçı diyor
1: evet Sarıyer Hatay maçına gitmiş bu arada evet şey fotoğraf aynen. geldi
0: çok güzelmiş evet. Bu arada Yunus Bey teşekkür ederiz fotoğraf için evet.
1: Biz tam stada girerken önümüzde bir baba oğul maça giriyorlardı ve işte çocuğun kafasında
0: evet, hatırladım.
1: Çocuğun kafasında Beşiktaş logolu bere vardı. Hatırlarsın.
0: Evet evet.
1: Ve çıkarttırdı polis. Hani başka logolu şeyle takım logosuyla buraya girmek yasak diye ve biz nasıl eleştirmiştik hani
0: evet
1: çocuk
0: ya.
1: Yani işte Sarıyer
0: Hatay'a ben polise gidip hatta şey demiştim evet. yani siz ne yapıyorsunuz küçücük çocuk demiştim falan.
1: Hatta bizim Arda'nın da işte birlikte işte Arda da vardı işte o maçta Arda'da da Liverpool atkısı vardı onu da çıkarttırdılar.
0: Tabii.
1: Hani biri Beşiktaş aynı ligde bile değiller ve çocuk ve bere yani böyle şeyde evet. forma da değil yani üşüme orada öyle bir durumda. Diğeri mesela aynı ligde olmayan Liverpool atkısı. Ama kural kuraldır dediler.

0: başka logo, takım logolu taraftar ürünü sokamıyoruz.
1: Ama şey abi, ben şunu çok fazla görüyorum mesela statlarda, konuya döneriz ama mesela diyelim ki X bir takımla X bir takımın renkleri çok birbirine, Bursa sporlu bir adam Celtic atkısıyla maça gidemiyor mu yani, bir yeşil beyaz?
0: Sanırım gidemiyor. Yani.
1: Çok saçma
0: abi. Ama mesela şeyler falan da oluyor. İşte mesela kardeş takımlar oluyor, işte işte Bursa Trabzon gibi, değil mi? Öyle bir
1: Ankara Gücü.
0: Ha, Ankara Gücü. Aha. Mesela onlar giyiyor ama bir şey olmuyor ama galiba kural olarak öyle bir şey var benim bildiğim. Yani orada kendileri kural uydurmamıştır.
1: Ya tabii canım, öyle bir şey değil. Kesin var öyle bir kural.
0: O zaman mesela şeyi düşünüyorum. Yani sonuçta biz evet herkesten bir sağduyu bekliyoruz. Ama mesela diyelim ki gençler, yani en başında bu kural biraz daha kamuoyunca biliniyor olsa ve atıyorum girişte bizim kolluk kuvvetleri tarafından bir uyarı yapılsa, böyle bir olay hiç mahallede verilemeyebilirdi. Yani çünkü biz tribündeki taraftarın tepkisini kimse kontrol edemeyebilir bazı konularda.
1: Tabii şüphesiz. O zaman sol kanattan Eren geliyor. Eren'den bir tehlike olabilir. Eren doğrudan vurdu ancak iyi bir vuruş gelmedi.
0: İyi bir vuruş geldi ama
1: çerçeveyi bulamadı.
0: Ya evet, %100 yapılan şey, yani o saatte artık o noktada yapılan şey %100 yanlış ama biraz daha daha objektif ve şey bir yerden baktığım zaman başka bir gün çok daha farklı sonuçları da olabilir bunun. Yani evet, müdahale edilmesi son derece yanlış ama orada işte baba da olaya, yangına körükle gidebilirdi ve kimse işte maç, çok küçük bir taraftar için çok travmatik bir noktaya gidebilirdi olay.
1: Evet.
0: O zaman biraz daha bu konularla alakalı her şey konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Biraz daha bu konuda işte tribün, ne belki işte adabı mı denir, hani neyse yani, ya da yasaklar, kurallarla alakalı biraz daha insanlar bilinçlendirilirse böyle şeylerin önüne geçilebilir.
1: Ya işte 0-6 yaş maça bedava giriyor diye biliyorum. 0-6 yaşında bence kılık kıyafeti konusunda hani
0: bu mesela.
1: Aynen, o konuda esnek
0: orada,
1: olabilir yani.
0: Orada polis mesela şunu söyleyebilir. Sen karışamazsın der ama belliyse konu. Mesela dendi ki işte 10 yaş altında böyle bir şey aranmayacak. Çünkü mesela bizim verdiğimiz örnekte Beşiktaş beresi, yani bu sonuçta üşümemek için takılan bir şey.
1: Evet.
0: Ve onu çıkarttırdı.
1: Yani.
0: Evet, onu çıkarttırdığın zaman çocuk açısından iyi bir pozisyon olmuyor.
1: Tabii.
0: Bunların hepsi belirlenirse de işte mesela çocuklar bu konudan muaf tutulduğu zaman bu sefer polis de çok rahat şunu yapabilir. Sana ne kardeşim, sen bu işe karışamazsın dediği zaman o tribünde kimse bir şey yapamaz o çocuğa.
1: Evet, tabii.
0: İşte ama böyle gri alanlar kaldıkça, insanlar bilgilendirilmedikçe, kurallar da çok şey olmadıkça, belli olmadıkça böyle şeyler yaşanıyor.
1: Bu arada Erzurumspor'dan bir pozisyon geldi. Rodriguez vurmuştu ceza sahasının tam yayından, savunmaya çarpan top köşe vuruşuna dönüştü. Davinson Sanchez'e çarpıyor gibi görüyorum.
0: Evet, ben de. Evet,
1: evet, köşe vuruşu da kullanacak Erzurumspor. Yine topun başında Rodriguez var. Bu sene duran topları Erzurum'da Rodriguez kullanacak gibi gözüküyor. En azından bu maç bize bunu göstermiş oldu. Arka direkte biraz daha kümelenen bir Erzurumspor olduğunu söyleyelim. Ama kısa kullandılar. İçeriye doğru bir orta, arka direğe doğru, ancak o bölgede anlaşamadılar. Oyuncu grubuyla Erzurumspor oyuncusu o noktada anlaşamadı. İlginç bir pozisyondu. Bir organizasyon denemesi vardı ancak fikir olarak bir organizasyon denemesi olduğunu anladık. Ancak uygulamadı. Onu tam olarak göremedik. Yunus Bey'in mesajıyla beraber zaten bu konuyu da Berkay uzun uzun ele aldık. Hı-hı. Biraz daha hani...
0: Ha, yere... Maça dönebiliriz. 76. dakikayı gösteriyor.
1: Bir gol bekliyoruz. Olmuyor demiş Öcal Bey. İnadına demiş. Erzurumspor demiş. Vallahi bir golü sanki... Birileri daha bekliyor gibi hissediyorum. Yani ben Ömer Albayrak'a burada suçu atayım. Hazır burada değilken. Ömer Albayrak'a suçu atayım. Ömer de bir gol bekliyor gibi anlıyorum Öcal Bey. Kader birliğindesiniz diyeyim. Peki. Mesajları geç okuduğun için anlamsız kaldı bazıları demiş Mehmet Bey. Ya... Çok fazla bugün gerçekten ilginiz, birçok dinleyicimizin çok fazla ilgisi oldu sohbette, gerçekten onlar da bize katılmak istediler. Öyle biraz ister istemez ilk yarının son bölümünde aşırı fazla mesaj gelince dedim ki yani bari ikinci yarıya yetiştirtelim durumu, yoksa işin içinden çıkamayacağız. Yani herkesin mesajını okumaya çalıştım yani, ki Berkay sen en büyük şahitsin burada, gördün yani herkesin yazdığı tüm mesajları okumaya çalıştık. Ki mesajlar geldikçe de, hatta hatırlatalım 0212 273 10 10'dan

0: bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden erittik mesajları. Yani bütün mesajları erittik. İlk yazanın mesajını okurum.
1: Hatta az önceki konuyla alakalı Arda'ya mesaj attım. İşte yayın, onlar, işte o da yayın yapıyor ya. Ah dedi, nasıl unuttum. Aslında çok bağdaştıran bir konu. Hani bizim direkt yaşadığımız o Beşiktaş logolu bereyle, çocuk beresiyle tabii alakalı. O yüzden bunu da zaten planlıyordum. Denk geldi. O böyle, çok güzel denk
0: Arda'yla
1: geldi.
0: Arda'yla konuşup aklına geldi bu o zaman.
1: Şöyle. Şimdi Arda, yok Arda bunun yayınını yaptığı zaman.
0: Evet, o yayına bir de ben katıldım sonra.
1: Evet, sen de katıldın. Doğru. Sonra dedim ki, bak dedim, hatırlıyor musun işte Sarıyer maçında önümüzde böyle bir şey olmuştu falan. Ah dedi, onu unuttum dedi. Tam da konuya çok şeydi, hani tam aynı konu. Tam bugün de işte Erzurum sporlu taraftarların arasında iki Galatasaray formalı genç çocuk arkadaşımızı gördük ve buradan Erzurum taraftarına ve halkına da misafirperverlikleri ve hoşgörüleri için teşekkür ediyoruz. Yani evet, şu anda
0: orada Erzurumspor'un tehlikeli bir hücumu olabilir. Davinson Sanchez orada müdahalesi var ama oradaki vuruş yanalarda kalıyor ki köşe vuruşu.
1: Ya baksana can, nelere teşekkür ediyoruz. Yani olması ya gereken evet şeyler.
0: Ya gerçekten evet. Yani ne bileyim, küçücük çocuk abi giysin tabii ki ya.
1: Evet.
0: Ya giysin abi, sana ne yani? Kardeşim, yani senin stadında başka logolu giydi diye ne oluyoruz abi, yapmayın, gözünü seveyim ya.
1: Şimdi bu insanlar işte hep bize anlatırlar, daha eski jenerasyonlar hani birlikte maç izliyorduk.
0: Tabii
1: yan
0: ya,
1: yana
0: 50-50'ydi diyordu işte orada. Hı-hı. İnönü'de Şeref Stadyumu'nda evet. 50-50 izliyorduk, yan yana izlerdik diye. Yani bu 95'ten sonra bu gerginlik başlamış diyor yani,
1: evet,
0: yani büyüklerimiz.
1: Çok kutuplaşmalar işte biraz.
0: Ya biz doğduk, gerginlik başladı yani.
1: Senden ötürü. Bu arada Arsenal maçı 3-0
0: ya,
1: oldu.
0: Ne diyorsun?
1: Martin Odegaard bu sefer.
0: Olsun. Olsun. Olsun diyorum çünkü kendisinden bir şey alamıyoruz.
1: Puan alamadım.
0: Puan alamıyoruz ama asisti de ben bir alabiliyorum.
1: Onu bekleteceğim.
0: Onu bekleteceğiz. Peki.
1: Onu yayın sonunda söyleyeceğim.
0: Ama keyifler.
1: Sıkıldı
0: ya.
1: Senin Arsenal'liğinden.
0: Doğru. Sıkıldı. Nedim Bey'in mesajı var. Nedim Bey demiş ki Süper Lig'de nasıl oluyor? İlk iki hafta zayıf olduğu düşünülerek
1: gol oldu.
0: Lig'de
1: hiç bakmıyorsun. Osimhen.
0: Derken Victor Osimhen golü göremedi şimdi abi. Ya Nedim Bey ya. Öyle bir yerde şey yapalım. Nedim Bey atıyorum şu an.
1: Evet evet evet. Sen...
0: Tabii canım, ben şey yapalım. Bu arada sol kanattan Barış Alper çok güzel
1: Sarı
0: bir pas.
1: Asist.
0: Sara'nın asistinde. Evet, o da bildik evet, en azından. Evet. Victor Osimhen'in
1: golü. Ya 4 gol oldu. Mutlaka bir şeyler bilmiş olman gerekiyor.
0: Evet doğru ya. Ben de hani... Yani neyse, ben 3-1-3-2 demiştim.
1: Osimhen ceza Sara'nın ceza sahasının içerisinden kestiği ortada. Osimhen tek vuruşla ayağının tabanıyla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 80. dakikaya 4-0 önde giriyor.
0: Gerçekten öyle. Yani bir dinleyicimizin ismini hatırlamaya çalışıyorum. Bir dinleyicimiz demişti ki hani Osimhen hat-trick ve 4-0 biter demişti.
1: Evet,
0: Osimhen 2 gol ve 4-0 oldu.
1: Evet, Osimhen'i çıkartıyor mu acaba? Yok. Kim çıkıyor? 74-34 Torreira çıkıyor. Niyaga giriyor sanırım şu anda.
0: Evet.
1: Evet, Osimhen hat-trick'i gelebilir.
0: Yani 5 olursa da hani Osimhen hat-trick'i gelebilir ya. Adam her şeyi bildi yani.
1: Evet.
0: Öcal Bey'den Apoleti ona veriyoruz o zaman. Öcal Bey dedi çünkü son
1: artık. O senin şeyin artık kime...
0: Yok ya, o dinleyicimiz apoleti... kimdi? Çok fazla mesaj geldi. Bir an unuttum ama mesajı hatırlıyorum.
1: Osimhen'in hat-trick'iyle alakalı bir konu dönmüştü.
0: Çok değerli mesajları vardı o dinleyicimizin. Neyse, kendisini hatırlatır belki yazarak. Nedim Bey'in mesajını okuyordum. Onu,
1: tamam.
0: Yani Nedim Bey'in mesajını okurken...
1: Ben başını da kaçırdım çünkü tam golü gördüğüm için. Tekrar baştan alırsan herkes için bütünlük korunur.
0: Şöyle bakıyorum, birincilikten yeni yükselen takımlarla oynuyor. Bir tane dürüst, doğru düzgün şunu demeye çalışmış Nedim Bey. Diyor ki fikstürdeki adaletsizlikle alakalı bir şeyden yorum yapmış. Yani fikstürlerle alakalı, bunlar ayarlı gibi bakıyormuş. Ve Galatasaray'ın nispeten çok zayıf rakiplerle oynamaya başladığını ve bunun belli bir sistemle alakalı bir durum olduğunu anlatmış kendince. Sence fikstürlerde böyle hani hakikaten farklı durumlar var mı yani? Bunlar ayarlanıyor mu ekstra olarak, yoksa
1: yani
0: tesadüf müdür yani?
1: Bunların ayarlandığıyla alakalı bir bilgim olsa kendimi zaten savcılığa götürürüm. Ama yani konuyla alakalı evet, komplo teorileri olabilir. Herkesin kendi düşüncesi, %100 de saygı duyuyorum ve gerçekten konuya da olamıyor, olamaz böyle bir şey de diyemiyoruz. Hani
0: tabii.
1: Olsa olur bilemeyiz. O yüzden hani
0: bize gelmez yani. Evet. Hani bilsek de bize gelebilecek insanlar değiliz yani. Evet.
1: O yüzden hani çok yorum yapabilecek bir şey

0: yok ama dünyanın her yerinde de bazı fikstürlerde fikstür avantajı falan göze çarpar. Hani siz eğer düşünüyorsanız bu sadece ve sürekli sistematize Galatasaray'ın lehine oluyor diyorsanız, görüşünüze saygım var. Başka hani bildiğim bir şey yok yani.
1: Bak, Nurullah Bey de skor tahminini bilmiş. Yani Apolet'e Öcal Bey'den aldık. Nurullah Bey'e de verelim. Galatasaray bulmuş bu gece gariban takımı. Bak, yayının başında yazdığım mesajı söylüyorum. 4-5 tane atarlar, rahat ol demiş.
0: Evet.
1: Bak abi demiş. Nurullah Bey'i bir tebrik edelim herhalde ya, değil mi?
0: Evet evet. Ben beklemiyordum açıkçası böyle bir skor. Ama evet, Nurullah Bey.
1: Ben de beklemiyordum yani 4-5. Yani 3-1 3-2 bekliyordum ben. Evet, atacak ama Barış demiş. Bak, Ayhan Bey diyor ki yaktın bizi Barış, sıradaki gol Barış vardı demiş. Yaktın bizi ama atacak Barış demiş, attıracağız demiş. Bakalım ya, top yuvarlak. Yani bilmiyorum, ben 4-0'da iş bağlanır artık diye düşünüyorum yani.
0: Evet, maçın artık zaten 83. dakikasına giriyoruz. Büyük ihtimalle çok fazla da bir duraklama dakikası görmeyeceğiz. Genelde yani böyle maçlarda 2-3 verilir ve yavaş yavaş herkes evine modunda.
1: Peki mesela şeyi sever misin? Afrika'da mesela 85. dakikada
0: ben o maçı canlı yani izliyordum.
1: Abi nasıl bitti o maç? Nasıl oldu öyle bir şey?
0: Ne bekliyorum? Ben maçla alakalı bir beklentim var ve şeyden izliyorum. Telefondan izliyorum böyle. 84. dakika falan, tamam mı maç? İşte bir şey oldu. Top tartışmalı bir şekilde taca mı çıktı? Korner öyle bir şey, böyle hakemi bir gösterdi. Dedim hani ne verdi acaba? Anlayamadık falan böyle. Baktım hakemi gösterdi, şak şak şak bitirdi. Dedim ne oluyor? Hayatımda hiç böyle bir şey. Bir kere gördüm. Amatör kümede görmüştüm. 10 yıl önce falandı. Hakemin, hatta sonra hakemlikten de ihraç edildi. Sonra devam ettim. Şey, takip ettim konuyu. Bir yere mi yetişmesi lazımmış? Bir şey vardı. Türkiye'de oluyor. İşte 60. 70. dakikada falan kapatıyor maçı.
1: Ne diyorsun abi yani?
0: Abi şimdi hakem şeyin hakimi gibi yani.
1: Tabii.
0: Onun verdiği bir kararın üstünde bir yeni bir şey, yani yeni bir süpervizör falan yok,
1: yok yani.
0: Şimdi 84. dakikada maçı bitirince de herkes birbirini, yani çünkü anlamak da kolay değil. Ve bitti maç öyle. 84. dakikada bitti. Ve çok iyi hatırlıyorum yani.
1: Öcal Bey demiş ki benim apoletimi öyle kolay kolay alamazsınız demiş.
0: Ben kesin bak, mesaj bekliyordum zaten.
1: Bak 3.5 üstü oynadı. Bak görüyorsun.
0: Evet.
1: Bana da bugün atmıştı bu arada yani biz. Hı-hı. Sohbet etmiştik Öcal Bey'le özelden. Yani var bir bildiği, aklının acelesi yok diyor adam. Aklının acelesi yok.
0: Ama sen işte o paleti oradan aldım, çıkardım, buraya verdim, böyle pazarda dağıtır gibi dağıtırsan da karşılığını alırsın.
1: Evet doğru. Cevap almayı bekliyorduk. Cevabımızı çok güzel aldık. Yani.
0: Biraz sanki şey gördüm. Hani
1: ama
0: zaten Nurullah cevap alacak.
1: Ama Öcal Bey'i o zaman apoletlerini paylaştıralım yani. İki, nasıl yapalım?
0: Ya bu
1: Nurullah
0: senin...
1: Bey vermeyelim mi ya da direkt apoleti?
0: Ya bu senin artık tercihin. Benim hani bu konuyla alakalı bir karar merci olamam herhalde.
1: Yo, bence olabilirsin yani. Ne yapsak acaba yani?
0: Ne
1: yani ben hiç karar veremedim.
0: Bir yazı tura at. Yok yok, ben ilk apolet kime verildiyse, yeni apoletler yapılır ama hemen öyle çıkarılmaz bazı apoletler diyorum.
1: Peki bir şey soracağım.
0: O zaman verdiğin apoletin değeri olmaz. Ha bir de çıkar tak çıkar yaparsan.
1: En son ne zaman bir yerde bozuk parayla ödeme yaptın?
0: Yapamazsın.
1: Yok değil mi öyle bir şey?
0: Ne alabilirsin ki bozuk parayla?
1: Hayır yani ne bileyim, mesela atıyorum bir ürün diyelim 47 TL. Hı-hı. Hani 2 TL bozuk para ihtiyacın var.
0: Hı-hı.
1: Diyelim bir marketten şeker, çikolata, gofret alıyorsun.
0: Evet.
1: Hani mesela 47
0: TL. Ben zaten nakit taşımıyorum ama şimdi bozuk parayı alınca da şey olmuyor. Ben bunu bir ara bir yerde kullanırım olmuyor da, böyle arabanın bir sağının soluna böyle bir yere düşüyor. Eskiden lazım oldu, birikirdi onlar. Mesela bir su mu falan alırdın. Şimdi evet. Mesela su ne, 25-30 lira falan bence. Su, 25 lira falan.
1: Yani şey, petler 10 lira var hala da. Hani ha. 10'dan 16-17 lira kadar gidiyor.
0: Yani
1: 8 lira, 7 lira, 6 liraya da buluyorsun. Ama çok nadir yerde buluyorsun.
0: Ben benzinciden falan da sanki böyle petler...
1: Benzinlikte 15 liraya
0: bağlı. Öyle bir şeydir. O yüzden almadım hiç bozuk parayla. Çok uzun zaman olmuştur bence.
1: Abi bir ara bir şey gördüm. Kupayı ikiye bölmüşlerdi. Apoletler de bu şekilde neden olmasın ki demiş. Apoleti ikiye böldük. Olur.
0: Göztepe ve Galatasaray arasında mı o? İki kulüp. Yanlış olabilir kulüplerin şeyi. Ama iki kulübünde de müzesinde o kupa var. İkiye bölünmüş şekilde.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Çok ilginç.
0: Neden olduğunu hatırlamıyorum. Buradan da şey, yanlış bilgi vermek istemiyorum ama Bilen dinleyici bize bence
1: söyleyebilir. Bence mutlaka mi? Vardır ya. Bilen mutlaka bu evet, konuyla alakalı bir şey bilen
0: vardır. İki takımın da müzesinde olan ve ortadan ikiye böyle bölünmüş bir kupa var. Türkiye'de.
1: Abi zaten Türkiye'de olur. Yani hani böyle bir şey ülkemizde olabilir. Yani biz çok güzel ve çok renkli bir ülkeyiz abi.
0: O zaman ben sana bir hikaye anlatayım.
1: Lütfen anlat abi.
0: Evet, bir şut geldi. İlkokulda işte sınıflar arası voleybol turnuvası kazanmıştık. Hı. Şimdi normalde futbol turnuvası kazanırsan o takımın işte kaptanı kim belli olur. Hani işte en iyi oynayan o kupayı alır evine götürür ve erkekler arasında böyle bir tartışma da olmaz. Herkes bilir rüştünü.
1: Aynen.
0: Ama işte voleybol takımı işte kadın erkek karma olduğu için kazandıktan sonra şey olmadı. Kupa paylaşılamadı.
1: Ve ne oldu abi?
0: Abi kupa o gitti geldi düştü kalktı falan. Kupa bir şekilde işte dandik bir şey zaten sınıfları. Dağıldı. Herkes bir parçasını alıp eve götürdü. Çünkü mesela atıyorum erkek futbol takımında şey olursa mesela atıyorum işte o takımın en iyi oynayanı kupayı alır götürür ya.
1: Tabii. Herkes de susar yani.
0: Bir iki kişinin sesi çıksa diğerleri o sesi çıkana müdahale. Bilinir yani o.
1: Aynen. Ama ya şimdi, bence bu arada kadın futbol takımında da böyledir. Belki yani futbolla alakalı
0: yok,
1: bir şey.
0: Erkek
1: yani.
0: Şimdi yok voleybol turnu.
1: Voleybol başka bir branş. Belki onunla alakalı.
0: Şey. Ben istedim diyelim. Biri daha istedi. Baktık burada bir hiyerarşik denge de yok zaten. Herkes istemeye başladı.
1: Öyle bizde, sen mi aldın?
0: Biz hayır böldük kupa paramparça oldu. Şeyi kolu bir yerde, kafası bir yerde, altı mermeri başka yerde dağıldı gitti. Kimsenin olmadı yani. Bazen de şeyleri tam tutmak.
1: bak üç etti. Bazen de bir şeyleri tam olarak evet, korumak ve tutmak evet, lazım.
0: Yani ucundan bir şey alacağım diye çok da şey yaparsan elinde bir demir parçası kalıyor.
1: Ya bu arada 4-0 Galatasaray önünde siz ne anlatıyorsunuz burada? Lise, voleybol, şey bey.
0: İlkokuldu.
1: İlkokul voleybol diye neler anlatıyorsunuz diyorsunuz ama maç 4 olmuş. Dakika 89 artık değişiklikler de olmuş. Yani futbola dair sahada ekstra hiçbir bir şey, yok yani. Yani bitse de gitsek havasındalar.
0: Biraz yani daha Erzurum işte top ayağında oynamaya çalışıyor ama 89. dakikada şu anda.
1: Bak geldi bilgim. Ayhan Bey demiş ki Göztepe Galatasaray maçı abi 23 Ağustos 1973'te.
0: Nasıl bildim ama Göztepe Galatasaray'ı.
1: Helal olsun. Haksız kazanılan penaltı yüzünden Galatasaray yönetimi kupayı kabul etmedi. Göztepe yönetimi ise bu jeste karşılık böyle bir şey yaptı demiş. Derken Erzurumspor'da sağ kanattan bir girişim vardı ancak Galatasaray savunması önledi. Renato Sananiaga'yı görüyoruz topla şu anda. Ondan da Osimhen'e Galatasaray artık maça son diliminde. Rahat rahat paslaşıyor.
0: Yani 90. dakika. Yani az önce senin söylediğin gibi de yani futbola dair şu an hani vakit öldürüyor iki takımda daha çok. Yani bizim kendi görüşümüz evet, bu şekilde.
1: Evet yani gerçekten de bakalım uzatmayı ne verecek? İki mi diyorsun?
0: Ama kupayı bir de o kadar iyi bölmüşler ki ben gördüm fotoğrafını böyle hadi şey ya, böyle hani İyi bir kaynak ustası gibi böyle normalde kaynak gibi izi falan kalır ya böyle hani bildiğin böyle silme böyle pürüzsüz zımparalamışlar falan sonra galiba bilmiyorum ama bayağı güzel bir.
1: Tuttu, iki dakika verdi.
0: Aa evet iki dakika.
1: Varsın bu meslekte yani.
0: Varım.
1: Varsın yani.
0: Bizi de bu birileri izliyor.
1: Biz de birileriyiz yani değil mi? Çok sevdiğim bir sözdür. Bizde birileri.
0: Her yerde kullanabilirsin.
1: Tabii. Biz de birileriyiz ya. Hakan Erol'la konuşacağız maç sonunda bu arada. Hakan Erol'la biraz daha tabii ki maç endeksine gideriz. Maç içinde çok güldük, eğlendik ama maç sonu programlarımızda böyle tabii ki şen şakrak programlar.
0: Bir kontrası var derken evet iyi bir.
1: Orada da Eren Terzkaya
0: bile 3'e yakalamıştı Erzurum aslında. Evet.
1: Hakan'la da konuşuruz yani beraber sohbet ederiz. Hakan'a sen de sorarsın, ben de sorarım. Biraz daha hani aslında futbolun bütün detaylarına değindiğimiz daha böyle bir futbol programı hüviyetinde takılacağımız zaten, bir maç sonu olur.
0: Zaten hani maçın büyük ihtimalle ilk 60 dakikasını falan konuşacağız. Orada bir şeyler
1: evet,
0: görebildik.
1: Evet, son 30 dakikayla alakalı evet, çok şey konuşacak bir şey yok zaten.
0: Yani biz izliyoruz maçı bu arada. Şey olmaz sadece muhabbet
1: evet, etmiyoruz. Evet yani sadece muhabbet etmiyoruz yani öyle gibi göründü. Bu arada Erzurumspor'dan da bir deneme ancak kaleci Uğurcan için kolay bir top. Uğurcan'ın yeni imajı ne diyorsun? Uzattı saçları.
0: Yani Allah sevdiğine bağışlasın. Hani okey.
1: Okey.
0: Yani güzel. Çok yani dikkatimi şey
1: yani şimdi bir anda değil, gördüm. Görünce de sorayım dedim. Yani futbola dair
0: çok iyi
1: ne kadar konuşmamaya
0: çok iyi bir, çok iyi bir aile babası. Hani
1: Aa bak geldi görselde. Oh oğlum ne kadar iyi kesmişler.
0: Evet evet. Ya aşırı iyi.
1: Bayağı iyiymiş ha. Şaka mı bu? Peki mesela şuradan tahminin, sana bir soru. Bu Galatasaray'ın müzesinden mi, Göztepe'nin müzesindeki parça mı?
0: Onu bilemem çünkü şey ya, arkada birkaç tane kupa var ama Göztepe de çok tarihi şey olan bir
1: takım. Bu arada Galatasaray'da Barış kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış vursa tehlike. Barış vurdu. İyi bir vuruş.
0: Evet, maçında ama... büyük ihtimalle son düdüğü şu anda gelecektir. Barış karşı karşıya pozisyonda.
1: Gerçekten Barış'ın golüyle maç bitebilirdi. 4-0 Galatasaray kazanmayı başardı. Tabii ki birçok şey konuşacağız. Konuşacağız, tartışacağız. Bugünkü şu ana kadarki ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim bütün dinleyicilerimize. Biz de eğlendik, güldük, birazcık sohbet ettiğimiz. Zaten maç biraz daha tek taraflı bir karşılaşmaydı. O yüzden de biraz daha farklı konulara da aslında değindiğimiz. Galatasaray'ın daha fazla hani Galatasaray çerçevesinde konuştuğumuz bir yayın oldu. Berkay Çakır'la beraber Hakan Erol'u aslında uzanacağız. Sen de tabii ki arada sorarsın, ben de sorarım. Hakan Erol'la sohbetimizi devam ettireceğiz. Hakan Erol'a sorularınızı hazırlayın. Galatasaray'a dair teknik, taktik, transfer, yönetim, hoca, taraftar, bütün görüşlerinizi bekliyoruz. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. O halde çok kısa bir araya gitmemiz de gerekiyormuş ki gidelim araya ama şöyle ufak bir problemimiz olmuş. Sistematik bir problemimiz olmuş. Onu hemen ben de düzeltiyorum. Ara ara tabii ki böyle ufak hatalar olabiliyor. Arkadaki sesle alakalı bir hatalar olabiliyor. O halde bir gidelim. Bir yaklaşık bir 3-4 dakika. Sadece 3-4 dakika sabretmenizi diliyorum. Böyle 25 geçe gibi zaten hemen geleceksin. Yani geliyoruz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu, futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu, U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier Lig temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha, West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu, İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu, U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Hugo Çukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Hugo Çukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Hugo Çukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Hugo Çukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Hugo Çukwu, Ren altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki, sizce Hugo Çukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. L'Italiano per... Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.

Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Galatasaray deplasmanda Erzurumspor karşısında 4-0 kazanmayı başardı.

0: birçok şey konuşacağız, birçok şey tartışacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Berkay Çakır ve telefon bağlantımız Hakan Erol'la beraber maç sonunda futbola dair A'dan Z'ye maçı değerlendireceğiz. Ama Berkay, ilk soruyu dilersen ben sorayım istiyorum Hakan Erol'a. İkinci soru da senden gelir zaten ama genel bir soru soracağım. Zaten sonra biraz daha özel ve spesifik sorularla Hakan'a döneriz ama bir 90 dakikanın genel yorumunu almak isteriz Hakan Erol. 90 dakikada Hakan Erol neleri gördü, neleri bizlere yayında aktarmak ister?
1: Öncelikle selamlar herkese. Tüm dinleyicilerimize de iyi geceler diliyorum. Yani maçı 0'dan 90'a kadar izlediğimde hani oyun kalitesinden yüksek olmasa da ben seyir zevkini yüksek buldum. Yani çok canlı bir maçtı. Özellikle orta sahaların çabuk geçildiği, yani sıkıcı bir maç izlemedik bence. Özellikle ilk 0 ile 60 arası Galatasaray 0'ı yakaladıktan sonra biraz tempoyu düşürdü. Ama ben oyunun en azından yani hızlı olduğu, yani izleyicilerin yerde yatan oyuncuları görmediği, en azından güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum canım.
0: Yani evet, yani hakikaten %100 katılırım sana. Berkay'a döneceğim. Yani 90 dakikayla alakalı yorumu sana sordum ama Berkay Çakır da bence mutlaka buraya ekleyeceği şeyler vardır. Berkay, nasıl bir eklemeler yapmak istersin?
2: Yani ben de kendi görüşümle başlayayım. Hani Galatasaray Çorum maçından çok daha farklı bir oyun oynamadığını düşünüyorum. Tabii ki ilk maçta biraz daha haftalar ilerledikçe daha da oturacaktır takım ama... Yani bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyet skoru Çorum maçında düşündüğümüz zaman gelecekle ilgili nasıl dezavantajlar yaratacaktır? Yani ben hala orta sahada bazı işte sert müdahalelere işte gördük. Çok hızlı çıkamayan Erzurum takımını gördük. Bununla alakalı hani genel bir baktığımız zaman Galatasaray'da ne görüyoruz
3: diye soruyoruz.
1: Şöyle Berkay, bence yani şunu düşünmek istiyorum bir taraftar olarak. Takıma gelen takviyelerle beraber Galatasaray'da hem hocanın hem diğer oyuncuların rahatlamasını bekliyorum. Hani bu oyun bence de dediğin gibi Çorum maçından farklı bir oyun değil. Herkese bence Çorum maçında Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceği bir maçtı bu arada. Bence hani skorun bence de o maçın hakkı 4-0 veya 4-1'lik bir maçtı ama biraz futbol şanssızlığı. Maç 2-2 bitti. Yani futbolda bunlar var ama Galatasaray'ın acil olarak bir hani orta saha, stoper, yedek forvet ve kanat transferini bitiriyor olması gerekiyor. Çünkü şu mevcut kadroyla 3 kulvarı düşündüğümüzde ben takımın geçen 4 sene nazaran daha fazla da yıpranacağını, daha fazla sallanacağını düşünüyorum. Ki zaten bunun sinyallerini de takım geçen senenin son 6-7 haftasında vermişti bizlere. Hem psikolojik olarak hem mental olarak takımda bir düşüş vardı. Eğer ki transferler zamanında yine gelmesi, artık hani bir şey de diyemiyorum. Biz en son canlı ben bağlantı yaptım bacana en son. Ağustos'un ilk haftasında transferleri beklediğimizi söylemiştim.
0: Evet, yani hakikaten yaprak kımıldamadı yani.
1: Yani hani bence ben değil sadece tüm Galatasaray taraftarı çok içindedir bence bu durum için.
0: Kesin.
1: Bir Bakırkov transferi oldu. Yani şükür bu yayına Batırkov transferiyle gelebildim.
0: Ya şükür ama, değil mi? Şükür kavuşturana gibi bir durum oldu yani.
1: Şükür kavuşturana ama Berkay'ın dediği gibi yani ben takımın yani uzun vade bu kadroyla lig yarışında favori göremiyorum.
0: Buralara çok net değineceğiz. Aklımdaki soruyu unutmadan da sormak istiyorum. Sonra Berkay'ın sorularına da geliriz ama şampiyonluk yarışında ben bu takımı bu transfersiz haliyle bu skora rağmen göremiyorum diye aslında çarpıcı bir cümle geldi Hakan Erol'dan ama benim sorum da şu şekilde olacaktı aslında. Biraz daha ters bir yerden gelmek istiyorum. Bugün yayınımızda birçok dinleyicimiz hatta mesaj atmaya da devam ediyor ama bir dinleyicimiz dedi ki bu 4-0'lık skor acaba yönetimde şöyle bir algıya sebep olur mu? Yani normal şartlarda Galatasaray yönetiminin bir transferde atağa kalktığını biliyoruz, duyuyoruz, aldığımız istihbaratlar böyle ama 4-0 zaten iyiyiz algısına kapılıp Galatasaray belli başlı transferleri yapmaktan kaçınır mı diye sormak istiyorum Hakan Erol.
1: Can, bunu düşünmek bile istemiyorum çünkü yani Erzurumspor'un da kadrosuna baktığımız zaman bence ligin en zayıf kadrolarından bir tanesi, yani bunu görebiliyoruz. Bence bir tanesi de geçen hafta Fenerbahçe'yle mücadele eden Gençlerbirliği'ydi, hem ne kadar maç kazansa da. Yani bu takımlara takviye yapmadığı sürece ben ligde kalmalarının kolay olmadığını düşünüyorum. En azından benim şahsi fikrim. Yani bu iş bir şekilde aldatmamalı. Ki bence önceki

0: Ben yönetimin bu şekilde en azından düşünmeyeceğini umuyorum diyeyim. Yani bu benim ummam. Ama tabii ki bu Galatasaray yönetimi Can belli olmaz. Yani dediğim gibi her şey olabilir. Yani biz transferi Ömer Bayram'la kapattık denmişti daha önce hatırlarsınız. Yani korkuyorum o tarz bir şeyler olacak diye geldik.
1: Ya madem transfere girdik, benim de kafamda hani bu hani konuşa konuşa biraz daha oturacağımı düşündüğüm bazı fikirler var. Şimdi en son işte Papamönte Sarı'lı İsmail'e Sar konuşuluyordu. Şeyle alakalı işte oyuncu profili olarak sanki biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde işte daha kontra oyunu ve baskı oyununu oynayabilecek oyuncular. Bugün de Galatasaray'ı şöyle bir istatistikle gördük. Maçın belli bir dakikasına kadar Erzurumspor'un toplu oynama oranı daha yüksekti Galatasaray'dan. Ama en sonunda işte biraz daha azaldıktan sonra 51'e 49 bitti bugün maç. Yani Galatasaray'ın bu sene Osimhen'den kaynaklı işte biraz daha geride bekleyelim, hızlı çıkalım. Pres vaktimiz geldiği zaman da komple pres yapalım gibi bir şey var. Bakış açısı var gibi görüyorum hani takım ideolojisinde. Transfer politikaları da bu yönde. Yani Batragol transferi de bana biraz onu gösteriyor. Biraz daha yumuşak değildi, daha sivri bir 10 numara tercih edildi. Ama benim işte en büyük çekincem de şu. Geçen sene Osimhen iki kere sakatlandı. Yani şimdi evet. Galatasaray bütün oyun planını işte benim elimde dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi var ve ona göre yapıyorum diyor. Ama Osimhen'in olmadığı zaman yani bir aylık bir sakatlığında transfer döneminde de yani Osimhen'in arkasında birisinin alınması gerektiğini herkes konuşuyordu ama şu an bir isim görmüyoruz.
0: Yani konuşulan bir isim görüyoruz sadece yani evet, konuşulanlar yani. Var ama... Var yani sadece.
1: Yakın bir isim Galatasaray alamayacak büyük ihtimalle. Osimhen'in olmadığı zaman Galatasaray bu işi nasıl çözer?
0: Yani şöyle geçen sene Icardi ile çözmeye çalışıyordu ki Icardi'nin genelde attığı goller maç kazandıran goller değildi.
2: Yani geçen sene nezdinde diyorsun.
1: Evet evet.
0: Evet geçen sene özelinde bu şekildeydi. Çoğunlukla hatta Icardi'nin varlığında bir hoca Barış Alper Yılmaz'la. Özellikle iki saha maçlarında başlıyordu ki önerilen presinde Osimhen gibi yapabilmesi kaynaklıydı. Yani dediğim gibi ben geçen sene zaten galiba Osimhen 19 maça çıktı Süper Lig'de. Yani 34 maçın 15'ini kaçırmıştı ki Galatasaray buna rağmen Süper Lig'de şampiyon oldu. Yani bu sene belki senin de dediğin gibi bir Afrika Uluslar Kupası yok en azından. Bu biraz rahatlatıcı bir şey ama Osimhen de tabii oyun tarzı sebebiyle sakatlanmaya müsait bir oyuncu. Yani konuşulan isimler sanırım Demiroviç şu an en yakın Galatasaray'da. O biraz daha farklı bir oyuncu. Yani benim izlediğim kadarıyla.
1: Daha beslenmesi biraz daha gereken bir oyuncu.
0: Evet, sistem oyuncusu biraz daha Osimhen'den farklı. Oyun kurucu da, oyun kurucu santrafor gibi, daha çok gezen santrafor gibi. Servis de yapabilen bir oyuncu kendisi. Yani burada bence o tarz bir profesyonel gidilmesi doğru mu? Ben olsam Osimhen'in yokluğunda da oyun oynayabileceğim bir santraforla devam ederdim.
1: Bütün yapıyı sanki onun üzerinden kuruluyor gibi hissediyorum. Yani transfer politikası olarak da.
0: Evet yani mesela John Duran alınsaydı Galatasaray'da bence Galatasaray için iyi bir şey olurdu. Ki oyuncu da bence Galatasaray'ı bekledi. Hatta yani bir buçuk ay kadar bekledi en az.
2: Doğru.
0: Ama Galatasaray ki U23 kuruluna da uyuyordu. Yani evet. Tam düşünmüş kaftandı aslında. Şu an Galatasaray'da şu tartışma var. Bu U23 hakkımızı bir sol kanattan yana mı kullansak, santrafordan yana mı kullansak
1: John
0: diye bir...
1: John Duran'ı sola çıkta da oynatabilirdin geri geldiği zaman.
0: Tabii tabii yani John Duran zaten gezen de bir oyuncu. Ve yani boyuna ve fit size'ına rağmen kafa toplamada etkili bir oyuncu aslında John Duran. Oraları karıştıran bir oyuncu. Galatasaray'a bence olmasa gelecek oyuncu oydu ama şu an Demiroviç söylemiyor ama... Ben oraya yine de U23 transferinden yanayım. Berkay sen bana katılır mısın bilmiyorum yani
2: mesela
0: ama.
2: Ben katılıyorum sana bu arada.
1: Ben şey çok okeydim. Mesela bir Sıdıkı Şerif transfer yani o oyuncu evet. Özel direkt hani Osimhen'in birkaç gömlek altı ama takımın oynadığı oyuna hani aynı.
0: Daha yatkın.
1: Evet daha yani yatkın. O olmadığı zaman onu koysan takım yine aynı şey oynayabilir gibi.
0: Sana katılıyorum.
2: Yani Şerif harbi Galatasaray'daki oyuna çok uyabilirdi yani şey
1: yani
2: olarak.
1: Ben mesela Galatasaray işte atıyorum Coventry işte 24 milyonla çıktığı Şerif alırken ben şey isterdim. 24 milyonu biz verelim alalım.
2: Ama evet. Şeydir herhalde ya. Ben de Hakan Erol'a bakış açısını sorayım. Yani o oyuncu lig içi mesela atıyorum. Sonuçta lig içi rakibine bu oyuncu verme işinde çekinirler miydi?
0: Tabii ki olmazdı yani. Özellikle Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırımken bu iş asla olmazdı bence. 30 da verseydi yüksek ihtimalle Galatasaray Fenerbahçe onu vermezdi. Benim düşüncem bu.
2: Ya biraz saha içine dönmek istiyorum Hakan Erol tabii ki. Ya bugün nezdinde tabii ki 90 dakikayı sordum ama bugün böyle tek tek

0: hangisi oyuncu performansları üzerinden gidebilir miyiz? Ben hani sana işte isim söyleyeceğim, 2-3 cümle alacağım gibi senden. Böyle yapalım mı? Uyar mı?
1: Tabii olur. Yani şu anda değinmek istiyorum bu arada.
0: Lütfen.
1: Geride gelmişken. Yani transfer için o ismi çıkan Torreira ve Lemina'nın bugün mesela sanki buna inat bir performansları vardı. Yani ben sahada ikisini de beğendim. Özellikle Torreira'nın Galatasaray'ın kapladığı toplardan sonra hemen şok presi Galatasaray'ın çok işine yaradı bugün.
0: O zaman Torreira hakkında bu yorumu aldık. Lemina için de yorum alırız.
1: Lemina için de aynı şekilde bugün gayet yeterli performansı vardı. Özellikle müdahaleler takıllarıyla beraber takıma katkıda bulundu. Ben bugün Lemina ile Torreira ikisini beğendim. Ben bugün Galatasaray sahasını beğendim. Bu ikiliyi beğendim. Saray'ı da katarsak işin içine. Saray'ı ben tam çözemiyorum yani. İlk geldiği zamanki gibi istikrarı yok. Oyun içinde bazen çok kopma yaşıyor. Kopmalar yaşıyor. Ama bir yandan da tek bir hareketiyle, tek bir pasıyla oyunu çözebiliyor yani.
2: Lemina sende şu hissiyatı yaratıyor mu? Böldüm ama çok pardon. Ya Lemina bende sürekli şu hissiyatı yaratıyor. 5 dakika içerisinde 2 sert müdahaleyle atılabilir gibi hissediyorum. Yani ilk yarı en az 2 tane bence sarı kartı verilmedi.
1: Evet yani Lemina'nın oyun tarzı hep bu şekilde. Ve ki şeyde değil yani. Haftaya sakatlanmayacağının da hiçbir garantisi olmayan bir oyuncu Lemina. Yani özellikle hafta içi maçları da başladığı zaman Galatasaray Fabrik 2 maça döndüğü zaman Galatasaray'a çok büyük sorun yaşayacaklar. O yüzden ben şu an transferi konuşulan Torreira ve Lemina'dan mesela Lemina'nın gitmesine daha çok yakınım. Yani
2: Niyaga için ne düşünüyorsun? Biraz daha biraz şans verilir mi?
0: Şöyle yapalım mı Berkay? Niyaga sorusunu bir tut. Bütün 11 oyuncuların bir yorumunu alalım. Niyaga ile devam edelim ki çünkü olay örgüsünü bozmayalım diye. Kusuruma bakma tekrardan.
2: Yok.
0: Tamam. 3 oyuncuyu saydık. Lemina'yı, Torreira'yı ve Saray'ı konuştuk.
1: Saydık.
0: Tamam. Şimdi kaleci Uğurcan'dan devam edelim.
1: Evet, çok bir iş düşmedi. Gelenlere kurtardı. Yani yapması görevini yaptı bugün diyebiliriz Uğurcan için.
0: Şallah ile devam edelim.
1: Şallah'ı beğendim. Yani Şallah'ı çok dengesiz bir oyuncu. Yani bazen neden yapacağı hiç belli olmuyor. Özellikle topa kitleyken müdahaleleriyle vesaire. Ama ben bugün de başarılı buldum. O ceza sahası sızmasını yapması bir bek olarak çok değerli. Yani bek gözüküyor aslında ama Galatasaray'da biraz daha kanat bek gibi oluyor kendisi. Ama ben bugün Şallah'ı beğendim. Şallah'ı.
0: Peki. Savunma ikilisine gelelim. İkili olarak değil de tek tek soracağım. Abdülkerim ve sonrasına da Vinson diye sorayım.
1: Yani Abdülkerim yani çok aslında bugün ikiliye çok bir iş düşmedi. Birkaç kaçık bir duası var Abdülkerim'in. Ama ilk yarıda da az kalsın sanırım Eren'di. Hücum oyuncusu. Araya girdiği pozisyonda biraz geç kaldı. Orada ayağına biraz kaldıysa sanki oyuncuyu indirecek gibiydi. Orada bir yürekler ağzına geldi. Ama Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikisi de bugün görevlerini bence yaptı.
2: Şey var, iki pozisyon vardı mesela Abdülkerim. Bir tanesi orta sahada düşürdü. Bir de o çizgi üzerindeki free kick pozisyonu evet. Abdülkerim yaptı. Mesela ikisi de sarı kart bence onların.
1: Evet ya bugün verilen çok sarı kartlar. Evet. Galiba maçın sarı kart böyle çok geç çıktı. İlk sarı kart. Maçın evet. Sonlarına doğru
2: bir sarı
1: çıktı.
2: Kart oldu sanırım
0: tek
2: ama.
0: Sarı kart o da oyuna sonradan giren Anutzade.
1: Evet.
2: Ya bu bazı maçlarda yani tabii hakemin şeyi takdiri ama bazı maçlarda Galatasaray'da sakar oyuncu sayısı arttıkça benim biraz çekincem artıyor. Yani Lemina,
1: doğru söylüyorsun. Hakem profili değişikçe Galatasaray için sorun yaratabilir. Bence evet. De o konuda haklısın.
2: Singo'nun da bir iki pozisyonu vardı. Az oynamasına rağmen hani biraz sakardı takım o konu evet. Yani müdahalelerde.
1: Peki, ama maçta biraz şeydi bence. Bir halı saha maçına döndü bir 50 dakika.
0: Tabii. Biz de o kadar gırgır yaptık ki yayında yani maç sonu yayınında nasıl futbolu tekrardan düzgün bu şekilde konuşabileceğimizde çekincelerimiz vardı. Hakan Erol çok teşekkür ediyoruz bir kere daha sana. Berkay Çakır'la beraberiz. Sol bek Jakobs'la devam edelim abi.
1: Jakobs yani çok bence dünyadaki nadir iyi savunma beklerinden kendisi. Hücumda ne kadar çok kısıtlıysa da savunma yönü çok güçlü bir oyuncu. Ben bugün Jakobs'u da beğendim.
0: Peki ön alana geçelim istiyorum. Yani aslında hem kaleciyi konuştuk hem dörtlü savunmayı hem iki orta sahayı ve önünde Gabriel Saray'ı konuştuk. Bugünkü kanatları da sormak istiyorum. Yani Yunus ve Barış'ı sorayım.
1: Yani Yunus'la başlayayım. Ben Yunus'u bugün gayet başarılı buldum. Attığı gol haricinde de yani hem öne alan presine yaptığı katkı hem topla beraber kat etmesi Başiktaş için çok büyük bir tetik. Bugün de Erzurum için çok büyük bir tetik yarattı bence kendisi. Ve Osimhen'le anlaşmalarını da ben beğeniyorum. Yunus'a bugün olumlu buluştum ama tam tersi Barış için de yani son iki haftadır ben Barış'ı gerçekten çok tanıyamıyorum. Yani formsuz çok belli. Yani bugün maçın sonunda mesela yakaladığı pozisyon Sané'nin çok güzelsi 2-3 alımı sonrasında. Yani normalde onun köşeye bırakması gereken.
0: Kesin bırakır. Kesin bırakır. Normalde.
1: Ama çok alakasız bir şut attı kaleye. Kötü bir şuttu. Yani bir formsuzluk var. Ki Galatasaray'ın ben şuraya edeyim diyor. Barış'ı da biraz rekabete sokması gerekiyor. Sokması için de oraya bir acil bir oyuncu alınması gerekiyor.
0: Yani bugün Noah Lang olsaydı diye sorayım o zaman. Gerçi Osimhen'i sorayım da ondan sonra transfer konusuna gelir.
1: Osimhen için çok bir şey demeye gerek yok. Yani. Bence maçın en iyi oyuncusuydu. Galatasaray son iki maçı, ikilik maçın en iyi oyuncusu da çıkar net bir şekilde.
0: Şu soruyu soracağım, sonra Berkay'a devredeceğim soru kısmını. Çünkü ara ara tabii ki bir Berkay bir ben. Bu arada ben de Can Genç, belki tanımayanlar vardır. Böyle bir esprili bir yorum yapayım dedim.
1: Siz yenisiniz galiba Can
0: Bey. Evet, yeni başladım Radyo Gol'e. Gerçekten yayınlarda da çok heyecanlanıyorum. Aynı zamanda şaka bir yana birazcık daha sohbetimize geri dönecek olursak. En son şeyi soruyordum. Noah Lang eğer bugün olsaydı mesela atıyorum. Barış'ı gerçekten böyle zorlayabilecek oyuncu rolünde görüyor musun Noah Lang'ı? Şu an nezdinde. Tabii. Çünkü çok üstün isimler yazılıyor, o yüzden soruyorum bunu.
1: Tabii ki ya. Ben Noah Lang zaten Galatasaray'a geldi yarım dönemde. Bence gayet iyi de bir katkı verdi. Sonradan girdiği maçlarda da katkı verdi. İlk 11 olarak başladığı maçlarda da. Osimhen sakatlığında Barış Alper santrafor oynarken sol kanatta Noah Lang koyuyordu zaten Galatasaray'da. Ki bugün de kadroda olsaydı yüksek ihtimalle Barış dakika 59-60 gibi oyundan ayrılırdı. O kadar süre oyunda kalmazdı diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bir kanat ihtiyacı var. Yani şu an tabii ki taraftarın ben tepkisini anlıyorum. Noah Lang kalırsa gerçekten senaryoda büyük bir tepki olacaktır yönetime. Bu oyuncu bazı kesinlikle olmayacaktır. Çünkü taraftarın ben Noah Lang'ı sevdiğini düşünüyorum ama madem Noah Lang kalınacak ya abi biz bu kadar bekledik. Zaten oyuncu gelmek istiyor.
2: Evet, evet.
1: Gibisinden. Bir olacaktır. Bu çok normaldir yani.
2: Yani en azından bir şey isteriz. Hani bir şeyleri bilerek yaptığını düşündüğümüz bir yönetim evet. isteriz. Hani Noah Lang'sa taraftar arkasındaydı zaten konunun.
1: Evet, zaten Noah Lang madem alınacaktı biz Noah Lang'ı Napoli'den Haziran ayında alıp evet. şu an Galatasaray'da kamp da yapıyor olurdu. Şu an gayet hazır bir şekilde oyundaydı, belki de bugün oynayacaktı. Dediğim gibi yani yansızlık var yani çok belli. Yani bugün Galatasaray orta sahalarını göndermeye çalışıyorsa yani belli ki var bir plansızlık zaten yani.
2: Şey için ne düşünüyorsun? İşte beni heyecanlandırdığı için söylüyorum. Normalde bu işte transfer söylentileriyle alakalı çok fazla bir şey konuşmanın anlamı yok ama hani gelince görürüz derim normalde. İsmail Asar konusunda ne düşünüyorsun? Ben
1: çok beğendiğim bir oyuncu. Ben çok zor görüyorum buraya gelme ihtimalini. Yani oyuncu istemezsen de kulüpten çıkartması biraz kolay olmayacak bence.
2: Evet, iyi paralar istenir bu, özellikle bu dakikada.
1: 60 istiyor galiba.
2: Ya işte o zaman şey dendi. İşte Leo'ya 40 vermedin. İşte bir sürü işte bu plansızlık ve fazla oyuncuyla ilgilenmek biraz ilerleyen dönemde sanki taraftarı da şey yapıyor. İşte ona bunu mu verseydik, bunu yapsaydık. Direkt mesela tak aldım gittin. Herkes çok daha rahat olabilirdi belki ve en azından yönetime güven de daha fazla olurdu.
1: Evet. Ya bir de ben şöyle bir insanım. Ben Twitter'da hani ekran süren bayağı yüksektir. Artık o kadar sıkıldım ki aynı oyuncuların isimlerini görmekten.
2: Ya biz 2,5 ay Can Uzun 40 milyon mu 30 milyon mu onları geçtik. Ya yani böyle pazarlık
1: oldu. Ben şunu söyleyeyim. Yani Can Uzun için 60 milyon euro istiyorlarsa eğer, yani varsa öyle bir hadi bir kulüp ve gerçekten şey varsa, hani tabiri caizse hani argoda hani enayi derler. Evet. Varsa 60 milyon euro verecek Frankfurt bugün versin.
2: Ya Ekitike'yi geçen sene 90'a sattınız zaten, hani 60 can biraz garip değil mi hani?
1: Yani Ferran Torres gitti galiba Paris Saint-Germain'e 50 milyon euro.
0: Tabii.
2: Yani
1: şeye gitti, Agliouf gitti yine o paralara.
2: Yani şeyin farkındalar galiba. İşte pasaport değeriydi, oydu, herkes her şeyin farkında biraz.
1: Yani Agliouf Fransa milli takımının gerçekten bir adayı. Evet. Yani gerçekten oraya ileride forma verebilecekleri bir oyuncu. Yani herif acayip bir adam. Yani.
0: Gerçekten acayip bir oyuncu Agliouf. Yani ben de
1: fizik olarak da çok değişik bir adam yani.
0: Ya keşke mesela Süper Lig'de izleyebilseydik adamı. Yok, ya.
1: Keşke yani o paralara çıkılırsa yani Agliouf'a da çıkılırmış. Hani çok rahat 55-60-160 falan verseydik. Hani Fransa'dan Fransız oyuncuyu çıkartmak kolay değil Paris'te istiyorsa eğer, ama hani bir şeyi kafama bir koka koyduğumda ben Can'ı beğeniyorum. Ama ne bileyim Agliouf en iyisi Can'da 30'dur, 35'tir hani. Peki, maksimum.
0: Stoper... Adaşım bu kadar eleştirmeyin.
2: Bence ben hak veriyorum. Peki stoper rotasyonuna Galatasaray'ın bir yerli oyuncu düşünülüyor. İşte Adil Demirbağ gibi, hani o tarz kim var? Yusuf Akçek, Adil ve
0: Demirbağ ve şey Alanyalı sol Roman. Söyleyeceğim adamın adını. Sen bence Hakan geldi aklına da şu anda bize.
1: Evet.
0: Ümit Akta, Ümit Akta.
1: Ümit Akta. O Türk oynayabiliyor mu Türk statüsünde?
0: Oynuyor.
2: Şey reddetti bu arada Roma'ya milli takımını.
1: Abi o zaman hemen Galatasaray Ümit Akdağ'ı alsın bugün bence. Çok şey yapmasın. Yani eğer Ozan Kabak'ı alamıyorsa yerli olarak. Oraya ben bir U23 de alınacağını sanmıyorum. Şu an kontenjandan dolayı yani düşündüğümde. Yani şu an düşünüyorum yok yani.
0: Biraz toparlayalım. Biraz kafada toparlayalım. Aslında ben son sorumu soracağım. Sonra Berkay da son sorusunu sorar ama. Transfer konusundan konuşuyoruz. O yüzden de son sorumu ben kendi adıma sormak istiyorum Hakan Erol'a. Şimdi 10+4 kuralı var. Galatasaray bir tane aslında U23 olmayan yabancı oyuncu alacak. Hangi bölgeye almalı? Diğer U23 haklarında hangi bölgelerde değerlendirmeli? Yani iki tane hakkı zaten Niaga ile Leslie Ugechukwu'yu görüyoruz U23. Batrakov'u görüyoruz 3. 4. U23 hakkını Galatasaray kimden yana kullanmalı? Ve yetişkin yabancı oyuncu hakkını hangi mevkiden ve kimden yana kullanmalı gibi sorayım.
1: Can sol kanat bence yani alacağı kanat sol veya sağ yani herhangi bir kanat alındığında bunu ben normal yabancılarından gitmesini yani o kontenjanla alınmasını U23 kontenjanından bir santrafor alınabiliyorsa da Türk yerli olarak da bir stoper alınabileceğini şu an işte dediğim gibi Ozan Kabak olur, Ümit Akdağ olur, Adil Demirbağ olur. Bir hamle yapılması gerekiyor Galatasaray'da oraya benim düşüncem. Yani bu şekilde. Yani
2: yedek forvet onu.
1: Yedek forvet U23 sol kanat oyuncusu normal
2: takip. Şeyde stoperde Türk olarak. Ben...
1: Tabii orta saha alınacaksa çünkü şu an alınamıyor. Çünkü kontenjan
2: az. Biri gitmeden alınmaz gibi ya.
0: Ki zaten orta sahada kalabalık abi. 6-7 tane oyuncu var yani şu anda. Yani evet. Alınmalı mı peki? Hani onu da sorayım. Belki Berkay'a sorusunu çaldım ama.
1: Ben en azından hani ben Lemina'dan kontrat yenilendiğini çok anlayamamakla birlikte. Eğer Lemina'dan çıkılabiliyorsa kafamda benim bir isim var ama tabii birçok isim olabilir. Höybiyak tarzında bir oyuncu.
2: Bağlantıyı kuracak.
1: Çok da beğendiğim de bir oyuncudur. Yani ilk toplumdan biz istemiştik sanırım. Alamadık. O dönem Marsilya'yı tercih etti oyuncu. Ben çok da beğeniyorum. Marsilya'da çok istikrarlı bir...
2: Oyuncuya Premier Lig'den teklif vardı ve gitmek istemedi. O öyle bir durumu var sanırım. Öyle bir şey okumuştum.
1: Yani biraz fazla o kadar çok para harcıyoruz ki Berkay biraz fazla alırız
2: herhalde. maaşa bakardı.
1: Yani biraz bu işler artık böyle oldu yani dünyada. O yüzden
0: gerçekten öyle ya.
1: İkna eder birkaç milyon euro daha fazla.
0: Çok para harcanıyor ya.
1: Çok para harcandığı için gerçekten yani artık biz de ağlanacak halimize belki de gülüyoruz da. Yani ancak böyle boş edebiliyoruz çünkü.
0: Peki Hakan'a teşekkür edelim Berkay'ım.
2: Okay.
0: Tamam Hakan çok çok teşekkür ederiz kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim Can Berkay.
0: Sağlıcakla kal abi. Hoşça kal o zaman.
1: Hoşça kalın.
0: Evet Hakan Erol'la konuştuk. Şimdi aslında şöyle Berkay Çakır'la da konuşmaya devam edeceğiz. Yani aslında bir iki tane detayı konuşacağız ama ondan önce birazcık bazı oyuncular çıktılar Mikton'a ve orada onları dinletelim. Galatasaray oyuncuları çıkmaya başladı. Hatta Barış Alper Yılmaz'la başlayalım istiyorum. Bir Barış'la başlayalım.
2: Özellikle Barış'ın vücut dilini de çok merak ediyorum.
0: Hadi bir analiz edelim. Barış konuşması bittikten sonra girelim. Sonra istersen tamam. Diğer oyunculara bakarız.
2: Evet, Barış önemli. Olur mu?

0: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle tebrikler. Çok zorlu bir deplasman ve dolu tribünler önünde net bir galibiyet var. Öncelikle bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Takım arkadaşlarının performansını nasıl buldun?
1: Öncelikle Erzurum halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Dün havaalanına indiğimizden beri taraftarlar bizimleydi. Otele kadar bize eşlik ettiler. Aynı şekilde otel içerisinde çalışan emektarlar, personel bizimle çok ilgilendi. Saha içerisine gelecek olursak taraftarlar
2: uzun zaman sonra dediğiniz gibi
1: bizi çok fazla destekledi. Aynı zamanda Erzurum taraftarının içine baktığımda Galatasaray'la formalı çocuklar gördüm. Bu inşallah hep böyle devam eder. Çok mutlu oldum açıkçası. Maça gelecek olursak elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Bu düşüncedeyiz. Hep kazanmak istiyoruz. Umarım taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün gönül isterdi. Ben de skora katkı etmek çok istiyordum. Fakat önemli olan takımın kazanmasıydı. Mutluyuz.
0: Şunu da sormak istiyorum. Skora katkı vermek istediğini söyledin, ancak Barış Alper Yılmaz'ı da şöyle biliyoruz. Maçlar oynandıkça Barış Alper Yılmaz da skor katkısı vermeye devam ediyor. Sen şu an kendini, hedeflerini, bu sezon bir hedef koydun mu? Gol, asist ya da farklı, tabii ki şampiyonluk bir hedeftir senin için. Neler söylersin?
1: Tabii ki de hedef koydum. Hem şampiyonlukta hem Şampiyonlar Ligi hep ayrı ayrı hedeflerim var. İnşallah bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu tabii ki de bir anda olacak değil. Yavaş yavaş, süreç odaklı çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah elimden geldiğince, önemli olan tabii ki takım. Takım için mücadele edeceğiz. Taraftarımız, camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah bu böyle devam eder.
0: Teşekkür ediyorum Barış. Başarılar diliyorum. Barış Alper Yılmaz, görüşünü bize aktardı.
3: Evet, Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki Berkay Çakır'a döneceğim burada. Aslında Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını çok çok merak ediyordum demiştin. Vücut dilini bir analiz etmek istedim demiştin. Buna neye istinaden aslında? Hani Barış'ın bir eleştirilmesi gereken çok ciddi bir yönü mü vardır? Performansına Hakan Erol değindi. İki maçtır beğenmediğini söyledi. Bir Barış yorumu ve Barış'ın maç sonundaki açıklamalarındaki vücut dili üzerinden Berkay Çakır'a bir uzanalım.
4: Yani Galatasaray'da şu anda Barış Alper Yılmaz en istikrarlı, yani süre anlamında en istikrarlı oyuncu diyebilirim. Yani sakatlığı olmaz, her gün ben şeyi bile biliyorum, Türkiye Kupası maçlarında bile hayır hocam ben oynamak istiyorum dedi. Yani full rotasyonlu, işte 3 günde bir maçların çok yoğun olduğu bir dönemde bile, Türkiye Kupası maçlarında bile oynamak isteyen bir oyuncu ve oldukça duygusal bir oyuncu. Yani hem çalışkan hem duygusal bir yanı var ve Galatasaray'da bütün bunlara rağmen en çok eleştirilen oyuncu Barış Alper Yılmaz. Çünkü herkes aslında çok seviyor ve potansiyeli olduğunu görüyor ama işte belli başlı konularla alakalı ilk hep Barış eleştiriliyor. Şimdi Barış'ın duygusal tarafı bazen çökebiliyor. Ama 2-3 yıldır, yani bu süreçte yavaş yavaş şunu gözlemliyorum ve dikkat ediyorum. Barış da bazı şeylere alıştı ve bunun uzun bir süreç olduğunu yavaş, hani biraz daha iyi görüyorum Barış'ı o konuda. Ben Barış'ın bu iki maçta performansını çok kötü buldum. Ama bu vücut dili benim için önemli. Devam edebilir gibi, durup durmayacağını merak ediyordum. Bence Barış da iyiye gidiyor. Bir yıldız olma adayına doğru gidiyor.
3: Peki istersen, hani çok fazla aslında oyuncular röportaj alanına doğru geldiler. Biraz hem röportajlara gidelim, aralarda da konuşuruz. Hatta istersen bak, Ömer'in sorusu var. Şimdi Ömer Albayrak'a da bir selamımızı gönderelim. Bir sorun var demiş.
4: Kaçta çıkıyorsunuz mu?
3: Böyle esprili tabii ki mesajlar olabilir. Ömer Albayrak da çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Aynı zamanda da Fenerbahçe maçlarında yorumlarıyla beraber Radyo Gol'de bize verdiği katkıdan dolayı bir kez daha kendisine teşekkür edelim. Hem Avrupa Futbolu hem Dünya Kupası dilimlerinde de kendisinin yayınlarımıza verdiği katkılar da çok çok kıymetliydi diyerek altını bir kez daha çizmek isterim. Bir sorun var demiş. Her hafta Galatasaray'ın kırmızı görmesi gereken kartları dillendirip hakem hatası olarak yorumlayan, bunun da keyfini çıkaran Galatasaraylı yorumcular bugün mutlu mudur? Yani bu kartlar neden çıkmıyor Galatasaray'a diye aslında Ömer'in bir isyanı var. Ömer Fenerbahçe yorumcumuz ama sen de bizim Galatasaray yorumcumuzsun.
4: Ya ben söyledim, ben yaklaşık 2 Abdülkerim, 2 Lemina'nın yani ikişer olarak sarı kart görmesi gerektiği pozisyonu söyledim ama yani ben bununla alakalı şimdi burada polemik yaratmak istemiyorum. Niye mutlu olayım? Hani bunun bir standartı olması gerekiyor ligde. Yani bu Galatasaray, Fener, işte hani bir üstündeki renkle alakalı değil ama hani gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Hani mutlu muyumdur, mutlu değil miyimdir? Tabii herkesin kendi şeyi, bakış açısı ve tasarrufu. Hani onunla alakalı bir şey söyleyemem ama evet, gördüğümü söyledim yani. İki tane Galatasaray'da Abdülkerim Elebi'ne sanılır.
2: Çok kısa zaman ben de birazcık vardı. Aslında hani soruyu daha toparlayarak sormak isterim ki Hakan Erol'a sormadık. O yüzden Berkay sana sorayım, sonra artık oyuncu röportajlarına yavaş yavaş geçeriz. Çok kısa belki bir iki tane daha sorum olur. Oralarda aralarda girip sorarım ama Çağdaş Altay'ın bugünkü performansını nasıl buluyorsun? Yani pozitif ve negatif aslında yorumları duyabilir miyiz? Bu pozisyonları aslında konuştuk ama Çağdaş Altay normal Türkiye futbolunda yani belli şeylerin standart olduğu, yani çok belli pozisyonlara sarı kart, belli pozisyonlara düdük çalınan bu versiyon oynanan ligimizde biraz daha farklı bir hakem yönetimi sergilemedi mi de Berkay Çakır sana göre? Bu pozitif midir, bu negatif midir? Ligin standartı nedir? Biraz Çağdaş Altay'ın nezdinde biraz hakem yorum alabilir
4: miyim? Yani biz ligin zaten hep eleştirdiğimiz şey şu. Ligin standartın olmaması. Çünkü bugün vermediğiniz pozisyonlarla alakalı çok haklı olarak işte Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarı, yarın tam tersi bir şekilde her hafta bunlar, biz bir sene boyunca sürekli bunları yaşıyoruz. Galatasaraylı Fenerliydi, işte Beşiktaşlı bir şeylerdi, işte o pozisyon, bu pozisyon, ama kimse bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyor yani, standart olmadığı için. Bugünkü performans şöyle, maç eğer 4-0 olmasaydı maç biraz daha gerilecekti. Maçın zaten yaklaşık bir 30-35 dakikası çok sakin geçti.
3: Doğru.
4: Bu kadar sert faullere es geçerseniz biraz ben bunu başarısız görüyorum. Yani aşağı yukarı neyin sarı kart olduğu belli yani. Bir pozisyon vardı, hem işte Abdülkerim'in orta sahada düşürdüğü bir pozisyon, hem üstten çekiyor, hem alttan vuruyor, hem de oyuncunun arkasında ve oyuncu hızlı hücuma çıkıyor. Yani sadece çekmesi sarı kart, hızlı hücuma çıkarak faul yapması sarı kart, aşağıdan ayağına yaptığı müdahale sarı kart, 3 farklı konuda sarı kart görmesi gereken oyun devam ediyor. Yani faul veriliyor ama kart verilmiyor. Ya bu, yani bir hakem olarak sağın ve gözünüzün önünde bunu yaparsanız ben bu başarılı diyemem bu performansa.
3: Çağdaş Altay'a bugün yine eksi veriyoruz.
4: Yani birçok maç 4-0 bitti. Hani diyecekler ki verse ne olur, vermese ne olur.
2: O başka bir hikaye. Salt hakem yorumunu dinlesin. Evet,
4: farklı bir senaryoda yine eleştirdiğimiz konu olacaktı. Çünkü bize bunu anlatılmıyor. Geçen sene de çok konuştuk bunu. Hani neyin ne olduğu anlatılsa, yani futbolun da doğruları var ama hani standart dize etme konusunda da sorunlar var.
2: %100 katılırım. Yani aslındaki problemin, ben de Berkay tıpkı senin gibi standart konusu. Yani belli pozisyonlarda hakemlerin tabii ki tipi, tarzı farklı olabilir. Bazen yönetici biçimi, tarzı farklı olabilir ama mesela bu Çağdaş Altay'ın yönettiği müsabaka biraz daha Belçika Ligi'ne, Avusturya Ligi'ne, belki Premier Ligi'ne daha kurtarır kararları
4: yani
2: vardı.
4: Bence değil yani açıkçası. Hani özellikle çekme ve oyun durdurma faullerinde kesin sarı kart gösteriliyor. Hatta şunu söyleyeyim.
2: Aslında orada bile gösteriliyor. Doğru söylüyorsun.
4: Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi de işte maçın daha başında yapılan hareketle 60. dakika, hani maçın başında oyunu tutmak için hakemler faul vermiyor. İşte 60-70'te kart vermiyor. 60-70'te aynı faule kart veriyor. Hayır. Bir faulün tipi, işte yeri, işte şekli sarı kartsa, bu birinci dakikada da sarı kart olmalı, 90. dakikada sarı kart olmalı. Yani
2: biz ilk dakikada vermiyorsun diye hani o hareket
4: bir istatistik çıkarım,
2: çıkabilir yani diyorsun.
4: Atıyorum Premier, yani şey yapıyorum böyle farazi olarak söylüyorum. Premier Lig'de ilk yarıda işte toplam gösterilen kartların ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki oranı çıkarsınlar. Büyük ihtimalle Türkiye Ligi'nde ikinci yarı kart sayısı böyle 3 katına çıkarken orada %50 %60'lar fark eder. He. Çünkü bir pozisyon sarı kartsa veriliyor birinci dakikada bir. Ama bizde hadi bakalım işte maçı
2: hani
4: idare
2: edelim. Hani bu da ilk faulü biraz daha geçelim falan. Kültür öyle ilerlemiş.
4: Evet, yani idare etme kültürü biraz daha.
2: Peki Roland Şallay ile devam edelim mi?
4: Evet.
2: Hadi bir Roland Şallay'a uzanıyoruz. Roland Şallay sonrasında şöyle bakıyorum önümdeki tabloya. Davinson Sanchez'e gideceğiz. Abdülkerim. Yok, Abdülkerim değil. Uğurcan Çakır'a gideceğiz. Sonrasında Eren Tozlu'ya, Miguel Cardozo'ya gideceğiz. Serkan Özbalta ve Okan Buruk şeklinde aslında bir akışımız devam edecek. Bir oyuncu röportajları ve aynı zamanda teknik direktör açıklamalarıyla devam edelim.
0: Öncelikle tebrikler hem performansın için hem de tabii ki galibiyet için. Farklı bir galibiyet. İyi bir atmosferde, zorlu bir deplasmanda oynadınız ve coşkulu bir takım vardı. Bu heyecanı, bu coşkuyu nasıl anlatırsın saha içindeki?
5: Yeah, first of all, we are happy that we could take our first win in the league. It was very important for us. In the first half, we let them some counter-attacks, which was not so nice. So we still have to improve. The most important that we won the game, and we have to looking forward now.
6: Birincisi tabii namağlubuz ve ilk galibiyetimizi aldık. Ligde ilk galibiyeti almak çok önemliydi. İlk yarıda birazcık kontralara izin verdik. Aslında bu çok hoşumuza gitmedi. Fakat geliştirmemiz gereken şeyler bunlar. Mutluyuz kazandığımız için, devam edeceğiz kendimizi geliştirmeye.
0: Tabii ki Galatasaray'da geçirdiğin günler arttı. Takımla özdeşleşen isimlerden biri olmaya da başladın. Hedeflerinle ve geleceğinle ilgili neler söylersin?
5: No, it's of course I'm happy, but the team is the most important, the club is the most important. So as I said before, we have a huge target also for that season in the league, in the Champions League, and we want to make a great things, but as I said, we have to still improve.
6: Mutluyum tabii ki de, amaçlarımıza odaklamamız gerekiyor. Takım olarak, kulüp olarak ne yapıyoruz? En önemlisi o. Her zaman en ön plana onu koymamız gerekiyor. Daha önceden de söylediğim gibi bu hedefler, bu sezonki hedeflerimiz çok büyük. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Tabii ki de geliştirmemiz gereken yerler de var.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, öncelikle tebrikler. Hem ilk yarıda gelen skor, ikinci yarıda da yine iyi bir Galatasaray oyunu vardı diyebiliriz. Öncelikle 90 dakikayı ve takım arkadaşının performansını nasıl buldun bugün?
7: Contento porque bueno, después de una semana difícil la anterior, comenzamos a hacer lo que normalmente hacemos, ¿no? Que es ganar con autoridad y irnos tranquilos a casa. Sabemos que todos los años la competencia aumenta, pero nada, la mentalidad fue de venir, hacer un partido serio y encaminar de vuelta lo que venimos a hacer, que es ser protagonista desde el principio, dominar juego y lastimar mucho como fue hoy.
6: Mutluyuz tabii ki. Zor bir haftadan sonra işimizi yaptık. Otoritemizi koyduk, karakterimizi gösterdik. Evde daha rahat olmamız gerekirdi belki, ama önümüzdeki hafta belki de o şekilde olacaktır. Yıllar süren bir deneyimimiz var tabii ki de, bir alışkanlığımız var. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyordu. İlk dakikadan itibaren domine etmeyi bildik ve güzel bir galibiyet kazandık. Mutluyuz.
0: Dünya Kupası'nda çok iyi bir oyun sergiledin. Sonrasında Davinson kalacak mı, gidecek mi? Özellikle dış basında da haberler çıkmıştı, sezona devam edecek mi, etmeyecek mi diye, ve sen geldin, gelir gelmez de iki maça direkt olarak başladın ve iyi de form grafiğinin olduğunu gördük. Bu süreçle ilgili neler söylersin genel olarak?
7: Yo creo que hay que entender que esto es de ser profesional, de tomar el descanso que se necesita y bueno, cuando tu equipo está compitiendo y tú puedes ayudarle, venir a hacer el trabajo. Nada más, el Mundial fue una buena Copa del Mundo para Colombia. Desafortunadamente nos quedamos fuera cuando por ahí no lo pensábamos, pero nada, acá estamos. La temporada empezó y hay que estar dispuesto a jugar todo por el equipo, hacer que Gala tenga la posibilidad de seguir no solamente creciendo en su historia, sino ser protagonista en lo que juguemos, en la Copa, en la Liga, en la Champions League. Los objetivos son grandísimos para esta temporada y el equipo ha mejorado mucho. El equipo, por más que hayan pocos cambios, nos estamos tomando muy en serio el trabajo y sabemos que esto es de partido a partido. No podemos dar ventaja o hacer cosas que no debemos. Sabemos muy bien que el partido en casa pudimos tranquilamente ganarlo y hoy tener 6 puntos. Bueno, hoy son 4 y partimos desde acá. De ahora en adelante es hacer que Gala sea protagonista y poder encaminar todos los torneos a nuestro favor.
6: Bu profesyonel hayat tabii belli kararlar veriliyor ama takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Takımda iyi işler yapıyorsa eğer ben de iyi iş çıkardığım zaman daha da ön planda çıkabiliyorum. Colombia'yla da iyi bir mücadele verdik aslında. Elendiğimiz yerde de elenmeyi beklemiyorduk. Ama takım iyi bir şekilde mücadele etti. Galatasaray için de geldiğimden beri her zaman
8: Galatasaray devam ediyorum.
6: İyi işler çıkartıyoruz. Burada da mücadele ediyoruz. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere bütün kulvarlarda hedefimiz var ve takım da çok iyi bir şekilde gelişiyor. Artık çok da büyük değişikliklere ihtiyaç duymuyoruz takım olarak. Çok çalışmamız gerekiyor tabii ki de. Avantajımızı kaybetmemek için rahatlamamız ve işimizi iyi yapmamız gerekiyor. Evde rahat kazanabileceğimiz bir 3 puan vardı ve oradan 1 puan aldık. Bu mesela iyi bir örnek olabilir. Şimdi 4 puandayız ve iyi mücadeleye devam edip de önümüzdeki maçta da evde iyi bir galibiyet almak istiyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
9: Onun ilk galibiyeti deplasmanda geldi. 4-0'lık bir galibiyet. Neler söyleyeceksin?
10: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum.
9: Galatasaray'da hedef 5. şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmaları da devam ediyor. 5. şampiyonluk için neler söylersin?
10: İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Transfer konuları başkanımız, hocamız Abdullah abi kim ilgileniyorsa onlar ilgileniyor. Onların bileceği iş. Biz sahada futbolumuzu oynamak zorundayız, durumundayız. Futbolumuzu oynayıp inşallah 5. şampiyonluğu.
9: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde hedefi nereye koydun?
10: Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
9: Teşekkürler Uğurcan, başarılar diliyorum. Uğurcan'la birlikteydik. Bir sözü tekrar size bırakalım.

0: skor var. Sen de mücadeleyi hem yedek kulübesine takip edip hem oyuna dahil oldun. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun 90 dakikayı?
1: Yeah, welcome firstly. There is 4-0 score. You were in the bench and after that you joined the team, you joined the game. What do you think about the game?
2: Oh, it was a difficult game. We know the quality of Gala. We conceded the first goal by corner. After, unfortunately, we do some mistakes, but football is like this. Now we have to continue. We have another game on the next Friday, so head up and let's prepare well the next game.
1: Öncelikle çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. İlk golü kornerden yedik. Daha sonra da gollerimizde hatalarımız vardı. Hatalardan gol geldi. Şu anda yapmamız gereken önümüzdeki süreç için en iyi şekilde hazırlanmak. Gelecek haftada bir maçımız var. Bu hazırlığımızı iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor.
0: Yeni transfer olduğum transfer durumunu da sormak istiyorum o aşamayı ve fiziksel olarak şu anda hangi seviyedesin, neler söylersin?
1: Are you just transfer new? I want to ask about something about your physical situation. What do you think in your position right now about physical?
2: Yeah, I'm here for help as much as I can. I know my preseason was not normal, but I will do my best for come to my best shape as soon as possible.
1: Yardım için buradayım. Sezon başını çok iyi geçirmediğimi söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Eren Tozlu ve Miguel Cardozo'yu dinledik. Maçın ardından Erzurumspor'dan Eren Tozlu bizimle birlikte. Eren, öncelikle yayınımıza hoş geldin diyelim. Tabii ki bir iç saha maçı, yıllar sonra tam kapasite. Tabii ki bu atmosferi sormak istiyorum öncelikle. Bir mağlubiyet var. Hem atmosfer. İkinci olarak da Galatasaray son şampiyon ve burada da net bir galibiyet aldılar. Nelerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorsun?
3: Ya öncelikle tabii yeni kurulan bir takımız. Yani bir önceki yıldan birçok arkadaşımız var ama aramıza yeni gelen arkadaşlar da var. Birkaç tanesi hatta bir iki gün önce geldi. Tam alışma fırsatımız da olmadı. Ya tabii Galatasaray güçlü bir takım. Dediğiniz gibi son 4 yılın şampiyonu. Zor olacağını zaten biliyorduk. Ama uzun zaman sonra dediğiniz gibi de kendi taraftarımızın önünde full stada oynadık. Yaklaşık 3-4 yıl önce oynamıştık sanırım. Taraftarımıza iyi bir futbol, iyi bir skor armağan etmek istiyorduk. Ne yazık ki olmadı ama dediğim gibi yeni kurulan bir takımız. Daha henüz lig yeni başladı. Zor olacağını da biliyoruz ama önümüzde uzun bir yol var. İnşallah ilerleyen haftalarda bir an önce toparlanıp istediğimiz skorları almak istiyoruz.
0: Eren, teşekkür ediyorum. Miguel'i de bekletmeyelim. Teşekkürler. Maçın ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki maç önü planlarınızı aktardınız. Ancak maçın bireysel hatalarla da belirleyici olduğunu özellikle ilk yarıda da gördük. Oyuncularınızın üzerinde sizce bir baskı da mı oluştu? Taraftarla ilgili tabii ki aylar, yıllar sonra bir heyecan da olabilir. Tabii ki mücadele ilk yarı, ikinci yarı taktik olarak nasıl değerlendirirsiniz? İkinci sorum da bu şekilde olacak.
4: Taraftar baskısı, tabii ilk maç çok da sağlam bir taraftar vardı. Taraftara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çocuklardı. Sizin de gördüğünüz gibi bunca yılın ardından bir özlem vardı ki bunu tam manasıyla bize de oyunculara da aksettirdiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da tabii kusura bakmasınlar diyorum. Neticeden dolayı, oyundan dolayı demiyorum. Gerçekten iyi oynamaya çalıştık. Doğruları yapmaya çalıştık. Hem arkadan çıkışlarımızda doğruları yapmaya çalıştık. Hem ikinci bölgede ön tarafta çok aşırı derecede baskı yapmak istemedik zaten. Galatasaray takımının ayakları oradan çok rahat çıkabilecekler diye. Bunu da zaman zaman yapmaya çalıştık. Doğru pozisyon almaya çalıştık. Baskı bir nebze vardı ama tabii ki oyuncular bu lige alışmalılar. Çoğu takımın %60'ı hemen %70'i ilk defa Süper Lig'de boy gösteriyor. Hem yerlisi hem de yabancıları. Tabii bunun bir alışma aşaması olacak. Keşke bu aşamaları geçerken skor olarak hem puan alabilsek hem de bugün yani 2 haftada yenildiğimiz ve 7 tane gol yediğimiz yerde yeniliyorsak da hani fark yemeyerek yenilseydik bu bizim için çok daha moralli olacaktı. Ama tabii maçın içinde ilk yarı 3 tane evet belki bireysel hata ama Bu bizden kaynaklı. Yani bu çok polyanacılık oynamak istemiyorum. Popülariste yaklaşmak istemiyorum ama teknik adam ve ekibinden sorumludur. Yani orada bireysel hata yapıyorlarsa evet çok basit. Şu anda demem yani ben ona ne yapayım işte. Sadece ayağın içiyle versin. Mesele o değil. Bence çocuklar evet o baskı altında kalmış olabilirler. Onu aşacaklar. Ama o yaptıkları hatayı da beraber atlatmak durumundayız. Biz kenarda teknik adamlar olarak onlara o desteği vermek durumundayız. Sizin aracılığınızla da hem taraftardan hem Erzurumşehir'den halkından 7'den 70 herkesten bu oyuncu grubuna gerçekten bir zaman tanımaları gerektiğini yani biz şu anda doğal yoldan hem Ahmet'i hem Galatasaray'ı çok çabuk bir şekilde yenecektik de ah nasıl yenemedik gibi bir pozisyon yok. Beklentiyi yükseltirsek bu sefer onların hayal kırıklıkları da çok farklı olacak. Bunu böyle algılayıp da düşünür tefekkür edip devam ederlerse yollarına inan sakin kalacaklar bizler gibi. Ama tabii ki şimdi Mehmet Sekmen Beyefendi bizim onursal başkanımız şehir için çok şeyler yapıyor. Sizler de duyuyorsunuzdur. Erzurum çok çehresi değişti. Biraz daha fedakarlık istiyoruz ondan. Bir büyüğümüz olarak buradan söylüyorum. Teknik adamına şehrin ve takımın sorumluluğu üzerimde olarak rica ediyorum. Ahmet Dal başkanımızla beraber ki zaten onlar da çok çok aktif bir şekilde gecelerini gündüzlerini katıyorlar. Ama doğru oyuncuları buraya katmalıyız. Yayın başında söylediğim gibi biraz uzattım. Ne olur kusuruma bakmayın ama buradan sizlere de söylemeliyim. Bir şehir 6 senenin üzerine Süper Lig'e çıkmış. Geçen hafta da iyi top oynadık. Bugün de aslında fena oynamadık. Siz de izlediniz yani. Dediğim gibi bireysellikle onlar halledildi. Çocukların o paniği, baskısı üzerlerinden o stresi kalktıktan sonra takım neticede alacak evvelallah. O sakinlik olsun. Ama bizlerin ligin kalitesindeki oyunculara çok çok ivedilikle ihtiyacımız var. Buradan onlara sesleniyorum. Onlar bizleri hiçbir zaman kırmadılar. Taraftarı kırmadılar. O yoğun bir şekilde bunu halledersek inşallah süreci beraber çok daha sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bir röportaj oldu. Başarılar ilerleyen haftalarda. Sağ olun. Serkan Özbalta görüşlerimizi aktardı. Ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Zorlu deplasmanda çok net bir galibiyet vardı. İlk yarıda aslında maçı noktaladığınız gibi gözüktü. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur öncelikle ilk yarı, ikinci yarı?
5: Tabii ki gerçekten güzel bir futbol ortamı vardı. Güzel bir zemin. Taraftar takımımızı desteklemek için Erzurumspor taraftarı buradaydı. Bizim taraftarımız tabii ki her zaman her yerde olduğu gibi yine burada bizle beraberdi. Bu desteği bize verdiler. Onların bizlere bu verdikleri destek havaalanından başlayabiliyorsun otelin önünde yine maçta. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için çok önemli, değerli. Erzurumspor taraftarı da takımını doğru bir şekilde destekledi. İlk yarı erken gol, duran top golü tabii ki bizi rahatlattı. Devamında ön alan baskısıyla kazandığımız toplarla attığımız goller. Daha çok topu bizde tuttuk. Yani maçtan önce de söyledim. Burada oynamak kolay bir şey değil. Özellikle yüksek irtifada oynamak gerçekten takımlar için bazen çok zor olabiliyor. Biz ilk yarıyı çok iyi geçirdiğimiz için bence yani belli yerlerde topa sahip olduğumuzda ikinci yarı bunu daha çok yaptık. Oyunu koruduk, skoru koruduk, farkı arttırmaya çalıştık. Gol yememek güzel, 4 gol atmak güzel. Ben oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Dediğiniz gibi önemli bir deplasman. Güzel bir zamanda tabii ki Erzurum'a geldik. Bu bizim için bu anlamda bir avantajdı. Güzel bir zamanda oynadık. Bu şansımızı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum.
0: Hocam tabii ki maçın ikinci yarısında hamleler yaptınız. Oyuncularınızı hazır tutmak istediniz. Leslie Ugochukwu yeni transferiniz Niyago oyuna girdi. Tabii ki geleceğe dair de kadronuzu, bench'inizi güçlendirmeniz de gerekecek. Evet. Burada ana kontenjan şu anda Yeler Taylı

0: Genç kontenjandan bir isim ayrıldı. Ana kontenjanı nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Son kararınız, karar verildi mi bir o konuda 10 kişilik kontenjan için? Evet,
1: burada tabii bir tane ana kontenjan, bir tane genç kontenjanı üzerinde çalışmamız sürüyor. Burada tabii ki ikisine de olabilecek opsiyonlarımız var. Yani hem santraforda genç, hem yaşı büyük, hem kanatta da aynı şekilde. Yani burada bu hafta son kararımızı vereceğiz. Görüştüğümüz oyunculardan beklediğimiz cevaplar var. Buna göre adapte olacağız. Yani ikisi de olabilir. Yani şu anda kesinlikle bu olacak, bu olacak demiyorum. İkisi de olabilir. Buna bu hafta daha net bir şekilde karar vereceğiz. Bugün bu anlamda kazanmak yani bizim için önemliydi tabii ki. Yani geçen hafta da kendi sahamızda oynadığımız maç, yani bu maçları oynarken transfer dönemi devam ediyor ve bu da kulüp içerisindeki olumsuzluğa çok fazla yol açıyordu. Hani Batrakov transferi ve önümüzdeki oyuncu hafta gelebilecek oyuncularla birlikte bence bu sonuçlar da pozitife bizi götürecek. Bu transferleri yaptıktan sonra da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne hazır olabilecek bir kadro süreceğiz. Transfer dönemi bitene kadar bu transferleri tabii ki yani artabilir de değişebilir de, bu hep çok dinamik bir şey transfer, biliyorsunuz. Burada değişebilir, farklı şeyi de kullanabiliriz, farklı yere de transfer yapabiliriz. Dediğim gibi yani bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız, ama bu yarışırken de böyle galibiyetler almak, geçen hafta da bu galibiyeti alıp daha buraya daha moralli gelebilirdik. Ama dediğim gibi önemli olan yani şimdi bu hafta bu kadro genişliğimizi arttırmak. Batrakov geldi, önümüzdeki hafta tabii ki kadronun içerisinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Takımı da, seyirciyi, başkanımızı, yönetim kurulumuzu, beni, hepimizi pozitif etkiliyor. Bu pozitif havayı daha yukarıya çekmemiz gerekiyor.
0: Hocam çok sağ olun, başarılar diliyorum size. Okan Buruk görüşlerini bize aktardı.
2: Evet, maç sonu bölümümüzün de artık son bölümüne geldik. Bir yaklaşık 2-3 dakika kapanış konuşmasını yapalım istiyoruz. Berkay Çakır'la beraber uzun uzun değerlendirdik birçok şeyi. Berkay Çakır da sağ olsun bugün yorumlarıyla. Hakeza Hakan Erol'a da teşekkür ederim. Hakan Erol da çok kıymetli katkı verdi. Tabii ki bizler maç sonu yayınlarında özellikle hem sahanın aktörlerine hem de teknik adamlara her zaman uzanmayı tercih ediyoruz. Onların yorumları esasında kendi yorumlarımızı da aslında şekillendirmiş oluyoruz. Onların yorumları bizler adına çok çok kritik ki o yüzden de bu konuda gerçekten böyle bir tasarrufumuz oluyor. Vallahi Berkay, son cümlelerini de almak isterim. Her şey için öncelikle teşekkür ederim. Kıymetli bir katkın oldu bugün ve gerçekten çok keyifli de bir yayın oldu.
3: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldığım bir hem yani konu olarak çok keyif alıyorum, hem de dinleyen mesajları da çok keyifli oluyor. Evet. Gerçekten harika bir kitlen var. yani gerçekten akşam yayın yapacağımız zaman çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok güzeldi. Yani her dakikası çok keyifliydi. Vakti yani nasıl
2: maç önü, maç sırası, maç sonu tabii biraz daha ayrı. Onu biz tabii ki farklı bir şekilde de onun farklı bir dili var, ama maç sırası da çok eğlenceliydi.
3: Yani hani her dakikası çok keyifliydi. Vakti nasıl geçtiğini anlamadım. Hani buradan dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Evet, günlük hayatın işte gelgitleri var, sıkıntıları var. Herkes işte belli başlı bir şeylerle koşturuyor. Hani biz biraz daha buna bir hani futbol anlamında bir eğlence katmak isteyen bir ikiliyiz. Yani seninle yaptığımız yayınlarda birazcık böyle işte gır gır şamata gülelim, işte iyi taraflarına bakalım, taktik de yorum yapalım, objektif olalım şeklinde bir tercihimiz var. Birilerini gücendirdiysek ya da atıyorum işte futbol konuşmadınız, şunu konuştunuz falan dendiyse de hani biraz şeklen bunu yapıyoruz. Çünkü bence herkesin buna ihtiyacı var.
2: %100 ortam çok gergin. Biraz en azından hazır böyle hani 3-0 4-0 olmuş bir maçtan sonra, hani maç sırasında da zaten bu artık bir rahatlayalım istiyorum. Yani anlıyorum herkesi de. Tabii ki herkes takımına çok aşık, çok seviyor, ama hani en azından skor böyleyken biz de biraz daha güzel gülelim edelim istiyorum.
3: Yani işte şöyle mesajlar alıyoruz. İşte şeyi maçı açtım, sesini kapadım, sizinle sohbete dahil oldum. Zaten hani biz sadece ikimiz de sohbet etmiyoruz. Bir sürü mesaj geliyor. O yüzden hani bütün herkese çok teşekkür ederim. Sadece hani Radyo Gol ailesine değil, dinleyenlerin de çok büyük katkısı oluyor.
2: %100.
3: Çok keyifli bir akşamdı.
4: Vallahi Berkay, son cümleleri de ben kurayım o zaman. Gerçekten bir kez daha çok teşekkürler, çok sağ ol, var ol. Çok keyifli bir yayındı. Gerçekten çok teşekkür ederiz bütün dinleyicilerimize. Yani her zaman mesaj atıyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela bir yayında bir şey yetişemiyoruz, hemen bir tane bir noktaya bakıyorsunuz, orada araştırmayı yapıyorsunuz. Çünkü biz konuşuyoruz, aynı zamanda maçı takip ediyoruz. Orada mesela çok önemli bilgiler de geliyor. Dinleyici bize öğretiyor.
3: Mesela mikrofonu açmayı unuttuğun anda dinleyen mesajına Berkay'ın sesi uzaktan geliyor. Biz belki bir saat konuşacaktık siz öyle
4: olmasanız. Böyle bir talihsizlik sağ olsun ki dinleyenlerimiz toparlamış oluyor. Peki o zaman bir maç sonu yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray dersene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çıktı, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperan oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. E şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi'yi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam. Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır kızarsınız, emeklilik lokali mi burası diye. Yani önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyoruz çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu, geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor, uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani, öyle bir oyuncu değil, öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli bir futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi, bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres

0: diyecek mi? Ya da
1: Demiroviç'e yedek kalmayacak mı aldın?
2: Ha, mesela.
1: Ne kadar vereceksin?
2: Yani doğru bakış açısı bu.
1: Demiroviç'e aldın, 25'e mal ettin. E, yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
2: Aynen.
1: Bir
2: öyle.
1: De aralık.
2: Bir de yerli ya.
1: Ta, hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri, kendisinin alabileceği yerlileri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak, bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın. Ne bileyim, Aral'ı alsaydın. Bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya
2: olmaz.
1: Kalmazdın.
2: Net.
1: Yani Lemina'yla sözleşme uzatmasaydın. Ya bugün iyi oynadı, Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45 dakikada beğenmiştim
0: ya.
1: Bu arada.
0: Bir ara gol bile atıyor.
1: Davinson Sanchez'i geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45 dakikada. Abi maç eksiği, yeni Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersiyle itebileceğim bir oyuncu değil
0: canım.
1: Yani. Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu.
0: Buraları
1: iyi planlamak lazımdı, evet. Geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün, değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz, yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünü kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
0: Ya zaten baştan önce söylediler ya abi, geçen seneki
1: 2-0'lık Trabzon.
0: Sene, pardon, bir
1: önceki sene. 24-25. Trabzon deplasmanı.
0: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmanındaki kadro, sadece Muslera yok, Uğurcan var.
1: Evet.
0: Geçen hafta dedim ya, 2025 model abi Galatasaray aslında, bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
1: İşte o dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de bir rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı, ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
3: Tabii tabii.
1: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. O ne bileyim, Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçı da oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
3: Bir de şey,
1: maç ritmini arttıran maçlar.
3: Takımla
1: yani
3: birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
1: Bugün bir mesela tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
3: Yani çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
0: Tabii.
3: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun, 44-45 evet tane maç oynuyor.
1: Davinson da öyle.
3: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
1: Salah'ı da öyle.
3: Evet, Salah'ı yani Singo
1: Torreira öyle,
3: bir
1: Lemina
3: tam
1: öyle
3: sene içinde 3 kez sakatlandı, bütün olay Şalay ile bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
1: Hep aynı 11 ile oynuyorsun.
3: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam, bu takımda bir özveri var ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
1: Abi bu adam mesela işte. Allah'ın bir yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın yani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan, yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
0: Tabii.
1: Yani Icardi'nin de Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda, Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca, şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene Osimhen, bir önceki sene yani bir an Osimhen, ya şöyle düşün. Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar. Ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen'i almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Tabii. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batrakoğlu'yla ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'ı yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar. Taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman

0: iyi rakamları var. Gol asist rakamları müthiş. Batrokol'da
1: benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Daha sonra gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli. 55 milyon euro. Diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. En yakın örneği Kim Min-jae. Singo'da da var.
0: Singo'da 60 koydurdular.
1: 60. Abi Singo'da da zaten şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrokov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
0: Keşke koymasalardı.
1: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
0: 75
1: demiş.
0: Koysalarmış abi.
1: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrokov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini yani.
0: Bu arada konuşuyoruz ya, keşke öyle bir performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii bu canım. Bu nerede abi, bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
1: Abi Galatasaray'da Korne, Sasha Boy değil mi? 30.
0: Evet. 35. Yani hadi evet. Maç muç falan içinde bir paket ya, 35 lira ona ya, 30 değil. 30 para.
1: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
0: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane, çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları, 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
1: ne 63 gol, 16 asist, 79 bu, gol, skor katkısı 70.
0: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı, bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene, yani geçen 2 yıl ya, 1,5 yıldı. Bu adam 1,5 yıl, 2 yıl. Geçen tabii. Sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
1: 34'te 20.
0: 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık, işte Afrika Kupası, o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışına. Galatasaray yani yine şampiyon oldu, zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'sizliğe bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında şey, Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani onları bir konuşalım. Transfer. İnsanların en çok merak ettiği konu.
1: Tabii ki.
0: Transfer. Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz şeyden, kulübeden oyunu atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi. Yani Sané bizim
2: için değil.
0: Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Yani o sene değişikliği yaptık, Demina'yı aldık, Sané'yi forvet arkasına aldık. Sané'nin performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Ya aslında Sané'nin performansından memnun değildim ama bunu kibarca anlatıyorum.
2: Hoca fatura kestim demiyor. Demiyor. Diyor ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
0: Çok son derece yerinde bir açıklama.
2: Çok yani. Güzel bir iletişim dili bu arada.
0: Aynen.
2: Bu aynı açıklama.
0: Maç öncesindeki açıklama.
2: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
1: Sanırım, zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
2: Ya geçen hafta onları kilidi kıramadık da. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber. Galatasaray Demirović istiyor. Satacak mısınız? Stuttgart Sportif direktörü Fabian Wohlgemuth ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın? Demirović'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirović bizim için önemli bir futbolcu demiş ama bu çok klasik bir Alman pazarlama yani. Stratejisi.
0: Yani ne diyecek ki, biz tamam Galatasaray 17 teklif etti 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi, şu anda bir süreç yürüyor Demirović ile ilgili. Bu arada hani herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi, nasıl devam edilir bilmiyorum ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
1: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Almanya'da... Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük foto muhabiriydi. Aynen evet, toprağı bol olsun. Sağ ol Arık abi.
0: Ben yetiştim.
1: Ya çalıştın mı sen?
0: Düşün,
1: biz yetişemedik yani. Orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirović Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirović gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirović'i.
0: Kırık forvet diyorlar işte.
1: Aynen.
0: 10 numarada da
1: fizik oynadım. Gücü de iyi olduğunu
0: söylüyorlar. Yani Osimhen'le birlikte sadece oynayabilir demek o. Hı. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
1: Şöyle bir son şey yapayım.
0: Onu bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki. Şey yapalım.
2: Şimdi Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakov önü, Demirović onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. Çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejčinović'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejčinović. 85'te girdi Demirović. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Hmm. Deniz Undav geri çekiliyor, stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirović giriyor. Yani tam Osimhen alsın, süpürsün, aradaki boşluğa Demirović girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya on numara, ya santrfor. 10 numarayı kapattı Galatasaray, kanat yerine de Demirović santrfor aldı.
0: Yani 10 numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
2: Evet, çok büyük avantaj.
1: Bir de bu akşam şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirović'in yerine alınan Pejčinović 3 gol atmış.
2: Evet.
1: 3 gol atmış. Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
0: Ya, oynatmadı dedi.
2: Oynattı. Şeyde Demirović 85'te girdi dedi. Pejčinović de Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan 1-1,5 ay kadar önce.
0: Onu bilmiyorum ben.
1: Ben de bilmiyorum. Ama ya şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle.
0: Ya bence bir işte yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirović'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka de bir noktada tuttukları oyuncular da var. Yani bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra. Çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray'ın sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirović karar verse Galatasaray dediğin gibi Ali Naci'nin 17 teklif etmiş. Onlar 20 istiyor. 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saray'a bir teklif var mı? Ya da ne bileyim.
1: İşte bu maçı bekliyordu. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Bir anlamda Erzurum
0: çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
1: Ya ben bekleyelim. Öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söyleyeyim. Yaşıyoruz.
0: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
1: Belli evet.
0: Yani hazır Hep böyle hazır diyorlar
1: A, B, C plan.

0: Hep öyle
1: olduğunu
0: diyorlar.
1: Söylüyor Galatasaray.
0: Hep öyle söylüyor. Ama sonuçta biz 3 aydır bu planlar hazır konuşması yapıyoruz. Ya burada geçen hafta İbrahim abiyle yaptığımız yayında İbrahim abi dedi ki Erzurum maçı öncesi bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
1: sen
0: deme.
1: Deme.
0: İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedi. Çünkü biz 3 aydır bu
1: kendini bağlamadı.
0: Aynen. 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür şey maçından önce geliyor, Çorum maçından önce olmadı, Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık, ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Evet, 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
2: Zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani, gelecek olanı hazır olan.
0: Ama şu arkadaşlar, olmamalı bence. Yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
2: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti, evet. Gidecek, kaldı, kalacak. Söylentileri çok dolanıyor her sene.
0: Ben artık gitme ihtimalini çok çok çok düşük görüyorum.
2: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek.
0: Yani çok düşük görüyorum artık yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
2: bulamazsın zaten. Yani
0: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu, her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum, evet, sezonu. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı. Yani konuşmuştuk ya, ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani. Oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonraki performanslarının ne zaman peak seviyeye çıkacağı. Yani neye göre hazırlıyor? Hocalar mı hazırlıyor? Yani oyuncular kendilerini mi hazırlıyor? Bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar? Yani burada bir sürü şey var. Yani ne derler ona? Çalışma metodu var. Hani hangi metotta ilerliyor?
2: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
0: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektiğini, Dünya Kupası'na giden oyuncular için biraz daha beklememiz gerekeceğini öngörüyorum.
2: Öyle görünüyor. Bu arada İbrahim abi bana da mesaj attı. Sebastian Hönes'in röportajını bir kestini attı. Demirovic'i sormuşlar gazeteciler. Hani gidiyor mu? Galatasaray'ın ilgisi söyleniyor vesaire. Demirovic'i ben takımda tutmak istiyorum. Çok iyi bir profesyonel. 2 senedir çok memnunum ama kulüpler gelir gider dengesini korumak zorunda. O yüzden ilerleyen günlerde neler olacağını bilemeyiz ama ben onun takımda kalmasını istiyorum demiş Sebastian.
0: Abi ne diyecek ki? Gitmesini şey istiyorum diyecek hali.
2: Çok güzel bir şey böyle. Yani hani yönetim bir şey söylüyor. Teknik direktör beraber hareket ediyorlar yani.
3: Ya şimdi transfer gündemde olduğu için birçok kişiyle konuşuyoruz oyuncu hakkında. Mesela Augsburg'dayken kaptanlık yapmış. İyi profesyonel, 20-25 bandında her sezon skor katkısı var, asiste ve golü var. Yani iyi bir oyuncu, size'ı çok iyi bir kere. Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da. Bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış. Yani onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
0: Zaten teklifi reddetmiyor.
3: Aynen öyle.
2: Tabii. Yani istediği rakama
0: çekmiyor. Bir rakam biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirovic B planı, A planını bilmiyoruz. Tabii. Yani bu transfer dönemi ya, dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray A, B, C falan öyle planlar olduğunu düşünmüyorum da. Yani kuş taşa çarparsa diyorum.
2: Olması istenirdi tabii de.
0: Tabii.
2: Hani şimdiye kadar biz öyle bir tablo
0: çizmedi. Bir tablo çizmedi yani. 3 aylık periyotta ama şimdi
3: abi bu kadar bekledik ya. En doğrusunu yapsınlar.
0: Aynen.
3: Benim dileğim o. Bu kadar bekledi zaten Galatasaray.
0: Ali Ağacı, buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
3: Tabii.
0: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların kadrosunda düşünmediği oyuncu. Hep Galatasaray fırsat dediği bölümler var ya hani. Sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum. Saray'ı Galatasaray iyi bir teklif gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu? Tabii. Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz Şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz de bekliyoruz ideali Galatasaray'ın planlamasında. Bir tane 23 yaş altı sol kanat alacaklar. Bir tane Demirović tarzı santrafor alacaklar. Yani Demirović olur, başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor alacaklar. Yani en son
3: hücum oyuncusu,
0: alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2.
3: Tabii.
0: Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş. Yani stoperden biri çıkmış oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
3: Ya hayır, ben sadece umut vaat etmek istiyorum.
0: Hayır, umut vaat etmek için söylemiyorum. Benimki de bilgi değil zaten.
3: Ben çok olası görmüyorum abi.
0: Ben şöyle ihtimal.
3: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
0: Evet. O kadar ben şöyle ihtimal görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de alternatif vardır tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir.
1: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Galatasaray deplasmanda Erzurumspor karşısında 4-0 kazanmayı başardı. Birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Berkay Çakır ve telefon bağlantımız Hakan Erol'la beraber maç sonunda futbola dair A'dan Z'ye maçı değerlendireceğiz. Ama Berkay, ilk soruyu dilersen ben sorayım istiyorum Hakan Erol'a. İkinci soru da senden gelir zaten ama genel bir soru soracağım. Zaten sonra biraz daha özel ve spesifik sorularla Hakan'a döneriz ama bir 90 dakikanın genel yorumunu almak isteriz Hakan Erol. 90 dakikada Hakan Erol neleri gördü, neleri bizlere yayında aktarmak ister?
8: Öncelikle selamlar herkese. Tüm dinleyicilerimize de iyi geceler diliyorum. Yani maçı 0'dan 90'a kadar izlediğimde hani oyun kalitesi yüksek olmasa da ben seyir zevkini yüksek buldum. Yani çok canlı bir maçtı. Özellikle orta sahaların çabuk geçildiği, yani sıkıcı bir maç izlemedik bence. Özellikle ilk 0'la 60 arası Galatasaray 0'ı yakaladıktan sonra tabii biraz tempoyu düşürdü. Ama ben oyunun en azından yani hızlı olduğu, yani izleyicilerin yerde yatan oyuncuları görmediği en
7: azından
8: güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum
7: canım. Yani evet, yani hakikaten %100 katılırım sana. Berkay'a döneceğim. Yani 90 dakikayla alakalı yorumu sana sordum ama Berkay Çakır da bence mutlaka buraya ekleyeceği şeyler vardır. Berkay, nasıl bir eklemeler yapmak istersin?
9: Yani ben de kendi görüşümle başlayayım. Hani Galatasaray Çorum maçından çok daha farklı bir oyun oynamadığını düşünüyorum. Tabii ki ilk maçta biraz daha haftalar ilerledikçe daha da oturacaktır takım ama yani bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyet skoru Çorum maçında düşündüğümüz zaman gelecekle ilgili nasıl dezavantajlar yaratacaktır? Yani ben hala orta sahada bazı işte sert müdahalelere işte gördük. Çok hızlı çıkamayan Erzurum takımını gördük. Bununla alakalı hani genel bir baktığımız zaman Galatasaray'da ne görüyoruz diye soruyoruz.
8: Şöyle Berkay, bence yani şunu düşünmek istiyorum bir taraftar olarak. Takıma gelen takviyelerle beraber Galatasaray'da hem hocanın hem de diğer oyuncuların rahatlamasını bekliyorum. Hani bu oyun bence de dediğin gibi Çorum maçından farklı bir oyun değil. Herkes de bence Çorum maçında Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceği bir maçtı bu arada. Bence hani skorun bence de o maçın hakkı 4-0 veya 4-1'lik bir maçtı ama biraz futbol şanssızlığı. Maç 2-2 bitti. Yani futbolda bunlar var ama Galatasaray acil olarak bir tane hani orta saha, stoper, yedek forvet ve kanat transferini bitiriyor olması gerekiyor. Çünkü şu mevcut kadroyla üç kulvarı düşündüğümüzde ben takımın geçen 4 sene nazaran daha fazla da yıpranacağını, daha fazla sallanacağını düşünüyorum. Ki zaten bunun sinyallerini de takım geçen senenin son 6-7 haftasında vermişti bizlere. Hem psikolojik olarak hem mental olarak takımda bir düşüş vardı. Eğer ki transferler zamanında yine gelmezse artık hani bir şey de diyemiyorum. Biz doğru. En son canlı ben bağlantı yaptım canlı en son. Ağustos'un ilk haftasında transferleri beklediğimizi söylemiştim.
7: Evet yani hakikaten yaprak kımıldamadı yani.
8: Yani hani bence ben değil sadece tüm Galatasaray taraftarı çok içindedir bence bu durum için.
7: Kesin.
8: Bir Bakırkov transferi oldu. Yani şükür bu yayına Batırkov transferiyle gelebildim.
7: Ya şükür değil mi? Şükür kavuşturana gibi bir durum oldu yani.
8: Şükür kavuşturana ama Berkay'ın dediği gibi yani ben takımın yani uzun vadede bu kadroyla lig yarışında favori göremiyorum.
7: Buralara çok net değineceğiz. Aklımdaki soruyu unutmadan da sormak istiyorum. Sonra Berkay'ın sorularına da geliriz ama şampiyonluk yarışında ben bu takımı bu transfersiz haliyle bu skora rağmen göremiyorum diye aslında çarpıcı bir cümle geldi Hakan Erol'dan ama benim sorum da şu şekilde olacaktı aslında. Biraz daha ters bir yerden gelmek istiyorum. Bugün yayınımızda birçok dinleyicimiz hatta mesaj atmaya da devam ediyor ama bir dinleyicimiz dedi ki bu 4-0'lık skor acaba yönetimde şöyle bir algıya sebep olur mu? Yani normal şartlarda Galatasaray yönetiminin bir transferde atağa kalktığını biliyoruz, duyuyoruz, aldığımız istihbaratlar böyle ama 4-0 zaten iyiyiz algısına kapılıp Galatasaray belli başlı transferleri yapmaktan kaçınır mı diye sormak istiyorum Hakan Erol.
8: Can bunu düşünmek bile istemiyorum çünkü yani Erzurumspor'un da kadrosuna baktığımız zaman bence en zayıf kadrolarından bir tanesi yani bunu görebiliyoruz. Bence bir tanesi de geçen hafta Fenerbahçe'yle mücadele eden Gençlerbirliği'ydi her ne kadar maçı kazansa da. Yani bu takımların takviye yapmadığı sürece ben ligde kalmalarının kolay olmadığını düşünüyorum. En azından benim şahsi fikrim. Yani bu iş bir şekilde aldatmamalı. Bence önceki transfer dönemlerinden umarım ki yani biraz çıkartılmıştır. Yani biz buraya da işte şu oyuncuyla aslında bu da burada oynar, X de burada oynar, Y de burada oynayabilir, buradaki açığı kapatabilir. Ben ziyade artık her mevkiye oranın oyuncusunun alınmasından yanayım. Çünkü gerçekten bu sene bence Galatasaray'ın en zor senesi olacak. Yani 5. sene çünkü yok yani Süper Lig tarihinde yok 5 sene üstü şampiyonluk.
7: Tabii.
8: Yani bunun ne kadar zor olduğunu zaten daha önce yapılmamasından anlayabiliyoruz.
7: %100.
8: Yani o sebeple yani ben yönetimin bu şekilde en azından düşünmeyeceğini umuyorum diyeyim. Yani bu benim ummam. Ama tabii ki bu Galatasaray yönetimi can belli olmaz. Yani dediğim gibi her şey olabilir. Yani biz transferi Ömer Bayram'la kapattık denmişti daha önce hatırlarsınız. Yani korkuyorum o tarz bir şeyler olacak diye geldik.
9: Ya madem transfere girdik benim de kafamda hani bu hani konuşa konuşa biraz daha oturacağımı düşündüğüm bazı fikirler var. Şimdi en son işte Papamontesar'la İsmail Sar konuşuluyordu. Şeyle alakalı işte oyuncu profili olarak sanki biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde işte daha kontra oyunu ve baskı oyununu oynayabilecek oyuncular. Bugün de Galatasaray'ı şöyle bir istatistikle gördük. Maçın belli bir dakikasına kadar Erzurumspor'un toplu oynama oranı daha yüksekti Galatasaray'dan. Ama en sonunda işte biraz daha azaldıktan sonra 51'e 49 bitti bugün maç. Yani Galatasaray'ın bu sene Osimhen'den kaynaklı işte biraz daha geride bekleyelim hızlı çıkalım pres vaktimiz geldiği zaman da komple pres yapalım gibi bir şey var bakış açısı var gibi görüyorum hani takım ideolojisinde transfer politikaları da bu yönde yani Batragol transferi de bana biraz onu gösteriyor biraz daha yumuşak değildi daha sivri bir 10 numara tercih edildi ama benim işte en büyük çekincem de şu geçen sene Osimhen 2 kere sakatlandı. Yani şimdi evet. Galatasaray bütün oyun planını işte benim elimde dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi var ve ona göre yapıyorum diyor. Ama Osimhen'in olmadığı zaman yani bir aylık bir sakatlığında transfer döneminde de yani Osimhen'in arkasında birisinin alınması gerektiğini herkes konuşuyordu ama şu an bir isim görmüyoruz.
8: Yani konuşulan bir isim görüyoruz sadece yani evet, konuşulanlar yani. Var ama... Var yani sadece.
9: Yakın bir isim Galatasaray alamayacak büyük ihtimalle. Osimhen'in olmadığı zaman Galatasaray bu işi nasıl çözer?
8: Yani şöyle, geçen sene Icardi ile çözmeye çalışıyordu ki Icardi'nin genelde attığı goller maç kazandıran goller değildi. Yani
10: geçen sene nezdinde diyorsun.
9: Evet evet.
8: Evet, geçen sene özelinde bu şekildeydi. Çoğunlukla hatta Icardi'nin varlığında bir hoca Barış Alper Yılmaz'la özellikle iç saha başlarında başlıyordu ki Önan Ampres'in de Osimhen gibi yapabilmesi kaynaklıydı.

0: dediğim gibi ben geçen sene zaten galiba o sene 19 maçı çıktı Süper Lig'de. Yani 34 maçın 15'ini kaçırmıştı. Ki Galatasaray buna rağmen Süper Lig'de şampiyon oldu. Yani bu sene Berkay senin de dediğin gibi bir Afrika Uluslar Kupası yok en azından. Bu biraz rahatlatıcı bir şey. Ama o senin de tabii oyun tarzı sebebiyle sakatlanmaya müsait bir oyuncu. Yani konuşulan isimler sanırım Demiroviç şu an en yakın Galatasaray'da. O biraz daha farklı bir oyuncu. Yani benim izlediğim kadarıyla
1: daha beslenmesi biraz daha gereken bir oyuncu.
0: Evet, sistem oyuncusu biraz daha Osimhen'den farklı, oyun kurucu da, oyun kurucu santrafor gibi, daha çok gezen santrafor gibi, servis de yapabilen bir oyuncu kendisi. Yani burada bence o tarz bir profile gidilmesi doğru mu? Ben olsam Osimhen'in yokluğunda da oyun oynayabileceğim bir santraforla devam ederdim.
1: Bütün yapıyı sanki onun üzerinden kuruluyor gibi hissediyorum. Yani transfer politikası olarak da.
0: Evet, yani mesela John Duran alınsaydı Galatasaray'da bence Galatasaray için iyi bir şey olurdu. Ki oyuncu da bence Galatasaray'ı bekledi. Hatta yani bir buçuk ay kadar bekledi en az.
2: Doğru.
0: Ama Galatasaray ki uyurmuş kuruna da uyuyordu. Yani tam pişirmiş kaftandı aslında. Şu an Galatasaray'da şu tartışma var. Bu U23 hakkımızı bir sol kanattan yana mı kullansak, santraforadan yana mı kullansak
1: John
0: diye bir...
1: John Duran'ı sola çıktı da oynatabilirdin geri geldiği zaman.
0: Tabii yani John Duran zaten gezen de bir oyuncu. Ve yani oyuna ve fit size'ına rağmen kafa toplamaları etkili bir oyuncu aslında John Duran. Onları karıştıran bir oyuncu. Galatasaray'a bence olmasa gelecek oyuncu oydu ama şu an Demiroviç söyledim ya ama... Ben oraya yine de U23 transferinden yanayım. Berkay, sen bana katılır mısın bilmiyorum yani
2: mesela
0: ama.
2: Ben katılıyorum sana bu arada.
1: Ben şey çok okeydim. Mesela bir Sıdıkı Şerif transfer, yani o oyuncu evet. Özel direkt, hani Osimhen'in birkaç gömlek altı ama takımın oynadığı oyuna hani aynı.
0: Daha yatkın.
1: Evet,
0: daha
1: yani yatkın. O olmadığı zaman onu koysan takım yine aynı şey oynayabilir gibi.
0: Sana katılıyorum.
2: Yani Şerif harbi Galatasaray'daki oyuna çok uyabilirdi yani şey
1: yani
2: olarak.
1: Ben mesela Galatasaray işte atıyorum Coventry işte 24 milyonla çıktığı Şerif alırken ben şey isterdim. 24 milyonu biz verelim, alalım.
2: Ama evet. Şeydir herhalde ya. Ben de Hakan Erol'a bakış açısını sorayım. Yani o oyuncu lig içi mesela atıyorum sonuçta lig içi rakibine oyuncu verme işinde çekinirler miydi?
0: Tabii ki olmazdı yani. Özellikle Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırımken bu iş asla olmazdı bence. 30 da verseydi yüksek ihtimalle Galatasaray Fenerbahçe'ye vermezdi. Benim düşüncem bu.
2: Ya biraz saha içine de dönmek istiyorum Hakan Erol. Tabii ki ya bugün nezdinde tabii ki 90 dakikayı sordum ama bugün böyle tek tek aslında oyuncu performansları üzerinden gidebilir miyiz? Ben hani sana işte isim söyleyeceğim, 2-3 cümle alacağım gibi senden. Böyle yapalım mı? Uyar mı?
0: Tabii olur. Yani şuna da değinmek istiyorum bu arada.
2: Lütfen.
0: Geride gelmişken. Yani transfer için o ismi çıkan Torreira ve Lemina'nın bugün mesela sanki buna inat bir performansları vardı. Yani ben sahada ikisini de beğendim. Özellikle Torreira'nın Galatasaray'ın kapladığı toplardan sonra hemen şok presi Galatasaray'ın çok işine yaradı bugün.
2: O zaman Torreira hakkında bu yorum aldık. Lemina için de yorum alırız.
0: Lemina için de aynı şekilde bugün gayet yeterli performansı vardı. Özellikle müdahaleleri, takıllarıyla beraber takıma katkıda bulundu. Ben bugün Lemina ile Torreira ikisini beğendim. Ben bugün Galatasaray sahasını beğendim. Bu ikiliyi beğendim. Saray'ı da katarsak işin içine. Saray'ı ben tam çözemiyorum yani. İlk geldiği zamanki gibi istikrarı yok. Oyun içinde bazen çok kopma yaşıyor. Kopmalar yaşıyor. Ama bir yandan da tek bir hareketiyle, tek bir pasıyla oyunu çözebiliyor yani.
1: Lemina sen şu hissiyatı yaratıyor musun? Böldüm ama çok pardon. Ya Lemina bende sürekli şu hissiyatı yaratıyor. 5 dakika içerisinde 2 sert müdahaleyle atılabilir gibi hissediyorum. Yani ilk yarı en az 2 tane bence sarı kartı verilmedi.
0: Evet, yani Lemina'nın oyun tarzı hep bu şekilde. Ve ki şeyde değil yani. Haftaya sakatlanmayacağının da hiçbir garantisi olmayan bir oyuncu Lemina. Yani özellikle hafta içi maçları da başladığı zaman Galatasaray'la 2 maça döndüğü zaman Galatasaray'a çok büyük sorun yaşayacaklar. O yüzden ben şu an transferi konuşturan Torreira ve Lemina'dan mesela Lemina'nın gitmesine daha çok yakınım. Yani
1: Niyaga için ne düşünüyorsun? Biraz daha şans verilir mi?
2: Şöyle yapalım mı Berkay? Niyaga sorusunu bir tut. Bütün 11. oyuncuların bir yorumunu alalım. Niyaga ile devam edelim. Küçük olay örgüsünü bozmayalım diye. Kusuruma bakma tekrardan.
1: Yok.
2: Tamam. 3 oyuncuyu saydık. Lemina'yı, Torreira'yı ve Saray'ı konuştuk.
0: Evet, saydık.
2: Tamam. Şimdi kaleci Uğurcan'dan devam edelim.
0: Evet, çok bir iş düşmedi. Gelenleri kurtardı. Yani yapmasın görevini yaptı bugün diyebiliriz Uğurcan için.
2: Şallah ile devam edelim.
0: Şallah'ı beğendim. Yani Şallah'ı çok dengesiz bir oyuncu. Yani bazen neden yapacağı hiç belli olmuyor. Özellikle topa kitleyken müdahaleleriyle vesaire. Ama ben bugün de başarılı

0: buldum. O ceza sahası sızmasını yapması bir bek olarak çok değerli. Yani bek gözüküyor aslında ama Galatasaray biraz daha kanat bekti bu oyunu kendisi. Ama ben bugün Saray'la beğendim Şalay'ı.
1: Peki savunma ikilisine gelelim. İkili olarak değil de tek tek soracağım. Abdülkerim ve sonrasına Davinson diye sorayım.
0: Yani Abdülkerim yani çok aslında bugün ikiliye çok değişmişmedi. Birkaç kaçık bir duası var Abdülkerim'in. Ama ilk yarıda da az kalsın sanırım Eren'di. Hücum oyuncusu. Araya girdiği pozisyonda biraz geç kaldı. Orada ayağına biraz kaldıysa sanki oyuncu indirecek gibiydi. Orada bir yürekler ağzına geldi. Ama Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikisi de uygun görevlerini bence yaptı.
2: Şey var, iki pozisyon vardı mesela Abdülkerim. Bir tanesi orta sahada düşürdü. Bir de o çizgi üzerindeki free kick pozisyonu evet. Abdülkerim yaptı. Mesela ikisi de sarı kart bence onların.
0: Evet ya bugün verilen çok sarı kart var. Evet. Galiba maçın sarı kart böyle çok geç çıktı. İlk sarı kart. Maçın evet. Sonlarına doğru çıktı.
2: Bir sarı kart oldu sanırım
1: tek
2: ama.
1: Tek sarı kart o da oyuna sonradan giren Anutzade.
0: Evet.
2: Yani bu bazı maçlarda yani, tabii hakemin şeyi takdiri ama bazı maçlarda Galatasaray'da sakar oyuncu sayısı arttıkça benim biraz çekincem artıyor yani Lemina.
0: Doğru söylüyorsun. Hakem profili değişikçe Galatasaray için sorun yaratabilir. Bence evet. De o konuda haklısın.
2: Singo'nun da bir iki pozisyonu vardı. Az oynamasına rağmen hani biraz sakardı takım o konu evet. Yani müdahalelerde.
0: Peki maçta biraz şeydi bence. Bir halı saha maçına döndü belli.
1: Tabii. Biz de o kadar gırgır yaptık ki yayında yani maç sonu yayınında nasıl futbolu tekrardan düzgün bu şekilde konuşabileceğimizde çekincelerimiz vardı. Hakan Erol çok teşekkür ediyoruz bir kere daha sana. Berkay Çakır'la beraberiz. Sol bek Jakobs'la devam edelim abi.
0: Jakobs yani çok bence dünyadaki nadir İyi savunma beklerimden kendisi. Hücumda ne kadar çok kısıtlıysa da savunma yönü çok güçlü bir oyuncu. Ben bugün Jakobs'u da beğendim.
1: Peki ön alana geçelim istiyorum. Yani aslında hem kaleciyi konuştuk hem dörtlü savunmayı hem iki orta sahayı ve önünde Gabriel Saray'ı konuştuk. Bugünkü kanatları da sormak istiyorum. Yani Yunus ve Barış'ı sorayım.
0: Yani Yunus'la başlayayım. Ben Yunus'u bugün gayet başarılı buldum. Attığı gol haricinde de yani hem öne alan presine yaptığı katkı hem topla beraber kat etmesi. Başakşehir için çok büyük bir tetik. Bugün de Erzurum için çok büyük bir tetik yarattı bence kendisi. Ve Osimhen'le anlaşmalarını da ben beğeniyorum. Yunus'a bugün olumlu buluştum ama tam tersi Barış için de yani son iki haftadır ben Barış'ı gerçekten çok tanıyamıyorum. Yani formsuz çok belli. Yani bugün maçın sonunda mesela yakaladığı pozisyon Sane'nin çok güzelsi 2-3 alımı sonrasında yani normalde onun köşeye bırakması gereken
1: kesin bırakır. Kesin bırakır normalde.
0: Ama çok alakasız bir tut attı kaleye. Kötü bir şuttu. Yani bir formsuzluk var. Ki Galatasaray'ı ben şuraya edeyim diyor. Barış'ı da biraz rekabete sokması gerekiyor. Sokması için de oraya bir acil bir oyuncu olması gerekiyor.
1: Yani bugün Noah Lang olsaydı diye sorayım o zaman. Gerçi Osimhen'i sorayım da Osimhen'i sorayım ondan sonra transfer kosa gelir.
0: Gerek yok canım. Bence maçın en iyi oyuncusuydu. Galatasaray'ın son iki maçı, ikilik maçın en iyi oyuncusu da çıkan net bir şekilde.
1: Şu soruyu soracağım sonra Berkay'a devredeceğim soru kısmını. Çünkü ara ara tabii ki bir Berkay bir ben. Bu arada ben de Can Genç belki tanımayanlar vardır. Böyle bir esprili bir yorum yapayım dedim.
0: Siz yenisiniz galiba Can
1: Bey. Evet yeni başladım Radyo Gol'e gerçekten yayınlarda da çok heyecanlanıyorum. Aynı zamanda şaka bir ara birazcık daha sohbetimize geri dönecek olursak en son şeyi soruyordum. Noah Lang eğer bugün olsaydı mesela atıyorum Barış'ı gerçekten böyle zorlayabilecek oyuncu rolünde görüyor musun Noah Lang'ı? Şu an nezdinde tabii. Çünkü çok üstün isimler yazılıyor o yüzden soruyorum bunu.
0: Tabii ki ya ben Noah Lang zaten Galatasaray'a geldi yarım dönemde bence gayet iyi de bir katkı verdi. Sonradan girdiği maçlarda da katkı verdi. İlk 11 olarak başladığı maçlarda da Osimhen sakatlığında Barış Alper santrafor oynarken sol kanatta Noah Lang koyuyordu zaten Galatasaray'da. Ki bugün de kadroda olsa yüksek ihtimalle Barış dakika 59-60 gibi oyundan ayrılırdı. O kadar süre oyunda kalmazdı diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bir kanat ihtiyacı var. Yani şu an tabii ki taraftarın ben tepkisini anlıyorum. Noel'in kalırsa senaryoda büyük bir tepki olacaktır yönetime. Bu oyuncu bazı kesinlikle olmayacaktır. Çünkü taraftarın ben Noel'in sevdiğini düşünüyorum ama madem Noel'in kalınacak ya abi biz bu kadar bekledik. Zaten oyuncu gelmek istiyor.
1: Evet.
0: Bir şey olacaktır. Bu çok normaldir yani.
2: Yani en azından bir şey isteriz. Hani bir şeyleri bilerek yaptığını düşündüğümüz bir yönetim evet. isteriz. Hani Noah Lang'sa taraftar arkasındaydı zaten konunun.
0: Evet dedim, Noel Eng madem alınacaktı, biz Noel Eng'i Napoli'den Haziran ayında alıp, evet, şu an Galatasaray'da kamp da yapıyor olurdu. Evet. Şu an gayet hazır bir şekilde oyundaydı.

0: Belki de bugün oynayacaktı. Dediğim gibi yani plansızlık var yani çok belli. Yani bugün Galatasaray orta sahalarını göndermeye çalışıyorsa yani belli ki var bir plansızlık zaten yani.
1: Şey için ne düşünüyorsun? İşte beni heyecanlandırdığı için söylüyorum. Normalde bu işte transfer söylentileriyle alakalı çok fazla bir şey konuşmanın anlamı yok ama hani gelince görürüz derim normalde. İsmail Asar konusunda ne düşünüyorsun? Ben
0: çok beğendiğim bir oyuncu. Ben çok zor görüyorum buraya gelme ihtimalini. Yani oyuncu istersen de kulüpten çıkartması biraz kolay olmayacak bence.
1: Evet, iyi paralar istenir bu, özellikle bu dakikada.
0: 60 istiyor galiba.
1: Ya işte o zaman şey dendi. İşte Leo'ya 40 vermedin. İşte bir sürü işte bu plansızlık ve fazla oyuncuyla ilgilenmek biraz ilerleyen dönemde sanki taraftarı da şey yapıyor. İşte ona bunu mu verseydik, bunu yapsaydık. Direkt mesela tak aldım gittin. Herkes çok daha rahat olabilirdi belki ve en azından yönetime güven de daha fazla olurdu.
0: Evet. Ya bir de ben şöyle bir insanım. Ben Twitter'da ekran süren bayağı yüksektir. Artık o kadar sıkıldım ki aynı oyuncuların isimlerini görmekten.
1: Ya biz 2,5 ay Can Uzun 40 milyon mu 30 milyon mu onları geçtik. Ya yani böyle pazarlık
0: olmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani Can Uzun için 60 milyon euro istiyorlarsa eğer. Yani varsa öyle bir hani bir kulüp ve gerçekten şey varsa hani tabiri caizse hani argoları hani enayi derler. Evet. Varsa 60 milyon euro verecek. Frankfurt bugün gelsin.
1: Ya Ekitike'yi geçen sene 90'a sattınız zaten. Hani 60 Can biraz garip değil mi? Hani?
0: Yani Ferran Torres gitti galiba Paris Saint-Germain'e. 50 milyon euro.
2: Yani.
0: Şeye gitti, Agliouf gitti yine o paralara.
1: Yani şeyin farkındalar işte pasaport değeriydi oydu herkes her şeyin farkında biraz.
0: Agliouf Fransa milli takımının gerçekten bir adayı. Evet. Yani gerçekten oraya ileride forma verebilecekleri bir oyuncu. Yani herif acayip bir adam. Yani.
2: Gerçekten acayip bir oyuncu Agliouf yani ben de.
0: Fizik olarak da çok değişik bir adam yani.
3: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Dakika ve skor devam ediyor.
2: Ya keşke mesela Süper Lig'de izleyebilseydik adamı. Yok. Ya.
0: Keşke yani o paralara çıkılırsa yani Agüero çıkılırmış. Hani çok rahat 55-60-160 falan verseydik. Hani Fransa'dan Fransız oyuncuyu çıkartmak kolay değil Paris'te istiyorsa eğer ama hani bir şeyi kafama bir koka koyduğumda ben Can'ı beğeniyorum. Ama ne bileyim Agüero en iyisi Can'da 30'dur, 35'tir. Hani peki maksimum.
2: Stoper... Adaşımı bu kadar eleştirmeyin.
1: ben hak veriyorum. Peki stoper rotasyonuna Galatasaray'ın bir yerli oyuncu düşünülüyor. İşte Adil Demirbağ gibi hani o tarz 3 kim var? Yusuf Akçek, Adil ve
2: Demirbağ ve şey Alanyalı sol Roman. Söyleyeceğim adamın adını. Sen bence Hakan geldi aklına da şu anda bize.
0: Evet. Son
2: Ümit Akta.
0: O Türk oynayabiliyor mu Türk
2: Oynuyor.
1: Şey reddetti bu arada Romanya milli takımını.
0: Abi o zaman hemen Galatasaray'ı taklaya alsın bugün bence. Çok şey yapmasın. Yani eğer Ozan Kabak'ı alamıyorsa yerli olarak oraya ben bir U23 de alınacağını sanmıyorum. Şu an kontenjandan dolayı yani düşündüğümde. Yani şu an düşünüyorum yok yani.
2: Biraz toparlayalım. Biraz kafada toparlayalım. Aslında ben son sorumu soracağım. Sonra Berkay da son sorusunu sorar ama transfer konusundan konuşuyoruz. O yüzden de son sorumu ben kendi adıma sormak istiyorum Hakan Erol'a. Şimdi 10+4 kuralı var. Galatasaray bir tane aslında U23 olmayan yabancı oyuncu alacak. Hangi bölgeye almalı? Diğer U23 haklarında hangi bölgelerde değerlendirmeli? Yani iki tane hakkı zaten Niaga ile Leslie Ugechukwu'yu görüyoruz U23. Batrakov'u görüyoruz 3. 4. U23 hakkını Galatasaray kimden yana kullanmalı? Ve yetişkin yabancı oyuncu hakkını hangi mevkiden ve kimden yana kullanmalı gibi sorayım.
0: Can sol kanat bence yani alacağı kanat sol veya sağ yani herhangi bir kanat alındığında bunu ben normal yabancılarından gitmesini yani o kontenjandan alınmasını U23 kontenjandan bir santrafor alınabiliyorsa da Türk yerli olarak da bir stoper alınabileceğini şu an işte dediğim gibi Ozan Kabak olur, Ümit Akdağ olur, Adil Demirbağ olur. Bir hamle yapılması gerekiyor Galatasaray'da oraya benim düşüncem. Yani bu şekilde. Yani
1: yedek forvet onu
0: Hedef forvet U23, sol kanat oyuncusu normal
1: takım. Şeyde stoperde Türk olarak.
0: Tabii orta saha alınacaksa çünkü şu an alınamıyor. Çünkü kontenjan hazır.
1: Biri gitmeden alınmaz gibi ya.

0: zaten orta sahada kalabalık abi. 6-7 tane oyuncu var yani şu anda. Yani evet. Alınmalı mı peki? Hani onu da sorayım. Belki Berkay'ın sorusunu çaldım ama.
1: Ben en azından hani ben Lemina'dan kontrat yenilendiğini çok anlayamamakla birlikte, eğer Lemina'dan çıkılabiliyorsa kafamda benim bir isim var ama tabii birçok isim olabilir. Höybiyak tarzında bir oyuncu.
2: Bağlantıyı kuracak.
1: Çok da beğendiğim de bir oyuncudur. Yani ilk toplumdan biz istemiştik sanırım. Alamadık. O dönem Marsilya'yı tercih etti oyuncu. Ben çok da beğeniyorum. Marsilya'da çok istikrarlı bir...
2: Oyuncuya Premier Lig'den teklif vardı ve gitmek istemedi. O öyle bir durumu var sanırım. O öyle bir şey okumuştum.
1: Yani biraz fazla, o kadar çok para harcıyoruz ki Berkay, biraz fazla alırız
2: herhalde. maaşa bakardı.
1: Yani biraz bu işler artık böyle oldu yani dünyada. O yüzden...
0: Gerçekten öyle ya.
1: İkna eder birkaç milyon euro daha fazla.
0: Çok para harcanıyor ya.
1: Çok para harcandığı için gerçekten yani artık biz de Almanca kalbimize belki de gülüyoruz. Yani ancak böyle boş edebiliyoruz çünkü.
0: Peki Hakan'a teşekkür edelim Berkay'ım.
2: Okay.
0: Tamam Hakan, çok çok teşekkür ederiz kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim canım Berkay.
0: Sağlıcakla kal abi, hoşça kal o zaman.
1: Hoşça kalın.
0: Evet, Hakan Erol'la konuştuk. Şimdi aslında şöyle Berkay Çakır'la da konuşmaya devam edeceğiz. Yani aslında bir iki tane detayı konuşacağız ama ondan önce birazcık bazı oyuncular çıktılar Nikton'a ve orada onları dinletelim. Galatasaray oyuncuları çıkmaya başladı. Hatta Barış Alper Yılmaz'la başlayalım istiyorum. Bir Barış'la başlayalım.
2: Özellikle Barış'ın vücut dilini de çok merak ediyorum.
0: Hadi bir analiz edelim. Barış konuşması bittikten sonra girelim, sonra istersen tamam, diğer oyunculara bakalım.
2: Evet, Barış önemli. Olur mu?

0: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle tebrikler. Çok zorlu bir deplasman ve dolu tribünler önünde net bir galibiyet var. Öncelikle bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Takım arkadaşlarının performansını nasıl buldun?
1: Öncelikle Erzurum halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Dün havaalanına indiğimizden beri taraftarlar bizimleydi. Otele kadar bize eşlik ettiler. Aynı şekilde otel içerisinde çalışan emektarlar, personel bizimle çok ilgilendi. Saha içerisine gelecek olursak taraftarlar
2: uzun zaman sonra dediğiniz gibi
1: bizi çok fazla destekledi. Aynı zamanda Erzurum taraftarının içine baktığımda Galatasaray'la formalı çocuklar gördüm. Bu inşallah hep böyle devam eder. Çok mutlu oldum açıkçası. Maça gelecek olursak elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Bu düşüncedeyiz. Hep kazanmak istiyoruz. Umarım taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün gönül isterdi. Ben de skora katkı etmek çok istiyordum. Fakat önemli olan takımın kazanmasıydı. Mutluyuz.
0: Şunu da sormak istiyorum. Skora katkı vermek istediğini söyledin, ancak Barış Alper Yılmaz'ı da şöyle biliyoruz. Maçlar oynandıkça Barış Alper Yılmaz da skor katkısı vermeye devam ediyor. Sen şu an kendini, hedeflerini, bu sezon bir hedef koydun mu? Gol, asist ya da farklı, tabii ki şampiyonluk bir hedeftir senin için. Neler söylersin?
1: Tabii ki de hedef koydum. Hem şampiyonlukta hem Şampiyonlar Ligi, hep ayrı ayrı hedeflerim var. İnşallah bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu tabii ki de bir anda olacak değil. Yavaş yavaş, süreç odaklı çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah elimden geldiğince, önemli olan tabii ki takım. Takım için mücadele edeceğiz. Taraftarımız, camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah bu böyle devam eder.
0: Teşekkür ediyorum Barış. Başarılar diliyorum. Barış Alper Yılmaz görüşünü bize aktardı.
3: Evet, Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki Berkay Çakır'a döneceğim burada. Aslında Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını çok çok merak ediyordum demiştin. Vücut dilini bir analiz etmek istedim demiştin. Bunun neye istinaden aslında? Hani Barış'ın bir eleştirilmesi gereken çok ciddi bir yönü mü vardır? Performansına Hakan Erol değindi. İki maçtır beğenmediğini söyledi. Bir Barış yorumu ve Barış'ın maç sonundaki açıklamalarındaki vücut dili üzerinden Berkay Çakır'a uzanalım.
4: Yani Galatasaray'da şu anda Barış Alper Yılmaz en istikrarlı, yani süre anlamında en istikrarlı oyuncu diyebilirim. Yani sakatlığı olmaz, her gün ben şeyi bile biliyorum, Türkiye Kupası maçlarında bile hayır hocam ben oynamak istiyorum dedi. Yani full rotasyonlu, işte 3 günde bir maçların çok yoğun olduğu bir dönemde bile Türkiye Kupası maçlarında bile oynamak isteyen bir oyuncu ve oldukça duygusal bir oyuncu. Yani hem çalışkan hem duygusal bir yanı var ve Galatasaray'da bütün bunlara rağmen en çok eleştirilen oyuncu Barış Alper Yılmaz. Çünkü herkes aslında çok seviyor ve potansiyeli olduğunu görüyor.

0: Yok ama işte belli başlı konularla alakalı ilk hep Barış eleştiriliyor. Hmm. Şimdi Barış'ın duygusal tarafı bazen çökebiliyor. Ama 2-3 yıldır yani bu süreçte yavaş yavaş şunu gözlemliyorum ve dikkat ediyorum. Barış da bazı şeylere alıştı ve bunun uzun bir süreç olduğunu yavaş hani biraz daha iyi görüyorum Barış'ı o konuda. Ben Barış'ın bu iki maçta performansını çok kötü buldum. Hmm. Ama bu vücut dili benim için önemli. Devam edebilir gibi durup durmayacağını merak ediyordum. Bence Barış da iyiye gidiyor. Bir yıldız olma adayına doğru gidiyor.
1: Peki istersen hani çok fazla aslında oyuncular röportaj alanına doğru geldiler. Biraz hem röportajlara gidelim, aralarda da konuşuruz. Hatta istersen bak Ömer'in sorusu varmış. Ömer Albayrak'a da bir selamımızı gönderelim. Bir sorun var demiş.
0: Kaçta çıkıyorsunuz mu?
1: Böyle espri tabii ki mesajlar olabilir. Ömer Albayrak da çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Aynı zamanda da Fenerbahçe maçlarında yorumlarıyla beraber Radyo Gol'de bize verdiği katkıdan dolayı bir kez daha kendisine teşekkür edelim. Hem Avrupa futbolu hem Dünya Kupası dilimlerinde de kendisinin yayınlarımıza verdiği katkılar da çok çok kıymetliydi diyerek altını bir kez daha çizmek isterim. Bir sorun var demiş. Her hafta Galatasaray'ın kırmızı görmesi gereken kartları dillendirip hakem hatası olarak yorumlayan, bunun da keyfini çıkaran Galatasaraylı yorumcular bugün mutlu mudur? Yani bu kartlar neden çıkmıyor Galatasaray'a diye aslında Ömer'in bir isyanı var. Ömer Fenerbahçe yorumcumuz ama sen de bizim Galatasaray yorumcumuzsun.
0: Ya ben söyledim, ben yaklaşık iki Abdülkerim, iki Lemina'nın yani ikişer olarak sarı kart görmesi gerektiği pozisyonu söyledim ama yani ben bununla alakalı şimdi burada polemik yaratmak istemiyorum. Niye mutlu olayım? Hani bunun bir standartı olması gerekiyor ligde. Yani bu Galatasaray Fener işte hani bir üstündeki renkle alakalı değil ama hani gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Hani mutlu muyumdur, mutlu değil miyimdir? Tabii herkesin kendi şeyi, bakış açısı ve tasarrufu. Hani onunla alakalı bir şey söyleyemem ama evet gördüğümü söyledim yani. İki tane Galatasaray'da Abdülkerim'e
1: ne bile sanılır. Ben de birazcık vardı. Aslında hani soruyu daha toparlayarak sormak isterim ki Hakan Erol'a sormadık. O yüzden Berkay sana sorayım, sonra artık oyuncu röportajlarına yavaş yavaş geçeriz. Çok kısa belki bir iki tane daha sorum olur. Oralarda aralarda girip sorarım ama Çağdaş Altay'ın bugünkü performansını nasıl buluyorsun? Yani pozitif ve negatif aslında yorumları duyabilir miyiz? Bu pozisyonları aslında konuştuk ama Çağdaş Altay normal Türkiye futbolunda yani belli şeylerin standart olduğu, yani çok belli pozisyonlara sarı kart, belli pozisyonlara düdük çalınan bu versiyon oynanan ligimizde biraz daha farklı bir hakem yönetimi sergilemedi mi de Berkay Çakır sana göre? Bu pozitif midir, bu negatif midir? Ligin standartı nedir? Biraz Çağdaş Altay'ın nezdinde biraz hakem yorum alabilir
0: miyiz? Yani biz ligin zaten hep eleştirdiğimiz şey şu. Ligin standartın olmaması. Çünkü bugün vermediğiniz pozisyonlarla alakalı çok haklı olarak işte Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarı yarın tam tersi bir şekilde her hafta bunlar bir sene boyunca sürekli bunları yaşıyoruz. Galatasaraylı Fenerliydi, işte Beşiktaşlı bir şeylerdi, işte o pozisyon bu pozisyon ama kimse bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyor yani standart olmadığı için. Bugünkü performans şöyle, maç eğer 4-0 olmasaydı maç biraz daha gerilecekti. Maçın zaten yaklaşık bir 30-35 dakikası çok sakin geçti.
1: Doğru.
0: Bu kadar sert faullere es geçerseniz biraz ben bunu başarısız görüyorum. Yani aşağı yukarı neyin sarı kart olduğu belli yani. Bir pozisyon vardı, hem işte Abdülkerim'in orta sahada düşürdüğü bir pozisyon, hem üstten çekiyor hem alttan vuruyor hem de oyuncunun arkasında ve oyuncu hızlı hücuma çıkıyor. Yani sadece çekmesi sarı kart, hızlı hücuma çıkarak faul yapması sarı kart, aşağıdan ayağına yaptığı müdahale sarı kart, 3 farklı konuda sarı kart görmesi gereken oyun devam ediyor. Yani faul veriliyor ama kart verilmiyor. Ya bu yani bir hakem olarak sağın ve gözünüzün önünde bunu yaparsanız ben bu başarılı diyemem bu performansa.
1: Çağdaş Altay'a bugün yine eksi veriyoruz. Yani birçok
0: maç 4-0 bitti. Hani diyecekler ki verse ne olur, vermese ne olur.
1: O başka bir hikaye. Salt hakem yorumunu bilirsin. Evet,
0: farklı bir senaryoda yine eleştirdiğimiz konu olacaktı. Çünkü bize bunu anlatılmıyor. Geçen sene de çok konuştuk bunu. Hani neyin ne olduğu anlatılsa yani futbolun da doğruları var ama hani standart dize etme konusunda da sorunlar var.
1: %100 katılırım. Yani aslındaki problemin ben de Berkay tıpkı senin gibi standart konusu. Yani belli pozisyonlarda hakemlerin tabii ki tipi tarzı farklı olabilir. Bazen yönetici biçimi tarzı farklı olabilir ama mesela bu Çağdaş Altay'ın yönettiği müsabaka biraz daha Belçika

0: Ligi'ne, Avusturya Ligi'ne, belki Premier Ligi'ne daha kurtarır kararları
1: yani
0: vardı.
1: Bence değil yani açıkçası. Hani özellikle çekme ve oyun durdurma faullerinde kesin sarı kart gösteriliyor. Hatta şunu
0: evet, aslında orada bile gösteriliyor. Doğru söylüyorsun.
1: Benim,
0: yani.
1: Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi de işte maçın daha başında yapılan hareketle 60. dakika, hani maçın başında oyunu tutmak için hakemler faul vermiyor. İşte 60-70'te kart vermiyor. 60-70'te aynı faule kart veriyor. Hayır. Bir faulün tipi, işte yeri, işte şekli sarı kartsa bu 1. dakikada da sarı kart olmalı, 90. dakikada sarı kart olmalı. Yani
0: biz ilk şunu dakikada vermiyorsun diye hani o hareket
1: bir istatistik
0: çıkabilir yani diyorsun.
1: Atıyorum Premier, yani şey yapıyorum böyle farazi olarak söylüyorum. Premier Lig'de ilk yarıda işte toplam gösterilen kartların ilk yarıyla ikinci yarı arasındaki oranı çıkarsınlar. Büyük ihtimalle Türkiye Ligi'nde ikinci yarı kart sayısı böyle 3 katına çıkarken orada doğru. %50 %60'lar fark eder. He. Çünkü bir pozisyon sarı kartsa veriliyor 1. dakikada bir. Ama bizde hadi bakalım işte maçı
0: hani
1: idare,
0: daha ilk faulü biraz daha geçelim evet. falan kültür öyle ilerlemiş.
1: Evet, evet. Yani idare etme kültürü biraz daha.
0: Peki Roland Şallay ile devam edelim mi?
1: Evet.
0: Hadi bir Roland Şallay'a uzanıyoruz. Roland Şallay sonrasında şöyle bakıyorum önümdeki tabloya. Davinson Sanchez'e gideceğiz. Abdülkerim yok Abdülkerim değil. Uğurcan Çakır'a gideceğiz. Sonrasında Eren Tozlu'ya, Miguel Cardozo'ya gideceğiz. Serkan Özbalta ve Okan Buruk şeklinde aslında bir akışımız devam edecek. Ve oyuncu röportajları ve aynı zamanda teknik direktör açıklamalarıyla devam edelim.
2: Öncelikle tebrikler hem performansın için hem de tabii ki galibiyet için, farklı bir galibiyet. İyi bir atmosferde, zorlu bir deplasmanda oynadınız ve coşkulu bir takım vardı. Bu heyecanı, bu coşkuyu nasıl anlatırsın saha içindeki?
3: Yeah, first of all we are happy that we could take our first win in the league. Was very important for us. In the first half we let them some counterattacks, which was not so nice. So we still have to improve. The most important that we won the game, and we have to looking forward now.
4: Birincisi tabii namalubuz ve ilk galibiyetimizi aldık. Ligde ilk galibiyeti almak çok önemliydi. İlk yarıda birazcık kontralara izin verdik aslında. Bu çok hoşumuza gitmedi. Fakat geliştirmemiz gereken şeyler bunlar. Mutluyuz kazandığımız için, devam edeceğiz kendimizi geliştirmeye.
2: Tabii ki Galatasaray'da geçirdiğin günler arttı. Takımla özdeşleşen isimlerden biri olmaya da başladın. Hedeflerinle ve geleceğinle ilgili neler söylersin?
3: No, it's of course I'm happy, but the team is the most important, the club is the most important. So, as I said before, we have a huge target also for that season in the league, in the Champions League, and we want to make a great things. But as I said, we have to still improve.
4: Mutluyum tabii ki de, amaçlarımıza odaklamamız gerekiyor. Takım olarak, kulüp olarak ne yapıyoruz? En önemlisi o. Her zaman en ön plana onu koymamız gerekiyor. Daha önceden de söylediğim gibi bu hedefler, bu sezonki hedeflerimiz çok büyük. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Tabii ki de geliştirmemiz gereken yerler de var.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, öncelikle tebrikler. Hem ilk yarıda gelen skor, ikinci yarıda da yine iyi bir Galatasaray oyunu vardı diyebiliriz. Öncelikle 90 dakikayı ve takım arkadaşının performansını nasıl buldun bugün?
5: Contento porque bueno, después de una semana difícil la anterior, comenzamos a hacer lo que normalmente hacemos, ¿no? Que es ganar con autoridad y irnos tranquilos a casa. Sabemos que todos los años la competencia aumenta, pero nada, la mentalidad fue de venir, hacer un partido serio y encaminar de vuelta lo que venimos a hacer, que es ser protagonista desde el principio, dominar juego y lastimar mucho como fue hoy.
4: Mutluyuz tabii ki. Zor bir haftadan sonra işimizi yaptık. Otoritemizi koyduk, karakterimizi gösterdik. Evde daha rahat olmamız gerekirdi belki ama önümüzdeki hafta belki de o şekilde olacaktır. Yıllar süren bir deneyimimiz var tabii ki de. Bir alışkanlığımız var. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyordu. İlk dakikadan itibaren domine etmeyi bildik ve güzel bir galibiyet kazandık. Mutluyuz.
2: Dünya Kupası'nda çok iyi bir oyun sergiledin.

0: Sonrasında Davinson kalacak mı, gidecek mi, özellikle dış basında da haberler çıkmıştı. Sezona devam edecek mi, etmeyecek mi diye ve sen geldin, gelir gelmez de iki maça direkt olarak başladın. Ve iyi de form göz grafiğinin olduğunu gördük. Bu süreçte ilgili neler söylersin genel olarak?
1: Yo creo que hay que entender que esto es de ser profesional, de tomar el descanso que se necesita.

0: jugar todo por el equipo, hacer que Gala tenga la posibilidad de seguir no solamente creciendo en su historia, sino ser protagonista en lo que juguemos, en la Copa, en la Liga, en la Champions League. Los objetivos son grandísimos para esta temporada. Y el equipo ha mejorado mucho. El equipo, por más de que hayan pocos cambios, nos estamos tomando muy en serio el trabajo. Y sabemos que esto es de partido a partido. No podemos dar ventaja o hacer cosas que no debemos. Sabemos muy bien que el partido en casa pudimos tranquilamente ganarlo y hoy tener 6 puntos. Bueno, hoy son 4 y partimos desde acá. De ahora en adelante es hacer que Gala sea protagonista y poder encaminar todos los torneos a nuestro favor.
1: Profesyonel hayat tabii belli kararlar veriliyor ama takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Takımda iyi işler yapıyorsa eğer ben de iyi iş çıkardığım zaman daha da ön planda çıkabiliyorum. Kolombiya'yla da iyi bir mücadele verdik aslında. Elendiğimiz yerde de elenmeyi beklemiyorduk. Ama takım iyi bir şekilde mücadele etti. Galatasaray için de geldiğimden beri her zaman iyi işler çıkartıyoruz. Burada da mücadele ediyoruz. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere bütün kulvarlarda hedefimiz var ve takım da çok iyi bir şekilde gelişiyor. Artık çok da büyük değişikliklere ihtiyaç duymuyoruz takım olarak. Çok çalışmamız gerekiyor tabii ki de. Avantajımızı kaybetmemek için rahatlamamız ve işimizi iyi yapmamız gerekiyor. Evde rahat kazanabileceğimiz bir 3 puan vardı ve oradan 1 puan aldık. Bu mesela iyi bir örnek olabilir. Şimdi 4 puandayız ve iyi mücadeleye devam edip de önümüzdeki maçta da evde iyi bir galibiyet almak istiyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
3: Bye. Tamam. İlk galibiyeti deplasmanda geldi. 4-0'lık bir galibiyet. Neler söyleyecek?
4: Dakika ve skor devam edecek.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Dakika ve skor devam ediyor.
6: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi kutluyorum.
3: Galatasaray'da hedef 5. şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmaları da devam ediyor. 5. şampiyonluk için neler söylersin?
6: İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Transfer konuları başkanımız, hocamız Abdullah abi kim ilgileniyorsa onlar ilgileniyor. Onların bileceği iş. Biz sahada futbolumuzu oynamak zorundayız. Durumundayız. Futbolumuzu oynayıp inşallah 5. şampiyonluğu...
3: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde hedefi nereye koydun?
6: Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
3: Evet, teşekkürler Uğurcan. Başarılar diliyorum. Uğurcan'la birlikteydik. Bir sözü tekrar size bırakalım.

0: skor var. Sen de mücadeleyi hem yedek kulübesine takip edip hem oyuna dahil oldun. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun 90 dakikayı?
1: Yeah, welcome firstly. There is 4-0 score. You were in the bench and after that you joined the team, you joined the game. What do you think about the game?
2: Oh, it was a difficult game. We know the quality of Gala. We conceded the first goal by corner. After, unfortunately, we do some mistakes, but football is like this. Now we have to continue. We have another game on the next Friday, so head up and let's prepare well the next game.
3: Öncelikle çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. İlk golü kornerden yedik. Daha sonra da gollerimizde hatalarımız vardı. Hatalardan gol geldi. Şu anda yapmamız gereken önümüzdeki süreç için en iyi şekilde hazırlanmak. Gelecek haftada bir maçımız var. Bu hazırlığımızı iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor.
0: Yeni transfer olduğum transfer durumunu da sormak istiyorum o aşamayı ve fiziksel olarak şu anda hangi seviyedesin, neler söylersin?
1: Are you just transfer new?

0: I want to ask about something about your physical situation. What do you think in your position right now about physical?
1: Yeah, I'm here for help as much as I can. I know my preseason was not normal, but I will do my best for come to my best shape as soon as possible.
2: Yardım için buradayım. Sezon başını çok iyi geçirmediğimi söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.
3: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Eren Tozlu ve Miguel Cardozo'yu dinledik. Maçın ardından Erzurumspor'dan Eren Tozlu bizimle birlikte. Eren, öncelikle yayınımıza hoş geldin diyelim. Tabii ki bir iç saha maçı, yıllar sonra tam kapasite. Tabii ki bu atmosferi sormak istiyorum öncelikle. Bir mağlubiyet var, hem atmosfer. İkinci olarak da Galatasaray son şampiyon ve burada da net bir galibiyet aldılar. Nelerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorsun?
4: Ya öncelikle tabii yeni kurulan bir takımız. Yani bir önceki yıldan birçok arkadaşımız var ama aramıza yeni gelen arkadaşlar da var. Birkaç tanesi hatta bir iki gün önce geldi. Tam alışma fırsatımız da olmadı. Ya tabii Galatasaray güçlü bir takım. Dediğiniz gibi son 4 yılın şampiyonu. Zor olacağını zaten biliyorduk. Ama uzun zaman sonra dediğiniz gibi de kendi taraftarımızın önünde full stada oynadık. Yaklaşık 3-4 yıl önce oynamıştık sanırım. Taraftarımıza iyi bir futbol, iyi bir skor armağan etmek istiyorduk. Ne yazık ki olmadı ama dediğim gibi yeni kurulan bir takımız. Daha henüz lig yeni başladı. Zor olacağını da biliyoruz ama önümüzde uzun bir yol var. İnşallah ilerleyen haftalarda bir an önce toparlanıp istediğimiz skorları almak istiyoruz.
3: Eren, teşekkür ediyorum. Miguel'i de bekletmeyelim. Teşekkürler. Maçın ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki maç önü planlarınızı aktardınız. Ancak maçın bireysel hatalarla da belirleyici olduğunu özellikle ilk yarıda da gördük. Oyuncularınızın üzerinde sizce bir baskı da mı oluştu taraftarla ilgili? Tabii ki aylar, yıllar sonra bir heyecan da olabilir. Tabii ki mücadele ilk yarı, ikinci yarı taktik olarak nasıl değerlendirirsiniz? İkinci sorum da bu şekilde olacak.
5: Taraftar baskısı, tabii ilk maç çok da sağlam bir taraftar vardı. Taraftara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çocuklardı. Sizin de gördüğünüz gibi bunca yılın ardından bir özlem vardı ki bunu tam manasıyla bize de oyunculara da aksettirdiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da tabii kusura bakmasınlar diyorum. Neticeden dolayı, oyundan dolayı demiyorum. Gerçekten iyi oynamaya çalıştık. Doğruları yapmaya çalıştık. Hem arkadan çıkışlarımızda doğruları yapmaya çalıştık. Hem ikinci bölgede ön tarafta çok aşırı derecede baskı yapmak istemedik zaten. Galatasaray takımının ayakları oradan çok rahat çıkabilecekler diye. Bunu da zaman zaman yapmaya çalıştık. Doğru pozisyon almaya çalıştık. Baskı bir nebze vardı. Ama tabii ki oyuncular bu lige alışmalılar. Çoğu takımın %60'ı hemen %70'i ilk defa Süper Lig'de boy gösteriyor. Hem yerlisi hem de yabancıları. Tabii bunun bir alışma aşaması olacak. Keşke bu aşamaları geçerken skor olarak hem puan alabilsek hem de bugün yani 2 haftada yenildiğimiz ve 7 tane gol yediğimiz yerde yeniliyorsak da hani fark yemeyerek yenilseydik bu bizim için çok daha moralli olacaktı. Ama tabii maçın içinde ilk yarı 3 tane evet belki bireysel hata ama bu bizden kaynaklı. Yani bu çok polyanacılık oynamak istemiyorum. Popülariste yaklaşmak istemiyorum ama teknik adam ve ekibinden sorumludur. Yani orada bireysel hata yapıyorlarsa evet çok basit şu anda demem. Yani ben ona ne yapayım işte sadece ayağın içiyle versin. Mesele o değil. Bence çocuklar evet o baskı altında kalmış olabilirler. Onu aşacaklar. Ama o yaptıkları hatayı da beraber atlatmak durumundayız. Biz kenarda teknik adamlar olarak onlara o desteği vermek durumundayız. Sizin aracılığınızla da hem taraftardan hem Erzurumşehir'den, halkından, 7'den 70'e herkesten bu oyuncu grubuna gerçekten bir zaman tanımaları gerektiğini. Yani biz şu anda doğal yoldan hem Ahmet'i hem Galatasaray'ı çok çabuk bir şekilde yenecektik de ah nasıl yenemedik gibi bir pozisyon yok. Beklentiyi yükseltirsek bu sefer onların hayal kırıklıkları da çok farklı olacak. Bunu böyle algılayıp da düşünür, tefekkür edip devam ederlerse yollarına inan sakin kalacaklar bizler gibi. Ama tabii ki şimdi Mehmet Sekmen Beyefendi bizim onursal başkanımız şehir için çok şeyler yapıyor. Sizler de duyuyorsunuzdur. Erzurum çok çehresi değişti. Biraz daha fedakarlık istiyoruz ondan. Bir büyüğümüz olarak buradan söylüyorum. Teknik adamına şehrin ve takımın sorumluluğu üzerimde olarak rica ediyorum. Ahmet Dal başkanımızla beraber ki zaten onlar da çok çok aktif bir şekilde gecelerini gündüzlerini katıyorlar.

0: ama doğru oyuncuları buraya katmalıyız. Yayın başında söylediğim gibi biraz uzattım, ne olur kusuruma bakmayın, ama buradan sizlere de söylemeliyim. Bir şehir 6 senenin üzerine Süper Lig'e çıkmış. Geçen hafta da iyi top oynadık. Bugün de aslında fena oynamadık. Siz de izlediniz yani. Dediğim gibi bireysellikle onlar halledildi. Çocukların o paniği, baskısı üzerlerinden, o stresi kalktıktan sonra takım netice de alacak evvelallah. O sakinlik olsun. Ama bizlerin ligin kalitesindeki oyunculara çok çok ivedilikle ihtiyacımız var. Buradan onlara seslenirim. Onlar bizleri hiçbir zaman kırmadılar. Taraftarı kırmadılar. Yoğun bir şekilde bunu halledersek inşallah süreci beraber çok daha sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bir röportaj oldu. Başarılar ilerleyen haftalarda. Sağ olun.
0: Sağ olsun. Görüşmek üzere.
1: Serkan Özbalta görüşlerimize aktardı. Ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Zorlu deplasmanda çok net bir galibiyet vardı. İlk yarıda aslında maçı noktaladığınız gibi gözüktü. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur öncelikle ilk yarı, ikinci yarı?
2: Tabii ki gerçekten güzel bir futbol ortamı vardı. Güzel bir zemin. Taraftar takımı desteklemek için Erzurumspor taraftarı buradaydı. Bizim taraftarımız tabii ki her zaman her yerde olduğu gibi yine burada bizle beraberdi. Bu desteği bize verdiler. Onların bizlere bu verdikleri destek havaalanından başlayabiliyorsun otelin önünde yine maçta. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için çok önemli, değerli. Erzurumspor taraftarı takımını doğru bir şekilde destekledi. İlk yarı erken gol, duran top golü tabii ki bizi rahatlattı. Devamında ön alan baskısıyla kazandığımız toplarla attığımız goller. Daha çok topu bizde tuttuk. Yani maçtan önce de söyledim. Burada oynamak kolay bir şey değil. Özellikle yüksek irtifada oynamak gerçekten takımlar için bazen çok zor olabiliyor. Biz ilk yarıyı çok iyi geçirdiğimiz için bence yani belli yerlerde topa sahip olduğumuzda ikinci yarı bunu daha çok yaptık. Oyunu koruduk. Skoru koruduk. Farkı arttırmaya çalıştık. Gol yememek güzel. 4 gol atmak güzel. Ben oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Dediğiniz gibi önemli bir deplasman. Güzel bir zamanda tabii ki Erzurum'a geldik. Bu bizim için bu anlamda bir avantajdı. Güzel bir zamanda oynadık. Bu şansımızı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum.
1: Hocam tabii ki maçın ikinci yarısında hamleler yaptınız. Oyuncularınızı hazır tutmak istediniz. Leslie Ugochukwu yeni transferiniz Niyago oyuna girdi. Tabii ki geleceğe dair de kadronuzu, bench'inizi güçlendirmeniz de gerekecek. Evet. Burada ana kontenjan, şu anda Yelert ayrıldı, genç kontenjandan bir isim ayrıldı. Ana kontenjanı nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Son kararınız, karar verildi mi bir o konuda 10 kişilik kontenjan için?
2: Evet, burada tabii bir tane ana kontenjan, bir tane genç kontenjanı üzerinde çalışmamız sürüyor. Burada tabii ki ikisine de olabilecek opsiyonlarımız var. Yani hem santraforda genç, hem yaşı büyük, hem kanatta da aynı şekilde. Yani burada bu hafta son kararımızı vereceğiz. Görüştüğümüz oyunculardan beklediğimiz cevaplar var. Buna göre adapte olacağız. Yani ikisi de olabilir. Yani şu anda kesinlikle bu olacak, bu olacak demiyorum. İkisi de olabilir. Buna bu hafta daha net bir şekilde karar vereceğiz. Bugün bu anlamda kazanmak yani bizim için önemliydi tabii ki. Yani geçen hafta da kendi sahamızda oynadığımız maç, yani bu maçları oynarken transfer dönemi devam ediyor ve bu da kulüp içerisindeki olumsuzluğa çok fazla yol açıyordu. Hani Batrakov transferi ve önümüzdeki oyuncu hafta gelebilecek oyuncularla birlikte bence bu sonuçlar da pozitife bizi götürecek. Bu transferleri yaptıktan sonra da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne hazır olabilecek bir kadro süreceğiz. Transfer dönemi bitene kadar bu transferleri tabii ki yani artabilir de değişebilir de, bu hep çok dinamik bir şey transfer, biliyorsunuz. Burada değişebilir, farklı şeyi de kullanabiliriz, farklı yere de transfer yapabiliriz. Dediğim gibi yani bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız, ama bu yarışırken de böyle galibiyetler almak, geçen hafta da bu galibiyeti alıp buraya daha moralli gelebilirdik. Ama dediğim gibi önemli olan yani şimdi bu hafta bu kadro genişliğimizi arttırmak. Batrakov geldi. Önümüzdeki hafta tabii ki kadronun içerisinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Takımı da, seyirciyi, başkanımızı, yönetim kurulumuzu, beni, hepimizi pozitif etkiliyor. Bu pozitif babayı daha yukarıya çekmemiz gerekiyor.
1: Hocam çok sağ olun. Başarılar diliyorum size. Okan Buruk görüşlerimize aktardı.
3: Evet, maç sonu bölümümüzün de artık son bölümüne geldik. Bir yaklaşık 2-3 dakika kapanış konuşmasını yapalım istiyoruz. Berkay Çakır'la beraber uzun uzun değerlendirdik birçok şeyi. Berkay Çakır da sağ olsun bugün yorumlarıyla. Hakeza Hakan Erol'a da teşekkür ederim. Hakan Erol da çok kıymetli katkı verdi. Tabii ki bizler maç sonu yayınlarında özellikle hem sahanın aktörlerine hem de teknik adamlara her zaman uzanmayı tercih ediyoruz. Onların yorumlarından esasında kendi yorumlarımızı da aslında şekillendirmiş oluyoruz. Onların yorumları bizler adına çok çok kritik ki o yüzden de bu konuda gerçekten böyle bir tasarrufumuz oluyor. Vallahi Berkay, son cümlelerini de almak isterim. Her şey için öncelikle teşekkür ederim. Kıymetli bir katkın oldu bugün ve gerçekten çok keyifli de bir yayın oldu.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldığım bir hem yani konu olarak çok keyif alıyorum, hem de dinleyen mesajları da çok keyifli oluyor. Evet. Gerçekten harika bir kitlen var. yani gerçekten akşam yayın yapacağımız zaman çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok güzeldi. Yani her dakikası çok keyifliydi. Vakti yani nasıl
3: maç önü, maç sırası, maç sonu tabii biraz daha ayrı. Onu biz tabii ki farklı bir şekilde de onun farklı bir dili var, ama maç sırası da çok eğlenceliydi.
1: Yani hani her dakikası çok keyifliydi. Vakti nasıl geçtiğini anlamadım. Hani buradan dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Evet, günlük hayatın işte gelgitleri var, sıkıntıları var. Herkes işte belli başlı bir şeylerle koşturuyor. Hani biz biraz daha buna bir hani futbol anlamında bir eğlence katmak isteyen bir ikiliyiz yani. Seninle yaptığımız yayınlarda birazcık böyle işte gır şamata gülelim, işte iyi taraflarına bakalım, taktik de yorum yapalım, objektif olalım şeklinde bir tercihimiz var. Birilerini gücendirdiysek ya da atıyorum işte futbol konuşmadınız, şunu konuştunuz falan dendiyse de hani biraz şeklen bunu yapıyoruz. Çünkü bence herkesin buna ihtiyacı var.
3: Ortam çok gergin. Biraz en azından hazır böyle hani 3-0 4-0 olmuş bir maçtan sonra hani maç sırasında da zaten o artık bir rahatlayalım istiyorum. Yani anlıyorum herkesi de. Tabii ki herkes takımına çok aşık, çok seviyor, ama hani en azından skor böyleyken biz de biraz daha güzel gülelim edelim istiyorum.
1: Yani işte şöyle mesajlar alıyoruz. İşte şeyi maçı açtım, sesini kapadım, sizinle sohbete dahil oldum. Zaten hani biz sadece ikimiz de sohbet etmiyoruz. Bir sürü mesaj geliyor. O yüzden hani bütün herkese çok teşekkür ederim. Sadece hani Radyo Gol ailesine değil, dinleyenlerin de çok büyük katkısı oluyor. Çok keyifli bir akşamdı.
3: Vallahi Berkay, son cümleleri de ben kurayım o zaman. Gerçekten bir kez daha çok teşekkürler. Çok sağ ol, var ol. Çok keyifli bir yayındı. Gerçekten çok teşekkür ederiz bütün dinleyicilerimize. Yani her zaman mesaj atıyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela bir yayında bir şey yetişemiyoruz, hemen bir tane bir noktaya bakıyorsunuz, orada araştırmayı yapıyorsunuz. Çünkü biz konuşuyoruz, aynı zamanda maçı takip ediyoruz. Orada mesela çok önemli bilgiler de geliyor. Dinleyici bize öğretiyor.
1: Mesela
3: yani
1: mikrofonu açmayı unuttuğun anda dinleyen mesajına, Berkay'ın sesi uzaktan geliyor. Biz belki bir saat konuşacaktık siz öyle
3: olmasanız. Böyle bir talihsizlik sağ olsun ki dinleyenlerimiz toparlamış oluyor. Peki o zaman bir maç sonu yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
6: 7 tane iş günün kaldı. Doğru. Yani burada da bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen Lemina abi, şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. Sözleşme kiraladığın Lezli ile bugün Lezli devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? Devre arasında gönderecekler mi? Ya bugün gönderseler acaba olur mu filan diye düşünmemen lazım.
7: Bir de diğerlerini, senin söylediklerin abi, bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi, orta saha rotasyonu da İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
6: sezon bitmez,
7: bir beklentisi yok Galatasaraylıların ikisinden de.
6: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aralı ikinci 45'te

0: Türkiye'de oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksikten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu, çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan,
1: Yunus'a benziyor.
0: tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen, orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla ilk top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu, onu söyleyeyim. Yani Sané,
1: Katılıyorum.
0: Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan, sen al. Salih
2: Müthiş
0: Özcan,
2: oldu.
0: doğru söylüyorum değil mi? Meşrettaş'taki oyuncu.
1: Tabii.
0: Sen alabilirdin.
1: Ve boş
0: Türk oyuncu.
1: takdiri.
0: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
1: Yanlış yaptı ortada.
0: ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
3: Belki de plan yapmakta
0: Abi,
3: geç kaldı
0: plan yapmakta zaten çok geç kaldı. Belki de planı uygulamakta da
1: abi, bir
0: geç
1: de bir
0: kaldı.
1: şey
0: Çünkü
1: söyleyeceğim.
0: Galatasaray içinde
1: Haluk
0: büyük bir
1: abi,
0: kaos
1: sen
0: var.
1: de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a niye 12 vereyim? E şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncusu yedek kalmayacak mı? Ya da Barış
0: Demirovic'e
1: yedek
0: yedek
1: kalacak.
0: kalmayacak mı aldın?
1: Ha,
0: Yok, tabii.
1: mesela.
0: Ne kadar vereceksin?
1: Yani doğru
0: 25
1: bakış açısı değil
0: vereceksin.
1: bu.
0: Demirovic'i aldın, 25'e mal ettin. E yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
1: Aynen
0: Bir
1: öyle.
0: de
1: Bir de
0: Aral'ın
1: yerli ya.
0: hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri, kendisinin alabileceği yerleri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın. Ne bileyim Aral'ı alsaydın. Bugün Galatasaray taraftarının
1: Olmazdı.
0: bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya
1: Olmazdı.
0: kalmazdın.
1: Net.
0: Yani Lemina ile sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı, Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez
1: Tabii.
0: nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45
1: Gol
0: dakikada
1: bile atıyordu
0: beğenmiştim bu
1: ya.
0: arada.
1: Bir ara gol bile atıyordu.
0: Davinson Sanchez geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45 dakikada. Abi maç eksiği, yeni Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersiyle itebileceğim bir oyuncu
1: Yok
0: değil ya.
1: canım.
0: Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu.
1: %100.
0: Buraları
1: Abi elimiz soğudu ya.
0: iyi planlamak lazımdı, evet. Ya geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani
1: Tabii
0: son
1: ki.
0: dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Yani oyun içindeki kurgu
1: Tabii.
0: farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz, yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
1: Ya zaten maçtan önce söylediler ya abi, geçen seneki
0: 2-0'lık
1: bir
0: Trabzon.
1: sene, pardon,
0: bir önceki sene
1: 2 sene
0: 2024
1: önceki
0: 24-25 Trabzon deplasmanı.
1: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmanındaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan var.
0: Evet.
1: Geçen hafta dedim ya, 2025 model abi Galatasaray aslında, bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
0: İşte o dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de bir rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı, ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
3: Tabii tabii.
0: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. Ne bileyim, Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçı da oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
3: Bir de şey de
0: Maç
3: var ya,
0: ritmini arttıran maçlar yani.
3: Takımla birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. Üç tane ayrı pozisyon izledik
0: Bugün bir
3: mesela.
0: Tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan bir
3: Yani
0: şekilde.
3: çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
1: Tabii.
3: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun, 44-45 tane
0: Evet.
3: maç oynuyor.
0: Davinson da öyle.
3: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
0: Salah'ı da öyle.
3: Evet, Şalay yani Singo
0: Torreira öyle.
3: Bir tam öyle. Sene içinde 3 kez sakatlandı. Bütün olay Şanay'da bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
0: Hep aynı 11 ile oynuyorsun.
3: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak

0: zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftar diyor ki tamam bu takımda bir özveri var ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
1: Abi bu adam mesela işte. Allah'ın bir yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın hani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
2: Tabii.
1: Yani Icardi'nin de Galatasaray yani Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene tabii. Osimhen bir önceki sene yani bir an Osimhen ya şöyle düşün Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar. Ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen'i almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Tabii. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batrakoğlu'yla ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'da Galatasaray'ı yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar, taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var. Gol asist rakamları müthiş. Batrakoğlu'da
2: benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Daha sonra gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli 55 milyon euro evet. Diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. Singo'da en yakın örneği Kim Min-jae. Singo'da da var.
1: Singo'da 60 koydurdular.
2: 60. Abi Singo'da da zaten şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrakov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
1: Keşke koymasalardı.
2: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
1: 75
2: demiş.
1: Koysalarmış abi.
2: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrakov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini yani.
1: Bu arada konuşuyoruz ya keşke öyle bir performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii bu nerede abi bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
2: Abi Galatasaray'da Korne Sasha Boy değil mi? 30.
1: Evet. 35. Yani hadi evet. Maç muç falan içinde bir paket ya 35 lira ona ya 30 değil. 30 para.
2: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
1: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
2: ne 63 gol 16 asist 79 bu, gol skor katkısı 79.
1: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene yani geçen 2 yıl ya 1,5 yıldı. Bu adam 1,5 yıl 2 yıl. Geçen tabii. Sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
2: 34'te 20.
1: 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık işte Afrika Kupası o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışına. Galatasaray yani yine şampiyon oldu zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'sizliğe bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında şey Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani onları bir konuşalım. Transfer insanların en çok merak ettiği konu.
2: Tabii ki.
1: Transfer Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz kulübeden oyunu atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi. Yani Sané bizim
0: için değil.
1: Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Yani o sene değişikliği yaptık. Demene'yi aldık. Sané'yi forvet arkasına aldık. Sané'nin performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor. Çok. Yani aslında Sané'nin performansından memnun değildim

0: Ama bunu kibarca anlatıyor.
1: Hoca fatura kestim demiyor. Demiyor. Ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
0: Çok son derece yerinde bir açıklama.
1: Çok yani. Güzel bir iletişim dili bu arada. Aynen. Bu aynı açıklama.
0: Maç öncesindeki açıklama.
1: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
2: Bak, zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara. Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
1: Ya geçen hafta onları kilidi kıramadık. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber. Galatasaray Demirovic istiyor. Satacak mısınız? Stuttgart sportif direktörü Fabian Wohlgemuth. Ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın? Demirovic'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirovic bizim için önemli bir futbolcu demiş ama bu çok klasik bir Alman pazarlama yani. Stratejisi.
0: Yani ne diyecek ki? Biz tamam Galatasaray 17 teklif etti, 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi. Şu anda bir süreç yürüyor Demirovic'le ilgili. Bu arada hani herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor. Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur? Buluşulabilir mi? Nasıl devam edilir? Bilmiyorum. Ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
2: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
0: Allah
2: rahmet eylesin. Almanya'da Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük fotoğraf abiydi. Aynen evet, toprağı bol olsun sağ ol Arık abi.
0: Ben yetiştim.
2: Ya çalıştın mı sen?
0: Düşün,
2: biz yetişemedik yani. Orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirovic Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirovic gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirovic'i.
0: Kırık forvet diyorlar işte.
2: Aynen.
0: 10 numarada da
2: fizik
0: oynadı.
2: Gücü de iyi olduğunu
0: söylüyor. Osimhen'le birlikte oynayabilir demek o. Hı. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
2: Şöyle bir son şey yapayım.
0: Onu bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki, şey yapalım.
1: Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakol önü Demirovic onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. Çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejcinovic'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejcinovic. 85'te girdi Demirovic. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Hmm. Deniz Undav geri çekiliyor. Stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirovic giriyor. Yani tam Osimhen alsın, süpürsün. Aradaki boşluğa Demirovic girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya on numara, ya santrfor. 10 numarayı kapattı Galatasaray. Kanat yerine de Demirovic'i santrfor aldı.
0: Yani 10 numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
1: Evet, çok büyük avantaj.
2: Bir de bu akşam şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirovic'in yerine alınan Pejcinovic 3 gol atmış.
1: Evet.
2: 3 gol atmış.

0: Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
1: Ya, oynatmadı dedi.
2: Oynattı. Hmm. Şeyde Demirovic 85'te girdi dedi. Tejinovic de Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan bir buçuk ay kadar önce.
1: Onu bilmiyorum ben.
0: Ben de bilmiyorum. Ama ya şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle.
1: Ya bence bir işte yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirovic'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka de bir noktada tuttukları oyuncular da var ya. Bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra. Çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirovic karar verse Galatasaray, dediği gibi Ali Naci'nin 17 teklif etmiş. Onlar 20 istiyor. 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saray'a bir teklif var mı? Ya da ne bileyim.
0: İşte bu maçı bekliyordu. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Bir anlamda Erzurum
1: deplasmanını çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
0: Ya ben bekleyelim. Öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söyleyeyim. Yaşıyoruz.
1: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
0: Belli evet.
1: Yani hazır, hep böyle hazır diyorlar
0: A,
1: mı?
0: A, B, C planları hep olduğunu öyle diyorlar. Söylüyor Galatasaray.
1: Hep öyle söylüyor ama sonuçta abiyiz 3 aydır bu planlar hazır konuşması yapıyoruz. Ya burada geçen hafta İbrahim abiyle yaptığımız yayında İbrahim abi dedi ki Erzurum maçı öncesi bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
0: sen
1: de
0: deme.
1: İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedim. Çünkü biz 3 aydır bu
0: kendini bağlamadı.
1: Aynen 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür sezon şey maçından önce geliyor, Çorum maçından önce olmadı. Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Evet. Yani 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
2: Gelmezse zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani gelecek olanı hazır olan.
1: Ama şu arkadaşlar. Olmamalı bence. Yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
2: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti gidecek, kaldı kalacak söylentileri çok dolanıyor her sene.
1: Ben artık gitme ihtimalini çok çok çok düşük görüyorum.
2: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek.
1: Yani çok düşük Barış görüyorum Alper'in artık yerine. Yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
2: bulamazsın zaten. Yani
1: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum sezonu. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı yani konuşmuştuk ya ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonraki performanslarının ne zaman peak seviyeye çıkacağı yani neye göre hazırlıyor hocalar mı hazırlıyor ki oyuncular kendilerini mi hazırlıyor bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar yani burada bir sürü
0: aktörüm.
1: Şey var yani ne derler ona çalışma metodu var hani hangi metotta ilerliyor.
2: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
1: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektiğini yani Dünya Kupası'na giden oyuncular için biraz daha beklememiz gerekeceğini öngörüyorum.
2: Öyle görünüyor. Bu arada İbrahim abi bana da mesaj attı. Sebastian Hönes'in röportajının bir kestini attı. Demirovic'i sormuşlar gazeteciler hani gidiyor mu? Galatasaray'ın ilgisi söyleniyor vesaire. Demirovic'i ben takımda tutmak istiyorum. Çok iyi bir profesyonel. 2 senedir çok memnunum ama kulüpler gelir gider dengesini korumak zorunda. O yüzden ilerleyen günlerde neler olacağını bilemeyiz ama ben onun takımda kalmasını istiyorum demiş Sebastian.
1: Abi ne diyecek ki? Gitmesini şey istiyorum diyecek hali.
2: Çok güzel bir şey böyle. Yani hani yönetim bir şey söylüyor. Teknik direktör. Beraber hareket ediyorlar yani.
0: Ya şimdi transfer gündemde olduğu için birçok kişiyle konuşuyoruz oyuncu hakkında. Mesela Augsburg'dayken kaptanlık yapmış. İyi profesyonel 20-25 bandında her sezon skor katkısı var, asiste ve golü var. Yani iyi bir oyuncu, size'ı çok iyi bir kere.

0: Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da. Bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış. Yani onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
1: Zaten teklifi reddetmiyor.
0: Aynen öyle.
2: Tabii.
1: Yani sadece istediği bir rakam biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirović B planı, A planını bilmiyoruz.
2: Tabii.
1: Yani bu transfer dönemi ya dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray A, B, C falan öyle planlar olduğunu düşünmüyorum da. Yani kuş taşa çarparsa diyorum.
2: Olması istenirdi tabii de.
1: Tabii. Hani
2: şimdiye kadar biz öyle bir tablo
1: bir tablo çizmedi yani. 3 aylık periyotta ama şimdi
0: abi bu kadar
1: aslında
0: bekledik ya. En doğrusunu yapsınlar.
1: aynen.
0: Benim dileğim o.
1: Şu
0: Bak bu
1: olabilir.
0: kadar bekledi zaten Galatasaray.
1: Ali Ağacı buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
0: Tabii.
1: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların kadrosunda düşünmediği oyuncu. Hep Galatasaray fırsat fırsat dediği bölümler var ya hani. Sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum. Saray'ı Galatasaray iyi bir teklif gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu?
2: Tabii.
1: Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz ne bekliyoruz? İdeali Galatasaray'ın planlamasında bir tane 23 yaş altı sol kanat alacaklar. Bir tane Demirović tarzı santrafor alacaklar. Yani Demirović olur, başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor
2: Evet.
1: alacaklar. Yani en son
0: Hücum
1: planlama
0: oyuncusu
1: bu. Hücum
0: diyelim.
1: oyuncusu alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2.
0: Tabii.
1: Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş. Yani stoperden biri çıkmış oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
0: Ya hayır, ben sadece umut vaat etmek
1: Hayır umut
0: isteyeceğim.
1: vaat etmek için söylemiyoruz.
0: Ben
1: Benimki de bilgi değil zaten.
0: çok olası görmüyorum
1: Ben
0: abi.
1: şöyle ihtimal.
0: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
1: Evet.
0: O
1: Ben
0: kadar
1: şöyle
0: eskiyim
1: ihtimal
0: abi.
1: görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de bir alternatif vardır. Tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İbrahim Yavuz'la birebir programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi ve 0212 273 1010 WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin.
9: Hoş bulduk, nasılsın?
8: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
9: İyiyim ben de, teşekkür ederim.
8: Yani dün bir yandan iyi bir yandan kötü bir gün geçirdik. İki temsilcimiz, bir kayıp bir galibiyet ama ilk olarak kazanan tarafla başlayalım. Dilersen Beşiktaş, Kaan Ojalgiris karşısında kalesinde şut dahi görmedi. 3-0'lık bir galibiyet. Çok istekli bir taraftar ve çok istekli bir teknik direktör.
9: Ya taraftarın varlığı oyunla daha değerli hale gelir. Bizde hep şeydir ya inanış ya. Taraftar alır seni uçur. Taraftar hiçbir şey yapmaz. Oyunun yoksa 50 değil 500 bin kişiyi de bir araya getirsen hiçbir şey olmaz. Aynı taraftar var değil mi Sergen Yalçın zaman?
8: Evet.
9: Niye oyun gelişmedi? Hep öyle diyorlar ya, taraftar oyunu geliştiriyormuş. Dikkat et, böyle hep öyle de. Taraftarın varlığı çok, evet varlığı çok önemlidir ama oyunla doğru orantılı çok önemlidir ya. Şimdi burada ya Beşiktaş'ın özellikle son 2 ayda yani önce Önder Özen'le başlayan, devamında İtalyano ile devam eden, ondan sonraki süreçte kadro planlaması aslında ülkeye mesaj veriyor.
8: Hı hı.
9: Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani yarışın içerisinde olan takımlara mesaj veriyor. Aslında Beşiktaş'ta İtalyano'nun davranışına baktığında yani yere göğe sığdırılamıyor değil mi?
8: Evet.
9: Yani herhalde bu adam uzaydan falan gelmedi değil mi? Ya da ya bir Pep Guardiola, Klopp ya da böyle o seviyelerde bir deneyimi de olan biri değil değil mi? Ya ne oldu ya mesela, nasıl bu kadar bir değişim oldu ya da ya gerçekten bu

0: kadar değerli bir teknik direktör müydü? Ya bence tamamen bir önceki o kadar kötüydü ki. Yani tamam, ne yapsam işte. Ne yapsam bundan daha kötü olmaz durumu var ya. Benim bu yani ilk yorumculuğa başladım. Yine Radyo Gol'de bir abim şöyle bir ifade kullanmıştı bana. Ben ilk hani bu işle ilgili bir yayına katıldığımda ya dedi ki senin dedi hani övdü beni önce. Sonra dedi ki en büyük avantajın dedi rakiplerin çok kötü dedi. Yani özellikle eski futbolcular dedi ifade konusunda çok zorlanıyor dedi. O yüzden hani abi iyi bir şey mi dedin kötü bir şey mi dedin anlamadım ben dedim. Yani iyi miyim ben onlar çok kötü diye mi? Şimdi burada da benzer bir durum var yani. Rakipler o kadar kötü ki İtalyano ne yapsa şu an çok zirve teknik direktör davranışı olarak evet. gösteriliyor. Ki ben de hatta dün kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. 15 Haziran'da Aspor'da bir yayında. Daha henüz bir şey yok ortada. Şöyle bir yorum yapmıştım. Ya şunu biliyorum dedim ya. Yani. Hani Sergen Yalçın gibi davranmayacak onu biliyorum. Ki o bile bir takımın tekrar ayağa kalkması için çok önemli bir adım. O düşünce bile. Şimdi Sergen Yalçın'ın yetersiz dediği kadrodan mümkün olduğunca oyuncu sayısını çoğaltacak yorumu yapmıştım.
1: Evet.
0: Şimdi ne düşün yani Sergen Yalçın bunlar yetersiz bunlarla olmaz dediği bir takıma normalde yerli bir teknik direktör gelse ne der? Baba bunları gönderin bunlarla olmaz. Bak Sergen Hoca da deneyimledi. Olmuyormuş. O öyle yapmadı. O mümkün olduğunca bir önceki seneden tekrar olacak oyuncu sayısını arttırmaya çalıştı. Çünkü onun deneyimi o güne kadar başarısı hep oradan geldi. Yani Bologna'yı çalıştırdığında, Bologna'yı çalıştırdığında tekrarlarına baktığında değil mi? Hep 2 sene 3 sene tekrar yapmış oyuncularla işte o finali oynama hadisesini yaşamış. Evet. Şimdi önünde başarıya giden yolu bu şekilde deneyimlemiş biri sıfırdan bir takım yapma düşüncesinde olmaz. Hele hele buralarda asla olmaz. Kimse de öyle bir zamanı vermez sana. Şimdi senin yetersiz dediğin Emirhan'ınla yarışıyor. Senin yetersiz dediğin Rıdvan'ınla ki dünün en iyi oyuncularından biri oluyor. Senin yetersiz dediğin Orkun'unla çünkü unutma o dönem Orkun'la ilgili de neler deniyordu değil
1: evet,
0: mi yani?
1: Evet.
0: Senin yetersiz dediğin Çerni ile senin ikinci adam olacak dediğin Olaytan'ınla bak kendileri Olaytan'ı getirirken Serkan Reçber dedi ki Olaytan dedi önümüzdeki senenin alternatif transferi dedi. Bak evet. senin alternatif dediğini aldı birinci adam yaptı yetersiz dediğinle yarışıyor. Daha henüz onun takıma dahil ettiği oyuncularla bir tekrar da yavaş yavaş yani kaleciyle yaptı evet Salih ile yaptı evet ama işte Vlahovic geliyor organizasyona. Yani burada evet İtalyan'ın yaptıkları çok değerli. Çok da beğendiğim yani geldiği günden beri de benzer ifadeyi kullandığım için söylüyorum. Çok sağlıklı bir teknik direktör. Hakemle uğraşmıyor. Oyuncu yetersizliğiyle uğraşmıyor. Şikayet etmiyor. Ki bizim ülkenin ihtiyacı olan böyle insanlar. Ben bıktım ya yani bu ülkede her maçtan önce ve sonra şikayet eden insanları dinlemekten bıktım. En çok şampiyon olmuş 4 senede Okan Buruk'u dinle. Hakem onlara karşı, federasyon onlara karşı. Ya bu nasıl bir güç de sizde? Ya bütün ülke size karşı, sizin başarısız olmanızı istiyor. Ama siz başarılı oluyorsunuz. Size acayip bir güç var.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim abi. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde İtalyano davranışı olan insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ın organizasyonu çok sağlıklı. Geçtiğimiz programlarda da burada ifade etmiştim. Bana göre şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş demiştim. Yani kadro olarak demedim ki ben ya da Galatasaray'ın kadro kalitesini, Fenerbahçe'nin zenginliğini görmüyor muyum? Görüyorum ama benim için belirleyici olan teknik direktör davranışıdır. Yani İtalyano'nun avantajı o abimizin bana söylediği gibi rakipleri çok kötü. İsmail Kartal çok eksik. Okan Buruk çok eksik. Onlar ona göre çok eksik. Çünkü onlar sürekli şikayet ediyor. Okan Buruk'u dinle maç sonu ne diyor? Transfer.
1: Evet.
0: İsmail Kartal'ı dinle. Onun zaten 500 tane sorunu var. O artık hani ifade konusunda da çok bu. Fatih Tekke'yi dinle zaman diyor. 5-6 hafta diyor. Ya 18. aya gelmişsin. Hangi 5-6 haftaya? Şimdi İtalyano geldiği günden beri bir kere transfer duymadık. Bak biz yorumcular dahil herkes transfer diyor o işi yöneten demiyor.
1: Evet.
0: Ya burada da bile bir mesaj var değil mi yani olacak iş değil adam tek kelime etmiyor. Çünkü onun asli görevi şu bana bir kadro verildi ben Emirhan'ı yukarı çıkartacağım ben Rıdvan'ı yukarı çıkartacağım. Bu anlatıldığı gibi bir hadise olmadığını o bize gösterdi. Şimdi ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam şu an ekranda bu Beşiktaş'ı izlesem mahcup olurum yani. Serkan Reçber'in yerinde olsam mahcup olurum. Abi çünkü lan biz yanlış yorumlamışız.
1: Var yani bir bekten beke asist gol katkısı gördük.
0: Nefis falan. Bence de şahane yere getirdin yani. Ya düşünebiliyor musun? Oyunun başında bir bek orta yapıyor, diğer bek gelip oraya atak sonlandırıyor, gol atıyor. Evet. Ama onu oraya şey getirmiyor değil mi yani? Şey demiyorlar herhalde maçtan önce Rıdvan. Ya baba ben buradan kenara geleceğim. Sen de bir koş da atayım sana demiyor değil mi? Onlar antrenmanda çalışıyorlar onu. Evet. Bu iş antrenman işidir. Bizim son zamanlarda en çok atladığımız şey.
1: Zaten bunun en büyük kanıtı da abi Tayland'a gol pozisyonlarına girdi bir önceki maçta.
0: Ya bu çünkü antrenmanla alakalı bir durumdur. Zaten bak bu olay nasıl, onlar olaya nasıl bakıyor biliyor musun? Mourinho'yla bir oyun var, Tayland'la bir oyun var.
1: Evet.
0: Aslında temelde hocanın inşa ettiği bir oyun var ama Mourinho alıyor, Tayland'la oynanan oyunu bir tık daha yukarı çıkartıyor yetenekleriyle. Belirleyici olan odur. O yüzden yani İtalyano'nun bugüne kadar yaptıkları çok değerli, oyunun bütününde çok değerli ki bu kadar kısa sürede tabii ki gol yemeden bu işi götürmesi onun buradaki işini kolaylaştırıyor. Çünkü burada iş yani oyun anlamında işler iyi gitseydi bile şu oyunu Beşiktaş geldiği günden beri oynasaydı ama beraberlik mağlubiyet çıksaydı bugün farklı yorumlar yapılırdı değil mi? İşte bence yapılmaması lazım. İnsanların ilgilenmesi gereken oyun, teknik direktör davranışı çünkü belirleyici olan o olacak. İşler kısa vadede kötü gidebilir ama teknik direktör davranışı ve oyun seni hedefe götürür. Diğeri kandırır.
1: Evet.
0: Fenerbahçe de iyiydi. 4 maç kazandı Fenerbahçe. Ama bağırıyor burada bir şey yani. Oyun yok ortada. Oyuncu becerisine muhtaç, sürekli karar değiştiren ve oyunu sürekli oyuncuyu yanlış analiz eden bir teknik direktör davranışı. Bu bir yerde sorun yaşayacak belli. Skordan bağımsız. Benzer durum Galatasaray'da. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Aynı teknik direktörle devam etmiş. Geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı kadroyla oynuyor. Zenginliğe bakar mısın bir teknik direktör için? Bak Beşiktaş ligin kötü, yetersiz oyuncuları denilen takımdı. Galatasaray'da şampiyon olmuş takım. Hı. Bu takım aynı oyuncularla hemen hemen tekrar yapıp kısa sürede bu seviyeye geldi 1-2 dokunuşuyla. Bu takım şampiyon olmuş ve elinde milli takım seviyesinde üst düzey oyuncular var. Ona rağmen bir adım ileri gidememiş. Ya bunların sebeplerini işte burada çok kısa zamanda bize İtalya'dan gelen biri öğretti. Bence bu taraftan bakalım yani.
1: Ki abi şu mesajları çok görüyorum. Beşiktaş daha kendi kalitesinde ciddi bir rakiple karşılaşmadı. Evet doğru ama Beşiktaş taraftarının mutsuz olma nedeni buydu zaten abi. Yani ya, Lozanları hatırla.
0: Tamam o zaman şey diyelim yani en son Makabi miydi biri yendi ve geçti o şeye geldi. Hiç geçtiğimiz sezon geldi. Hatta şey yayıncı kuruluş olduğumuz ben de o dönem o kanalda ET Spor'da çalışırken.
1: Lozan maçı mı abi işte?
0: Hayır ya şey. Şaklar maçıydı. Tabii, Şaklar'la başlamıştı. Ondan sonra, evet. Onlar mesela ne seviyesindeydi?
1: Mesela evet.
0: Öyle şey olur mu yani ki sen şimdi geçen seneki durumunu bir düşün. Değil mi yani Beşiktaş'ın kadro kalitesine bakar mısın geçen sene yani? İşte Orkun'u ilk aldığı zamanlar değil
1: tabii,
0: mi işte?
1: Abrahamlar falan.
0: Abraham var. Nedir o bizim Rafa Silva var.
1: Evet.
0: Ya var mı Shakhtar Donetsk'te oyuncu kalitesi anlamında sende olan oyuncu zenginliği ama onlarda bir oyun tekrarı var. Alışkanlık var. İşte atletizm var. Yaş ortalamasını düşürme var. Beşiktaşlıların bence bu şey ülkede insanlar yanlış analiz yapıyor. Her şeyi skor üzerinden değerlendiriyor. Şimdi burada da aslında iyi giden bir şey var. Ya böyle olmaması lazım diyor. Bugün o Beşiktaş'a ciddi rakip gelmedi diyenlerin itirazı ne biliyor musun? Ya olmaması lazım diyor. Bu kadronun bu kadar başarılı olamaz diyor ya. Burada bir sorun var diyor.
1: Evet, doğru.
0: O yüzden itiraz ediyor. Bir de bizde öyle bir durum vardır biliyorsun. Bu yorumcusundan taraftarın herkes kendi düşüncesine aşık. Ben diyorsam burada bir şey var. Ya acaba benim düşüncemde de bir problem var mı? Bir değerlendireyim diye bir şey yok. O yüzden burada net bir şekilde Beşiktaş'ın skorlarını bir tarafa bırakıyorum yani. Bir kere çok sağlıklı bir teknik direktör davranışı var. Oyuncu analizi var, oyuncu gelişimi var. Ne alakası var konunun yeter? Galatasaray bugüne kadar şeyle mi oynadı? Kendi seviyesinin üstünde takımlarla mı oynadı? Mesela Galatasaray'ın Çorum Spor onun seviyesinde üstünde bir takım mı?
1: Değil.
0: Ne alakası var seviyeyle ya? Oynasın göreceğiz. Oynadı Galatasaray altında seviyeyle olmadı. Mesela Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üstünde bir takım mı yani seviye anlamında? Onu neyle anlatacaksın? Beşiktaş'ı onunla anlattın. O seviyede oynamadı. Eyvallah. Senin dediğin gibi olsun. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üstünde seviyede bir takım mı? Ne alakası var? Oyun belirler. Anlatıyoruz ya sürekli ya. Burada belirleyici olan oyundur.
1: Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz diyor ki çok iyi Beşiktaşlıyım. 6'da 6 yaptılar. Tebrik ediyorum. Övgüleri hak ediyorlar. Ancak abartmamak lazım. Henüz 3 oyuncuya ihtiyacımız var.
0: Ya kimse
1: var.
0: Abartmıyor ki. Kim abartıyor mesela?
1: Yok, kimse abartmıyor. Kime?
0: Hayır, mesela abartmamak lazım diyorlar ya mesela. Abartan kim? Sen İtalya'dan böyle abartıcı bir şey duydun mu ya da Önder Özen'den ya da yok, oyunculardan?
1: Hiç duymadım.
0: Müthişiz, uçuyoruz, domine ettik her tarafı. Duydun mu hiç ya ağzından? Hiçbirinden. Ne, kim abartıyor yani mesela? Ben çok bu yorumu dinlediğim için yorumculardan da dinliyorum mesela. Dün bir yorumcu arkadaşım diyor ki abartmamak lazım. Ya yani iyi de kimse abartmıyor.

0: kim abarttı yani? Abartan sensin eğer, öyle bir yorumun varsa, ya da 3 tane hasta Beşiktaşlı bir yorumcuyu ya da taraftarı dinledin, onlar abartıyorsa o onların sorunu. Teknik direktör üzerinden niye okuyorsun yani?
1: Bir dinleyicimiz güzel bir noktaya değinmiş. Beşiktaşlı bir dinleyicimiz yine. Bu sene şöyle bir fark var demiş. Hiçbir maçta puan kaybedeceğiz endişesi şu ana kadar yaşamadım Beşiktaşlı olarak demiş.
0: Eğleniyor çünkü ya, şu stada giden seyircinin coşkusunu görüyor musun? Yani ben dün maç başlamadan önce biraz hani gösteriyor ya stadı. Evet. Ya insanların hani oyundan ziyade bence düşünceye olan, davranışı olan inancı o insanları bir araya getirdi. Yani İtalya'nın bugüne kadarki planlaması oraya götürdü yani. Hiç duydun mu sen İtalyano'dan 3-4 transfer dönemi, değil mi? Hiç. Ona ikna oluyor insanlar ve kısa sürede bir değişim görüyorlar. Emirhan'la da olabiliyormuşu görüyor. Rıdvan'la da olabiliyormuşu görüyor. Onun yani, peşinden gidiyor insanlar.
1: Bak bu küsmüştü, Calo olsun, Agüero olsun.
0: Nasıl yani şimdi? Ya bak, aynı Beşiktaş taraftarı ki bence Türkiye'de bütün taraftarlar bunu kabul eder. Ya bu feda dediğin sezonda Ersan Gülüm'dür, Olcay Şahan'dır, ne, Veli Kavlak'tır. Kim tanıyordu bu oyuncuları? Samet Aybaba zamanı.
1: Hiç kimse.
0: Ve oyun olarak o kadar üst seviyelerde oynuyordu ki Beşiktaş. Dolduruyorlardı stadı, hiç ilgilenmiyorlardı. Beşinci mi bitirdin, üçüncü mü bitirdin? Yani taraftar o heyecanı gördüğünde, bir değişimi, oyunu gördüğünde gider ilgilenmez. Tabii ki şampiyon olmak ister. Niye Galatasaray taraftarı bugün isyan ediyor? Sence tek başına hani onu şımarıklığa bağlıyorlar. Ben çok kabul etmiyorum da. Çünkü Galatasaray taraftarı bir plan görmüyor. 4 sene şampiyon olmuş bir takımda nasıl olur da hala oyuncu üzerinden bir oyun anlatılır diyor. Onların itirazı o. Nasıl olur da 4 sene şampiyon olmuş takım, en çok parayı kazanmış takım, sezona başlarken eksiklerini tespit ettiği halde hala oraya birini katamıyor. Ya da nasıl oluyor da bir takım artık yeter, lanet olsun, her gelen oyuncuda yanılıyor. Bu Leslie'de de yanıldık ya biz kısa sürede.
1: Evet.
0: Bence Galatasaray taraftarı ona itiraz ediyor. Beşiktaş taraftarı bugün onu görüyor. Diğerini görüyor. Beşiktaş'taki o teknik direktör davranışını, planlamayı görüyor. Bu taraftan bak yani, niye sürekli mesela, bana da bir arkadaşım mesela iyi Beşiktaş'tı. Ben şimdi hoca geldiği günden beri olumlu yorumlar yapıyorum. Bana diyor ki çok erken yorum yapıyorsun diyor. Niye diyorum? Daha bir şey görmedin diyorum. Ya ben görüyorum ya. Bence sen görmüyorsun diyorum ya. Adamın davranışını görüyorum ben.
1: Bir de bunlar skorlar bir ölçüt değil ki abi. Bilbao ve Beşiktaş 4 attı. UEFA'dan elendi aynısı.
0: Ya zaten en büyük yanılgı, Bilbao 4 atarken 3 gün önce o takıma gelmiş Solskjaer için neler dendi hatırla.
1: Evet.
0: Büyük takım hocası. Galatasaray'ı da yendi. Bilbao'yu da, ya yenmedi, hiçbir şey yaptığı yok. Bak, Solskjaer diye bir teknik direktör geldi. Biz mesela normalde yabancılardan hep bir şey öğreniriz yani. En azından planlama konusunda farklılardır. Yani aynı kültürde büyümediğimiz için, bir de onlar çok şikayet etmez, böyle öğreticidir. Ya Solskjaer geldi. Yani sanki buralardan birini getirdim. Aynı dil. Taraftara hayran oldum. Ben böyle bir taraftar görmedim. Ya sen futbolculuğunda Manchester United'da oynamışsın ya. Beşiktaş taraftarını değersiz yapmaz da sen de oralarda, hani senin taraftar görmeme şansın olabilir mi ya?
1: İmkansız.
0: Yani o yüzden bu samimi davranış değil.
1: Bir şey
0: yani.
1: Çok vardı abi. Her yenilgiden sonra biz buradan ders çıkarttık.
0: Ya bu zaten ayrı bir konudur yani. Hani ders çıkartıyoruz ya da sorumluluk bana ait. Eyvallah. Sonuç, kaybediyorsun sürekli ve sürekli sorumluluk bana ait diyorsun. Bunun bir karşılığı olacak. Eğer sorumluluk bana ait diyorsan bir teknik direktör olarak, bunun bir karşılığı olması lazım yani.
1: Hocam Allah aşkına rica ediyorum. Geçen sene, hatta belki bu sene demiyor muydunuz, Fenerbahçe test maçına çıkmadı diye, test maçı diye, Beşiktaş'ta da aynısı hocam. Hangi zor seviyede maç oynadılar diyor.
0: Bak, Fenerbahçe'nin test maçıyla ilgili söylediğimiz hadise tamamen planlama, o kadar kötü ki Fenerbahçe'nin. Yani o, sen kazanırken bu, yani skor üzerinden anlattığın için sen taraftar olarak, ben de sana diyorum ki bak, bu skor yanıltır. Sen zaten hani oyuncu kalitesini tam anlamıyla test edebilmen için, yani gerçeklerle yüzleşebilmen için bir seviyeye ihtiyacın var. Yani bu kadar oyuncuya muhtaç bir oyun seni hedefe götürmez. Ama senin dediğin gibi olsun, seni zaten ilk bir testte gerçeklerle yüzleştirecekler. Yani orada anlatmak istedim o. Yoksa ben Fenerbahçe'de teknik direktör davranış anlamında, planlama anlamında bir şey görsem teste niye gireyim? Bir oyun vardır. Burada oyun yok ki. Evet. Sen Grovnik Zabrze maçı, işte Sturm Graz maçı, sen tamamen buradaki maçlardaki skorla ilgilendin. Evet, oyun vardı. İyi de skor vardı. Ama bir gidiyor deplasmana, tanınmaz hale geliyor. Tabii. Burada yine aynı, deplasmana gidiyor, tanınmaz. Böyle olur mu ya?
1: Lyon maçında da bireysel yetenek golü olmasa yine 1-0 yenik bir şekilde Fransa'ya.
0: Bundan bahsediyorum ya. Yok ki oyun ortada. Kazansa da benzer yorum yaparım Fenerbahçe'yle. Çünkü Fenerbahçe'nin teknik direktör sorunu var. Fenerbahçe'nin kadro planı

0: planlaması sorunu var. Fenerbahçe'nin oyuncu planlaması sorunu var. Şimdi ben bunları...
1: Ama oyuncularda da demeçler ilginç değil mi? Vedat Muriç çıktı mesela, şey dedi, çok şaşırdım. Benim amacım bugün gol atmak değildi.
0: Neymiş? Yani

0: yaşta bir oyuncuya sırf o sene 22 gol attı diye o parayı verdin. Ondan önceki 2 sezonda 7-7 atmış. Yani 7-7-22. 22 attı diyor. E 2 sene 7 atmış ya. Nasıl gidip o yaşta bir oyuncuya o paraları veriyorsun yani? Fenerbahçe'nin 30 milyon eurodan fazla para gitti Vedat Muriç'e ya. Bak bugün Lukaku'yu da getirdin. Talişka da attı o kadar gol. Şerif bak gitti, şimdi şeye yer bulamıyorsun. Vedat Muriç'i oynatacaksın ama şimdi Lukaku hazır olduğunda oynatacağım dediğinde ne yapacağım bilmiyorum. Çift santrafor diyorlar. Nasıl oynayacaksın çift santrafor? 4-4-2 oynarsan Talişka Asensio'yu yok sayacaksın oradan organizasyonu. İki tane kanatla oynayacaksın. Ya da merkezde 4 ekip, yani çok ciddi anlamda birilerinden vazgeçmen gereken bir durum. O da sana işte kadro planlamasının ne kadar yanlış yaptığını gösteriyor.
1: Dinleyicimizin sorusuyla birlikte buradan Fenerbahçe Lyon maçına geçelim istersen abi. İbrahim Bey'e sorabilir misiniz? Fenerbahçe turu geçmek için savunma mı yapmalı? Dün Fenerbahçe iyi savunma yaparak kazandı örneğin demiş. Tabii oraya da geleceğiz Trabzonspor maçında da, ama Fenerbahçe turu geçmek için ne yapmalı abi?
0: Ya bir kere Fenerbahçe, yani bu bahsettiğim şey tabii çok kısa sürede olabilecek bir hadise değil. Bir kere önce Fenerbahçe'nin kadro planlamasını çok sağlıklı yapması lazım o maç için. Şimdi hemen hemen herkesin itiraz ettiği şey değil mi? Talişka mı oynayacak, Asensio mu oynayacak bu maçla ilgili? Bana göre ikisi de oynamaz. Şu an Fenerbahçe oyununda Talişka'da, Asensio'da, bu deplasmanda lüks. Lüks şu an. Mecbursun orta sahada hem sayısal olarak hem atletizm olarak o oyunu yukarı çıkarmaya. Çünkü ilk maçta seni ciddi anlamda orta saha oyunlarında sıkıntıya soktular.
1: Evet.
0: Orada mecbursun sayısal olarak bir tane daha hem atletik hem sayısal eşitlikte bir oyuncuyu oraya koymaya. Bir tek İsmail var senin şu an o problemini ortadan kaldıracak. Şimdi bir kere bence analizin buradan olması gerektiğini düşünüyorum. İkisi de lüks şu an Fenerbahçe oyununa. Şimdi Muriç'le de oynasan Greenwood geri gelmiyor. Yani oyuncunun zaten bence hiç öyle bir özelliği olmayacak Fenerbahçe. Yani Greenwood'dan şunu görmeyeceğiz hiçbir zaman. Kerem'le örnek vereyim. Hani Kerem Beki takip ediyor ya, ikili mücadele giriyor ve kazanıyor. Evet. Şeyden görmeyeceksin öyle bir şey, Greenwood'dan. Çünkü Greenwood'un artık tamamen 3. bölgede becerisine teslim olacaksın. O becerisiyle bir şekilde problemi ortadan kaldıracak. Yani doğru olmasa da bizde maalesef böyle. Ben teknik direktör olsam hayatta müsaade etmem. Yani 11 oyuncum varsa tamamı atletik olarak bana yardım etmek zorunda. Çünkü oyun, Paris Saint Germain denedi onların dediği oyunu. En iyileri, en yıldızları bir araya getirdi, hatırla. Evet. Hiçbir şey yapamadılar. Döndüler adını bilmediğin oyuncularla, atletik oyuncularla iki Şampiyonlar Ligi. Şimdi benim önümde böyle bir örnek varken ki, hani
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Para harcamak diyoruz ya, herhalde Paris'ten fazla harcayamayız değil mi?
1: Tabii. Messi, Neymar, Mbappe ya.
0: Senin harcayabileceğin, hayal edemeyeceğin kadar harcadı. Olmadı ya, bak gözümün önünde. Benden fazla harcamış. Ama ne yapmış? Bir tane teknik direktör getirmiş, ama her şeyden önce birinci planlama teknik direktör. Fenerbahçe'nin en büyük problemi şu an teknik direktör davranışı. Analizi sağlıksız. Oyuncu analizi sağlıksız. Oyuncu iletişimi sağlıksız. İfade problemi var. Çünkü o her maç sonu ifadesi ya da maç önü ifadesi ya oyuncuya, ya kulübün başkanına, ya sportif direktöre, değil mi? Karşı karşıya getirme konusunda problemli bir konuşma. Şimdi Gençler Birliği maçının ertelenmesinden bahsediyor. Kulübün başkanıyla sportif direktörü böyle bir şey talep etmiyoruz diyor.
1: Evet.
0: Şimdi niye böyle bir şey açıkladın? Haberin vardı, açıkladıysan problem. Haberin yoksa daha büyük problem. Sana söylemedilerse o daha büyük problem. Ayrıca bir teknik direktör asla ve asla, ilk hani 10 artı 2 belki değişir dedi ya. Bir, o sizin üzerinize vazife değil teknik direktör olarak. Sen hiç duydun mu İtalyano'dan çok yarışamayız diyor mu mesela? On hiç de kurallı. Ya böyledir ya, şimdi kırmızı da geçme diyor ya sana. Mesela var mı öyle onu itiraz eden, kurala itiraz eden? Yok. Geçme diyor sana, 10 artı 2 kırmızı bu diyor, geçme. Ama ya sarıdan yakalarsam, ya geçme abi işte sarıdan da yakal, geçme dur ya, yeşili gör geç. Sana da bu kural verilmiş ya. Verilmiş değil mi? Eline de bir kadro verilmiş. Sen planlamanı onun üzerine yap. Değişirse kural, o senin üzerine vazifesi, yaparsın ona göre. Şimdi Gençler Birliği maçı ile ilgili ya da

0: Konya maçı ile ilgili. Ya arkadaş, sen planlamanı oynayacakmış gibi yapacaksın teknik direktör olarak. Değişir, ondan sonra bakarsın sen. Şimdi bu kadar sağlıksız teknik direktör davranışı olan oyuncuların hepsi %70 hazırmış. Mesela ben bu %70'i anlamadım. Vedat Muriç %70, Lukaku %70, Asensio %70. Mesela Fenerbahçe tesislerinde bir şey mi var? Mesela geçti inan okuyor mu mesela %70? Mesela o cihaz oradan %70 diyor. Nasıl %70? Ve daha problemli hadise, hazır değil dediğin, %70 dediğin, bak %70 dediği de yani eksik, bir hayli eksik olduğunu da söylüyor yani. Hani bir oyuncu %100 hazır değilse içinde sakatlık riski de barındırır. E sen şimdi %70 dediğin oyuncuyu oynatıyorsun. Şimdi ben de Bartu'yum. 3 gün önce de benle ilgili dedin ki müthiş çalıştı, hak etti, verdim.
1: Evet.
0: Şimdi ben demez miyim arkadaş? Hani ben hak etmiştim, çalıştım. E bu herif hazır değil, piyasada yok. E sen beni listeye yazmadın 2 gün sonra. E hani Fred bu takımın bir parçasıydı gelecekte? Ya bilmiyorsan niye böyle bir yorum yapıyorsun? Şimdi orada sen İsmail'sin. Dinliyorsun. Diyor ki Fred bu parçası. Kante, Gündüz'ü. Ya bana yer yok. E Bartu hak ediyormuş. Bartu da çok iyi diyor. Hakkını verdik, evladımız diyor. Şimdi bunları düşüneceksin teknik direktör olarak planlama yaparken. Abi sen hiçbir şeyi düşünmemişsin. Kadro planlayamamışsın. Fiziksel olarak oyuncuların sakatlanıp duruyor. Mesela sen o kural, yabancı kuralı, ertelemeye ayıracağın zamanı antrenmana ayırsana. Bak sakatlanıyor oyuncuların. Kalecin Mert kas sakatlığı yaşamış. Arşi Brown kas sakatlığı. Vedat Muriç kas sakatlığı. Bu normal bir şey değil. Sezonun birinci haftası 3 oyuncu kas sakatlığı yaşar mı ya?
1: Ki böyle olunca abi, bu tarz bahsettiğim problemler olunca teknik ekibe dönüyor gözler. Sonra taraftar bir araştırıyor, çıkan olayı görmüşsündür mesela.
0: Ama şimdi olur mu? Yani aslında o olayı çağırıyor yani. Orada bir şey eksik.
1: Evet.
0: Teknik anlamda orada birileri eksik yapıyor.
1: Kim yapıyor diye bakılıyor.
0: Şimdi bir tane daha var mesela yardımcısı. Ben sorduğum için söylüyorum. Şimdi unuttum. Fenerbahçe'nin U13'ünde falan hani oralarda analiz falan yapıyorum. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum ama bu iş deneyim ya.
1: Evet.
0: Hani kimi getireceğim oraya, değil mi? Yani ben şimdi U13'te orayı yaşamış, o duyguyu bilmeyen bir adama nasıl teslim edeyim ben Asensio'yu? Bir de bileceksin ya oyuncunun egosunu, davranışını. Elin ayağına dolaşın Asensio'ya bir şey söylerken yani. Şimdi siz kime teslim ettiniz? Oğlumun arkadaşı. Olur mu oğlunun arkadaşı? Ben zaten şeyi de doğru bulmam da. Yani senin oğlun öyle bir seviyede olur ki, yani şey o kadar doludur ki, bagaj o kadar doludur ki, hı hı, anlarım o zaman. Ya arkadaş, ya oğlu eyvallah taşım ama adamın da yani bak deneyimlerine burada.
1: Yani Mircea Lucescu, Razvan Lucescu gibi olmasın.
0: Bir şey olur yani böyle hani baktığında bir şey görürsün ki o da Mircea Lucescu. Burada da sen nesin?
1: Evet.
0: Hani senin durumun da sıkıntı. Sen de birine referans olacak durumda değilsin teknik anlamda ya. Şimdi bu kadar içinde eksikliği barındırmış bir takım şampiyonlukla ilgili olursa İsmail Hoca'ya rağmen bir şey halledebilir. Ya da işte Beşiktaş'ta normaller işler olması lazım. Galatasaray kendiyle problem yaşaması lazım. Trabzonspor farklı yere gitmesi lazım. Sen anca bu şekilde bu işte sıyırabilirsin. Yoksa ya mümkün değil. Hüseyin mümkün değil
1: ama
0: yani.
1: Ama burada abi İsmail Kartal'ın yani bir güç zehirlenmesi eğer yaşıyorsa bunu yaşatan da bir taraftar olabilir, birkaç taraftar olabilir. Çünkü şunları çok görüyorum işte. Her zaman Fenerbahçe'den haber bekledi. Hiç başka takıma falan gitmedi ya. Hani sanki Real Madrid, Chelsea peşinde koşuyor da sadece Fenerbahçe'ye giderim dedi İsmail Kartal.
0: Gittir İran'a. Bakmadın mesela
1: orada
0: İran'da
1: işte
0: ne yaptığını.
1: Demeci çıktı, görmüşsündür. Haber de gider, ben buldum mesela.
0: Ya demeci geç. İran'da ne yaptın o takımla?
1: İkinci oldular Persepolis'te.
0: Ya bize bir şey gösterdi mi İran'da mesela? İranlılara bir soralım mesela, o Persepolis'te bir arayalım birilerini. Hı hı. Bir de onlara soralım ya. Biz bir teknik anlamda acayip birini gönderdik. Hatta dedi ya biz bir önceki 99 puanda dedi Bayern Münih ile City oyunları oynatıyorduk dedi.
1: Evet.
0: E o şimdi yapıyormuş ya, Ferdi sağ bek yapıyor, tekini sol bek, Arda'yı oraya attım, hepsini bir yere yaptım diyor. Orada da diyor ya hoca, Serdar Dursun'u diyor 10 numara yaptım. Serdar Dursun benim takım arkadaşım. Yani Serdar Dursun'u 10 numara yaptıysan orada bir sorun var zaten. Yani o iyi bir şey değil. Eğer o örneği anlatacaksan bence hiç anlatma. Yani Serdar Dursun'u 10 numara pozisyonunda oynattım diyorsan orada teknik anlamda ciddi bir hata yapmışsın. Onu olumlu bir şey gibi anlatma. O gün Rize maçı üzerinden anlat. Oraya koydu, ikinci yarı maç döndü. Benim diyor. Yani bir maçta bir oyuncuyu bir yere koymuşsun. Oyun dönmüş ve onu bütün sezon üzerinden olumlu bir örnek olarak anlatıyorsun ya. Yani. Fenerbahçe'nin işi zor. Yani Fenerbahçe tarafıyla ilgili söyleyeyim. Ama orada yine oyunla ilgili söyleyelim. Bir kere bence orta sahada o direnci yukarı çıkarma adına, sayısal eşitliği yakalama adına İsmail'in olması gerektiğini düşünüyorum. Çok da merak ediyorum nasıl bir kadroyla çıkacak hoca. İki, oyuna talip olmak zorundasın. Yani topun arkasına geçeyim, bekleyeyim falan, perişan ederler seni.
1: Bu bir gerçek değil mi abi? Bundan kötü bir Lyon görmeyeceğiz.
0: Ya zaten adamlar kendi durumlarında sana anlattı, hocası anlattı Fonseca. Favori sensin dedi. Ya onu demesinin temel sebebi ne biliyor musun? Adam bir aldı kadroyu eline, bir baktı kadroya. Tamam, bunlar dedi kariyerinde düşüş yaşayabilir ama ya bir sene önce çok önemli organizasyonun bir parçası dedi. Bir de kendi kadro kalitesine baktı, oyuncu tekrarına kalitesini. Abi bunlar beni sıkıntıya sokar dedi. Muhtemelen maç bittikten sonra uçakta dönerken yardımcısıyla sohbetlerinde, ya biz bunlardan, yani oyuncu kalitesine yanıldık, oyunların böyle olduğunu bilseydik biz daha cesur bir oyun oynayabilirdik. Dikkat et, oyunun başından sonuna kadar sürekli tempoyu düşürme dertleri vardı. Aslında tempoyu yukarı çıkarma onlar adına ciddi anlamda avantaj olurdu. Ama öyledir yani, planlama, ya kaybetmeyelim çok önemlidir düşüncesiyle bir yere gittiğinde, çünkü isme yeniliyorsun. Burada aynı şeyi yaparsan çok ciddi sıkıntıya sokarlar seni yani. Hani burada oyunun bütününe topa sahip olarak hele talip olmak zorundasın. Yok senin bizi çok zor durumda bırakırlar orada. Daha zor duruma düşersin yani.
1: Peki diğer tarafta da Trabzonspor Ferencvaros karşısındaydı. Yani ben biraz bakabildim abi maça. Hiçbir şey anlamadım Trabzonspor'un oynadığı oyundan. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya şimdi yine aynı yerden devam edelim bence. Çünkü çok önemlidir teknik direktörün davranışı, teknik direktörün analizi. Şimdi Fatih Tekke'de enteresan bir durum var yani. Şimdi maçtan önce tavsiye de ederim Göksel'in. Yani maç önü, bilmiyorum seviyor musun? Hani benim için maç neyse maç önü ve maç sonu aynıdır. Yani maç önüyle başlar maçı izleme hadisem, maç sonuyla biter. Ben ama teknik direktörlerden yani.
1: Ben sezon başına da bakarım hatta. Kocaeli Spor için mesela şey demiştim, küme düşecek açıklamalar bunlar demiştim.
0: Çok önemlidir yani. Hani oradan anlarsın 3 aşağı. Evet, bak öngörmüşsün evet. Bir şeyi Kocaeli ile ilgili değil mi? Öngörürsün. Mesela ben abimle sohbet ederim. Abim diyor çok erken değil mi bu yorumu yapmak için mesela. Ben Beşiktaş'la ilgili işte ilk maçı oynadı Beşiktaş. Teknik direktörün kamp dönemi. Ya dedim ki Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı dedim televizyonda. Çok da böyle tepki oluyor ya. Hatta dedim Galatasaray'ın önünde görüyorum dedim. Ya abim yapma hani sen bunu nasıl söylersin dedi. Yani neyin? Ya dedim benim argümanım bu. Ben adamları dinliyorum dedim yani. Teknik direktörleri dinliyorum. Okan Buruk'u dinliyorum. Fatih Tekke'yi dinliyorum. İsmail Kartal'ı diyorum. İtalyan'a götürür. O düşünce teslim edecekler ya oyuncu. O yönetecek sonuçta ya. Ben şimdi o benim için önemlidir. Şimdi Fatih Tekke'nin dün maç önünde basın toplantısını bir hatırlayalım. Diyor ki bir abimiz soruyor. İşte hocam diyor yani 40 milyon euro rakibin bütçesi diyor. Bizim bütçemiz işte 150 milyon eurolar diyor. İşte ne düşünüyorsunuz diyor bununla ilgili aradaki. Ya bu diyor çok yanıltıcı bir durum diyor. Aslında bizim diyor ülkedeki durumu anlatan bir hadise diyor. Olumsuz anlamda yani. Çünkü diyor yani anlatmak istediği şu. Asla bu oyuncular bu ederi bu parayı etmez. Biz buraya getirmek için fazla veriyoruz diyor. Hatta rakip takım oyuncular üzerinden de şöyle örnek veriyor. Ben eminim diyor rakip takımdaki oyuncular diyor çok çok düşük maaşı oynuyordur diyor. Şimdi onun üzerinden bir örnek veriyor. Ama diyor bu asla diyor oyun kalitesi üzerinden anlatılacak bir durum değil diyor. Ben de aynı fikirdeyim yani rakamı bir tarafa bırakacaksın. Ama bireysel anlamda elinde Salah, Onacu işte bunlar varsa da bu ciddi avantajdır yani. Hani bunu da Ferencvaros'a karşı yok sayamazsın yani. Tamam onlar bir analiz yapar direnir. Oyuncu kalitesini kapatmak için fiziksel olarak bir şeyler yapmak ister. Ama buradaki planlama sende. Onu da sen teknik direktör olarak yani şey düşün. Bir savaşta şey var ya hani kılıçlar kullanılıyor, kalkan kullanılıyor. Şimdi birinin elinde kalkan var, kılıç var, zırh var, bir sürü şey var. Karşı tarafın elinde sadece kılıç var şimdi. Senin avantajını düşünebiliyor musun? O bir tek kılıçla senin bütün problemini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi sen bu tarafta onun üzerinden anlatıyorsun ve biraz da liyakat üzerinden de anlatıyor. Yani bizim o konuda eksikliğimizi anlatıyor. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Eyvallah. Birçok konuda aynı fikirdeyim. Sen Trabzonspor'a nasıl teknik direktör oldun? Mesela teknik direktörlük becerilerinle mi geldin Trabzonspor hoca oldun? Yok. Seni Trabzonspor hoca yapan hadise tamamen o kulübün efsanesi olman. Evet tabii ki teknik direktör olarak bir yerlerde çalıştın ama tam anlamıyla şey getirmedi seni. Mesela Okan Buruk'u Akhisar'daki kupası, Başakşehir'deki şampiyonluğu getirdi. Galatasaray'ın hocası yaptı. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet Galatasaray'da oynadı ama iki tane başarısı var elle tutulur.
1: Daha önce hatta Akhisar'daki başarısı.
0: İşte Akhisar

0: Avrupa'daki kupası, Başakşehir'deki şampiyonluğu getirdi. Galatasaray'ın hocası yaptı. Senin elinde öyle bir şey yoktu. Şimdi orada oyuncular ne kazanıyor diyor ya, bir de teknik direktörler ne kazanıyor desek mesela, o da değil mi yani? Hani,
1: doğru.
0: O da kazanıyor ya, sen niye daha fazlasını kazanıyorsun? Mesela orada kendini hiç sorgulamıyorsun. Mesela ben bu kadar teknik direktör varken, benim kadar iyi futbolcu olmayıp buraları hak eden birileri varken, sırf ben onlardan daha iyi futbolcu olduğum ve efsane olduğum için buraya da... Şimdi bunu diyor ki bazıları, hoca öyle düşünecek abi. Yani bir kere insan önce kendi öz eleştirisini yapacak. Ne olduğunu bir bence bilmesi gerekiyor. Bir analiz yapması gerekiyor. Bu önemlidir yani. Şimdi orada hiçbir kendinle ilgili bir eksiklik görmüyorsun. Gelelim geçtiğimiz sezonlara. Şampiyonluk yarışında bir soruldu Galatasaray. Şöyle bir ifade kullanmıştı hoca. Rakip bütçeler üzerinden anlattı. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bütçesi. Şu kadar, bizimki bu kadar. Şimdi buraya gelince bütçeler üzerinden anlatılıyor da, oraya gelince niye bütçe? Mesela niye sen kapatmadın lig yarışında Galatasaray'la olan 150 milyon euroluk farkı? Bak Varoş kapattı, Fenerbahçe. Bak 3 katı 4 katı farkı geldi. Oyunla kapattı ve sana ciddi anlamda da ders verdi oyunun bütünüyle ilgili. O yüzden Fatih Tekke'nin bir kere teknik direktör olarak, evet geçtiğimiz sezon bir kupayla bitirmiş bütününde, evet yani gelişen oyuncular olmuş, asla bunu yok saymıyorum. Ama hocanın bu sene özellikle teknik direktörlük kariyerini belli edecek bir dönem. Şimdi geçtiğimiz sezonun, çünkü Hamza Hamzoğlu bu ülkede 3 kupa aldı bir sezonda. Yani konu seninle alakalı mı, o oyuncu yeteneğiyle alakalı bir durum mu? Sürdürülebilir hale getirirsen seninle alakalı bir durum. Ama Hamza Hamzoğlu gibi bir senede kalırsa o iş, demek ki Hamza Hamzoğlu o dönem Galatasaray oyuncuların kaymağını yemiş. Çünkü devamında bir şey yok. Şimdi sen de teknik direktör olarak geçtiğimiz sezon gerçekten seninle alakalı bir durum mu? Yoksa oyuncuların yeteneğinin kaymağını mı yedin? Onu bu sene göreceğiz. Ama düşünceleri, anlattıkları, analizleri çok sağlıksız. Maç sonu söyledikleri çok sağlıksız ya. Çok beğendiğini, bu hiç asla katılmam yani. Asla katılmam yani. O atılan golden ya da yenilen golden bahsediyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Oyunun bütününden bahsediyorum. Bak bir tane oyuncun 90+5'te yenilmiş duygularına kırmızı kart görmüş. Bu öyle ne olacak diye ya diye anlatılmaz. Burada öfkeyle ilgili de bir sorun varmış değil mi? Bak yani duygularını kontrol edememiş bir oyuncun. Bu atacağın bir gole değil mi, ya da engelleneceğin bir golü de çok belirleyicisi olur bu, evet, davranış. Şimdi sen bunu da kaçırıyorsun teknik direktör olarak. Ve hakemi beğenmedim diyorsun. Sen zaten hiç kimseyi beğenmiyorsun ki. Geçen sene girdim, merak ettim. Basın toplantıları izledim buraya gelirken, dinledim. Hakemi beğenmedim diyor. Bundan öncekileri beğenmedim diyor. Ondan öncekileri beğenmedim. Hatta diyor ileri gidiyorum, ondan öncekileri de beğenmedim diyor. Hatta gazeteci diyor, o zaman siz hiçbir hakemi beğenmiyorum diyor. Birincisi sizin göreviniz değil ki hakemi beğensin. Öyle bir donanımınız da yok. Sen MHK başkanı mısın ya hakemi beğenip beğenmemek? Hani bu senin üzerine vazife değil. Hakem dönse şimdi mesela MHK başkanı dese ki şimdi, Trabzon'u beğenmedim, hocasını beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim. 4 katı maliyetli olan takıma kaybetti. Bana eksi puan yazdı ülke puanı açısından. Elinde dünyanın en büyük oyuncusu varken bunu yaptı dese, ayıp etmez mi sana yani? Sen diyorsun, sen o yetkiyi buluyorsun kendinde. Niye? Geçmişte iyi futbolcuydun. Trabzonspor'un teknik direktörüsün. Ve bizde çok sağlıksız bir durumdur Göksel'in. Dikkat et böyle. Bu tarz futbolculukları üst seviyede geçmiş güçlü isimler, ben böyleyim diyor mesela. Ya sen böyle olamazsın ya. Sistem öyle değilse, yani senin yaptığın herkes yapmıyorsa yapamazsın. Hani kuraldan bahsettik ya. Geçmeyeceksin abi kırmızıda. Bir kural var ya. Çıkamazsın kulübeden. Ben böyle, yok öyle bir şey. Ben böyleyim değil. Ben böyle yok. Benim kalbimle dilim bir. Benim de kalbimle dilim bir. İstiyorsan biz de başlayalım buradan kalbimizi. Biz de değil mi? Yani istediğimiz gibi öyle oluyor mu yani? Ama biz yapamayız değil mi? Kimse kimseye yapamaz. Öyle kalbiyle dili bir olmaz bir insanın yani. Konuşmadan önce bir akıl süzgecinden geçirir lan. Bunu söylersem değil mi? Yoksa bizim de hani o jargonla anlatacak çok şeyimiz vardır herhalde yani. Evet. Değil mi yani? Çıkıp biz de deriz yani. Ne diyeyim ben şimdi? Ya sen benden daha iyi futbolcu olduğun için ben atıyorum, Çorum Spor'un teknik direktörüyüm. İşte Uğur Uçar'ım. Sen de Fatih Tekke'sin. Senin futbolculuğun benden daha iyi. Sen orada sınırsız özgürlük buluyorsun. Ya arkanda bir kitle var. Tamam da yani bana yasak neyse sana da aynı şekilde olacak yani. Yani senin üzerine vazife değil hakem yorumlamak. Senin üzerine vazife olan şu oyunu analiz etmek. 4-5 hafta diyorsun. Niye? Niye mesela 4-5 hafta? Ben zaten bunu anlamadım.